0: olacak. Hastanın kısırlık sorunu varsa gebelik açısından ona yardımcı olacak. Ağrıları varsa ağrılarını hafifletecek. Bu şekilde tedavi uyguluyoruz.
1: Peki bir parantez açalım. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler açısından konuşalım. Dediniz ki bunun önünde bir engel olabilir. Tutulduğu yerle alakalı mıdır kısırlığa sebep olup olmayacağı?
0: Aslında öyle gerçekten. Özellikle yumurtalık ve tüpleri tutan endometriozis'te mesela tüpü tuttuysa tüplerde yapışıklık oluşturduğu için sonuçta yumurtanın sperme buluşmasını engelleyeceği için kısırlığa sebep olabiliyor. Yumurtalığın kendisini tuttuğunda kistin yapısı içinden salgılanan maddeler nedeniyle yumurtalık rezervini tüketiyor. Yani biz yumurtalıktaki kistleri hemen ameliyat etmekte acele etmeyiz normalde. Çünkü ameliyatın kendisi cerrahi olarak yumurtalığa bir miktar zarar verecektir. Fakat çikolata kistinin diğer kistlerden farkı bulunduğu bölgede de salgıladığı maddeler nedeniyle yumurtalık rezervine yavaş yavaş zarar veriyor. Dolayısıyla bu açıdan gebelik oluşumunu bir an önce sağlamak lazım ki durdukça tablo daha ağırlaşmasın. Aynen öyle.
1: Bu aynı zamanda tabii yumurta rezervini yavaş yavaş erittiği için menopoz açısından da erkene çekmek anlamında bir risk oluşturur mu?
0: Yani oluşturabiliyor tabii ki, ama dediğim gibi burada aslında menopozun erken olması riskinden daha çok üreme yeteneğinin kaybolması açısından. Yani biz şimdi çikolata kisti şöyle bir hastalık aslında. Gebeliğin ve emzirme döneminin koruyucu olduğu bir hastalık. Geç kalındığında gebelik oluşması zorlaşabilir. Gebelik oluştuğunda ise hastalığın ilerlemesini baskılayıp adeta bizim verdiğimiz ilaç tedavilerin oluşturduğu etkiyi oluşturuyor. Dolayısıyla hani gebeliğin erkene alınması, bir an önce sağlanması, planlanması gerekiyor.
1: Peki şimdi böyle baktığınız zaman aslında sanki böyle biraz daha erken dönem için konuşuyoruz. Ama mesela bir çocuğu olmuş, ikinci defa ya da iki çocuğu, üçüncü çocuğunu istiyor. Ama bir doktora gidiyor ve diyor ki işte çikolata kistiniz var. Yani gerçekten bu kontrollerde yakalanamayan bir şey midir? Diyelim ki iki doğum arası, iki yıl, üç yıl geçmiş. Ben daha birkaç yıl önce ya da belki altı ay önce doktora gittiğimde bana hiçbir şey söylemediler. Bu nereden çıktı der mi hastalar?
0: Diyebilir. Çünkü semptomu tuttuğu yere göre yapar. Mesela özellikle herhangi bir sinir dokusuna yakın, hassas olan bir bölgede oluşan bir nodül ciddi ağrılara sebep olabilirken, bazen çok da büyümüş olan 2-3 santimi geçtiği halde hiçbir semptom vermeyen endometriyoz otakları olabilir. Dolayısıyla hastalığın tedavisinde kistin büyüklüğünden, yerleşiminden çok hastanın semptomuna ve yaşam kalitesine ve beklentisine. Mesela dediğiniz gibi çocuğu olmuş, çocuk sayısını tamamlamış bir hastada rastlantısal olarak bir endometrioma gördük. Çikolata kistini tespit ettik. Hastada hiçbir semptom yok. Yakın takibi almak gerekiyor. Çünkü ilerleyici bir hastalık, ama semptomu olmayan hastada illaki bir tedavi vermek zorunda değiliz. Yani hastanın semptomuna ve hayat kalitesine göre yaklaşıyoruz.
1: Tabii çocuk isteyip istememesine
0: göre. Bir de ona göre, evet.
1: Peki şimdi biraz başına döneceğim ama mesela dedik ki işte bir çocuğu var, ikinci istiyor, doktora gidiyor ya da rastgele çikolata kisti olduğu ortaya çıkıyor vücudunda. Ya da bir dönüp bakıyorsunuz aslında hiçbir belirti vermemiş ama birdenbire varlığını anladığımız çikolata kisti var. Hangi kadında ve neye göre ortaya çıkıyor? Yani biz acaba bir yerlerde bir yanlış yapıyor da bunun oluşmasına zemin mi hazırlıyoruz?
0: Şimdi şöyle, aslında çikolata kistinin ortaya çıkması multifaktöriyel deniliyor. Yani tek bir sebebe bağlı ortaya çıkan bir hastalık değil. Genetik yatkınlık olan bireylerde bazı, tek bir gen de değil, birçok genin burada etkin olduğu söyleniyor. Yaşam faktörlerine göre ortaya çıkıyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Genetik yatkınlığı olan bir birey var. Bu birey hiç çocuk doğurmadı, hiç emzirmedi. Çocuk doğurmak ve emzirmek koruyucu olduğu için bir süre sonra bunda ortaya çıkabiliyor. Aynı genetik özelliklere sahip olan, 3-4 kez doğum yapmış ve doğum sonrasında birer yıl emzirmiş, 1,5-2 yıl emzirmiş olan bir kadın da ortaya çıkmayabiliyor. Yani genetik yatkınlık özellikle söz konusu. Ama şöyle de bir şey var. Aslında çikolata kistinin tam olarak neden ortaya çıktığıyla ilgili kesin bir şey varılamamış. Yani teoriler var bu konuda, ama kesin şu nedenle ortaya çıkmıştır diye, şu 1+1=2 şeklinde bir maalesef şeyimiz yok.
1: bir eşitlik kuramıyoruz.
0: Evet, kuramıyoruz aynen.
1: Aslında bir yerinden yakalayabilsek belki hayatımıza yapmamız gereken düzenlemeler noktasında da daha bilinçli olabiliriz. Ama bu durumda aslında hepimiz başımıza gelebileceğini düşünerek hareket etmeliyiz, evet. Öyle mi?
0: Ya aslında şöyle, fiziksel olarak böyle çekici ve hoş kadınların hastalığı olarak bilinir. Özellikle mavi gözlü, yeşil renk gözlü, uzun boylu. Hani bir tipi var yani, çekici hoş kadınlarda. Belki östrojen bağımlılığıyla alakalı bir şeydir, tam olarak sebebi bilinmiyor ama fiziksel olarak buna yatkın bireyler var. Zayıf, uzun boylu, açık tenli, renkli gözlü bireylerde daha sık görüldüğü tespit edilmiş.
1: Önce aynaya mı bakması,
0: evet. Güzel olan bayanların özellikle aynaya bakıp alabilir. Yani semptom, aslında kliniğimiz varsa şüphe duyup doktora gideceğiz, aynı şekilde doktorumuzun da şüphe duyması gerekiyor ki tanıya varılabilsin.
1: De burada ben her ne zaman bir kadın doğumcuyla konuşsam hep aynı şeyi söylüyorum. Periyodik kontroller, evet, çok önemli. İster istemez korkuyor kadınlar. Hala o çekingenlik var. Muayene yöntemleri değişmiş olsa da hala devam ediyor. Sizin ağzınızdan da bir kez daha bunu kadınlara aktarmak istiyorum. Belli periyotlarda hiçbir şikayet olmasa da.
0: Hiçbir şikayet olmasa bile bir hastanın, bir kadının yılda bir kez en azından normal jinekolojik muayene olması gerekiyor. Onun dışında yine biliyorsunuz kanser taramaları açısından simir testi yapmamız gerekiyor. Simir testini daha önceleri yılda bir kez yine tekrarlaması gerekiyordu. Günümüzde en azından 3 yılda bir simir kontrolü yapılması gerektiği ortaya çıkmış durumda. Yani her halükarda yıllık normal jinekoloji kontrollerini tüm bayanların yaptırması gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: Hülya'm Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
8: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimse düşünelim. Diyelim ki askerde komutan veya herhangi bir şirkette müdür, genel müdür, CEO falan filan. Birine bir emir verdi. O emir tutulmadı. Ya ben olsam sinirlenirim yani, öfkelenirim ve gerekli cezayı da o kişi kimse verir.
1: Hatta öpersin adamı şöyle, değil mi?
0: Evet, öperim. Şefkatle. Şimdi halbuki şimdi insanoğlu şunu düşünemiyor herhalde. Allahü Teala'nın emirleri var. Bu emirleri bize emretmiş, kullarına emretmiş. Yapmazsak bunun bir cezası var mıdır diye kimsenin aklına gelmiyor.
1: Bir ikaz edecek, azarlayacak bir merci yok.
0: Evet, evet.
1: Onu güzel bir misal verdiniz. Yani bir insan ki, yani en basitinden, hani ben de başka bir misal vereyim. Evde babası, çocuk yapmayınca kızıyorsun, bağırıyorsun. Bak var ya falan işte, başlıyorsun aynı şeyi saydırmaya. E ne olmuş? Bir bardak su getirmemiş. Bir sürü saydırıyorsun. Edepsiz seni, işte biz senin sıkıntılarına katlandık da bir bardak su getiremedin de. Hani bir söz var ya, baba bağ bağışlamış da bir salkım
0: üzüm. Evladı bir salkım üzüm getirmemiş, vermemiş.
1: Saydırıyorsun.
0: Gözüne dizine dursun diyorsun.
1: Ulul azm peygamberlerden Musa Aleyhisselam Allah-u Teala arz ediyor. Ya Rabbi diyor, ben bu insanlara bir şey yapmıyorum. Sadece senin bildirdiğin.

0: Ne tuhaftır ki verdiğim rızkı yerken bana isyan ediyorsun. Ya açık nasıl anlatılsın da, tamam mı? Nasıl anlatılsın? Yani Allah-u Teala muhafaza versin. Cenab-ı Hak gadab ettiği zaman Cenab-ı Hakk'ın gadabını kim durdurabilir? Cenab-ı Hakk'ın gadabını kim durdurabilir? Etmemiş mi? Etmiş. Nuh Aleyhisselam zamanında yeryüzünün tamamını su kapladı. Lut Aleyhisselam'ın kavmini, işte Lut Gölü, küt diye yerin dibine çekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'te taşladılar, yuhaladılar. Mübarek aynı şekilde baldırını kanattılar. Hemen o anda Cebrail Aleyhisselam dağlara müvekkil meleklerle geldi. Dedi ki ya Resulallah, Allah-u Teala bu melekleri senin emrine verdi. Bu meleklere şunu yap diye bir emir vermedi. Sen dersen ki Taif yok olsun, yok edecekler. Ne emredersin? O melek dedi ki yerin dibine geçir dersen yerin dibine geçireceğiz Taif'i. Yok buharlaşsın, böyle bir burada böyle bir şey meydana gelmedi. Buharlaşıp yok olacaklar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı helak etmek için gönderilmedi buyurdu. Yani böyle bir imkan söz konusu. Yani Cenab-ı Hak gadab ettiği zaman Melitekim de bu, açıkça buyuruyor. Ben iki yeri sonsuz kalacak şekilde yarattım. Cennet, cehennem, öbürlerin hepsini yok edeceğim buyuruyor. Güneş dahil, dünya dahil, bunların hepsini yok edeceğim buyuruyor. Bunların hepsini yok edeceğim. Ama efendim işte falan, tabiat şöyle yapıyor, tabiat böyle yapıyor, tabiat... Uydurmuşlar bir tabiat. Yani Mekkeli müşrikler daha mertmiş. Kafasında tasarladığı şeyi tahta veya taşa şekil vererek put. Bu da tabiat diyor. Bu da put. Bu da müşrik yani. Ha Mekkeli müşrik, ha şimdiki aynı şekilde akademik kariyeri olan profesörü olmuş. İster doktor olsun, ister ilahiyatçı olsun, ister bilmem ne olsun, ne olursa olsun. Putperest yani.
1: Tabiat güçleri diyen adam aynı.
0: Tabiat güçleri diyen adam aynı.
1: Diğeriyle.
0: Çünkü Allah-u Teala'nın yarattığı bir şeyi kendisine tanrı kabul ediyor. Onu güçlü kabul ediyor. Zaten önceki insanlar mesela peygamberler gelmediği zamanlarda denizin dalgasından korkmuş. Deniz tanrısı demiş. Rüzgarın şiddetinden korkmuş. Rüzgar tanrısı demiş. Güneşin sıcaklığından çekilmiş. Güneş tanrısı demiş. Yani bunlar da tabiat kuvvetleri işte. Tabiat kuvvetleri. Ama onlara o gücü vereni idrak edememiş. Anlayamamış. İdrak edememiş, anlayamamış. Dolayısıyla şimdi adam mesela profesör olmuş, tabiat kuvvet dediğine göre demek ki efendim profesör olmuş. Ya profesör olmak, akıllı olmak demek değildir ki. Çalışmış, gayret etmiş, zekidir, aynı şekilde halletmiştir. Ama akıl hakla batılı ayıran bir ölçüdür. O yoksa bunu ayırması mümkün de mümkün olmaz.
1: Bir yere yağmur çok şiddetli yağmış geçenlerde. Bir tane adamla röportaj yapıyorlar. Adam diyor ki ya bir anda diyor her şey diyor değişti diyor. Yani fırtına gelmiş, dolu yağmaya başlamış, sel gelmiş, adamın evi barkı gitmiş falan. Adam o kadar korkmuş ki, röportaj yapmışlar da. Ama bittikten sonra röportaj yapıyorlar. Bir an düşündüm, şöyle dedim ki ya bu hiç bitmese, devam etseydi ne olurdu?
0: Devam etseydi ne olacak değil mi?
1: Tabii. Kim bitirdi ki onu?
0: Tabii.
1: Yani biz bit deyince mi bitti?
0: Hiç. Kim dedi ona?
1: Kim dedi ya?
0: Kim dedi ona değil mi? Şimdi... İnsanın nefsi Allah-u Teala'ya isyan ve can düşmanı olan şeytanla da itaat etmek istemektedir. Allah-u Teala'ya isyan edene fasık. Başkalarının isyan etmesine sebep olan da facir denir. Haram işlediği bilinen fasık sevilmez. Bidatı yayanları ve zalimleri sevmek günahtır. Hadis-i şerifte fasıkın fıskına mani olmaya kudreti varken kimse mani olmazsa Allah-u Teala bunların hepsine dünyada ve ahirette azap yapar. Adem Aleyhisselam Allah Teala ya Rabbi cehennem ehlinin ameli nedir diye arz edince Allah Teala bana şirk koşmak ve gönderdiğim peygamberlere inanmamak ve ilahi kitaplarımda olan emir ve nehyimi tutmayıp bana isyan etmektir buyurmuştur. Bir gün Peygamber Efendimize ya Resulallah, geçmiş ümmetlerden bir kısmına zelzele, deprem ile azap yapıldı. Toprak altında kaldılar. Halbuki bunların arasında salihler de vardı diye arz edilince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet salihler de birlikte helak oldular. Çünkü Allah-u Teala'ya isyan olunurken susmuşlar, onlardan ayrılmamışlardı buyurdu. Allah-u Teala Yuşa Aleyhisselam'a vahyederek kavminden 40 bin salih kimseye ve 60 bin fasık kimseye azap yapacağım buyurur. Yuşa Aleyhisselam, ya Rabbi fasıklar azabı hak etmiştir. Salihlere azap yapmanın sebebi nedir diye arz edince Cenab-ı Hak, benim gadab ettiklerime onlar gadab etmedi, birlikte yediler içtiler. Birlikte yediler içtiler. Ya Allah-u Teala insan yaratmış. Allah-u Teala rızkını her zaman veriyor. Güneş her zaman doğuyor. Tarlayı ekiyorsun. Allah-u Teala yağmur gönderiyor. İhsan ediyor. Yapıyorsun. Bunları hem yiyorsun.

0: ediyorsun, hem isyan ediyorsun. Hadis-i kutsi'de bildirildiği gibi. Yani benim verdiğim rızkı yerken isyan ediyorsun. İsyan ediyorsun. Bunun bir bedeli olacak. Bunun bir bedeli olacak. Ondan sonra da sıkışınca da Allah-u Teala Erhamir Rahim'indir. Allah-u Teala Erhamir. Evet, Allah-u Teala Erhamir Rahim'indir. Ama elim azap sahibi olduğunu da bildiriyor. Azizin intikam da buyuruyor. İntikam da alırım buyuruyor. Kim mani olacak ki? Kim mani olacak ki? Dolayısıyla kitaplarda ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki nimet sahibi akıllarca, akıllı insanlar tarafından kıymetli bilinir. Ona hürmet etmek, saygı göstermek gerekir. Ya bütün nimetlere sahip Cenab-ı Hak. Nasıl isyan edersin sen? Nasıl itiraz edersin? Ve zanneder misin ki o yaptığın itirazlar karşılıksız kalacak. Allah Teala acele etmiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de işte acula diye geçiyor. İnsan acılıcı yaratılmış. Hemen işte olu versin, şaf versin. Ben görüvereyim bunları falan. O öyle değil. O öyle değil. Bunun için de din büyükleri nasihat olarak hemen hemen hepsi her asırda gelen buyuruyorlar ki herkes kendi kusurlarını görmeli. Allah Teala'ya karşı yaptığı kabahatleri düşünmeli. Allah Teala kendisine ceza vermekte acele etmediğini, rızkını kesmediğini bilmeli ve isyanı da terk etmelidir. Bu şu naklettiğim bu cümleler aşağı yukarı her asırda gelen ehl-i sünnet alimlerin kitaplarında yazılmış. Hayattayken de talebelerine, o günkü insanlara, sevdiklerine bunlardan nasihat olarak hep anlatmışlar ve aktarmışlardır. Anlatmışlar ve aktarmışlardır. Ama bütün bunlara rağmen, yok ben bildiğim şekilde gideceğim. Paşa gönlüm bilir. Allah Teala her kuluna cüz'i irade vermiştir. Tercih hakkı vermiştir. O tercih hakkını kullanırsın. Ya inkar tarafına ya isyan tarafına. Ya şükredenler safında olursun ya da nankörler safında olursun. Neresi istersen, hani nerede olmak istersen, senin tercihine göre orada olacak.
1: Tercih sana ait.
0: Hatta bir konu sormuştunuz da orada bir şey nakletmiştik. İslam alimlerinden bir zat uzun uzun anlatıyor da Allah, insan iki şeyden ibarettir, suret ve sıfat diye. Suret geçici ama sıfat kalıcı diyor. Sıfat kalıcı. Yarın sen bu hayvanlara mahsus olan sıfatlarla insanlara eziyet ediyor, şey yapıyorsan, o hayvan gibi aynı şekilde dirileceksin. Seni domuz gibi görecekler, köpek gibi görecekler. Hatta Kur'an-ı Kerim'de belam bir bavura geçiyor işte. Onun gibiler köpek gibi.
1: Köpek gibi.
0: O zat diyor işte bu da köpek suretinde olacak. Dolayısıyla Allah-u Teala verdiği nimetlere biz nankörlük edersek, nimeti küfran diye geçmiş kitaplarda, yani nankörlük edersek onun hesabını o nimeti veren elbette sorar.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, soğukta sıcakta güzelce abdest almak günahlara kefaret olur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Selman-ı Farisi radıyallahu anh, Müslüman olmadan önce birçok rahip ile sohbet etmiş, pek çok patriğin hizmetinde bulunmuştu. Her biri ömrünün sonunda başka bir rahibin yanına gitmesini vasiyet etmişti. Yanında bulunduğu son rahibin de vefatı yaklaşınca, "Sizden sonra kimin yanına gideyim?" diye sordu. O rahip dedi ki, "Şu anda yeryüzünde sohbetinde bulunacağın ve sana hayır gelecek bir kimse bilmiyorum. Fakat ahir zaman peygamberinin gönderilmesi yaklaştı. O peygamber İbrahim aleyhisselamın dini üzere olur. O iki taşlık arazi arasında ve hurma ağacının bol olduğu bir yerde bulunacaktır. İki kürek kemiği arasında nübüvvet mührü vardır. Hediyeyi kabul eder, sadakayı kabul etmez." Selman-ı Farisi radıyallahu anh, o rahibin vasiyeti üzerine Arabistan'a gitmek üzere yola çıktı. Sonunda Medine'ye ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ederken Kuba'da konakladıkları sırada Selman-ı Farisi radıyallahu anh yanına bir şeyler alıp Resulullah'ın huzuruna gitti. Götürdüğü şeyleri "Bunlar sadakadır." diyerek takdim etti. Resulullah eshabına "Siz yiyiniz." buyurdu ve kendisi yemedi. Selman-ı Farisi kendi kendine "Alametin birisi ortaya çıktı." dedi. Bundan sonrasını kendisi şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba yine yanıma bir şeyler alıp huzuruna gittim. "Bunlar hediyedir." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabıyla birlikte o hediyeden yediler. Kendi kendime ikinci alamet de tamam dedim. Sonra bir defasında daha huzuruna vardım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bakî kabristanında eshabından birinin cenazesindeydi. Üzerinde biri rida, biri de izar olmak üzere iki gömlek vardı. Ben nübüvvet mührünü göreyim diye yakın durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni nübüvvet mührünü görsün diye mübarek omuzundan ridasını indirdi. Nübüvvet mührünü gördüm. Tam rahibin bana tarif ettiği gibiydi. Elimde olmayarak eğilip nübüvvet mührünü öptüm ve ağladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni huzuruna çağırdı. Varıp oturdum. Başımdan geçen hadiseleri birer birer anlattım. Hoşlarına gitti. Eshab-ı kiramın da bunları duymasını istedi. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bir Yahudinin kölesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi'ye "Sahibine söyle, seni bedel karşılığında serbest bıraksın." buyurdu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh sahibine çok ısrar etti. Bunun üzerine Yahudi onu 300 hurma ağacı dikip tutturması ve 40 kayye gümüş yani 4000 dirhem gümüş vermesi şartıyla serbest bırakacağını söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına "Kardeşiniz Selman'a yardım ediniz." buyurdu. Eshab-ı kiramın her biri elinden geldiği kadar yardım edip 300 hurma fidanı topladılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Selman, bunların dikileceği yerleri kazıp hazırla ve bana haber ver." buyurdu. Çukurları kazıp hazırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi mübarek elleriyle hurma fidanlarını dikti. Selman-ı Farisi radıyallahu anh yemin ederek "Canım kudretinde olan Allahü Teala hakkı için o hurma ağaçlarının tamamı tuttu." Sonra eshaptan birisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna yumurta büyüklüğünde halis altın getirdi. Bir madinde bulmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi'yi radıyallahu anh çağırıp "Al bunu serbest bırakılman için istenen borcunu öde." buyurdu. "Ya Resulallah, zimmetimde 40 kayye borç vardır. Bu kâfi gelmez." deyince "Allahü Teala senin borcunu bununla eda eder." buyurdu. Bir rivayette de şöyle bildirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yumurta büyüklüğündeki o altını mübarek diline dokundurdu ve "Bununla borcunu öde." buyurdu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh onu alıp Yahudi'ye götürdü. Tarttılar, tam 40 kayye çıktı. Ne eksik ne de fazlaydı.

0: Orucun faziletleri. Allahü Teala senede bir ay, Ramazan-ı Şerif ayında gündüzleri oruç tutmayı emretmiştir. Allahü Teala bu emri sebepsiz vermemiştir. Oruç insanlara hem maddi hem de manevi faydalar sağlar. Bütün bir sene çeşitli yemekleri eritmek için yorulan insan midesi ve bağırsakları senede bir ay dinlenerek sağlığını korumuş olur. İftarda çok yememek şartıyla. Bu maddi faidesidir. Manevi faidesi de şudur. Oruç tutan bir insan, aç kalmış bir insanın çektiği ızdırabı bizzat hissederek fakir insanlara yardım etmek ihtiyacını duyar. Bu da insanların birbirlerine yardım etmelerine sebep olur. Birbirlerine yardım eden insan topluluğu arasında ise çekişmeler olmaz. Bundan başka Allahü Teala'nın emrini yerine getirmek için gündüzleri bir ay oruç tutan bir Müslüman Allahü Teala'nın emirlerini yapmak itiyadını da kazanır. Böylelikle Allahü Teala'nın başka emirlerini yapmaya da istidat peydâ eder.
1: Evlenmeye dair. Evlenmekte çok faide vardır. Evvelkisi, dinini hıfzetmiş olur ve huyu güzel olur ve kazancında bereket olur ve hem de sünnet ile amel etmiş olur. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurur. Nikahlanınız, çok evladınız olsun. Zira ben kıyamette ümmetimin çokluğuyla sair ümmetlere iftihar ederim. Ve dahi zevcin ve zevcenin birbirlerine karşı olan haklarına riayet etmeleri lazımdır. Ve dahi bir kimse evleneceği zaman araştırarak saliha yani dinine kavi ve mahrem olmayan bir hanım bulup almalıdır. Bir kızı malından ve hüsnünden dolayı almaya. Zira sonra zelil olur. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse malından veya güzelliğinden ötürü bir hatun alsa, onun malından ve hüsnünden mahrum olur. Ve bir kimse dininden, ahlakından ötürü bir hatun alsa, Hak Teâlâ onun malını ve hüsnünü ziyade eyler. Avret, erinden 4 mertebe aşağı olmak gereklidir. Yaşı ve boyu ve hısımı ve akrabası. 4 şeyde avret erinden ziyade olmak gerek. Biri güzel ola ve biri edepli ola ve biri huyu iyi ola ve biri haramdan ve şüpheli şeylerden sakınıcı ola ve saçı, başı, kolları, bacakları açık olarak yabancı erkeklere görünmeye. Genç kızları koca kimselere vermeyeler. Fesada sebep olur. Ve dahi nikah için söz kesilmeden evvel dünür olacak aileler hakkında ve evlenecek olan gençler hakkında iyice tahkikat yapılması hem sünnettir ve hem de aralarındaki geçimin devamına sebep olur. Bunda 3 faide olduğu beyan olunmaktadır. Biri, ikisinin arasında ta ölünceye dek muhabbet kesilmez. İkincisi, rızklarında bereket olur. Üçüncüsü, sünnet ile amel etmiş olur. Bundan sonra önce belediyede evlenme işini yaptıralar, sünnete uygun nikah yapmamak büyük günah olur. Evlenme işlemi yaptırmamak da suç olur. Sünnete uygun nikahtan sonra erkek tarafı avret tarafına güzel ve kıymetli şeyler göndere muhabbete sebeptir. Ve dahi eri karşısında zevcenin her türlü süs ve düzgün istimali caiz ve ziyade sevaptır. Gerdek, zifaf gecesi ziyafet etmek sünnettir. Akşam namazından sonra yemeli, yatsıyı kılınca damadı kız evine götürüp duadan sonra hemen dağılmalıdır. İptida ki gece güvey gelinin ayağını yıkamak ve o suyu evin 4 bucağına saçmak sünnettir. 2 rekat nafile namaz kılıp dua eyleye. O gece her ne dua ederse makbul olur. güveyi görenler kendisine bunu hatırlatırlar ve barekallahu lek ve barekallahu aleyha ve cema'a beynekuma bil hayri diyeler. Yani Allahü Teala sana mübarek eylesin ve zevcene mübarek olsun ve ikinizin arasını hayırla cem eylesin.
2: Bugün de sizlere karlı dağların önünde sesleniyoruz. Arkamda gördüğünüz dağ Bozdağ. Nerededir Bozdağ? Bozdağ Aydınoğulları Beyliği'nin uzun süre başkentliğini yapmış Birgi'nin sırtını dayadığı dağdır. Bu dağın arkasında Birgi var. Biz şimdi Salihli yolundan Ödemiş'e geçerken şu manzarayı görünce dedik ki Birgi'nin girişini buradan yapalım. Ondan sonra da geri kalanı Birgi'de anlatırız. Onun için buradayız. Efendim bu programımızın önceki Birgi programlarında Ödemiş Belediye Başkanlığı'nın davetiyle geldik. Ödemiş'i, Bademli'yi Birgi'yi çekerken kış bastırdı. Kış bastırınca da tabii görüntü güzel olmadı. Çekimi yapamadık. Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'nde onarım vardı. Orada biz bir fikir değiştirdik. Şu onarım bitsin de bu caminin içini seyircilerimize bir daha gösteririz dedik. Bu arada da bu sefer Birgi Belediye Başkanlığı bizi davet etti ısrarla. Şu yarımı tamamlayın dedi. Şimdi biz bu programlarımızda Birgi Belediye Başkanlığı'nın davetiyle geldik. Onun destek ve katkılarıyla bu programı inşallah birkaç bölüm halinde sizlere sunmaya çalışacağız. Birkaç gün devam edecek. Artık kaç gün devam eder bilmiyorum. Bir dağ manzarası daha çıkarsa bir bölüm daha çıkacak. Onun için Birgi'de anlatacaklarımızı oralarda konuşmak üzere şimdilik programımızı burada başlattık. İnşallah devamını biraz sonra Birgi'den sizlere sunmaya çalışacağız. Yine İmam Birgi Hazretleri'nin bulunduğu yeri şöyle bir uzaktan da olsa sizlere göstermek. Ondan sonra da Birgi'deki Mehmet Bey Camii'ni yani Birgi Ulu Camii'ni sizlere gösteremediğimiz kısımlarını kapısı dahil göstermek ve Mehmet Bey'in türbesini, İmam Birgi Hazretleri'nin ders verdiği, müderrislik yaptığı medresesini vesaire Birgi'deki birkaç tarihi camiyi daha göstermek istiyoruz. Şimdi gidelim Birgi'ye efendim. Karlı Bozdağ'ı sizlere seyrettirdikten sonra şimdi Birgi'ye geldik. Birgi'den de İmam Birgi ve Hazretleri'nin metfun bulunduğu yani kabrinin bulunduğu Birgi kabristanına geldik. O biraz daha Birgi'nin dışında. Yani içinde bitişik gibi de dış mahallede diyelim. Çok güzel çağlayanlar akıyor burada. Ferah bir yer. Böyle baharda burası nasıl oluyormuş? Siz seyircilerimiz göresiniz istedik. Bu güzel selvili yolu da biz sizlere buradan seyrettirerek bu yolun nihayetinde İmam Birgi Bey Hazretleri'nin türbesi var. Daha önceki yaptığımız programlarda İmam Birgi Bey Hazretleri hakkında bazı bilgiler sizlere arz etmiş idik. Bugün sadece Birgi kabristanını genel olarak gösterip ondan sonra yarım bıraktığımız Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'ni sizlere veremediğimiz yerlerini restorasyondan çıktıktan sonra da o güzel haliyle sizlere tanıtmaya çalışacağız. Malum İmam Birgi Hazretleri'ne imam denmesinin sebebi yaşadığı dönemde 1573'lü yıllarda vefat etti. Ondan önceki yıllarda zamanının din alimleri içerisinde en büyüğü oldu. Onun için de imamlık makamının kendisine lakap olarak verildiği kuvvetle söylenmektedir. Hani namaz kılarken camide en öne geçen kimdir? İmamdır. Alimlerin de imamı en önde olanı Birgi Bey Hazretleri de denmiştir. Burada kendisi müderris olarak ders vermiştir. Çok talebe yetiştirmiştir. Bu talebe yetiştirdiği medreseyi de sizlere geçen seferde hiç gösteremedik. Mevsim müsait olmadı. İyi görüntü vermez, sıkılırsınız diye. Biz tabii programlarımızda güzel görüntülerle güzel yerleri hoşunuza gidecek şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bu üç şeye çok dikkat ediyoruz. Tabii bu şartlardan biri eksik olunca yemeğin tuzu eksik olduğunda nasıl tadı pek alınmazsa veya daha başka bir şey eksik olduğunda hemen eksikliği fark edilirse programın rengi değişiyor. O yüzden tamamlayalım diye geldik. Sizlere et tekrarı ahsen velev ki hani 180. Tekrar güzeldir velev ki 180 kere dahi olsa demiş atasözünde. Biz de onun mucibince geldik efendim. Bilgiyi sizlere adım adım gene anlatmaya çalışacağız. Şimdi gidelim. Kabrinin oradan geçelim. Şöyle bir kabristanı orada da bir gösterelim. Kabrini bir daha gösterelim size kısaca. Hayatından pek fazla bir şey anlatmadan. Sonra Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'ne gideceğiz efendim. İmam Birgi Hazretleri'nin ve oğlunun kabrinin bulunduğu Ulu İki Servi'nin yanına doğru gidiyorum. Bu serviler siz de biraz sonra göreceksiniz. Ben yanına vardığım zaman sanki devlet gibi serviler efendim. Osmanlı Devleti'nin neredeyse yaşıtı gibi daha sonraki zamanlarda dikilmiş. Burada eskiden müderrislik yapan buraların ilk müderrisi İbrahim Efendi'nin kabrinin bulunduğu yere İmam Birgi Hazretleri sık sık talebelerini alıp gelir. Buralarda açık hava sayfiye dersleri yaparlarmış. Şimdi ona piknik diyorlar ya efendim. Selçuklu'da, Osmanlı'da bunun adı sayfiye. Sayfiye dersleri yaparlarmış ve buraya geldiklerinde iki servi dikmişler. Bu servilerin dibine defnedilmekte kendisine ve oğluna nasip olmuş. Şimdi yine biz kabrinin başına gidelim. Sizlere birkaç kelime söyleyip sonra da sizin görmediğiniz şekilde biz Fatihalarımızı okuyacağız. Ondan sonra da ayrılıp Birgi'nin içerisine gireceğiz efendim. Birgi Hazretleri'nin kabrinin ve oğlunun kabrinin bulunduğu şu açık hava mezarlığında Servi'nin yanındayız. Servi sizlere biraz önce söylediğim gibi hakikaten devlet misali bir servi. Görüyorsunuz bunu 3 kişi zor kucaklar. Servi'nin bu kadar büyüğünü ben bu yaşıma kadar geldim görmedim. Yağmurlu bir havada gelirseniz şu iki servinin arasında üzerinize tek damla yağmur düşmeden rahat rahat durabilirsiniz. Arkamdaki serviyle sol elimin yanındaki servi. Efendim buraya gelip anlatışım hem daha önceki programlarda İmam Birgi Hazretleri'nin türbesini hayallerinde böyle kubbeli, kesme taştan yapılmış, efendim kemerli kapıdan girilen bir yer olarak hayal eden seyircilerimiz varsa onlara gördüğünüz gibi bunun açık olduğunu ve yağacak rahmeti ilahiye de kucağını açmış vaziyette olduğunu göstermek içindir. Bir de daha önceki programımızda burada kabirlerin üzerindeki örtülerde şu 3-5 tane kabrin üzerindeki örtülerde yazan ayet-i kerimelerin buraya gelen ziyaretçilere göre belden aşağıda kaldı. Dolayısıyla ayet-i kerimelere karşı bir saygı eksikliği sayılabileceği gibi hayli tenkit aldım. Çok haklılar. Yani biz her zaman tenkide açığız efendim. Her şeyin doğrusunu yapıyoruz demiyoruz. Her şeyin doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Ama bilemeden, farkına varamadan bazı şeyleri yanlış yaparsak sizler hatırlatırsanız bize yardımcı olmuş olursunuz, bizi takviye etmiş, güçlendirmiş olursunuz. Biz de inşallah buradaki ilgililere bu husustaki tenkitlerinizi ulaştıracağım. Maille de, telefonla da, hatta yolda görerek bir yerde rastlayıp bir şehirde ya oradaki o örtülerdeki ayet-i kerimeler görünmeseydi, bilemiyorum tabii nasıl bir şey o, illa burada örtü bulunacaksa şu serviye kibar bir şekilde bu asılabilir. Üzerinde toprak görünsün efendim, kabir burası yani. Diğer kabirlerin üzerinde hiçbirinde yazıyor ki. Evet büyük zat bunlar. Mutlaka hürmet edilmesi lazım geliyor. Ama biz Kur'an-ı Kerim'e hürmet edilmesinin daha önce olacağını kitaplarda okumuş idik. Bunu bu kabrin başında belirtmek istedim. Ben de tabii bunu anlatırken gene aynı duruma girdim ama herhalde bu bundan sonra sorulur. Buradaki ilgililerin bu konuda çok hassas olduğunu, şu anda harıl harıl Birgi'nin tarihi kimliğini ortaya dökmeye çalıştıklarını gördüm. Çok sevindim. Kendilerini tebrik ettim. Ve öyle zannediyorum ki bu yazdan itibaren sizler herhangi bir tatil beldesine giderken Birgi'ye kolay ulaşılacağını da bilerek buralara gelmeniz gerekir gibi. Gelin bakınız. Bazı yerlerde çok kalabalık oluyor. Bütün insanlar deniz kıyısına hücum ediyor. Hani oralara gidilmesin demiyoruz. Ama buralara geldiğiniz zaman da göreceksiniz ki hem ruhen hem bedenen rahat edeceksiniz, dinleneceksiniz. Hiç olmasa bir duraklama yapın çoluk çocuğunuzla. Efendim pansiyon çalışmaları başlatmışlar. Pansiyonlar var. İcab eden gece kalabilecek durumda. Kalamayacaklar, ödemiş hemen burun dibinde otellerde kalabilecek durumda. Ama Birgi'ye gelenler bilsinler ki dönüşlerinde bendenizin bu tavsiyesinden dolayı herhalde gönülden bize bir teşekkür edeceklerdir. İmam Birgivi Hazretleri, Mehmet Birgivi Hazretleri ve onun oğlu yine yerine müderrislik yapan, yani üniversitede fakülte dekanlığı yapan efendim Fazlullah Efendi'nin kabirlerinin başındayız. Buradan Birgi'ye gideceğiz. Gideceğiz ama bugünkü süremizin de sonuna geldik. Aydınoğlu Mehmet Bey Camii'ni sizlere güzel bir şekilde anlatmam lazım. Evet, Birgi'ye gelin, buraları ziyaret edin ama oradaki 700 yıllık tarih şaheserini görürüz. Dışarıdan gelen birçok yabancı turisti görüyorum. Hayran hayran ayaklarının ucuna basıyorlar o tarihi eserlerimizi ziyaret ederken. Onlar kaç bin kilometreden geliyor. Biz de ne olur 300-500 kilometreyle bu eserlerimizi görelim. Hazır fırsat varken. Yarın yaşlanırız, yerimizden kalkamayız. Ah efendim gidebilsek görebilsek deriz. Netice olmaz. Böyle bir tarihin belgeseli programı ne kadar devam eder onu da bilmiyoruz. Ömrümüz yettikçe yapacağız. Tarihin belgeseli biz evinden çıkamayan seyircilerimize öncelikle buraları göstererek gidemeyişlerinin acısını unutturmaya çalışıyoruz. İmkanı olmayan, mesaisi müsait olmayan, maddi imkanı olmayanlara da yine evlerine kadar getirerek bu zevki tattırmak istiyoruz. Bu yaşta bunun için koşturuyoruz. Efendim süremizin sonuna geldik. Hoşça kalınız.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGR.

0: Hint binti Amr, Amr İbni Cemuh. Oğlunun, kardeşinin ve kocasının cesetlerini sürükleyen Hint radıyallahu an metin ve mütevekkildir. Daha güzel ne haber olabilir ya Ayşe, der. Efendimiz sağlar. Hazreti Musab'ın gelişinden sonra Münevver Bel'de fevç fevç İslam'a koşar. Asil bir Medine'li olan Hazreti Hind ile oğulları Muavvez, Muaz ve Hallat iman eder. Kutlu kervana katılırlar. Hazreti Hind, rivayet ettiği hadis-i şeriflerle tanınan Hazreti Cabir'in halası olur. Oğulları ve yeğenleriyle kapı kapı dolaşır, İslam'ı anlatırlar. Lakin kocası Amr İbni Cemuh'a açılmakta kararsızdırlar. Evet, Amr mert, cömert, yardımsever bir insandır ama bir kabile reisinin, Celemeoğulların efendisidir, neye nasıl tepki vereceği belli olmaz. Asiller geleneklere bağlıdır. Evlerinde put bulundurmak zorundadırlar. Amr saf değildir. Evde bir şeylerin değiştiğini anlar. Oğulları daha bir mutileşmiş, sanki nurlanmıştırlar. Bir gün hanımı Hind'i kenara çekip sorar. Yoksa Müslüman mı oldular? Kim bilir? Hem buna hiç şaşmam. Bak Hind, onlara söyle. Sakın o Musab'ın peşine takılmasınlar. İyi de Musab'ın ne söylediğini bilmiyorsun ki. Doğrusu merak etmiyor da değilim ama iyi öyleyse. Oğluna sor. Anlatsın sana. Hazreti Muaz babasına sadece Fatiha Sure-i Celilesini okur, o kadar. Amr bundan daha güzel, daha sanatlı bir söz işitmiş değildir. İçine sığmaz. Evet, Kur'an-ı Kerim kul kelamı olamaz. İlerleyen günlerde çocukları ve hanımı onu İslam'a çağırırlar. Belki ilk elde teslim olmamak için bahane bulur. Putuma sorayım diye mırıldanır. Ondan sonra, ah o putların dili olsa da konuşsa. Gençler bakarlar vakit geçiyor, putu tuttukları gibi kenef çukuruna atarlar. Amr önce kızarsa da kendine hayrı olmayan tahta parçası gözünden düşer, artık onu istişareye layık bulmaz. Zaten İslamiyet ve Resulullah hakkında güzel şeyler duymaktadır. Hem ecelin ne zaman gelişi belli olmaz. Kararını verir, yıkanır, paklanır, ıtırlanır, hulusu kalb ile mescide koşar. O günlerde Medine cıvıl cıvıldır. Efendimiz'i her isteyen görebilir, sohbetine katılır, ellerinden tutar. Bir anda anlatılmaz nimetlere kavuşur. Sonra gelenlerin asla ulaşamayacakları makamlara varırlar. Ensar muhacir kardeş olur, dostluğun, kardeşliğin, komşuluğun tadını alırlar. Gel gelelim, Kureyşli müşrikler bu huzuru çekemez. Güçlü bir orduyla gelip müminlere saldırırlar. Ancak Bedir'de yenilir, meydandan perperişan ayrılırlar. Hezimet hazmedilecek gibi değildir. Gamları tasalara artar, sil baştan ayaklanır, bir kez daha Medine'ye basmaya kalkışırlar. Savaş için ilk gereken şey paradır. O günlerde Şam'dan gelen kervanın sermayesini kenara ayırır, kârını ki 50 bin altındır, harp için harcama kararı alırlar. Şairler, kahinler yollara çıkar. Süslü cümlelerle halkı kışkırtırlar. Yetmez, civar kabilelerden adam toplar, kese kese altın dağıtırlar. En seçme muharipleri kiralar, güçlerine güç katarlar. Neticede 3000 kişilik bir orduyla yola koyulurlar ki içlerinden 700'ü zırhlıdır. 200 atları vardır, develer 3000'i aşar. Güle oynaya yürür adeta, zemini sarsarlar. Defler, ziller, davullar. Kureyşliler Şevval başlarında Uhud'a ulaşır. Karargah kurarlar. Cihat çağrısı yapıldığında Amr İbn-i Cemuh da hazırlanmaya başlar. Halbuki dermanı mecali yoktur. Sakat ayağını zahmetle sürüklemektedir. Bir adım atabilmek için büyük çaba harcar. Oğulları, sen mazursun deseler de aldırmaz. Sizi dinledim, Bedir'den mahrum kaldım der. Şimdi ne olur önümden çekilin. Herkes cennete giderken ben evde oturamam. O hızla Efendimizin huzuruna çıkar. Ya Resulallah, oğullarım sakatlığımı bahane edip gazadan alıkoymaya çalışıyorlar. Vallahi ben seninle beraber sefere çıkmayı ve şehit düşmeyi istiyorum. Ben şu aksayan ayaklarımla cennette gezip dolaşmak istiyorum. Server-i kainat, onu serbest bırakınız. Umulur ki Allahu Teala şehitlik nasip eder, buyururlar. Hareket vakti gelince Amr bin Cemuh ellerini açar. Allah'ım, bana şehitlik ver. Evime, aileme döndürme, diye yalvarır. Sevdiklerinin hatırına. Nitekim müşriklerin Resulullah'ı kuşattıkları zor anlarda ölümüne vuruşur, tek ayağı üzerinde seke seke kılıç sallar. Hanımı Hind radıyallahu anha dahi Uhud'da vazife yapar. O gün 9 hanım sahabiyle birlikte su dağıtır, gazilerin yaralarını sararlar. Kızıl tüylü, bebek yüzlü, güçlü kuvvetli bir deve. Üstünde henüz ılık ılık kanları damlayan 3 naaş. Hayvan yere yapışmış, kıpırdayamıyor. Yuları tutan kadın endişeli, bilse ki neyi yanlış yapıyor. Ve bir başka hanım, zarafeti, asaleti gölgesine vuran bir hanım yaklaşır Medine tarafından. Elini deve sahibesinin omzuna koyup sorar. Geriden ne haber var? Cesetleri taşımaya çalışan kadın Metin'dir, mütevekkil. Daha ne güzel haber olabilir ya Ayşe, der. Efendimiz sağlar. Peki kim bunlar? Oğlum Hallat, kardeşim Abdullah ve kocam Amr. Onları Baki kabristanına defnetmeyi düşünmüştüm ama... Deve niye yürümüyor acaba? Hiç böyle yapmazdı. İtaatkardı. Daha fazla yükü de kaldırırdı pekala. Bana sorarsan kendi haline bırak. Bunun bir bildiği var. Bırakırlar. Hayvancık derhal kalkar. Tembihlenmiş gibi Uhud'a koşar. Hadise nakledildiğinde Fahri Kainat, Amr sana bir şey söylemiş miydi? Vasiyeti var mıydı, diye sorar. Hind ancak o zaman kocasının, Allah'ım bana şehitlik ver, evime, aileme döndürme, diye dua ettiğini hatırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ensar, sizden her kim Allah'a yemin etmişse yeminine sadık kalsın. Ey Hind, kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar. Nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Şehitler defnedildikten sonra Efendimiz Hind'i teselli ederler. Cennete kocan Amr İbni Cemuh, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah bir arada olacaklar. Dua edin de ben de onlara katılayım. O merhametli Resul kimi kırmıştır ki onu kırsınlar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimsenin çocuğunu terbiye etmesi ve ona edep öğretmesi, her gün bir miktar sadaka vermesinden daha hayırlıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz tasavvufta talebe ve edep. Sevgili dinleyicilerimiz, Ahmet Yesevi Hazretleri buyuruyor ki, talebenin hocasına karşı riayet etmesi gereken şeylerden bazıları şunlardır. 1. Hocanın talebelerin hepsinden eftal olduğunu bilmek ve ona tam tabi ve teslim olmak. Ona uyarak yiyip içmek veya uyumak, ona uymadan gece sabaha kadar namaz kılmaktan ve her gün nafile oruç tutmaktan daha faydalıdır. Zira birincisinde uymak ve teslimiyet, ikincisinde ise kendi kafasına göre hareket etmek vardır. 2. Talebe uyanık ve dikkatli olmalı, hocasının söz ve işaretlerini anlamalıdır. 3. Hocasının bütün sözlerinden ve işlerinden razı olmalı ve ona itaat etmeli. 4. Hocasının özel hizmetinde veya emrettiği bir hizmeti yaparken gayet atik, dikkatli, ağırbaşlı olmalıdır. İsteksizlik, gevşeklik hali hocasının rızasızlığına sebep olabilir. Onun rızasızlığı silsile yoluyla Resulullah Efendimiz'e gider. Zira İslam alimleri onun varisleridir. 5. Sözünde sadık olmalıdır. Hocasının büyüklüğü hususunda hiçbir zaman şüpheye düşmemeli ki, şüphe onun felaketine sebep olabilir. 6. Hocasına itaatte ve teslimiyette çok titizlik göstermelidir. 7. Hocasının ufak bir işaretiyle bütün malını ve mülkünü fedaya hazır olmalı, bunda en ufak bir tereddüt hali bulunmamalıdır. 8. Hocasına ait özel hal ve sırları gizlemesini bilmelidir. 9. Hocasının bütün hareket ve sözlerini dikkatle takip edip bunlara uymakta gevşeklik göstermemelidir. 10. Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda kendisini vasıta yaptığı hocası için her fedakarlığa hazır olmalı, onu sevenlere dost olmalı, sevmeyenlere ve düşmanlarına sevgi göstermeyi öldürücü zehir bilmelidir. Yunus Emre Hazretleri 40 yıl odun taşır, sırtı yara olur. Bir gün kendi kendine bu kadar sene çalıştım fakat hocamız bana bir derece bile vermedi der. Bu durum hocasına malum olur. Yunus Emre yine bir gün dağdan odun getirmeye gider. Odunu yükler sırtına, dönüş için koca dağın tepesine çıkar. Burada şehre inmek için dinlenirken iri yarı genç bir delikanlı yanına gelir. 60'lık ihtiyar olan Yunus Emre'nin odununu alıp tepeden aşağı getirdiği yere yuvarlar. Halbuki Yunus Emre'nin o odunları toplaması birkaç saatini almıştı. Zira eğri odunları almaz, düz odun toplamak için dağ tepe dolaşırdı. Yunus Emre kızar ama sadece "Evladım, ben genç olsaydım bu zulmü bana yapamazdın" diye söylenir. Genç delikanlı kerametle hemen şeklini değiştirir. Yunus Emre bakar ki bu genç kendi hocası. Özür dilemeye başlar ama hocası der ki, "Evet, 40 yıldır odun taşıyorsun ama benlikten kurtulamadın. Ben genç olsaydım dedin. Eğer ben demeseydin seni çok yüksek makamlara eriştirirdik." Tevazuyu elden bırakmamalı, benlikten uzak kalmalı ki bir şeye kavuşmalı. Tecrübeli Yunus Emre bir şiirinde der ki, "Tevazuyla gelsin kimde erlik var ise, merdivenden iterler yüksekten bakar ise, kim ki yüksekte gezer, er geç yolundan azar, dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise. Ak sakallı pir koca, hiç bilmez ki hal nice, boşa gitmesin hacca, bir gönül yıkar ise." Değerli dinleyenler, talebeliğe talip olmak, sıkıntıya talip olmak demekti. Bunu her baba yiğit yapamazdı. Bunun için talebelik zordur.
odun taşıtırlar, ciğer sattırırlar, zehir tattırırlar. Hepsine katlanmak gerek. Musa aleyhisselam peygamberken Hızır aleyhisselama talebelik yapmıştır. Onun için alimler, talebe rütbe itibariyle hocasından üstün olsa da hocasına tevazu göstermelidir. İlim talebesi ilme ve ilim öğreten hocasına hürmet etmedikçe öğrendiği ilmin faydasını göremez buyurmuşlardır. Tevazuun aşırı şekline temellük denir. Nefsini zelil etmek demektir. Bunu yapmak caiz olmaz. Temellük ancak hocaya, üstada, alime karşı caizdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, üstad hariç temellük mümin ahlakından değildir. Hocaya hürmet eden Rabbine hürmet etmiş olur. İlim öğrendiğiniz zata tevazu gösterin. Eskiden sadık bir talebe hocasına hürmet olarak onun kapısını çalmaz, çıkmasını beklerdi. Hocasının hakkının ana babasının hakkından önce geldiğini bilirdi. Hocasına hürmet göstermedikçe ilimden fayda görmeyeceğini anlardı. Hocasının yanında izinsiz konuşmaz, konuşmak icap edince de az konuşurdu. Mecbur kalmadıkça sual sormazdı. Hocası kendisine hitap ederse ona bakar, başka hiçbir yere bakmazdı. Hocasından hoşuna gitmeyen bir işi görürse kötü düşünmezdi. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın kıssasını hatırlardı. Abdullah-ı Ensari Hirevi Hazretlerinin, "Ya Rabbi, dostlarını öyle yaptın ki onları tanıyan sana kavuşuyor, sana kavuşamayan onları tanımıyor" buyurduğu gibi, Hak Teâlâ'nın rızasına kavuşmak için hocasının rızasına kavuşmayı talebe kendine şart bilmeli. Hocasının kıymetini bilmeli, ona tam teslim olmalı. Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmak için hocasının sohbetini büyük nimet bilmeli. Talebe edeplerden birkaçını yapamadığı için üzülürse ve edepleri yerine getiremezse, yani uğraştığı halde başaramazsa affa uğrayabileceğini, aksi takdirde edepleri gözetmez ve bundan dolayı üzülmezse hocasının feyz ve bereketlerine kavuşamayıp helak olacağını bilmeli. Talebe bilmeli ki hocasının her işi kendisine iyi ve güzel görünmedikçe onun yüksekliklerinden hiçbirine kavuşamaz. Hocasına sevgi ve bağlılığı olmakla beraber içinde ona karşı kıl kadar bir beğenmemek bulunursa bunu felaketi bilir. İlim ve sanat öğretenlerin hakkı büyüktür. Ustasına hürmet eden yoksulluk yüzü görmez. Ustasına hürmet etmeyenin de kazancının bereketi olmaz. Hadis-i şerifte babalar üçtür. Bunların en iyisi ilim öğretendir buyuruluyor. İlim öğreten zat baba olarak bildirilmiştir. İlim öğreten üstadın duasını almaya çalışmalıdır. Hadis-i şerifte babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine olan duası gibi makbuldür buyuruluyor. İlim babası olan üstadın duası elbette çok kıymetlidir. Hazreti Ali'nin "Bana ilimden bir harf öğretenin kölesiyim" buyurması, hocaya hürmetin önemini göstermektedir. Bir harften maksat, ilimden bir meseledir. İmam-ı Şafii Hazretleri bir çobanı görünce ayağa kalkar. Yanındakiler "Bu çobana hürmetinizin sebebi nedir?" diye sual edince, "Bu zat bana kitaplarda bulamadığım ilimden bir meseleyi öğrettiği için, yani benim hocam olduğu için hürmet ediyorum" buyururdu. Doğru yolu bulmamıza sebep olanlara, bize çok lüzumlu ilimleri öğretenlere gösterilecek hürmetin önemini idrak etmeye çalışmalıyız. Şihabüddin-i Sühreverdi Hazretlerinin vasiyetinde yazılı hadis-i şerif şöyle: "Üstadına hürmet etmeyen üç türlü belaya maruz kalır. Kendisine bilgi müyesser olmaz, bildiklerini de unutur, ömrünün sonunda fakirliğe düçar olur." Hoca hakkı ana baba hakkından daha üstündür. Çünkü ana baba evladı büyütür, bakar, kötülüklerden, haramlardan korur, ibadete alıştırır. Hocaysa hem dünya hem de ahiret hayatını kazandırır. Din ve diyanetini, ehl-i sünnet itikadını, farzları, haramları öğretir.
dinini, imanını öğreten ana babanın hakkı hoca hakkından da üstündür.

Rabbim, Mevlana kabrimde dursun biraz. Affım için Allah'a eylesin dua niyaz. Az sonra da bu kişi göçtü dar-ı bekaya. Verdiler bu haberi Hazreti Mevlana'ya. O da memnuniyetle teşrif etti kabrine. O zatın affı için dua etti Rabbine. Çocuklarından biri rüyada gördü onu. Hem cennette nimetler içinde olduğunu. Yanına yaklaşarak sordu ki, Hacı baba, sen bu yüksek makama nasıl vardın acaba? Dedi ki, ey evladım, pek yoktu ibadetim. Velakin velilere pek çoktu muhabbetim. Bilhassa Mevlana'yı seviyordum pek fazla. Ve kalben kendisine hayran idim ihlasla. Ben kabre girdiğimde geldi münker ve nekir. Sorguya başladılar. Rabbin kim, dinin nedir? Onlar bu sualleri sorarken kükreyerek, geldi o an çok güzel ve sevimli bir melek. Münker ile nekire dedi ki hemen sonra, lüzum yok bu kimseye böyle sual sormaya. Affetti Allah bunu Mevlana hürmetine. Siz suallerinizi sorun başka birine. Onlar da o meleğin sözünü dinleyerek ayrıldılar yanımdan, müsterih ol diyerek. O andan itibaren ben artık cennetteyim. İşte gördüğün gibi nimetler içindeyim. Mevlana Hazretleri ezanı işitince durur ve dinler idi. Büyük huşu içinde. Bu hususta kendisi nakletti bir hadise. Buyurdu, tanıyorum Belh şehrinde bir kimse, her ne zaman ezanı işitseydi o kişi, her ne ki yapıyorsa bırakırdı o işi. Ve hemen diz üzeri oturup tam o saat dinler ve bittiğinde getirirdi salavat. Sonra da namaz için camiye gidiyordu. Namazı bir an olsun hiç geciktirmiyordu. Bu güzel adetini bozmamıştı hiç o zat. Nihayet işittik ki bu kimse etmiş vefat. Tabut eller üstünde gidiyordu ki birden okunmaya başladı ezan da minareden. Ne zaman ki müezzin okudu ilk tekbiri, tabut durdu havada, gitmedi hiç ileri. Hareketsiz bekledi ezan bitene kadar. Vaktaki ezan bitti, yürüdü yine tekrar.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 6 Temmuz Pazartesi. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Canan Eraslan'ın Büyük Balıklar Dip Tezgahını Kurdu başlıklı makalesini sunuyorum. Finans piyasalarında şu sıralar en çok hissedilen duygu karamsarlık. Çünkü büyükler öyle istiyor. Son dönemde özellikle kripto ve altında benzer oyunlar göze çarpıyor. Biri çok yüksek risk içeren, bir anda buhar olması muhtemel olan kripto paralar. Diğer yandan tarihin en büyük güvenli limanı, en yüksek güven oranına sahip altın. Bu iki piyasada da şu ara devam eden dip dalgası durumu aslında çok da tesadüf değil. Karşımızda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Wall Street devlerinin ve bol sıfırlı cüzdan sahiplerinin büyük oyunu var. Strateji şu: korku seviyesini zirveye çıkacak. Elindeki birikimle yatırım yapmaya kalkmış olan küçük yatırımcı veya finansal durumu sebebiyle dayanma gücü olmayanlar öldük bittik feryatlarıyla satışa geçecek ve fiyatlar dip seviyeleri görecek. İşte korkunun zirve, fiyatların dip yaptığı seviyede harekete geçilecek ve fiyatlar bir anda yükselmeye başlayacak. Yatırımcı tam piyasa yükseliyor, kaçırmayayım telaşıyla alım yapacak ve maalesef bu kez fiyatlar zirvedeyken yakalanmış olacak. Aslında bu hemen hemen herkesin bildiği teori. Herkes kaçıyorken al, herkes alıyorken kaç. Fakat maalesef her zaman bilineni yapabilmek o kadar da kolay değil. Burada bilmemiz gereken en önemli nokta, büyük yatırımcıların piyasayı yukarı taşımak istediğinde bunu asla yüksek fiyattan yapmayacakları. Dediğim gibi mutsuzluk, korku, panik duygusunu yaymak ilk plan. 2026'da Bitcoin cephesinde tam da bunu yaptılar. Üstelik 120 bin doları görmüş, ardından da 96 bin dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, devlerin Bitcoin sattım dedikoduları ve spot ETF'lerin, dev fonların çıkışlarıyla çöküş üstüne çöküş yaşadı. 1 Temmuz 2026'da 57.718 bine kadar çakıldı. Bunu görenler bu sefer bitti diyerek elinde avucunda ne varsa satarken, devler Bitcoin'in ayı piyasasının soruna gelindiğini fısıldıyordu. Büyük cüzdanlar bu bölgeden malı topladı ve fiyat hemen 61 bin doların üzerine fırladı. Peki ya güvenli limanımız, yastığımızın altındaki zor zaman dostumuz altın? O da Amerika-İran savaşı bahanesiyle büyük oyunun parçası oldu. Büyük fonların altının güvenli rolünü kırma gayreti içinde olduğunu da söylemek mümkün. Onlar 14 Temmuz'daki Amerikan verileri, 29 Temmuz'daki FED kararı öncesi piyasayı yine manipüle etmeye çalışacak. Eğer enflasyon verisi %4.2'den aşağı düşerse büyük oyuncuların beklediği şey gerçekleşmiş olacak. Devler faiz artışının gelmeyeceği beklentisini öne çıkararak alıma geçecek, yükselişe geçecek. Altınsa sıkıştığı bölgeden ve dip seviyeden kurtulup tarihi zirvelerine doğru yol almaya başlayacak. Yani küçük yatırımcı alsam mı satsam mı diye beklerken büyükler dipten topladıkları varlıklarla karlarına kar katmış olacak. Eğer ABD enflasyonu %4.2'nin üzerinde kalırsa büyük yatırımcının yukarı taşıma hevesleri biraz daha ertelenecek. Aslında onların en çok sevdiği korku bölgesi biraz daha büyüyecek. Altının onsu yeniden 4000 dolar sınırı ve belki de altına sarkacak. Bu son düşüş belki de toplamak için son bir fırsat olacak, ardından yükseliş başlayacak. Burada yapılması gereken her enstrümanda düşüşleri yandık bittik diye değil, mümkün olduğunca alım fırsatı görmek, oyuncuların oyununa gelmemek. Zaten acil ihtiyaç olan parayla adı ne olursa olsun yatırım yapmamak asıl kural olmalı. Finans tarihi dipten topla fırlat örnekleriyle dolu. Bunlardan çok yakın tarihte olanlar da var. 2021 yılı Mayıs-Temmuz arasında Bitcoin sadece Elon Musk tweetleriyle 30 bine kadar çakıldı. Haberler kripto bitti, öldü, balon patladı diye çıkarken dev kurumsal yatırımcılar piyasayı bilerek 30-35 bin arasında tuttu, sonra tarihi seviyelerine fırlattılar. Altın biliyorsunuz geçtiğimiz yılın son çeyreğinde başlattığı hızlı çıkışında onsta 6 bin sınırına, gram altında 8 bin TL'ye dayanmıştı. O seviyeden alanlar hala zararda. Emin olun oradan alan büyükler de vardır. O büyükler fiyatı elbette ve mutlaka yine o seviyeye getirecek ama önce dibi gösterecek. Senaryoyu iyi okuyup ona göre hareket etmek gerek. Küçük yatırımcılar olarak en dipten al, en yüksekten sat senaryosunu yakalayamasak da tamamen yem olmaktan kurtulabiliriz bence. Türkiye Gazetesi'nde Canan Eraslan'ın Büyük Balıklar Dip Tezgahını Kurdu başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Yavuz Donat'ın Ankara Ankara Olalı başlıklı makalesini sunuyorum. Uluslararası toplantı, NATO zirvesi. NATO üyesi 32 ülkenin lideri gelecek. Bir de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özel olarak davet ettikleri var. Toplamda 44 ülke devlet veya hükümet başkanı. Başkent Ankara ilk kez böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Türkiye için, Ankara için büyük onur, büyük gurur. Misafir liderler heyetleriyle gelecekler. 44 ülkenin lideri demek, Ankara'ya 100'den fazla özel uçağın inmesi demek. Hazırlıklar yapıldı, gereken önlemler alındı. Misafirlerimizi bekliyoruz. Varılacak anlaşmaların, atılacak imzaların ülkemiz için, dünya için hayırlı olmasını diliyoruz. Esenboğa Havalimanı oldukça büyük. Fakat NATO zirvesiyle ilgili organizasyon çok daha büyük. İkinci bir havaalanı daha gerekliydi, yapıldı. Etimesgut Havaalanı büyütüldü. Başkent yeni ve modern bir esere kavuştu. Ankara Havaalanı. Yine de yetmiyor. Liderler gelecek, makam araçları gelecek, bürokratik kadrolar gelecek, binlerce gazeteci gelecek. Üçüncü bir havalimanı daha şart. Gereği düşünüldü. Akıncı, eski adı Mürted, hava üssü de tarihi zirve için hizmete hazır. Atatürk'ün modern Türkiye'sinin prestij projesi. En büyük uçak bile inebilir. 160 bin metrekare apron, devlet konuk evi, 4800 metrekare kapalı alan ve ne kadar gurur duysak yeridir. Bu iş 9 ayda başarıldı. Hem de son 66 yılın en yağışlı döneminde. Türk mühendisi, mimarı, işçisi 53 gün yağış altında çalıştı. Kar yağarken branda altında inşaat yapıldı. Gezdim. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enes Çakmak'la birlikte. Selçuklu mimarisi, duvarlar, sergi salonu gibi. Türkiye'nin her yerinden tablolar, saymakla bitmez. Ankara, Hacı Bayram Veli Camii. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binası. Cenab-ı Ahmet Paşa Camii. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Camii ve Kütüphanesi. Trabzon, Sümele Manastırı. İstanbul, Ayasofya Camii. Yerebatan Sarnıcı. Sivas, Divri Ulu Camii. İzmir, Selçuk, Efes Antik Kenti, Edirne Selimiye Camii, Ağrı Doğu Beyazıt, İshak Paşa Sarayı. Öneriyoruz, NATO zirvesi sonrası Ankara Havaalanı halka açılmalı, görmeyen kalmasın. Okullar açılınca öğrenciler gelip gezmeliler. Unutmadan, Sani Şener'i, Seray Yapı'yı aradım, kutladım. Ankara Havaalanı devlet konuk evi, onun ekibinin başarısı. Dünyanın değişik yerlerinden NATO zirvesi için gelecek 44 VIP misafirden 15'inin uçağı Ankara Havaalanı'na inecek. ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın uçağı da. Uçaktan inen liderler konuk evinde bir süre kalacaklar. Şeref salonunda ağırlanacaklar. Heyetler için de medya mensupları için de farklı salonlar var. Liderlerin basın açıklaması yapacağı salonda. Ve misafirlerin Ankara Havaalanı'nda ağırlandıkları süre içinde sınırsız ikram. Hem de ne ikram. Afyonkarahisar'dan gelecek olan lokum ustası, herkesin gözü önünde kaymaklı lokum yapacak. Ankara simidi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sevdiği memleketi Rize'nin simidi. Lahmacun, gözleme. Evet, misafirler nasıl yapıldığını görecekler. Yanında yayık ayranı ve elbette Osmanlı şerbeti. Liderler, heyetleri, binlerce gazeteci elbette hediyelerle uğurlanacaklar. Hediyeler, yöresel ürünler. Örneğin Trabzon'dan tereyağı, Gaziantep'ten baklava, Malatya'dan kayısı, gün kurusu, Çorum'dan leblebi, Manisa'dan kuru üzüm. Özetleyecek olursak misafirlerin gelişi sırasında unutulmaz bir şov olacak. Yolcu edilişleri bir başka şov. Adettendir, temel atılırken kurban kesilir. İnşaat bitince de. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, inşaat başlarken kurban kestik elhamdülillah dedi. NATO zirvesi bitince inşallah yine kurban keseceğiz. Kısa süre içinde dev bir yatırım. Kurban için ya büyükbaş hayvan kesin ya da bulabilirseniz bir deve. Mühendisler, mimarlar, görevliler kahkahayı bastılar. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enes Çakmak'ı kutladım. Veya geçmiş olsun dedim. 9 ay içinde apron büyütülecek, pist uzatılacak, devlet konuk evi ve şeref salonu inşa edilecek ve daha neler neler. Yapılan iş 87 futbol stadyumu büyüklüğünde. Yapılan iş 2200 daire inşa etmek demek. Guinness Rekorlar kitabına girecek. Mühendislik ve mimarlık fakültelerinde ders olarak okutulacak bir olay. Evet, Enes Çakmak'a geçmiş olsun dedim. Niçin mi? Ankara Havaalanı inşaatı sürecinde bypass olduğu için. 5 damarına stent takıldığı için. Duygulandı. Dedi ki, 9 ay boyunca hep şu duayı ettim. Ya Rabbim, ne olur Ankara Havaalanı hizmete açılmadan canımı alma. Temmuz, turizm sezonu. NATO zirvesi de dünya liderlerinin ve heyetlerinin karşılanıp uğurlanması da Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir olay. Hele de başkentin merkezi Kızılay'a 17 kilometre mesafedeki Ankara Havaalanı. 9 ayda yapılan eser, gurur duyulacak olay. Veda ederken havaalanı inşaatında emeği geçenlere sordum, yoruldunuz mu? Aldığım cevabı unutabilmem mümkün değil. Aşkınan çalışan yorulmaz. Sabah gazetesinde Yavuz Donat'ın Ankara Ankara Olalı başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın İtirafçının İtirafı başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye ile düşman olmak istemezsiniz. Çok sevdim bu cümleyi. İsrailli bir Türkiye uzmanı söyledi. Çıktı ülkesinde ekranlardan böyle bağırdı. Çünkü artık hesap değişti. Uluslararası siyasette en ağır itiraflar dostlardan değil düşmandan gelir. Yıllarca Türkiye'yi küçümseyen, ekonomisi çökecek, yalnızlaşacak, eski gücünü kaybetti, hasta adam diye bağıran ağızlar bugün başka bir cümle kuruyor. Türkiye ile düşman olmak istemezsiniz. Bu söz Türkiye'nin anlattığı bir hikaye değil, kabul etmek zorunda kaldığı yeni gerçektir. Çünkü artık karşılarında eski Türkiye yok. Ankara son 23 yılda sabırla ve çalışarak, büyüyerek, nakış gibi işleyerek tüm dünyada bu gücü kafalara vura vura çaktı. Şimdi bizden her alanda tokat üzerine tokat yiyen Fransa bile Türkiye ile ilişkileri nasıl geliştiririz diye önceki gün kafa patlatmaya başladı. Yeni NATO bile Ankara'da kuruluyor. Türkiye o masada garson değil, karar verici artık. Savunma sanayinde dışa bağımlı, krizlerde başkalarının kararını bekleyen ezik Türkiye dönemi geride kaldı. Artık yazılımlar da, düğmeler de elimizde. Elin uğruna ne yapacağız diye sormuyoruz. Kapılarda yalvarmıyoruz. Hurda silahlar için sıraya girmiyoruz. Bugün kendi savaş teknolojisini geliştiren, kendi İHA'sını, SİHA'sını, kıtalar arası füzesini, savaş gemisini, uçaklarını üreten ve gerektiğinde sahada dengeyi değiştirebilen bir Türkiye var. İşte bazı başkentleri asıl rahatsız eden de budur. Onları rahatsız eden şey Türkiye'nin konuşması değil. Artık konuştuğunu uygulayabilecek kapasiteye ulaşmış olmasıdır. Uluslararası ilişkiler acımasızdır. Kimse güçlü bir Türkiye istemez. Çünkü güçlü Türkiye Doğu Akdeniz'de hesapları bozar. Karadeniz'de denklemleri değiştirir. Kafkasya'da yeni dengeler kurar. Orta Doğu'da ezberleri bozar. Afrika'da sömürgecileri kovar. Dünyada mazlumların sesi olur. Bağımsız karar alan bir Ankara, yıllarca bölgeyi kendi çıkarlarına göre şekillendirmeye alışmış çevrelerin konforunu bozar. Bu yüzden bugün Türkiye'nin attığı her adım dikkatle izleniyor. Her savunma sanayi projesi, her diplomatik girişim, her askeri tatbikat uluslararası raporlara giriyor. Çünkü artık Türkiye izleyen değil, izlenen ülkeler arasında. Tribünden indik, sahanın her yerindeyiz. İsrailli uzmanın söylediği sözün değeri de burada ortaya çıkıyor. Bu açıklama mecburi bir kabulün ifadesidir. Kimse maliyeti ağır olacak bir hesaplaşmayı istemez. Çünkü karşısındaki ülke artık yalnızca coğrafi olarak büyük değil, askeri kapasitesi, teknolojik üretimi, stratejik konumu ve bölgesel etkisiyle oyun kurabilen bir aktördür. Güçsüz devletlerin haklı olması çoğu zaman sonuç değiştirmez. Sahadaki gerçekler ideolojik ezberlerden daha güçlüdür. İşte bu yüzden tek bir cümle sayfalarca analizden daha fazla anlam taşıyor. Türkiye ile düşman olmak istemezsiniz. Bu cümle bir övgü değildir. Bir tehdidin ifadesi de değildir. İsrailli uzmanın açıklaması değişen güç dengelerinin istemeden yapılmış en net itirafıdır. Bu cümleyi hafife almayın. Çünkü bu söz Türkiye'nin kendi propagandası değil. Amerika'yı bile oyuncağa çeviren terörist devletten gelen bir kabulün ifadesidir. Uluslararası siyasette bundan daha değerli bir itiraf yoktur. Kimse bunu yüksek sesle söylemek istemiyor ama gerçek şu. Güç dengesi değişiyor ve güç dengesi değiştiğinde söylemler de değişir. Dün küçümseyenler bugün uyarıyor. Dün alay edenler bugün sayfalarca analiz yapıyor. Dün Türkiye ne yapabilir ki diyenler bugün Türkiye ile karşı karşıya gelmeyin demeye başladı. Uluslararası ilişkilerde bunun adı caydırıcılıktır. Çünkü devletler güzel sözlerden değil, güçten anlar. Diplomasi ancak arkasında kapasite varsa etkilidir. Gerçek güç, dostlarınızın sizi övmesiyle değil, Türkiye'de 200 yıl ecdadına sövecek bir düzen kurduk diyen yeryüzüne yayılmış Siyonist ahtapot sistemin sizi hesaba katmasıyla anlaşılır. Bir zamanlar Türkiye'ye ders vermeye çalışanlar, içimizde cirit atıp kullanışlı elemanlarla yönetenler, bir mermi üretmesine bile engel olanlar, savaş uçaklarını sebalarımızda pikniğe çıkaranlar, bugün prangalarını söküp atmış Ankara'nın adımlarını her saniye takip etmek zorunda kalıyor. Çünkü artık oyun değişti. Bağımsız Türkiye, dünyanın birçok bölgesinde tüm hesapları bozuyor. Ama kimse Türkiye'yi yok sayarak plan yapamıyor. Kimse Ankara'yı denklemin dışına iterek bölgesel düzen kuramıyor. Dünyadan bir haber, Silivri'den öteye geçemeyen muhalefetimize rağmen hem de. Yıllarca uluslararası arenada eziklik yaşatılmış bir neslin yaşlı üyesi olarak gözüm arkada değil artık. Bugünleri de gördük, şükürler olsun.

Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın İtirafçının İtirafı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in FETÖ'nün ihanetinin 10. yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 26 bin FETÖ'cü atıldı başlıklı makalesini sunuyorum. Devletin tüm kurumlarına olduğu gibi 40 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan FETÖ'cü hainlerin silahlarından çıkan mermi, uçaklardan attıkları bombalarla 253 vatan evladı şehit oldu. 2700 vatandaşımız yaralanıp gazi oldu. Aradan geçen 10 yılda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri tarafından korunan ve Türkiye'ye karşı kullanılan yurt dışındaki firari FETÖ mensuplarıyla yurt içindeki yüz binlerce örgüt mensubu her gün Türk milleti aleyhine çalıştı, hala çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise ara vermeden mücadelesini sürdürüyor. PKK terör örgütünü kullanarak Türkiye'yi sınır ötesinden saldırılarla parçalayamayan ABD, İsrail ve Almanya, İngiltere ile Fransa ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkeleri FETÖ'yü kullanarak sınırlarımızın içinden bölme planlarından vazgeçmiş değiller. Hala devlet içinde uzantıları olduğu, sosyal medya dahil medyada etkili oldukları, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarında yer aldıkları için kullanışlı bir örgüt olarak FETÖ'yü koruyup kolluyorlar. Türkiye'nin iadesini talep ettiği binlerce FETÖ mensubu hakkında işlem yapmamaları da bundan kaynaklanıyor. İşin acı tarafı, Türkiye düşmanın PKK ve FETÖ mensuplarına ev sahipliği yapanların büyük kısmı, bir amacı da terörle mücadele için işbirliği olan NATO'da müttefikimiz. Türkiye 119 ülkede bulunan 2765 FETÖ mensubu hakkında toplam 2950 iade talebinde bulundu. Bunların 777'si Almanya, 728'i ABD, 217'si Hollanda, 142'si Belçika, 133'ü Yunanistan, 57'si Fransa, 81'i İngiltere olmak üzere 2025'i Amerika ve Avrupa ülkelerinde, yani Türkiye'nin NATO müttefiki ülkelerde rahatça yaşıyor. Yani NATO ülkeleri Türkiye düşmanı FETÖ'cülerin %60'ını ülkelerinde barındırıyor. Ne yazık ki Türkiye düşmanı iki terör örgütü olan PKK ve FETÖ yanında DHKPC gibi terör örgütleri hala NATO ülkeleri tarafından korunup kollanıyor. Bakalım Ankara'da yapılacak NATO toplantılarında müttefik ülkeler Türkiye'nin bu konudaki çabalarına destek vereceklerini, en azından terör örgütlerine destek vermeyi keseceklerini açıklayacaklar mı? Buna karşın Türkiye her alanda FETÖ ile mücadelesini 10 yıldır kesintisiz sürdürüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Genelkurmay Başkanı olduğunda kuvvet komutanlıklarının duvarlarına FETÖ ile mücadelede son FETÖ'cü ordudan atılıncaya kadar devam edecektir yazısı astıran Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı döneminde de FETÖ ile mücadeleye devam ediyor. FETÖ'nün klasik terör örgütlerinden farklı olarak uzun yıllar boyunca gizlilik esasına dayalı hücre tipi bir yapılanma modeliyle hareket etmesi, kamu kurumlarında örgütsel aidiyetini gizleyerek kadrolaşması ve bir istihbarat örgütü benzeri yöntemler kullanması, mücadelede derinlemesine analiz ve çok yönlü değerlendirmeleri zorunlu hale getirdi. 15 Temmuz sonrası Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde FETÖ ile mücadelede yaklaşımı şöyle oldu. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, FETÖ'nün öncelikli hedeflerinden birinin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu açık şekilde ortaya koydu. Bu nedenle mücadele süreci yalnızca geçmişteki örgütsel yapılanmanın tasfiyesiyle sınırlı tutulmadı, istihbarat, personel güvenliği, disiplin mekanizmaları ve kurumsal denetim süreçlerini kapsayan kalıcı bir güvenlik yaklaşımı benimsendi. Adli makamlar, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimleri arasında koordineli bir çalışma yürütüldü. Anayasal düzene ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, terör örgütleriyle irtibat ve iltisak kapsamında elde edilen bilgiler hassasiyetle değerlendirildi. İhraç, rütbe geri alma ve göreve iade dahil olmak üzere adli ve idari işlemler objektif kriterler çerçevesinde uygulandı. Süreç içerisinde yalnızca darbeye aktif şekilde katılan personel değil, darbe girişimine çeşitli saiklerle göz yumduğu, kolaylaştırdığı veya örgütsel aidiyet taşıdığı değerlendirilen personel de detaylı incelemeler sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi.
FETÖ'yle mücadele kapsamında personelin ihraç edilmesi, göreve iadesi ve rütbelerinin geri alınmasına ilişkin işlemler farklı dönemlerde farklı hukuki düzenlemeler temelinde yürütüldü. Sürecin ilk aşamasında 21 Temmuz 2016 ile 18 Temmuz 2018 tarihler arasında yayımlanan 667-701 sayılı OHAL kanun hükmünde kararnameleri esas alındı. 31 Temmuz 2018-31 Temmuz 2022 dönemlerinde işlemler 375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesi kapsamında bakan onayıyla gerçekleştirildi. 31 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ise süreç 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği çerçevesinde Yüksek Disiplin Kurulları ile yürütülmeye devam etti. Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 26.206 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edildi. Bunların 24.008'i ihraç edilirken 2.198 emekli personelin rütbesi geri alındı. 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ mensubu subay, assubay ve uzman çavuş sayısının 5.600 olduğu düşünüldüğünde, İhraç edilen ve rütbesi geri alınan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 26 bini aşan FETÖ mensubunun tespit edilmesi verilen mücadelenin büyüklüğünü ve titizliğini de ortaya koyuyor. Darbeye katılan FETÖ'cülerin 5 katı örgüt mensubunun tespit ve ihraç edilmesi 15 Temmuz sonrasında da nasıl büyük bir tehlikeyi savuşturduğumuzu gösteriyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in FETÖ'nün ihanetinin 10. yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 26 bin FETÖ'cü atıldı başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Hikmet Genç'in Anglo-Sakson muhibbi yine şikayet etti başlıklı makalesini sunuyorum. NATO tarihinin en kritik toplantılarından birini Ankara'da yapıyor. Neden en kritiklerinden biri? Çok sebebi var. Biri ülkelerin savunma sanayi kapasitelerinin artırılması. Zirvede NATO 3.0'la yeni güvenlik mimarisi hedefleri belirlenecek. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı. Katil İsrail'in devam eden soykırımı. ABD-İran çatışması. Körfez'deki belirsizlik, enerji fiyatlarının küresel ekonomiye etkisi vesaire. NATO zirvesi Ankara'da ve Türkiye oyun kurucu bölgesel güç olarak dünyada savunma sanayinin parlayan yıldızı. Türkiye 185 ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç ediyor. İhracatımız 10 milyar doları aştı. Hedef 2026 sonunda dünyada ilk 10 ülke arasına girebilmek. En önemlisi de savunma sanayi ürünlerimizin %55'ini NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine satıyoruz. NATO, Soğuk Savaş döneminden sonra tarihinde Türkiye'nin desteğine hiç bugünkü kadar ihtiyaç duymadı. İşte bu yüzden en kritik tarihi NATO zirvelerinden biri. Gelelim içeriye. Ana muhalefet aynı tas aynı hamam. Kendi aralarında arındırma, hırsızlık, pavyon, otel, silkeleme, metres, köpük, sabun vesaire meseleleri devam ediyor. Bizce sorun yok. En iyi silkeleyen kazanır. Lakin bu kadar çok önemli iç meseleleri varken bile Eloğlu'nun şeyiyle iktidara gelme çabasından asla vazgeçmiyor CHP. Halen CHP'nin nesi olduğunu bilmediğimiz Özgür Özel, NATO zirvesi öncesi Financial Times'a yazdığı yazıyla Türkiye'yi ve Erdoğan'ı Batı'ya ve dahi NATO'ya şöyle şikayet etti. Türkiye'de hukukun üstünlüğü yoktur. Türkiye öngörülebilir, güvenilir bir ortak değildir. Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, Pekin'e yönelebilir. Özel'in hemen zirve öncesi NATO'ya vermek istediği mesaj nedir? Bu kaçıncı şikayettir takip edemiyoruz artık. Yukarıda neden tarihin en kritik NATO zirvelerinden biri olduğunu anlatmaya çalıştık. Neden tam zirve öncesi Erdoğan'ı Batı'ya şikayet edersin? Ne yapmak istemektesin bre CHP'nin şeysi? Neden yahu? Neden? Yolsuzluğun, pavyonculuğunu sizi bağlar. Lakin söyleyin neden Eloğlu'ndan yardım dilenirsiniz? Kazancınız ne? Hain diyorsunuz ya Kemal'e. Asıl ihanet Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek değil mi? Söylesene bre Anglo-Sakson muhibbi.
Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in Anglo-Sakson muhibbi yine şikayet etti başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Tahkim başlıklı makalesini sunuyorum. Tahkim genişliyor. Hem de sağlı sollu. Rusya Federasyonu Ukrayna ile sınırlı kalmayacak. İşaretlere göre öyle görünüyor en azından. Hatta Amerika Birleşik Devletleri dahi uyarıda bulunmaktan çekinmiyor. The Telegraph haberi tam da Kuzey Atlantik Paktı NATO zirvesi öncesi ortalığı resmen ateşe veriyor. İsimlendirmesi ise manidar. Hangi konuda? NATO zirvesi öncesi tabii ki NATO'nun karşılık vermeye ne kadar istekli olduğuna dair. Hangi ülkeye? Tabii ki sınırlı bir askeri provokasyon. Ne kadar sınırlı? Kritik altyapıya füze veya insansız hava aracı drone saldırıları siber veya hibrit saldırılarla. Başka bir ihtimalse Kaliningrad veya Belarus'tan kasıtlı olarak kaza gibi gösterilen küçük çaplı bir sınır ötesi akın. Hedef Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya askeri desteğini azaltmaya veya askıya almaya zorlayacak bir kriz oluştururken tam ölçekli bir NATO-Rusya savaşını tetiklememek. Ancak başka bir cepheden atak geldi. Sağ gösterip sol vurmak deyişindeki gibi bir haber düşüverdi. Bu kez hedef Birleşik Krallık. Hükümet ağlarının oturum açma kimlik bilgilerini toplama amacıyla ele geçirildiği gelişmiş bir Rus siber kampanyasından söz ediliyor. Rakamlar konuşuyor. 80 binden fazla Fortinet güvenlik duvarı ihlali. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'na ait çalınan oturum açma bilgilerinin 60 bin dolara satılması. Kritik altyapısı ve NHS ağlarının açığa çıkarılması. Bu arada Ukrayna'ya yönelik saldırılar da hız kesmeden sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın büyük çaplı saldırı hazırlığına dair istihbarat nedeniyle halkını hava saldırısı uyarılarına kulak vermeye çağrısını şu sözlerle yapıyor. Rusya daha fazla kötülük yapmak ve insanları öldürmek istiyor. Zirve öncesi karşılıklı tahkimat sağlı sollu sürüyor. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Tahkim başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Özay Şendir'in İbrahim Kalın'a saldırmanın ucuzluğu başlıklı makalesini sunuyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ve Irak'ın kuzeyine yaptığı ziyaretler belli ki terör örgütünü fazlasıyla rahatsız etmiş. Örgütten kimi isimler bu ziyaretleri Türkiye'nin savaş hazırlığı olarak yorumlayan açıklamalar yaptılar. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın uzun yıllardır tanırım, son derece zeki bir adamdır, rahat batan, durmadan kendisine sorun çıkarmayı seven birisi de değildir. MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte sahanın her yerinde hakimiyet kurulduğu bir dönemde terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için sadece elini değil tüm bedenini taşın altına koydu. Bugün yasal düzenlemeleri konuşabiliyorsak burada Kalın'ın ve MİT'in rolünü kimse görmezden gelemez. Gelelim Türkiye'nin savaş hazırlığı iddiasına. Terör örgütünün tarihe karışmasını haftalar kala Ankara'nın tüm dikkatini bu işe verdiği bir zamanda terör örgütünün yaptığı açıklama barış ortamını provoke etmektir. Türkiye, Bağdat, Erbil ve Süleymaniye ile elbette konuşacak. Terör örgütünün dağılmasının ardından ortaya çıkacak boşluğun başkaları tarafından doldurulmaması, yasadan faydalanma ve Türkiye'ye dönme ihtimali olmayanların Irak'ın kuzeyinde başka ilişkiler ağına girmemesi, Mossad'ın PKK yerine başka bir taşeron oluşturma çabasının engellenmesi için mutlaka yapılması gerekenler var. Türkiye, terörsüz Türkiye hedefine de Irak'ın kuzeyinin steril kalması konusuna da devlet ciddiyetiyle yaklaşıyor. Ankara'nın Bağdat'la da çok yönlü ilişkileri var.
Karının ziyaretinden rahatsız olanlar aynı dönemde Enerji Bakanı'nın ya da iş adamlarının Bağdat çıkarmasını yok sayıyorlar. PKK'dan gelen açıklamalar İbrahim Kalın'ı hedef alıyor gibi görünse de aslında İmralı'nın, Öcalan'ın iradesini hedef alıyorlar. Bunlardan Türkiye içerisinde olanlar da var. Hapisten çıktıktan sonra sivillere yönelik katliam eylemini övünerek anlatanlar, bu ülkede hem barışın düşmanıdır hem de Öcalan'ı resmen karşı çıkamayan ama süreci provoka edebileceğini düşünen zavallılardır. Öcalan sona yaklaştığımızda bu dönemde Kandil'deki ve Türkiye içerisindeki bu provokatörleri susturmanın bir yolunu bulmalı. Vahşeyh Uzay Limanı ve Hastalıklı Ruh. Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Vahşeyh'te bir uzay limanı kuruyor. Önce bu tesisin neden Türkiye'de kurulmadığını anlatmak lazım. Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla hava sahamız ve deniz yollarımız dünyanın en yoğun ulaşım hatlarından biri durumunda. Fırlatma sırasında geniş alanların kapatılması gerekeceği için hem teknik açıdan dezavantajlı hem de trafiğe kapatma süreçleri için diğer ülkelerle müzakere gerektirecek durumlar oluşturma riski taşıyor. Tesis Somali'de kuruluyor zira dünyanın dönüş hızının ekvator ve yakın ülkelerde en yüksek seviyede olması, roketlerin daha az yakıtla yörüngeye ulaşmasını sağlıyor. Somali'nin Hint Okyanusu'na açılan uzun kıyı şeridi fırlatmaların doğu yönünde ve sivil alanlar açısından daha güvenli şekilde yapılmasına imkan tanıyor. Bu uzay limanı tamamlandığında Türkiye, alçak dünya yörüngesi ve jeosenkron dünya yörüngesi gibi konumlama milli uydularını bağımsız şekilde gönderecek. Bugün uydu fırlatma kapasitesine sahip 11 ülke var. İleride Türkiye, başka ülkelerin uydularını da ticari anlaşmalarla fırlatabilecek. Türkiye bu uzay limanını yerli füzelerini de test edecek şekilde yapıyor. Bunun sebebi de Sinop Test Merkezi'ndeki denemelerin coğrafi sınırlar ve trafik yoğunluğu nedeniyle sınırlı kalması. Bu füze denemeleri konusu ABD, Fransa ve İsrail gibi ülkelerin stratejik merkezleri tarafından sıklıkla ele alınıyor ama en ruh hastası tepki her zaman olduğu gibi İsrail'den geldi. Middle East Forum, Mayıs çalışmasında tesisin yalnızca 2000 kilometreye kadar menzile sahip sistemleri barındıracak şekilde tasarlandığını ve İsrail'i erişim alanı dışında bıraktığını yazdı. Bu tespit İsrail'e yetmedi. İsrail medyası, olsun füzeler bize ulaşmıyor ama destek verdiğimiz Somali'den de ulaşabilir gibi saçma bir itiraz içerisinde. Türkiye nerede ne yapacağını İsrail'e sormayacak. Kaldı ki uluslararası hukuka aykırı şekilde nükleer başlığı ve balistik füzeleri olan bir ülkenin bu küstahlığına dayanmak giderek zorlaşıyor. Görünen o ki Netanyahu ve soykırım ortakları Türkiye konusunda tüm İsrail'in beynini zehirlemiş. Bugüne kadar Türkiye Netanyahu ile İsrail halkını ayırmaya özen gösterdi. Artık bu ayrımı yapmamıza gerek yok bence. Milliyet gazetesinde Özay Şendir'in İbrahim Kalın'a saldırmanın ucuzluğu başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 12, Sure, Hud Suresi 46-88. Ayetler, sayfa 226-230.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler.
1: İmam-ı Rabbani Kuddise sırruh. Tövbe ve istiğfar. Muhammed Murat adlı birine mektubunda şöyle etti nasihat haramlar hususunda. Kıymetli dostlarımın bu dünyanın tadına, çekici, cazibeli, süslü günahlarına aldanmış olmasından çok fazla korkuyorum. Gaflet etmelerine pek çok üzülüyorum. Şeytanın dürtmesiyle ayrılıp mübahlardan, şüpheli ve harama uzanacaklarından, sahibimize karşı utanacak bir hale düşeceklerinden de sıkılıyorum öyle. Tövbe ve istiğfara çok devam etmelidir. Haramlar öldürücü zehir bilinmelidir. Sana söyleyeceğim tek sözüm yalnız şudur. Çocuksun, yolunsa bir hayli korkuludur. Hak Teâlâ bizlere çok acıdığı için çok şeyi mübah etmiş, vermiştir ruhsat izin. Velakin ruhu hasta, kalbi bozuk olanlar, mübahlarla doymayıp hudut tanımayanlar, haram ve şüpheliye maalesef el uzatır. Böyle kullar ne bedbaht ve ne çok zavallıdır. İslam'ın hududunu gözetip ince ince buradan dışarıya taşmamalı böylece. Alışkanlık üzere vardır çok namaz kılan, fakat az, hem pek azdır bu hududu kollayan. Doğru, halis olarak ibadet edenleri bozuk olanlarından ayıran farkın biri, Allah'ın her emrini harfiyen gözetmektir. Hududu aşmamaya itina göstermektir. Çünkü namaz ve oruç eda olunduğunda görünüşte aynıdır, halis ve bozuğu da. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: dininizin direği, temeli bu veradır. Ve yine hadisinde o Allah'ın Habibi buyurdu ki, hiçbir şey olamaz vera gibi. Bu kıymetli ömrümüz kusurla, kabahatla geçiyor, tükeniyor, her gün günah yapmakla. Bunun için tövbeden, istiğfar eylemekten, konuşmamız hoş olur, Hakk'a boyun bükmekten. Zira Nur suresinde buyurdu ki Rabbimiz, ancak tövbe etmekle kurtulabilirsiniz. Ve En'am suresinde etti ki emrü ferman, sakının gizli açık her türlü günahlardan. Herkese farz-ı ayn'dır günaha tövbe etmek. Hiç kimse kurtulamaz tövbeden, kadın erkek. Nasıl kurtulurlar ki bu tövbeden insanlar, peygamberler?

neler ederdi, hem de tövbe istiğfar. Bütün peygamberlerin sonu ve en yükseği olan Resulullah da yapardı bu tövbeyi. Allahü Teala'dan utanıp sıkılarak af dilemek gerekir, gözyaşı akıtarak. Ve farzlardan birini özürsüz terk ettiyse, onun da kazasını yapmalıdır o kimse. Kul hakkı da var ise, ödeyip helallaşmak ve dua etmekle kurtulur ondan ancak.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya Kiram'dan olan Muhammed bin Hamid rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, yol belli bir açık, delil ise alimler müştehitlerdir. Azık tam, binek ise kuvvetlidir. Fakat insanı asıl maksada kavuşmaktan uzaklaştıran şeyler vardır. Bunlar alimlere, müştehitlere uymadan kendi görüşüne uymak, nefsinin istekleri peşinde koşmak, azığı yiyeceği gayrimeşru yerden yani haramlardan toplamak, mesuliyeti, sorumluluğu unutup bineği zayıflatmak, insanı asıl maksada kavuşmaktan uzaklaştırmaktadır buyuruyor Muhammed bin Hamid rahmetullahi aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Günler hocam, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz, Allah-u Teala razı olsun efendim. Buyurun.
2: Kıymetli hocam, sizin kıymetli dualarınızı istirham edecektim.
1: Rabbim iki can saadeti versin size de, sevdiklerinize de, ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
0: Sesiniz çok boğuk geliyor. Ahize'ye konuşur musunuz?
2: Ahize'ye konuşuyorum ama şimdi güzeldi mi?
0: Evet, şimdi daha iyi.
2: Tamam. Şimdi hocam, kıymetli hocam, mesela camilere gidiyoruz. Özellikle ben Kızılay'da çalıştığım için bir metro cami var Kızılay'da. Orada yani bir giriyorum, herkesin elinde telefon. Yani camilerde biliyorsunuz bu dünya kelamı konuşmak uygun değil, sahaplarımız gidiyor diye biliyorum. Bu telefonla da böyle boş şeylerle uğraşmak caiz mi, onu soracaktım. Bir dört tane sorum vardı bugün.
1: Tamam efendim.
2: Bir de hocam, yani böyle metrolarda özellikle, trenlerde falan çok edepsiz gençler, özellikle böyle çok edepsizlik yapıyorlar yani, yatak odası yani açıklamam yani fazla. Yani bunlara acımak mı lazım yani, edepsizin ömrü kısa olur diye bir şey duydum, doğru mu bu yani?
1: Peki efendim.
2: İkinci sorum da hocam, bu Hamane'yi seyit falan gibi kanallar, bazı kanallar isim veremeyeceğim. Yani gerçekten bu adam yani annemize küfür ediyor. Eşhabı zamanlarımıza küfür ediyorlar. Nasıl şey diyebilir hocam? Caiz mi bu? Bir de şimdi biraz önce izledim. Hepsi penguen gibi şey takmışlar cenaze töreninde. Bu serpenek uygun mu?
0: Ne, anlayamadık orayı.
2: Ya şimdi kapalı hep kadınlar, erkekler de aynı. Bir beyaz serpenek satılıyor böyle. Hepsi ondan takmış böyle.
1: Şapka gibi mi?
2: Şapka gibi, evet. Tamam. Kaptanın şeyi, serpeneği, sadece şey yarıyor.
1: Tamam efendim.
2: Bunları soracaktım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler. Buyur. Ben hocama soru soracaktım.
0: Tabii, buyur.
3: Bizim hem komşu hem dedeler kardeş köyde ceviz ağacı dikmişler tam temelin dibine. Artık o ceviz ağacı büyüdü. Bizim bahçenin kışlanın birini yıktı, öbür kişiye geldi sıra. Kesmiyorlar. Biz de zaten şeyinden, hani ne cevizinden de yiyoruz. Torun aldı benim. Oğlum dedi, o ceviz bizim dedi, yavrum atıverdi yazıklar. Çocuk 8 yaşında. Ceviz de kesmiyorlar. 55 senelik falan ceviz bu. Bir de aşağıda yine bahçemiz var. Oraya da ekmişler. Oğlum, gülüm dedim, bunu buraya ne ektiniz? Bak biz bahçeyi ekemiyoruz. Abi 50 santim arası var. Bu ceviz ayıcı o bahçeyi de kapladı. Biz nasıl yapacağız? Ne iş edeceğiz? Artık şaşırdık. Akraba olduğu soy isimlerimiz de bir. Nasıl yapacağımızı, bu ceviz onunla kesmiyor.
1: Anlaşıldı.
3: Cevizini biz yiyeceğiz mi? Nasıl yapacağız?
1: Tamam. Neyle
3: başvuracağımızı bilemedik hocam.
1: Peki efendim.
3: Bir de ülkemiz için, Müslüman tamam. Ülkeler için dua
0: isteyelim. Teşekkürler. Çok hayırlı günler efendim. Sağ olun. Nasibisi
1: inşallah Teala efendim.
0: Buyurunuz hocam.
1: Dinleyicimiz camiye gidiyoruz dedi. Herkesin elinde telefon var. Bu uygun mu? Şimdi burada en büyük sorumluluk camideki görevliler, imamlar. Orada görev almış. Ama ben kendim İmam Hatip ve İlahiyat mezunu olmam sebebiyle ve Diyanet'in de bugüne kadar aynı şekilde dini konuları öğretmek, ondan sonra temel kitapları ortaya koyup buradan nakletmek gibi bir derdi yok. Ve Diyanet devlet kurumu. Netice itibariyle o devlet kurumunun başına Vehhabi itikadlı birisi gelse ona göre konuşuyor. Mezhepsiz birisi gelse ona göre konuşuyor. Ve vaziyeti idare etme. Efendim kadınlar da camiye çekerim işte. Müezzinler falan şan dersersinler falan. Ezanları şu makamda okusunlar falan. Çocukları aynı şekilde camiye çekelim. Camide işte oyunlar oynasınlar falan filan. Öyle kendilerine göre bir şeyler yapıyorlar. Ya bunların hiçbirisi dinle bir alakası yok. Ne çocuğu eğitiyor, ne cemaati eğitiyor. Halbuki Osmanlı ve Selçuk döneminde her cam birer medrese durumundaydı. Camide vatanda oradaki görevli, vazifeli imam efendi kitabı açıyor. İlmihal kitabını. Oradan 3 kişi 5 kişi bıkmıyorlardı. Bir kişi bile olsa sıkmadan bir saat değil, 2 saat değil, 15-20 dakika anlatıyor. Ondan sonra kapatıyor. Bunu her gün yapınca o vatandaşın kulağına bir şey gelir. Bir sene boyunca gitmiştir. İki şey öğrenmiştir. Olsun. Kâr kârdır. Bir tek şey öğrenmiştir. O da kârdır. Böyle bir durum yok. Ha şimdi bazıları kendi gayrete geliyor. Kur'an meali okuyorlar. Kur'an tercümesi okuyorlar. Onda da ne kendi anlıyor, kendi kafasına göre şey yaptığı için kendi imanını da tehlikeye sokuyor. Velhasılı fecaat bir durum söz konusu. Hani şimdi dinleyicimiz diyor ki işte efendim telefonlar falan. Ya camilere sıra koyup, sandalye koyup, tabure koyarak namaz kılma konusunda Diyanet kaç defa tamim verdi falan şey yapamıyor. E vatandaş istemiyor. Ya arkadaş Allah Teala rızası mı, vatandaşın aynı şekilde görüşü mü, düşüncesi mi? Değil mi? Neyin düşüncesi? Peki, ondan sonra tabi bunlar anlatılmadığı için, dinden uzaklaştırıldığı için, dinimizin hükümleri bildirilmediği için. Geçenlerde vardı bir cenaze, kadın gelmiş erkeklerin arasına. Yani ölen de aynı şekilde imam iman hakikatleri de gelmiş erkeklerin arasında, o da saf tutmuş. İşte imam ikaz etmeye kalkıyor falan, diyor ki sen kimsin der gibi, ben yapıyorum falan. Tabi hatta imamın orada öyle dememesi lazım, kadına diyecek ki buyurun siz cenaze namazını kıldırın diyecekti, değil mi? O cemaat daha çok şekerlerdi, hatta Diyanet mesela kadınları falan çekmeye çalışıyor. Ona gerek yok ya. Mini etekli imamlar tayin etsinler. Erkekler, gençler falan da giderler yani. Pavyonu çevrilir netice itibariyle varsa Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani dinin emri yerine görüş, düşünce, ondan sonra bana göre, bana göre, bana göre yaparsan netice böyle olur. Şimdi vatandaş uyanmış, bunun farkına varmış. Ya herkesin elinde de aynı şekilde telefon var. Biz de görüyoruz onları. Adam orada hutbede anlatıyor, bu da mesaj yazıyor. Hatta telefon ilk çıktığı zamanlar adam namazdayken telefon çalıyor, kapatmamış namaza girerken, namazın içinde telefonunu alıyor, namaz kılıyorum diyor, kapatıyor, koyuyor. Yani o halin namazı bozduğunu da bilmiyor o. Altyapısı yok ki. Onun için burada imamlara çok büyük iş düşer. Yarın toprağın altında bu imamların hepsi hesaba çekildiği zaman bunun hesabını nasıl verecek? Allah-u Teala sana böyle bir görev vermiş. Tamam, devlet tarafından görevlendirilmiş, maaşın da veriliyor. Senin başka derdin mi var? Oturup da memleket meselesi şey yapmayacaksın. Her şeyden önce kendi itikadın bozuksa önce itikadını çizeceksin. Önünde aynı şekilde Osmanlı ve Selçuklu var. Ve bunların aynı şekilde dünyaya hükmetme durumları söz konusu. Nereden kaynaklandı bu? İtikadların düzgün olmasından kaynaklandı. Ama efendim, ben habirlik diyorsun, Amerikan uydusudur ya. Suud. Yok öyle bir şey. İngilizlerin uydurduğu bir şeydir o habirlik. Mezhepsizlik de İngilizlerin, Fransızların uydurdukları bir şeydir. Yahudilerin uydurduğu bir şeydir. Ve netice itibariyle perişan durumdalar. Sen önündekini bırakmışsın, gidiyorsun, aynı şekilde olmayacak şeylere uşaklık yapıyorsun. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Toprağın altına girmeyecek misin? İşte televizyon dolaşıp aynı şekilde Kur'an abdesti tutulur. Yan yatarak dışarı okunur. İstediği gibi okunursun falan. Namaz kılmaz. İçki içer. Geberdi gitti. Öyle profesörler vardı. İlahiyat profesörler. Geberdi gitti. Ne oldu?
4: ömürlerinin sonlarında da şeytan çarpışa döndü. Ya babaannemler kuşaklar bir şeyde Şam şeytanına dönmüşlerdi. Niye öyle söylediler onu da bilmiyorum. Dolayısıyla biz mesela yıllardır bunları anlatmaya, nakletmeye devam edeceğiz. Yani şu anda Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı tam İlmi Hazreti Ebediye kitap ve diğer kitapları okumayan bir kimsenin itikadının aynı düzeltmesi mümkün değil. Efendim tarikat adı altında şeriat bilmem ne adı altında ne olursa olsun sarığı sakalı cübbesi de olsa ifade etmez. Biz yaptığına ve söylediğine bakarız. Nereden kaynaklanıyor? Efendim ayet okuyor mana veriyorsa salla gitsin, at çöpe gitsin. Ayet, hadis-i şerif okuyor kendi mana veriyor, ondan at çöpe gitsin. Niye? Çünkü İslam alimi değiller bir kere. Yani şekil itibariyle İslam alimi olmuş olsa işte papazlar da aynı şeye çevirdiler. Bir sürü kaftanlar bilmem neler falan filan. Buna rağmen aynı şekilde işte aforoz silahını kullandılar bilmem ne yaptılar. Yine kiliseye çarptılar. Kiliseler boşalıyor. Yani kaç defa gittiğimde Almanya'ya gittiğimde bir yerden geçiriyorlar. Abi diyorlar bu kilisenin müşterisi kalmadığı için bunu satıyorlar diye. Kaç tane gördüm öyle Almanya'da. Bu sadece Almanya mahsus değil. Diğer yerlerde öyle. Niye kaçıyor artık? Çünkü tatmin etmiyor adamı. Papaz da samimi değil.
0: Şimdi bizler mesela, de camiden kaçıyor.
4: Şimdi camiden kaçıyor. Aynı durumu şimdi yapıyor. Onlar aynı şekilde kilise müziğine dayanmışlar. Bunlar da şan dersler vererek aynı şekilde müziğe dayanıyorlar. İlahilerin hepsi kırla, aynı şekilde çalkılı yapılıyor. Diyanetin böyle bir müdahalesi oldu mu? Olmadı. Böyle bir şey oluyor mu? Yok olmuyor. Şeyde hani konu konuyu açıyor da bir ara işte efendim İhlas matbaalarında basılmış bir karikatür bilmem neydi falan filan. Nasıl hücum ettiydi falan. O bazı aynı şekilde kendisini Müslüman zanneden siyasi parti başkanları falan filan. Ya bir tanesi aynı şekilde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine kelamını ve Allah-u Teala'yla alay etti, dalga geçti. Bunlardan ses seda çıkmıyor. Arkada siz nesiniz? Müslüman mısınız? Yoksa ehl-i sünnet düşmanı bir grup musunuz? Yani onu bilelim yani değil mi? Yani gerçekten tavır koyuyorsan yani oraya aynı şekilde. Bak bu sıradan vatandaş bile diyor ki yani bu İran'ın dini lideri, dini şehit oldu bilmem ne. Türkiye'dekiler de şey yapıyor falan. Bunların aynı şekilde Eshab-ı Kerama düşmanlığı kitaplarda yazıyor. Hak Sözü Vesikalar kitap var. Abdullah Süveydi Hazretleri'nin Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunu yayınlamış. Ha efendim itikadı bozuktur, zulme uğramıştı. Biz mazlum deriz. Mazlum deriz. Ama ne Hazreti Ayşe validemize, ne Hazreti Ebu Bekir'e, ne Hazreti Ömer'e sövene de aynı şekilde söveni de baş tacı etmeyiz. Biz Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizin hepsini severiz. Ehl-i Sünnet'in ölçüsüdür bu. Birini fazla seversin, birini az seversin. Bu men edilmemiştir. Ama Hazreti Bekir'in, Hazreti Ömer'in isimlerini ayağının altına yazıp da hela taşlarına yazıp onun üstüne basmak da ondan sonra da efendim bu şehit oldu demek yani akıl tutulmasında başka bir şey değil. Neyin şeyin peşindesin? Ne işe yapıyorsun ya? Ya şeyde Haç'ta bir aynı şekilde hadise oldu. Bütün fotoğraflar yayınlandı gazetede. Ayaklarının altında Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer'in isimleri çıktı bunların. O İran'dan gelen acı kısımların falan. Yani hiçbir inanç yok. Hatta kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki şeytana lanet etmek bile aynı şekilde ibadet değil ya. İblise. Çünkü yani lanetullah aldın tesbih eline şeytana böyle diyorsun falan. Şeytan gülermiş bunu. Ben zaten lanet uğradım. Senin de bende olmayacak ki o zaten. Dermiş. Dolayısıyla yani bize İslamiyet'i getiren Peygamber Efendimiz'e kayınpeder olmuş Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e dil uzatmak ve Hazreti Ayşe validemize aynı şekilde uygunsuz sözler söylemek neyin nesidir ya? Muhyiddin Arabi Hazretleri değil Eshab-ı Kiram'a. Ehl-i Sünnet alimlerine dil uzatın kimse, hakaretten kimse kafir olur buyuruyor. Değil Eshab-ı Kiram'a. Hatta Hanefi mezhebinde. Mesela o Şevahid-ül Nübüvve kitabında yazıyor. Şeyhain ifadesi geçiyor. Şeyhain Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer için kullanılan bir tabirdir, terimdir. Dolayısıyla bunlara hakaret eden söven kimsenin tövbesi de kabul olmaz. Ben dikkat etmiştim. Allah Allah dedim. Niye böyle bu? Sonra orada bir izahatı var. Allah Teala tövbe nasip etmemiş. Hatırına getirmezmiş. Yani adam meyhaneden çıkıyor tövbe ediyor. Allah Teala kabul ediyor. Müşrik tövbe ediyor. Allah Teala kabul ediyor. Niye kabul etmesin? Ya bunlar hatırına bile getirmezmiş. Onun için de söyleyeceğin sözü dikkat etmek gerekir.
0: Bunlar mazlum da değil.
4: Mazlum da değil tabii.
0: Değil.
4: Bugüne kadar mesela herkes unuttu. Ya arkadaşım, bugün internet haber sitelerine bakarken birisi gitmişti Suriye'de, daha önce bize 3 milyon 4 milyon kimse sığındıydı. Onların evlerini. Ya Yahudilerin Gazze'de yaptığının aynısını yapmış ya bunlar. Evlerine hepsi aynı şekilde yıkıldı. Bombalamışlar oraları. Ev diye bir şey bırakmamışlar.
0: Sırf Sünni diye.
4: Evet.
0: Kadınlara,
4: Ehl-i Sünnet diye. Ehl-i Sünnet diye. Yani. Bunlar aynı şekilde bombalamışlar. E bugün bakıyorsun İran tarihine hiçbir zaman kafirlerle bu adam dövüşmemiş.
0: Daha yakın yani. 10 sene bile geçmedi.
4: Değil mi? Dövüşmemiş. Efendim işte Amerika'yla dövüşmesi de ben doğru dürüst hiç inanamadım bugüne kadar.
0: Benim gözümde İsrail ile İran'ın bir farkı yok hocam.
4: Yani danışıklı dövüş gibi.
0: Benim falan. Fikrim tabii.
4: Ha, içerideki aynı şekilde şeylere falan Amerika diyor ki bunları temizleyin. Biz de işte halkı böyle kalayana getirelim falan. Demek ki onlardan kurtulmak istiyor. Başkaları onun koltuğuna gelecek falan filan. Allah-u Teala mahşer günü hepsini açığa çıkaracak.
0: İkinci bölümde devam edeceğiz. Tamam.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı muteber olan lisan-ı haldir. Allah-u Teala hiç kimseyi amir, tüccar veya patron olarak yaratmadı. Bunlar birer sıfattır. Bu sıfatlara sahip olanlar, büyükleri tanıyıp bu yolun kıymetini, hizmetlerin önemini bildiği halde, bunları dine hizmette, diğer kullarına İslamiyet'i bildirmek, doğru kitapları yaymak için kullanmazlarsa vebal altında kalırlar. Allah-u Teala bize İmam Rabbani Hazretleri gibi vazifesi İslamiyet'i bildirmek olan mübarek zatları tanıttı ve sevdirdi. Madem ki biz bu zatları sevdik, onlara tabi olduk, peki dedik, o halde asıl işimiz İslamiyet'i anlatmak ve sevdirmek olmalıdır. Eğer insanlar bizi sevmezse bizim anlattığımızı nasıl sevsin ve bizi nasıl dinlesin? Aksine yanımıza gelmez, bizden kaçarlar. Demek ki İslamiyet'i sevdirmek için önce kendimizi sevdirmemiz lazımdır. İnsanların bizi sevebilmeleri için de Allah-u Teala'nın bizi sevmesi lazımdır. Allah-u Teala bir hadis-i kutsi'de "Nefsine düşman ol, çünkü nefsin bana düşmandır" buyuruyor. Eğer biz kendimizi beğenip nefsimizin peşinde gidersek Allah bizi sevmez. Allah-u Teala'nın sevmediğini kulları nasıl sevsin? Allah-u Teala'nın bizi sevmesi için de nefsimizi sevmeyeceğiz. Kendimizi, ibadetimizi ve işlerimizi beğenmeyeceğiz. Bilakis kendimizden iğrenip hep nefsimizle hesaplaşmalıyız. O zaman insanlar elde olmadan bizi sevmeye başlar. Çünkü sevimli ve mübarek olan ruhtur. Nefsimiz inledikçe ruhun halleri, yani güzel ahlak ortaya çıkar. Ondan sonra da insanlar bizi sever. Müslüman, yanına gideyim de istifade edeyim, o mutlaka bana güzel şeyler söyler, bana dua eder diye hasreti çekilen, yanına sokulmak ihtiyacı duyulan kimsedir. Eğer insanlar, "Yahu boş ver, şimdi gideriz, adam bize bağırır çağırır, bir laf söyleyip moralimizi bozar, şu yan taraftan geçelim" diyorlarsa bu çok tehlikelidir. Böyle bir kimsenin son nefeste imansız ölmesinden korkulur. İnsanların bizden kaçmasının sebeplerinden biri de iş icabı verilen mevki, makam ve sıfatlarımızdır. Halbuki makbul olan o mevkiler, makamlar değildir. Bunlar yüzünden insan aczini unutup başkalarına tepeden bakmamalı. Yanına yaklaşılmaz biri olmamalı. İslam ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Müslüman, hasreti çekilen insan demektir. Herkes bizim için "ah bir görsek, bir dinlesek" demeli. Böyle olursak dinimiz hakkında bir şeyler anlatmaya lüzum kalmaz. Herkes iyiyi kötüyü fark eder ve Müslümanlığa rağbet besler. Bunun için lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır denmektedir. Yani hal ile örnek olmak, dil ile konuşmaktan daha güzel bildirir, daha tesirlidir. Onun için muteber olan lisan-ı haldir. Bir Müslüman hiç konuşmasa, yalnız alışverişiyle, giyinmesiyle, namaz kılmasıyla, davranışlarıyla örnek olarak İslamiyet'i yayabilir. Bir başkası çok konuşur fakat yaşayışı İslam'a uymadığı için insanlar onun yüzünden İslamiyet'ten uzak durur. Buysa felakettir. Ticaretle de uğraşan mübarek bir zat, bir gün dinden uzak yaşayan bir kimseyle ticari ortaklık kurmaya çalışırken, o mübarek zatın sevdikleri, "Aman efendim, bununla iş yapılmaz. Bunun çok kötü icraatları var" diye ikaz ederler. Mübarek zat da cevaben, "Eğer bu kansa biz su olmalıyız. Kan kanla temizlenmez, suyla temizlenir. Hem bununla ortaklık yapmak zorundayız" buyurur. Anlaşma imzalanır, o kötü kimse gerçekten de sözünde durmaz, şirketi zarara uğratır. Mübarek zat ortaklığı bitirir. Fakat %100 haklı olduğu halde o kimseyi mahkemeye vermez. Bu olaydan bir müddet sonra o kimse gelir ve mübarek zata der ki, "Eğer ben sizin yerinizde olsaydım, siz de benim yerimde olsaydınız, ben sizi mahkemeye verirdim ve zararımı fazlasıyla alırdım. Siz bunu bana yapmadınız, sonra sizin hallerinize, sözlerinize baktım ve sizin bu hareketinizin İslamiyet'ten kaynaklandığını anladım. Siz dindarca hareket ettiniz, benimse İslamiyet'le hiç alakam yoktur. Ben din iman bilmiyorum. ama bu davranışınızdan ötürü elimde olmadan sizi ve güzel ahlakınızı sevdim. Ben sizi sevince de İslamiyet'i sevdim. Ben şimdi kurban kesiyor, uçağa binmeden önce sadaka veriyorum. Fakat dindar olduğunu söyleyip aksi şekilde davranan kişilere olan nefretimden dolayı düne kadar dinime karşıydım. Şimdi anladım ki İslamiyet yalnız onların yaşadığı gibi değilmiş. Lütfen bana Müslümanlığı anlatın. İşte lisan-ı hal böyle tesirlidir. Su kanı yıkadı ve o kimse mertliği, dürüstlüğü, Müslümanlığı gördü ve hayran oldu.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, dinleyicimizin bir sual de var, sual daha vardı işte. Metro olsun veya böyle kalabalık yerlerde olsun dedi. Çok dedi edepsizler var. Giyinişi, hareketi, davranışları. Şimdi bize görüyoruz aynı şekilde. Sadece biz görmüyoruz. Şu anda dünyanın her tarafında. Türkiye'de de öyle. Efendim, orasında, markasında da her tarafta öyle. Peki sebebi ne? Kıyamet alametleri bunlar. Ve bunlar olacak tabii ki. Onun için de Allah-u Teala rahmet eylesin, Emmer abiler daha TGRT falan yokken Cağaloğlu'nda artık öyle bir zaman dilimi içerisine giriyoruz, girdik ki İmam Rabbani Hazretleri Hicri 1000 yılından sonra ahir zaman başladı buyurmuşlar. Bundan sonra buyurdular.
1: Emmer abinin de o sözü en az 40 yıl önce.
2: Tabii. Herkesin kendisine baba olma zamanı.
1: Ta o zaman öyle.
2: Ta o zaman öyle dedi. Herkesin kendine baba olma. Efendim işte falan diyor ki. Geç artık. İnsanların bir şey anlama durumu söz konusu değil. Geçenlerde bir tanesi maille bir sual sormuş. Şimdi sual sorarken bile yani ne istediğini ve karşıdakinin ne durumda olduğunu bilmiyor. Yazmış. Diyor ki şu konularla alakalı diyor bize geniş bir şekilde bunları yazıp gönderirseniz falan. Şimdi başka türlü anlamayacak. Oturdum yazdım. Biz dedim burada kitap yazmıyoruz. Gazeteye makale de yazmıyoruz. Sorulan suale cevap veriyoruz. Caizdir değildir. Gerisini kitaptan aynı şekilde şey yapmayacaksın. Neyse Allah işte birisiymiş. Özür dilerim dedi. Yani benim dedim maksadım o değildi. Yani o zaman dikkat edin. Maksadını bile ifade edemedi. Biz dedim yani bu konu mesela Saadet Ebedi'nin yani büyü bahsi mi? Büyü bahsinde var. Cin bahsinde var. Veyahut da işte tesettür bahsinde var. Namaz bahsinde var. Orayı okuyun. Yönlendirme yaparız o kadar. Yoksa yüzlerce bize her gün sual geliyor. Her gün sual geliyor. Burada da öyle. Mesela bazıları soruyor falan. Biz çok detaya giremeyiz ki. Hani sizin tabirinizle fazla derine giremiyoruz. Boğuluruz. Değil mi?
1: Yani.
2: Fazla derine de girmeye de gerek yok. Ona ihtiyaç da yok.
1: İtimadı varsa zaten soru soranın ona bir cümle yeter.
2: Aynen öyle.
1: Öbür türlü itimadın yok demektir.
2: Hep adıma göre beder ya der menafi bir işim arest. Eğer hahi selamet derken arest. O çok güzel şey yapılmış bana izah edilmiş. Halbuki kitap okunduğu zaman altyapı oluşacak. Zaten mesela radyoda bile soru soranlarda ben dikkat ediyorum. Kitap okumaya başlamış. Ve bazı şeyleri şey yapıyor. Mesela anlayamadığı yeri soruyor. Burada böyle diyor falan. Mesela biraz daha okusa yani tekrar aynı yer, evet aynı yer. O zaman orada görecek ki Allah Teala kullarını farklı yaratmış. Neyi görecek de bunu anlayacak? Orada bakıyor mesela diyelim ki namaz kılarken şu hareketi yapmak mekruhtur veya mekruh değildir. İki tane kavilde zikredilmiş. Böyle de denildi diye mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yerine göre almıştır onları. Efendim bir konuda iki şey olur mu? Çünkü altyapısı olmadığı için bu dümdüz hepsi tek. Halbuki değil. İnsanların hepsi ekvator kuşağında yaşamıyor. Hepsi güney kürede, yarım kürede yaşamıyor. Kuzey yarım kürede yaşamıyor. Güney Yarımküre'de, Kuzey Yarımküre'de, Ekvator'da yaşıyor. Bundan anlayışları, idrakları, yaşayışları, örf adetleri farklı. Hepsi İslamiyet'i öğrenecek. Kendine göre İslamiyet'in men ettiği örf adetlerinde, yani küfür, haram demeyin diye bildirmeyen İslamiyet'in, ondan da aynı şekilde devam ettirecek. Anlayışlar da ona göre. Anlayışlar da ona göre. Tatbikatlar da ona göre. Dolayısıyla Allah-u Teala İmam-ı Azam İbani Fazlettin'i yaratmış. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri'ni yaratmış. Dört tane mezhep. Bakıyorsun farklı farklı aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in tatbikatlarını almışlar. Farklı farklı nakiller yapmışlar. Farklı farklı bildirmişler. Dolayısıyla kitaplar okundukça o altyapı oluşur. Ondan sonra bir mesele hakkında, bu ibadet olur veya da aynı şekilde haram nesne olur. Bakıyorsun iki tane, bazen üç tane kabil karşınıza çıkabiliyor. Karşıdaki insana bakıyorsunuz veyahut da yazıyla sorduysa yazı şeklinde hissediyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bu ikinci kabili kendisine bildirelim. Bazen oluyor. Efendim daha önce bana böyle demiştiniz. Şimdi radyo böyle anlatıyorsunuz falan diye ne oluyor? Tek kalem değil bu. Tek kalem değil. Ve bir de altyapı olmadığı için bizim anlattığımızı öyle farklı anlayanlar oluyor ki sonra da bunu naklediyorlar. Osman Hoca böyle dedi. Dün geldi öyle bir dinim İslam'dan bir sual. İşte Osman Hoca böyle demişti falan. Arkadaş da bana göndermiş onu. Ben dedim Osman Hoca hiçbir zaman böyle bir şey demedi. Nasıl anlamış biliyor musun? Osman Hoca radyo yayında dedi ki işte İlmihal'den falan alıp da nakil yapmayın. Ya demişim ben, nakil yapmayın. Halbuki bizim anlattığımız farklı bir şey.
1: Ki ben bu soruyu böyle sordum.
2: Değil mi?
1: Dediniz mi diye sordum. Benim sorumu almış, evet öyle dedi demiş.
2: Öyle dedi demiş. Allah Allah. Halbuki şimdi herkes bir şey, WhatsApp'ta herkese faydalı olma derdine düştü. Evet. Hadis-i Şerif'te bildirilen yazarlar çoğaldı yani.
1: Herkes şöhret peşinde hocam.
2: Şöhret peşinde. Dolayısıyla yanlış anladığı şeyi de yanlış şey yapıyor. Yapsana ne? Kitap versene. Değil mi? Bizim söylediğimiz o. Çünkü İlmihal'den bir cümle alırsın, iznin yoktur, oraya koyarsın, bir sürü fitneye sebebiyet verir o. Doğru yaptığın halde. Evet, doğru yaptığın halde. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, yani bir kimse kendine göre bir iş yapsa, o işte doğru olsa yanlıştır. Yanlışsa yine yanlıştır. Enteresan değil mi?
1: Evet.
2: Ama bir kimse sorarak bir iş yapsa, yanlış da yapsa doğrudur, doğru da yapsa doğrudur buyuruyorlar. Niye? Çünkü danışarak yapılan işte nefis kırılıyor. Danışılmayan ben bilirim. Nefis devreye giriyor. Nefis devreye girince de Allah-u Teala nefislerine göre hareket edenlere gadab eder. Yaptığı işe nefis bulaştığı için Allah-u Teala indinde kıymeti olmaz ve yaptığı işlerin hepsi de fitneye sebebiyet verir. Mesela hep veriyoruz ya o misali. Biz ihlas olarak radyoda anlatıyoruz. Televizyonda huzura doğru da anlatıyoruz. Naklediyoruz daha doğrusu. Türkiye gazetesinde yazıyoruz. Türkiye takviminde yazıyoruz. Neyi? Bir hadis-i şerifi. Cünüp, köpek ve resim.
1: Bulunan
2: eve rahmet meleği girmez. Bunu hep naklediyoruz. Senelerdir. Herhangi bir şey olmadı. Ama Konya İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden, yani adamı da yani yazılarından şeylerinden tanı, makul bir insan. Bir sefer nakletti. Adamı topa tuttular ya.
1: Ki hadis-i şerif ya naklettiğiyle. Ya bizim sürekli söylediğimiz.
2: İlahiyat Fakültesi de profesör bu, tamam mı?
1: Neyi nakledecek yani adam?
2: Adamı man ettiler. Dolayısıyla Emel abiler o sözü açığa çıkıyor o zaman. Nakleden aziz olur, kendinden konuşan da zelil olur. Ama nakledebilmek için de yine istişare etmen ve izin alman gerekir. Ha bazılar diyor, mesela bize gönderiyorlar. Diyorlar ki efendim biz böyle bir şey yapmak istiyoruz, bize izin verir misiniz? Bizim makamda bir yetkili değiliz. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Biz de aynı şekilde onu bilmiyoruz. Çok hevesliysen aynı şekilde yani İhlas Sosyal İşler Müdürlüğü var. Oraya yazarsın.
1: Bana gönder.
3: Bana gönderin hocam, ben şey yaparım.
4: Ha tamam. Ha tamam. Sabah 9'da gitsin o zaman.
3: İzinleri ben veririm.
4: Dolayısıyla nereden çıkmıştı dinleyicimiz bir sual daha vardı. Metro ve benzeri yerlerde edepsizler var. Bunları ne yapmak lazım? Şimdi bir tanesi bir gün bizim kitap okuma grubumuz var. Dedi bir komşum var, onu da çağırıp geldi falan. Adam böyle dinliyor. Adam bir şey böyle saldıracak, bir şey söyleyecek. İşte metroda bugün böyle birisi bana böyle dedi falan. Sana dedim kim isim ver dedi. Aynı şekilde metroda öyle dedi. Ömer Varf yapmayacak mıyız? Cihat yapmayacak mıyız? Ya. Dedim sen öyle bağırınca çağırınca dedim. O dedim o halinde vazgeçtim. Ya vazgeçmedi ama söylemek lazım değil mi dedi. Bu cihat değil mi falan cihat. Allah Allah. Ya. Bakıyorsun adam sonunda öyle bir şey yapmış ki onu öyle cihat zannediyor. Farkında değil. İnsanlar dinden uzaklaştırıyor. Bir şey demeyecek misin? Ya kalpler çeviren Cenab-ı Hak Mustafa Bey. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buymuşlar ki yani vefatı zaten 20 seneye geçti vefatı. Dolayısıyla kaç sene önce yardı dışarıda artık anlatacak kimse kalmadı. İdrak yok. Anlayış da yok. Biz senelerdir işte sen de şahitsin. Bir şey anlatıyoruz. Dönüşüm bize çok farklı çıkıp geliyor. Adam kendi anladığını aynı şekilde o sonucu söylediği anlatıyor. Dolayısıyla kitap verin buyurmuştur. Kitap verin. Peki efendim kitap okumaz. Beni ilgilendirmez işte. Niye büyükler bu radyoyu aynı şekilde yayını devam ettirdiler? Yoksa huzura doğruyu kastede aynı şekilde. Niye? Çünkü Allah-u Teala onlara da soracak. Emel abiye de soracak. Senin elinde gazete imkanı vardı, radyo imkanı vardı, televizyon imkanı vardı, takvim çıkarma imkanı vardı. Bu hastaları kullanarak kullarıma doğruyu niye bildirmedin? Ya Rabbi onlar kabul edilir. Allah Teala demiyor sana ne? Hidayeti veren benim.
3: Reytingi yoktu.
4: Ha reytingi yoktu. Para kazanmıyordu.
3: Para kazanmıyor. Hakikaten öyle yani.
4: Para kazanmıyor.
3: Para kazanmıyor.
4: Allah Teala demez mi? Ben sana bu imkanı verdim. Ve şimdi bir de mesela suyunu suyu geç yaptıklar ama bu TRT'nin hazırlamış olduğu tarihi şeyler var falan. Ya Mustafa Bey insan bir düşününce sen İstanbul'dan çık, at falan da yok ha, süvari birlikleri var tabi yana kadar gidecek, 3 ayda gidiyorsun ya, bunların aynı şekilde anası babası çoluğu çocuğu yok muydu yani, giderken aynı şekilde böyle yaylı yataklarda mı götürüyorlardı, orada mı yatıyorlardı falan ya, soğukta bile aynı şekilde sırtındaki elbiseyle bir ağaç kovuğuna sığındıysa ve ağaca yaslandıysa yaslandı yani, öyle uyudu. Değil mi?
3: Dönme ihtimali bile yok.
4: Dönme ihtimali diyor.
3: %1.
4: Onlar gittiler. Onlar bu sıkıntıya katlandı. Sen açıp bir kitap okumuyorsun. Bunun vebali ağırdır. Toprağın altında bunun hesabını sorarlar. Onun için de yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, Enver abiler de bunu yakine bildikleri için bütün bu sıkıntıları göğüs gerdiler, bu yayınlar ortaya koydular sırf insanlar aynı şekilde cehenneme gitmesin diye. Dolayısıyla hani bana da sormuştunuz ya siz, yani bugüne kadar bir beklentin oldu mu veyahut da aynı şekilde bıkmadınız mı, derin mevzulara da girmiyorsunuz böyle, bıkmadınız mı bu yayından? Toprağın altı var, hesabı var. Elbette Osman'ın da baki değil. Ama bu devam edecek. Etmesi lazım. Etmese çoluğumuz çocuğumuz aynı şekilde bir müddet sonra bakıyorsun George, Yorgi, Morgi falan bir şeyler oluverir. Olur.
3: Çırılçıplak gezmeye başlar.
4: Cenab-ı Hak hepimizin sonuna hayır eylesin inşallah. Dolayısıyla hani acımak mı gerekir? Acımak gerekir. Dua etmek gerekir, münakaşa etmemek gerekir. Gelelim efendim son dinleyicimiz. Ceviz Ağacı komşunun işte büyüdü, bize doğru geçti, ne yapmamız gerekir? Efendim söylenir, yani akrabalarmış da söylenir. Şey yapmazsa, bunlara uzanan dalları bunların kesme hakkı var. Kesebilir. Kesilmezse, o cevizler buraya düştüğü zaman onlar alamaz, bunlar alır.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
4: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağdı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugün kalbin hasta olmasıyla ilgili bir sorumuz var. Sizden çok sıklıkla duyuyoruz işte kalbin hasta olması, kalp mütehassısı. Bunları söyleyince hemen gerçi bir iki cümlede olsa açıklama yapıyorsunuz. Hani bildiğimiz yürek değildir diye. Şimdi biz bir iki cümle değil de biraz fazla bilgi almak istiyoruz bu konuda. Kalbin hasta olması ne demektir? Bu hastalıktan kurtulmanın yolları, madem hastalık var, yolları da bildirilmiştir herhalde. Bunu nasıl anlayacağız?
2: Şimdi bütün Ehl-i Sünnet alimleri, İmam-ı Gazali Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Muhammed el-Fahmi Hazretleri, Muhammed Adimi Hazretleri gibi İslam alimleri uzun uzun bildirmişler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kalplerinde hastalık vardır buyuruyor. Bakara suresinde geçiyor, başka ayet-i kerimelerde de geçiyor. Yani istisnası dünyaya gelen peygamberler hariç. Kalpleri hep hasta mıdır? Evet, hasta. Bunun için herkesin tedavi olması lazım. Mutlaka tedavi. Bu yürek değil, kalp, gönül. O hastadır. Tabii bunu İslam alimleri anlatırken buyuruyorlar ki insanda emir veren, karar veren iki tane kuvvet var. Daha doğrusu üç tane manevi kuvvet var. Bunun iki tanesi karar verecek güce sahip. Birisi akıl, öbürsü de nefsi. Üçüncüsü kalptir. Bu kararlar, karar verenler kalbe gönderiyor. Kalp karar merci değil. Kalp bir kap düşünün. Hani kötü bir şey geldiği zaman üzülür. Ama bunu yapmam deme yetkisi yok. Oraya ya nefs akıtır düşüncesini veya akıldan gelir, ruhtan gelir. İkisinden birisi. Kalbin hasta olmasını tarif ederken buraya nefs devamlı surette düşüncelerini akıta akıta akıta kalp bozulur. Yani hep kötü şeyler geliyor. Kötü şeyler gelince kalp bunu yapmam demez. Böyle bir yetkisi yok buyuruyor. Ama buraya bir nokta koyalım. Bir de İslam alimleri buyuruyor ki Allah-u Teala bu bedende, bu vücutta bütün organları Allah-u Teala kulun kendisinin emrine vermiştir. Göz, burun, ağız, diş, kulak, el, ayak, parmaklar neyse kulun emrine verilmiştir. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki bu yarattığı vücutta bir tek yer, yani bu kalp, orası bana aittir. Bunun için kalp nazargahı ilahidir. Kafirin bile kalbini kırma diye hadis-i şerifte bildirilmiş. Kalbinin bile, yani bir müminin kalbini kırmak Kabe-i Muazzama 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır buyuruyor. Çok hassastır. Çünkü kalbi Allah-u Teala kendi sevgisini girecek şekilde yaratmış.
1: Ona uygun yaratmıştır.
2: Ona uygun yaratmıştır. Yani diğer organlar değil, kalp buna uygundur. Kalbe de iki tane kuvvet. Birisi akıl, diğerisi de nefs. Bunlar düşünce akıtıyor. İslam alimleri buyuruyor ki devamlı insan nefsini kuvvetlendirir. Nefsten yani aklını örterek nefs vücuda hakim olur. Kalbe devamlı surette kötü düşünceler getirirse işte harama bak, haram dinle, haram söyle, yalan söyle, gıybet et, dedikodu yap. Habire bura geliyor. Kalp de mecburen bunları yapıyor. Dolayısıyla bütün organlar haram işliyor. Kalp üzülüyor. Üzülüyor mu, yapacak bir şey yok. Dolayısıyla eğer kalpte bu kötü düşünceler, yani nefs oraya hakimse, kalpte hastaysa bu kimseden iyilik meydana gelemez. Kalbin hasta olmasının alameti Allah-u Teala sevgisinin, Allah-u Teala muhabbetinin, Allah-u Teala rızasının o kalpte olmamayışı ve o kalpte Allah-u Teala dışında yarattığı mahlukata karşı bir meyil, bir sevginin hasıl olmasıdır buyuruyor. Yani dünyaya Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatla oyalanıyor. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatla oyalanıyor. Yani neye benziyor? Diyelim ki sultan orada duruyor, sen gidiyorsun sultanın hizmetçisine falan. Ne güzel falan. Sultanın rızası önemlidir, yani hizmetçisine değil. Tamam, onu da kötülemeyeceksin, o ayrı bir mesele. Esas onun rızasını kal. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeylerle meşgul oluyorsun sen. Halbuki kalp sevgi yeridir, muhabbet yeridir. Orada Allah-u Teala'nın sevgisinin olması lazım. O sevgi yoksa başka Allah-u Teala yarattığı mahlukatın sevgisi varsa o kalp hastadır. Tedaviye de muhtaçtır. Peki tedavisi nasıl yapılacak? Hatta Abdullah Mürteiş Hazretleri çok net bir şekilde kalbin Allah-u Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyletmesi o kalbin hasta olduğuna işarettir buyurmuşlardır. Çok açık net ifade ediyorlar. Mesela Muhammed Parisi Hazretleri buyuruyor. İnsanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı dünya düşüncelerinin kalbe yerleşmesidir. Bu düşünceler kötü arkadaşlardan lüzumsuz şeyleri seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmak lazımdır. Faydasız kitap okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak da bu düşünceleri arttırır. Yani kalbi hasta eder buyuruyor. Bunların hepsi insan Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması Allah-u Teala'yı unutmasıdır. Ortak olarak bunların hepsini bildirmişler. Ve yine de bildiriyorlar ki kalpte ya dünya sevgisi ya da Allah-u Teala sevgisi bulunur. Yani dünya Allah-u Teala yarattığı diğer mahlukatın sevgisi veyahut da Allah-u Teala'nın sevgisi bulunur. Mutlaka onun tedavi olabilmesi için Allah-u Teala'nın sevgisinin o kalbe girmesi lazım. Peki insan bu tedaviyi kendisi yapabilir mi? Şimdi Mustafa Bey mesela ben ilahiyat mezunuyum. Yani ilahiyatı okurken bile kalbin hasta olması yani Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumadan önce böyle bir hastalık bilmiyordum. Yani var işte akademik kariyer sahibi bir sürü ilahiyat çıktığı zaman böyle kasılıyor böyle benim diyor falan. Hasta da. Hasta. Yani kalbi hasta olmasa diyemez böyle. Nefsi öyle bir şey yapmış ki serapa baştan sonra da kibirli. Halbuki bir kalp, bir kimsede kibir varsa bu kimse hastadır, tedaviye muhtaçtır. Ucup varsa hastadır, riyakarsa hastadır. Mutlaka tedavi edilmesi lazım. Mutlaka de. Bu tedavi, her tedavinin de mütehassısları var. Herkes tedavi edemez ki. Şimdi benim dişim ağrıyor. Nereye gitmem lazım? Diş doktoruna gitmem lazım. Şimdi çok özür dilerim de nalbanta gidemem herhalde ben, değil mi? Nalbanta gidemem ben. Veyahut da kasaba gidemem. Hani anlatırlar ya Temel'le Dursun'a yüklerler ya hep böyle şeyleri. Gelmiş demiş demiş Temel sen demiş inek hastalandıydı. Ne içirdin demiş. İşte elmalara atılan bir zehir varmış. Onu içirdim. İyi demiş gitmiş. O da gitmiş ineği içirmiş gelmiş. Ona demiş benim inek öldü. Benimki de ölmüştü. Ama sormadı ki. Şimdi dolayısıyla hatta bize çocukken derlerdi ki unun varsa fırıncıya götür. Yani ekmek yapana götür bunu. Herkese değil.
3: Sıvacıya götürür.
2: Sıvacı olmaz o. Dolayısıyla kalp mütehassıları, hani kalbi hasta olanlar, tedavi edenler de Allah adamlarıdır. Yani Bahattin Buhari Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri gibi, Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri gibi, ne bileyim Mehmet Emin Tokadi Hazretleri gibi. Bu zatlar kalp mütehassısları idi ve bunlar tedavi ediyorlardı. Çünkü bunlar baktığı zaman herkesin hastalığı aynı değil, farklı farklıdır. Herkesin hastalığı farklı. Mesela Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri diyor. Bu zatın da üstadı Abdullah Dehlevi Hazretleri. Kolay değil. Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri bu kalbindeki hastalığın tedavisi için Bağdat'tan kalkıyor ta Hindistan'a, Delhi'ye gidiyor. Ne kadar zamanda biliyor musunuz? Bugünkü gibi uçak yok, demiryolu yok, ne bileyim ben
3: otobüs yok,
2: bir şeycik yok. Bir senede ulaşıyor oraya. Ama bir sene oraya ulaştıktan sonra Abdullah Dehlevi Hazretleri diyorlar ki efendim Bağdatlı işte o alim zat Halit geldi. İyi o zaman diyor eline bir kova verin bir de ip verin helal temizlesin. Bağdat Üniversitesi rektörüydü biliyor musun? Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri. Oraya gidiyor. Günler geçiyor böyle. Hela temizliyor falan. Nefsi bir gün diyor ki ya diyor. Buraya geldi yüzüne bile baktıkları yok diyor. Hoş geldin bile demediler diyor. Verdiler eline bir kova bir de ip aynı şekilde boyuna temizlettiriyorlar seni falan. O anda nefsine diyor ki vallahi bak nefsim. Buralar diyor sakalımla bile süpür. İşte ondan sonra ne olduysa kısırmadı. 6 ayda da kemale geliyor. Ve icazet veriyor Abdullah Dehlevi Hazretleri. Diyorlar ki efendim burada 3 sene 5 senedir kalan var bu 6 ayda. Bu diyor ki bunun her şeyi tamamdı. Her şey tamamdı. Evliyalık iklimine de girdiydi. Ama ilmi kalbinin etrafında kibir halesi meydana getirmişti. Biz 6 ayda bu kibir halesini yıkmak ve kırmak için uğraştık. Hani niye naklettiniz diyeceksiniz bunu. Efendim herkesin hastalığı farklı. O doktordu Abdullah Dehlevi Hazretleri. Kalp mütehassıydı. Bunun hastalığı bu. Bir başkasının da farklı. Şimdi ben sıradaki ben de helal temizlerim. Sana o değil ki senin hastalık farklı. Senin hastalık farklı. Hatta Muhyiddin Arabi Hazretleri anlatıyor da. İşte diyor şeye gidiyordum. İskenderiye şehrine gidiyordum diyor. Yolda giderken bir deniz kenarında bir tane diyor birisi bir balıkçıya rastladım. Bir tane sazdan kulübesi var. Bir de aynı şekilde diyor böyle oltası kovası var falan. Nereye gidiyorsun demiş. İskenderiye demiş benim hocam var. demiş, onu bir gör demiş, ya bana nasihat etsin, buradan döneceksin. Döneceğim demiş, tamam. Neyse, İskenderiye de işini bitiriyor. O zatı görüyor, demiş böyle bir talebeniz var. Tamam demiş, biliyorum. Sizin nasihatını istiyor. Söyle ona demiş, söyle ona, kalbinde dünya sevgisini çıkarsın. O zat da böyle saray yavrusunda oturuyor ya, villada oturuyor. Atla sallar minderler falan. Allah Allah diyor Muhyiddin Arabi Hazretleri. Hangisi bu dünyada ki? Adamın zaten yırtık bir gömleği var. Bir kova, bir oltası var. Bir de sazdan kulübesi. Geliyor adamcağız, koşuyor. Diyor ki gördün mü hocamı? Gördüm diyor. Ne buyurdu? Demiş söyle ona. Selam var, aleyküm selam diyor. Ne buyurdu? Dünyayı çıkarsın kalbinden. Allah demiş, bayılmış. Allah Allah, ne oldu demiş ya. Neyse, kendisine geldikten sonra. Demiş bak arkadaş, ben senin üstadını gördüm. Saray yavrusu bir villada oturuyordu. Hizmetçileri var. Atlas'tan hallar, minderler. Seninki demiş belli demiş ya, sırtında gelmişse bile aynı şekilde eski püskü. Demiş doğru. Demiş hocam saray yavrusunda oturuyor. Ama ne saray ne saraydakiler gönlünde değil. Ya arkadaş demiş, ben şu kovayı, şu oltayı, şu saz kulübeyi kalbinden bir türlü çıkaramadım demiş ya. Yani şimdi bazıları zaman adam çok zengin ama dönüp bakmıyor. Ubeydullah Hazretleri de çok zengin, dönüp bakmıyordu ki. Süleyman Aleyhisselam saltanat, dönüp bakmıyordu. Yani Allah-u Teala'dan başka bir sevgi kalbe girdiyse o kalp hastadır. Tedavi edilmesi gerekir, tedavi edilecek. Mütehassıslar da toprak altında. Peki ne yapacağız? İmam-ı Rabbani Kutuzen'in bildirdiği formül, kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım buyuruyor bu zat. Ve kurtulmuş olanlar toprak altında ama kitapları var. Biz kitaplarını okumak suretiyle... onlar gibi olamazsak bile onların yolunda oluruz. Ve Ali Rahmetyeni Hazretleri'nin buyurduğu gibi kalp Allah-u Teala'nın nazargahıdır. Bu sebeple kalbe dünya sevgisi doldurmamalıdır. Dünya sevgisi doldurmayan o zatların hayatları, kitapları okununca yavaş yavaş bizim kalbimizdeki o dünya sevgisi de azalır. Dünyaya muhabbet azalır. Allah-u Teala'nın sevgisi yavaş yavaş kalpte hasıl olmaya başlar. Ondan sonra insanlara, eşeğe, Allah-u Teala'nın mahlukatına bakışı bile insanın değişir ve ölmeden önce mutu kable ente mutu hadis-i şerifinde bildirilen mutu, yani ölmeden önce, yani ölümden sonra olacakları yakinen bilip hayat bulur mu? Evet, hayat bulur efendim insan.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
4: Saadeti ebediyeden. Kabir azabı rüya gibi değildir. Kabir azabı azabın görüntüsü değildir. Azabın kendisidir. Bundan başka rüyada görülen acı, azap azabın kendisidir denilse bile dünyadaki acılar azaplar gibidir. Kabir azabı ise ahiret azaplarındandır. Birbirlerine hiç benzemezler. Çünkü dünya azapları ahiret azapları yanında hiç kalır. Allahü Teala o azaplardan bizi korusun. Eğer ahiret azaplarından bir kıvılcım dünyaya gelse her şeyi yakar, yok eder. Kabir azabını rüyada görülen azap gibi sanmak, kabir azabını bilmemekten, anlamamış olmaktan ileri gelmektedir. Azabın kendisiyle görünüşünü karıştırmaktan hasıl olmaktadır. Böyle yanlış düşünmek, dünya azabı ile ahiret azabını aynı sanmaktan da olur. Böyle sanmak pek yanlıştır. Yanlış ve bozuk olduğu meydandadır.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri 5. Bölüm. Abdülfettah-ı Bağdadi el-Akri Hazretleri, İstanbul'un en yüksek 3 evliyasından biridir. 1778, Hicri 1192 senesinde doğdu. Kendilerine Silsile-i Aliye adı verilen alim ve evliyanın en meşhurlarından olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin sohbetlerinde yetişip olgunlaştı. Onun emriyle İstanbul'a gelip senelerce insanlara hak yolu öğretmek vazifesiyle meşgul oldu. 1865, Hicri 1281 senesi Muharrem ayının 9. cuma günü vefat etti. Kabri şerifi Üsküdar'da eski Valide Camii'nden Karacaahmet mezarlığına çıkan yol ile Selimiye Bağlarbaşı Caddesi'nin kesiştiği köşedeki Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'in kabristanındadır. Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat ettiler: "Ey cemaat, salih kimseler gibi siz de Allahü Teala'nın yolunda olun. Eğer böyle yaparsanız Allahü Teala onlara yardım ettiği gibi size de yardımını lütfeder. Eğer Allahü Teala'nın size yardım etmesini istiyorsanız onun razı olduğu işlerle meşgul olunuz. Onun rızasını kazanmak için sabırlı olunuz. Gerek

muhtaç yerlerin var. Yazıklar olsun sana. Başkasına nasıl kurtulacağını öğretiyorsun, fakat kendin körsün. Bu durumda başkasına nasıl yol gösterebilirsin? Ancak basiretli kimse insanlara yol gösterir ve onları ıslah edebilir. Nitekim denizde boğulmak üzere olanları da ancak iyi bir yüzücü kurtarabilir. İşte insanları da Allahü Teala'ya ancak Allahü Teala'yı tanıyan marifet sahipleri ulaştırabilir. Allahü Teala'nın tasarrufları hakkında sen konuşamazsın. Allahü Teala'yı seveceksin. Başkası için değil, sadece onun için amel yapacaksın. Yalnız ondan korkacaksın. Bunlar ise kalb ile olur, dil ile olmaz. Yazık sana. Dilin takva sahibi, fakat kalbin günah işliyor ve kötülük yapıyor. Dilin şükrediyor, fakat kalbin itiraz ediyor. Ey insan! Yazık sana ki sen Allahü Teala'nın kulu olduğunu iddia ediyorsun, lakin ondan başkasına itaat ediyorsun. Eğer sen gerçekten iyi bir kul olsaydın, Allah için buğz eder, onun için severdin. Hakiki mümin nefsine, şeytana ve hevasına itaat etmez. Şeytan ile zaten alakası olmadığı için ona itaat etmez. Dünyaya itibar etmez ki ona boyun eğsin. Bilakis o dünyaya önem vermez. O ahireti ister. Onun için dünyayı terk etmek mümkün olup Rabbinin rızasını kazanınca artık her zaman yaptığı ibadetleri sırf Allahü Teala için yapma mertebesine erer. Allahü Teala'nın yarattıklarıyla ona ortak koşma. Allahü Teala'nın birliğine olan imanını sarsacak şeylerden sakın. O her şeyin yaratıcısıdır. Her şey onun kudretindedir. Ey isteklerini Allahü Teala'dan başkasından isteyen, sen akıllı değilsin. Allahü Teala'nın hazinelerinde olmayan bir şey var mı ki sen ondan başkasını istiyorsun? Ey oğul, kaza ve kadere rıza göster. Bu niçin böyle oldu diye karşı çıkma. Rahatlık zamanının geleceğini bekleyerek ibadet et. Böyle yaparsan Allahü Teala'nın öyle nimetlerine ve ihsanlarına kavuşursun ki istemekten ve temennisinden bile haya ettiğin şeylere nail olursun. Ey cemaat, geliniz Allahü Teala'ya, onun kaderine ve bütün yaptıklarına boyun eğelim. Hepsine rıza gösterelim. İçimizle ve dışımızla baş eğelim. Kaderine muvafakat gösterelim. Ey oğul, takvaya iyi sarıl. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uy. Nefsine, hevaya, şeytana ve kötü arkadaşlara uyma. Onlara muhalefet et. Mümin onlarla devamlı mücadele içindedir. Bunun için başından miğferi çıkarmaz, kılıcını kınına koymaz, atının sırtı semerden hiç kurtulmaz. Onlar uykuyu yenmek için uyurlar. Nefse karşı çarpışmak için yerler. Zaruret olmadan konuşmazlar. Onların adeti umumiyetle susmaktır. Nasıl kıyamet gününde Allahü Teala azaları konuşturduğu gibi onları da Allahü Teala konuşturur. Allahü Teala onlara konuşmaları için sebepler hazırlar, onlar da konuşurlar. Allahü Teala emir ve yasaklarını bildirmek, kullarına doğru yolu göstermek için peygamberler ve nebiler gönderdi. Onlar vefat edince Allahü Teala onların yerine ilimleriyle amel eden alimleri getirdi. Onlar peygamberin vekili olarak Allahü Teala'nın kullarına dünya ve ahiret saadetlerine vesile olacak şeyleri anlattılar. Peygamber Efendimiz aleyhisselam, alimler peygamberlerin varisleridir buyurdu. Ey

0: Ve Allahü Teala'nın nimetleri içerisinde dönüp duranlar, hani nerede bu nimetlere şükrünüz? Allahü Teala'nın verdiği nimetleri bazen başkasından gelmiş gibi görürsünüz. Onlara sadece siz sahip olur, elinizde bulunmayanlar için de bekler durursunuz. Bazen de o nimetleri Allahü Teala'nın yasak ettiği, razı olmadığı işleri yapmak için bir vasıta edinirsiniz. Ey oğul, sana bir hastalık geldiği zaman onu sabırla karşıla. İlacı buluncaya kadar sükûn üzere ol. Feryat ve figan edip şikayette bulunma. İlacını bulunca da Allahü Teala'ya şükret. Böyle yaparsan hayatın güzellik kazanır. Cehennem korkusu müminlerin ciğerlerini yakar, yüzlerini söndürür, kalplerini mahzun eder. Bu haller müminlerde yerleşince kalplerine Allahü Teala'nın feyz, rahmet ve lütuf suları akar. Onlara ahiretin kapıları açılır. Ey oğul, senin düşüncen yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede? Nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi Allahü Teala'dır. Senin düşüncen Rabbin ve onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan, haram ve şüphelilerden ne terk edersen mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap. Sen genişlik ve nimet zamanında Allahü Teala'yı sevdiğini söylersin. Fakat sana bir bela geldiği zaman da onu sevmiyormuş gibi ona isyan edersin. Şüphesiz kulun sevgisinde samimi olup olmadığı başına bela ve musibet geldiği zaman ortaya çıkar. Allahü Teala'dan gelen bir bela ile karşılaştığında eğer sabır ve sükûn üzere olarak haline muhafaza edebiliyorsan sen Allahü Teala'yı gerçekten seviyorsun. Eğer halinde değişiklik olursa Allahü Teala'yı seviyorum demekle yalancı olduğun ortaya çıkar. Birisi Peygamber Efendimize gelip "Ey Allah'ın Resulü, ben seni seviyorum." deyince Resul-i Ekrem "Fakirlik için bir elbise hazırla." buyurdu. Bir başkası gelip Peygamber Efendimize "Ben Allahü Teala'yı seviyorum." deyince Resul-i Ekrem "Bela için elbise hazırla." buyurdu. Allahü Teala'yı ve Resulullah'ı sevmek fakirlik, bela ve musibetler ile yan yanadır. Bunun için salihlerden birisi sadece dil ile sevme iddiasında bulunulmaması için bela sevgiye vekil yapıldı. Böyle bir sevgiyi bela ve musibet takip eder. Eğer böyle olmasaydı herkes Allahü Teala'yı sevdiğini iddia ederdi. Bela ve fakirlik zamanında sebat gösterebilmek bu sevgiye delil ve alamet yapıldı. Aldanma içerisinde bulunuşun seni Allahü Teala'dan uzaklaştırdı. Bu bakımdan hor ve hakir olmadan bela ve musibet yılanları ve akrepleri sana musallat olmadan Rabbine dön. Bela ve musibetleri tatman seni Allahü Teala'ya karşı aldanmaktan korur. Sahip olduğun iyi hallerden dolayı sevinme. Çünkü bunlar kısa zamanda geçen ve yok olan şeylerdir. Allahü Teala'nın indinde bulunan şeylere sabırla kavuşulur. Bunun için Allahü Teala sabrı emretti. Fakirlik ve sabır ancak müminde bir araya gelir. Allahü Teala'yı ve Resulünü sevenler bela ve musibetlerle karşılaşırlar. Fakat sabrederler. bela ve musibet içerisinde olmakla birlikte Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yaparken Rablerinin indinden zaman zaman gelen bela ve musibetlere tahammül ederler. Ey oğul, sen dünyada devamlı kalmak için yaratılmadın. Öyleyse Allahü Teala'nın razı olmadığı işleri bırak. Allahü Teala'ya taatte sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söylemekle kanaat ettin. Sadece bunu söylemekle iş bitmiyor. Sen La ilahe illallah dediğin zaman bir şey iddia etmiş oluyorsun. Bu durumda sana, ey bu sözü söyleyen, senin için bu sözüne delil var mı? Bu delilin nedir denir? Elbette bu delil, Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak, başa gelen bela ve musibetlere sabretmek ve kadere rıza göstermektir. İman edip bu amelleri de yaptığın zaman yine başka bir şey daha lazımdır. Bu da bütün yaptıklarını ihlasla ve sırf Allahü Teala'nın rızasını gözeterek yapmandır. Ameller ancak bu takdirde kabul olur. İman amelle parlar. Ameller ihlas ve sünnet-i seniyyeye uygun olmakla kabul olur. Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri başka bir sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat ettiler. Elinizde bulunan Allahü Teala'nın size ihsan ettiği şeylerle fakirlere yardım edin. Az veya çok bir şey vermeye gücünüz yetiyorsa sizden bir şey isteyeni geri çevirmeyiniz. Allahü Teala vermeyi sever. Bu hususta Allahü Teala'ya muvafakat gösteriniz. Sizi vermeye muktedir kıldığı için ona şükrediniz. Sen vermeye muktedir iken Allahü Teala'nın hediyesi olan isteyen birisini geri çevirirsen yazık sana. Halbuki şimdi sözümü dinliyor ve ağlıyorsun. Sana fakir geldiği zaman kalbin katılaşıyor ise bu senin dinleyip ağlamanın Allah için olmadığını gösterir. Ey cemaat! Günahların manevi kiriyle kirlenmiş olduğun halde müminin yanına girme. Çünkü mümin Allahü Teala'nın nuru ile bakar. Bu yüzden sendeki nifak ile bozukluğu anlar. Giydiğin elbise seni onların nazarından saklayamaz. Allahü Teala'ya boyun eğ. İhtiyaçlarını ona arz et. İşlerinde nefsine pay çıkarma. Günahkar olduğunu bilip kusurlarından dolayı Allahü Teala'dan af dile. Fayda veren de, zarar veren de, mani olan da Allahü Teala olduğuna bütün kalbin ile inan. O zaman kalp gözündeki körlük gider, görme meydana gelir. Allahü Teala'nın nimetlerini şükürle karşılayınız. Onun emirlerine ve yasaklarına kulak verip onlara riayet ediniz. Zorlukları sabırla, kolaylığı şükür ile karşılayınız. Geçen nebiler, resuller ve salihler Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlere böyle şükretmiş, bela ve musibetlere de öylece sabretmişlerdir. Rahatlık ve genişlik zamanlarında Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet ediniz ve ona şükrediniz. Zorluk ve meşakkatli durumlarla karşılaştığınız zaman da günahlarınıza tövbe ediniz. Nefsinizi hesaba çekiniz. Allahü Teala kullarına asla zulmetmez. Ölümü ve ölüm ötesinde başınıza gelecekleri hatırlayınız. Allahü Teala'yı ve onun kullarını hesaba çekmesini ve sizi gördüğünü devamlı hatırlayınız. Bu gaflet uykusunun, bu cehaletin, batıl ve boş şeylerle uğraşmanın, nefis ve hevanın, isteklerin ne zamana kadar devam edeceği hususunda uyanık olunuz. Allahü Teala'ya ibadette, onun emir ve yasaklarına uymakta niçin ona karşı edebinizi muhafaza etmezsiniz? Ey oğul! İnsanlar arasına gafletle, manevi körlükle ve cehaletle karışma. Onlar arasında basiret, ilim ve uyanıklık haliyle bulun. Onların senin hakkında beğendikleri bir şeyi görürsen, ona iyi sarıl. Sende kötü gördükleri şeyden de uzak dur. Onları da o kötü hareketten alıkoy. Siz Allahü Teala'dan gafil bulunuyorsunuz. Sizin uyanmanız, camilere devam etmeniz, Resulullah'a çok salatü selam getirmeniz lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, eğer gökten ateş yağmış olsaydı, ondan sadece camilere devam eden namaz ehli kurtulurdu, buyurdu. Namazda gevşek olmayınız. Gevşek olduğunuz zaman Allahü Teala ile olan irtibatınız kesilir, kaybolur. Bunun için Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şerifte kulun Allahü Teala'ya en yakın olduğu an secde halidir buyurdu. Ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, Allahü Teala'ya şükrediniz. Çünkü sizden öncekiler pek çok amel yaptılar. Halbuki Allahü Teala sizin için az ameli kâfi gördü. Sizler en son gelen ümmetsiniz. Kıyamet günü ise önde olacaksınız. Siz iyi olduğunuz zaman sizin gibisi yoktur. Sizler idareci veya emir durumundasınız. Diğer ümmetler ise idare edilen halk derecesindedir. Eğer siz nefsinize, hevanıza, şehvetinize uyarsanız, riya ve ikiyüzlülükle insanların elinde bulunan şeyleri elde etmek gayretine kapılırsanız, dünyaya düşkün olursanız, kalbinizle Allahü Teala'dan başkasına bağlanırsanız, bu yüksek dereceye kavuşamazsınız. Ey cemaat! Hayatta olduğunuz müddetçe ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tövbe kapısı açık iken ve elinizde bu imkan var iken bunu fırsat biliniz. Tövbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. Ey cemaat! Bozduklarınızı tekrar yapınız. Kirlettiğiniz şeyleri yıkayınız. Bu kadar kaçmanızdan ve uzaklaşmanızdan sonra Rabbinize dönünüz. Ey oğul! Tembel olma. Çünkü tembel kimse devamlı mahrum kalır. Pişmanlıktan kurtulamaz. Amellerini güzelleştir. İnsanlara iyi muamele et. Duayı elden bırakma. Rabbinin bütün işlerine rıza göster. Dilin ile dua ederken kalbin itirazcı olmasın. Kıyamet gününde insan dünyada hayır ve şer olarak bütün yaptıklarını hatırlar. Fakat orada pişmanlık fayda vermez. Ölüm geldiği zaman uyanırsın, fakat bu uyanma da sana fayda vermez. Vefatı. Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri ömrünün son senelerinde Allahü Teala'ya ve 39 sene önce vefat eden mübarek hocası Mevlana Halid-i Bağdadi'ye kavuşmak arzusuyla yanmaya başladı. 1865 Hicri 1281 senesinde Muharrem ayının ortalarında talebeleri ve tanıdıklarıyla helalleşti, vedalaştı. Vasiyetini bildirdi. Muharrem'in 19'unda cuma günü talebelerinin başında okudukları Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek son nefesini verdi. Bütün alimler ve evliyalar söz birliğiyle Eyüp'te metfun bulunan Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari ve diğer ashab-ı kiram radıyallahu anhüm hariç İstanbul'un en yüksek üç velisinden birinin Abdülfettah-ı Akri Hazretleri olduğunu bildirdiler. Aşıkları onun feyz ve nur saçan mübarek kabri şerifini ziyaret etmekte, bereketlenmektedirler. Diğerleri ise Edirne Kapı Eyüp arasındaki Murad-ı Münzavi ile Zeyrek'teki Mehmed Emin Tokadi Hazretleridir.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günleri 80 salavat-ı şerife getirenin Allahü Teala 80 yıllık günahını mağfiret eder. Bugünkü konumuz peygamberlik nedir? Allahü Teala insanı yaratınca ona hakkı batıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırabilmesi için akıl gibi anlayıcı bir kuvvet vermiştir. Akıl bir ölçü aletidir. Allahü Teala'ya ait bilgilerde ölçü olmaz. Mahluklara ait bilgilerde ölçü olur. Akıl insandan insana değiştiği için bazı insanlar mahluklara ait bilgilerde isabet ettiği halde bazıları yanılabilir. Acaba insan bir yol gösterici, bir kılavuz olmadan aklıyla Allahü Teala'nın bildirdiği doğru yolu bulabilir miydi? Tarihi inceleyecek olursak, insanların kendi başlarına ve önlerinde Allahü Teala'nın gönderdiği bir rehber olmadan gittiklerinde hep yanlış yollara saptıklarını görürüz. İnsan kendisini yaratan büyük kudret sahibinin var olduğunu aklı sayesinde düşündü. Fakat ona giden yolu bulamadı. Bunu evvela etrafında aradı. Kendisine en büyük faydası olan güneşi yaratıcı sandı ve ona tapmaya başladı. Sonra büyük tabiat güçlerini, fırtınayı, ateşi, kabaran denizi, yanardağları ve benzerlerini gördükçe bunları yaratıcının yardımcıları sandı. Her biri için bir suret, simge yapmaya kalktı. Bundan da putlar doğdu. Bunların gazabından korktu ve onlara kurbanlar kesti. Hatta insanları bile bu putlara kurban etti. Her yeni olayla o olayı simgeleyen putların miktarı da arttı. İslamiyet başladığı zaman Kâbe'de 360 put vardı. Bugün bile güneşe ve ateşe tapanlar vardır. Bunlara şaşmamalıdır. Çünkü rehbersiz karanlıkta doğru yol bulunamaz. Akıl göz gibidir. Din bilgileri de ışık gibidir. Yani insanın aklı gözü gibi zayıf yaratılmıştır. Gözümüz maddeleri, cisimleri karanlıkta göremiyor. Allahü Teala görme aletimizden faydalanmamız için güneşi, ışığı yaratmıştır. Güneşin ve çeşitli ışık kaynaklarının nuru olmasaydı gözümüz işe yaramazdı. Tehlikeli cisimlerden, zararlı yerlerden kaçamaz, faydalı şeyleri bulamazdık. Evet, gözünü açmayan veya gözü bozuk olan güneşten faydalanamaz. Fakat bunların güneşe kabahat bulmaya hakları olmaz. Aklımız da yalnız başına maneviyatı, faydalı zararlı şeyleri anlayamıyor. Allahü Teala aklımızdan faydalanmamız için peygamberleri dinin ışığını yarattı. Peygamberler dünyada ve ahirette rahat etmek yolunu bildirmeseydi aklımızla bulamazdık. Tehlikelerden, zararlardan kurtulamazdık. Evet, İslamiyet'e uymayan veya aklı az olan kimseler ve milletler peygamberlerden faydalanamaz. Dünyada ve ahirette tehlikelerden, zararlardan kurtulamaz. Fen vasıtaları, mevki, rütbe, para ne kadar bol olursa olsun, peygamberlerin gösterdiği yoldan gitmedikçe hiçbir kimse, hiçbir toplum mesul olamaz. Ne kadar neşeli, sevinçli görünseler de içleri kan ağlamaktadır. Dünyada da, ahirette de rahat ve mesut yaşayanlar ancak peygamberlere uyanlardır. Şunu da bilmelidir ki, rahata ve saadete kavuşmak için Müslüman olduğunu söylemek, Müslüman görünmek yetişmez. Müslümanlığı iyi öğrenmek ve emirlere, yasaklara uymak lazımdır. Akılla anlaşılan şeyler, his uzuvlarıyla anlaşılanların üstünde olduğu ve bunların yanlışını çıkardığı gibi, yani his uzuvlarımız akılla anlaşılan şeyleri anlayamayacağı gibi, akılda peygamberlik makamında anlaşılan şeyleri kavramaktan acizdir. İnanmaktan başka çaresi yoktur. Akıl, anlayamadığı şeyleri nasıl ölçebilir? Bunların doğru ve yanlış olduğuna nasıl karar verebilir? Nakil yoluyla anlaşılan, yani peygamberlerin söyledikleri şeyleri akılla araştırmaya uğraşmak, düz yolda güç giden yüklü bir arabayı yokuşa çıkarmak için zorlamaya benzer. Yokuşa doğru at kamçılanırsa, çabalaya çabalaya ya yıkılıp canı çıkar, yahut alışmış olduğu düz yola kavuşmak için sağa sola ve geriye kıvrılarak arabayı yıkar ve eşyalar harap olur. Akılda yürüyemediği, anlayamadığı ahiret bilgilerini çözmeye zorlanırsa, ya yıkılıp insan aklını kaçırır veya bunları alışmış olduğu dünya işlerine benzetmeye kalkışarak yanılır, aldanır ve herkesi aldatır. Akıl, his kuvvetleriyle anlaşılabilen veya hissedilenlere benzeyen ve onlara bağlılıkları bulunan şeyleri birbirleriyle ölçerek iyilerini kötülerinden ayırmaya yarayan bir ölçü aletidir. Böyle şeylere bağlılıkları olmayan varlıklara eremeyeceğinden şaşırıp kalır. O halde peygamberlerin bildirdikleri şeylere akla danışmaksızın inanmaktan başka çare yoktur. Görülüyor ki peygamberlere tabi olmak akla uygun, aklın istediği ve beğendiği bir yoldur. Peygamberlerin aklın dışında ve üstünde bulunan sözlerini akla danışmaya kalkışmak akla aykırı bir iş olur. Gecenin koyu karanlığında bilinmeyen yerlerde pervasızca yürümeye ve engin denizde acemi kaptanın pusulasız yol almasına benzer ki her an uçuruma, girdaba düşebilirler. Nitekim felsefeciler ve tecrübeleri hayalleriyle izaha kalkışan maddeciler akılları dışında bulunan sözlerinin çoğunda yanılmış, bir yandan birçok hakikatleri meydana çıkarırlarken bir taraftan da insanların saadeti ebediyeye kavuşmalarına mani olmuşlardır. Eflatun yaptığı mücahedelerle ve riyazetlerle nefsinde hasır olan safayı görünce peygamberlere uymak lazım olmadığını sandı. Biz temizlenmiş insanlarız, temizleyicilere ihtiyacımız kalmamıştır dedi. Peygamberlere uymadan yalnız riyazet çekmekle hasır olan safanın altın yaldızla örtülen bakır gibi veya şekerle kaplanan zehir gibi olduğunu anlayamadı. Bakırla karışık altını saf halde ayırmak için ve nefsi emmarelikten kurtarıp itminana kavuşturmak için peygamberlere uymak lazımdır. Hakiki hakim ve tabip olan Allahü Teala peygamberleri ve bunların dinlerini nefsi emmareyi yıkmak, azgınlıktan kurtarmak için gönderdi. Onu yıkmak, belki ıslah etmek, kurtarmak için bu büyüklere uymaktan başka çaresi olmadığını bildirdi. Bu büyüklere uymadıkça binlerle riyazetler ve mücahedeler yapılsa onun emmareliği kıl kadar azalmaz. Tersine azgınlığı artar. Onun hastalığını giderecek yegane ilaç peygamberlerin getirdikleri dinlerdir. Bundan başka hiçbir şey insanı felaketten kurtaramaz. Dinimizde aklın ermediği şeyler çoktur. Fakat akla uymayan bir şey yoktur. Ahiret bilgileri ve Allahü Teala'nın beğenip beğenmediği şeyler ve ona ibadet şekilleri eğer aklın çerçevesi içinde olsalardı ve akılla doğru olarak bilinebilselerdi, binlerce peygamberin gönderilmesine lüzum kalmazdı. İnsanlar dünya ve ahiret saadetini kendileri görebilir, bulabilirdi. Ve Allahü Teala haşa peygamberleri boş yere ve lüzumsuz göndermiş olurdu. Hiçbir akıl ahiret bilgilerini bulamayacağı, çözemeyeceği içindir ki Allahü Teala kullarına çok acımakta, onların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamalarını istemektedir. Bunun için her asırda insanlar arasından seçtiği en üstün, en iyi kimseleri peygamber yapmış, bunlara kitaplar göndererek huzur, saadet yolunu göstermiştir. En son ve kıyamete kadar değiştirmemek üzere ve bütün dünyaya peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiştir. Bütün peygamberler akılla bulunacak dünya işlerine, fen bilgilerine, tecrübeye dayanan teknik buluşlara dokunmayıp yalnız bunları araştırmak, bulup faydalanmak için çalışmayı emir ve teşvik buyurmuş, kendileri dünya işlerinden her birinin insanları ebedi saadete ve felakete nasıl sürükleyebileceklerini anlatmış ve Allahü Teala'nın beğendiği ve beğenmediği şeyleri açık olarak bildirmişlerdir. Peygamberlerin birincisi Hazreti Adem'dir. Sonuncusuysa Hazreti Muhammed aleyhisselamdır. Peygamberlerin hepsine iman etmek lazımdır. Hepsi masum yani günahsız ve doğru sözlüdür. Bunlardan birine inanmamak, hepsine inanmamak demektir. Çünkü hepsi aynı imanı bildirmiştir. Yani hepsinin dinlerinin aslı, temeli, yani iman edilecek şeyleri birdir. Peygamberlik makamı aklın ve düşüncenin dışındadır, üstündedir. Aklın eremeyeceği, anlayamayacağı çok şeyler vardır ki bunlar peygamberlik makamında anlaşılır. Her şey akılla anlaşılabilseydi peygamberler gönderilmezdi. Ahiret azapları peygamberler göndererek bildirilmezdi. Allahü Teala İsra suresinin 15. ayetinde buyurdu ki, biz peygamber göndermedikçe azap yapıcı değiliz. Bu ayeti kerimeden anlaşılıyor ki Allahü Teala'nın var olduğunu, bir olduğunu anlamak için tabiattaki nizamı, düzeni incelemek, peygamberlerin haber vermelerinden ve bu haberleri işiterek, okuyarak öğrendikten sonra farz olmaktadır. Bugün hür dünyada İslamiyet'i duymayan kimse yoktur. Allahü Teala aklımızdan istifade edebilmemiz için peygamberler ve kitaplar gönderdiğine göre artık bunlara inanmamak için bir mazeret ileri sürülemez. Bugün Kur'an-ı Kerim'in büyük bir mucize olduğunu batılı bilginler bile itiraf etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in insan sözü olmadığı tecrübi ilimlerle de ispat edilmiştir. Bir kelimesi hatta bir harfi değilse insan sözü karıştığı ehlince kolay anlaşılır. Allahü Teala'yı kabul edip de emir ve yasaklarını kabul etmemek akla uygun değildir. Güneşe inanıp da ışık ve ısısına inanmamak, doğuma inanıp da ölüme inanmamak gibi çok abestir. Cafer-i Sadık Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala dünyaya emretti ki, ey dünya, bana hizmet edene sen de hizmetçi ol. Senin peşinden koşana da zahmet, sıkıntı ver.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ali radıyallahu anh. Resulün duası ile. Ali bin Ebi Talip emriyle Resulün o amrın karşısına yiğitçe çıktı o gün. Dedi: "Ya Amr, işittim yemin etmişsin ki sen bir Kureyşli iki şey isterse eğer benden, muhakkak birisine ederim hemen ifa. Doğru mu böyle bir şey? Söyledin mi bir defa?" Amr cevaben dedi ki: "Evet, doğru ya Ali. Böyle bir şey demiştim, bilir cümle ahali." Buyurdu ki: "Bilirsin, ben dahi Kureyş'tenim. Benim de şimdi senden vardır iki isteğim. Birisi şudur ki, iman et de şimdiden, kurtar şu vücudunu cehennem ateşinden." Amr dedi: "Bu teklifi asla kabul edemem. İkincisi neyse onu söylesen hemen." Hazreti Ali dahi buyurdu ki o vakit: "Öyleyse sen bu cengi bırakıp Mekke'ye git." Amr dedi: "Ebu Bekir'in, Osman'ın ve Ömer'in başlarını kesip de öyle geri dönerim." Kafirin bu sözünü duyunca Şah-ı Merdan gayretine dokunup gadaba geldi o an. Gürledi ki: "Ey ahmak, bu kolay sanma sakın. Ben izin verir miyim onlara dokunasın?" Amr dedi ki: "Ya Ali, dikkat eyle lafına. Sen henüz doymamışsın bu dünyanın tadına. İstemem bu genç yaşta öldüreyim seni ben. Kaldırmam kılıcımı gençler için katiyen." O dahi kükredi ki: "Ama ben seni bugün inşallah öldürürüm duasıyla Resulün." O bu sözü duyunca kan sıçradı beynine. Derhal atından inip saldırdı üzerine. Çok şiddetli bir kılıç vurdu ise de lakin kalkanı parçalandı sırf Hazreti Ali'nin. Artık hamle sırası gelmişti Murteza'ya. Zülfikar'ı bir anda kaldırarak havaya indirdi şimşek gibi kafirin ensesinden, ayırdı bir vuruşta başını gövdesinden. Ashab bunu görerek hep tekbir getirdiler. O gün tekbir sesiyle gökleri inlettiler. Küfür cephesindeyse yükseldi çok feryatlar. Zira kanlar içinde yere serilmişti Amr. Kafası miğferiyle uçarken bir tarafa, kanları oluk gibi fışkırırdı etrafa. En çok güvendikleri Amr'ı, Hazreti Ali'yi öldürünce küffarın çok bozuldu morali. Amr ile 5 müşrik de geçmişti bu tarafa ve Hazreti Ali'ye saldırdılar bu defa. Ashab da bunu görüp oraya koşuştular. O zırhlı kafirlerle dişe diş boğuştular. Tuttu Hazreti Zübeyr, Nevfel bin Abdullah'ı, atıyla birlikte hendeğe yuvarladı. Hazreti Ali dahi peşinden inip hemen bir kılıçla başını ayırdı gövdesinden. Diğerleri hendeği çok güçlükle aşarak böylece canlarını kurtardılar kaçarak.
1: Ebu Cafer bin Sinan Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimsenin işlediği günahlara tövbe etmemesi, o günahı işlemesinden daha kötüdür.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM haber.
1: Sallayamaz. Başlıklarımız bu şekilde. Tabii ilerleyen dakikalarda hepsinin detaylarına bakacağız. Sosyal medyadan gelen mesajlarınıza bakacağız. Onu da birazdan etiketimizi paylaşacağım ama önce bir de gazetelere bakalım. Şu anda gazeteler ekrana geliyor. Bugün hangi manşetler atıldı? Hangi başlıklar var Türkiye'nin gündeminde? Türkiye Gazetesi. 22 sene sonra zirvedeyiz başlığıyla manşetine çıkmış efendim. NATO'nun 2004'teki İstanbul zirvesinden 45 gün önce Erdoğan bütün silah alımlarını iptal etti. Bu kritik karar Türkiye'yi savunmada bugünkü gücü ulaştırdı başlığıyla çıkılmış efendim. Aynı zamanda bu zamlar doğal değil başlığı da var. Buna birazdan bakacağız. Vatandaşın cebine giren 1 lirada gözü olanlar konuşacağız birazdan. Buna da geleceğiz. Yeni Şafak, NATO'nun en kritik zirvesi başlığıyla çıkmış ve yine Mark Rutte'nin Türkiye'nin liderliği çok önemli sözleri de manşette yer alıyor. Milliyet gazetesi, mesaisi Beştepe, Donald Trump'ın bugünkü mesaisi manşete taşınmış. Aynı zamanda NATO özel TOG limuzini de dün ekranlara getirmiştik. Muhabir arkadaşımız Sait Kahraman da o TOG limuzinlere binip bize canlı yayında göstermişti. Oldukça da güzel görünüyordu. Bugün bu TOG limuzinleri Ankara sokaklarında gezecekler. Akit gazetesinin manşetinde ajandamız Batı'yı terletecek manşetini görüyoruz. Kirli sicilleri yüzlerine vurulacak denilmiş. Dönelim buradan sol tarafa doğru Sabah gazetesine. NATO'nun sorunlarını Türkiye çözer. Tabii tüm gazetelerin manşetinde NATO var haliyle. Bugün, yarın, hatta perşembe günü büyük ihtimalle benzer manşetleri göreceğiz. Çünkü sadece bizim değil, bütün dünyanın gözü burada. Ankara'da NATO zirvesinde. Hürriyet, Ankara'nın 9 mesajı diye yine NATO'da, NATO zirvesinde Ankara'nın tüm dünya ülkelerine vereceği mesajlar burada manşete taşınmış. Bundan bahsedelim. Dul ve yetim maaşları, ona da birazdan geleceğiz. Detaylarına bakacağız. Hürriyet'te yer alıyor. Akşam gazetesi. Savunmamız Türkiye ile güçleniyor. Yine Mark Rutte'nin sözleri. NATO'nun en önemli, özellikle Orta Doğu'da tabii tek büyük gücü diyebiliriz NATO için, Türkiye adına. O yüzden de Mark Rutte böyle bir açıklama yaptı. Yine limuzinler var. Burada Ekonomi Gazetesi'nde de NATO 3.0'ın temeli Ankara'da atılıyor. Başlığı var efendim. Birazdan gazetelerin manşetlerinden ziyade küçük küçük kupürleri de, detayları da, alt başlıkları da sizlerle paylaşacağız. Satır aralarında ne yazıyor? Onlara bakacağız. Tabii bir de etiketimiz var. Sosyal medyadan bize atacağınız mesajlar bizim için çok önemli. Alt bantta siz yazacaksınız. Tüm Türkiye okuyacak. Hashtagimiz, etiketimiz, diyeceklerim var. Bugün siz diyeceğiniz ne varsa X'ten, yani Twitter'dan bize bu etikete yazın, yollayın efendim. Hem içinizi dökün hem de tüm Türkiye'ye yazdıklarınızı okusun. Haydi başlayalım, çayınız kahveniz hazırsa günaydın Türkiye başlıyor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi güvenlik bürokrasisini topladı. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında alınan tüm tedbirleri inceledi, son talimatlarını verdi. Başkentte denetimler 7 gün 24 saat sürüyor. Ekipler Ankara'da adeta kuş uçurtmuyor. Az sonra. Netanyahu ile Yunanistan yönetimi ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve jet motoru satışına karşı paniğe kapıldı. Peş peşe Türkiye karşıtı açıklamalar yapıldı. Az sonra. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin ilk yılları olan 1952-1959 dönemine ait dev film arşivine erişimi açtı. 1953 NATO manevraları ve 1959 10. yıl törenleri gibi kritik diplomatik ve askeri tarihi kayıtlar yer alıyor. Az sonra.
1: Efendim TGRT Haber muhabirleri de bugün Ankara'da sahadalar. Kendilerine de bağlanacağız. Canlı bağlantılarımız olacak. Gün boyu NATO'yu an be an takip edeceğiz. Hemen başlayalım efendim. Dönelim şimdi. Kimler neredeler? Öncelikle Merve Şahin, Merve Güven ve Sait Kahraman hazır. Bizleri bekliyorlar muhabir arkadaşlarımız. Önce Merve Şahin'le başlayalım. Merve, sen şu anda neredesin? Nereyi takip ediyorsun? Bugün bizlere neler anlatacaksın? Nereyi takip edeceksin? Başla lütfen.
3: Okan Ateş, biz bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Kameraman arkadaşı Mehmet Siren'le birlikte aslında dünyanın gözünün kulağının olacağı o noktadayız. NATO Liderler Zirvesi için artık hazırlıklar tamamlandı. Bugün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldukça hareketli olacak. Kameraman arkadaşı Mehmet Siren hemen size etrafı göstersin. Bu noktada aslında NATO Liderler Zirvesi için de zirveye üye ülkelerde yine başkent Ankara'ya dün itibariyle gelmeye başlamışlardı. ABD Başkanı Donald Trump da artık ABD'den yola çıktı. Şu dakikalarda havada uçağıyla birlikte başkent Ankara'ya doğru geliyor. Saatler 14'ü gösterdiğinde uçağının Ankara'ya inmesini bizler bekliyoruz. Uçağı Ankara'ya indikten sonra da saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor, planlanıyor bu kapsamda. Liderlerin 2 günlük yoğun bir programı olacak aslında. Belirttiğim gibi ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer ve yine Almanya Başbakanı Merz ve İtalya Başbakanı Meloni'nin de aralarında bulunduğu 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan NATO zirvesi için Ankara'da bir araya gelecek. ATO'da da yine sergi merkezine düzenlenecek savunma sanayi forumuyla başlayacak zirvede ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından da kritik öneme sahip olduğunu söylemekte fayda var. Saatler bugün 18.30'u gösterdiğinde Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için bir resepsiyon düzenlenecek. Aynı günle Beştepe'de NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da bir araya gelmiş olacak. Ay Yıldız karargahı hareketli olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülen ev sahipliğinde savunma bakanları için bir resepsiyon düzenlenecek ve konuk liderler, bakanlar ve üst düzey yetkililer NATO zirvesi için tam anlamıyla teyakkuz haline geçen Ankara'ya gelmeye de başladı. Kritik zirvenin en önemli konuklarından biri, belirttiğim gibi, ABD Başkanı Donald Trump. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili bir görüşmesi olacak kendisinin. Ve bu görüşmede de masada başta Milli Muharip Uçak Kağan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorunu satışı, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak bir basın toplantısı yapması da beklentiler içerisinde, ancak henüz netlik kazanmış bir durum değil bu. Beklenti halinde. Trump'ın Ankara temasları da bir ABD başkanının Türkiye'yi 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor. Türkiye en son 2009 yılında dönemin ABD başkanı Barack Obama'yı ağırlamıştı ve yine Erdoğan-Trump zirvesi öncesinde de Ankara'da yine önemli bir görüşme yapıldı bu kapsamda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la bir araya gelmiş. Görüşmede Erdoğan-Trump zirvesinin ele alındığı da yine konu başlıkları arasında yer alıyor. Şu an görmüş olduğunuz yerde liderlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geliş yolu. Geldikleri an itibariyle dev bir Türk bayrağı karşılayacak onları. Hemen yan binadaysa NATO'nun logosunun ve tabii ki 32 ülkenin bayraklarının yer aldığı bir bayrak, bir pankart açılmış durumda ve tabii ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin silüet hali de yine pankartlarda asılmış durumda. Karşı binadaysa asıl zirvenin yapılacağı nokta karşı bina olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri karşı binadan karşılamış olacak ve bir aile fotoğrafı da NATO yazısının önünde çekilmiş olacak. Yarın zirve tamamlanmadan hemen önce. Oldukça önemli bir zirve olacak. Toplantılara ev sahipliği yapılacak. ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yine bu toplantı kapsamında, NATO Liderler Zirvesi toplantısı kapsamında önemli açıklamalarda bulunacak ve tabii ki bu zirvenin çıktıları da oldukça kritik öneme sahip olacak. Aktarıyor ve takip ediyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Merve, teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden sözü alalım. Ankara Havalimanı'na gidelim. Merve Güven'e. Merve, bugün Ankara Havalimanı'nın önemli bir misafiri olacak ve sonrasında Sait'in olduğu yere doğru gidecek. Ama önce sana gidelim. Şu anda Ankara Havalimanı'nda son durum ne? Bugün başka gelecek lider var mı? Nasıl hazırlıklar var? Seni dinliyoruz.
4: Okan Ateş artık Ankara Havalimanı'nda da hazırlıkların tamamlandığını söyleyebiliriz. Tabii kritik bir gündeyiz. Aylardır hazırlığı devam eden NATO zirvesinin artık ilk günündeyiz. Ankara Havalimanı'nda tabii güvenlik önlemleri artırıldı ve diplomatik hazırlıklar da tamamlandı. Aktardığınız gibi bugün önemli bir ziyaretçisi olacak bu noktanın. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı buraya inecek. Türkiye saatiyle 2 saat önce, yani saatler 5'i gösterirken Amerika Birleşik Devletleri'nden havalandı Trump'ın uçağı ve şu anda Türkiye'ye doğru yola çıkmış durumda. Öğle saatlerinde buraya gelmesini bekliyoruz. Saatler 14'ü gösterirken inmesini bekliyoruz bu uçağın, bir aksilik olmazsa. Tabii şunu da ifade edelim, kameraman arkadaşım etrafı gösterirken bizler tabii ki havalimanına olabildiğince yakın noktadayız. Çünkü orası askeri bir havalimanı aslında. Ancak özellikle bu zirve için bazı çalışmalar gerçekleştirildi. Burada da kullanılması için ve geçtiğimiz ayda yenilenen haliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilmişti buranın. Askeri statüsü korunarak sivil ve diplomatik protokol uçuşları açılmıştı. İşte o uçuşlarda aslında dün gerçekleşmeye başladı. Dün ilk olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu havalimanına indi, Ankara Havalimanı'na indi. Tabi buranın pisti büyütüldü. Özellikle 2450 metrelik pist 3000 metreye çıkarıldı. Bunun sebebi ise aslında devlet başkanlarının devasa uçaklarının rahatlıkla inebilmesi için. Yine pist genişliği de artırıldı. 42 metreden 60 metreye yükseltildi ve yaklaşık 600 bin metrekarelik yeni apron taksi yolları inşa edildi ve modern terminal binaları ile 2400 metrekarelik yeni devlet konuk evi yapıldı buraya. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Dünden itibaren aslında konuk liderler, zirvede bulunacak liderler gelmeye başladı. Ankara'da 3 havalimanı bulunuyor. Biri bu bahsettiğimiz havalimanı Ankara Havalimanı, eski adıyla Etimesgut Havalimanı. Sivil uçuşlar için kullanılan Esenboğa Havalimanı. Bir de Mürtet Havalimanı bulunuyor. O da askeri havalimanı. Dün özellikle gelen konuklar Esenboğa Havalimanı'nı kullanmıştı. Bahsettiğimiz gibi Rutte Ankara Havalimanı'na inmişti. Tabii şunu da ifade etmek gerekiyor. Güvenlik önlemleri de alındı aslında. Çatılara özellikle keskin nişancılar yerleştirildi. Yine aslında bu bölgede devriye atan polisler bulunuyor ve yine özel harekat polisleri de bulunuyor. O yüzden oldukça aslında güvenlik tedbirlerinin de üst düzeyde olduğunu söyleyebiliriz burası için. Tabii Trump gelecek dedik. Trump nasıl gelecek? Katar'ın hediye ettiği 500 milyon dolarlık uçağı ile yola çıktı. Air Force One'dan esinlenerek Trump Force One şeklinde anılan saray benzeri uçağı ile birlikte geliyor. Şunu da ifade edelim. Özellikle bu zirvede kullanılması için turkuaz halı serilen VIP uçak merdivenleri hazırlanmıştı. Bu merdivenler de yine havaalanlarındaki yerini aldı. İşte Trump ve diğer liderler de aslında bu merdivenler inerek Türkiye'ye, Ankara'ya ayak basmış olacaklar. Şunu da ifade etmek gerekiyor tabii ki. 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen ilk ABD başkanı olacak Trump. Görev süresi boyunca ilk kez geliyor. İkinci görev süresinde şu anda. Son olarak 2009'da Barack Obama gelmişti Türkiye'ye. Türkiye Barack Obama'yı ağırlamıştı. Tabii Trump'ın gelmesi oldukça önemli. Çünkü aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan istemese katılmazdım ifadelerini kullanmıştı. Ve Türkiye'ye de sürprizlerim olabilir demişti. Tabii özellikle savunma sanayi alanında Kaan için kullanılacak motorlar açısından bir anlaşma olacak mı olmayacak mı, bunlar merak konusu. Söylediğimiz gibi Ankara artık misafirlerini ağırlamaya hazır. Buradaki güvenlik önlemleri üst düzeyde ve Ankara Havalimanı da artık buraya ayak basacak, misafirlerini bekliyor. Zirve bugün başlayacak ve yarın aslında noktalanacak. Bugün aslında öğle saatlerine kadar tüm misafirlerin bu havalimanına inmesini bekliyoruz.
1: Teşekkürler Merve. Kolay gelsin sana da. Şimdi Sait Kahraman'a dönelim. O da Savunma Sanayi Forumu'nu takip ediyor ama oradan da Donald Trump'ın kaldığı otelin önüne geçecek. Sait, bugün senin de programın bir hayli yoğun. Savunma Sanayi Forumu'nda son durum nedir? Onu da senden dinleyelim.
5: Evet, NATO zirvesi kapsamında bizler de ATO Kongresum Salonu'nun hemen önündeyiz. Burada bugün savunma sanayi forumu olacak. Forma özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, onun yanı sıra NATO Genel Sekreteri Rut ve Ukrayna Başkanı Zelenski'nin de bugün buraya katılması ve burada basın açıklaması yapması bekleniyor. Aslında bugün itibariyle de girişler başladı an itibariyle. Tabii şu anda girişler devam ediyor. Bir yandan da aslında bizler tam da Trump'ın kalacağı otelin hemen karşı tarafındayız. Hemen o noktayı da kameraman arkadaşım Burak Taş'tan bizlere gösterirse o otel, şu anda görmüş olduğunuz oteli Trump ve 1000 kişilik ekibi aslında kapattı. Sadece Trump ve 1000 kişilik ekibi oraya gelecek ve orada konaklayacak ve çevresi tamamen zaten güvenlik nedeniyle kapatıldı. Bir diğer noktaya doğru ilerlemek istiyorum aslında. Çünkü neden dolayı ilerlemek istiyorum? Buralar kapatıldı. Çünkü bu noktalar aslında artık girişe kapalı yerler ve araçlı girişleri yapılmıyor. Hemen kameraman arkadaşım da gösterecekleri dün bahsettiğimiz limuzinler aslında bugün itibariyle, şu an an itibariyle daha doğrusu buradan yolcu almaya başladı. Tabii bugün hem liderleri hem de delegasyonları hem de basın mensuplarını taşıyacak. Biraz daha yakınlaşabiliriz aslında. Hem de bir kez daha o noktayı göstermiş olalım. TOGG'un limuzin modelini, yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un limuzin modelini göstermiş olalım. Dün aslında çok bahsetmiştik çünkü bundan sadece 10 tane üretilmişti ve sadece NATO zirvesi kapsamında üretilmişti. Hemen bu noktadan da aslında biraz daha yakınlaşabiliriz o limuzinlere. Tabii iki türlü limuzin üretildi. Biri Türk bayrağımızdan esinlenip yapılan limuzin modelimiz. Biri de Selçuklu motifli olan modelimiz. Tabii şu anda bu limuzinler 7 yolcu taşıyabiliyor ve bundan sadece 10 tane üretildi. Tabii o limuzine de gerek vatandaşlardan gerek delegasyonlardan yoğun bir ilgi var. Tabii onu ilgiyle karşılıyorlar ve zaten dün bununla ilgili bayağı bir bizler de çekim yapmıştık. Ve bugün sadece buraya NATO için ayrılan otobüsler ve limuzin modeller, sadece onlar giriş yapabilecek. Onun dışında çevreden araç girişi olmayacak. Sadece liderlerin araçları ve liderleri taşıyacak TOGG limuzinler olacak. Tabii bugün NATO zirvesi kapsamında burada savunma sanayi forumu yapılacak. Tabii forumda önemli görüşmeler olacak. Çünkü Türkiye savunma sanayide zaten şu anda öncü ülkelerden biri konumuna geldi. Tabii hem Zelenski hem Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, hem Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, hem de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte buraya gelecekler ve burada aslında savunma sanayi forumu ile ilgili açıklamalar yapılacaklar, toplantı yapacaklar. Akşam saatleri itibariyle de resepsiyon olacak, aslında TUSAŞ'ta olacak bu da. Tabii orada da bizim yerli ve milli uçaklarımız, İHA'larımız, SİHA'larımız hepsi orada aslında gösteriye sunulacak diyelim. Şu anda burada son durum aslında bu şekilde. Burada bizler de savunma sanayi forumunu takip ediyoruz diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Sait, teşekkürler, sana da kolay gelsin. Bağlantılarımızı yaptık, haberlerimizle devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Rutte, cömert misafirperverliğinden dolayı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
6: Türkiye, NATO açısından son derece önemli bir ülke.
7: 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi için geri sayım başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oldu.
8: NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz.
7: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde NATO-Ankara zirvesinin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı.
6: Dolayısıyla neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası. Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
7: Erdoğan, Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını ortaya koydu.
9: İhtiyacımız olan şey savunma sanayisi üretimini hızlandırmak. Aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmek. Bu NATO için en önemli. önemli önceliklerden biri.
7: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesinden bir kare paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ve misafirperverlik için teşekkürlerini ifade etti. Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Liderler Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan görüşmede ticaret, ulaştırma, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, Radev'i Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.
10: Biz bundan sonra da NATO'daki bu konumumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz.
1: Rutte aynı zamanda Türk savunma sanayinin gösterdiği gelişme vurgu yaptı. Türk şirketlerinin tüm NATO üyelerine destek olduğunu hatırlattı. NATO'daki en büyük ve en eğitimli ordulardan birine sahipsiniz dedi.
11: Ankara, Istanbul, Turkey as a whole is really important. And
7: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi için geldiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.
11: Good afternoon and welcome.
7: Rutte konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.
12: Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibine bizi ağırladıkları ve bu muhteşem mekanı tahsis ettiği için teşekkür ederim.
11: I'm truly impressed.
7: NATO Genel Sekreteri Türk savunma sanayisinde son dönemde yaşanan gelişmelere dikkat çekti.
11: You have one of the biggest.
12: NATO'daki en büyük ve en eğitimli ordulardan birine sahipsiniz. Özellikle son 5-10 yıl içinde savunma sanayinizi çok hızlı büyüttünüz. Neredeyse 3000 şirketiniz var.
7: Mark Rutte, Türk savunma sanayisi şirketlerinin NATO üyesi ülkelerle

0: İzleyelim.
1: Dünyanın gözü başkenti Ankara'da. Küresel siyasetin kalbi 7-8 Temmuz'da Türkiye'de atacak. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne artık saatler kaldı. Ankara zirve kapsamında tam 32 devlet başkanını ağırlıyor. ABD Başkanı Donald Trump 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren ilk ABD başkanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilecek görüşmelerde masada tam 4 kritik başlık var. Bu başlıklardan ilki ve en önemlisi savunma işbirliği. Trump'ın Türkiye'yi mutlu edeceğim diyerek işaret ettiği 700 milyon dolarlık jet motoru satışı, katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programı masanın ilk sırasında. Masadaki ikinci başlıksa ekonomi olacak. İki lider 100 milyar dolarlık dev ticaret hedefine ulaşmak için yeni adımlar atacak. Enerji başlığında ise nükleer işbirliği mutabakatının ardından yeni stratejik anlaşmalar imzalanacak. Ve bölgesel dengeler, Suriye'nin terörden arındırılması, İsrail terörünün sonlandırılması, Gazze'nin imarı ve Rusya-Ukrayna savaşı için barış masası Ankara'da. Kritik bir diğer başlıksa terörle mücadele. ABD'de bulunan FETÖ elebaşlarının Türkiye'ye iade dosyaları yeniden Trump'ın önüne konulacak. İki lider arasındaki kritik görüşme, Ankara-Washington hattında çözüm bekleyen meselelerle ilgili belirleyici bir rol oynayacak.
0: Ben Donald Trump gelişi de ayrı bir olay. Büyük ihtimalle buradan giderken de gidişi de başka bir olay olacak. Gelirken helikopteriyle, aracıyla birlikte geldi. Biliyorsunuz arabasının adı Canavar. Parçalar halinde geldiler ve burada Amerikan mühendisler tarafından toplanacaklar. Bakalım o program nasıl? Haberimizi izleyelim.
1: Cadillac Van, namı diğer Beast yani canavar. Trump'ın kullandığı devasa makam aracı NATO zirvesi için Ankara'ya getirildi. Başkenti kritik NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Zirve için gelecek isimlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump. Trump'tan önce Ankara'da kullanacağı özel helikopter ve makam aracı geldi. Kargo uçağıyla Ankara'ya getirilen Trump'ın araçları bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. The Beast yani canavar lakaplı Cadillac Van yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde ağır zırhı ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle dünyanın en korunaklı makam araçları arasında gösteriliyor. Aracın gövdesi çelik, alüminyum, titanyum ve seramikten oluşan çok katmanlı ve yer yer 20 santim kalınlığında özel bir zırhla kaplı. Bu sayede ağır balistik silahlara ve patlayıcılara karşı tam koruma sağlanıyor. Kapı kolları ani saldırılara karşı elektroşok verebiliyor. Aracın camları ise 13 santim kalınlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip. Alt kısmı yol kenarına yerleştirilmiş bombalara karşı koyabilecek şekilde tasarlandı. Yolcu kabini ise hava geçirmiyor ve biyolojik saldırılara karşı koyabiliyor. Araçta Başkan Trump'ın kan grubuna uygun tüpler ve oksijen kaynağı da bulunuyor. Güvenlik amacıyla birbirinin aynı olan iki zırhlı araç konvoyda yer alıyor. Bu uygulama ABD Başkanı'nın güvenliğini artırmak ve olası tehditlere karşı koruma sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Başkanın hangi araçta olduğu bilinmediğinden hedef şaşırtma yapılıyor. Trump'ın kullanacağı helikopter de yine askeri kargo uçaklarıyla Ankara'ya getirildi. Parçalar halinde getirilen helikopter burada birbirine monte edildi.
0: Herkesin gözü bir yandan da Trump'ta olacak. Kalacağı oteli Washington yönetimi kapattı. Otelde sadece Trump ve beraberindeki 1000 kişi kalacak. Trump'ın odası ise adeta bir kale gibi dayanıklı hale getirildi. NATO liderlerine yerli ve milli otomobil TOG'dan da bir sürpriz.

0: Geldi.
1: Amerikan Büyükelçiliğine yürüyüş mesafesinde tam 23 katlı NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağı Beştepe ise araçla sadece birkaç dakika.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da konaklayacağı otel tamamen kapatıldı. Otelde yalnızca Trump ve 1000 kişilik ekibi kalacak. 190 metrekarelik başkanlık suitinde ise kurşun geçirmez camlar bulunuyor.
1: Trump'ın yatak, oturma, çalışma ve konuk için ayrı bir odası var. Otel çok önceden rezerve edildi. Gizli servis ve Amerikan Özel Kuvvetleri oteli tepeden tırnağa inceledi. Başkanlık süitinin camları, kurşun geçirmez duvarları bombalı saldırılara dayanıklı şekilde tasarlandı. Otel çevresine barikatlar çekildi. Özel harekat ve gizli servis bölgede adeta kuş uçurtmuyor. Yerli ve milli otomobil TOG da NATO liderlerine sürpriz hazırladı.
2: TOG'un limuzin modeli sadece NATO Liderler Zirvesi için üretildi ve tasarlandı. Bundan sadece 10 tane var.
1: Tamamen elektrikli TOG limuzinler şoför dahil 8 kişilik kapasiteye sahip. Araçlar 50 kilometre azami hızla hizmet verecek.
2: İç tasarımıyla da dikkat çekiyor. Ön tarafta Türk bayrağımız ve 7 yolcu kapasitemizle aracın içi gerçekten konforlu.
1: Limuzinlerde Türk bayrağı ve Selçuklu mimarisinden ilham alan turkuaz ve kırmızı beyaz renkleri tercih edildi. Dijital gösterge ekranında Türk bayrağı animasyonu dalgalanacak.
2: TOG'un limuzin modelinde ise aracın içi özel şekilde tasarlandı. Hemen ön tarafta Türk bayrağımız, içinde ise hem İstiklal Marşımız hem de Mehter Marşımız çalıyor.
0: ...36. NATO Liderler Zirvesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin basın toplantısıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuklar onuruna akşam yemeği verecek. Peki bakalım bugün saat saat NATO Zirvesi programı nasılmış izleyelim.
3: Zirve büyük ölçüde taahhütlerin yerine getirilmesine odaklanacak. Geçen yıl Lahey'de çok şey başardık ama şimdi Lahey'de kararlaştırılanları hayata geçirmeliyiz.
1: İlk gelen NATO Genel Sekreteri oldu. Mark Rutte'yi taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na indi.
4: Bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor.
1: NATO üyeleri Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan tablo üzerinden savunma stratejilerini yeniden şekillendirecek. NATO 3.0 vizyonu Türkiye'nin ev sahipliğinde hayata geçirilecek.
5: Daha iyisini ve daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda Türkiye'nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz.
1: 7 Temmuz Salı günü NATO Savunma Sanayi Forumu yapılacak.
6: Bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri artırdığını görüyoruz.
1: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski başta olmak üzere çok sayıda konuk lider de zirveye katılacak. NATO Dışişleri Bakanları Beştepe'de bir araya gelecek.
4: NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
1: Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız yerleşkesinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. 7 Temmuz Salı saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek. Aynı akşam NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları ile Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları ayrı ayrı çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
6: NATO'nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz.
1: 8 Temmuz Çarşamba saat 10.45'te Erdoğan'la Rutte, müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını resmi törenle karşılayacak. Saat 11'de liderlerin aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi devlet ve hükümet başkanları toplantısı başlayacak. NATO zirvesi saat 15'te Mark Rutte'nin zirve sonrası basın toplantısıyla sona erecek.
7: Biz bundan sonra da NATO'daki bu konumumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz.
1: 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eş Emine Erdoğan da lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması konusu burada masaya yatırılacak. Emine Erdoğan, lider eşlerine geleneksel Türk mutfağı ve el ürünlerini de lider eşlerine tanıtacak.
0: Efendim günaydın Türkiye'ye. Kısa bir ara, az sonra tekrar birlikteyiz.

0: Türkiye akıllı ulaşım sistemlerinde yeni bir döneme hazırlanıyor. İstanbul'da başarıyla uygulanan kooperatif akıllı ulaşım sistemleri şimdi Ankara'ya taşınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin bağlantılı ve otonom araç teknolojilerine yönelik çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, ilk kooperatif akıllı ulaşım sistemleri test ve uygulama koridorunun Hastal-İstanbul Havalimanı arasında oluşturulduğunu hatırlattı.
1: Yaklaşık 40 kilometrelik bu güzergahta akıllı ulaşım sistemlerine yönelik testler gerçekleştiriyoruz. 5G haberleşme altyapısıyla araçlar, yol kenarı üniteleri ve kontrol merkezleri arasında veri alışverişini test etmeye devam ediyoruz.
0: Bakan Uraloğlu, söz konusu koridorda elde edilen deneyimlerin yeni projelere yön verdiğini belirtti. Başkent için müjdeyi verdi.
1: Hastal-İstanbul Havalimanı güzergahında elde ettiğimiz tecrübeyi şimdi Ankara'ya taşımayı hedefliyoruz. Ankara Çevre Otoyolu'nda proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridorla birlikte bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinin daha geniş bir alanda test edilmesini ve uygulanmasını amaçlıyoruz.
0: Akıllı ulaşım sistemleri altyapısının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
1: Toplam 7.141 kilometrelik fiber optik ağı karayollarımızda buluşturmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 7.931 kilometrelik kesimi tamamladık. Yaklaşık 12.210 kilometrelik kesimde ise hem yapım hem de proje çalışmalarımız sürüyor.
0: Irmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılmıştı. Facia yaşandı. Akıntıya kapılan 15 yaşındaki kızdan kahreden haber geldi. Acı olay Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Yeni Çubuk beldesi Burhan köyünde yaşandı. Kızılırmak'ta çamaşır yıkadıkları sırada 3 kız kardeş akıntıya kapıldı. Köylüler ve ekipler seferber oldu. 19 yaşındaki Gülistan Şahin'i sudan çıkarmayı başardılar. Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucunda 13 yaşındaki Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Tüm umutlar 15 yaşındaki Gülseren Şahin'e bağlanmıştı. Ancak olmadı. Ondan da kötü haber geldi. 5 gün sonra sabah saatlerinde genç kızın cesedine ulaşıldı.
2: Özümüzde var. Kemençenin sesini duyduğumuz zaman oynamaya başlıyoruz biz.
0: Kemençenin büyülü sesi yankılandı. O muhteşem yayla Karadeniz'in coşkusuyla şahlandı. Görüntüler Karadeniz'den değil Bursa'dan. Görecik Yaylası'ndaki 29. Giresunlular Festivali'ne Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 30 bin kişi akın etti.
3: Her yıl güzel bir şekilde eğlenme sitesimizi atıyoruz.
4: İki gündür eğlendi millet.
0: Üç gün süren festivalde kemençeyi duyan yaylaya koştu. Aynı anda oynanan cemo ve dik koronla binlerce kişilik dev bir zincir oluştu.
5: Festivalimizde 30 bin üzerinde kazanım oldu.
0: Asırlık otçu göçü geleneği binlerle canlandırıldı. UNESCO listesindeki meşhur kuş dili konuşmaları ise festivalin en dikkat çeken anı oldu.
6: Doğmadan baklavadan sonra horonu da bizden çaldı diyorlar.
7: Çalsalar da onlar beceremez.
0: Yunanistan'ın horonu sahiplenme iddialarına Karadenizlilerin verdiği tepki ise güldürdü.
8: Yunanlar zaten bizim her şeyimizi çalıyorlar. Bu Giresunları sen Yunanlıların üstüne sal, ondan sonra bak ne oluyor, seyret.
9: Bizde kimseye verecek bir kültür yok.
5: Yunanlar çok şey söylüyor. İcraata bakmak lazım.
0: Karadeniz lezzetlerinin sunulduğu festival ünlü şarkıcı Alişan'ın konseriyle son buldu.
10: TGRT FM.
11: Şimdi reklamlar.
12: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank. daima seninle.
10: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
11: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
15: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
13: Şimdi reklamlar.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Çocuklar bayılıyor gül sandık ezmesi.
18: Aa, anne dedi.
19: Hadi canım, baba dedi.
18: Bez dedi.
19: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
20: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
21: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
13: Reklamları dinlediniz.
22: TGRT FM.
23: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif onu seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme niçin şu şöyle, yerindedir o öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, teslim ol hem rahat bul. Her işine razı ol, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.
13: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
22: TGRT FM.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. TGRT FM Haber.
2: Gündemde ne var? NATO. Hemen başlayalım efendim. Gelsin birinci başlığımız. Erdoğan Rutte'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Rutte, cömert misafirperverliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Başka neler söyledi? Ona da birazdan bakacağız. Gelsin ikinci başlığımız efendim. Kritik Erdoğan-Trump görüşmesi bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek. ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Şu anda uçakta Trump. Havada geliyor Türkiye'ye doğru. Görüşmelerde masada 4 kritik başlık olacak. Tabii jet motoru satışı, katsa yaptırımları ve F-35 programı ilk sırada. Gelsin üçüncü başlık. Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı. NATO zirvesi öncesi soykırımcı Netanyahu. Soluğu ABD basınında aldı. Medyaya konuştu. Netanyahu Türkiye aleyhine çağrıda bulundu. Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi açıklamasını yaptı. NATO zirvesi öncesi Ege Denizi'nde de İsrail ile Yunanistan ortak tatbikat yaptı bu arada. Dönelim dördüncü başlığımıza, iç gündemle alakalı. İmamoğlu iki davada hakim karşısında. Ekrem İmamoğlu yargılandığı 3 davanın ikisinde hakim karşısına çıktı. İptal edilen lisans diplomasına ilişkin görülen ceza davasının 5. duruşmasında da karar çıkmadı. Dava 25 Aralık'a ertelendi. Casusluk davası ise 29 Eylül'e ertelendi. Gelsin 5. ve son başlığımız. Gürlek'ten yargı bağımsızlığı tepkisi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'a yargı bağımsızlığı tepkisi gösterdi. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz dedi. Efendim şimdi başlıklarımız bu şekildeydi. Etiketimizi de verelim. Geldi. Diyeceklerim var. X'ten yani Twitter'dan bize diyeceklerim var etiketine. Yazın yazdıklarınızı. Tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam edin.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi güvenlik bürokrasisini topladı. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında alınan tüm tedbirleri inceledi, son talimatlarını verdi. Başkentte denetimler 7 gün 24 saat sürüyor. Ekipler Ankara'da adeta kuş uçurtmuyor. Az sonra. Netanyahu ile Yunanistan yönetimi ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve jet motoru satışına karşı paniğe kapıldı. Peş peşe Türkiye karşıtı açıklamalar yapıldı. Az sonra. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin ilk yılları olan 1952-1959 dönemine ait dev film arşivine erişimi açtı. 1953 NATO manevraları ve 1959 10. yıl törenleri gibi kritik diplomatik ve askeri tarihi kayıtlar yer alıyor. Az sonra.
2: NATO zirvesi ittifak tarihinde Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ilk zirve değil. 2004'te İstanbul'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Peki bundan tam 22 yıl önce ne olmuştu İstanbul'da? Bakalım.
0: Türkiye tam 22 yıl sonra yeniden bir NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Tarihler 28-29 Haziran 2004'ü gösterdiğinde küresel diplomasinin kalbi ilk kez İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Vadisi'nde atmıştı. 11 Eylül saldırılarından sadece birkaç yıl sonraki o dönem küresel siyasetin en fırtınalı dönemiydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush, İngiltere Başbakanı Tony Blair, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder gibi dünya siyasetine yön veren aktörler İstanbul'daydı. O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı zirvenin ana gündemi ABD'nin tartışmalı Irak işgali ve sonrasındaki geçiş süreciydi. İttifak, Irak ordusunun eğitilmesi kararıyla Washington'un işgal sonrası yükünü hafifletmeye çalışmış, İstanbul transatlantik ilişkilerin en hararetli Irak pazarlarına sahne olmuştu. Siyasi gerilimlerin gölgesindeki zirveye damga vuran kare ise Topkapı Sarayı'ndaki tarihi akşamda kayda geçmişti. Dünya liderleri Boğaz manzarasında Türk tarihinin ihtişamını mehter takımının gösterisiyle izlemişti. İstanbul zirvesi hem sert diplomasi trafiği hem de tarihi yarımadanın nefes kesen güzelliğiyle tarihe geçmişti.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin ilk yılları olan 1952-1959 dönemine ait dev film arşivine erişim açtı. Arşivde dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in 1957 Paris Zirvesi görüntüleri, 1953 NATO manevraları ve 1959 10. yıl törenleri gibi kritik diplomatik ve askeri tarihi kayıtlar yer alıyor.
0: Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarına ait tarihi film arşivi erişime açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 1952 ile 1959 yılları arasında çekilen görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. In February 1952, the 12 nations of the Atlantic Alliance had... Arşivde Türkiye'nin NATO'daki diplomatik, askeri ve siyasi faaliyetlerini belgeleyen çok sayıda kayıt yer aldı. Öne çıkan görüntülerden biri, dönemin Başbakanı merhum Adnan Menderes'in 1957'de Paris'te düzenlenen NATO Hükümet Başkanları toplantısına katılımı oldu. Görüntülerde Menderes'in NATO liderleriyle görüşmeleri, Fransa Başbakanı Félix Gaillard'la teması ve NATO karargahı ziyareti yer aldı. Zirvede Menderes'e Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu da eşlik etti. Arşivde Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılına ait görüntüler de yer aldı. Atlantik Konseyi toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün yaptığı değerlendirme konuşması da ilk yıllara ışık tuttu.
4: Bu meselelerin esası üzerinde 14 memleketin mümessilleri...
0: 1953 yılında gerçekleştirilen NATO tatbikatlarına ait görüntüler de vardı. Türkiye'nin müttefik ülkelerle katıldığı ilk müşterek askeri faaliyetlerden biri de bu görüntülerle kayıt altına alındı. Arşivde NATO Enformasyon Servisi tarafından hazırlanan NATO Göklerde adlı film de yer aldı. Yapımda hava savunması, radar sistemleri ve uçuş güvenliği dönemin bakış açısıyla anlatıldı. 1959 yılında NATO'nun kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla düzenlenen törenin görüntüleri de ilk kez yayımlandı. Tarihi film arşivi, Türkiye'nin NATO üyeliğinin ilk yıllarına ilişkin önemli görsel belgeleri araştırmacılar ve kamuoyuyla buluşturdu.
2: Efendim, şimdi NATO liderleri Ankara'ya geliyor. İstanbul'da bir yer, ittifakın Türkiye ile uzun geçmişine beklenmedik bir bağlantı sunuyor. İstanbul'daki NATO 1952 lokantası. NATO'da resmi sayfasından İstanbul'daki bu lokantayı paylaştı efendim.

0: NATO'nun kalbi 1950'den 52'den beri Karaköy'de atıyor.
1: Bazı isimler tarihten doğar, bazıları ise tarihin içinde yaşamaya devam eder.
2: İstanbul Karaköy'deki NATO lokantası da bunlardan biri. Ancak bu lokantada ne bir diplomasi masası var ne de siyasi görüşmeler yapılıyor.
0: Türkiye'nin NATO'ya olduğu sene kurulduğumuzdan ismimiz o yüzden NATO lokantası.
1: 22 yıl sonra NATO'nun kalbi yeniden Türkiye'de atacak. Askeri ve siyasi olmayan lezzet ittifakı ise İstanbul'daki NATO lokantasında buluşuyor.
2: Bura 74 yıllık bir tarihi yolculuğa çıkartıyor bizi. Niye derseniz Türkiye'nin NATO'ya katıldığı tarih 1952'de açıldı burası ve o günün şerefine NATO lokantası olarak kuruldu.
1: Karadenizli Öztürk ailesi tarafından işletilen bu lokanta NATO'nun resmi internet sitesinde övgüye layık görüldü. Köklü bir esnaf lokantası olduğundan bahsedildi.
0: Çok memnun olduk. Herkesi bekleriz. Gururluyuz. Dünya liderleri geldi buraya. Alman milletvekilleri geldi. NATO kuvvet komutanlarından birkaçının sekreterleri gelmişti. Çıkarken bizimle resim çekilmek istediler.
1: Türkiye'nin NATO'ya katıldığı yıl doğan bu lezzet durağı bugün hala aynı gelenekle misafirlerini ağırlıyor.
3: Esnaf lokantaları arasında da bence en iyilerdendir İstanbul'daki herhalde.
4: Evet, doğrudur. 50 yıldır buraya gelirim ben.
5: 3,5 yıldır falan buraya geliyoruz.
2: Lokantanın her köşesinde tarihin izlerini görmek mümkün. Mesela The Guardian gazetesine lokanta röportaj verdiğini görebiliyoruz. Hemen yan tarafındaysa işte hem patentleri hem de gastronomi rehberine girdiğinin tescili mevcut. Teklif geldi mi size? Ankara'ya gelin, yemek yapın.
0: Herhangi bir teklif almadık ama bekledik gene sekreter düzeyini. Bekliyoruz.
2: Anadolu mutfağının en lezzetli yemekleri onlarca çeşidiyle NATO lokantasında. Tavsiye ettikleri kadar var mı sizce?
6: Bence döner çok.
2: Örneğin 1952 İstanbul'unda yenilen o et dönerin tadını şu anda NATO lokantasında bulmak mümkün. İşte bu lokantanın sırlarından biri de bu.
4: Karaköy'ün en eski lokantası.
1: Garsonluktan lokanta işletmeciliğine geçen Mevlüt ve oğlu Uğur Öztürk lokantada dünya liderlerini ağırlamak için çağrı yaptı.
0: Buraya gelmiş olsalardı Hünkar Beğen'de yapardık diye hem birleştirici hem sebzesi hem eti olsun. Birleştirici bir yönü olduğundan dolayı.
4: Buyursun Trump da gelsin.
7: Bu kadar diplomasi haberinin arasında bir de NATO lokantası haberi iyi gitti. Sabah sabah da canımız çekmedi değil. Şimdi yine döneceğiz diplomasiye. Şimdilik bu kadar soft haber işimiz. Birazdan yine döneriz. Efendim bu kritik zirve öncesi Avrupa Birliği'nden de bir deklarasyon geldi. NATO Genel Sekreteri Rutte ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ortak bir makale yayınladılar. Savaşa hazır olmalıyız. Savunmada Amerika'ya dayanma devri bitti dediler.
1: Ankara'da yapılacak tarihi NATO zirvesi öncesinde kritik bir ortak deklarasyon yayımlandı. NATO ve Avrupa Birliği savaşa hazır olmalıyız dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiliz The Economist dergisi için Ankara zirvesine dair bir makale kaleme aldı. Makalede Avrupa'nın savunma kapasitesini ABD'ye dayandırma döneminin artık geride kaldığı vurgulandı. İki lider Avrupa'nın savunmasını başka ülkelere devretme dönemi sona ermiştir. Eğer savaşı önlemek istiyorsak savaşa hazır olmalıyız ifadelerini kullandı. Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların askeri stokları ciddi şekilde zorladığını belirten liderler, klasik silah şirketlerinin yetersiz kaldığına dikkat çekti. Rutte ve Leyen, üretim kapasitesini artırmak için sivil otomotiv üreticilerinin dahi savunma sektörüne parça üretmeye başladığı büyük bir sanayi seferberliğinden söz etti. Makalede Avrupa ve NATO'nun üretim kapasitesinin talebi karşılamakta yetersiz kaldığının kabul edilmesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump da savunma harcamalarında Avrupa ülkelerinin daha fazla yük alması gerektiğini savunuyor. Bu anlamda Ankara'daki NATO zirvesi birlik için bir yol ayrımı niteliği taşıyor.
7: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi öncesi Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına geçti. Gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve İran'la yürütülen anlaşma süreci vardı. Bakalım neler söylemiş.
1: Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye çok yakın olduğunu ilan etti. Sözü Türkiye'deki kritik NATO zirvesine getirdi.
6: Ukrayna-Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacağız. NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki NATO zirvesi öncesi Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı vardı. İki ülke arasındaki savaşı durdurmayı başaracağı umudunu dile getirdi.
6: Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Hem Rus hem de Ukraynalı liderler anlaşma yapmak istiyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşında öne çıkan silahlı insansız hava aracı teknolojisine değindi.
6: Tüm dronların bu kadar büyük bir faktör haline geleceğini düşünüyordu ki onlar öldürme makineleri. Bu inanılmaz. Bir ağacın ardına saklanıyorsun ve o gelip seni buluyor. Ben görmek istemediğim sahneler gördüm. Sizin de bunları görmenizi istemiyorum.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden barış görüşmelerine de dikkati çekti.
6: Öyle ya da böyle kazanacağız. İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz. İran'la anlaşmayı tercih ediyoruz. 91 milyon İran halkının savaştan etkilenmesini istemiyoruz.
1: Trump, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerine izin verilemeyeceğini belirterek, İran asla nükleer silaha sahip olamaz dedi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kullanım hakkı konusunda İran'la yaşadıkları sorunları sıraladı. Hürmüz Boğazı büyük bir para makinesi, ününü daha önce hiç kimse duymamıştı ifadelerini kullandı.
8: Mark Zuckerberg, I told Bezos, I told all of the people.
7: Efendim şimdi yine muhabirlerimize bir gidelim. Saat başı geldi. Acaba sahada neler yaşanıyor? Bir onlara bakalım. Üç muhabirimiz de hazır. Merve Şahin şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde. Aynı zamanda Merve Güven hazır. Merve Güven de Ankara Havalimanı'nda ve Kızılay'da da Aleyna Doğan var. Önce Merve Şahin'e gidelim. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlıklar ne durumda, neler yaşanıyor? Merve söz sende.
9: Okan Ateş, artık NATO Liderler Zirvesi için saatler kalmış durumda. Hazırlıklar tamamlandı ve artık liderlerin gelişi için ve tabii ki o kritik zirvenin başlaması için hazırlıklar tamam. Kameraman arkadaşım Mehmet Tren sizler için göstersin. Bulunduğum bu alan aslında basın mensupları için hazırlanan bir alan ve basın mensuplarının çalışabilmesi için hazırlandı burası. Yaklaşık 3000 basın mensubu bulunduğumuz bu alanda olacak NATO Liderler Zirvesi boyunca.
10: Şimdi reklamlar. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
11: herkese iyi gelecek. Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Gülen ev sahipliğinde savunma bakanları için bir resepsiyon düzenlenmiş olacak. Yine konuk liderler, bakanlar ve üst düzey yetkililer NATO liderler zirvesi için tam anlamıyla teyakkuz halinde başkent Ankara'da olacaklar. Şu an görmüş olduğunuz bu yol ve tabii ki dev Türk bayrağı NATO liderlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geliş yolu. Liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru geldiğinde bu yoldan geçecekler ve dev Türk bayrağını görmüş olacaklar. Dev Türk bayrağı kendilerini karşılamış olacak ilk olarak. Yanındaysa hemen 32 ülkenin bayrakları yer alıyor. NATO üyesi ülkelerin bayrakları yer alıyor. NATO'nun amblemi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin de yine maket hali gözüküyor. Bayrak şeklinde asıldı. Ankara yazısı da dev bir şekilde yazıldı. NATO Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde de hummalı hazırlıklar gerçekleştirildi bu süre zarfında. Hemen karşımızdaki binada Liderler Zirvesi'nin yapılacağı o kritik binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu binada genelde özel olarak ağırladığı misafirlerini ağırlıyordu. Bugünse NATO Liderler Zirvesi için ev sahipliği yapacak, bugün ve yarın daha doğrusu. Hemen aslında karşıdaki kapının önünde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderleri karşılayacak. Ardından da NATO zirvesi için bir aile fotoğrafı çekinilecek. Orada tüm gelişmeler aslında tüm dünyanın gözün kulağı olduğu bir toplantı olacak bu NATO liderler zirvesi. Kritik öneme sahip, belirttiğim gibi liderlerin aslında hazırlıkları sürüyor bu toplantı için. Uzun zamandır buradalar, heyetleri uzun zamandır daha doğrusu burada. Liderler yavaş yavaş gelmeye başladı. Dün gelenler vardı, bugün gelmeye devam edenler var. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı şu dakikalarda aslında Ankara'ya doğru geliyor. Saatler 10'ları gösterdiğinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya uçağın inmesi bekleniyor. Saatler 15'te de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde beklentiler içerisinde. Tüm gelişmeleri takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
5: Merve, teşekkürler. Kolay gelsin sana. Hemen Merve Şahin'den sözü Merve Güven'e götürelim. O da hazır şu anda Ankara Havalimanı'nda. Merve.
6: Paylaşalım. Yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarıldı ve geniş gövdeli uçakların inebileceği...
7: Evet, bizler de Ankara Havalimanı'ndayız. Tabii artık Ankara'da tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyelim. Aylardır hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyordu ve o kritik zirvede ilk günde bugün. Tabii Ankara Havalimanı önemli bir havalimanı çünkü bu havalimanı bazı liderlerin, ABD Başkanı Donald Trump dahil bazı liderlerin bu zirve için ayak basacakları ilk nokta. Hemen kameraman arkadaşım sizlere göstersin burayı. Kritik bir yer dedik. Burası askeri statüsü korunarak sivil, diplomatik ve protokol uçuşlara açılan bir havalimanı. Özellikle NATO zirvesi için yenilenen bir havalimanıydı. Eski adıyla Etmeskut Havalimanı askeri amaçlı kullanılıyordu. Ve özellikle NATO zirvesine hazırlanması için aylarca süren hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Ve ardından geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da açılışı yapıldı buranın. Tabii özellikle protokol uçuşlarında kullanılacak demiştik biz burayı. Zaten bugün de aslında ABD Başkanı Donald Trump dahil bazı başkanların da yine devlet başkanlarının da buraya inmesi için kullanılacak. Bu nedenle pist büyütülmesi çalışması gerçekleştirilmişti. Mevcut 2450 metrelik pist 3000 metreye çıkarılmıştı. Pist genişliği de 42 metreden 60 metreye çıkarılmıştı. Yine tabii yeni apron ve taksi yolları da inşa edilmiş. Tabii buraya devlet başkanları uçakları ineceği için genişletilmesi gerekiyordu. Bunun için aslında bu çalışmalar yapıldı. Şunu da ifade edelim. 2400 metrekarelik yeni devlet konuk evi yapıları da bu projeye dahil edildi. Tam da karşımızda aslında devlet konuk evini görebiliyoruz şu anda. Bu konuk evi neden önemli? Çünkü buraya uçakları inen devlet başkanlarının ilk olarak burada istirahat etmeleri bekleniyor. Bir protokol karşılaması karşılaması gerçekleştirilecek. O karşılamaların hemen sonrasında bu devlet konuk evine geçerek aslında dinlenmeleri bekleniyor. Burada ardından da tabii zirve alanına ya da otellerine buradan geçmeleri bekleniyor. Şunu da ifade edelim, tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın buraya ineceğini söyledi. Kendisinin uçağı Türkiye saatiyle saat 5'te havalanmıştı. Türkiye'ye gelmek üzere. Tabii günler öncesinden Trump'ın yaklaşık 1000 kişilik ekibi Türkiye'ye, Ankara'ya geldi. Trump'ın canavar olarak ifade edilen makam araçları Türkiye'ye gelmişti geçtiğimiz günlerde. İşte o makam araçlarını getiren jetler de aslında burada konuşlanmış şekilde bekliyor Ankara Havalimanı'nda. Bu yüzden de aslında şunu da ifade etmek gerekiyor. Dün aslında yine NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de buraya iniş gerçekleştirmişti. Ankara Havalimanı'nı kullanan ilk isim olmuştu kendisi. Yine onun da aslında buraya gelirken kullandığı jetinin de burada yeniden dönmek için hazır beklediğini ifade edebiliriz. Tabii pek çok isim bu zirve için gelecek. 32 NATO üyesi devlet başkanı ve bunun yanı sıra hükümet başkanları davetli isimler olacak. 100'e yakın bakan ve üst düzey diplomat Ankara'da olacaklar. Tek olarak bu havalimanı kullanılmayacak. Bunu ifade edelim. Özellikle tabii Ankara'da 3 tane havalimanı bulunuyor. En çok bilinen havalimanı da sivil amaçlı kullanılan Esenboğa Havalimanı. Dün bazı liderler Esenboğa'ya indiler. Uçakları oraya indi. Ama bunu Bunun yanı sıra tabii bu Ankara Havalimanı da kullanılacak ve bir de Mürted Havalimanı bulunuyor. O da askeri amaçlı kullanılan bir havalimanı. Oraya daha çok aslında NATO için gelecek savunma bakanlarının kullanmasını bekliyoruz. Tabii buraya Trump gelecek dedi ki onun gelmesi de önemli çünkü 17 yıl sonra Türkiye'ye gelecek ilk ABD başkanı olacak kendisi. En son 2009'da Barack Obama gelmişti Türkiye'ye. Trump peki hangi uçakla geliyor, bu bilgiyi de verelim. Kendisi Katar'ın hediye ettiği 500 milyon dolarlık uçağıyla geliyor ve Trump Force One şeklinde anılan büyük bir uçakla, saray benzeri bir uçakla şu anda buraya geliyor. Tabii buraya gelecek konuklar için turkuaz halı serilen VIP uçak merdivenleri de yaptırılmıştı. O merdivenlerde bahsettiğimiz havalimanlarında liderler inerken kullanmaları için hazır bekleniyor. İşte Trump da Ankara'ya ilk adımlarını atarken yine turkuaz halı serilen VIP uçak merdivenlerini kullanacak. Artık tabii zirvenin başlamasına saatler kaldı. Trump'ın saatler 14'ü gösterdiğinde buraya inmesini bekliyoruz. Bir aksilik olmazsa. Tabii artık Ankara bu zirveye hazır. Liderlerin bahsettiğimiz gibi bazıları dün gelmişti. Bugün de gelmeye devam ediyor liderler. Aslında saatler sonra da buraya gelişler tamamen tamamlanacak ve kritik zirve başlamış olacak.
5: Teşekkürler Merve. Kolay gelsin sana da. Şimdi bir de Kızılay'a dönelim. Aleyna Doğan bize oradaki son durumu anlatsın. Aleyna.
1: Ankara ulaşımında merkezi güzergahlardan biri olan Kızılay Bulvarı'ndayız. Aslında tam da bu güzergah hem liderlerin konaklayacağı otellere doğru giden bir güzergah olacak hem de aslında zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden önemli güzergahlardan biri olacak Kızılay Atatürk Bulvarı. İşte bu noktada tabii konvoy geçişleri olacak yine gün boyunca. Liderler dün aslında birçok lider Ankara'ya iniş yapmıştı. Bugün de birçok liderin yine Ankara'ya gelmesi beklenecek. Liderlerin gelmesiyle birlikte aslında konvoy geçişlerinde de birçok noktada trafik kapatma uygulaması yapılacak. İşte bu noktada da Atatürk Bulvarı kısmi olarak zaman zaman kapatılıyor olacak. Tabi zirve boyunca 55 bin kolluk kuvveti sahada olacak. Şu anda da trafik polisleri Kızılay Bulvarı'nda trafiği yönetiyor. Burada tabi aynı zamanda Güven Park'ta da birçok ekip otosu var. Ekip otosunda da yine kolluk kuvvetleri denetimlerini gerçekleştirmek üzere Kızılay'ın her noktasında aslında şu anda çevik kuvvet ekipleri, polis özel harekat ekipleri yine bu noktada bulunuyorlar. Özellikle de aynı zamanda toplumsal olaylara müdahale ekipleri de özel eğitimli köpekler ve atlı polisler de gün boyunca güzergahlarda devriye atıyor olacak. Atatürk Bulvarı üzerinde şu dakikalarda trafikte bir aksamının yaşanmadığını söyleyelim. Zaman ilerledikçe, saatler ilerledikçe aslında liderler de Ankara'ya inişini gerçekleştirdikçe burada da kısmi yol kapatma uygulamaları yapılıyor olacak. Şu an için toplu taşımalarda Kızılay bölgesinde bir kısıtlamanın olmadığı bilgisini paylaşalım. Otobüsler tamamen durmayacak, ancak Beştepe çevresindeki hatlar güzergah değişiklikleri yaşanacak. Özellikle yayalar içinde Kızılay yayalara kapalı değil. Bunu da belirtelim. Kovboy geçişleri sırasında yalnızca belirli noktalarda birkaç dakikalık yol kapatma uygulaması gerçekleşiyor olacak. Yine özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi başta olmak üzere çok sayıda cadde ve bulvar araç trafiğine kapalı olacak. Özellikle de Beştepe Caddesi, Söğüt Özü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi gibi o güzergahlar, özellikle de zirveye yakın noktalar kapalı oluyor olacak. Şu dakikalarda da Ankara trafiğinde bir aksama yaşanmadığını söyleyelim. Özellikle de Kızılay Bulvarı açısından şu an için bir trafik kısıtlaması bulunmuyor, ama saatler ilerledikçe özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara yolunda şu anda uçağı yolculuk sırasında şu anda Amerika'dan yola çıktı. Öğle saatleri gibi saatler 14'ü gösterdiğinde Ankara'ya varması bekleniyor Donald Trump'ın. İşte o noktada aslında trafikte bir süreliğine, özellikle de kırmızı alan denilen noktaları, zaten bugün trafiğin kapalı olduğu noktalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe civarı kapalı trafiğe. Ama bu noktalarda da Kızılay Bulvarı, Sıhhiye ve Atatürk Bulvarı gibi noktalarda da konvoy geçişleri dahilinde önemli geçiş kısıtlamaları yapılacağını belirtelim. Şu an içinse Kızılay Bulvarı'nda, Atatürk Bulvarı'nda yayalara bir kısıtlama olmadığını söyleyelim. Özellikle de otobüs yolculuğunda Ego otobüslerinin şu an için bir kısıtlama yaşanmadığını belirtelim ve söz yeniden size bırakalım.
5: Teşekkürler Aleyna. Kolay gelsin sana da. Ve Sait Kahraman'a dönelim. Savunma Sanayi Forumu var. O da onu takip ediyor. Sait.
8: Evet, Ato Kongresyum salonundayız şu anda. Dediğiniz gibi NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumu aslında artık başladı diyebiliriz. İlerleyen dakikalarda delegasyon ve liderlerin katılımıyla aslında başlaması bekleniyor. Tabii bugün buraya önemli isimler gelecek. Bunun başında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Rut ve Ukrayna Başkanı Zelenski'nin de bu programa katılması bekleniyor. Aslında Türkiye'nin sadece hani NATO'nun bir üyesi olduğu değil, ittifakın en kritik ülkelerinden biri olarak görülüyor. Çünkü Türkiye hem Avrupa'yı, hem Orta Doğu'yu, hem Karadeniz'i aynı anda yakın takip edebilen stratejik bir konumda bulunuyor. Tabii 1952'den bu yana NATO üyesi olan Türkiye bugün de ittifakın en büyük ikinci kara ordusuna sahip ve sadece askeri sayısıyla değil sahadaki konumuyla da dikkat çekiyor. Tabii Afganistan, Bosna Hersek, Kosova ve Irak'ta NATO görevlerine aktif olarak katılan Türkiye yıllardır birçok uluslararası operasyonda görev aldı. İzmir'deki NATO Kara Komutanlığı da Türkiye'nin ittifak içindeki önemini gösteren merkezlerden biri olarak aslında görülüyor. Tabii son yıllarda savunma sanayide atılan adımlar da Türkiye'nin elini bayağı bir güçlendirdi. Çünkü insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, radar teknolojileri ve yerli savunma ürünleriyle Türkiye, NATO'nun yeni güvenlik anlayışına katkı sağlayan ülkeler arasında değerlendiriliyor. Tabii bugün bu konulara da burada değinilecek. Özellikle savunma sanayi forumu bundan sonra akşam saatleri itibariyle de TUSAŞ'ta savunma sanayi resepsiyonu olacak ve orada da bizim kendi ürettiğimiz yerli silahlarımız gösterilecek ve orada bir gösteri olacak. Tabii uzmanlara göre artık NATO'da güçlü müttefik olmak sadece asker göndermek anlamına gelmiyor. Kendi savunma sanayisini geliştiren, krizlere hızlı müdahale edebilen ve yeni tehditlere karşı çözüm üretebilen ülkeler daha fazla önem kazanıyor. Tabii şu anda savunma sanayiye verdiğimiz önemle beraber, yükselişimizle beraber aslında şu anda Türkiye NATO içerisinde baya bir öneme sahip. Tabii diğer ülkeler de bunun farkında. Türkiye hem terörle mücadeledeki hem saha tecrübesi hem sınır güvenliği hem de Karadeniz, Akdeniz ve Orta Doğu'daki etkin rolüyle bu ülkelerin başında geliyor. Ancak zaman zaman bazı savunma projelerinde uygulanan yaptırımlar ve ambargolar Türkiye'nin hem önüne engel olarak çıkıyor. Tabii bunun için de dediğimiz gibi yerli ürünlerimize önem vererek ve savunma sanayi geliştirerek aslında bu ambargoların da önüne geçildi. Tabii bu da dikkati çekti, dünyanın dikkatini çekti. Tabii kısacası NATO'nun yeni döneminde Türkiye sadece askeri gücüyle değil, savunma sanayisi, operasyonel tecrübesi ve stratejik konumuyla da ittifakın en önemli aktörlerinden biri olmaya devam ediyor. Dediğimiz gibi aslında bugün Türkiye'nin bu savunma sanayi forumunda özellikle yaptığı yatırımlar, özellikle savunma sanayide ürettiğimiz yerli silahlarımız konuşulacak, bunlar tartışılacak. Tabii ilerleyen saatlerde dediğimiz gibi savunma sanayinin TUSAŞ'ta yapacağı bir resepsiyon var. Orada da aslında bizim kendi ürettiğimiz silahlar sergilenecek ve orada hangi aletlerimiz varsa aslında onlarda da bir deneme uçuşları yapılacak, bir gösteri yapılacak. Tabii bizler de orayı an be an takip edeceğiz. Tabii şu anda dediğimiz gibi delegasyonlar artık yavaş yavaş giriş yapmaya başladı. Özellikle yabancı ülkelerden komutanlar, askerler buraya geliyorlar ve buraya giriş yapıyorlar. Saat 10 itibariyle artık savunma sanayi forumunun 10-10.30 bandında başlaması bekleniyor diyelim. Sözü size tekrar bırakalım.
5: Sait, teşekkürler sana da. Kolay gelsin. TGRT Haber ekipleri sahada haber nöbetinde günün ilk ışıklarıyla birlikte arkadaşlarımız çıktılar sokağa ve son ışıklarına kadar da büyük ihtimalle sokaklarda olacaklar. NATO zirvesini en yakından takip edecekler. Biz de buradan sizlere aktaracağız efendim. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve için Ankara'ya geldi. Türk savunma sanayinin gösterdiği gelişime vurgu yaptı. Türk şirketlerinin tüm NATO üyelerine destek olduğunu hatırlattı. NATO'daki en büyük ve en eğitimli ordulardan birine sahipsiniz dedi.
9: Ankara, Istanbul, Türkiye as a whole is really important. And
10: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara zirvesi için geldiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.
9: Good afternoon and welcome.
10: Rutte konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.
11: Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibine bizi ağırladıkları ve bu muhteşem mekanı tahsis ettiği için teşekkür ederim.
9: I'm truly impressed.
10: NATO Genel Sekreteri Türk savunma sanayisinde son dönemde yaşanan gelişmelere dikkat çekti.
9: You have one of the biggest.
11: NATO'daki en büyük ve en eğitimli ordulardan birine sahipsiniz. Özellikle son 5-10 yıl içinde savunma sanayinizi çok hızlı büyüttünüz. Neredeyse 3000 şirketiniz var.
10: Mark Rutte, Türk savunma sanayisi şirketlerinin NATO üyesi ülkelerle işbirliği yaptığını vurguladı.
11: Savunma sanayinizde çok fazla ülkeye destek veriyorsunuz. Neredeyse bütün ittifakla çalışıyorsunuz.
10: Genel Sekreter, ittifak üyesi ülkelerin savunma harcamalarını gayri safi milli hasılanın %5'ine çıkarması gerektiğine vurgu yaptı. Rutte'nin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Rus tehdidinin sürdüğünü belirtti, hazırlıklı olmalıyız dedi. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği son saldırıları hatırlatan Genel Sekreter, bunun Rus lider Vladimir Putin'in çaresizliğini gösterdiğini iddia etti.
5: Ve tüm Türkiye'nin, hatta dünyanın beklediği görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Donald Trump'la bir araya gelecek. Tarihi görüşmede neler konuşulacak? Bakalım detaylarına.
10: Dünyanın gözü başkenti Ankara'da. Küresel siyasetin kalbi 7-8 Temmuz'da Türkiye'de atacak. NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne artık saatler kaldı. Ankara zirve kapsamında tam 32 devlet başkanını ağırlıyor. ABD Başkanı Donald Trump 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren ilk ABD başkanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilecek görüşmelerde masada tam 4 kritik başlık var. Bu başlıklardan ilki ve en önemlisi savunma işbirliği. Trump'ın Türkiye'yi mutlu edeceğim diyerek işaret ettiği 700 milyon dolarlık jet motoru satışı, Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programı masanın ilk sırasında. Masadaki ikinci başlıksa ekonomi olacak. İki lider 100 milyar dolarlık dev ticaret hedefine ulaşmak için yeni adımlar atacak. Enerji başlığında ise nükleer işbirliği mutabakatının ardından yeni stratejik anlaşmalar imzalanacak. Ve bölgesel dengeler, Suriye'nin terörden arındırılması, İsrail terörünün sonlandırılması, Gazze'nin imarı ve Rusya-Ukrayna savaşı için barış masası Ankara'da yeniden kurulacak. Kritik bir diğer başlıksa terörle mücadele. ABD'de bulunan FETÖ elebaşlarının Türkiye'ye iade dosyaları yeniden Trump'ın önüne konulacak. İki lider arasındaki kritik görüşme, Ankara-Washington hattında çözüm bekleyen meselelerle ilgili belirleyici bir rol oynayacak.
5: Trump yolda efendim, geliyor. Sabaha karşı 5 gibi Türkiye saatiyle. Uçağa bindi, yola çıktı. Şu anda havada. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika'nın da Dünya Kupası'nda maçı vardı. Üçüncü golü yedikten sonra Amerika, Trump demiş ki kaptan çevir kontağı çalışır motorları, gidelim bu maç dönmez, ki öyle de oldu zaten. Onun üstüne dördü de yediler. Neyse, dönelim tekrar gündeme. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi güvenlik bürokrasisini topladı. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında alınan tüm tedbirleri inceledi. Son talimatlarını verdi. Başkentte denetimler 7 gün 24 saat sürüyor. Ekipler Ankara'da kuş uçurdu.
12: Emniyet teşkilatımızın ve jandarma teşkilatımızın bugüne kadar yürüttüğü çalışmaların, yapılan planlamaların ve alınan tedbirlerin büyük bir titizlikle hazırlandığını biliyoruz.
10: Ankara'da NATO alarmı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sahaya

0: gelmiyor. Şüpheli görülen araçların içerisi de en ince ayrıntısına kadar tek tek aranıyor.
1: Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak.
0: Binlerce polis, özel harekat, bomba imha, terörle mücadele, istihbarat, trafik ve siber suçlarla mücadele ekipleri zirve boyunca sahada görev alacak.
1: Sibel ortamda da 7/24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de ekstradan fazladan toplam 639 personel görevlendirildi.
0: Toplumsal olaylara müdahale ekipleri de özel eğitimli köpeklerle birlikte en kritik güzergahlarda devriye atıyor. Zirve kapsamında kolluk kuvvetlerinin üniformalarında da dikkat çeken bir detay var. Ekiplerin üniformasında NATO'nun özel logosu bulunuyor. Zirve boyunca sahada olacak polis araçlarına da NATO bayraklı stikerler yapıştırıldı.
2: Hem dünya basını da şu anda Türkiye'yi konuşuyor. Ve ortak bir yorum var. Türkiye'nin NATO'da belirleyici güç konumuna yükseldiği. Trump'ın Erdoğan çağırmasa gitmezdim sözleri hatırlatılarak zirve boyunca NATO sekreterinin Trump'ı övme politikası yürüteceği ifade edildi.
3: Ankara'da başlayacak kritik NATO zirvesi öncesi dünya basınının gözü kulağı Türkiye'ye çevrildi. Dünya basını gelişen savunma sanayisi ve arabuluculuk rolüyle Türkiye'nin NATO zirvesinde belirleyici güç konumuna yükseldiğini yazdı. En kritik yorumu Amerikan AP ajansı yaptı. Buna göre ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan davet etmese zirveye gelmezdim dedi.
4: Erdoğan olmasa belki gitmezdim ama o aradı. Gel dedi, gidiyorum.
3: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise savunma harcamaları konusunu bir kenara bırakıp zirve boyunca Trump'ı övmeye odaklanacak. Rutte'nin amacı Trump'ın ittifaka sadık kalmasını sağlamak olacak. AP'nin yorumuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rutte'nin zirvede Trump'ı idare etmesi kritik önem taşıyacak. Amerikan Washington Post gazetesi ise Trump'ın Erdoğan olmasa gitmezdim sözlerine yer vererek iki lider arasındaki özel bağın dengeleri değiştirdiğini yazdı. Fransız RFI ve İngiliz Financial Times'a Ankara'nın bu zirveyi dev silah anlaşmaları imzalamak ve savunma sanayisindeki üretim gücünü sergilemek için kilit bir fırsata çevireceğini aktardı. Japonya merkezli Nikkei Asya ise Türkiye'nin vazgeçilmez bir arabulucu olarak öne çıktığını vurguladı. Alman Deutsche Welle'de Trump'ın NATO birliğini Ankara'da test edeceğini, Rutte'nin ise yine ABD'yi masada tutmaya çalışacağını yazdı. ABD merkezli Politico dergisine göre ise müttefikler Ankara'da milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları ve Ukrayna'ya yeni yardım taahhütleri imzalamaya hazırlanıyor. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de katılacağı zirvede NATO 3.0 vizyonuyla transatlantik gerilimlerin Erdoğan'ın liderliğinde yumuşatılması bekleniyor.
2: Ankara bugün çok kalabalık. Sadece liderler değil, 3000 gazeteci takip edecek programı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devasa bir medya merkezi kuruldu. NATO zirvesine özel 5 liralık hatıra parası da basıldı.
5: Zirve ilişkin tüm hazırlıklar tamamlandı. NATO liderlerini ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte NATO Genel Sekreteri Mark Rutte işte bu alanda karşılayacak.
3: Ankara'daki NATO zirvesini 3000 gazeteci takip edecek. Bunun için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devasa bir medya merkezi kuruldu.
5: NATO liderler zirvesini yaklaşık 3000 basın mensubu takip ediyor. Bunun için de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir basın merkezi kuruldu. Gazeteciler burada haber yazıp zirveyi takip edebiliyor.
3: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki medya merkezinde 40 profesyonel montaj odası, stüdyolar ve röportaj alanları var. Aynı anda 1600 basın mensubu bu noktalarda çalışabilecek.
5: Zirveyi takip eden basın mensupları için bir çanta da hazırlandı. O çantadaki en özel ürünse üzerine NATO logosu basılan madeni para. NATO liderler

0: Zirvesini takip edecek yabancı basın mensupları için de tüm detaylar düşünüldü. Bu kapsamda misafir gazetecilere Türk mutfağının leziz yemekleri de ikram ediliyor. Ankara denince akla gelen ilk lezzetlerden biri de şüphesiz ki Ankara döneri. O da külliyedeki yerini aldı ve zirve kapsamında basın mensuplarına döner ikramı da yapılacak. Yemeklerde sağlık hassasiyeti de gözetildi. Vegan ve glutensiz özel beslenmeye uygun ikramlarda bulunuldu.
1: NATO zirvesi öncesi soykırımcı Netanyahu soluğu ABD basınında aldı. Türkiye aleyhine çağrıda bulundu. Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi açıklamasını yaptı. Aynı zamanda Ege Denizi'nde de İsrail ile Yunanistan ortak tatbikatı vardı, izleyelim.
2: Soykırımcı Netanyahu, Türkiye-ABD yakınlaşmasından rahatsız oldu. NATO zirvesi öncesi ABD medyasına konuştu. Türkiye, F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu. I don't think they should be given F-35s or the engines for there. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısı aralanırken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde Amerikan basınına konuşan Netanyahu, Washington yönetimine açık çağrı yaptı. Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve jet motorlarının verilmemesi gerektiğini savunan Netanyahu, Türkiye'ye bunların verilmesi durumunda Orta Doğu'daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürerek İsrail hava üstünlüğünün korunması gerektiğini savundu. I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East, which is. Ancak dikkat çeken gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. İran'la çatışmaların sona ermesinin ardından İsrail ve Yunanistan orduları Ege semalarında yeniden ortak tatbikata başladı. Tatbikat kapsamında İsrail'e ait tanker uçaklarının Yunan F-16'lara havada yakıt ikmali yaptığı bildirildi.
1: Tabii tek rahatsız olan Netanyahu değil, Yunanistan da şu anda sıkıntı içerisinde. Onlardan da ard arda açıklamalar geldi. Bir Yunanistan, bir İsrail birbirleriyle yarışıyorlar. Aman Türkiye'ye F-35 vermeyin, aman jet motoru satışı yapmayın diye. Bakalım detaylarına.
3: Oh, we're not in a permanent state of war. I myself with President Trump, we brought forth four peace deals.
2: Netanyahu, F-35 savaş uçakları ve jet motorları satışının engellenmesini talep etti. Yunanistan'da ABD Kongresi kısıtlamalarının yürürlükte olduğunu öne sürdü. ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve jet motorları satışına karşı soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan peş peşe açıklamalar yaptı. Netanyahu Ankara ziyareti öncesinde Donald Trump ve yönetimine Türkiye'ye F-35'ler ve jet motorları vermeyin çağrısında bulundu. Netanyahu böyle bir adımın Orta Doğu'daki güç dengesini değiştireceğini savundu. Atina ise satışın önlenmesi için ABD Kongresi'ndeki kısıtlamaların korunması gerektiğini açıkladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis de parlamento genel kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı. Türkiye'nin F-35 programına katılımını engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasının gündemde olmadığını açıkladı. Amerikan mevzuatındaki kısıtlamaların yürürlükte olduğunu belirterek bunların kaldırılması için ABD Kongresi'nin yeni bir karar alması gerektiğini vurguladı.
1: Tabii. Bu kadar açıklamanın, bu kadar mani olmaya çalışmanın bir sebebi var. O da sadece Türkiye'ye olacak olan katkı, Türk ordusunun büyümesi değil. Başka bir derdi daha var İsrail'in. İsrail ordusu küçülmeye gidiyor. Temmuz sonuna kadar 10 bin yedek askeri terhis etmeye hazırlanıyor.
2: Gazze'de soykırım suçu işleyen, İran ve Lübnan'a düzenlediği saldırılarda binlerce kişiyi katleden İsrail ordusunda mali sıkıntı baş gösterdi. İsrail ordusu mali sıkıntı nedeniyle Temmuz ayı sonuna kadar yaklaşık 10 bin yedek askeri terhis etmeye hazırlanıyor. İsrail basınına göre orduda görevdeki yedek asker sayısının Temmuz ayı içinde yaklaşık 60 binden 50 bine düşürülmesi planlanıyor. Buna göre Gazze'de çevresiyle işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin yaşadığı yerleşim yerlerinin güvenliğinde görev yapan yedek askerlerin sayısı azaltılacak. Askeri karargahlardaki personelin de kademeli olarak düşürülmesi öngörülüyor. Haberde söz konusu kararın henüz kesinleşmediği, nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesinin beklendiği belirtildi. Kararın askeri operasyonlara bağlı harcamalardaki ciddi artış nedeniyle ordunun karşı karşıya bulunduğu bütçe sıkıntısı kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.
1: Efendim şimdi kısa bir aramız var, az sonra yeniden birlikteyiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: yani kaçırma. Binlerce üründe %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle. Takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur. Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı. Terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme. Haktandır o, reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle. Tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma. Sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM Haber.

0: Yeniden günaydın efendim, günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş, artık bütün gündemimiz Ankara. O yüzden dönelim Ankara'ya, muhabir arkadaşlarımız bize başkentte yaşananları anlatsın. NATO zirvesi öncesinde neler oluyor? Merve Şahin, Merve Güven, Aleyna Doğan ve Sait Kahraman görev yerlerinde hazırlar. Önce Merve Şahin'le başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bizleri hazır bekliyor. Merve merhaba. Külliyede bugün bir hayli yoğun bir program var. Donald Trump da oraya gelecek. Nedir bugün külliyede yaşanacaklar? Seni dinliyoruz.
1: Okan Ateş, artık NATO Liderler Zirvesi için her şey tamam ve liderler bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36. NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek. Bu zirveye de 32 üye ülke ve devlet başkanları katılmış olacak heyetleriyle birlikte. Oldukça önemli ve kritik bir zirve olacak aslında Ankara'daki NATO'nun yeni vizyonunu ve misyonunu belirleyecek bu zirve. Oldukça önemli belirttiğim gibi ve tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu birçok lider başkent Ankara'ya gelmeye başladı. Donald Trump'ın uçağı ise saatler 14'ü gösterdiğinde başkent Ankara'ya inecek. Saatler 15'te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirecek Donald Trump. Ardındansa artık NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklara ve tabii ki zirvenin başlaması için bir resepsiyon gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve eşlerle birlikte, dünya liderlerinin eşleriyle birlikte bir resepsiyon düzenlenecek. Olacak. Aynı gün Beştepe'de NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da bir araya gelmiş olacak. Yani bugün bir başka toplantıda dışişleri bakanları ile gerçekleştirilecek. Ay Yıldız karargahında ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları resepsiyonu düzenlenecek ve konuk liderler, bakanlar, üst düzey yetkililer NATO zirvesi için tam anlamıyla da teyakkuz halinde Ankara'da olmuş olacak. Oldukça kritik bir toplantı aslında. Yarınsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderleri birlikte karşılayacaklar ve bir aile fotoğrafı da çekinilecek. Oldukça hareketli geçecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu iki gün. Artık belirttiğim gibi saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı o görüşmede zirve kadar oldukça önem taşıyor. Aslında o gelişmeleri de ve zirveyi de takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözlerini de size bırakalım.
0: Teşekkürler Merve. Kolay gelsin. Şimdi Merve Şahin'den söz alıp Merve Güven'e gidelim. Merve Güven de bizi Ankara Havalimanı'ndan bekliyor. Orada da hem hummalı bir çalışma hem de büyük bir bekleyiş var. Merve Güven, şu anda nedir Ankara Havalimanı'nda son durum? Hangi liderler bugün gelecek? Tabii ki en çok beklenen Donald Trump. Seni dinliyoruz.
2: Şu an için Ankara Havalimanı'nda bir hareketlilik olmadığını söyleyebiliriz. Tabii kritik bir nokta burası çünkü pek çok liderin buraya inmesini bekliyoruz. Sizin de aktardığınız gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının da yine bu noktaya inmesini bekliyoruz bizler. Türkiye saatiyle saatler 5'i gösterdiğinde ABD Başkanı'nın uçağı ABD'den havalanmıştı ve şu dakikalara itibariyle de Türkiye'ye doğru gelmeye devam ediyor. Tabii hemen kameraman arkadaşım göstersin. Çünkü burası önemli bir kompleks. Neden önemli bir kompleks? Çünkü burası askeri bir havalimanıydı aslında. Eski adıyla Etimesgut Havalimanıydı burası ve özellikle NATO zirvesinde de kullanılmak için bir yenilenme çalışmaları gerçekleştirilmişti. Buranın özellikle pisti büyütüldü. Bunun yanı sıra da tabii pist genişletildi. İşliği de yükseltildi ve onlarca uçağın güvenle park edebilmesi için yaklaşık 600 bin metrekarelik yeni apron ve taksi yolları inşa edildi ve zirve trafiğini yönetecek modern terminal binaları yapıldı. 2400 metrekarelik yeni devlet konuk evi yapıları da projeye dahil edildi ve bu proje geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir kompleks çünkü buraya inen devlet başkanlarının uçaktan adımını attıktan sonra protokol karşılamasından hemen sonra ilk olarak bu devlet konuk evinde istirahat etmelerini bekliyoruz bizler. Aslında bu amaçla da yapıldı burası ve burada dinlendikten sonra devlet başkanları zirvenin yapılacağı külliyeye yahut henüz zirve saatine kendi programlarına belli bir süre varsa kalacakları otellere işte buradan ayrılacaklar. Tabii şunu ifade etmek gerekiyor. NATO üyesi 32 devlet hükümet başkanının yanı sıra ittifaka davetli çok sayıda lider ve 100'e yakın bakan ve üst düzey diplomat da Ankara'da olacak. Bu nedenle tabii ki yalnızca Ankara Havalimanı kullanılmayacak. Ankara'nın 3 tane havalimanı bulunuyor. Bizim de şu anda gösterdiğimiz Ankara Havalimanı ve sivil uçuşlarda kullanılan Esenboğa Havalimanı'nın yanı sıra bir de Mürted Askeri Havaalanı bulunuyor Ankara'da. Dün aslında bazı liderler Esenboğa Havalimanı'na inişlerini gerçekleştirmişlerdi. Zirveye gelmek için, zirveye katılmak için Mürted Askeri Havalimanı'nda da yine aslında özellikle savunma bakanlarının, Türkiye'ye gelecek savunma bakanlarının inmesini bekliyoruz. Buraya da bahsettiğimiz gibi gelecek en önemli isim aslında ABD Başkanı Donald Trump. Şu bilgiyi hatırlatalım. Aslında Donald Trump'ın yaklaşık 1000 kişilik ekibi günler öncesinden Ankara'ya gelmişti. Gerekli güvenlik ve lojistik destekleri, son kontrolleri sağlamak için. Hatta geçtiğimiz günlerde de canavar olarak tabir edilen Trump'ın makam aracı da yine Ankara'ya getirilmişti. Tam da aslında Trump'ın makam aracının getirildiği o jet işte burada Ankara Havalimanı'nda konuştu bir şekilde duruyor. Tabii bu zirve bittikten sonra ABD Başkanı ülkesine dönerken yine onun makam aracı bu jete yüklenecek ve buradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru hareket edecek o jet. Dün buraya aslında ilk konuk inmişti. Kimdi o? NATO Genel Sekreteri Mark Rutte gelmişti ve kendisi Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün tarafından karşılanmıştı. Dün aslında buraya inen başka bir isim olmadı. İşte bugün itibariyle artık diğer ziyaretçilerin de gelmesini bekliyoruz bizler. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Özellikle tabii Esenboğa Havalimanı da kullanılacak dedik. Onun için bir geçici uçuş kısıtlaması kararı da alındı. Esenboğa Havalimanı'nda bugün itibariyle saatler onu gösterirken bu kısıtlama başlayacak ve 18'e kadar devam edecek bu kısıtlama ve yarın da yine 14 ve 21 saatleri arasında hava trafiğinde kısıtlamaya gidilecek. Yalnız bundan tabii ki yabancı devlet başkanları ve resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçları bu uygulamaya tabi olmayacaklar. Tabii Donald Trump'ı bekliyoruz artık bizler. Saatler 14'ü gösterirken, Türkiye saatiyle saatler 14'ü gösterirken artık buraya inmesini bekliyoruz. Herhangi bir aksilik olmazsa. Donald Trump'ın gelişi şu açıdan önemli. 17 yıl sonra Türkiye'ye ziyarette bulunan ilk ABD başkanı olacak kendisi ve görev süresi boyunca da hiç Türkiye'ye gelmedi Donald Trump. Son olarak 2009'da Barack Obama Türkiye'ye gelmişti. Tabii Donald Trump önceki günlerde yaptığı açıklamada bu zirveye katılacağını, bunu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti olduğu için kabul ettiğini ifade etmişti. Ve bir sürprizle gelebileceğini söylemişti Donald Trump. Sabah saatlerine, daha doğrusu Amerika'da gece saatiyken Türkiye saatiyle sabah saat 5'te uçağa binerken herhangi bir soru cevaplamadı. Bu havalimanına indikten sonra herhangi bir soruyu cevaplayacak mı? Yoksa doğrudan konuk evinden buradan ayrılacak mı? Bu henüz bilinmiyor. Ancak tabii ki Donald Trump'ın buraya gelmesi bile oldukça önemli bir husus. Son olarak şunu da hatırlatalım. Özellikle 3 havalimanından bahsettik. Bu havalimanlarında kullanılmak üzere turkuaz halı serilen VIP uçak merdivenleri hazırlatılmıştı. İşte buraya inecek, bu havalimanlarına inecek liderler bu VIP uçak merdivenlerini kullanarak Ankara'ya ilk adımlarını atmış olacaklar.
0: Teşekkürler Merve, sana da kolay gelsin. Kızılay'a dönelim. Asayiş ne durumda? Aleyna Doğan bize anlatsın şu anda Kızılay'daki son durumu. Aleyna?
3: Aleyna?
2: Ankara trafiğinde NATO Liderler Zirvesi kapsamında tam olarak güvenlik üst düzeyde tutuluyor. İşte bizler şu anda Kızılay Meydanı'ndayız. Aslında tam da burada bakın hem asayiş ekipleri bu noktada bulunuyor. Hemen şöyle yan tarafa döndüğümüzde trafik polisleri, kolluk kuvvetleri, çevik kuvvet ekipleri ve hemen arka tarafımda da turizm polisi yer alıyor. Şöyle hemen ekranlarınıza kameraman arkadaşım Salih Gümüş ekranlarınıza taşıyor. Turizm polisleri de bu noktada görev alıyor. Haliyle biliyorsunuz ki dünyanın gözü burada. Birçok ülkeden katılım var ve güvenlik tedbirleri kapsamında da işte turizm polisi araçları da bu noktada görev alıyor. Şu anda kameraman arkadaşım bakın ekranlarınıza yansıtıyor. Özellikle NATO zirvesi kapsamında bazı yenilikler yapılmıştı. Neydi o yenilikler? Polis araçlarına NATO logolu stikerler yapıştırıldı. Hemen şöyle kameraman arkadaşımla gösterelim. Bakın polis araçlarının her birinde hem Türk bayrağımızın yer aldığı stikerler hem de yanında NATO'nun ambleminin yer aldığı logolar yapıştırıldı. Yalnızca tabii polis araçlarına değil yine polis üniformalarına da önemli değişiklikler yapıldı. Üniformalarda da hemen arka kısmında sırt kısmında yine Türk bayrağımızın ve NATO ambleminin yer aldığı logo yapıştırıldı. Hem de üniformanın hemen ön kısmında da yine NATO amblemi ve Türk bayrağımızın yer aldığı logolar yapıştırıldı. Dediğimiz gibi aslında yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak amacıyla işte turizm polisleri de Ankara'da devreye atıyor. Hem turistlere yol tarifi ve rehberlik yapılıyor hem de dolandırıcılık, hırsızlık ve benzeri olaylarla da hızlı müdahale etmek amacıyla gerektiğinde de yabancı dille iletişim kurarak destek vermek amacıyla da turizm polisleri bu noktada Ankara sokaklarında, caddelerinde devreye atıyor. Şöyle biraz daha ilerlediğimizde aslında şu anda Kızılay Meydanı'nda trafik akışında hiçbir sorunun yaşanmadığını söyleyelim. Liderler Ankara'ya geldikçe özellikle de konvoy geçişleri yapıldıkça Kızılay Bulvarı da Atatürk Bulvarı da zaman zaman kısmi olarak yol geçişlerine kapalı tutulacak. Şu an için Kızılay Meydanı'nda trafik akışında bir sorun yaşanmadığını söyleyelim. Özellikle toplu taşımalarda Kızılay bölgesinde bir kısıtlama yok. Otobüsler tamamen durmayacak ancak Beştepe çevresindeki hatlarda güzergah değişiklikleri zaman zaman yaşanıyor. Tabii yayalar içinse bir kısıtlama olmadığını bir kez daha hatırlatalım. Kızılay yayalara kapalı değil ancak konvoy geçişleri sırasında polis belirli kavşak ve yaya geçitlerinde de birkaç dakika.
0: Aleyna teşekkürler. Şimdi seni bölmek zorundayız. Burhanettin Duran konuşuyor. Dönelim.
3: AI generated manipulation, cyber attacks, disinformation and the erosion of public trust while also investing in real
0: ve yapay zeka manipülasyonu, siber saldırılar gibi formasyon ve kamu güveninin gözlaştırılması şeklindeki tekniklere karşı bir anlayış ortaya konmasıdır. Türkiye'nin anlayışı da tam olarak bu noktadadır. Bence bu zaten NATO'nun neden burada yapıldığını özetidir. Türkiye 1952'den beri NATO'nun kıymetli ve çok fazla katkıda bulunan bir üyesidir. O tarihten beri ittifakın ortak savunmasına ve caydırıcılığına çok fazla katkıda bulundu. Önümüzdeki yıl NATO üyeliğimizin 75. yıl dönümü yaklaşırken Türkiye'nin rolünü, stratejik konumunu, operasyonel tecrübesi ve benzersiz katkılarını değerlendirmek gerekir. Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip. Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna'dan Irak'a, Türkiye bu kriz yönetimini barış desteği ve eğitim sonrası çatışmaya yönelik muazzam katkılarda bulunmuştur. And relevant far beyond its immediate geography. Türkiye has made open channels with both Ukraine and Russia. Tüm kapasitesinin coğrafyası dışında da ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. Türkiye hem Ukrayna ile hem de Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmuş. Hem İran hem ABD ile angaje olmayı başarmış. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkelerin liderleriyle açık ve yakın ilişkilerini devam ettirmektedir. Bu diplomasi açısından çok büyük bir fırsat olmayı sürdürmektedir. Doğu ve Batı arasında çok önemli bir köprü görevi görüyor Türkiye. Birçok noktada Batı ile Doğu arasında kalıyor Türkiye. Son 20 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye çok güçlü bir savunma ekosistemi ortaya koydu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bunu bir devrim olarak nitelendirmiştir. Bugün Türkiye NATO'ya hava savunma sistemleri, yapay zeka kapasiteleriyle birlikte mühendislik kapasitesi artırıldığında bir üretim sunmaktadır. Rakamlar göstermektedir ki Türkiye %2'lik savunma harcamasının üzerine çıktığında 32 milyar dolara 2025 itibariyle çıkardı. Savunma ihracatı 10 milyar doları geçti. Savunma kapasitesi üretim %82'yi geçti. Buradaki artış sadece sayılardan ibaret değil. Savunma endüstrisinde kalite, savaşta gösterilmiş performans ve sürdürülebilirlik çok önemli. Eğer bunları yüksek sayıda üretemiyorsanız kalitenin bir önemi yok. Geçmiş savaşlar bize şunu gösterdi. Güçlü ordular bile sürekli devam eden bir üretimi sürdüremezlerse stratejik olarak felce uğrayabilirler. Tabii ki ittifakın caydırıcılığına da destek olan Türkiye bu konuda ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. Bugün hedefler sadece askeri olarak gerçekleştirilmiyor. Finans, iletişim sistemleri, sosyal psikoloji, siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, yapay zeka manipülasyonları artık istisnai durumlar olmaktan çıkmıştır. Artık bunlar stratejik rekabetin normal operasyonel çevresel faktörleri içerisine gelmiştir. Bu konuda caydırıcılığa total bir yaklaşım gerçekleştirilmeli ve sistematik manipülasyondan toplumumuzu korumamız gerekiyor. Biz bu noktada bir tecrübeye sahibiz. Siber tehditler ve göçün silaha dönüştürülmesi ve terörizm için terörlük riskler olmaktan çıkmıştır. Biz bunlarla karşılaşmış ve kurumsal yanıtlar üzerinde çalışmış bulunmaktayız. Kamu diplomasisi ve stratejik politikayla bilgi güvenliğindeki ulusal ve kolektif güvenliğimizi kritik bir aşaması olarak değerlendiriyoruz. Siber güvenlik, yapay zeka ve kritik altyapının kurulması hususları ikincil konular olmamalı. Müttefiklerin savunma projesini düşünmek zorundadır. NATO'nun geleceği entelektüel platformlarda şekillenecektir. Stratejik fikirlerin test edildiği böyle toplantılarda olacaktır. Bu sebeple burası ikinci bir görüşme değil. Yeni güvenlik gündemimizin önemli bir noktasıdır. Umarım Ankara zirvesi NATO'nun açıklamalarıyla yaptıkları arasındaki boşluğu azaltmayı ve doldurmayı başaracaktır. Umarım görüşmelerimiz yapıcı ve ileriye dönük olur. SETA'ya ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Başarıya ulaşmayı umuyorum. Herkese saygılar. Evet, Burhanettin Duran açıklamalarını yaptı. Şimdi Savunma Bakanı Yaşar Güler kürsüde.
4: Your Excellency, Mr. Vice President, distinguished representatives of the SEDA Foundation and the Munich Security Conference, Head of Communication,
0: Sayın Cumhurbaşkanı
4: Yardımcısı, members of the defense industry, valuable representatives of academia, think tanks,
0: SETA
4: and
0: ve
4: the
0: Münih
4: media,
0: Güvenlik Konferansı iletişim
4: I extend
0: başkanları,
4: my respectful greetings to you all.
0: Savunma sanayinin kıymetli temsilcileri, akademisyenler ve medya mensupları, hepinize saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Değerli konuklar, bugün sizinle birlikte olmak benim için büyük bir memnuniyet sebebi. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen bu önemli etkinlikte SETA'ya, Münih Güvenlik Konferansı'na ve diğer tüm kurumlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Stratejik, siyasi, endüstriyel ve akademik perspektifleri bir araya getirerek bu etkinlik son derece kıymetli bir platform sunuyor ittifak için. Bayanlar, baylar, kuruluşundan beri NATO askeri bir ittifak olmanın çok ötesinde olmuştur. Kolektif savunmamızı, siyasi dayanışmamızı ve transatlantik bağlantılarımızı vücut bulmuş halidir. İttifaklar geçmişte ya çok kısa ömürlü olmuş ya da adaptasyon eksiklikleri sebebiyle kısa sürmüştür. Ancak NATO kendisini yenilemeyi başarmış, amaçlarından uzaklaşmadan bunu gerçekleştirmiştir. Genel bakışla NATO'yu 3 adımda anlayabiliriz. NATO 1.0 olarak birinci aşama. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında NATO'nun gerçekçi bir teknik değerlendirmesiyle önemini Soğuk Savaş döneminde kurduğu dönem olarak düşünebiliriz. NATO'nun hazır birliklerini ve kapasitesini artırarak güvenilir yük paylaşımıyla birincil önceliğini güçlü askeri kapasiteyi kolektif savunma çerçevesiyle gerçekleştirmeyi başarmıştır. Ancak küresel sistemde Soğuk Savaş sonrasında temel değişimlerin ardından birçok müttefik savunma harcamalarını azaltmış, endüstri kapasitesini de azaltmıştır. Bu dönemin odağı NATO'nun 2.0 dönemi olarak adlandırılmış. Burada kriz yönetimi ve bölge dışı operasyonlarla, terör operasyonlarıyla Balkan savaşları gerçekleştirilmiştir. Bunun sonrasında konvansiyonel savaşlar NATO sınırlarının dışında olmuştur. Yeni güç savaşları ve bölgesel krizler bizi yeni bir döneme getirmiştir. Buna da artık NATO 3.0 diyebiliriz buna da. Bu dönemin en büyük zorluğu, İnanılır, güvenilir ve kolektif savunmayı sağlayıp bir yandan da NATO'nun kriz yönetimi yeteneği de korumaktır. Her yerden gelebilecek krizlere karşı. Tabii ki bu durum daha dengeli bir Avrupa'nın daha fazla sorumluluk aldığı konvansiyonel savunma konusunda daha fazla güç gösterisinde bulunduğu, daha fazla caydırıcılıkla birlikte ABD'nin caydırıcılığının da son derece kıymetli olduğunu unutmamak gerekir. Son derece karmaşık bir durum bu. Ukrayna'daki savaş Avrupa'daki Atlantik güvenliği şekillendirmeye devam ediyor. Geçmiş yıllardaki İran-İsrail-ABD arasındaki çatışmada bize bölgesel krizlerin küresel sonuçları nasıl olabildiğini göstermişti. Buradaki seyri seferin sıkıntıya uğraması, arz zincirlerindeki baskı ve kesintiler, mevcut koşulların tüm dünyada birbirleriyle ne kadar bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bu sebeple NATO, Doğu ve Güney sınırlarının korunması açısından Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliğini korumak için ne kadar kritik bir önemde olduğunu göstermiş oluyor. Böyle bir noktada Avrupalı müttefiklerimiz daha fazla sorumluluk almalı. Ancak bu sadece daha fazla bütçe rakamları açıklamakla olmuyor. Savunma harcamaları, eğitimli personel, iyi lojistik, dayanıklı ve entegre komuta kontrol sistemleri ve kapasitesi yüksek güçlerin gerçeğe dönüştürülmesi gerekir. Külfet paylaşımı, operasyonel riskleri, coğrafi yerleşimi, hazırlık, endüstriyel kapasite ve kriz döneminde müdahale edebilme kapasitesiyle birleştirilmelidir. ABD'nin Avrupa'daki güç pozisyonu eleştirilmesi, sorumlulukların müttefik içerisinde yeniden değerlendirilmesine ve değerlendirilmesine mecbur kılmaktadır. Bu noktada Türkiye'nin sorumluluğu ve tecrübesi çok önemlidir. Çünkü Soğuk Savaş sonrasında birçok ülke askeri kapasitesini azaltırken Türkiye bunu yapmamıştır. Türkiye profesyonel ve aktif silahlı kuvvetleriyle birlikte hazırlık ve yatırımlarını arttırmış. Aynı şekilde kapasitesini son derece zorlu bir bölgede her türlü operasyona hazır olma kapasitesini korumuştur. Mevcut kapasitesini Türkiye ittifak içinde bir kaynak haline dönüştürmüştür. Bazı müttefiklerimiz yeni formasyonlarını ortaya koymaya, depolarını yeniden doldurmaya çalışırken Türkiye mevcut yapısal ve operasyonel olarak çalışmaya ve hazır olmaya devam ettirmektedir. İşte bu sebeple Türkiye NATO 3.0'da çok önemli bir, değerli bir yere sahiptir. Tecrübeli birlikleri ve komutanlarıyla sağlam eğitim ve askeri temelleriyle Türkiye katkı verme konusunda NATO'nun caydırıcılığını arttırılması, farklı kanatlarda krizleri hızlı yönetmesi konusunda büyük katkı vermeye hazırdır. Değerli konuklar, Türkiye hiçbir şekilde sadece coğrafi cephedeki tek bir ülke olmaktan çok daha fazlasıdır. 1952 yılında NATO'ya katıldığından beri Türkiye son derece sorumluluk alan, krizlerde en ön hatlarda olan ve caydırıcılık yükünü ne zaman gerekirse omuzlamaktan kaçınmayan bir ittifak olmuştur. Müttefikin en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, yüksek eğitim standartları, operasyonel tecrübesi ve müşterek operasyon kapasitesiyle son derece kıymetli bir müttefiktir. Güç çarpan etkisi gösteren etkin kriz kapasitesi, kriz yönetimi kapasitesiyle de geniş bir coğrafyada ittifakın Kosova'dan Afganistan'a, Baltıklar'dan Karadeniz'e katkı vermiştir. Bu noktada Türkiye NATO misyonlarına, operasyonlarına katkıları son derece büyüktür. Hava polisliği, deniz güvenliği, kriz yönetimi ve eğitim konularında da çok büyük sorumluluk alınmaktadır. Yakın dönemdeki NATO tatbikatları Türkiye'nin bir güvenlik sağlayıcısı olarak kapasitesini de göstermiştir. Hem bölgesel hem tüm Avrupa Atlantik bölgesi için Türkiye'nin güvenlik sağlayıcısı olduğunu göstermiştir. Afrika'daki saha tecrübemiz, Orta Doğu'daki ve Asya'daki saha tecrübemiz de ittifak için bir stratejik kaynaktır. Bu bölgelerde Türkiye'nin tecrübesi paha biçilmezdir ittifak için. NATO için temel soru şu olacaktır: nereye kadar ve ne kadar hızla NATO kendisini, siyasi kararlarını, verdiği sözleri, somut askeri kapasiteyi ne kadar çabuk dönüştürebilir? NATO için önemli olan soru budur. Tabii ki savunma harcamalarının arttırılması önemlidir. Ama sadece para harcamak caydırıcılık sağlamaz. Strong logistics, integrated air and missile defense, Caydırıcılık eğitimli personel, hazır güçler, mühimmat, güçlü lojistik, entegre hava ve siber savunmalar, etkin konuta kontrol, siber dayanıklılık, endüstriyel kapasite ve siyasi kararlılık ve irade gerektirir. Bu sebeple Ankara zirvesinin en kilit mesajlarından biri, burada verilen sözlerin somut uygulamalara dönüştürülmesi olacaktır. Yani NATO'nun caydırıcılığı bütçe rakamlarıyla değil, hangi kapasitelerin bu bütçelerle gerçekleştirilebildiği ve ne kadar hızlı yapılabildiği olacaktır. Türkiye'nin çok büyük kapasitelere bu noktada NATO'nun kapasite hedeflerine ulaşabilmek için bu noktalara hava savunma ve balistik savunma sistemlerinin yanı sıra önümüzdeki 3 yıl içerisinde insansız hava araçlarını da öncelik veriyoruz. Savunma sanayimiz, insansız sistemler, hava savunma sistemleri, elektronik harp, mühimmat, deniz platformları, havacılık ve komuta kontrol teknolojilerini de kapsamaktadır. Bunların yanı sıra ihracat projelerimiz de var. Şu anda 50 askeri geri inşa halinde. İnsansız ve yeni nesil hava platformlarımızda modern savaş alanlarının şekillendirilmesinde katkı sağlamaktadır. Bunlar sadece ulusal birimler değil, NATO'nun güç boşluklarını ve üretim boşluklarını doldurabilecek özelliklere sahiptir. Türkiye tabii ki rekabet yerine birbirini tamamlayıcı üretimi engellemeler ve kısıtlamalar yerine işbirliğinden yana. Çünkü ittifakın gücü ortak vizyon ve dayanışmayla daha iyi olacaktır. Değerli konuklar, bir önemli kritik noktada Avrupa güvenliğinin nasıl yapılandırılacağı. Tabii ki Avrupa'nın daha fazla savunmaya katkısını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak buradaki katkı NATO'yu güçlendirmelidir. Avrupa'nın güçlenmesi transatlantik bağı da güçlendirecek olmasıyla birlikte NATO Avrupa'nın güvenliği kolektif savunması için bunu korumalıdır. Avrupa Güvenlik İnisiyatifi, Avrupa'daki gerekli kapasiteye sahip olan diğer NATO dışı ülkeleri de kapsamalıdır. Uluslararası güvenlik mimarisinin kritik aktörlerinden biri olan Türkiye'nin operasyonel tecrübesi ve stratejik konumuyla benzersiz bir ülke olan Türkiye'nin Avrupa'nın savunma projelerinin dışında bırakılması kabul edilemez. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha güçlü, gerçekçi ve dengeli bir NATO eşit katılım gerektirmektedir. Tüm ittifak üyelerinin kapasitelerini doğru şekilde değerlendirmesini mecburi kılmaktadır. Bu noktada Ankara zirvesi sadece bir diplomatik zirve olmanın çok ötesindedir. Bu zirve NATO'nun çok önemli konuları birlik ve uyum şeklinde yanıtladığı soruları, savunma üretimi, Ukrayna'nın desteklenmesi ve caydırıcılığın devamı konusunda çok önemli mesajlar verilecektir. Beşinci maddeye bağlılık son derece sağlam olmalı. Güvenilir askeri güçle birlikte desteklenmelidir. Savunma harcamalarını dayanıklı mühimmatlarla askeri kapasitelerin arttırılmasıyla desteklemelidir. Buradaki inovasyonu desteği artıran ve daha fazla kapsayıcı bir savunma ekosisteminin genişletilmesi gerekmektedir. Bu noktada dokunulacak hususlar yapay zeka ve altyapı ve deniz güvenliğinin
5: Güney Kanada, Karadeniz hepsi aynı stratejik gerçekliğin farklı boyutları olduğunu anlamamız gerekiyor. Günümüzde caydırıcılık sadece tanklarla ya da uçaklarla, gemilerle sağlanabilecek bir husus değildir. Aynı şekilde güvenli veriler, etkin iletişim, güvenilir arz güvenliği, dayanıklı ve korunmuş altyapıyla birlikte toplumun rakiplerimizden daha hızlı harekete geçme yeteneğini sağlamak olacaktır. Tabii ki burada da NATO'nun geleceği sadece silahlı kuvvetlerimizin gücüyle değil, endüstrilerimizin gücü, teknolojilerimizin gücü ve siyasi birliğimizle daha caydırıcı ve daha güçlü bir ittifak haline gelecektir. Türkiye, ittifakın yükünü omuzlayan, savunma yatırımlarını ciddiye alan ve kapasite noktasında gelecek için yatırım yapan bir müttefik. NATO'nun caydırıcılığına ve savunmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz. Müttefiklerimizle birlikte yakından çalışarak NATO'nun transformasyonunda yer almaya devam edeceğiz. Buradaki tartışmaların, görüşmelerin ittifakın geleceğini ve ortak anlayışımızı önümüzdeki zorluklar açısından işbirliğimizi arttırmasını ve başarılı bir zirve olmasını umuyorum. SETA'ya ve Münih Güvenlik Konferansı'na ve burada katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Peki, sadece şunu söylemek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
6: We want to thank His Excellency Minister of Defense and Director of Communications Burhanettin Duran for their remarks, and we give now 15 minutes break to prepare the room for the next session. Thank you again.
0: Evet. Bakan Güler'in de açıklamalarını izledik. Şimdi efendim Ankara'ya dönelim. Ankara'ya dönelim efendim.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Doğada ne varsa Sevra'da da.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Kır Çiçeği 7. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu, senaryo Tayfun Türkili, program yönetmeni Haluk Kesim, ses kayıt Ahmet Atalay, montaj Hasan Dinç.
1: Sözlüsü Hacer'in kendisine terk etmesine dayanamayan Erol, İstanbul'a gitmeye karar verir. Hacer'i bulacak ve geri getirecektir. Oysa Hacer yepyeni bir hayata başlamıştır. Yeni arkadaşlar edinmiş ve bir de iş bulmuştur. Artık öğleden sonraları bir overlockçu da çalışacaktır. İş yeri sahibi Kemal Bey Hacer'e çok yakın davranır. Öyle ki akşamları Hacer'i evine kendisi bırakacaktır. Ama aynı iş yerinde çalışan yaşlı bir kadın nedendir bilinmez Hacer'e köyüne dönmesi için yalvarır.
2: Günaydın Hacer.
3: Günaydın Serpil. Galiba bana söz verdiğin steji alacaksın.
2: Hacer, neler söylüyorsun sen?
4: Günaydın kızlar.
3: Günaydın Feride.

0: diye. Hem belki de nişanı attın diye o çoktan bir başkasıyla evlenmiştir bile.
1: Evlenirse evlensin. Çok işti sanki. Ben de bu güzellik olduktan sonra.
0: Hey, ders zili çalıyor. Bak Hacer, okul çıkışı bizi almaya gelecekler, tamam mı?
1: Tamam.

0: İşte geliyorlar Serkan.
1: Merhaba.
0: Serpil, bak biz diyoruz ki eğer vaktiniz varsa biraz gezelim.
2: Evet, ne dersiniz?
1: Şey, iyi olurdu ama ben işe gidiyorum.
2: Tamam olsun, o zaman biz de iş yerine kadar birlikte yürürüz.
1: Tabii canım, hadi hep birlikte o tarafa doğru yürüyelim.
2: Benimle yürümeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kibar ve anlayışlısınız.
1: Teşekkür ederim, siz de öyle.
2: Hakan sizden bahsetti bana. Tam idealimdeki kişisiniz. İnanın dünden beri gözlerinizin hayaliyle yaşıyorum.
1: Gerçekten gözlerim güzel mi?
2: Güzel de söz mü Hacer? İlk defa sizin gibi güzel birine rastlıyorum.
1: Teşekkür ederim. Şey, iş yerime geldim. İzninizle.
2: Güle güle. Sizi tekrar görmek isterim.
1: Ben de.
0: Güle güle Hacer.
1: Görüşürüz.

0: Kolay gelsin Gönül abla.
1: Aa Hacer, hoş geldin tatlım. Nasıl geçti günün?
0: Harika. İstanbul'u o kadar çok seviyorum ki.
1: Sana daha ne güzellikler göstereceğiz şekerim, merak etme. Seni sarıp sarmalayan kabuğunu yırtıp atacak, özgürlüğün tadına varacaksın.
0: Teşekkür ederim Gönül abla. Ben de farkındayım içime kapanık olduğumun. Kısa zamanda kendime geleceğim ama.
1: Sen kokusu bilinmedik bir kır çiçeğisin güzelim. Ama yakında şöhret olacaksın, şöhret.
0: Beni şımartıyorsun Gönül abla.
1: Bunu ben söylemiyorum Hacer, Kemal Bey söyledi. O bu işlerde gerçekten tecrübelidir. Bir bakışta anlar kimin nasıl bir kabiliyet olduğunu.
0: Benim hakkımda ne dedi size?
1: Çok güzel ve zeki biriymişsin. Ancak henüz içine kapanıkmışsın. O konuda da ben sana yardım edeceğim.
0: Teşekkür ederim Gönül abla.
1: Hadi bakalım. Şimdi sen otur makinenin başına. Benim biraz işim var.
0: Peki Gönül abla.
2: Girin.
1: Kemal Bey, bu kız tahmin ettiğimden daha hevesli çıktı. Uygulamaya başlayabiliriz. Hiç acemilik çekmez.
2: Ciddi misin?
1: Evet, denemekte fayda var.
2: Peki, kendisine bir ara söyle. Ve 3 gün sonraki defileye birlikte gidebilecek hale getir onu.
1: Nasıl isterseniz.
2: O çok güzel bir kız. Çok güzel.

0: Hacer, şu paraları almanı istiyorum.
1: Ama Kemal Bey...
0: Bu para sana bir avanstır Hacer. Daha sonra haftalığından keserim.
1: Teşekkür ederim.
0: Kendine şöyle güzel bir kıyafet alıp güzelliğine güzellik katasın diye veriyorum. Hem annene babana da harçlık gönderirsin.
1: Ne kadar anlayışlı insansınız Kemal Bey. Size minnettarım. Bu paradan annemlere gönderdiğimde kim bilir ne kadar çok sevineceklerdi.
0: Tabii ya. Sende bu güzellik, bu kabiliyet varken bu aldığın paranın 10 hatta 20 mislini alırsın bir gecede.
1: Bir gecede mi? Bir gecede ha? Bu mümkün değil.
0: Bana inanmıyor musun yani?
1: Çok müthiş bir şey bu Kemal Bey.
0: Sen şimdilik bunları kimseye anlatma. Aramızda kalsın. Sonra arkadaşların duyar, işimize mani olabilirler. Çünkü İstanbul'da aynı zamanda birbirinin kuyusunu kazanlar çoktu. Bunu sakın unutma.
1: Anlıyorum Kemal Bey. İstanbul'da herkese güven olmaz.
0: Herkese değil. En yakınına bile.
1: Bu sözünüzü unutmayacağım. Ama Suzan halama söyleyebilirim değil mi?
0: Aslında söyleyebilirsin. Fakat yine de fazla bir şey söyleme. Gerekirse daha sonra anlatırsın.
1: Peki Kemal Bey.

0: Evet, işte geldik. İyi akşamlar Hacer.
1: Size de Kemal Bey.
0: İyi akşamlar küçük hanım.

0: Halacığım.
1: Kız nedir bu heyecan, delirdin mi?
0: Ah halam, sen o kadar iyisin ki beni İstanbul'a getirmekle en büyük iyiliği yaptın. En büyük iyiliği.
1: Sağ ol yavrum. Hadi kız içeri gir. Seni bilerek getirdim. Öyle köy yerinde çürüyüp gidecektin. Biraz medeniyet gör dedim.
0: Tam dediğin gibi hala. Bu İstanbul bir harikaymış. Her şeyle bir harika.
1: Öyledir.
0: Hala, bu akşam yemekleri ben yapmak istiyorum. Sakın itiraz etme, tamam mı?
1: Peki deli kız.
0: Yaşasın. Cebimde param var artık. Diplomam birkaç ay sonra elimde. Mesleğim de var. Üstelik hayranlarım bile var. En başta Serkan. Serkan.

0: Kolay gelsin Hacer.
1: Sağ ol Gönül abla.
0: Hacer, bunu kimse görmeden çantana koy. Nedir bu? Aramızda kalsın. Gideceğimiz defilenin davetiyesi, tamam mı?
1: Gönül abla, bir tane daha rica etsem halam için.
0: Hacer, bu davetiye öyle herkese verilmez. Hatta Kemal Bey senin için bir tane ayarlayana kadar akla karıyı seçmiş. Önemli bir davetiye yani.
1: Anlıyorum.
0: Sana daha önce de söylemiştim. Bu davetiyeden kimseye söz etmek yok şekerim. Tamam mı?
1: Peki defileye ne zaman gideceğiz Gönül abla?
0: 2 gün sonra. İşten erken çıkar gideriz.
1: Çok teşekkür ederim. Yalnız benim de bir isteğim olacak.
0: Tabii söyle.
1: Yarın için bana izin vermeniz mümkün mü? İşim var da.
0: Ne gibi bir iş bu?
1: Özel bir iş.
0: Neyse. Peki yarın izinlisin. Ama ertesi gün defileye gidecek şekilde hazırlan, tamam mı?
1: Tamam Gönül abla, çok teşekkür ederim. Gönül abla, Kemal Bey seni çağırıyor.
2: Tamam şekerim, hemen geliyorum.
0: Dediklerimi unutma Hacer.
1: Unutmam Gönül abla.
0: Evet Kemal Bey.
3: Ne oldu, konuştun mu Hacer?
0: Evet, defileye gitmek için sabırsızlanıyor. Yalnız yarın için izin istedi.
3: Neden?
0: Bir işi varmış, ne olduğunu söylemedi.
3: Tamam tamam. Peki sigara durumunu ne yaptığını, içmeye başladınız mı?
0: Ben sizden işaret bekliyorum Kemal Bey. İsterseniz Hacer'i sigaraya da başlatırız.
3: Neyse, bunu defile akşamına bırakalım. Gidebilirsin Gönül.

0: Abi, ben senin yerinde olsam sevdiğim kızı kimseye kaptırmam. Annem babam izin vermeseler bile kendi imkanlarımla gider alır getiririm kızı.
1: İyi düşünüyorsun da bir kere paraya ihtiyaç var oğlum. Hadi parayı bulduk diyelim. Ustaya, anneme, babama ne diyeceğim? İstanbul'a gidip gelmem en az 2 gün sürer. Bu zaman içinde neredeydin diye hesap sorulmaz mı?
0: O kadarına da katlanacaksın. Kolay değil tabii. Ama Hacer'i getirdiğin zaman kimse niçin gittin, nasıl gittin demez. Yeter ki sen kızı ikna edip getir.
1: Dediklerin doğru olmasına doğru da niye cesaret edemiyorum biliyor musun? Ya Hacer geri gelmek istemezse ne yaparım?
0: Bence Hacer seni reddetmez abi. Bana kalırsa bir an önce git. İşler kalır diye düşünme. Yokluğunu aratmayız.
1: En kısa zamanda bir yerlerden 3-5 kuruş bulup İstanbul'a gideceğim.
0: Git tabii Erol abi. Burada beklemen bile kabahat. Gidip konuş. Neticeye bağlı bu işi. Gelirse gelir, gelmezse kendi bilir. Kasabada kız mı yok?
1: Haklısın. İki arada bir yerde kalmak uykularımı kaçırıyor. Para bulur bulmaz İstanbul'a gideceğim. Gidip getireceğim Hacer'imi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Tekereke.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamıza Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Radyo başında bizimle olan herkesin günü güzel geçsin. Yine sıcak bir gün ama Perşembe günü bir serinleme söz konusu. En azından bazı bölgeler için ona doğru adım adım gidiyoruz. Ankara çok sıcak. Ankara'da NATO toplantıları başlıyor. Liderler ağırlanacak. Geleceğin temelleri atılıyor. Öyle söyleyelim, dünya barışı için. NATO dünya barışı için önemli bir organ. Onun sağlıklı olması dünya barışına çok büyük hizmet eder. Dolayısıyla onun sağlığının, onun geleceğinin, onun gücünün temelleri İstanbul, Ankara, İzmir, Türkiye coğrafyasında atılıyor. Bu bizim için gerçekten çok keyifli. Ankara'da şu anda biz de ara ara bağlanıyoruz. Biraz önce de konuşmalar vardı, onları paylaştık. Birazdan yine bağlanacağız. Ankara önemli misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor dünden beri. Tabii sadece Ankara'da değil, biraz önce söyledim, Türkiye ağırlamaya hazırlanıyor bu misafirleri. Türkiye genelinde güvenlik tedbirleri arttırılmış durumda. Yollarda da biraz daha fazla vakit kaybediyoruz. Bazı noktalarda kontroller oluşturulmuş. Biraz yavaş gidiyoruz bazı yerlerde. Ama sebebi işte Türkiye'nin ev sahibi olduğu bu NATO zirvesi. Bir taraftan da tabii sadece Türkiye'ye gelenleri değil, Türkiye'ye gelmek üzere evinden, ülkesinden ayrılan liderlerin görüntüleri de ekranlara geliyor. Gerçekten çok büyük bir ev sahipliği bu. Herkesin yapamayacağı da bir organizasyon, onu da söyleyelim. Bu da Türkiye'nin başarısı. Böyle büyük organizasyonlarda işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da böyle büyük organizasyonlar çok yapılıyor. Türkiye bu organizasyonlara alışık. Hemen şöyle bir gündemimize de bakalım. Yani İstanbul'daki bir gündeme de bir bakalım. İstanbul'da çok yoğun bir trafik var bu saatler için. Okullar tatil oldu ama ona rağmen %51'lik bir trafik yoğunluğu var. Kazalar var kritik noktalarda, birbirinin alternatifi olabilecek noktalarda. E5'te bir kaza var bugün Şirinevler'de. Şirinevler yan yolda. Sağ şeritte Yeni Bosna yönünde bu yoğunluk bölgede hissediliyor. Bir diğer kaza sahil yolunda Ataköy'den Bakırköy yönüne. Bu da aslında E5'in alternatifi. Burada da yavaşlamaya başlamış durumda trafik. Ama asıl güzergahları etkileyen trafik Çavuşbaşı Elmalı yönünde TEM'de hasarlı bir trafik kazası, bir şerit trafiğe kapalı ve bölge oldukça yoğun. Ümraniye'den E5 istikametine Tantavi Tüneli de dahil olmak üzere bir yoğunluk yaşanıyor. Bölgede bir çalışma var. TEM'de Sancaktepe'den Ataşehir istikametine yoğunluk var. E5'te Kartal'ı geçtikten sonra Maltepe ile beraber başlayan ve Ataşehir'e kadar devam eden, sonrasında Göztepe Uzunçayır arasında devam eden bir trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Yine bugün Anadolu'da sahilden köprüye bağlanmak isteyenler için oldukça yoğun bir Üsküdar trafiği var. %51 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da 26 derece sıcaklık, gün içinde sıcaklığın 31 dereceye, 30-31 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Şu anda aşağı yukarı termometrenin gösterdiği ve hissettiğimiz değer arasında 1 derecelik hemen hemen fark var. Bu gün içinde açılacak elbette. Perşembeye kadar 30-31 derecelerde, Perşembe günü 28 dereceye inecek. Perşembe, Cuma gök gürültülü sağanak var İstanbul'da. Biraz serinleyeceğiz. Cumartesi günü ise hava yeniden açacak, yükselecek. Bu değerler yeniden, üstelik de bulutsuz bir gün bizi bekleyecek bir hafta sonu. Detaylara döneceğiz, bakacağız. Bu arada meteorolojinin bugün Hatay'ın batısındaki yerel kuvvetli yağışlara dikkat çektiğini söyleyelim. Yine Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu bölgede yaşayanların dikkatli, tedbirli olması gerektiğini hatırlatmış meteoroloji. Biz de sizinle paylaşalım. Gelelim Ankara'ya. Başkent Ankara çok önemli konukları ağırlıyor bugün. Sıcaklık şu anda 25 derece. Gün içinde 30 dereceye kadar çıkacak. Nem %45 civarında. Bugün 30, yarın 31 derecelik bir sıcaklık var. Gece sıcaklığı 15-16 derecelerde. Makas biraz açık. Gece uyuyabilir Ankaralılar rahatlıkla. Ama tabii Ankara'da da bazı yollar trafiğe kapatılmış durumda. Her ne kadar yaz mevsiminde Ankara boşalıyor desek de pek çok kişi işte yıllık iznini hep yaz mevsiminde kullanıyor. Okullar
tatil. Çevre illerde akrabaları olanlar, annesi babası ya da kaçacak küçücük bir evi olanlar tatili oralarda değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Ankara boşalıyor ama işte şu anda NATO zirvesi sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı. Çok ciddi bir sirkülasyon var. Özellikle havalimanı ve külliye arasında, öyle söyleyelim. Bu da bu güzergahta trafiğin yoğun olmasına yol açıyor. Ankara yağmur bekliyor mu bilmiyorum ama önümüzdeki 5 gün içinde Ankara'da herhangi bir yağmur haberi yok. Meteoroloji herhangi bir yağmur hatırlatıcısı koymamış. Gelelim İzmir'e. İzmir'de sıcaklık 27 derece, nem düşük hissedilen değer de 27 derece ama gün içinde 36 dereceye kadar çıkacak. Termometre kırmızıya dönmüş durumda. Cumartesi 37 dereceyi görecek İzmir ve önümüzdeki 4 gün boyunca, bugünü de sayalım 5 gün, hava gerçekten çok sıcak. Allah kolaylık versin bu sıcak günlerde, özellikle de güneşin altında çalışanlar, iş yapanlar dikkatli olmalılar. Gelelim haritamıza. Bugün Aydın 38 dereceyi görecek sevgili dinleyiciler. Aydın, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman 39 dereceli. Türkiye'nin en sıcak illeri şu anda. Ege bölgesi böyle sıcak. Güneydoğu Anadolu öyle. Bugün Burdur ve Isparta arasında gök gürültülü sağanak yağış var. Akdeniz'in doğusu yağış alacak ve bu yağışlar Mersin, Hatay arasından başlayıp Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a, oradan Malatya'ya, Elazığ, bunlar hep yağmur alacak yerler. Bingöl, Tunceli, yukarıda Erzincan ve Doğu Anadolu'nun tamamı. Karadeniz'de ise Ordu'dan itibaren doğuya doğru yağış var ama yağış biraz önce saydığım gibi bazı illerde daha kuvvetli. Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars kuvvetli yağış alacak. Bugün yine Hatay'da da yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yarın çarşamba, yarın Mersin'den yine Kahramanmaraş'a kadar yağışlar devam ediyor. Karadeniz'in doğusunda yağışlar Samsun'dan Trabzon'a çekiliyor. Doğu Anadolu yağış alacak ama yine mesela Ardahan'da, yarın mesela Kars'ta yağışlar kuvvetli. Güneydoğu Anadolu 38-39 derecelerde, Ege'nin içleri de öyle. Perşembe günü ise Marmara ve Karadeniz'in batısı yağış alacak. Hatta Marmara'daki bu yağışlar böyle biraz aşağıya, Kütahya'ya, Eskişehir'e kadar sarkacak. Karadeniz'deki yağışlar iyice doğuya çekilecek. Akdeniz'in doğusuysa yağış almaya devam edecek. Cuma günü İstanbul'dan itibaren Karadeniz boyunca yağışlar var. Cumartesi günü ise artık bu yağış yavaş yavaş bizi terk ediyor. Ve yine Samsun'dan başlayıp Karadeniz'in doğusuna doğru sadece sınır bölgelerde, kıyı bölgelerde etkili olacak bir yağış var hafta sonu. Onun dışında hafta sonu Türkiye genelinde hava, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde 40 derece. Sadece bir il değil, bölgenin geneli 37-38 derecelerde ama mesela Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, bu iller 40. Ege'nin içleri de 37-38 derecelerde. Yani bizi çok sıcak bir cumartesi, pazar bekliyor.

Ve bu sıcak havalarda en iyi içeceğimiz su, vücudumuza en iyi gelen o. Onun da beklentisi o. Lütfen suyu elimizden eksik etmeyelim. Ama elimize tutmakla da gezdirmekle suyun vücuda faydası yok biliyorsunuz. İçmek lazım. Öyle böyle süs olsun diye matarayı elimizde gezdirip gün boyu akşam eve gidip de çiçeklere dökmekle olmaz o iş. Suyu içmek lazım. İşte bir litrelik bir mataranız mı var mesela? Yarım litrelik bir mataranız mı var? Eğer yarım litre ise onu en az 2-3 kere gün içinde doldurmanız lazım gece yatana kadar. Bir litrelik bir matara ise böyle bir boşaldığını görmek, sonra 1-2 bardak daha üzerine takviye yapmak gerekiyor. Gün içinde belli saatler belirleyebilirsiniz kendinize. Suyu bir ödüle çevirebilirsiniz. Mesela sevdiğiniz bir dizi var diyelim ki, akşam seyredeceksiniz. İşte masanızın üzerine patlamış mısırlarla, çikolatalarla, şekerlemelerle, meyveyle doldurmak yerine, tabii bir kısmı olabilir keyif sizin, bilemem. Ama onun yanına bir büyük bardakta su ilave edin ki eksiksiz bir dizi keyfi, bir sinema keyfi oluşsun.

Evet, gündemimiz çok yoğun. Türkiye gündemi yoğun. NATO Ankara zirvesi. Türkiye'nin, Avrupa'nın, hatta dünyanın güvenlik geleceği, barış geleceği için gerçekten önemli. Bu liderlerin, bu ülkelerin liderlerinin burada buluşmuş olması dünyaya da son dönemde biliyorsunuz nerede barış konuşuluyorsa orada Türkiye var. Nerede bir arabulucuya ihtiyaç varsa Türkiye'nin adı geçiyor. Nerede birbiriyle, hatta Afrika ülkelerine bakıyorsunuz bizden uzak, ticaretimiz yok ya da çok az, sınırlı, ama yine de orada bile iki ülke arasında arabulucu olarak Türkiye'nin adı geçiyor. Taraflar Türkiye'ye güveniyorlar. Türkiye arabulucu olsun diyorlar. Bunlar hakikaten çok kıymetli, bir ülkenin imajı için, bir ülkenin duruşu için çok kıymetli şeyler. O yüzden bu barışın da Türkiye'den çıkacak olması, mesela burada sadece kitabi cümleler değil, uygulamaya yönelik cümlelerinde konuşulmasını çok istiyorum. Var olan savaşlar, var olan endişeler, ekonomik savaşlar. Yani biz savaşı sadece iki ülkenin ya da iki cephenin karşı karşıya gelmesi, silahlarını konuşturması olarak düşünmeyelim. Bazen enerji bir savaş aracı, bazen altın bir savaş aracı, bazen kripto paralar bir savaş aracı, bazen bir yere ihaleye girdiğinizde o ihaleye girip sizin fiyatınızı düşürmek bir savaş aracı. Ülkelerin birbirine iyi niyetle yaklaşması ve dünyanın geleceği için birbirini güçlendirmesinin tercih edileceği, bunun konuşulacağı, bunun için adımlar atılacağı bir zirve olsun inşallah.

Efendim, ne pişirelim? Var mı aklınızda bir şey? Bizim dün akşamki yemeğimiz bulgur pilavı ama bol domatesli, biberli, biraz biber salçalı bir bulgur pilavıydı. Yanında köftemiz vardı. Dün akşam ayranla beraber biz bunu içtik, bunu yedik. Öneriyorum, hafif bir yemek, bir yeşil salata olabilir yanında ama benim yeşilliğim yoktu, pazardan almamıştım. Onun yerine domates kestim, ayrıca söğüş, salatalık, onlar vardı. Dediğim gibi bizim şeyimiz böyleydi, tercihimiz böyle oldu. Bugün de takvim yaprağımız bize önerilerde bulunuyor. Diyor ki ezogelin çorba yap, salçalı köfte yap, lokma tatlısı yap diyor. Salçalı köftenin yanına makarna ister. Şimdi bazı yemeklerin arkadaşı var, bazı yemekler birbirinden ayrı düşünülemez. Mesela köfte makarna gibi. Köfte pilav da öyle, evet, ama köfte deyince makarna. Mesela bence işte bir bezelye yemeği pilav ister. Küçük taneli yemeklerin yanına pilav daha uygun oluyor. Ama mesela bir mercimek yemeği bulgur pilavıyla da gayet güzel olur. Kuru fasulye mesela pirinç pilavı ister. Bulgur pilavıyla olmaz mı? Olur tabii. Ama pilav ve kuru fasulye ikisi yan yana hakikaten çok güzel eşlikçiler. Birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar. Gerçekten de hem işte nişasta, içindeki nişasta, şeker, karbonhidrat, kuru fasulyedeki protein, bitkisel protein birbirini bütünlüyor. İkisinin yan yana gelmesi bir sinerji oluşturuyor vücudumuz için. Bu ikisini bir arada kullanmayı, bir araya getirmeyi ilk anda, ilk seferde kim akıl ettiyse hakikaten öngörülü, yeme içmeden anlayan, sonra takdir edilecek bir iş yapmış. Bazen öyle olmuyor mu? Bir şey yapıyoruz, o an değeri bilinmiyor. Sanatçıların pek çoğu öyle eserler ortaya koyuyorlar ama yaşadıkları dönemde bazen yoklukla, yoksullukla mücadele ediyorlar. Aradan yıllar geçiyor. Bakıyorsunuz o eserler dünyanın en önemli eserleri olmuş. Çalındıkça, sahnelendikçe, izlendikçe, ziyaret edildikçe para kazandırmaya devam ediyor mirasçılarına. Halbuki onu aslında sefasını sürmesi, onun fırsatlarını değerlendirmesi, belki oradan elde ettiği gelirle daha büyük işler yapması gereken kişiler kendi hayatları, kendi dönemleri boyunca pek de bir şey yapamamışlar. Bunları gerçekleştirememişler. Hatta birilerinin himayesi olmasa belki sanatlarını yerine getiremeyecek durumda kalmışlar. Eskiden sanat öyle, şimdi de hani bir anneye babaya sorsanız çocuğum ne olsun, sanatçı olsun yahu demez kimse. Yani sanat sanki hala bir hobi, ya yeteneği varsa yapsın işte bir şeyler kıvamında Türkiye'de. Ama öyle değil. Yani işin aslı, eğer sanata yeteneğiniz varsa başka bir şey yapmaya zaten fırsatınız olmuyor, size öyle ele geçiriyor ki. Siz mi onu yönetiyorsunuz, o mu sizi yönetiyor, karışıyor işler bazen birbirine. Bir diğer nokta sanat konusunda, hakikaten yeteneğimiz var mı yok mu kısmını anlayamıyoruz çünkü bunu gösterebileceğimiz platformlar oluşturulmuyor. Resme çok yeteneğiniz var, müziğe çok yeteneğiniz var ama bununla ilgili hiçbir ses eğitimi almamışsınız. Evet, birkaç tane eskiz yapmışsınız ama bunu gerçekten yorumlayacak ve size İlham verecek, sizi yönetecek, size ne diyelim ona, mentorluk yapacak insanlarla karşılaşmamışsınız. Ama bu belki karşınıza çıksaydı başka birisi olacaktınız. İşte o fırsatları belki çocuklara sunmak, yeteneği neye varsa orada çalışmasını sağlamak lazım. Çünkü yeteneği doğrultusunda iş yapan, para kazanan, geçimini sağlayan insan asla yorulmuyor. İşe gidip de ya bugün çok yoruldum, fiziksel bir şey oluyor. Birkaç dakika sonra geçiyor ama sevmediği bir iş yapmanın omuzlarda bıraktığı yük eve gittiğiniz zaman da geçmiyor.

soğuk tatlılar aklımız orada galiba. Ya zaten yaz boyunca insanın aklında soğuk bir şey deyince birkaç figür, birkaç fotoğraf beliriyor. Bunlardan biri soğuk karpuz, diğeri dondurma, bir diğeri de limonatadır herhalde. Uzmanların söylediği bir şey var: kalori içmeyin. Yani yiyoruz ya, yemek, kalori alıyoruz. Ama içeceklerinizde kalori olmasın. Yani kaloriyi içmeyin. Peki ne yapacağız? Biz limonatayı seviyoruz. Karpuz yemeyelim mi? Dondurmaya elimizi uzatmayalım mı? Hayır. Bunları tabii ki yiyebiliriz. Karpuzda konumuz nasıl diyeyim? Çok da yönlendirme kabul etmiyor. Ne yapacaksın? Karpuzu şırıngayla şekerini mi çekeceksin içinden? Karpuz karpuzdur. Yapabileceğimiz tek bir şey porsiyonu kontrollü tüketmek. Ama limonata için aynı şeyi söyleyemeyiz. İçine şeker ilave ettiğimiz her şeyde alternatifimiz var. Şeker yerine biraz bal ilave edebilirsiniz. Bal ilk anda ağzınıza daha tatlı geldiği için normal tadı elde etmeniz gereken şekerden daha az kullanırsınız. İkincisi, elma suyu gibi, konsantre elma suyu gibi doğal tatlandırıcılar seçebilirsiniz. Ama gün sonunda bunlar da şekerdir. Peki, hiç şekersiz bir limonataya ne dersiniz? Ne tat verecek size bu limonatada? Limonun kendisi, rendelediğiniz kabuğu, suyu, zencefil. İsterseniz çok minicik bir tarçın. Hafif sarımsı bir rengi olsun derseniz elinizin ucuyla zerdeçal. Bunların hepsini bir blenderdan geçirin. Limonun kabuklarını da koyabilirsiniz. Sonra bunu süzün ve bırakın kenarda beklesin. İçine buz ilave edebilirsiniz. İçine elma dilimleri ilave edebilirsiniz. İçine orman meyveleri ilave edebilirsiniz. Yani zencefili limonatanın içinde bu kırmızı meyveler ya da elma dilimleri harikulade olacaktır. İsterseniz içine yine bekletirken biraz nane koyabilirsiniz. Ama naneyi içinde çok böyle saatlerce bekletmeyin ki nane böyle bir süre bekledikten sonra acımsı bir tat vermeye başlıyor. Kokusu değişiyor. O ilk nefis kokusu ve 15-20 dakika içinde. Sonrasında çıkartmak lazım. Ya da 15-20 dakika içmeden 15-20 dakika önce koymak lazım. Bu içecek, içinde hiç şeker yok. Meyve parçaları var. Zencefil, zerdeçal var. Limonun kendisi var ve su var çoğunlukla. Bu içecek aslında bize hem limon yediriyor parçacıklar içinde olduğu için, hem zencefil zerdeçal yediriyor, hem içinde bıraktığımız ve onunla beraber soğuyan meyveleri yediriyor. Yani limonatayı içtiniz, meyveleri atacak mısınız? Bir kaşıkla o orman meyvelerini yiyeceksiniz. Ahududu olur, böğürtlen olur. Şimdi tam çilek mevsimindeyiz. Dörde beşe böldüğünüz çilekler olur. Onlar da böyle çok şekerli olmayan değişik bir tat verecekler. Ve siz bu limonatanın içinde şeker olmadığını düşünmeyeceksiniz bile. Yani bunu düşünmek aklınıza gelmeyecek. O kadar lezzetli olacak.

Dondurma yaparken de meyvelerin gücünden istifade edebilirsiniz, şekerinden. Ayrıca bir şeker koymanıza gerek kalmadan. Mesela muzla yaptığınız dondurmalar hem dokulu dondurmalar olur, hem de muzun, hele de olgun bir muzsa, o zaman biraz da daha fazla şekeri olur. Ayrıca ekstra şeker ilave etmeden nefis bir dondurma yapabilirsiniz. Yine kullanmak istiyorsanız tatlandırıcıları, bazı bitkilerin özünden elde edilen ürünleri kullanabilirsiniz. Şimdi aslında bitkinin adını söyleyeceğim ama bitkinin adı o kadar markalaşmış ki bitkiyi söyleyince marka söylüyormuşum gibi algılanacak. O yüzden söylemek istemiyorum ama biraz araştırdığınızda, özellikle doğuda, Asya'da çok kullanılan bir bitki var şeker elde etmekte. O bitkinin kalorisi çok düşük, dolayısıyla bize kalori vermeden şeker tadı veriyor. Ama gün sonunda ağzımızı biraz şekersize alıştırmak lazım. Çünkü şekerli yiye yiye aslında yiyeceklerin kendi tadını almak yerine şeker tadını alıyoruz. Mesela çok tuzlu bir yemekte tuz tadından başka bir şey gelmez ağzınıza. Çok salçalı bir yemekte ilk ağzınıza gelen salça tadıdır ve baskındır. Sonra ne sebzenin, ne etin, ne yağın, ne içindeki baharatların tadını alamazsınız. O yüzden bunların hepsinin yemeğe ölçülü ilave edilmesi oldukça kıymetli. Şekerde ise elimizi biraz korkak alıştıralım ve şekeri biraz daha az kullanalım. Tuz konusunda bu mevsimde biraz terlemeyle tuz kaybedebiliriz. Orada arada gün içinde bir tuzlu ayran, bir soda bizi rahatlatabilir. Biz yavaş yavaş kısa bir araya doğru gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Sonrasında tekrar buluşacağız. Tekereke FM.

Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Motorunun satışıyla ilgili ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşüyle Suriye'deki ve Gazze'deki yaşananlarla ilgili pek çok konu başlığı masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerinden sonra ikili anlaşmalar imza atması ve ortak bir basın toplantısı yapması da aslında beklentiler içerisinde. Ancak tabii ki henüz netlik kazanmış bir durum, buna dair bir gelişme henüz yok. Ancak belirttiğim gibi oldukça önemli bir görüşme olacak. Birçok konu başlığı iki liderin gündeminde olacak. Donald Trump'ın Ankara temasları da bir ABD başkanının Türkiye'ye 17 yıl aradan sonra yapılacak ilk ziyaret olacak. Türkiye'ye en son 2009 yılında o dönemin başkanı ABD Başkanı Barack Obama gelmişti ve onu ağırlamıştı Türkiye. Şimdi ise ABD Başkanı Donald Trump burada Türkiye'de olacak, yapacağı görüşmeler kapsamında. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeler yapacak. Yarın NATO Liderler Zirvesi'nde bir hitabı olmasını bekliyoruz ABD Başkanı'nın. Tabii ki birçok liderin hitapları olacak. Ancak şüphesiz ki o önemli başlıkları da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabını da takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
7: Merve Şahin'e çok teşekkür ederim. Zaman zaman tabii ki kendisine bağlanacağız ve son gelişmeleri kendisinden dinleyeceğiz. Şimdi Sait Kahraman'a gidelim çünkü orada Savunma Sanayi Forumu başlamak üzere. Oradaki son gelişmeleri de arkadaşım Sait Kahraman TGRT Haber izleyenleriyle paylaşsın.
8: Savunma Sanayi Forumu an itibariyle şu anda aslında başladı. Tabii kameraman arkadaşım Burak Taştan'la beraber bizler de
7: evet, Sait Kahraman'a birazdan yeniden bağlanırız. Biz hemen Merve Güven'e gidelim. Artık bu noktada son gelişmeleri de Merve'den dinleyelim. Sait'e sonra tekrar döneriz. Merve Güven, neler aktaracaksın sen?
9: Bizler şu anda Ankara Havalimanı'nda bulunuyoruz. Tabii burası kritik bir nokta çünkü zirveye katılacak bazı liderler bugün buraya inecekler. Yaklaşık bir saat önce Kanada Başbakanı Mark Carney'in uçağı buraya indi ve kendisini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karşıladı. Tabii bu karşılama töreninin ardından da Carney buradan ayrıldı. Gün içerisinde başka devlet başkanlarının da elbette buraya inmesini bekliyoruz. Peki hangi ülkelerin devlet başkanları gelecek? Yine Finlandiya, Hollanda, ABD, İngiltere, Karadağ, Almanya, İspanya, Danimarka ve İtalya devlet başkanlarının yine arkamızda bulunan Ankara Havalimanı'na inmelerini bekliyoruz. Tabii kritik bir ziyaret de gerçekleşecek bugün. Az önce Merve Şahin de aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek. NATO zirvesine katılmak için Ankara'ya geldikten sonra hemen kameraman arkadaşım göstersin. Tabii ki burası kritik bir nokta dedik. Özellikle ABD Başkanı Trump da buraya inecek. 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen ilk ABD Başkanı olacak kendisi. Son olarak 2009'da Barack Obama gelmişti. Tabii şunu da ifade etmek gerekiyor. Dakikalar önce bir ABD kargo uçağı da yine bu havalimanına indi. Tabii artık hazırlıklar da son aşamada, güvenlik önlemleri alındı. Tüm lojistik tedbirler sağlandı. sağlandı. Bu havalimanı da önemli bir havalimanı tabii. Onu da ifade etmek gerekiyor. Askeri amaçlı kullanılan bir havalimanıydı aslında. Özellikle NATO zirvesi için burada bazı genişletme çalışmaları yapıldı. Neydi bu çalışmalar? Özellikle tabii askeri statüsü korunarak sivil ve diplomatik protokol uçuşlarına açıldı. Yani hem Kanada Başbakanı'nın yaptığı gibi hem de diğer devlet başkanlarının yapacağı gibi buraya diplomatik uçuşlar gerçekleştirilmeye başlandı. Bunun için pist büyütüldü ve pist genişliği artırıldı. Yanı sıra da tabii şunu da ifade edelim. 2400 metrekarelik yeni devlet konuk evi de bu projeye dahil edildi. Bu konuk evi önemli çünkü özellikle Trump'ın buraya adım attıktan sonra bu konuk evinde kısa bir süre istirahat etmesini bekliyoruz. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Tabii bizim bulunduğumuz noktadan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldukça yakın bir nokta. Yani en fazla 10 dakika içerisinde aslında Trump Türkiye'ye, Ankara'ya ayak bastıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaşabilecek. Aslında günler öncesinde ABD Başkanı'nın yaklaşık 1000 kişilik ekibi Ankara'ya gelmişti. Hatta canavar diye tabir edilen makam aracı da yine Türkiye'ye getirilmişti. İşte o makam aracını taşıyan aslında jet de yine burada konuşlanmış durumda. Günlerdir burada bekliyor. Onu da ifade edelim. Tabii söylediğimiz gibi önemli bir zirve bu. Yalnızca burası kullanılmayacak bu zirvede. Bunu da söylemek gerekiyor. Ankara'da 3 tane havalimanı bulunuyor. Bu havalimanları da hiç şüphesiz ki kullanılacak. Hangi havalimanları? Esenboğa Havalimanı, arkamda bulunan Ankara Havalimanı ve Mürtet Havalimanı. Ankara Havalimanı'na bahsettiğimiz gibi konuklar gelmeye başladı. Sıcak bir nokta. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump en merak edilen isim. Kendisinin saatler 14'ü gösterdiğinde buraya inmesi bekleniyor. Bizler de gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
7: Orada heyecanlı bir bekleyiş var. Merve Güven aktardı. Saat 14 gibi ABD Başkanı Donald Trump inecek. Ve Sait Kahraman'a gidelim. Zaman zaman orası güvenlikli bir bölge olduğu için sesler kesilebiliyor. Bunu ifade edeyim. Ve jammerlar olduğu için de orada bazen yayınlar sekteye uğrayabiliyor. Ama ben yine de Sait'e gideceğim. İzleyenlerimizi hatırlatmak istedim. Sait, neler aktaracaksın o önemli konuşmalarla ilgili? Sanayi forumu başlayacak birazdan, sana bırakayım sözü.
8: Evet, şu anda NATO Kongresi salonundayız. Dediğiniz gibi NATO zirvesi kapsamında aslında forum başladı. Birazdan konuşmalar başlayacak. Tabii buraya kimler katılacak, kimler konuşacak onlara da değinelim. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ondan sonra Ukrayna Başkanı Zelenski'nin buraya katılıp konuşma yapması aslında bekleniyor. Dediğiniz gibi burası kırmızı bölge. Kırmızı bölge olduğu için yüksek güvenlik önlemleri var. Ve burada aslında hemen kameraman arkadaşım Burak Taştan da size sağ tarafı gösteriyor. Birazdan o noktada konuşmalar olacak. Tabii şu anda Türkiye NATO'nun sadece bir üyesi değil, ittifakın en kritik ülkelerinden biri olarak görülüyor. Çünkü Türkiye hem Avrupa'yı aynı anda yakından takip eden 1952'den Türkiye bugün ittifakın en büyük ikinci kara ordusuna sahip. Sadece asker sayısıyla değil, sahadaki tecrübesiyle de dikkat çekiyor. Tabi Afganistan, Bosna Hersek, Kosova ve Irak'ta NATO görevlerine aktif olarak katılan Türkiye yıllardır birçok uluslararası operasyonda görev aldı. Şu anda aslında görüyorsunuz forum an itibariyle başladı. Birazdan konuşmalar olacak. Tabi bizler de o noktalardan konuşmaları buradan paylaşmaya devam edeceğiz. Tabi İzmir'deki NATO Kara Komutanlığı da Türkiye'nin ittifak içindeki önemini gösteren merkezlerden biri. Son yıllarda savunma sanayisinde atılan adımlar da Türkiye'nin elini güçlendirdi. İnsansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, radar teknolojileri gibi yerli aletlerimizi aslında dikkat çekiyoruz. Tabii savunma sanayi forumunda da bu konular konuşulacak. Tabii şu anda forum başladı dediğimiz gibi. Şu anda burada son durum bu şekilde diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
7: Peki Sait Kahraman'a da çok teşekkür edelim ve güvenlik önlemleri demiştik. Şimdi güvenlik önlemlerine bakacağız. Son durum ne? Denetimlerde en son hangi noktadayız? Aleyna Doğan'a gidelim ve bize son gelişmeleri aktarsın Aleyna.
9: Liderler tek tek Ankara'ya gelmeye başladı haliyle. Ankara trafiğinde de bir yoğunluk oluştu ve ekipler de güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Dakikalar öncesinde burada Kanada Başbakanı Mark Carney ve konvoy ekibiyle birlikte işte Kızılay Meydanı'ndan geçiş yaptı ve geçiş yapmasıyla birlikte işte polis barikatları çekildi Atatürk Bulvarı'na. Şu dakikadan itibaren Kızılay'a girişlerin tamamen kapatıldığı bilgisini paylaşalım. Özellikle de Kızılay'a gelecek vatandaşların Sıhhiye'ye gelmeden hemen Necati Bey güzergahından alternatif yol kullanabileceğini de bilgilendirmiş olalım. Özellikle de şu anda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın açık olduğunu söyleyelim. Kızılay güzergahına gelecek otobüsler, Ego otobüsleri ve sivil araçlar da tamamen bu noktadan geçişlerini yapabiliyorlar. Şu anda 55 bin kolluk kuvveti Ankara'da, bulvarlarda, sokaklarda, caddelerde devriye görevlerini atıyor, nöbetini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda toplumsal olaylara müdahale ekipleri de özel eğitimli köpekler ve atlı polislerle de gün boyunca güzergahlarda devriye atıyor olacak. İsmet İnönü Bulvarı, Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı ve bunlara bağlanan yollar konvoy geçişlerine kapalı tutulacak. Toplu taşımalarda şu an için Kızılay bölgesine giriş yapılmadığını söyleyelim. Tamamen Necati Bey bölgesinden alternatif güzergahın kullanıldığını ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan da yine Mamak bölgesine, Kurtuluş Dikimevi Cebeci bölgesine güzergah geçişinin yapılabildiği bilgisini paylaşalım. Konvoy geçişleri oldukça da güzergahlarda bu şekilde Ankara'da kapalı tutuluyor olacak. Yine külliye çevresindeki kırmızı güvenlik alanına ise yalnızca yetkililer girebiliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi tamamen trafiğe kapatılmıştı. Beştepe Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi yani Aşti arası da şu anda trafiğe kapalı olduğu bilgisini paylaşalım. Yine yalnızca konvoy geçişlerinde kapanacak bazı yollar vardı. O yollarda İletişim Başkanlığı'nın harita bilgisi sitesinden yayımlandığını söyleyelim. Zirve boyunca Ankara Bahçelievler ile Söğütözü metrosu da tamamen kapalı olacak. Özellikle de Kızılay bölgesinin şu an için trafiğe kapalı olduğunu söyleyelim. Ancak yayalara kapalı değil. Yayalar Kızılay'a yaya bir şekilde yani yürüyerek geçiş yapabiliyor Sıhhiye'den bu tarafa Atatürk Bulvarı'na doğru. Ve Kızılay metrosu da şu an için kapalı olmadığını söyleyelim. Liderler geldikçe Ankara'ya ayak bastıkça konvoy geçişleriyle birlikte birçok güzergahın tamamen kapatılacağını gün boyunca söylemiş olalım ve söz yerinden size bırakalım.
7: Aleyna Doğan, teşekkür ederim. Zaman zaman sana bağlanacağız. Tarihi NATO Liderler Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Peki zirve sonrası NATO'nun geleceği nasıl şekillenecek? Türkiye'nin rolü ne olacak? Tüm bu konuları ele alacağız. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi benim çok değerli hocam, Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın hocam, yeniden birlikte olduk, ne güzel.
10: Evet, Bedrettin Bey'in mektebinin Yeditepe'den iki tane hoca ile talebesi burada. Güzel bir gün, tarihi bir gündeyiz. Ben de teşekkür ederim çok beni davet ettiğiniz için. Evet, Türkiye dünyada çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Şimdi belki vatandaşlarımıza şöyle anlatmak lazım. İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Sovyet ordusu 12 milyon askerle bütün Doğu Avrupa'yı işgal etmişti. Ancak onu durdurabilecek olan Amerika'nın da atom bombası vardı ve Elon Atomic Power dediğimiz tek nükleer güçle NATO kuruldu. Ve Türkiye Kore'deki başarısıyla NATO'da kendi bileğin hakkıyla 3000 şehidimizle girmişti. Başkaları gibi alkışla değil.
7: Evet.
10: Şimdi geldiğimiz noktada şöyle söyleyelim. Biz silahlı kuvvetlerde komutanlarımızla gidip ne bileyim Pentagon'da 300 milyon dolarlık, 500 milyon dolar yedek parça aldığımıza seviniyorduk. Bugün Türk ordusu, Türk devleti mühendisiyle, işçisiyle 11 milyar dolarlık silah ihracatı yapan bir devlet oldu.
7: Hocam bir virgül koyalım. Bu arada Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger de bizlerle birlikte olacak. Beraberce değerlendireceğiz. Kendisine de hoş saygı geldiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
10: Bir de hocam Sivaslıdır, ona göre konuşalım.
7: Öyle mi? Hocam evet. Hoş geldiniz yayınımıza.
11: Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar dilerim.
7: Ben Mesut hocamı böldüm. Selamlar. Size bir merhaba demek için böldüm geldiğiniz evet, için. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Böyle beraberce konuşmuş olalım. Buyurun hocam.
10: Mehmet hocam. Sayın hocam da Avrupa'yı çok iyi bilen, çok kıymetli bir akademisyen ve Kızıl Ordu'nun bu tehdidi Türkiye üzerinde de vardı. Yani Stalin'in bazıları karşı çıksa da Boğazları ve Kars'ı almak istemesi Türkiye'yi mecburen Batı kanadında yer aldı. Ama bugün gelinen noktada biraz sonra göreceğiz, Türkiye NATO'nun içerisinde ikinci büyük konvansiyonel orduya sahip Amerika'dan sonra. Ve bu yeniden kurulan bir NATO'nun içerisinde 7 ve 8, 9 çok farklı olacak. Yani Türkiye'nin öne koyduğu prensipler, Sayın Trump'ın dedikleri gerçekleşirse farklı bir Türkiye'nin NATO içerisinde biz mevkisinin ve prestijinin arttığını göreceğiz bir. İki, çok önemli iki dünyada kriz var. Bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Karadeniz'de günde 200 tane füze atılıyor. Bu tarafta da İran savaşının ben bittiğini düşünmüyorum. Zannediyorum ki sevgili hocam da öyle. Ve Gazze ve Lübnan Savaşı. Bütün bu savaşların ortasında Türk ordusu, Türk devleti Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde dimdik ayakta duruyor. NATO'nun içerisindeki bütün görevlere, Karadeniz hava tatbikatlarına evet. katılabiliyor, destek veriyor. Ve diplomatik olarak da bütün diplomatlarımızın, bütün ordumuzun başarısıdır Ankara toplantısı. Dolayısıyla yeniden NATO 3.0 formülü kurulurken nasıl Londra zirvesi Sovyetler çöktükten sonraki yeni NATO için çok önemliyse, bugün de tartışma şu: artık NATO'ya ihtiyaç yok. Trump askerlerini çekiyor. Çekmiyor aslında. Çekemez. Anlatacağım biraz sonra. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan vazgeçemez. Nasıl 1917'de Birinci Dünya Harbi'ne girdiyse, 41'de nasıl girdiyse veyahut da nasıl işte Körfez'e bir şekilde asker yığdıysa Amerika'nın hayati çıkarlar. Çünkü Amerika'yı kuran Avrupalılar. Dolayısıyla siyasi tarihi bilmeden, askeri gerçekleri bilmeden Türkiye'nin askeri gücünü, potansiyelini ve en önemlisi yetişmiş insan gücü ve background'unu bilmeden NATO'yu konuşmak gerçek. Dolayısıyla şöyle söyleyelim. Eğer NATO yola devam edecekse, yani bazıları kapatılacak diyor, ben devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü düşman değişmedi. NATO'ya göre iki düşman var: Rusya ve Çin. Ve Çin bence Rusya'dan çok daha önemli meydan okuma içerisinde. Ve buradaki bütün bu türbülansın içerisinde Türkiye bir istikrar ve barış adası. Ve bunu Sayın Rutte de şöyle diyor: daha güçlü NATO'da bir şekilde Türkiye en büyük orduya ve en büyük savunma sanayine sahip. O halde bizim gidip Ergün Saygun Paşa'nın dediği gibi Kore'den sonraki Türk ordusunun askerin yediği kaşık Amerikan malıysa, bizim giydiğimiz elbiseler Amerikan malıysa, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahları Amerikan polisi tarafından kullanılıyor. Biliyorsunuz evet. Cumhurbaşkanı polislerimize müdahale etmişlerdi. Glock vermemişlerdi bize. Şimdi Türk polisinin sarsılmaz silahlarını kullanıyorlar. Cani'yi kullanıyorlar. Bu küçük silahtan en son yaptığımız füzelere kadar ve Türk milletinin, getirdim burada yine iftiharla söylüyorum, Kaan Savaş uçağının çok kısa sürede 30 Ağustos'ta kalkacak inşallah.
7: Evet.
10: Çift motor 5. sınıf biz uçağı yapıyorsak, Almanya yapamıyorsa, bakın çok önemli, biz uçuşu Almanlardan örnek, Fransa yapamıyorsa, Türkiye yapıyorsa demek ki Türkiye NATO'da çok önemli bir güç ve masada olmayan başka şekilde menü de olur. Biz masadayız, evet. Oyun kurucuyuz. Türk milletini, Cumhurbaşkanımızı koruyorum. Yerli, milli ve otonom silah sistemlerimiz, savunma sanayimiz burada çok önemli. Ve Türkiye diplomasiyle, ekonomisiyle burada önemli bir güç olduğunu bugün bütün dünyaya koyuyor. Ve bütün dünya bizi izliyor. Ankara şu anda, ben şunu söyleyeyim, 7 milyar insan Türkiye'yi izliyor. Ve ben de diyorum ki çalışın, siz de Türk olun.
7: Peki. Şimdi devam edeceğiz. Ankara'nın 9 isteği var. Onu da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger'e dönelim. Ve 22 yıl sonra NATO'ya sahiplik yapıyoruz. Genel bir değerlendirmenizi rica edeceğiz bu tarihi anlarla ilgili.
12: NATO
11: NATO yani hangi amaçla kurulduğu ve bugün görev tanımının yelpazesini yeniden tanımlama çabası içerisinde belki evveliyette bunun vuzuğa kavuşması gerekir. İki Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa, Avrupa'nın tamamı Stalin Rusya'sının işgaline uğrayabilirdi. Aslında NATO teşkilatı bu istiladan Avrupa'yı kurtarmak için kuruldu. Kökenleri Dünkirk Anlaşması'na dayanıyor. İngiltere Fransa arasında 1947 yılında birbirlerine taahhütte bulundukları bir anlaşma. Taraflardan birine saldırı olursa diğer taraf tüm gücüyle onu destekleyecektir diye. Bir yıl sonra 17 Mart 1948'de bu Dünkirk Anlaşması Brüksel Antlaşması Teşkilatı'na dönüştü ve arkasından müteakip yılda da 4 Nisan 1949'da da Washington'da NATO kuruldu. Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Atlas Okyanusu'nun kuzeyindeki ülkelerin savunma alanında işbirliğine gitmeleri. Atlas Okyanusu'nun batısında ABD ve Kanada, doğu tarafında demin saydığım 5 ülkeye ilave olarak 5 ülke daha katıldı. 12 ülkeyle bu NATO Teşkilatı Avrupa savunması için 49'da faaliyete başladı. Kabul edelim ki NATO ABD patronajı altında bir uluslararası savunma örgütü. Bu geçmişten günümüze hep aynı kaldı. Günümüzde de aynı. Trump belli aralıklarla NATO'dan ABD'nin ayrılacağını söylüyor. Hürmüz Boğazı'nın açık kalınması için NATO'ya evet. çağrı yaptım. Fakat bir türlü bana olumlu cevap vermediler. Biz kendilerini işte 70 yıl boyunca kurduğumuz halde bize dönmediler gibi bir takım serzenişleri dile getiriyor. Ama bütün bunlar ABD'nin NATO'dan çekildiği, NATO'nun dağılacağı anlamına gelmiyor. Aslında Amerikan hükümetlerinin Demokrat Parti olsun, Cumhuriyetçi Parti olsun uzunca bir süreden beri kurguladıkları bir projenin pratiğe yansıtılması bu vesileyle gerçekleşti. NATO geçen sene Hollanda'nın Lahey kentinde devlet ve hükümet başkanları zirvesinde şu kararı aldı. Tüm ülkeler savunma harcamalarını 2035'e kadar %5'e çıkaracaklar. Şu an itibariyle baktığımızda aşağı yukarı ortalaması %2 civarında. Bir takım ülkelerinki fazla. Mesela Polonya'nınki, Estonya'nın, Letonya'nın, Litvanya'nın, ABD'nin. ABD'ninki fazla. 900 milyar doların üzerinde bir savunma bütçesi var. Fakat ABD'nin tüm harcamaları NATO'ya gitmiyor. ABD'nin dünyanın değişik yerlerinde 700'den fazla bölgede üssü var. Ülke dışında 300 bin askeri var. NATO dışında da bir takım sorumlulukları var. Burada ABD hükümeti kabul ettirdi. Sadece İspanya çekince ileri sürdü. İtirazi kayıtta bulundu. Fakat diğerleri bu taahhüt altına girdiler. Neden böyle oldu? Çünkü 24 Şubat 2022'de Rusya operasyon adıyla Ukrayna'ya saldırdı. O zamandan günümüze 600 bin kilometre kare Ukrayna adım atmış değil. Polonya başta olmak üzere Rusya'ya yakın ülkeler bu gelişmelerden endişe duyuyorlar. İngiltere, Almanya, Fransa Rus tehdidini enselerinde hissediyorlar. Bu sebeple savunma harcamalarını artırmayı kabul ettiler. İlave olarak Avrupa Birliği bünyesinde Avrupa Birliği ülkeleri 800 milyar euro 2030'a kadar savunmaya kaynak tahsis ettiler. Bakın bazı alanlarda Avrupa Birliği ülkeleriyle NATO 27 ülkenin 23 tanesi NATO ülkesi. NATO'nun 32 ülkesi var. NATO içerisinde Avrupa Birliği'ne üye olmayanlar da var. Şimdi AB'li ortaklar NATO'nun Avrupalı ortakları demek ki Rus tehdidi karşısında savunma harcamalarını arttırma çabası içerisine girdiler. Bu ABD'nin de temelde uzunca bir süreden beri savunduğu görüşün pratiğe yansımasıydı. Şimdi bu toplantıda, Ankara'daki toplantıda konvansiyonel yükümlülükleri ABD'nin Avrupa kıtasına yönelik bunların evet. Avrupalı ortaklarına devredilmesi hususunda karar alınacak. Yarın akşam üzeri Ankara NATO zirvesi kararlarını göreceğiz.
7: Peki.
11: Şu an itibariyle bunlar taslak halinde.
7: Peki hocam.
11: Taslak.
7: Orayı evet. tamamlayalım. Mesut Hocam'a bir söz vereceğim. Çünkü vakti de eşit kullanalım istiyorum. ABD görüşmesi
11: evet,
7: var.
11: Evet, hemen bitireceğim. NATO bu Ankara toplantısıyla birlikte ABD'nin yükümlülükleri devam edecek. Fakat büyük ölçüde NATO'nun Avrupalı ortaklarına ağırlığı verme yönünde bu çaba içerisinde. Bir de NATO'nun artık Hint-Pasifik bölgesine ağırlık vermesi hususu kesinlik kazandı diyebiliriz. Bu konudaki kararı 2022 Haziran ayında Madrid toplantısında almışlardı. Ankara zirvesiyle birlikte NATO'nun küresel bir savunma istikrar gücüne dönüşmesinin kapısı aralandı. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Belki Mesut Hoca da bahsedecektir. Bir de NATO Middle East açılımı gündeme gelebilecek.
7: Şimdi İrfan Hocama teşekkür edelim. Bu arada Türkiye'nin istekleri var bu görüşmede ABD ile ilgili. Türkiye'ye yönelik uygulanan

0: Şunu anlasın Türk milleti. Katsa dedikleri şey Rusya Kırım'ı işgal ettiği için Rusya'yı bir cezalandırma yaptırımı. Biz bir yer işgal etmedik ki. Tam tersine savaş bitsin diye Türkiye İstanbul'da Rusya ile Ukrayna'yı masaya uğrattı. Türkiye Gazze barışını sağladı. Demek ki barışsever bir ülkeye ve NATO müttefikine siz haksız olarak bir savunma füzesi aldığınız için yaptırım yapıyorsunuz. Bu kabul edilemez, hukuka aykırı. Arkadaş 6 tane uçağımız parasını verdik.
1: Evet.
0: Anamızın ak sütü gibi o tayyare vermişim. Ve Trump da diyor S-400'ü diyor haksız yere verdik. Niçin? Ben genelkurmayda çalıştım projede. Uçağın seçilmesinde de hepsinde. Uçağın %7 parçasını biz yaptık. Şu anda uçak 550 uçak uçuyor. Bunların hepsinin %7 parçasını orta gövde dahil ve çok önemli kritik aviyonikler, G-Standoff füze dediğimiz füzeyi yapan Türkiye. Şimdi siz Rusya'ya uyguladığınız bir yaptırımı nasıl siz müttefike uçak vermezsiniz? Kaldı ki C4 dergisinde yazdım. Şu anda en önemli şey nedir? NATO'yu NATO yapan, açık konuşalım Mehmet Hocam. 5. madde ve atom bombasının Amerika ile NATO'nun desteklenmesi. Bizde de var atom bombası, NATO'nun silahları. Neyle atacaksın?
1: Evet.
0: Sen F-35'leri vermezsen, ha peki hukuken şunu diyorlar, senato, bizim senatomuz da var, bizim de yüce meclisimiz var. Hani şurada Türkiye'nin istediği şeylerden bir tanesi NATO varlığında eşitlik, 5. madde diyoruz. Genel sekreter diyor ki bütün her şey 5. maddeyi daha bir şekilde somut, daha güçlü NATO.
1: Somut hale getiriyor.
0: Ha, o zaman benim bir defa haksız olarak ambargoları kaldıracaksın arkadaşım. Tamam, senin senaton varsa, senin anayasan varsa, Türkiye Cumhuriyeti de egemen bir devlet ve NATO'nun bütün bu perimus inter pares değil, eşitler arasında eşitsek, o zaman Sayın Trump'ın dediği gibi bu silahları bize vereceksin. Ben bunu bekliyorum.
1: Evet,
0: ama bunu Amerikan senatosu çözer mi çözmez mi? Onların bileceği bir şey.
1: Kaan'ı iyi biliyorsunuz. Kaan'ı iyi bildiğiniz için onun motorlarıyla ilgili satışına izin verilme durumu da var.
0: Bizim şimdi hocam olacak. Bu Kaan tayyaresi dünyanın en güzel tayyaresi. Bir kefere çift motor. Evet, içinde Amerikan motoru var ama Çinliler de Rus motoru kullanıyor.
1: Evet.
0: Amerikalıların uçakları Rolls-Royce motoru kullanıyor her yerler. Pek çok motoru, İngiliz motoru. Şimdi Türkiye motorsuz değil. Ha bu anlaşma, yani 700 milyar dolarlık, milyon dolarlık anlaşma şunun için. 20 uçaklık 80 motor verip gelecek. Çünkü tayyare çift motor olduğu için bu bize birinci filomuzu 2030'a kadar Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatını sağlayacak. Orada TEİ'de çok önemli 16, yani TUSAŞ'ı beraber düşündüğümüzde 16-20 bin mühendisimiz motor ve gövdeyi yapmak için çalışıyor. Bu İkinci Dünya Savaşı esnasında İngiliz Hava Kuvvetleri'nin hava gücünden daha çok mühendis çalışıyor. Demek ki Kaan kalkacak bir motoru da oluyor. Artı hem Güçan füze motoru hem de J-35, Güçan 42 bin poundluk, öteki 35 poundluk. Hangisi iyi olursa onu alacağız ve yapacağız, takacağız. Türk milletinin hiçbir şekilde kuşkusu olmasın ki Türk devletinin uçağı elbette motoruyla her şeyle Türk malı olacak.
1: Evet.
0: Ama bu aşama, dünyada bizden daha hızlı uçak yapıp satan yok. Bak işte ben ne demiştim Mehmet Bey, hatırlarsanız. Biz dedim Hürjet'i yaptığımızda Hacı Bekir lokumu gibi satılacak. Şimdi maddelerden bir tanesi NATO'daki ortak savunmaya girmek.
1: Doğru.
0: Yani savunma pazarına. Biz de bir defa İtalya'ya girdik mi savunma sanayinde? Hürjet'i biz şeye sattık. İspanya'ya ortaklık yaptık. Ve belki de İkimizin yapacağı uçak gemisinden bu tayyare kalkacak. O halde Türkiye adım adım çok akıllı, rasyonel bir şekilde devam ediyor. Ve Amerika da bunu görüyor. Şimdi Amerika da kazanıyor, biz de. Neden? Bir, burada kalkan her Kaan savaş uçağı NATO'nun savaş uçağı bir. Türkiye'nin savaş uçağı iki. Satılan motorlar Amerika'nın cebine giriyor para.
1: Evet.
0: Ve Amerikan savunma sanayi kazanıyor. Kazan kazan da Türkiye...
1: Doğru.
0: Dünyanın en iyi motorunu alacak. Bundan güzel bir haber olamaz.
1: Çok kısa bir de F-16'ların modernizasyonu için sürecin hızlandırılması vardı hocam. Orayı da iyi biliyorsunuz. Bunu da isteyeceğiz. Orada kısa bir değinelim. Sonra İrfan hocam.
0: F-16'da tabii yedek parça sorunlarımız var. Komutanlarımız biliyor bunu. Tamamen kesmediler ama yani bir ayda gelecek malzeme, iki ayda, üç ayda gelir. Tayyarecilik çok önemli. Bir uçağa 8 dakikada atom bombası yükledim. 10 dakika hava kuvvetlerinde çok önemli. Bir füze atmosfer dışına 8 dakikada çıkar. Yani havacılar zamanı en iyi kullanandır. Dolayısıyla hem biz kendi modernizasyonunu yapıyoruz. Evet. Öbür taraftan da bir mesele daha var. Blok 70 meselesi var. E sen şimdi Yunanistan'a veriyorsun blok 70. İsrail'de var. Her ikisine F-35 veriyorsun. Müttefikim diyorsun. NATO aslansın. İyi aslan güzel. Aslanı getirdik Ankara'ya. Öbür aslanlar da geliyor. E bizim aslana gelince sana et yok. Olur mu arkadaş? Ne diyor? Parsayı ben alacağım. Madem ki NATO'nun ikinci büyük ordusu, o zaman da bizim isteklerimizi karşılamak zorunda. Bu aslında Türkiye kendini de aynasında görmüyor. Dediğim gibi eşit koşullar altında Türk milletinin hakkını istiyoruz biz. Amerikan başkanı da bunu anlamıştır. Ve eğer bana göre Sayın Trump ikinci defa kazanmış olsaydı bizim tayyare uçuyor olacaktı. Dolayısıyla ben bu haksız şeyin Amerikalılara da söylüyorum. Expo'da da söyledim. Bir tane tüm general vardı F-15. Gidin Pentagon'a anlatın dedim. E dedi İsrail verme. E ne dedi dün Sayın Trump? Netanyahu benim patronum olduğumu biliyordu. Patron Amerika. Evet. Bakın eğer bunu vermezse ne olacağını söyleyeyim mi? İsrail ve Yunanistan bütün bilgileri Çin'e satıyorlar. Ve İsrail kendi savaş uçağı yapacak. Kim kaybeder? Amerika kaybeder. Çin kazanır. Amerika dünya liderliğini kaybeder. Eğer Amerika dünya liderliğine devam etmek istiyorsa, NATO'yu yaşatmak istiyorsa, Türkiye'nin bu haklı taleplerini Amerikalı senatörlere, Pentagon'dakilere, komutanlara sesleniyorum. Ne olursa olsun ve siyasilere de sesleniyorum. Türkiye sizin en iyi müttefikiniz ama her şey karşılıklı mütekabiliyete bağlı.
1: Şimdi İrfan Hocam, bugün Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde Suriye meselesinde de ortak çalışmanın devam etmesi arzusu var. Bunu size yönlendireyim. Ne dersiniz? O birlikte çalışmaya devam edilmeli konusu da çok önemli. Suriye meselesinde neler söylersiniz?
2: Evet, Trump önceki başkana kıyasla bir takım konularda inisiyatif kullanıyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Mesela 7 Ekim 2023'te Aksa tufanıyla Gazze Savaşı başladığında Joe Biden hükümeti bir türlü İsrail üzerinde baskı kurarak bir ateşkes sağlayamamıştı. Fakat Trump eleştirmekle birlikte çeşitli politikalarını bu konuda inisiyatif kullandı ve Gazze'de 10 Ekim 2025'te 2 sene sonra soykırım, savaş suçları adeta tüm dünyada canlı olarak yayınlandı. Fakat yine de şunu kabul etmemiz lazım. Trump'ın inisiyatifiyle, baskısıyla silahlar sustu. İsrail tabii ki uymuyor. Ateşkes şartlarına da uymuyor. Önemli ölçüde ihlal ediyor. Benzer bir durumu Suriye meselesinde de gördük. Önceki yönetimler döneminde Amerikan hükümetlerinin Suriye politikası Türkiye ile örtüşmüyordu.
3: TGRT FM Haber.

0: Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Cem Kara bizimle birlikte. Cem hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhabalar. Bugün çocuklarda kasık bölgesinde görülen problemlerden ve bunlara cerrahi müdahalelerden bahsedeceğiz. Her zaman çok belirti vermeyen ya da ağrı göstermeyen rahatsızlıklardan da bahsediyoruz. O yüzden ailelerin biraz daha dikkatli dinlemelerini öneriyoruz. Çünkü genelde ağrı yoksa problem yoktur gibi algılanıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum bu bölge için, kasık bölgesi için.
1: Çok doğru bir giriş yaptın ne? Her zamanki gibi. Evet, ağrısız işler aslında.
0: Hı hı.
1: Yani şöyle bir şey var. Çocuğun fıtığı var, ağrısı olmaz mıydı hocam? Hı hı. Hayır, ağrısı olmaz. Zaten ağrısı olmadığı için tespiti ve tanısı o kadar da kolay değil.
0: Hı hı.
1: Bir de örneğin kasık bölgesi patolojilerinin en tabii birincisi kasık fıtığı. Ben hı. öyle sözü senden almış olayım. Kasık fıtığında da bulgu aslında kasıkta şişmeyle ortaya çıkıyor.
0: Hı hı.
1: Yani ağrıyla değil tabii ki.
0: Hı hı.
1: Bu şişme de her zaman görülebilir olmayabilir.
0: Yani dışarıdan belli olmayabilir.
1: Olmayabilir. Yani hı hı. şu olabilir. Banyo yaptırırken kasığında bir yumurta gibi şişlik gördüm. Sonra o yok oldu.
0: Hı hı.
1: Geldiğinde bana muayenede ben de görmüyorum örneğin.
0: Hı hı. Ya da günün bir saatinde görünüyor, başka saatinde
1: evet,
0: görünmüyor.
1: Görünmüyor. Bu zafer bunu tespit edebilme işi de zorlaşıyor.
0: Hı hı.
1: Tabii ultrason çok yardımcı artık. Yani ultrason çektirip de evet fıtığı var mı, siz ultrason olarak görebiliyor musunuz dediğimizde radyologlar, onlar ultrasonla baktıklarında en azından fıtık açıklığını fark edip
0: hı hı.
1: evet bunda var diyebilirler. Ama tabii radyoloji de radyoloji doktorunun kendi tecrübesi ve kabiliyetiyle ilgili bir şey. Yani bir cerrah
0: olabilir
1: olarak.
0: Olabilir ama görünmeyebilir.
1: Görünmeyebilir.
0: Görmeyebilir.
1: Görmeyebilir. Hı hı. O zaman biz tanıyı ailenin o şişliği görmesi ifadesi üzerine koyabiliriz. Ya bu çok ilginç bir şey. Şöyle.
0: Peki şöyle, bunu bir kez görmüş olmak bile yeterli midir?
1: Aslında yeterli.
0: Hı hı.
1: Ama acaba ne gördün?
0: Hı hı.
1: Acaba ne gördün? Oradaki gördüğün şişlik gerçekten kasık fıtığı mıydı? Sen başka bir şey mi onunla karıştırıyorsun?
0: Ya da mesela fotoğraf, video çekerek mi
1: artık
0: geliyorlar
1: öyle, tabii,
0: artık değil mi?
1: Artık öyle. Ben diyorum ki bunu çektiniz mi? Çektik diyorlar. Hemen hı hı. cep telefonundan gösteriyorlar. Aslında çok da tipik bir görüntüsü var. O nedenle ben bunu gördüğümde,
0: hı hı.
1: bu hikayeyi duyduğumda radyoloji bana ultrasonda bir şey görmüyorum dese bile ben cerrah olarak ameliyat öneriyorum.
0: Hmm.
1: Ama radyolog da zaten kabiliyetli
0: doğrudur.
1: Ve bu işi iyi bilen biri ise zaten görüyor ve o da söylüyor.
0: Hmm.
1: Ha, biz o ultrasonu çektiğimizde veya çocuğu gördüğümüzde bu şişlik olmayabilir. O şişliğin olmamasına rağmen tanı yine de konur.
0: Hmm.
1: Ama ağrı hiç yok. Ağrı hiç yok.
0: Bilmemiz gereken şey şu. Eğer şişlik bir kez bile varsa, ağrı olmasa bile, çocuk herhangi bir şeyden şikayet etmese, hoplasa zıplasa bile biz yine de fıtıktan şüphelenebiliriz, kasık fıtığından.
1: Kesinlikle ve hatta burada şöyle bir ipucu da verilebilir. Bir kere bu kasıktaki şişlik oldu ve hemen kaybolduysa işte bu fıtıktır zaten.
0: Hı hı. Bir kere olması oranın yırtıldığı ve o bölgenin
1: Yırtılmak demeyelim aslında şöyle diyelim. Erişkin fıtıklarında yırtılmak evet.
0: Hı hı.
1: Ama çocuk fıtıklarında fıtıkları direkt ve indirekt diye ayırıyorlar. Çocuk fıtıkları indirekt fıtık. Yani direkt yırtılmayla oluşan fıtıklar değil.
0: Nasıl
1: aslında doğumsal olarak kapanması gereken bir açıklığın
0: hı hı.
1: açık kalması nedeniyle olan bir fıtık.
0: O zaman başa dönerek sormuş olalım.
1: Aynen.
0: Fıtık nedir ve nasıl oluşur? Biz böyle sohbetle girmiş olduk ama belki sorunun da cevabını verdik. Ama bir başlığını oluşturarak tekrar sormak istiyorum çocuklarla.
1: Fıtık şöyle. Aslında kapanması gereken bir oluşumun, bir deliğin, bir açıklığın kapanamaması durumudur. Çocuklardaki fıtıktan hı-hı. bahsediyorum. Bunun adı indirek hernedir. İndirek olmasının, yani direkt olarak olmamasının sebebi de bu. Bir yerde açık kalmış. Peki bu açıklık var. Çocuk doğduğu andan itibaren o zaman çocuğun fıtığı var mı? Evet var. Peki çocuğun fıtığı neden 3 yaşında çıktı? Ya da çocuk 40 günlüktü, çok ağladı da fıtık oldu. Hayır.
0: Hı-hı.
1: O kanalın içine, o açıklığın içine bir şey girip çıkmaya başladı ki çocuklarda genelde bağırsak girip çıkar.
0: Hı hı.
1: Kız çocuklarında yumurtalık girip çıkar. Ve biz dışarıdan şişliği gördük. Ve o andan itibaren biz bu fıtık mı dedik ve doktora gittik.
0: Halbuki vardı.
1: Halbuki doğduğu günden itibaren hı hı. vardı ama bulgu vermiyordu. Evet, o nedenle de işte yine ben de şey konuşmamın başına çekeyim o zaman. Girdiğinde siz şişliği fark ettiniz
0: hı hı.
1: ama geri döndü o giren şey, şişlik ortadan kalktı.
0: Dolayısıyla görünmez olması.
1: Bundan dolayı.
0: Biraz da aileyi, ya yok herhalde bir şey, ya bak ortadan da kayboldu zaten.
1: Dememek.
0: Rahatlığına düşürüyor.
1: Düşürür.
0: Ama düşmemek lazım.
1: Artı bu rahatlık tanı konulduktan sonra ameliyat kısmında bile Hülya geçerli oluyor. Yani şişlik yok. Olay ortadan kalkmış. Hı hı. Hala benim karşımdaki cerrah niye bana ameliyat diyor ki? Hı hı. Gibi olur. Halbuki içeriye girip çıkan şey bizim için dert.
0: Yani aslında girip çıkan şey ve girmesi ama çıkamaması.
1: Doğru.
0: Bir
1: yine
0: dert
1: sen
0: olabilir.
1: Bu konuya çok yıllardır sağlıkla ilgilendiğin için çok iyi biliyorsun. Çıkamaması sorun. Hı hı. Girip çıkması da değil.
0: Hı hı.
1: Yani onun içine yumurtalık girip çıkıyor. Okey, girip çıksın, bir problem yok. Bağırsak girip çıkıyor, problem yok. Ama günün birinde girer ve çıkamasa nasıl olur?
0: Hı hı.
1: Ödemlenir mesela.
0: Hı hı.
1: Örneğin bağırsaksa içinde bir katı kaka parçası sıkışıp kalabilir mesela. Ve o zaman bağırsak
0: hacmi
1: büyür.
0: Hı-hı.
1: Yerine geri dönemezse işte o zaman ağrılı, gürültülü, şiddetli bir tablo yaratır.
0: Ve acillik bir tablo
1: ve
0: galiba,
1: acillik
0: değil mi?
1: Tablo yaratır. Burada hatta acilliği daha da acil hale getireyim. 6 saat içinde ameliyat anlamlıdır.
0: Hmm.
1: Yani siz bugün bu çocuk çok ağladı, biz doktora gitmedik, ertesi gün gittik dediğinizde orada sıkışan şeyle ilgili bir organ kaybına kadar gidebilirsiniz. Örneğin yumurtalık girip çıkıyor çocukta. Hı hı. Yumurtalığını kaybedebilir. Bağırsak girip çıkıyor. Bağırsak yırtılıp delinebilir. O nedenle 6 saat çok anlamlıdır.
0: İlk 6 saatte yani çocuk normalden farklı tepki veriyorsa, ağrısı çoksa, kasık bölgesinde geçmiyorsa mutlaka takip eden doktora, önce bir çocuk doktoruna herhalde ulaşıyorlar.
1: Tabii.
0: Kendi doktorlarına. Onlar da herhalde çocuk cerrahlarına yönlendiriyorlardır diye düşünüyorum ama 6 saat kritik. Bu 6 saati aşmamak lazım. Vahim bir tablo çıkarttın aslında ortaya. Çünkü bir kız çocuğu için yumurtalığını kaybetmek üreme sağlığı açısından ciddi bir risk. Erkek çocuklarda da benzer bir risk var mı, ya da sadece bağırsak mı endişelendirmeli orada bizi?
1: Erkek çocuklarda genellikle kasık bölgesine giren şey bağırsak veyahut da karın zarı. İkisi de aslında bir akut batın dediğimiz karın ağrısı tablosu yaratıyor. Bağırsak zedelenmesi yüksek. Bu bağırsak girdiğinde ve orada bu iş 6 saati aştı, 24 saattir orada ve şiddetli ödemlendi ise, evet, erkek çocuğun da testisine zarar verebilir. Ama kız çocuklarındaki organ kaybı gibi bir durum söz konusu değil. Kız çocuklarındaki organ kaybı çok az da görmediğimiz bir şey Hülya. Yani yumurtalık girmiş, o yumurtalık ağrı yapmamış. Yumurtalıkta öyle bir durum da var. Yani bağırsak girdiğinde daha ağrılamıyor. Yumurtalık o kadar da hemen ağrı yaratmıyor. Eğer öyle bir şey olmuşsa, o zaman kız çocuk için organ kaybı olasılığı yüksektir. Ve başımıza da gelmiş olaylardandır. Çok üzücü. Yani 15 dakika süren kısa bir ameliyat. Sen şimdi ameliyat nasıldır meselesine,
0: evet,
1: gelmeden
0: aileler
1: önce
0: çünkü
1: çok anlatmak istemeden, evet, söylüyorum. Ama kısa bir iş, basit bir iş dönüp hayati bir hale gelebilir. O nedenle eğer bir çocuğa fıtık tanısı kondu ama bir bulgu vermiyor, cerrah da bize ameliyat dedi, ya biraz daha beklesek ne olur meselesi, evet, senin o gece acile gelmenle sonuçlanabilir. Evet, yıllarca hiçbir şey olmadan da yaşayabilirsin.
0: Hiçbir şey olmadan bu yaşam süresi içinde kendiliğinden iyileşmek gibi bir şey,
1: hayır,
0: söz
1: yok.
0: Konusu olur mu?
1: Hayır, yok.
0: O zaman
1: i̇şte,
0: beklemenin de bir anlamı yok.
1: Evet, aslında bu da işte sorulardan biri. Ya o zaman hocam biraz çocuk büyüse, mesela bir aylık bebeği ameliyat etmesek de bir yaşında olsa.
0: Hı-hı.
1: Hayır, öyle bir şey yok. Bir aylık bebeğin üstelik de bağırsağına sıkışması, yumurtalığına sıkışması riski daha da yüksektir. Çünkü bebek onu yönetemez. Okul çocuğu kasığına giren şeyi biraz böyle hareketiyle, eliyle manipüle ederek itebilir ve yerleştirebilir bile yerine. Ama bebekte bu olmaz.
0: O zaman doktor eğer bir kasık çizgisi koyduysa, ameliyatın doğru olduğunu söylüyorsa, kendiliğinden geçer düşüncesinden, işte abisinde de vardı, amcasında da vardı, halasında da vardı gibi yönlendirmeler yerine sağlıklı şartlarda ve planlanabilir bir tedaviyi yönetmek lazım. Çünkü acile geldiğinizde artık planlanabilir, yönetebilir olmanın ötesine çıkıyor. Bir de işin içine tabii panik,
1: tabii,
0: ve üzüntü de ekleniyor.
1: Tabii istediğiniz yerde istediğiniz kişiye ameliyat olma şansını kaybedebilirsiniz mesela. Yani gündüz şartlarında poliklinikte görülmüş ve bizim için tanı konmuş bir hasta ameliyat randevusu almamış. Ben de tatile gittim diyelim. ben tatildeyken bu fıtıkta bu durum oldu ve siz beni aradıysanız artık bana ameliyat olma şansını kaybetmiş oluyorsunuz. Hı hı. Bu Cem değil, başka bir cerrah da olabilir. Tabii. Yani size
0: İletişimde teşhis olduğunuz.
1: Evet, size teşhis koyan, sizin inandığınız bir cerrahın ameliyat tarihini belirleyemediyseniz, o zaman başka birine, ameliyat için hiç tanımadığınız birine bir gece ameliyat olmak zorunda kalabilirsiniz.
0: Güvenmek zorunda
1: kalırsınız. Ve iyi bir ameliyatsa, yine bir organ kaybı, organ zararı olmadıysa yine şanslısınız.
0: Peki riskleri var mı ameliyatın? Yani iyi bir ameliyatsa deyince, ameliyat kötü de geçebilir mi? Ya da bir hata yapılabilir mi diye sormak istiyorum o zaman.
1: Her ameliyatta Hülya biliyorsun risk belli bir risk var. Bunlar bana göre orta zor sınıfta ameliyatlar. Yani zor ameliyatlar değil, kolay ameliyatlar da değil. Burada bir iki tane önemli nokta var. Örneğin toplumda yine çok kabul gören, yanlışlar nedense çok kabul görür ya toplumda.
0: Kolay olduğu için belki de inanmak.
1: İnanmak değil mi? Fıtık ameliyatı oldu, kısır oldu. Lafının arkasındaki şey şu. Eğer bir çocuk fıtık ameliyatı olurken sperm kanalı zarar gördüyse, yani cerrah bunu yaparken bir sorun, yani bir cerrahi hata yaptıysa diyelim. Ve o sperm kanalı zarar gördüyse, evet, o zaman kısırlığın bir sebebi olabilir bu.
0: Düşük oranlarda olsa gerektir diye
1: düşünüyorum. O nedenle önemli bir ameliyattır. Çünkü burada sperm kanalı diye bahsettiğin şey, bir aylık bebeği ameliyat ediyorsan bir balık misinesinden daha fazla bir şey değil. Yani onun nedenle
0: bir uzmanlık,
1: evet,
0: ve dikkat et.
1: Küçük bir bebekte bence.
0: Nasıl yapıyorsunuz ameliyatı? Büyüten gözlükler vesaire.
1: Gerekli duyduğumuz durumlar oluyor. Yani çok küçük bir bebeği ameliyat ediyorsak, 1,5 kiloluk bir bebeği ameliyat ediyorsak, ki burada ben de bir şey söyleyeyim. Prematüre bebeklerin baş hastalıklarından biridir fıtık. Niye? Çünkü bebek erken doğdu. O nedenle kapanması gereken fıtık açıklığı kapanamadı. Yani bir bebek, hocam bizim çocuğumuz prematüre dediklerinde ikinci cümle fıtığı mı var dediğinde doğru bulabilirsin onu. Peki prematüre bir bebek, 1,5 kilo ve ciddi bir fıtığı var ve içine bağırsak girip çıkıyor. Ve biz bunu ameliyat etmek zorundayız. İşte sana zor bir ameliyat.
0: Burada da bekleyemiyoruz.
1: Hayır, bekleyemiyorsun. Yani bu çocuk işte ise büyüsün prematüre deme şansın da yok.
0: Orada bile yoksa normal,
1: hatta daha çünkü bile yok. Daha bile yok çünkü çocuklar için, daha bebekler için daha kritik bir an hızla gelebiliyor.
0: Tabii burada aile için dediğim gibi hikaye çok önemli. Eğer siz bir kez bile çıplak gözünüzle kendinizi gördüyseniz artık buna doktor sadece bunu onaylayacaktır fıtığı. Çünkü çok belirgin bir görüntüsü var biraz önce söylediğin gibi. Ama bunun dışında bebeğin yeni doğan olması, hatta prematüre olması bile ameliyatı ertelemek için geçerli sebep değil.
1: Asla.
0: Bunu da altını çizerek ifade edelim ki bizi anne adayları, yeni doğan bebeği olanlar çok dinliyorlar şu saatte. Peki öncesinde görme şansımız var mı? Yani bebeğin anne karnında ultrason takiplerinde bunu fark edebilmek, ya bebekte fıtık olma ihtimali fazla, ya da bebek eğer prematüre doğduysa onun özel olarak bu açıdan muayene edilmesi gerekir mi?
1: Mümkün. Anne karnında ileri düzey ultrasonda su fıtığını çok rahat tespit ediyorlar mesela. Kasık fıtığına dikkatli bakılırsa edilebilir. Ama anne karnındaki problem şu Hülya, son iki ay hemen kapanması. Yani kapanmamış bir fıtık açıklığının doğduğunda kapalı olup olmadığını anne karnında söylemek zor olabilir. Zaten gelişiyor çünkü. Ama tabii bunun da etap etap ne kadar kapandığını bildikleri için bu da mümkün. Ama prematüre bir bebekte ultrason çekip hiç klinik bulgu vermeden fıtığı tespit etmek mümkün müdür ve yapılmalı mıdır? Yapılmalıdır. Zaten yeni doğan ünitelerin çoğunda prematüre bebeksen yeni doğan ünitesindesin. Onlar kraniyal ultrason, kasık ultrasonu, renal ultrason gibi bir takım tetkikleri yapıyorlar ve önceden de bize söylüyorlar bunu.
0: Su fıtığından bahsettin, tam da ona geçmek üzereydim. Bazen kasık fıtığı bölgedeki diğer fıtıklarla karışabiliyor ama ikisi arasında yine ağrı vermemek gibi bir ortak belirti olmasına rağmen gün sonunda 180 derece birbirinden ayrılıyorlar. Çünkü birinde ne yaparsanız yapın iyileşmeyecek dediğimiz şey zaman içinde su fıtığında kendiliğinden geçebilir bir hale geliyor. Su fıtığı nedir?
1: Aslında aynı ailenin daha masum bir çocuğu su fıtığı. Yani kasıkta yine bir açıklık var ama bu açıklık saç teli kadar. Aynen de saç teli kadar ince bir açıklık. Ve su içeriye giriyor. Torbalarda erkek çocuğunda şişliği görüyoruz. Ve bize bu çocuğun su fıtığı, hidroseli var diye geliyorlar. Şimdi Eğer testis anne karnındayken torbalara inme sürecinde karnın içindeki suyun bir kısmını aşağıya torbaya taşıdıysa ve orada bir şişlik oluşturduysa, biz bunun orası kapanmıştır, bu su da içeride hapsolmuştur diye düşünüp bir buçuk yıl kadar beklenmesini kabul ediyoruz. Ama bir buçuk yıl geçti, su fıtığı ortadan kalkmadı ise o zaman bunda da cerrahinin zamanı geldi diyoruz. Sebepleri var çünkü.
0: Bu sebeplerden de bahsedelim.
1: Sebeplerden en önemlisi şu: eğer bu su karnından geliyor ve karnındaki açıklık kapalı değilse, sadece suyun geçtiği kadar bir açıklık olduğu için, içine bağırsak girmediği için biz buna kasık fıtığı değil su fıtığı demişsek, karnın içindeki ılık ortamı torbalarındaki testislerin çevresine taşıyor. Yani karnımızın içindeki sıcaklığımız 36,5 derece ise torbalarda 35 derece olmak durumunda. 35,5 olmak zorunda. Ama onun çevresinde su varsa su sıcaklığı iletiyor. Aynı sıcak suyun içinde duran yumurta gibi. Yumurta zaman içinde bundan etkilenip küçülüyor. Ne kadar sürede bu iş oluyor? İşte bir yılda oluyor, belki bir buçuk yılda oluyor. O nedenle anne karnında doğdu ve burada suyu tespit ettik, su fıtığı var. Bu kendinden geçebilecekse ve kanalın kapalı olduğunu düşünüyorsak bekleriz. Değilse, bir buçuk yaşına gelmişse ve hala orada su duruyorsa, artık biz bu ameliyatı yapmamız gerekiyor.
0: İki ameliyat arasında fark var.
1: Hiçbir fark yok
0: teknik
1: aslında.
0: Teknik olarak yok mu?
1: Hiçbir fark yok aslında. İkisi de kasıktan girilen aynı kanalın kapatılması. Birinde daha büyük bir kanal var. Kasık fıtığında. Su fıtığında daha ince bir kanal var. Su fıtığında o kanalı bulmak biraz daha maharet istiyor. Kasık fıtığında önünde kocaman duruyor. Kasık fıtığında içine giren bağırsağa zarar verme ihtimalin oluyor. Su fıtığında bağırsak olmadığı için zarar vermiyorsun. Ama ikisinde de o sperm kanalı yine önemli ve ortada duruyor. Su fıtığında sadece ameliyata ek olarak torba tarafına dönüp testislerin çevresindeki su torbacığını da açıp açık bırakıyoruz. Yani onu da aslında kesip sadece üst yüzeyini, torbayı açık bırakıyoruz. Torbayı bile oradan çıkartmıyoruz. Yani bir uç kısmı var onda. Ameliyatın bir 3 dakika daha uzatılması gerekiyor.
0: Anladım. Peki yine genel anestezi altında yapılan ameliyatlardan bahsediyoruz. Ailelerin en çok sorduğu soru: anestezi çocuğuma zarar verir mi? Hangi anestezi, hangi yöntem? Bununla da ilgili bir iki bilgi verelim.
1: Mutlak genel anestezi. Zarar verir mi? Hayır, zarar vermez. Çocuğunuza zarar verecek işi zaten doktorlar olarak biz yapalım demeyiz. Ama riskli midir? Evet, risklidir. Anestezi de herhangi bir ilaç kullanmakta, herhangi bir işlem yapmakta riskler taşıyabilir. Ama o riskleri bilmek ve onlarla ilgili tedbirler almak da bizim görevimizdir zaten. Onun için anesteziden korkmamak lazım.
0: Belki de ameliyattan daha çok anesteziden korkuyor. %100
1: daha fazla korkuluyor ve daha fazla konuşuluyor.
0: Ben çevremde de görüyorum, anesteziyle ilgili çok soru var. İşte anestezi aldıktan sonra psikolojisinin değiştiğini bile söyleyenler var.
1: Şehir efsanesi olduğunu düşünüyorum.
0: Öyle mi hiç?
1: Tabii canım.
0: Emin misin?
1: Eminim yani. Şeyin, anestezinin bir çocuğun karakterini değiştirmesi ya da bir insanın karakterini değiştirmesi bence tamamen
0: çok zor bir şey anesteziden uyanmak yalnız.
1: Hayır, neyle ilgili anestezi aldığınla ilgili bence buradaki şey.
0: Yaşayan aileler çok böyle sosyal medyada da çok konuşuyorlar, görüyorum. İşte uyanırken, işte bunu belki başka bir programda sünnet için konuşuruz ya da inmemiş testis konuştuğumuzda konuşuruz. Genel anestezi sonrası çocuğun uyanması aile için yıkım. O halini görmek çok
1: buna
0: kötü.
1: Buna katılıyorum. Bu başka bir şey. Yani bebek veyahut da çocuk anesteziden uyanırken ajite uyandı. Bu olabilir. Ama huyu değişti. Hayır, orada hastanede bu sandığın kalması lazım. Eğer eve taşınıyorsa bu çocuk hastalık durumunu kullanıyor olabilir. Evet, öyle bir huy değişikliği yapabilir tabii ki. Ya da biz bir sebepten ameliyat olduk ve o ameliyatın bir psikolojik etkisi üzerimize geldiyse bunu anesteziye fatura ediyor olabiliriz.
0: Anladım, ama yine de travmatik bir durum, hazırlanmak doğru lazım. Yetişkin için bile zor, çocukları da belki psikolojik olarak hazırlamak lazım.
1: Evet, mutlaka.
0: Peki bu ameliyatlar sonrasında iyileşme ne kadar süren, çocuk ne zaman hastaneden çıkar, evde yapılması gerekenler var mıdır?
1: Çok hızlı iyileşme süreci, hastaneden o gün çıkar, yani hastanede yatmak gerektirmez. Bir iki saat hastanede kendine gelsin, bir şeyler yiyip içsin diye beklenir ve evine gidilir. Evdeki kısım sadece bir ağrı kesiciyle geçebilecek, bir şurupla halledilebilecek kadar basit bir kısımdır.
0: Yeni doğan için de mi böyle kolay geçer?
1: Okul çocuğu için de, yeni doğan için de bu kadar kolaydır. Belki bir gün, iki gün yürümesiyle ilgili, yere basmasıyla ilgili ağrı hissi olabilir. Ama üçüncü gün duvara tırmanır. biz de zaten tırmanmasın demeyiz.
0: İsterseniz bunu yapmasını. Peki gelelim tekrar eder mi sorusuna.
1: İyi bir şey değil tabii tekrar etmesi. Buna nüks denir. Hiç başıma gelmedi. Aman inşallah da meslek hayatım boyunca gelmesin. Evet, tekrar edebilir. Bu kitaplarda da aslında olasılık olarak %1 diye verilir. Az değil.
0: Az bir oran az değilmiş, değil. Evet.
1: Fıtığın nüksü. Ya bu erişkin fıtıklarında biraz daha fazladır erişkin cerrahisinde. Çünkü onlar işte biraz evvel bahsettik ya, bir şeyin yırtılmasını tamir ederler. Biz açıklığı kapatırız. O nedenle çocuk cerrahisi biraz daha azdır nüksetmesi. Ama tabii mümkündür. Bir cerrahi hatadan, yapılan ameliyat malzemesinin dikişin kalitesizliğinden, birçok sebeplerden olabilir ve nüksedebilir. Nüksederse tekrar nazik bir ameliyattır. Evet, daha zor bir ameliyattır.
0: Daha zor bir ameliyattır.
1: Çünkü oradaki dokular bozulmuştur. Artık tarla sürülmüştür. Biz o tarlanın sürülmüş olan ortamında yeniden ilk haline getirmeye çalışırız. Ki mesela beni en çok nüks ameliyatlarda korkutan o sperm kanalının bulunup tekrar korunmasının sağlanmasıdır. Çünkü artık yapışık yapışık bir şeylerin içindedir.
0: O ameliyat sonrası yapışıklık pek çok probleme yol açıyor.
1: Çocuklarda mutlaka oluyor. Yine. Mutlaka oluyor. Çünkü iyileşme öyle bir şey. Yani bir şeyler yapışarak, birleşerek iyileşiyor. O nedenle de o yapışıklığın içinden o sperm kanalını ayırmak oldukça zordur. Nüks ameliyatlar kolay değildir fıtıkta.
0: O yüzden ilk ameliyatın doğru doktora yaptırılması, doğru hastanede yaptırılması son derece önemli.
1: Çok önemli.
0: Biz bugün Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Cem Kara'yı ağırladık. Cem, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Hülya, çok keyifli.
0: Konuşacağımız başka başlıklar da olacak sonraki yayınlarda. Şimdilik bu konu için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Senle hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Başkanı Macron da oradan ikisi belki de beraber gelecekler. Yani çünkü evet. Macron NATO üyesi sıfatıyla buradaki zirveye katılacak. Ahmet Şahra'da yarın burada olacak ve Başkan Trump'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeleri var. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında altının iyi çizilmesi ve iyi değerlendirilmesi gereken bir saldırı. Kim yapıyor? Bunun arkasında kimler var? Hangi istihbarat örgütleri ya da devletler olabilir? Buna bakılması lazım. Elbette Suriye'nin tek parça halinde kalmasından rahatsız olan, toprak bütünlüğünün sağlanmasından rahatsız olan ülkeler var. Bunun başında İran geliyor, bunun başında İsrail geliyor. Bu ülkelerden yapılmış bir saldırı da olabilir. Kışkırtılmış bir girişim de olabilir. Tüm bunların incelenmesi gerekiyor ama çok şükür ki başkentimizde, Ankara'mızda şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik içerisinde biz başlayan zirveyi aktarmayı sürdürüyoruz.
5: Peki.
4: Devlet başkanları geliyorlar. Umarım sağlıklı haberlerle, buradan güzel haberlerle TGT izleyicilerine dönmeyi, aktarmayı sürdüreceğiz Mehmet.
5: Peki. Çok teşekkür ederim Fatih Atik, sana da verdiğin bilgiler için. Aynı zamanda TGRT Haber Dış Haberler Müdürü Felemez Doğan'a da çok teşekkür edelim. Zaman zaman tabii bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Hem Ankara'dan hem İstanbul'dan 24 saat esasıyla bu özel yayınlarımızı devam ettirdiğimizi de ifade edelim. Yeniden bağlanacağız tabii, o önemli gelişmenin detaylarına bakalım. Şimdi Eşşara'yla yuvarlak masa toplantısı yapılıyordu. Ziyaret kapsamında biliyorsunuz Suriye Devlet Başkanı ile Ahmet Şara ile Macron iki ülke heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısı da şu sıralarda yapması bekleniyor. Bu görüşmelerde tabii Suriye'nin yeniden inşası, bölgedeki son gelişmeler konuşulacaktı. Yine iki ülke arasında yeni dönemde geliştirilebilecek işbirliği imkanlarında ele alınacaktı. Ama Macron'un otelinin yakınında bir patlama meydana geldi. O patlamaya ilişkin görüntüler şu an itibariyle ekranlarımıza yansıyor. Şiddetli bir patlama olduğu da ifade ediyor. Yine bir takım teyide muhtaç bilgiler var. Macron'un ekibinin 15 dakika önce de otelden ayrıldıktan hemen sonra bu patlamanın meydana geldiği ifade ediliyor. İşte toz bulutlarının yükseldiği, dumanların yükseldiği o anlara dair Macron'un otelinin hemen yakınındaki patlamaya ait görüntüler de şu an ekranlara geliyor. Bir taraftan yanan araçları bir şekilde görüyoruz. Tam da NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da yapıldığı ve aynı gün başlayan bu süreçte elbette ki uzmanlarımız çok da net cevaplar verecektir bu konuyla ilgili. Macron'un otelden ayrılmasından sadece 15 dakika sonra gerçekleşen bir patlamadan bahsediyoruz. O anlara ilişkin görüntüler de şu an itibariyle ekranlarınıza geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara'daki NATO zirvesine katılacak ve o zirve öncesinde Suriye'ye resmi ziyareti planlanmıştı. Ve oradan da Şara ile birlikte aslında Ankara'ya geleceklerdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'da olduğu sırada da bir patlama meydana geldi. 15 dakika sonra da yani çıktıktan ekibi ve Macron'un çıktıktan sonra 15 dakika sonra bu patlama meydana geldi. Dumanları net bir biçimde görüyoruz ve şu noktada işte daha net bir açıdan görülüyor. Hemen bu noktada dumanların yükseldiğini, o patlamanın ardından yaşanan anların ilk görüntüleri de şu an itibariyle ekranlara geliyor. Suriye lideri Ahmet Şaraf patlamadan hemen önce Macron'u kendi başkanlık sarayına kabul etmişti. Patlamanın nedeni ise şu an itibariyle henüz bilinmiyor. Dış haberler müdürümüz Felemez Doğan, İran ve bu noktada özellikle İsrail'den şüphelenildiğini ifade ediyor. Tabii bunları özel konuklarımızla, uzmanlarımızla değerlendireceğiz. Ama zamanlamasının manidar olup olmadığını da bir taraftan konuşacağız. İstikrar ve barış adına yeni bir sayfa açalım söylemlerinin ardından bu patlamanın yaşanması da akıllarda soru işareti bırakıyor. Bu ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı Emmanuel Macron. Suriye halkına Fransa'nın desteğini iletmek için ülkede bulunduğunu söylemişti. Macron o yapmış olduğu paylaşımında değerli izleyenler buraya Suriye halkına Fransa'nın desteğini ifade etmek için geldim. Egemen birliği, çeşitliliği koruyan, komşularıyla barış içinde yaşayan Suriye için buradayız. Gelin birlikte istikrar ve barış adına yeni bir sayfa açalım da demişti. Bu sözlerinin ardından da Macron'un otelinin hemen yakınında patlamanın yaşandığı anlara dair ilk görüntüleri TGNT Haber ekranlarında veriyoruz. Bir taraftan tabii dünyanın aslında gözü kulağı NATO zirvesinde saat 15'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump bir görüşme gerçekleştirecek ve bu görüşmenin içerisinde masada çok önemli başlıklar var. Onları konuşurken son dakika gelişmesi itibariyle şu an Macron'un otelinin yakınında Şam'da bir patlama meydana geldi. O patlamaya ait ilk görüntüleri de şu an itibariyle ekranlara getiriyoruz. Dumanların yükseldiği anlar, Macron'un kaldığı otelin yanındaki patlama ve Macron'un bu patlamadan sadece 15 dakika önce otelden ayrıldığı bilgisi gerçekten önemli. Evet, ziyaret kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşaray'la Macron'un iki ülke heyetlerinin katılımıyla geniş bir yuvarlak masa toplantısı da gerçekleştirilmesi ifade ediliyor. Peki Profesör Doktor Vişne Korkmaz, uluslararası ilişkiler uzmanı şu an bizlerle birlikte ve kendisine ilk önce bu sıcak gelişmeyi sorarak başlamak istiyorum. Hocam neler söylersiniz?
6: Evet, teşekkür ederim. Ya aslında bir süredir Suriye'de bazı şeyler kaşınıyor. Geçen hafta da sanırım Cuma günüydü ya da Perşembe, yanılmıyorsam, bu tür bir saldırı gerçekleşmişti. Tabii o zaman Fransa Devlet Başkanı yoktu işin içerisinde ve bu kadar daha devlete mesaj veren bir saldırı niteliğine sahip gibi görünmüyordu ama yine de mesaj Suriye'nin istikrarının o kadar kolay olmayacağı yönünde bir mesajdı. Bir hafta sonra ikinci saldırı, yani bunlar tabii ki ne tesadüf ne zamanlama açısından tesadüf. Şöyle bir mesaj verilmek isteniyor bunu yapanlar kimlerse. Biliyorsunuz Suriye bir entegrasyon süreci içerisinde ve bu entegrasyon süreci içerisinde aslında kritik eşikler aşılıyor. Yani sadece YPG ile olan anlaşmayı kastetmiyorum. Aynı zamanda geçen hafta, hemen geçen haftaki saldırıdan önce yeni anayasayı hazırlayacak meclisin son üyeleri Şara tarafından atanmıştı. Yani Suriye yeni bir anayasa, yeni devlet, yeni kurumlar ve yani toprak bütünlüğü açısından bütünleşmiş bir Suriye'ye doğru gidiyor. Tabii ki bunu istemeyenler var. Bunu istemeyenlerin listesi de çok kısa değil maalesef. Bunu biliyoruz. Tabii ki olağan şüpheli İsrail. Çünkü hem Dürzül kartını kaşıyor, hem Trump yönetimi Lübnan'da bir şeyler deniyor. Her zaman çok hayırlı şeyler değil tabii denedikleri. Ama bir şeyler deniyorlar ve o denedikleri şeylerin bir kısmı İsrail'in işine çok geliyor. Bir kısmı da belki o kadar gelmeyebilir. Dolayısıyla Suriye ile Şara ile NATO toplantısında Trump'ın görüşme ihtimali var, bunu biliyoruz. Dolayısıyla hem Suriye'nin yeniden yapılanmasına ve işte toprak bütünlüğüne destek, hem işte radikal unsurlarla mücadeleyi Suriye ordusunun yapması gibi bir plan, proje. Biliyorsunuz Tom Barak da Suriye'nin ayağa kalkmasını yeni Orta Doğu dengeleri açısından çok önemli görüyor. Onun kastettiği Orta Doğu dengeleri İsrail'e reddeden bir denge değil ama İsrail'in çok merkezine oturduğu bir denge de değil. Dolayısıyla İsrail olan şüpheli, evet. Ama İran, İsrail, Amerika mücadelesi devam ediyor. Hala İran'a veya eski rejime veya Rusya'ya bağlı hücreler var. Daha da önemlisi bir sürü radikal
5: unsur var. Peki radikal... hocam İsrail bunu yaptıysa tam olarak mesajı neydi bu patlamayla ilgili olarak? Manşete çekilmesi gereken ben şunun için yaptım. Mesajım şuydu diyebilir misiniz? Net söylemiyorum.
6: Aslında sadece İsrail için söylemiyorum. Bütün bunu yapacak unsurların mesajı aynı. Suriye böyle entegrasyona doğru giden istikrarlı bir ülke değil. Hala terör tehdidinin olduğu, radikal unsurların Şam'da saldırı düzenleyebildiği, dolayısıyla Batılıların rahatça gelebileceği istikrarlı, bütünleşmiş bir aktör değil. Mesajı vermek istiyorlar. Bunu kim yapıyorsa yapsın. Evet. İsrail'dir, İran'dır, eski rejim unsurlarıdır, Rusya'ya yakın unsurlardır, şudur, budur. Bu arada bir sürü radikal unsur var. Herkes birbirini de kullanabilir yani. Hani baktığınızda üstlenen yok, belki de üstlenen olmayacak. Ama üstlenen olursa da o üstlenen aktörler, bunu çok düşünerek, çok planlayarak, kendi niyetleriyle yapmış da diyemeyiz. Cesaretlendirilmiş, manipüle edilmiş falan da olabilirler. Dolayısıyla böyle karışık bir zemin. Ama verilmek istenen mesaj çok net. Verilmek istenen mesaj üzerinden biz listeye bakabiliriz. Liste maalesef kısa değil. Ama tabii ki en üst sırada İsrail olan şüpheli olarak duruyor. Evet. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
5: Peki Vişne Hocam, tekrar döneceğim size. Mesut Hocam, tam da konuştuğumuz sırada bir patlama meydana geldi Şam'da. Evet. Olağan şüpheli İsrail'dir diyor Vişne Hocam. Siz ne dersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu patlamayı?
7: Şimdi aslında terörizmi organize edenler, tarihe bakıldığında Zeyalotlar, yani Roma İmparatorluğu o zamanki Yahudilerden vergi isteyince biz vergiyi Allah'a veririz diyorlar ve Romalı komutanları öldürmeye başlıyorlar. Onun üzerine de Roma İmparatorluğu Yahudileri oradan, Filistin'den biliyorsunuz göç ettirdi. Dünyadaki bütün terör eylemlerinin arkasına baktığınızda Mossad var.
5: Evet.
7: Yani şimdi bunu ben söylemiyorum. Pek çok devlet söylüyor. Çin devlet başkanı söylüyor. Pek çok NATO devlet başkanı söylüyor. Burada soru şu. Neden Macron'a tam bugün... Evet. Saldırı yapıldı.
5: Manidar mı?
7: Şimdi Suriye Fransa için çok önemli bir devlet. Yani Osmanlı İmparatorluğu dağıldığında biz Suriye devleti yoktu biliyorsunuz. Mandater devletti. Yani yönetilen devletti. Fransa'nın hakimiyeti altındaydı. Ve biz Ankara Anlaşması'yla Suriye bağımsızlığını tanıdık. Demek oluyor ki Türkiye'nin Suriye'deki başarısını İsrail istemiyor zaten.
3: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ve Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 29, Konya 26, Afyon 27, Denizli 33, Antalya 34, Adana 36, Zonguldak 23, Samsun 25, Trabzon 22, Kayseri 27, Erzurum 21, Gaziantep 34, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 37 derece.

0: Yol durumu. Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğada ne varsa Zümrana da.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Tövbe kabul edilir. Resulullah buyurdu: vardır ki bazı kullar günahı sebebiyle cenneti kazanırlar. Nasıl olur denildi. Buyurdu ki: günaha tövbe istiğfar edip unutmaz onu daha. Öyle pişman olur ki şeytan da hayret eder ve keşke bu günaha sokmasaydım onu der. Allah bir peygambere buyurdu: git müjde ver. Mümini affederim tövbe ederse eğer. Bir veli buyurdu ki: tövbe edip yatınız. Ertesi güne dahi tövbeyle başlayınız. İsrailoğulları zamanında bir kişi vardı ki fasık olup günah idi her işi. Fakat günün birinde oldu nadim ve pişman. Tövbe etmek istedi bütün günahlarından. Velakin düşündü ki pek fazladır günahım. Acaba tövbe etsem affeder mi Allah'ım? Bunu öğrenmek için acele bir alime gidip dedi: cevap ver benim şu sualime. 99 kişiyi öldürmüş bir adamım. Eğer tövbe edersem affeder mi Allah'ım? Hayır etmez deyince öldürdü onu dahi. 100 oldu böylelikle onun öldürdükleri. Gitti başka alime anlattı bu durumu. 100 kişiyi öldürdüm. Tövbem kabul olur mu? Dedi: olur, velakin terk et sen bu diyarı. Filan köye hicret et, iyidir insanları. Tövbe edip o köye giderken fakat bu zat ömrü nihayet bulup o yolda etti vefat. Azap melekleriyle rahmet melaikesi ruhunu götürmeye oraya geldi hepsi. Velakin bu hususta eylediler ihtilaf. Bu mevta bize ait diyordu iki taraf. Hak Teâlâ buyurdu: tartışmayı bırakın. Ölçün iki tarafı nereye daha yakın. İyi köye bir karış yakın bulunca onu, rahmet melaikesi aldı onun ruhunu. Lakin halis tövbenin vardır ki işareti, pişmanlık ateşiyle kavrulur, yanar içi. Ne kadar çok olursa pişmanlığı kişinin, öyle çok tesir eder affa kavuşmak için. Günahlar sebebiyle kalpteki siyah izler, pişmanlık ateşiyle ancak temizlenirler. Resulullah buyurdu: tövbekârlarla otur. Çünkü o kimselerin kalpleri ince olur. Bir gönül ne kadar çok temiz ve safsa eğer, o kişi günahlardan o kadar nefret eder. Vaktiyle bir peygamber, günahkar bir kişinin isteğiyle Allah'a yalvardı affı için. Ona vahiy geldi ki, yerde ve göktekiler o kulun affı için şefaat etse eğer, affetmem o kimsenin günahını ben asla. Zira pişman olmuyor günahına ihlasla. Günahlar ayrılsa da büyük küçük diyerek, günahların hepsi de aslında büyüktür pek. Zira düşünmeli ki günah ile o insan kime karşı gelmiştir, kime etmiştir isyan? Madem ki Halık'ına isyan etti o kimse, günahın küçüğü de büyüktür öyleyse.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: İslam alimlerinden ve Evliya-i Kerim'den olan Seyyid Sıkkatullah İzani Kudüs-i Suruf buyuruyorlar ki, bidatların hepsi karanlıktır. Onlarda güzellik yoktur. Bizim yolumuzun üstünlüğü bidat karışmamış olmasıdır. Her yol bidat yüzünden kalkmıştır. Farzlarla yetinip bidatlerden kaçınan kimse bir bidat işleyip birçok taatlar yapıp hal ve mevacide kavuşandan elbette üstündür buyuruyor Seyyid Sıbkatullah İzani rahmetullahi aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: İyi günler efendim.
1: Buyurunuz.
4: Osman Ünlü hocamdan düğün yapacağım çocuğum için bir dua alabilir miyim efendim?
5: Allah Teala kolaylık versin, hayırlı neticeler ihsan etsin, evlenecek eşlerin arasına muhabbet ihsan etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahirden fitnelerinden de muhafaza buyursun inşallah.
4: Hocam Allah razı olsun, tamam. Ellerini öperim. Hocam kafam çok karışık, 4 tane sorum var. Yani biraz da karışık kafam, bulanımdayım da. Efendim, birinci sorum, muhtaç olmak insana neyi hatırlatıyor? Yani maddi ve beden olarak muhtaç olmak. İkinci sorum.
3: Evet efendim.
4: İkinci sorum. Mesela radyo dinlerken, televizyon dinlerken ezan okunuyor. O anda bizim hanım yok evden ölü çıkarmış bilmem ne hücum ediyor, kapatıyor. Yani bu yanlış mı doğru mu? Benim kafam Allah bullak, yani akıl edemedim.

0: ne diyeceğimi de bilemiyorum. Üçüncü sorum hocam, yemin ederken mesela yemin ediyoruz ya işte günahım benim boynuma diyorum. Ya bu yanlış mı? Çok büyük günah mı? Yani onu terk etmek istiyorum. Onun bir açıklamasını istiyorum. Dördüncü sorum da hocam, mesela örneğin sizi dinlerken veya dini bir programı dinlerken hemen hanım oradan saldırıyor. Müftü mü olacaksın, hoca mı olacaksın? Hemen kapatıyor. Ben de diyorum ki seninle Allah baş etsin. Ben baş edemiyorum. Yani bunda ben günaha mı girdim? Ne yaptım? Onu bir açıklar mısınız?
1: Peki efendim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Peki efendim.
0: Allah hepinizden razı olsun.
1: Amin efendim.
2: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
2: Buyurunuz efendim.
3: Öncelikle hocamdan ben de dua istiyorum. Çok büyük bir sıkıntı içindeyim. Eşimin bir takıntısı vardı.
1: Rabbim sıkıntılarınızı hayra tebdil etsin. Onlara ferahlık versin. Ahir zaman fitnelerinden sizleri de sevdiklerinizden muhafaza eylesin inşallah.
3: Allah razı olsun hocam. Eşimde büyü takıntısı vardı. Aslında vesvese gibi bir şeydi artık. Ben buna inanmadım diye. Beni bir şekilde gözden çıkardı. Sonra da bana zina iftirasında bulundu. Bunun şeyi nasıl olur acaba? Hani bana böyle bir iftira attığı için. Ve şu an mahkemeliyiz. Ben de böyle bir şey olmadığını ispatladığım için tazminat talep ettim. Bunu almam da haram olur mu acaba? Bunu öğrenmek istiyorum.
1: Peki efendim.
3: Teşekkür ediyorum.
2: Peki, teşekkürler.
3: Günler diliyorum.
2: Hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
1: Efendim. İlk dinleyicimiz. Bedene muhtaç olmak insana niye hatırlatır diye dinleyicimizin bir suali var. Şimdi kitaplarda bir ifade geçiyor. İhtiyatsızlık azgınlık getirir. İhtiyaçsızlık azgınlık getirir. Onun en canlı misali şu anda yeryüzünde açık, net bir şekilde görülüyor. Akıllı da, ahmak da, herkes görüyor ve anlıyor. Ahmaklar bile anlıyordur onu. Fakat ben çocukken hep duyardım babaannemler kuşağından. Dua ederlerken, ya Rabbi, azdıran zenginlikten ve azdıran fakirlikten sana sığınırım. Biz ama çocukken düşünürdüm, yani zenginlik tamam, param pulum var falan, insanı azdırır da param pulun yok yani, fakirlik nasıl azdırır? Sonra büyüyünce kitaplarda gördüm, bu ifade geçiyor ama izahı var. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh neşrettiği, yayınladığı kitaplarda, mektubat tercümelerinde orada geçiyor. Adam muhtaç kalınca işte Mustafa Tokuz'un bu kadar çiftliği var, senin niye yok? Ahmet bilmem neyin bu kadar arabası var, senin niye yok? O genel müdür oldu, sen niye olamadın? Tamam, bunları sorguluyor, ondan sonra dönüyor. Ya Rabbi, bunlara bunu verdin de bana niye vermedin deyiveriyor. Yani önce böyle böyle başlıyor, nefis tuzaklarını hazırlıyor. Ondan sonra dönüyor, onlara verdin de benim onlardan ne eksiğim vardı? Bana niye aynı şekilde mal mülk vermedin? Beni niye genel müdür yapmadın? Ben bilmem ne yapmadım falan filan başlıyor. Ve Allah-u Teala sorgulamaya aşağıda, Allah-u Teala korusun. E o zaman okuyunca dedim, ben de dua edeyim şimdi, ya Rabbi, azdıran zenginlikten ve azdıran fakirlikten sana sığınırım.
2: Saptıran fakirlikten diyor bazılarında da. Böyle, böyle sapıyorsun yani.
1: Tabii böyle sapıyorsun abi. Yoldan aynı şekilde çıkıyorsun. Makas değiştiriyorsun yani. Zaten bir anlık mesele. Makas değiştirdim gidiyor. Şimdi ama bir de madalyonun öbür tarafı var. İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri açıklarken buyuruyorlar ki muhtaç olduğunu hisseden bir kimse, yani acizliğini hisseden bir kimse Allah-u Teala'ya yaklaşır buyuruyor. Ama bunu elde edebilmek için hakiki bir rehber şart. Ne demek hakiki bir rehber? Piyasada çok şeyh var, hoca var, bunlar ne?
2: Turist rehberleri var.
1: Turist rehberleri.
2: Rehber bu bir şey.
1: Elini sallasan 50 tane diyorlar ya. Yani zamanımızda bu din

0: her ortamda muhakkak büyüklerin sözünü uygun zaman dilimleri içerisinde uygun halde söylerdi. O kadar anlattı, işte fitneye sebebiyet vermedi. Niye? Çünkü karşıdakini de o ortamı da çok iyi biliyor. Hani şimdi diyor ya, biz WhatsApp'tan emir bağırıp yapacağız falan. Ya karşındakini bilmiyorsun, şartları bilmiyorsun. Neyi yapacaksın falan. Fitneye sebebiyet vereceksin. Hep anlatırdı. Emir abilere banadır. Biz de Emir abilerden aynı şekilde bunu yakinen gördük. Yakinen gördük, inandık. Şimdi
1: Emir abi de yok.
0: Yok, Emir abi bir şey söylüyordu. Bir şey naklediyordu. Esas onu uzattım buraya kadar. Emir abi de biliyordu. Çünkü kıyamete doğru bunlar yok gibi oluyorlar. Bulmak da zor. Ama sahteleri çok. Sarıklısı var, sakallısı var, akademik kariyerlisi var. Ondan sonra bilmem ablası var, hoca ablalar var, hoca teyzeler var, hoca abiler var, hoca bilmem işte efendiler var falan filan. Oho, herkes ahkam kesiyor, hüküm bildiriyor. Böyle bir zamandayız. Bu kadar karma karışık zaman dilimi içerisinde neyi bulacaksın, neyi aynı şekilde kimi rehber edineceksin? Adam ona bakıyor, buna bakıyor. Ben diyor, ben kendimin rehberiyim diye veriyorum bu sana, değil mi? Zamanımızda olan hadise bu. Onun için de Emir abiler üzerine basa basa bu asrın müşrik emri tam ilmen sahibi diye onu açık açık anlatırlar. Kapalı da değil yani. Yani ev ortamında anlatmadılar bunu. İhlas Holding'in o VIP salonunda söylüyorlardı bunu. Ondan sonra gazetenin toplantılarında, TGRT'nin toplantılarında hep anlatıyorlardı bunu. Dolayısıyla bu zamanda rehber arayan açsın tam ilmen sahibi diye kitabını. Orada imani konular nasıl inanılacaksa önce iman anlatılıyor. Bütün ehl-i sünnet alimlerin kitaplarında önce iman, itikat anlatılıyor. Ondan sonra fıkıh bilgileri, tasavvuf bilgileri, muamelat, münakaat, bunlar hepsi. Zaten kitabın ön sözünde buyuruyorlar ki Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh, bu kitabı dikkatli bir şekilde okuyup anlayan kimse alim olur. Öğrendiklerini de tatbik ederse evliya olur. Biz ne olmak istiyorduk? Alim ve evliya. Ahsan-ı formül. Bunun daha kolayı var mı? Var. Bir gün böyle Mustafa Toköz'den randevu alıp, Mustafa Toköz'ün elinde gerçi bizi de göstermiyor, sihirli bir değnek var diye dedikodusu var. Gelene ne olmak istiyor? Mürşidi Kamil. Bu da var mıydı?
1: Var da değnek değil. Parmağımı değil.
0: Ha, parmağı. Ya böyle bir şey yok. Ya vatandaşa bakıyorsun şu anda. Bunun diyor daha kolayı yok. Yok. İşte böyle durumlarda biri Emen abinin o sözü hatırıma geliyor. Cağlon'da buymuşlardı. İlim öğrenmenin sıkıntısına, meşakkatine, zahmetine katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Kalıyor. Değişmiyor bu. Kalıyor. Efendim işte bu da ben ilk defa duydum. Ya arkadaş, niye ilk defa duydun? Önünde tam İlmi Hasaret'te bir kitabı yok mu? Okusana onu. Ben anlamıyorum. Okumak istemiyorsun. Nefsin istemiyor. Sıkıntıya gelmek istemiyorsun. Peki burada bu kadar sıkıntıya gelmiyorsun da arkadaşım. Ecel gelecek. Ölüm meleği gelecek. Ondan sonra seni götürecekler. Mezarda hesaba çekecekler. Mahşerde çekecekler. Mizanın başına götürecekler. Sırattan geçeceksin. Peki onlar gelmeyecek mi zannediyorsun? Ya ben onlara inanıyorum. Otur bir sorgula. Gerçekten inanıyor muyuz? Gerçekten inanıyor muyuz? İnanan farklı olur mu Mustafa Bey? Olmaz öyle şey. İnanan hemen böyle vakit girdi mi? Ben Emir Abiler'den duyuyordum şeyde. İtalya'da o NATO bursuyla mı gittiydi, evet. Napoli'de. İşte gemide, açık denizde şeyler yapılıyor. Tatbikat bilmem ne yapılıyor. Yani araştırma yapıyorlar. Araştırma tatbikat değil de araştırma yapılıyor falan. Orada yani Hristiyan adam. Komutan şeyde falan. Bir gün Emir abiye demiş ki git namazını kıl. Git ibadetini yap demiş. Emir abi anlatmıştı. Demiş ki benim demiş, hani görüyordu onlar dedi benim namaz kıldığımı. Nereden anladın demiş, hani benim ibadet vaktim geldiğini falan. Senin ibadet vaktin gelince demiş, yüzün rengi değişiyor. Bakışların değişiyor. Ben kaç defa seni böyle aynı

0: şekilde gözetledim. İşte o yaptığın ibadet adı neyse diyor, işte namaz. O geldiği zaman demiş, sen demiş dünyayı unutuyorsun. Bir an önce o ibadetimi yerine getireyim falan diye. Ya şimdi kafir bunu gözlemliyor, tamam mı? Ha diyeceksiniz bu misal niye anlattın? Emre abi laf olsun diye mi anlattın Mustafa Bey bunu? Ya namaz vakti geldi. Kılarız ya. Hallederiz ya. Aa daha vakit çok ya. Ya şu lafın işte belini kıralım bir iki dakika, sen de aynı şekilde başarsın. Biliyoruz işte namaz
1: kılacağız. Dur bir lafımız ya. Bitsin yani.
0: Lafımız bitsin. Aa şurada dizi var. Şu haberler bitiversin ya. Arkadaş otur bir sorgula. Emre abi ne anlatıyor? O gayrimüslim adam Emre abi de ne görüyor? Ve bunu söylüyor. Sen de diyorsun ki ben Emre abi çok seviyorum. Seviyorsun, sevdiğini ispat et. Bir arkadaş vardı. Allah rahmet eylesin. Asker kökenliydi, kendisi vefat etti. Dedi ki şeyin işte Türkiye Gazetesi Mehmet Ağa'da tesisler vardı Fatih'te. O Mehmet Ağa tesisinde Mehmet Ağa Camisi'nin dibinde bina vardı. Orada dedi bu işte kitapları falan İngilizceye tercüme ediyor falan, büyük oda vermişler falan. Oraya da işte oradaki tesislerin başına bir arkadaş tayin ediliyor fakat yani oranın müdürü olacak şahsın şeyi yok. Söyleyiver, odası yok. Kimse girdiği odada çıkmak istemiyor. Benim odada büyüktü diyor falan, oturduk diye geniş geniş falan böyle böyle. Geldiler diyor bana, beni buradan mübareklerden başka, yani hocamızdan başka kimse çıkartamaz dedim diyor. Resmi çektim diyor. Kendisi de böyle hoş bir anlatım vardı falan. Ondan sonra neyse diyor, bir gün diyor akşam üstüne doğru baktım diyor. Emre abi pat diye diyor benim odaya geldi diyor. Emre abi ondan sonra diyor neyse ayağa kalktım diyor. Emre abi benimle güreşiyor, yatıyoruz kalkıyoruz falan filan. En sonunda diyor Emre abi beni yattı. Sen demiş Emre abi seviyor musun demiş. Seviyorum efendim dedim diyor. İspat et demiş. Ana o zaman jeton düştü. Tamam efendim odadan çıkıyor. Odayı boşaltıyor. Madem Emre abiyi seviyor. İspat et diyor.
1: İspat. Sevdiğinin gereğini yap.
0: Sevdiğinin gereğini yap. Efendim Allah-u Teala'yı çok seviyorum. O zaman seviyorsan arkadaş sevdiğin gereğini yap. Değil mi?
1: Evet.
0: Vakit girdi hemen kalk namazını kıl. Çünkü İslam Ahlak kitabından niye Hüseyin'in efendi ısrarla rahmetullahi aleyh kitabı okuyun kitabı okuyun. Orada yazıyor. Açık açık uzun uzun bildirmişler İslam Ahlak kitabı. Saatte bir de var. Vakit girer girmez. İlk vaktinde kılınan namazı Allah-u Teala kabul eder. Son vaktini bırakarak kılınanlar da affeder diye. Arkadaşın işin gücün yok. Hani doktor değilsin ki ondan sonra ne bileyim bir acil bir toplantı vardır, o toplantıda bulunman şart.
1: Ameliyattasındır
0: veya da yani bir zaruri meşakkatli bir engelin var, öyle bir şey yok ya desin. Niye aynı şekilde yapmıyorsun peki? Ya Allah-u Teala rahmet edersin Emre abilerden. Yani biz Cağaloğlu'ndayken de oradaki hani kiralık o binaların bile merdiven altları bile olmuş olsa tamam mı? Ya hepsinde mescit vardı Mustafa Bey ya. Burada da aynı şekilde. Hatta burada Beybir'de bir çok geniş bir yeri falan. O da vefat etti ya. Sakıp Sabancı geliyor gezdiriyor binayı falan. Orayı görünce burası ne diyor? Mescit diyor. Bir bakıyor ki ona bu kadar yeri mi diyor. Bu kadar yeri. Adamın aklı gidiyor. O kadar yerin mescide ayrılması. Ya yani Emre abi kadın için, erkeği için aynı şekilde o şartların hepsini yerleştirmiş. Yarın mahşer günü Emre abi Allah-u Teala soracak ne yaptım. Biz de şahitiz yaptık. Gel bakalım Osman Ölü, gel bakalım Mustafa Töküz. Sen ne yaptın?
1: Sen ne yaptın?
0: Sen ne yaptın?
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: Müslüman kimseyi incitmez. Allah-u Teala'nın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiklerine ve Muhammed Aleyhisselam'a iman edip Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçan kimseye Müslüman denir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, "Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır, ezilip hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar" buyurmuştur. İyi bir Müslüman dinine, anasına, babasına, hocasına, amirine, büyüklerine son derece saygılıdır. Lüzumsuz şeylerle uğraşmaz. Faydalı şeylerle meşgul olur. Vaktini boş geçirmez. İbadetlerini vaktinde ve tam yapar. Allah-u Teala'ya olan şükran borcunu öder. İbadetini yalnız laf olsun veya yasak ortadan kalksın diye değil, büyük bir arzu, istek ve sevgiyle yapar. İbrahim Havas Hazretleri, bir Müslüman Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına ne kadar dikkat edip tatbik ediyorsa, Allah-u Teala da onu o miktarda aziz eder. Diğer Müslümanların kalbine de onun sevgisini verir buyurmuştur. Müslüman vakurdur, kibardır, son derece mütevazı, yani alçak gönüllüdür. Kendisine başvuran herkesi dinler ve imkan buldukça da yardım eder. Çünkü Peygamber Efendimiz, insanlara merhamet edene Allah-u Teala merhamet eder buyurmuşlardır. Başkasının hakkına riayet etmek de ibadettir. Başkalarına fenalık edenleri ve üzerinde başkasının hakkı bulunanları, hak sahipleri affetmedikçe Allah-u Teala asla affetmez. Seyyid Ahmet Rıfai Hazretlerine iyi bir Müslüman nasıl olmalıdır diye sorulunca cevaben buyurdu ki, "Salih, iyi bir Müslüman Allah-u Teala'nın hükmüne boyun eğer, gelen şiddet ve belalara sabreder, aza kanaat eder, Allah-u Teala'dan başkasından korkmaz ve ondan başka kimseden bir şey beklemez. İnsana yüksek makamları veren, aşağı düşüren, aziz ve zelil edenin Allah-u Teala olduğunu bilir. Salih Müslüman, Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine tam uyar. Böyle olanların korkusu son nefes içindir. Onlar az konuşur, öfkelerini tutar ve şehvetlerini yenerler. Nefislerinin arzularını yapmazlar. Allah-u Teala'yı unutturacak bütün engelleri ortadan kaldırarak hep onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefislerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Saadete kavuşmak, nefsin rızasını terk edip Allah-u Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Çünkü kadere razı olmak, Allah-u Teala'nın hükmüne boyun eğmek, nefsin isteklerine zıttır. Allah-u Teala'nın kaderine inanan bir Müslüman dünyada daima huzur içindedir. Çünkü bir Müslüman şuna inanmıştır: kendisine gelen hayır ve şer Allah-u Teala'dandır. Allah-u Teala'nın takdiridir. Allah-u Teala'dan gelen her şeyin kendisi için iyi olduğunu, fena zannettiği şeyin sonunun iyi olacağını düşünür ve böylelikle iç rahatlığını bozmaz. Felaketlere de kolaylıkla göğüs gerer. İşte böyle bir insan Allah-u Teala'nın sevgili kuludur. Bu suretle o insan ahiret saadetine de ulaşmış olur. İyi bir Müslüman iyilik yapmak veya sadaka vermek isterse, bunu gizli olarak ve iyilik yaptığı veya sadaka verdiği insanın kalbini kırmadan, onu incitmeden, yaptığı iyiliği başına kakmadan yapar. Kısaca iyi bir Müslüman, bütün iyi huylara sahip, vakarlı, seciyeli, bedenen ve ruhen tertemiz, her türlü itimada layık, mükemmel bir insandır. Netice olarak Müslüman iyi insan, aklı başında kimse demek olup, hem kendine hem de başkalarına zarar vermez. Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ve kul haklarına riayet eder. Herkese iyilik edilip kötülük yapanlara nasihat eder. Dolayısıyla Müslüman günah da işlemez, suç da işlemez. Böyle olan bir Müslümanı Allah-u Teala da, onun kulları da sever. Dünyada rahat ve huzur içinde yaşadığı gibi, ahirette de ebedi saadete kavuşur. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, "Müslüman demek, Müslümanlara eliyle, diliyle zarar vermeyen kimse demektir."
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun.
2: Efendim, dinleyicimizin o ilk sorusu bayağı uzadı gitti. Yani muhtaç olmak, bedenen de muhtaç olmak, özürlü olmak, eğer sabrederse Allah böyle yaklaştırır kendisini. Ve ahirette iki mükafatını da İmam-ı Gazali Hazretleri anlatıyor. Mesela dünyada ama olmuş, dünyada ayakları tutmamış, dünyada kulakları duymamış ve hatta konuşması yok. Öleler de var ya, görüyor ama işitme ve konuşma yok. Bunların her birisi yani dünyada aynı şekilde nakıs olmak, insanlar tarafından hor görülmek, itilip kalkılmak özelliklerini taşıyor. Ahirette Allah-u Teala bunları işte senin gözünün nurunu aldıydım, kulağının işitme duygusunu aldıydım, konuşma lisanını aldıydım veyahut da elini kolunu aynı şekilde oynatamazdın, ayaklarının gücünü aldıydım. Ama sana dünyada işte eşede ahirette bunları verecektim. Eğer razı olmazsan, beğenmezsen şu köşkü de vereyim, şu köşkü de vereyim. Onlara böyle yalvarır gibi aynı şekilde muamele eder buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Ve diğer sağlam kimseler bu hali görür. Tüh derlermiş ya, dünyada da biz böyle olsaydık. Ama sabredemeyiz biz. Onun için din büyükleri buyururlar ki bunun yolu çok hani şeyi önü çok açık. İnsanlar seni dünya doğru görebilir, topal diyebilir, çolak diyebilir, kör diyebilir, sağır diyebilir desin. Eğer bunu kabullenir, üstüne üstüne gidersen seni bu Allah-u Teala'ya yaklaştırır. Allah-u Teala'ya yaklaştırdıkça, Allah-u Teala'ya yaklaştırdıkça aziz olursun. Allah-u Teala'nın veli kullarından olursun. Sevgili kullarından olursun. Peki bu halin seni sonsuz saadet yurdunda şah yapar, sultan yapar ya, değil mi? Buradaki son mu?
1: 60 sene, 70 sene.
2: 70 sene, bilemedim 100 senede. Ama orada öyle değil ki, sonsuz tercih sana ait. Efendim radyo televizyon işte dinlerken işte geliyor hemen diyor kapatıyor. İşte ezan okunurken diyor kapatıyor. İşte ezan okunurken bunları dinlemek o evden ölü çıkarır falan. Şimdi bu sözde bir gerçeklik payı var. Bir hakikati anlatıyor ama değiştire değiştire söz değişmiş. Yani saçma gibi bazılarının hatırına geliyor. Böyle değil. Ezan sünnet-i seniye uygun olarak okunurken duyan, ben babaannemler kuşaklarında gördüğüm gibi, hatta ortaokula giderken de mesela adam şeye, eskiden teyip vardı. Dolmuşlarda teyip evet. Var. Mezarlığın yanından geçerken şak diye kapatırdı. Ezanın sesini duysa şak diye kapatırdı. Ramazan-ı Şerif geldiği zaman eğer kahvehane açıksa perdeler çekilirdi kahvehanelere. Neden? Hürmeten yapıyordu bunu. Şimdi bırak aynı şekilde hürmeti saygıyı falan, adam saldırıyor. Yani o zamanlar ezana hürmeti şey yapmaz için belki hani ezana saygısızlık yaparsan o evde birisi ölür. Hani daha önce ben şey yapıyordum ya, işte ayakta su içersen ayağına taş düşer derlerdi bize de. Sırf oturarak yapmak için. Ezana saygıyı bildirmek için böyle bir şey söylemişler. Yani bu bir eğitim meselesi. Ama maksadı aslı unutulduğu için ya bu da neyin nesi falan, uyduruk bir şey falan diyorsun. Ya uyduruk değil, çocuğu yetiştirmek için söylenen bir sözdür o. Şimdi ezanı zaten hoparlörle okuyor. Okuyan adam aynı şekilde türkü mü çağırıyor, gazel mi söylüyor, o da belli değil. Ama falan bozup atıyor. Sünnet-i seniyeye de uygun okunmuyor. Dolayısıyla imamlar, müezzinler ezanı bozdu. Dışarıdaki insanlar da aynı şekilde bozuk şeye saygı göstermiyor. Hasse bundan ibaret oldu. Yani bu değil. Ama bütün buna rağmen yine buna da aynı şekilde saygı göstermek gerekiyor mu? Gerekiyor buyuruyor. Ben bunu çocukken çok duyardım şu sözü. Ya sen yap be Mali Hanım. Yok ya. O zaman ben yarın gideyim banka soyup Mustafa Döküz hapse atın.
1: Vebali benim boynuma. İyiymiş.
2: Var mı öyle bir şey ya? Bu tamam uyduruk ve cahil bir sözü. Vebali boynuma. Yap sen diyor. Vebali boynuma. Ben harcama yapayım. Parayı sen öde.
1: Yapan da vebali nasıl olsa onun boynunaymış diye yapmaması lazım değil mi?
2: Tabii. Olmaz o. Bir kere ona, ya bana böyle dedim falan. Ben hırsızlık yapacağım. Vebali onun boynuna. Yok öyle bir şey. Kim yaptıysa hesabını ondan sonra. Onu da piyasa şeyde bulamazsın. En güzeli bu büyükler söylemişler. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurmuşlar ki bu insanlar bugün över yarın söver. Ya yarına da kalmıyor şimdi zamanımızda. 5 dakika önce seni övüyor, 5 dakika sonra sana sövüyor. Hakikaten ya, o kadar indirdiler yani, seviye gitti, iyice düştü. Onun için Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, rotanızı insanların rızasına göre değil, Allah'ın rızasına göre ayarlayın. Allah'ın rızasına göre ayarlayın. Dolayısıyla bu tip söyleyen sözler, dikkat edersin, namaz yok, oruç yok falan. Adam zaten inanmıyor ona. Ve kendisi gibi olması için yani şeytanın insan suretindeki görüntüler artık bunlar, tamam mı?
1: Günahı hafife alıyor bir de.
2: Günahı hafife alıyor. İman gitmiş, Allah-u Teala korusun. Bir de dinleyicimiz. Dini konu işte dinlerken radyo, televizyon falan. Müftü mü olacaksın diyor ondan sonra.
0: Hanımı. Hanımı öyle diyor.
2: Hanımı öyle diyormuş. Ya şimdi onun hanımı diyor da piyasada çok bu. Çok mu? Çocuk biraz gayreti falan olunca müftü mü olacaksın sen? Tarikatçı mı olacaksın? Ne bu böyle falan filan. Göze bakıyor. Bir arkadaşım birisi anlatıyordu. Dedi tabii dilimize yerleşmiş dedi. Piyasada iş yapıyor falan. İşte yani kullanırken biz dedi inşallah maşallah kelimeleri kullanır diyoruz falan. Bir tanesi demiş ki çok dindarsın sen demiş ya. Adam dedi ben namaz kıldığımı, oruç tuttuğumu falan görmedi, bilmiyor falan dedi. Nereden anladın demiş, çok maşallah inşallah diyorsun ya. Ben de çok dindarım, görüyor musun?
0: Maşallah.
2: Ya rahmetli İsmail Yağcı abi anlatmıştı. Biz de o zaman Cağaloğlu'ndayız, Türkiye Gazetesi'nde. O da şeyde Suriçi bölge temsilcisiydi İsmail Yağcı.
0: Eyüp'te.
2: Bir gün bir yazı çıkmıştı falan, açtı telefonu. Bizim sayfaya. Neyse ben kaldırmıştım. Dedim buyur abi, yaşça büyüğümüz diye. Dedi ki bak dedi, bir şey söyleyeyim dedi. Kendisi emekli abay. Yani altyapısı güçlü. Şimdi dedi, biz dedi piyasadayız, insanlar görüyoruz dedi. Bak dedi, İstanbul'daki bir insan hasbelkader yolu dedi Eyüp'e düşse, Ebu Eyyub'e Lansari Hazretleri'nin oradan geçse, onu dedi övünerek anlatır. Ben Eyüp Sultan'dan geçmişim. Yani baktım türbesini gördüm. Eğer bir de Fatiha falan okuduysa ana.
0: Ondan dindarı yok.
2: Yani insanlar böyle dedi, tamam mı? Altyapı göçük diyor yani. Yok. Altyapı göçük. Şimdi dolayısıyla dini bir maşallah inşallah deyince çok dindar olduğuna göre ben demek ki daha da dindarım. Evet. Sen de söylüyorsun ha.
0: Maşallah.
2: Dolayısıyla müftü mü olacaksın? Bu çok yanlış bir söz. Dolayısıyla onun yolunu kesiyorsun. Ha kendine göre tabii şeytan da nefis de böyle pat diye aynı şekilde düşmanlığını açıkça bildirmiyor. Bir şey getiriyor ya, sen müftü olacak halde niye bu din kitaplarla uğraşıp duruyorsun? Ya da yani dini konuları aynı şekilde dinleyip duruyorsun falan. Halbuki herkesin aynı şekilde dinlemesi, okuması, dinini öğrenmesi lazım.
1: Namaz sadece müftülere mi farz?
2: Tabii.
1: Oruç sadece müftülere mi farz?
2: Allah Allah. Sen cennete gitmek istemiyor
0: yani,
2: musun?
0: Ben öğrenmeyeyim mi
2: yani? Değil mi? Bu söz yanlış bir söz. Ben dedi işte... işte senin işine Allah baksın lan, Allah'a havale ettim halinde bir şey söylüyormuş. Söylesin, hidayet versin sana, bak anlayışını da getirsin. Efendim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Beyimin takıntısı var dedi. Bana da zina isnadında bulundu. Ya kadında da erkekte de oluyor bazen. Allah'a da reşba ihsan etsin, zor iş ya.
1: Zor.
2: Şeyde Fatih'te otururken bir arkadaş vardı. Ya neredeyse o zaman cep telefonu falan da yok. Ya kadın böyle kuruyor. Kadın kuruyor falan. Sen bugün işte bir kadınla görüştün. Ya dedi, nasıl ispat edeceksin, yaşça bizden küçüktü. Abi dedi, nasıl ispat edeceğim ben ona dedi. Hastalık. Ya tedavi görüyordu zaten kadıncağız da. Ya dedi bir de çocuklar var evin içerisinde. Çocuklar var. Kafayı takmış. Beyim diyor beni aldatıyor. Şimdi öbür versiyonu erkek de diyor ki hanım beni aldatıyor. Bu da öyle. Ya hastalık bu. Ve bir sefer bu şekilde böyle olan birisiyle Cağaloğlu'ndaydı. Şeye gelmişti yani, o bizim sayfaya gelmişti. Ben de müsaittim, geldi ben dinledim. Ya Mustafa Bey inanır mısın? O kadar ciddi, ikna edici anlatıyor ki kafasında çizdiği senaryoyu. Yani ince ayrıntılarına varıncaya kadar, aha dedim bu zekayı, bu şeyi dedim başka şey harcasaydı başka şey harcasaydı. Ve hiç olmamış bir şeyi öyle bir anlatıyor ki sen diyorsun vay be diyorsun ya, nasıl yapar o adam? Hiç yok ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Adam onu anlatabiliyor. Yani onu çözebilmek, ondan sonra şey yapıp yönlendirebilmek. Mesela Osmanlılar bunları tedavi etmişler. Ama tedavi usulleri, şimdi gidiyorsun doktora, basıyor ilacı. Basıyor ilacı, kimyasal ilacı. Ondan sonra hatta ömür boyu şey yaptırıyor. O bir tane bir kadın doktor var, profesör. O kızıyor. Ben de hak veriyorum ben o kadına. Ya diyor, bu hastalık diyor, tedavi edilir, ömür boyu ilaç kullanılmaz ki diyor, tamam mı? Şimdi tansiyon için, ondan sonra yok için, diğerleri için ömür boyu. Yani tedavi ettin, ettin, etmedin o zaman hiç şekilde, yani etmiyorsa
1: ilacı değiştirir.
2: İlacı başka değiştirir, bir şey başka bir şey yap. Dolayısıyla bu takıntı sebebiyle de bana zina iftirasında bulundu dedi. Kendimi temize çıkarmak için mahkemeye şahitlerle beraber çağırdım. Mahkemeyi kazandım dedi. Dedi mahkemenin vermiş olduğu tazminatı alabilir miyim? Alır. Çünkü iftira suçu çok ağır bir suç. İftira suçu çok ağır.
3: Bir de bir kadına yani, iffetli kadına.
2: Evet. Şey yapınca cezası ağır. Hatta karşı taraf o maddi ceza ödedikten sonra da özür dilemesi, helallik dilemesi gerekir. Helallik dilemesi gerekir. Çünkü bazı şeyler var, bazı şeyler var. Söylendiği zaman her ne kadar şey olsa da iz bırakır.
3: Şuyu vukuundan beter.
2: Tabii. İz bırakır. Dolayısıyla yani o konuda hani derler ya, takkeni önüne koy bir düşün. İşte Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh Hazretleri'nin hali anlatılıyor. Bir gün Resulullah Efendimizle beraber aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebi'nin dışında bir duvarın gölgesinde veya bir ağacın gölgesinde otururken birisi gelmiş Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam hakaretler yapıyor falan. Hakaretler şey yapıyor falan. Hazreti Ebu Bekir dayanamamış. Demiş ki ya, demiş bu zat ya ne yaptı da böyle hakaret ediyorsun. O böyle der demez Peygamberimiz kalkıyor. Hemen oradan uzaklaşıyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti durumu anlıyor. Koşuyor arkasından. Diyor ki özür dilerim ya Resulullah diyor. Hata mı ettim? Buyurlar ki hata ettin. Çünkü biz cevap vermedik ki melekler gelmişti. Onun söylediklerine melekler sen öylesin, sen öylesin. Söylediklerinin hepsini ona şey yapıyorlardı. Melekler cevap veriyorduk. Sen araya girip ona cevap verince melekler çekildip şeytan geldi. Şeytanın olduğu yerde ben durmam buyuruyorlar. Çünkü şeytan gelecek karşı taraf. Aa sen şunu da söyle.
3: Kavga çıkacak artık.
2: Kavga çıkacak. Tabii hedefi o, niyeti o. Hani anlattı bir demiş ne yaptım demiş ya da sadece darandım demiş ipini çöz.
3: Gevşettim.
2: Gevşettim. Şimdi insanlar gene bana vuracaklar bu şeyi kabahati falan. Onun için de Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin'im Hilmi Efendi şefaatlerinden ayin eylesin Cenab-ı Hak. Yani bir ömür vermişler hocasından duydukları, öğrendikleri sağlam kitapların orijinallerini dünyanın her tarafına gönderdikleri gibi onları Türkçe'ye de tercüme etmişler. Olsa tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitap bir Müslümana lazım olacak. Bütün bilgiler, bütün kitapları yarım asırlık bir zaman dilimi içerisinde tek başına hem de hazırlamışlar. Dolayısıyla bu kitapları okuyan kimse rotası düzgün gider. Son nefeste de imanını kurtarır. Aksi halde hele hele bu kitaplara düşmanlık ederse, itiraz ederse, efendim işte elini alıp atarsa, yırtarsa, yakarsa bedeli dahil olur. Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun ve bu kitaplardan da ayırmasın bizi.
3: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
3: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM Haber.
3: Otelin önünde. İlk olarak Aleyna Doğan'a gidelim. Otelin önünden bize neler aktaracaksın? Zırhlı araçları biraz önce canlı yayında anlattık, aktardık. Neler söylersin Aleyna?
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın 500 milyon dolar değerindeki uçağı saatler 14'ü gösterdiğinde Ankara Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Şu dakikalarda ise Avusturya semalarında yer alıyor. Dediğimiz gibi saatler 14'ü gösterdiğinde Trump'ın uçağı Ankara Havalimanı'na inecek. Daha sonrasında aslında kalacağı otele gelecek mi sorusu gündemde, ama şu dakikalarda edindiğimiz bilgiye göre aslında Trump'ın kalacağı otele inişinin ardından hemen gelmeyeceği. Çünkü saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede bir görüşme gerçekleştirecek. İşte doğrudan külliyeye gideceği bilgisini paylaşabiliriz. Eğer ki bir değişiklik olmazsa programda. Bizler ise şu anda Trump'ın kalacağı otelin hemen önündeyiz. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş'le birlikte ekranlarınıza getiriyoruz. Burası oldukça güvenli bir bölge haline getirildiğini söyleyelim. Özellikle otel girişleri ve çevresi kolluk kuvvetleri tarafından güvenlik çemberine alınmış durumda. Otel bölgesine girişlerin kesinlikle yasak olduğunu belirtelim. Dakikalar öncesinde de sizin de bahsettiğiniz gibi Trump'ın zırhlı araçları da dünyanın en korunaklı araçları olarak geçen The Beast isimli zırhlı araçları da kalacağı otelden çıkışını yaptı ve Ankara Havalimanı'na doğru yola çıktı. Saatler 14'ü gösterdiğinde Trump Ankara Havalimanı'na varmış olacak. Şu anda edindiğimiz bilgiye göre tabii yine Trump'ın kalacağı otelde 190 metre karede başkanlık suitinde kalacağını söyleyelim. Hemen şöyle kameraman arkadaşım göstersin kalacağı oteli de ekranlarınıza getirelim. Oldukça güvenlikli bir otel. O suitte camlar kurşun geçirmez ve duvarlarda bombalı saldırılara karşı dayanıklı bir şekilde bulunuyor. Otel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta. Yine yalnızca güzergahta değil, otel içerisinde de haftalar öncesinde tedbirler alındı. Trump'ın kalacağı otelde aslında hem kalacağı otel katı hem de bir üst katı ve bir alt katı, yani tam olarak 3 katı haftalar öncesinden kapatılmıştı. İşte oldukça yüksek güvenlikli önlemler alındı şu anda. Bizler de bu noktada kameraman arkadaşım şöyle etrafı göstersin. Kolluk kuvvetleri burada deyim yerindeyse kuş uçurtmuyor. ABD heyeti de yaklaşık 1000 kişilik heyetten oluşuyor. Heyette ABD gizli servisi, diplomatik güvenlik personeli, Beyaz Saray ekibi, askeri personel, istihbarat görevlileri bulunuyor. Aynı zamanda tabii yalnızca karada bir güvenlik önlemi değil, havadan da güvenlik önlemleri alınmış durumda. Zaman zaman helikopterli polisler geçiyor bu noktadan, bu güzergah üzerinden. Özellikle de helikopterden de bu bölge güvenlik çemberi altına alınmış durumda. Yine aynı zamanda tabii NATO liderlerine yerli ve milli araç TOG sürprizi yapılmıştı. Oldukça da önemli gelişmeydi. Ama özellikle şundan da bahsetmek istiyorum. Bakın şu an ekranınıza yine geliyor. Buradan sürekli ABD büyükelçiliklerinin de araçları geçiyor. Özellikle de bu noktada güvenlik çemberi olduğu oldukça yoğun. Trump'ın tabii dünyanın en korunaklı makam aracı olarak bilinen TBIST araçlarıyla Ankara Havalimanı'na inmesinin ardından zırhlı araçlarına binecek. O zırhlı araçları da tam olarak 10 ton ağırlığında bulunuyor. Yaklaşık 20 santim kalınlığında zırhlı kapılardan oluşuyor. Roket savar ve bomba saldırılarına karşı da dayanıklı gövdesi bulunuyor. Zaman zaman şu anda Trump'ın kalacağı otel önünde de hareketli anlar yaşanıyor tabii. Güvenlik birimleri otel içerisine giriş ve çıkış yapıyor. Bugün de zirvenin ilk gününde tabii gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmede olacak. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump aslında haftalar öncesinden Türkiye'ye bir sürprizim olacak açıklamasını yapmıştı. O sürprizin ise aslında ne olması bekleniyor? Saatler 15'i gösterdiğinde Erdoğan'la bir görüşme yapılacak. İşte o sürprizin ise F-110 yani Kaan'ın motorunun satışının gerçekleşmesi. Bu konuda bir önemli görüş alışverişi yapılacağı bekleniyor Erdoğan'la birlikte. Yine katsa yaptırımları da ve özellikle de müttefikler arası yaptırımların da ambargoların özellikle savunma sanayi alanındaki ambargoların kaldırılması noktasında da önemli görüş alışverişleri olacaktır Donald Trump'la diyelim. Şu dakikalarda bu çevrede de oldukça güvenlik önlemleri alınmış diyelim. Sözü size bırakalım.
3: Aleyna çok teşekkür ederim. Güvenlikleri ve bu noktada yollarla ilgili son durumu da paylaşmış oldu. Donald Trump'ın artık uçağın inmesine dakikalar kaldı diyebiliriz, saatler kaldı diyebiliriz. Ona da an be an bakacağız tabii ki. NATO zirvesi kapsamında bugün gözler savunma sanayi forumunda çok önemli bir toplantı olduğunu ifade edelim. Çok önemli bir forum olduğunu söyleyelim. Yapılacak açıklamalar ve verilecek mesajlar da yakından takip ediliyor elbette. Ayrıntılar için de TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman'a gidelim. Sait bize o forumu anlatsın.
5: Evet, NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumu Ankara'da ATO Kongrezyum Salonu'nda gerçekleşiyor. Aslında buradan ATO Kongrezyum Salonu'nun girişinin en görkemli yerinde bizim insansız hava aracımızın aslında maketi var. Birçok ülkenin var ama dediğim gibi birkaç tane ülkenin NATO zirvesi kapsamında NATO ülkelerinin ürettiği uçaklar, insansız hava araçları bulunuyor ama Kongre salonunun en görkemli yerinde bizim kendi insansız hava aracımız var. Kameraman arkadaşım Burak Taşlan da aslında o noktayı gösterecek. Baykar yani Bayraktar Kızıl Elma Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden turbofan motorlu radarlardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız hava aracımız aslında şu anda salonun en görkemli yerinde sergileniyor. Tabii vatandaşlar zaman zaman gelip burada fotoğraflar çekiniyorlar. Tabii diğer noktalarda da NATO ülkelerine ait maketler var. Aslında o noktalara da ilerlersek tabii bugün buraya çok önemli konuklar gelecek. Özellikle Ukrayna Başkanı Zelenski'nin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tabii sabah saatlerinde buradaydı. O da şu anda ilerleyen dakikalarda konuşması beklenen kişilerden biri. NATO Genel Sekreteri sabah saatlerinde geldi ki ilerleyen saatlerde tekrar buraya gelmesi bekleniyor. Hemen aslında o salonu da sizlere göstermek istiyorum. O salonda gerçekten buralarda konuşmalar yapılacak. İlerleyen saatlerde basın açıklamaları yapılacak. Hemen o noktayı da sizlere gösterelim. Şu anda diğer ülkelere ait burada maketler var, Airbus'lar var. Diğer noktalarda diğer ülkelere ait maketler de bu noktalarda aslında sergileniyor. Zaman zaman bu noktalarda vatandaşlar özellikle Kızıl Elma'nın orada fotoğraflar çekiniyorlar. Çünkü gerçekten havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız hava araçlarının başında geliyor. Gerçekten inanılmaz bir teknolojiye sahip bir Kızıl Elma'dan bahsediyor. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde TUSAŞ tarafında da bu cihazların aslında uçurulması, deneme yapılması bekleniyor. Gösteri yapılacaktır, şov yapılacak o noktalarda. Vatandaşlar o noktayı da aslında iple çekiyor. Bizler de aslında o noktaları sizlere an be an yansıtacağız. Tabii dediğimiz gibi şu anda salonda aslında durum bu şekilde. Hemen kapının o noktayı da göstermek istiyorum. O noktada da NATO'ya ait bir logo var ve devasa bir görüntüyle kapının girişinde vatandaşları o noktadan logonun hemen arka noktasına da Kızıl Elma'nın maketi var aslında. Dediğimiz gibi şu anda kongre salonunun en görkemli yerinde Bayraktar Kızıl Elma insansız hava aracımızın maketi duruyor. Tabii burada son durum bu şekilde. İlerleyen dakikalarda dediğimiz gibi Ukrayna Başkanı Zelenski'nin ve diğer katılımcıların konuşmalar, basın açıklamaları yapması bekleniyor. Savunma Sanayi Forumunda özellikle savunma sanayisinin gelişmiş özellikleri konuşulacak ve nasıl geliştirilebilir konuşulacak. Ve Türkiye'nin önemi aslında bu noktada başlıyor. Türkiye'nin önemine dikkat çekilecek bu forumda. Tabii bizler de burada takibimizi sürdürüyoruz diyelim. Sözü size bırakalım.
3: Evet, TGRT Haber an be an neler yaşandığını anlatıyor, aktarıyor. Savunma Sanayi Forumu ile ilgili Sait Kahraman'dan önemli gelişmeleri aldık. Elbette göğsümüzü kabartan tüm modellerimiz orada sergilenecek ve bu noktada da tabii neler yaşandığını oradaki liderlere göstermiş olacağız. Tabii bir taraftan da Ankara'da, külliyede özellikle NATO Liderler Zirvesi'nin nabzını tutmaya devam ediyoruz. TGRT Haber Ankara temsilcimiz Fatih Atik ve Felemez Doğan, TGRT Dış Haberler Müdürümüz bizlerle birlikte ve bu yayınları beraberce ortak bir şekilde gerçekleştirdiğimizi ifade edelim. Hemen kendilerine gidelim şimdi. Tabii özellikle sorularımız var. Şu an itibariyle ifade ediyoruz. Liderler de artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu arada Felemez Doğan'a bir bilgi notu da iletmiş olalım. 4 askerin yaralandığıyla ilgili, 4 polisin yaralandığıyla ilgili Suriye'deki patlamayla ilgili bir bilgi var. Onu bilgi notu olarak paylaşmış olalım. Şu an itibariyle neler yaşanıyor Ankara'da? Felemez Doğan, neler söyleyeceksin?
6: Ankara'da tabii ilk etapta bu Suriye'deki patlama burada gerçekten geniş yankı buldu. Çünkü biliyorsunuz Fransa Cumhurbaşkanı Macron oradaydı ve onunla ilgili o patlamanın ardından gelen bilgiler burada çok böyle dikkatli takip edildiği için doğrusu. Hemen hemen bütün dünyadan medya grupları burada, temsilcileri burada ve hepsi bir anda tabii bilgi arayışına giriştiler. Neler oluyor diye bir bilgi arayışına girdi. Biz de onu izledik. Gerçekten o çok etkili oldu. İkincisi, burada şu anda işin açıkçasını söylemek gerekirse evet NATO zirvesi var. Liderler geliyor ama en çok merak edilen ve beklenen Trump. Yani Trump'ın gelişi şu an burada. En çok merak edilen ne zaman gelecek, ne zaman inecek, külliyeye gelecek biliyorsunuz. Ardından buradaki karşılama töreni vesaire. Herkes şu aşamada ona kilitlenmiş durumda. Özellikle Trump'ın çantasında neler var? Türkiye'ye yönelik neler getirdi? Neler olacak? F-35 meselesi çözülecek mi? Kaan motoru çözülecek mi? Diğer konular masaya yatırılacak mı? Tüm bunlar şu an burada en çok merak edilen.
3: Müsaadenle Ali Fuat Gökçe hocam da geldi. Ona da bir merhaba diyelim. Sonra devam edersin. Ali Fuat hocam, hoş geldiniz yayınımıza sizde.
7: Merhabalar, hoş bulduk Mehmet Bey. İyi yayınlar.
3: Elbette. Birazdan geleceğim size. Felemez Doğan, devam edebilirsin.
6: Evet. Dediğim gibi Mehmet, gerçekten burada en çok merak edilen Trump ve Trump'ın çantasında neler olduğu, buraya hangi hediyelerle geldiği en çok konuşulan konu. Fakat tabii bunu belki saatler sonra öğreneceğiz. Çünkü en büyük ihtimalle 1,5 saat sonra uçağının Ankara'ya inmesi bekleniyor. Ankara'ya indikten sonra da saatler içerisinde büyük ihtimalle açıklayacaktır. Onun merakı var. Onun dışında dediğim gibi gerçekten bugün Suriye'de yaşanan o saldırı burada en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. 4 polis yaralandı ve dediğimiz gibi çifte saldırıymış. Biri araca yerleştirilmiş bir bomba, diğeri dışarıda patlamış bir bomba ve direkt güvenlik güçlerini hedef alan bir saldırı yapılmış. Arkasında bakalım kimler çıkacak. Burada dediğim gibi farklı farklı isimler telaffuz ediliyor ama iki ülke ön plana çıkıyor ama şu an bütün medya, hepimiz, herkes işin açıkçası en çok Trump'ı merak ediyoruz. İndiğinde nasıl bir atmosfer olacak. Çünkü Trump biliyorsun neler söyleyeceğini, neler konuşacağı, nasıl davranacağı çok kestirilemeyen bir lider. Bundan dolayı hepimiz işin açıkçası Türkiye'ye inişini bekliyoruz.
3: Peki Fatih Atik'le devam edelim. O atmosferi kendisine de sormak isterim. Şu an itibariyle o anlara birebir şahit oluyorsunuz. Neler söylersiniz?
8: Tabii bizim bulunduğumuz yer basın merkezi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Liderlerin bulunduğu ana bina hemen yan tarafımızda. Buradan biz geleni gideni görme şansına sahip değiliz. Sadece yayınları yapıyoruz. Gelen giden misafirlerle ilgili olarak da ajanslardan ve işte TGRT ekranından takip ediyoruz olanı biteni Mehmet. Ama burada bütün medyanın gözü, az önce Felemez de söyledi, Trump'ta ve Trump'ın yapacağı açıklamalarda. Yani NATO zirvesi evet elbette önemli. Amerika'nın NATO'dan beklentileri var. Avrupa'daki NATO ülkelerinin bunları karşılama imkanı olacak mı olmayacak mı, savunma harcamaları artacak mı? Bununla ilgili projeler geliştiriyorlar. İşte kendilerine ait Avrupa'nın tamamını koruyacak bir hava savunma sistemi kurulması gündemde. Yine keşif istihbarat uydularının kullanılması gündemde. Ayrıca yine bunun altyapısının, konvansiyonel olarak da altyapısının asker sayısıyla beraber oluşturulması gündemde. Tüm bu projelerle ilgili büyük bir yatırım ortamı var Avrupa'nın güvenlik mimarisi içerisinde. Bunların ne şekilde gelişeceği, Türkiye'nin buradan ne kadar katkı verebileceği ya da pay alabileceği Ankara'da merak ediliyor. Ama en önemlisi Türkiye açısından da Trump'ın biraz sonra Ankara'ya indiğinde yaptığı açıklamalar olacak.
2: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ve Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 29, Konya 26, Afyon 27, Denizli 33, Antalya 34, Adana 36, Zonguldak 23, Samsun 25, Trabzon 22, Kayseri 27, Erzurum 21, Gaziantep 34, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 37 derece.

0: şimdi reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Ahmet Hilmi Kaya var ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel de telefon hattımızda. Sayın Batırel, merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
3: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
2: Efendim, gündem NATO zirvesi, 22 yıl aradan sonra Ankara'da ilk sırada ABD Başkanı Trump olmak üzere 32 ülke lideri katılıyor. Trump bugün öğleden sonra geliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile büyük buluşma gerçekleşecek. Türkiye ve ABD arasında ticari, sosyal ve savunma alanlarında büyük ilerleme var. NATO Genel Sekreteri Rutte zirvede 10 milyarlarca dolarlık anlaşmalarının imzalanacağını söylemişti dün. Evet. Soruları cevaplarken düzenlemiş olduğu basın toplantısında Türkiye nasıl NATO'nun vazgeçilmez müttefiki oldu? Özellikle bunu değerlendirelim. Buradan başlayalım isterseniz. Ne diyorsunuz Sayın Batırel? Buyurunuz efendim.
3: Evet, gerçekten Türkiye hak ettiği yerde şu anda. Bir defa savunma sanayinde biliyorsunuz büyük ilerleme kaydetti Türkiye. Buna karşılık Avrupa Birliği savunmada gerçekten geriledi. Baksanıza Avrupa'da askerlik, Almanya'da askerlik yapılamıyor bile. Askere gitmek zorunlu değil, mecburi değil ondan sonra. Yani bir de en önemli gelişmelerden bir tanesi şu. Rusya'nın işte bu saldırı politikasını benimsemesi Avrupa'yı rahatsız etti. Ukrayna'ya biliyorsun 4 yıldan beri devam eden bir savaş var. Ondan sonra savaşı bir türlü sona erdiremediler. NATO biliyorsunuz Rusya'ya karşı kurulmuş bir ittifak ondan sonra. Savunma sanayinde gerçekten geri kaldılar çok. Buna karşılık Türkiye'de çok büyük ilerleme sağladı savunma sanayinde. %80'li olan üretimle biz bu işi başardık ondan sonra. Ondan sonra tabii ki İşte İHA'lar, SİHA'lar ondan sonra büyük savaş uçaklarımız Avrupa'da gerçekten vazgeçilmez bir şey oldu. Talep haline geldi ondan sonra Türkiye'den. Bu yüzden de vazgeçilmez bir müttefiki oldu. Yani şunu demek istiyorum. Yani Avrupa savunmasında Türkiye'ye muhtaç hale geldi Atar Bey. Yani bundan vazgeçmesi mümkün değil. Diğer taraftan kendisini geliştirmesi açısından da Türkiye'ye büyük bir ihtiyacı var Avrupa'nın.
2: Evet.
3: Bunu da devam ettirmek için Türkiye'ye büyük bir özveriyle yaklaştılar benim gördüğüm kadarıyla.
2: Yine Roth'un söylediği, bir NATO Genel Sekreterinin dediği 10 milyarlarca dolarlık anlaşmaların imzalanacağını söyleniyor. Burada
3: imzalanacak. Mutlaka imzalanacak Atar Bey. Bakın ben size söylüyorum. Zira önlerinde başka yol yok yani Avrupa'nın şu anda. Bize muhtaç hale geldiler. En önemli gelişmelerden bir tanesi bu. Türkiye şu anda Avrupa'nın vazgeçilmez bir gücü haline geldi. Askeri gücü haline geldi.
2: Evet.
3: Bize tabii bu gücü sağlayacak olmaları Amerika Başkanı Trump'ın Türkiye'ye vermiş olduğu bu jestten de kaynaklanıyor. Yani savunma sanayinde biliyorsunuz çok büyük bir şey yaptı, destek verdi Amerika Türkiye'ye. Ya bugün işte saat 3'te tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapacak Amerikan Başkanı Trump. Burada önemli gelişmeler masaya yatırılacak.
2: Mesela F-35 programına geri dönebilir mi Türkiye? Bu hep çok konuşuluyor.
3: Evet. Bu mutlaka geri dönecek benim gördüğüm kadarıyla. Bir de savaş uçağı Kaan'ı yaptık biliyorsunuz.
2: Motor.
3: Fakat bunun motorlarını biz üretemedik. Yani motorları gerçekten çok büyük bir önem taşıyor yani.
2: Üzerinde çalışılıyor ama biz üretemedik daha. Evet.
3: Üretemedik ya.
2: Evet.
3: Ya motor bir aletin can damarı ya.
2: Tabii
3: yani motor olmadan hiçbir şey yaramaz. Mesela Mercedes dünyanın en güzel arabası, tamam mı? Ama motorunu çıkar hiçbir şey yaramaz, tamamen şey haline gelir. Yani saçtan yapılmış koruyucu haline gelir.
2: Evet.
3: Demek istiyorum. Yani motor çok önemli bir şey. Bir de ayrıca kasse yatırımları var biliyorsunuz. Yani Rusya ile iş yapan ülkelere karşı uygulanan bir yaptırım şeysi var. kararı var Amerika'nın.
2: Evet.
3: Türkiye'de bu listede yer alıyor. Ondan sonra yani Amerika'yla Rusya'yla iş yaptığımız için bazı firmalarımız şu anda Amerika'nın şeyinde bulunuyor. Yani ambargosuna
2: doğru
3: bağlanmış vaziyette.
2: Bir bakıma ambargo zaten, evet.
3: Tabii,
2: o kaldırılabilir mi? Mesela burada bu baş başa görüşmede bir sürpriz yaşanır mı bu konuda?
3: Kaldırılabilir. Kaldırılabilir. Evet. Tabii mesela, zira Amerika'nın şu Türkiye'ye müthiş ihtiyacı var şu anda. Hı. Bakın Rusya'ya karşı büyük bir destek. Diğer taraftan işte İran'la yapılan bu savaşta Türkiye'nin uyguladığı politika son derece
2: destek, evet.
3: usta bir politika uyguladı biliyorsunuz. Hem İran'ın tarafı olmadı hem de Amerika'dan tarafı olmadı yani. Ortada bir seyir izledi. Diğer taraftan Kafkasya ile Türkiye arasında Avrupa arasında bir köprü vazifesi görüyor Türkiye.
2: Tabii.
3: Biliyorsunuz. Yani benim gördüğüm kadarıyla Trump şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde Türkiye'ye büyük bir jest yapmaya hazır. Tabii bu gelişme tabii şeyi rahatsız ediyor çok. Yani İsrail ile Yunanistan'ı müthiş rahatsız ediyor. Yani çok rahatsızlar bu konuda. Baksanıza evet. Netanyahu bas bas bağırdı, dedi ki Trump'la görüşelim dedi. Bunu söyleyecekti benim gördüğüm kadarıyla. Ama Trump da NATO zirvesinden sonra görüşelim dedi Netanyahu'ya. O kapıyı kapattı.
2: Evet.
3: Yani F-35'lerin programına dahil edilmesi Türkiye'nin bu uçakların bizim sahip olacağımız anlamına geliyor. Yani F-35'ler deyip geçmeyin. Yani önemli bir
2: tabii.
3: askeri güç. Çok büyük askeri güç bu. Yani Türkiye'nin savunma sanayinde büyük bir rol oynayacak bu gelişme. Yeni nesil uçaklar. Yani Türkiye askeri gücü ne kadar güçlendirirse tabii, tamam mı? Söz sahibi olmakta o kadar ileri gider.
2: Doğru.
3: Yani bu
2: şimdi
3: artık şeyler, günümüzdeki şeyler bu şekilde çalışıyor.
2: Evet. Şimdi İsrail'in tabii bütün bunlar olurken, bu arada İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu da havakanlar bastı adeta. Yani evet. Türkiye korkusu NATO zirvesi öncesi hortladı resmen. ABD basınına Türkiye'ye F-35'lerin ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu. İsrail ile birlikte Yunanistan da bu gelişmelerden çok rahatsız.
3: Evet.
2: Neden yani? Senkronize yani, olmuşlar gibi. İsrail, Yunanistan falan. Musevilerle, evet. Rumlar böyle, bir de lobileri falan, o çevreler şimdi harıl harıl çalışıyor. Aman F-35'lere geri dönmesin, hele jet motorlarını vermeyin. Kaanlar için beklediğimiz jet motorlarını vermeyin diyorlar. Ne dersiniz efendim?
3: Evet. Yani gerçekten bunların rahatsız olmasındaki son derece doğal tabii. Yani Türkiye onların bir numaralı düşmanı. Ondan sonra kendi düşmanlarının bu kadar askeri bakımdan güçlenmesini istemiyorlar. Zira o zaman ne olur?
2: Biz sulh istiyoruz. Barışçı bir ülkeyiz. Düşman olanlar onlar.
3: Yalan.
2: Hakikaten öyle ama Türkiye korkusu da var. Onu da aşamıyorlar bir türlü.
3: Tabii.
2: Buyurun efendim.
3: Yani dediğiniz çok doğru gerçekten. Türkiye şu anda tabii askeri açıdan ne kadar güçlenirse o kadar sesi o kadar güçlü çıkacak.
2: Evet.
3: Yani sesinin güçlü çıkması ne demek? Yani bir talepte bulunduğu zaman karşı tarafın bunu kabul etmeye mecbur kalacaklar. Niye? Zira yani kafasını kaldırdığı zaman bakacak ki o zaman bir ülke var karşısında.
2: Evet.
3: Şunu yap diyor. Yapmadığı takdirde o zaman askeri gücü devreye girecek. Askeri açıdan son derece güçlü. Onunla mücadele edilmesi çok zor. Ne yapacak? Sözünü kabul etmek zorunda kalacak. Yani ezilecek. Kaybedecek.
2: Evet.
3: Yani Türkiye şu anda askeri açıdan kendini güçlendirerek benim gördüğüm kadarıyla ileride mesela isteyeceği, kabul ettirebileceği kuralların çok büyük bir şeyini elde etti. Yani avantajını elde etti. Bu çok önemli bir gelişme Atay Bey. Yani
2: evet.
3: Dünyadaki artık savaşlar bu şekilde gerçekleşiyor. Yani kimse artık birbirlerine silah atıp saldırıda bulunmuyorlar. Baksanıza Amerika ile İran bile son derece sınırlı bir şekilde birbirine saldırdılar. Ondan sonra bitti iş.
2: Evet.
3: Yani ben şunu demek istiyorum. Yani artık askeri gücü ne kadar güçlü olursa bir ülkenin o kadar kendisi söz sahibi olur. Bir de söz sahibi olması demek ne demek? Diğer ülkelerin kendisi önüne eğmesi demek. Biz bunu elde ettiğimiz zaman o zaman güçlü ülkeler sınıfına gireriz. O zaman da Türkiye'yi gerçekten kimse boy ölçüşemez.
2: Türkiye kendini ispatladı, ispatlamaya devam ediyor.
3: Evet.
2: Şimdi biliyorsunuz Trump Türkiye hareketinde önce Beyaz Saray'dan İran'la anlaşma yapmayı tercih ederim diyor. Aksi takdirde elektrik üretim santrallerinin tamamını bir saat içinde imha ederiz diyor. Ama bu tehditlerin sayısını zaten unuttuk. O kadar savurdu ki Trump. Bu problem galiba anlaşma olmadan sona erecek gibi. Sizin de dediğiniz gibi ABD ile İran maçı berabere sonuçlandı diyebilir miyiz? Siz hep öyle diyorsunuz. Ben kazandım. Efendim biz de kazandık. İkimiz de kazandık. Denilebilir yani bu şekilde bir anlaşmaya imza atmadan aslında anlaştılar gittiler efendim kazandık tamam efendim ikiniz de kazandınız. Nasrettin Hoca demiş ki ikiniz de haklısınız deyince efendim demiş ama ya ne yapalım demiş yani ikiniz de haklısınız. Biraz bu mantığı da anlatın, bu çok önemli. Çünkü evet, evet. Eğer anlaşmaya yanaşmadıkça ya da anlaşma böyle konuşulurken zaman zaman ABD liderinde salvolar geliyor, tehditler geliyor.
3: Evet.
2: Bu da çok önemli yani.
3: Yani işte İran'a istediğini yaptıramadı Atay Bey. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda İran'ı masaya oturtturamadı.
2: Evet.
3: Trump. Burası gerçek. İşte İran Dışişleri Bakanı Araksi diyor ki Amerika Başkanı Trump tehditlerine savurduğu sürece diyor biz müzakere yapmayız diyor. Ondan sonra kapıyı da kapattı.
2: Evet.
3: Ondan sonra ne nükleer açıdan onları bir hizaya getirebildi. Hı hı. Yani şu anda en önemli gelişmelerden bir tanesi şu. Hürmüz Boğazı'nın açılması. Açıldı mı? Açıldı. Yani artık Amerika'da ablukayı kaldırıyor yavaş yavaş benim gördüğüm kadarıyla. Zira oradan gemiler geçmeye başladılar.
2: Evet.
3: Zaten en büyük sıkıntı oydu biliyorsunuz. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla dünyadaki petrol sevkiyatının aksamasıydı. Hı-hı. Bu önlendi. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda dediğiniz çok doğru. Yani hiç anlaşma yapılmadan bu iş bitecek. Kapatacaklar. İran Amerika'da diyecek ki ben de istediklerimi yaptırdım diyecek kendi halkına.
2: Evet.
3: Nasıl yaptırdı onu da belli değil ondan sonra.
2: Şimdi...
3: İran'da seviniyor. Amerika'yı biz şey yapamadık diyor. Yani bizi zorlayamadı falan diyor ondan sonra.
2: Evet. Ama yani, şey var şimdi orada Amerika diyor ki İran diyor geçen gemilerden para almasın diyor, ücret almasın diyor. Eski minval üzere o gemiler geçiş yapsın, fakat İran bu konuda kararlı gibi görünüyor. Yani sonuç ne olur onu bilemiyoruz tabii.
3: Almayacak herhalde ama işte baksana bugün iki tane gemi geçiyormuş, iki tane gemiyi de saldırmış İran ondan sonra.
2: Buyur.
3: Vurmuş ama çok büyük bir şey yok ortada yani tahribat yok.
2: Evet.
3: Ama İran'ın bu para almasına Amerika sebep oldu Atay Bey yani.
2: Değil mi?
3: Yani tabii yani sen ablukayı uygularsan kapatırsan ama boğazı. Hı. Bütün gemiler orada tıkandı kaldı ondan sonra. Ama Çin gemileri geçmiş. Ben size

0: Gazze'ye, Filistin'e yönelik saldırıları. Aslında bunların bir bakıma bunlar İran yüzünden oldu denilebilir. Evet. Yanlış bir teşhis de değil. İran'ın bu noktada oturup çok ciddi bir şekilde düşünmesi lazım.
1: Evet.
0: Bu arada tabii İsrail'in öldürdüğü İran dini lideri Hamenei'nin 4 aydır Mok'ta saklanan cesedi için cenaze töreni düzenleniyor. Ama oğlu Müşteba Hamenei ortalarda yok. Suikast saldırısında ağır yara aldığı söyleniyor. O günden bu yana hiç görüntü vermedi Müşteba. Acaba can güvenliği mi, gerçekten yaralandı mı? O da ayrı bir tartışma konusu. Bir de 4 aydır mesela Mok'ta saklanan bir ceset var. Çok enteresan. Toprakla buluşturulamadı. Bu da ilginç. Ne dersiniz?
1: Savaş ortamı sırasında defin merasimi yapılamadı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: İran'da defin merasimi, dini liderlerin defin merasimi çok büyük bir törenlerle yapılıyor. Yani büyük şehirlerde sürekli insanlar toplanıyorlar. Binlerce, on binlerce kişi toplanıyor.
0: Tabii dövünmeler var, malum görüntüler.
1: Ama bir günde de bitmiyor. Bir günde de bitmiyor. 4 gün, 5 gün, 6 gün, 7 gün devam ediyor bu törenler. Ondan sonra. Müşteba Hamenei gerçekten çok ağır yaralanmış. Tabii yani Amerikan basınından biz öğrendiğimize göre bacağının bir tanesini kaybetmiş. Midesinden yaralanmış. Ondan sonra gözleri görmüyormuş. Çok yüzünde ağır yaralar varmış. Yani bu şekilde halkın karşısına çıkması tabii ki çok kötü bir imaj meydana getirebilir. Çıkartmıyorlar herhalde benim gördüğüm kadarıyla. Yaptığı açıklamaların da kendisini yaptığı ben inanmıyorum açıkçası. Hatta da yani şu anda çok ağır bir şekilde tedavi ediliyor. Ölmemiş ama ölmekten beter hale gelmiş. Baksanıza yani adam yani çok ağır yara almış.
0: Evet.
1: Bu yüzden de çıkmıyor. Müşteba İran'ı şu anda İran devrim muhafızları aslında yönetiyor tabii. Yani şu anda benim gördüğüm kadarıyla.
0: Zaten o ciddi bir gösteri var. Orada devrim muhafızları kendini ortaya koydular, belli ettiler.
1: Tabii.
0: Tam böyle bir şov halinde gidiyor orada. Evet.
1: Tabii. Yani bütün dünya dizilerle gidiyor. Bizden de Cevdet Yılmaz katıldı benim gördüğüm.
0: Tabii.
1: Bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Törene ondan sonra. Tören devam ediyor şu anda.
0: Tabii.
1: Hala devam ediyor. Ama dediğim gibi yani şu anda İran'ın gerçek lideri görünmüyor. Ortada yok. Ondan sonra Pezeşkiyan Cumhurbaşkanı ama o aktif olarak dini liderlik görevini yerine getirmiyor biliyorsunuz.
0: Tabii onların şeyi ayrı, rejim olarak ayrı. Evet.
1: Bir de meclis başkanı Kalibaf var biliyorsunuz. Sürekli ortaya çıkıyor sık sık. Böyle en enteresan konularda görüş beyan ediyor. O da ön planda kalıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama İran'daki şu anda rejim değişmedi ama liderler değişti. Yani lider kompozisyonda olan kişiler değişti.
0: Evet.
1: Dini liderden çok daha sonra şu anda bence askeri güç şu anda ön planda tutuluyor İran'da.
0: Evet, devrim muhafızları.
1: Devrim muhafızları.
0: Öyle evet. Bir dönemden geçiyor İran. Şimdi ama bir şey daha var sanki politikada da yani muhalefet ile şey kendi arasında tartışma halinde pek su yüzüne vurmuyor ama iktidarda olanlarla muhalefette olanlar böyle dipten bir tartışma içerisindeler ve fakat ülke bu durumda olduğu için orada bir beraberlik fotoğrafı veriliyor. Şimdi bizim muhalefete bir bakalım. CHP'de sular kaynıyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Kılıçdaroğlu ve ekibi yolsuzluk suçlamalara adı karışan belediye başkanlarını, il başkanlarını efendim teker teker disipline verip ihraç ediyor. Özgür Özel ise Silivri'den bizim Cumhurbaşkanı adayımız kazanacak diyor. Bizim derken CHP'yi mi kastediyor yoksa yeni kurulacak partiyi mi? Bir de 74 milletvekili Özel'in peşine takılacak deniyor. 20 evet. Temmuz'da ipler kopacakmış. Bakalım 2 haftada neler olacak? Bu 2 haftayı bekleyeceğiz. CHP'deki bu fotoğrafını da değerlendirelim efendim.
1: Evet.
0: Böyle
1: evet,
0: bir fotoğraf var karşımızda.
1: Evet.
0: Yani.
1: Ana Muhalefet Partisi şu anda gerçekten ikiye ayrılmış vaziyette benim gördüğüm kadarıyla.
0: Evet.
1: Bütün Türkiye genelinde eski CHP'lilerle özelciler arasında büyük bir savaş var tabii. Yani eski CHP'liler biz partiden ayrılmayalım diyorlar. Partimizi koruruz diyorlar onları. Doğma büyüme CHP'liyiz diyorlar onları.
0: Tabii.
1: Biz buna niye ayrılalım diyorlar.
0: Ama orada da haklılar yalnız. Mantıklı, evet. Çok mantıklı. Evet.
1: Evet yani işte Kılıçdaroğlu

0: Kurulu ekibi de ben diyor haksız yere diyor genel başkanlıktan alındım diyor. Haklı olarak yani.
1: Tabii.
0: Yani rüşvetle, suistimalle diyor benim delegelerimi diyor siz satın aldınız diyor. Oy kullanmalarını diyor, oy iradelerini değiştirmelerini sağladınız diyor. Ben görevden alındım diyor. Bu normal bir şey değil diyor. Yani uygulama değil diyor. Mahkeme de buna karar verdi diyor. Yani bu, ben diyor atanmış bir genel başkan değilim diyor ondan sonra ya.
1: Hokus pokus da gönderilmiş bir genel başkanım diyor. Asıl genel başkan benim ve CHP'yi ben yöneteceğim diyor. Evet.
0: Evet. Onlar da diyorlar ki hayır diyorlar işte sen diyorlar seçimi kaybettin diyorlar ondan sonra. Böyle bir iddiada bulunuyorlar. Biz partiye ele geçeceğiz falan diyorlar. Fakat bu ne kadar hangi yola başvurduklarsa önlerine duvar çıktı Atay Bey. Yani evet. Şu anda olay Yargıtay sürecine girmiş vaziyette. Yargıtay'ın bu konudaki vereceği karar burada belirleyici olacak. Fakat benim gördüğüm kadarıyla Yargıtay mahkemenin kararına uygun karar verir. Yani niye değiştirsin ki yani evet. Takbuzdan kararını? Ortada ispat edilmiş itiraflarla ortaya çıkmış bir şey var. Yani olay var.
1: Deliller var. Evet, konuşanlar var tabii.
0: Deliller var. Yani işte en büyük sıkıntı şu. CHP'den işte evvel 110 milletvekili geçecek dediler Özgür Özel'in partisine. Daha sonra dediler 74 milletvekili geçecek dediler. Fakat 74 milletvekili geçse dahi bu kurulacak parti hazineden yardım alamayacak. Yani yeni kurulacakları parti.
1: Evet.
0: Eğer daha önceden kurulmuş bir parti seçime girmeye hak etmiş bir parti varsa ondan birleşirlerse o zaman hazine yardımını alabilirler. Ama eğer kendileri müstakil bir parti kuracak olurlarsa hazine yardımı alamayacakları için çok büyük sıkıntı içerisine girecekler. Yani bütün illerdeki teşkilatları kurmak, hazırlamak, ondan sonra seçime uygun hale getirmek çok büyük bir maliyet ve problem tabii. Bu paraları nereden bulacaklar? Kim verecek? Nasıl verecekler? Yani şu anda bütün paralara el konulmuş vaziyette. İmamoğlu'nu ziyaret etti işte biliyorsunuz Silivri'de. Hı. Özgür Özel. Uzun bir aradan sonra ilk defa gitti. Ondan sonra İmamoğlu diyor ki partiyi kurun diyor. Özgür Özel de diyor ki ben diyor gitmeyeceğim diyor. Ben parti içerisinde benim kovulmamı bekliyorum diyor. Yani mağdur şeysi yapacak yani. Ben mağdur edildim o yüzden partiden ayrıldım diyor.
1: Siyaset yapacak halimiz kalmadı. Bize o imkan, evet. O zemin bırakılmadı diyecekler. Evet.
0: Bırakılmadı. Yani ben kendi isteğimle ayrılmadım. Beni ayırdılar. Ben bu yüzden parti kuruyorum bize kalkıp karşına çıkarak. Ondan sonra. Tabii Özgür Özel'in bir gücü şu an şeysi şu. Yani güvencesi şu. Topladığı mitinglerde büyük kalabalıklara hitap ederek kendisini çok daha büyük bir lider haline geldiğini görüyor. Fakat kalabalıklara aldanmamak lazım tabii. Kalabalıklar 2023 yılında da vardır. Yani onun için yani kalabalıklar her zaman oy verecek demek değil benim gördüğüm anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Şu anda en önemli gelişmelerden bir tanesi şu. İşte CHP'den ayrılıcı mesela 3 tane büyükşehir milletvekili belediye başkanı Balıkesir, Mersin ve Adana belediye başkanları biz demişler CHP'de kalacağız demişler. Ondan sonra CHP Kılıçdaroğlu'nun yanında kalacağız demişler.
1: Tabii.
0: Bazı milletvekilleri de biz gitmeyeceğiz diyorlar. Biz CHP'de kalacağız diyorlar. Zira bundan sonraki siyasi hayatlarının CHP'ye bağlı olduğunu çok iyi biliyorlar. Yani biliyorsunuz artık 3 dönem kuralı uygulanmıyor CHP'de. Yani 4 dönem, 5 dönem, 6 dönem, 100 dönem seçilenler var. Milletvekilliği seçildikten sonra artık milletvekilleri bu işe o kadar alışıyorlar ki tabii yani başka bir işe girmeleri mümkün değil. Yani kendilerine bütünüyle buna şey yapıyorlar yani soyunuyorlar. Milletvekili olmak çok büyük bir avantaj. Yani çok büyük bir gelir elde ediyor. Bir de söz sahibi oluyor. CHP'nin şu anda beni yapacağım gördüğüm kadarıyla bu şeyi nasıl sonuçlanacak? 20 Temmuz'da biliyorsunuz adli tatil başlıyor. Adli tatil başlayıncaya kadar işte mahkemeden bir karar çıkmazsa Özgür Özel gerçekten ayrılıp başka bir parti kuracak. 20 Temmuz'dan sonra benim gördüğüm kadarıyla ortalık tamamen süt liman olacak. Şeye karışacak. Bu arada da bugün Özgür Özel de grup toplantısını yapmıyormuş. Neden yapmıyormuş? Çünkü NATO zirvesi var diye yapmıyormuş.
1: Evet, çok büyük bir anlayış.
0: Evet.
1: Canım şimdi meclisin kapısında birileri bağırmasın. Şimdi evet. Fakat bir şey daha var. Sağda da Hüseyin Çelik'in oğlu evlendi.
0: Evet.
1: Yani Hüseyin Çelik deyince tabii AK Parti'de Kültür Bakanı olmuş, Milli Eğitim Bakanı olmuş, parti sözcüsü olmuş, hükümet sözcüsü müydü? Parti sözcülüğünü yapmış. Evet. ve her ağzını açtığında Sayın Erdoğan ve Abdülhamit Han ve MHP, Devlet Bahçeli'yi hizalayan, bütün politik şeylerini, sallolarını bu üç adrese gönderen bir isim Sayın evet. Hüseyin Çelik. Orada da eski cumhurbaşkanlarımızdan Abdullah Gül var, yine Bülent Arınç var partinin ağabeylerinde, düğüne teşrif etmişler ama AK Parti'nin tabii bir grup başkan vekili de var, bir iki bir şey insan şey daha var, sima daha var. Bunlar da genelde ya da bunların etrafında efendim Babacan, Erbakan, oğul Erbakan ve Davutoğlu bir araya gelebilirler mi, birleşebilirler mi? Acaba CHP'nin yeni adresi ya da CHP'de kopanların yeni adresi burası olabilir mi diye böyle bir şey de var, yorumlar da var efendim.
0: Evet, yani derme çatma.
1: Ha, yani öyle bir şey, doğru.
0: Yani bu birliktelikten kendilerine hayrı olmayan bir adamların yani millete ne hayrı olacak?
1: Böyle bir tarafından. Durum var, doğru.
0: Yani benim gördüğüm kadarıyla tabii ben hep böyle kendilerine oy veren seçmenlere karşı daha böyle şirin gözükmek için yapılmış açıklamalar, hareketler benim gördüğüm kadarıyla. Bunların hiçbir anlamı yok siyasette benim gördüğüm kadarıyla.
1: Evet.
0: Yani Türkiye'de 184 tane siyasi parti varmış, Allah'ını seversen. Yazık, günah ya.
1: 184 değil mi? Tabii.
0: Ya öyle biliyorum onu.
1: Tabii doğru.
0: Yani bu kadar siyasi partiye ne gerek var ya? Yani bu kadar siyasi parti kurmasına neden izin verilmiş? Değil mi yani? Verme ya izin. Ya niye izin veriyorsun ya? Bu adamlar milleti kandırıyorlar ya. Ya anlasana. Hazineden yardım alıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Hiçbir şeyleri yok. Yani amaçları, hedefleri yok. Tamamen işte ittifak yaparak ortaya bir güç koymaya çalışıyorlar. Onlar da attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmiyor. Yani
1: çok. Bir yerde kalıyor. Bir seviyede kalıyor. Yani peki.
0: Bir seviyede kalıyor. Evet.
1: Şimdi efendim, iş dünyasının en büyük derdi yüksek faiz ortamı, biliyorsunuz. Evet. Yani maliyetler arttığı için ucuz üretim yapılmıyor. Bu yüzden enflasyon düşmüyor diyorlar. Bir de evet. Devletin KOBİ'lere tahsis ettiği 25 milyar liralık destek paketini biz göremiyoruz diyorlar. Bankaya gidiyoruz, bitti deniyor. Faizler evet. Ne zaman düşecek? Borsa İstanbul dört gözle bunu bekliyor efendim.
0: Evet.
1: Bunlar biraz iç içe sordum ama siz bunları evet. Tasnif edebilirsiniz.
0: Doğru.
1: Yani bir paket yaptım, hani meclise sunulan paket doğru. Gibi oluyor ya. Doğru. Ama benim herhalde ne sorduğumu anladınız evet. Yani tabii ki anladınız. Evet, buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz.
0: Yani yüksek faiz ortamı gerçekten bir ekonominin en büyük problemlerinden bir tanesi Hatay Bey. Evet. Yani yüksek faize niye gider ülkeler? Yüksek enflasyondan dolayı gider. Enflasyon düşmediği için faizler de düşmüyor şu anda Türkiye'de. Biliyorsunuz firmalar maliyetleri arttığı için ucuz üretim yapamıyoruz diye yana yakalıp bağırıyorlar ondan sonra.
1: Evet.
0: Ucuz üretim yapamayınca diyorlar biz ürettiğimiz malları pahalı satmak mecburiyetinde kalıyoruz diyorlar. Halk da pahalı ürünleri aldığı için enflasyon düşmüyor. Mutlaka faizleri düşürmek lazım. İşte bakın, Türkiye'nin en büyük sıkıntısı neydi? Enerjiye ödediği büyük paralardı, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Brent petrolün fiyatı savaş başladıktan sonra 120 dolara kadar çıkmıştı. Bizim kullandığımız Brent petrol.
1: Evet.
0: Ondan sonra şu anda 71-72 dolar seviyesinde. Son derece düştü. Yani 50 dolar düştü ya. Ondan sonra 50 dolar düşmesi tabii Merkez Bankası'nın elini rahatlattı benim gördüğüm kadarıyla.
1: Tabii.
0: Dünya dışarıya ödediğimiz faturamız küçüldü. Enerji faturamız için ödediğimiz dövizler azaldı. Bu paralar içeride kullanılıyor. Bir de hepsi önemlisi maliyetler akaryakıt fiyatlarına düşüş başladı. Yani Eşel Mobil sisteminde 3 ay sonra tamamen ortadan kaldıracaklarmış. Onda öyle bir gelişme de var. Yani olağanüstü durum ortadan kalktığı için.
1: Evet.
0: Yani maliyetler azalıyor. Maliyetler azaldığı için enflasyon düşüşe geçecek. Bakın, Merkez Bankası'nın dün yayınladığı bir analiz raporunu ben okudum. Enflasyonun etkisi diyor azalmaya başladı diyor. Yani halkın enflasyon beklentisi düştü diyor ondan sonra.
1: Evet.
0: Gıda fiyatlarında büyük düşüş yaşandı diyor. Baksanıza ya, Tarım Bakanı'nın yaptığı açıklamaya baktım ben, gözlerim paltaşı gibi açıldı. Yani bu sene diyor yoğun yağışlardan dolayı diyor Türkiye'de diyor tarihi bir rekortiye kavuşacağız diyor yani.
1: Evet.
0: Yani milyonlarca ton buğday, alpara, onal, şeker pancarı, ondan sonra hepsi üretecek.
1: Meyve sebze de öyle tabii, evet.
0: Meyve sebze de o piyasaya çıkacak diyor ondan sonra. Yani bunlar neye getirecek? Bu kadar bol ürün fiyatları düşürür tabii. Fiyatlar düşürdüğü zaman enflasyon düşecek benim gördüğüm kadarıyla. Enflasyon düştüğü için faizlerin düşmesi lazım. Fakat dikkat ediyorum ben, hem Goldman Sachs hem de Citibank gibi Amerika'nın iki tane büyük bankası Amerika Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesini istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Çünkü kendi yatırımcılarına tahvil aldırdılar Türkiye'den. Tahvil aldırınca tabii tahvil faizinden istifade ediyorlar. Yüksek faiz olunca.
1: Gelirken de giderken de kazanıyor adam.
0: Kazanmak istiyorlar. Ama diyorlar ki işte 3. çeyrek sonunda yani belki Ekim-Kasım tarihlerinde belki diyorlar, faizleri indirebilir diyorlar. Kendi yatırımcısına işaret veriyor. Yani o zamana kadar sat diyor tabirleri ondan sonra. Hı. Ama benim anladığım kadarıyla bu 23 Temmuz'da biliyorsunuz Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun toplantısı var. Bu toplantıda mutlaka ve mutlaka faizleri indirecek yahut da indireceğine dair mesaj verecek yani piyasaya. Bunu mutlaka yapması lazım. Zira faiz düşmediği takdirde ekonomik büyüme de gerçekleşmiyor. Tabii yani ekonomik büyüme gerçekleşmeyince halkın refah payı artmıyor. Yani devletin vergi gelirleri de artmadığı için tabii halka büyük imkanlar sunamıyorlar. Bu hepsi birbirine bağlı bunların yani benim gördüğüm kadarıyla.
1: Şimdi dinleyicim var, bir mesaj atmış. Diyor ki öz sermayeleri yok mu? Yıllarca kazandılar. Öz sermayeleriyle üretip satsınlar ya diyor. Biraz bankaları devre dışı bıraksınlar diyor. Ama İlla işte, faizle alıp faizle mi üretecekler diyorlar. Evet.
0: Yani imkanları maalesef kısıtlı efendim şeyleri. Yani KOBİ'leri bir de şeyleri artıyor. Mesela personel masrafları artıyor. Enerji faturaları artıyor, ünlemleri artıyor.
1: Tabii.
0: Ondan sonra bir de üretim maliyeti artıyor. Yani ana kullandıkları ana maddelerin fiyatları dolar olarak tespit edildiği için, dolar da dünya para birimine karşısında değer kazandığı için maliyetler artıyor. Bu maliyetler arttığı için mutlaka desteğe ihtiyaçları var bu şeylerin, KOBİ'lerin.
1: Evet.
0: Bankalara gitmişler, bankalara diyor ki mesela birisi anlattı bana. Ya diyor ki ya bankaya gittim diyor. Bir saat kredinin verileceği gün gittim diyor ondan sonra. Bir saat sonra gittim diyor. Bir saat sonra gittiğini demişler ki bitti demişler. Ya demişler nasıl biter? Adam demiş ki laf arasında ya demiş bitmedi ama demiş biz demiş bunu büyüklere kullandırıyoruz demiş. Yani büyük şirketlere kullandırıyoruz demişler.
1: Böyle
0: adaletsizlik olur mu? Allah'ını seversin ya. Rezalet ya vallahi.
1: Bunu bankacılar mı söylüyor?
0: Evet bankacılar söylüyormuş. Yani böyle üstü kapalı olarak söylemişler. Ya tamam büyük müşterilerin tabii ki bankaya büyük desteği var. Yani
1: tabii.
0: Aldığı borçları süresini zamanında ödüyor ondan sonra. Sıkıntı çekmiyorlar. Ama küçükleri desteklemek lazım. Aslında şu anda Türkiye ekonomisini KOBİ'ler ayakta tutuyor.
1: Tabii küçük işletmeler.
0: Tabii yani.
1: Belki öyle küçükler ama lokomotif bir bakıma.
0: Dünyanın öyle ülkelerine mal gönderiyorlar ki ben isimlerini bilmiyorum ya.
1: Tabii bilmediğimiz birçok şey var. Şirket var. Ufak ama etkileri büyük. Bravo.
0: Etkileri çok büyük ondan sonra. Bunları desteklemek lazım. Yani bunlar karınca gibi düşünün Atar Bey. Yani
1: evet.
0: Bir tane iki tane karınca bir işe yaramaz ama milyonlarca karınca çok büyük bir güçtür yani. Bakın ben size söylüyorum.
1: Türkiye'deki yani. Şehirlerimizin etrafında öbek sanayi siteleri var.
0: Tabii,
1: İşte
0: tabii
1: buralarda yani. Biz hani aslında yüzlerce fabrika var yani.
0: Tabii. Yani bunların yapmış olduğu işler benim gördüğüm kadarıyla çok büyük bir önem taşıyor.
1: Tabii.
0: Bunları desteklemek lazım. İşte hükümetin bu işte yapacağı en önemli gelişmelerden bir tanesi şu. Yani bu bankaları aslında şey yapması lazım. Yani bankaların bu verdikleri kredileri incelemesi lazım. Yani kime veriyorsun, ne kadar veriyorsun, nasıl veriyorsun diye incelemesi lazım. O zaman gerçek ortaya çıkar. Yani 15-20 kişiye vermişse bu aldığı krediyi demek ki burada taraf tutuyor demektir banka.
1: Adam alacağını garantiye alıyor. Ben nasıl olsa buradan alırım diyor ama diğeri eziliyor tabii olmaz.
0: Anladım ama tabii diğerine tabii yani bebeğe mama vermezsen bebeği nasıl büyüyecektir Atay Bey yani.
1: Doğru.
0: Değil mi yani? Bebeği mutlaka desteklemek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Peki şimdi efendim altın fiyatlarındaki o dalgalı seyir hakim biliyorsunuz. Onu görüyoruz. Siz düşecek demiştiniz. Gerçekten de düştü. Ama ardından toparlanır gibi oldu. Şimdi uluslararası bankalar yıl sonu için beklediklerini belirledikleri yani hedef fiyatları aşağı çekiyor. Şu anda fiyat 6000'lerin üzerinde değil mi? 6350'yi bulmuştu en son. Şimdi
0: 6300'lere seviyesinde. 6300'lere.
1: Yani bak şimdi yine aşağı doğru. Şimdi şu seviyelerde alınır mı? Ne yapsın? Yani hakikaten bu konuda altın yatırımcısı biraz hayalleri kırıldı. Bunu kabul edelim son birkaç aydır. Evet. Bu böyle devam eder mi etmez mi? Şimdi siz diyorsunuz ki uluslararası mesela bankalar yıl sonu için belirlediği hedef, yani hedef fiyatları aşağı çekiyor. Sizin böyle bir cümleniz var şeyde köşe evet. yazınızda. Onu da bir değerlendirelim.
0: Yani işte evet dediğiniz çok doğru. Yani bu uluslararası bankalar, dev fonlar böyle raporlar yayınlıyorlar zaman zaman. Yatırımcılara yol gösteriyorlar. Yani yatırımcıların beklentilerini yönlendiriyorlar. Daha önce 6.400 dolardı altın onsunu öngördükleri rakam.
1: Tabii.
0: Şu anda 5.400-5.800 dolara kadar gerilemiş vaziyette. Çok büyük bir düşüş var. Hmm. Peki altın niye bu kadar düşüş şey geçti? Doların değer kazanmasından tabii. Peki dolar niye değer kazandı diye soracak olursanız, Amerika'daki faiz ortamı hala gücünü koruyor. Zira Amerika'da açıklanan göstergeler, mesela Amerika'da Cuma günü tarımda işsizlik rakamı açıklandı. Beklentilerin altında kaldı bu, tamam. Ama altın bir 4.190 dolara kadar çıktıktan sonra tekrar gerisin geri geldi. Niye? Dün açıklanan Amerika'daki ISM hizmet endeksi beklentilerin üzerinde geldi. Yani artık Amerika'da açıklanan göstergeler dolara yön veriyor. Doların değer kazanması altını baskılıyor benim gördüğüm kadarıyla.
1: Şimdi ama bir ay önce şunu konuşuyorduk. Trump konuşuyor, yükseliyor. Trump konuşuyor, bir düşüyor falan diyorlar. Ya Trump borsada mı, altın mı alıyor, ne yapıyor falan diye. Hakikaten sokakta insanlar bunu konuşuyor, ona bağlıyorlardı. Şimdi evet. göstergelere mi geçti? Amerika'daki raporlara mı bir şey yapıyorlar?
0: Evet, yani
1: raporlara göre mi hareket ediliyor?
0: Evet, Amerika'nın yeni başkanı Kevin Warsh yaptığı açıklamada işte son Amerikan Merkez Bankası toplantısında yaptığı açıklamada artık dedi bundan sonra sözlü yönlendirme yok dedi. Yani benim ve diğer Fed başkanlarının yaptıkları açıklamalarla piyasaları yönlendirmeyeceğiz dedi. Neye bakacağız dedi? Göstergelere bakacağız dedi. Göstergelere bakacağız dedi. Trump dediniz de Trump da bu anda şu anda da Bitcoin'den acayip paralar kazanmış ya.
1: Değil mi ya? Çok enteresan ya.
0: 1.2 milyar dolar kazanmış adam ya. Yani bu zenginlere ben bir türlü akıl erdiremiyorum Atay Bey.
1: Buna nasıl yönelmiş, nasıl ya, şey yapmış yeni nesil Bitcoin?
0: Milyarlarca dolar kazanıyorlar. Hala doymuyorlar ya. Vallahi billahi ya.
1: Para parayı çekiyor ama Necmi Bey.
0: Hani adama Necmetin derler Bey. Ya. Adama derler ya lan gözünü bir avuç toprak doyursun derler ya.
1: Artık o mevsimdeyiz.
0: Aynen.
1: Artık mevsim sonbahar ama evet. Kazanma yollarında biliyorlar.
0: Evet. Yani şu anda tabii Amerika'nın en büyük şeysi enerji fiyatlarındaki artıştı. Enerji fiyatları da düştü biliyorsunuz. Yarın akşam işte Amerika'nın son toplantının tutanakları açıklanacak. Yani bu tutanaklarda o toplantıda üyelerinin hangi görüşte oldukları belli olacak yarın akşam. Benim gördüğüm kadarıyla üyeler enerji fiyatlarındaki düşüş başladı diyecekler. Görüşünü ortaya koymuş olacaklar. Enerji fiyatlarındaki düşüş dolayısıyla bizim artık yüksek faiz ortamına devam etmemiz mümkün değil diyecekler. Bunu böyle bir gelişme var. Bu altını destekler. Yani bu gelişme böyle bir açılım olursa. İşte yarın akşam saat 21'i beklesinler benim gördüğüm kadarıyla yatırımcılar. Eğer böyle bir açılıma gelirse fiyat yükselir. Peki o zaman tabii yükseldiği zaman alırsa pek kardan kar edemeyecekler. Şimdiden alsınlar. Ben size söylüyorum Atar Bey.
1: Öyle bir şey var değil mi? Evet.
0: Evet. Yani bugüne alsınlar.
1: Ama öyle garanti de değil diyebilirler ama değil mi? Doğru. Yani artık gemiler yavaş yavaş yoluna devam ettiğine göre savaş da öyle bittiğine göre zaman zaman salvolar olsa bile eski şeyini korumuyor. Dolayısıyla düşecektir yani bu mantığa göre hareket edersek. Tabii ama yatırımcı da artık yani çoğu olmasa bile belli bir kesimi şey yapıyor, raporları okuyor, takip ediyor.
0: Evet, biliyorsunuz Hong Kong'da bir karar aldılar bugün işte altın
1: evet.
0: altını destekleyen bir karar aldılar. Bu da altını destekliyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla altının yükselmesi için doların değer kaybetmesi lazım. Dolar değer kaybetsin ki Amerika büyüsün atadı. Yani bir para birbirine kadar yüksek fiyatta olursa tabii o zaman fiyatlar yüksek kalır. Yani fiyatların düşmesi için tüketimin artması lazım. Tüketimin artması için üretimin artması lazım. Üretimin artması için düşük faiz ortamının gerçekleşmesi gerekiyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla artık kimse, hiçbir ülke Atar Bey, yüksek faiz ortamını sevmiyor, istemiyor. Bundan vazgeçmek istiyorlar ama şartlar bunları zorluyorlar insanları, faiz arttırma zorluyorlar. Fakat benim gördüğüm kadarıyla artık dünya büyümeye aç. O bakımdan bu büyümeyi mutlaka gerçekleştirmek zorunda. Bunun için de benim gördüğüm kadarıyla faizleri mutlaka aşağı çekecekler.
1: Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: Sayın Batıral.
0: Görüşürüz. Güle güle efendim, sağ olun.
1: Sağ olun. Evet, sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel ile piyasaları, günü ve gündemi değerlendirdik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Arvas. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
0: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
0: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş, üstünü örtmüş.
0: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
2: Aklınızda bulunsun.
1: TGRT FM Haber.
4: Tedarik zinciri yönetiminin artık savunma planlamasının ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nedenle artık hepimiz için temel soru şudur. Taahhütlerimizi ne kadar hızlı gerçek kabiliyetiyle kabiliyete dönüştürebiliyoruz? Ankara zirvesinin ana hedeflerinden biri de müttefiklerin savunma yatırımındaki artışlarını göstermeleri, yeni yetenek hedeflerine ulaşmaları, üretim kapasitelerini büyütmeleri ve daha güçlü, daha yenilikçi, daha dayanıklı bir transatlantik savunma sanayi tabanını inşa etmeleridir. Bu bilinçle hareket eden Türkiye, savunma sanayindeki yerli ve milli üretim kapasitesini, mühendislik altyapısını küresel ölçekte dikkat çeken bir seviyeye ulaştırmıştır. Bugün kara, deniz ve hava platformlarından insansız sistemlere, elektronik harp kabiliyetlerinden hava savunma çözümlerine kadar geniş bir alanda önemli yetkinliklere sahibiz. Nitekim tersanelerimizde onlarca askeri gemi eş zamanlı olarak inşa edilmektedir. Türkiye, deniz platformları üretiminde sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda müttefiklerine ve ortaklarına da katkı sunabilen ölçekte bir kapasiteye sahiptir. Kara gücümüzün modernizasyonu kapsamında Altay ana muharebe tankımızın seri üretim safhası, zırhlı kara araçları alanında ulaştığımız teknolojik ve endüstriyel seviyenin somut göstergeleridir. Kaan programı, hava harekat alanında Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı muharip hava platformları geliştirme kapasitesinde yeni bir lige çıktığını göstermektedir. Mühimmat üretimi de ittifak için en kritik başlıklardan birisidir. Son yıllarda 155 milimetrelik mühimmat üretim kapasitemizi çok hızlı biçimde artırdık ve bu alanda somut sonuç üreten müttefiklerden birisi olduk. Roketsan'ın yeni üretim ve entegrasyon yatırımlarıyla füze ve mühimmat üretim kapasitelerimizi önemli ölçüde büyütüyoruz. Aselsan ve Havelsan gibi şirketlerimizin radar, elektronik harp, haberleşme, komuta kontrol, yazılım, simülasyon ve yapay zeka destekli sistemler alanındaki yatırımları ise savunma sanayi kapasitemizi yalnızca nicelik olarak değil, nitelik olarak da ileri taşımaktadır. Tüm bunlarla birlikte NATO'nun %5 savunma yatırım taahhüdünü de önemli görüyoruz. Zira bu taahhüt aynı zamanda ittifakın caydırıcılığını güçlendirme, savunma üretimini ölçeklendirme ve ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetleri zamanında sahaya yansıtma iradesinin somut göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli konuklar, yaşanan savaşlar ve çatışmalar göstermiştir ki sahadaki başarı yalnızca mevcut stoklara değil, aynı zamanda hızlı öğrenme, hızlı üretme ve hızlı uyarlama kapasitesine bağlıdır. Drone teknolojilerinden elektronik harbe, mühimmat üretiminden yazılım güncellemelerine kadar birçok alanda askerler, mühendisler, girişimciler ve karar vericiler arasındaki mesafe kısaldıkça cephedeki etkinlik de bir o kadar artmaktadır. Bu nedenle bizlerin görevi barış zamanında bu işbirliği kültürünü inşa etmektir. Kriz ortaya çıktıktan sonra üretim hattı kurmak, tedarik zinciri oluşturmak veya ortak standart geliştirmek çok geç olabilir. Hazırlık bugünden yapılmalıdır. Çağrımız açıktır. Taahhütleri kabiliyete dönüştürelim. Kaynakları üretime dönüştürelim. Sanayi gücümüzü caydırıcılığa dönüştürelim. Ve ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, sahada karşılığı olan somut kapasiteyle güçlendirelim. Bu çerçevede forum boyunca yapılacak temas ve değerlendirmelerin gerçek projelere, ortak girişimlere, üretim mutabakatlarına ve kabiliyet çıktılarına dönüşmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Thank you.
5: Çok teşekkür ederim Minister Yaşar Güler. Thank you very much indeed for your comments there. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, we continue. Please join me now in giving a very warm welcome.
6: Evet, Milli Savunma Bakanı caydırıcı askeri kapasite olmalı dedi ve Türkiye'nin bu anlamda özellikle NATO'nun %5 savunma yatırımını önemli görüyoruz şeklindeki açıklamaları. Mühimdi. Mühimmat üretiminden de bahsetti ve Türkiye Kaan'la yeni bir lige yükseldiğini de ifade etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuşmasında elbette ki savunma sanayi ile ilgili yatırımlarından da Türkiye'nin bahsetti ve caydırıcı askeri kapasiteye önemli vurgular yapmış oldu. Onu da ifade etmiş olalım. Mühimmat üretiminin en kritik başlık olduğundan da bahsetmiş oldu. As we are in the middle of the World Cup, let me start with a little football analogy. And I do this with a heavy heart, as the Netherlands, my country, has been kicked out. And also Curaçao, which is part of the Kingdom of the Netherlands, has been kicked out of the World Cup. But still, I maintain the football analogy. Because there is something I believe football teaches us. No team wins because... Peki, NATO zirvesi devam ediyor bir taraftan. Yaşar Güler'in o önemli konuşmasını sizlerle canlı yayında verdik ve şu an itibariyle zirve aslında start almış durumda ve biz muhabir arkadaşlarımıza gidelim. 7/24 esasıyla yayınlarımızı devam ettirdiğimizi ifade edelim, özel yayınlarımızı. Merve Şahin Erdoğan Trump'ı resmi törenle karşılayacak ve külliyede Sait Kahraman'sa savunma sanayi forumunda. Önce Merve Şahin'e gidelim. O kritik görüşme artık 2 saat kaldı ama uçağın inmesine yaklaşık 55 dakika var Merve. Neler aktaracaksın bize, hemen seninle başlamış olalım.
7: Mehmet Aydın, sizin de belirttiğiniz gibi aslında NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da tüm hazırlıklar tamamlandı. O zirvenin en önemli konuk isimlerinden birisi de ABD Başkanı Donald Trump olacak. Onun uçağı da sizin de belirttiğiniz gibi aslında yaklaşık 55 dakika sonra başkent Ankara semalarında olacak ve inişini gerçekleştirmiş olacak. Ve önemli görüşmeler yapılacak başkent Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump özel bir görüşme gerçekleştirecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde. Ve oldukça önemli bir görüşme olacak. Bu gündemde ise çok kritik başlıklar var aslında. Milli Muharip Uçak Kağan'da kullanılması beklenen F-110 savaş uçağının motorlarının satışıyla ilgili konular konuşulacak. Yine Türkiye'nin F-35 programına dönüşüyle ilgili gündemde masada olacak başlıklar arasında. Bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Suriye ve Gazze'deki son durumda yine ele alınacak başlıklar arasında iki liderin gündeminde olacak konulardan biri. Aslında yapılacak görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı da bekleniyor, ancak tabii ki henüz netlik kazanmış bir durum yok ve karşılama töreninin ardındansa iki lider baş başa görüşmeler yapacak ve tüm bu konu başlıklarını ele almış olacaklar. Donald Trump'ın Ankara temasları bir ABD başkanının yine Türkiye'yi 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor. En son Türkiye 2009 yılında dönemin ABD başkanı Barack Obama'yı ağırlamıştı. Bu yüzden de oldukça kritik öneme sahip bir görüşme. Tabii ki bu görüşmenin ardından NATO Liderler Zirvesi kapsamında da yine görüşmeler ve temaslar sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından birçok dünya lideriyle bir araya gelecek, ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Tüm bu görüşmeleri ve detayları aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
6: Peki Merve Şahin, sana çok teşekkür edelim. Elbette ki oradan tüm gelişmeleri almaya devam edeceğiz. NATO zirvesi kapsamında da bugün gözler savunma sanayi forumunda çok önemli. Forumda yapılacak açıklamalar, verilecek mesajlar yakından takip ediliyor. Ayrıntıları da TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman bize aktarsın.
8: Evet, dediğiniz gibi şu anda savunma sanayi forumundayız. ATO Kongresyum salonundayız. Tabii burada önemli açıklamalar olacak ki az önce Yaşar Güler de konuşuyordu. İlerleyen dakikalarda başka konuşmacılar da olacak. Tabii buraya önemli isimler geliyor. Özellikle Havelsan ve diğer firmalara ait temsilciler, genel müdürler buralara geliyorlar. Buralarda bilgilendirme yapıyorlar. Tabii bizler de aslında şu anda bir salon kısmındayız ve bu salon kısmında NATO ülkelerine ait buradaki savunma sanayi ürünleri aslında gösteriye sunulmuş durumda. Hemen arkamda kameraman arkadaşım Burak Taş'tan da göstersin. Airbus var, yolcu uçağı, NATO ülkelerine ait aslında maketler bu noktalarda duruyor. Tabii bir noktadan da şunu belirtmek lazım. Türkiye NATO'nun sadece bir üyesi değil, ittifakın en kritik ülkelerinden biri olarak görülüyor ki zaten bugün de yaptığımız konuşmalarda gerek yabancı medya gerek yabancı mareşallerle yaptığımız konuşmalarda buna değinildi. Hemen ileri noktaya da gitmek istiyorum aslında. İleri noktada da NATO ülkelerine ait aslında uçaklar, insansız hava araçlarına ait maketler bulunuyor. 1952'den bu yana NATO üyesi olan Türkiye bugün de ittifakın en büyük ikinci kara ordusuna sahip. Sadece asker sayısıyla değil, sahadaki tecrübesiyle de öne çıkıyor. Tabii Afganistan, Bosna Hersek, Kosova ve Irak'ta NATO görevlerine aktif olarak katılan Türkiye yıllardır birçok uluslararası operasyonda görev aldı. İzmir'deki NATO Kara Komutanlığı da Türkiye'nin ittifak içindeki önemini gösteren merkezlerden biri. Son yıllarda savunma sanayide atılan adımlarda Türkiye'nin elini bayağı bir güçlendirdi. İnsansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, radar teknolojileri ve yerli savunma ürünleriyle Türkiye NATO'nun yeni güvenlik anlayışına katkı sağlayan ülkeler arasında gösteriliyor. Tabii ileri noktaya da gidelim aslında, kameraman arkadaşımdan rica edeyim Burak Taştan'dan. Tabii buralarda gösteriler yapılıyor, animasyonlar var, uçakların animasyonları var. Bunlar NATO ülkelerine ait aslında savunma ürünleri. Tabii hemen göreceksiniz NATO OTAN yazan bir yerli. Evet, NATO OTAN yazan burada bir NATO ülkesine ait aslında bir insansız hava aracı gibi savaş uçakları gibi aletler var. Hemen o noktadan şu noktaya da ilerlemek istiyorum sizlerle. Hemen ileri noktada da bizim yerli ve milli insansız hava aracımız Bayraktar Kızıl Elma var. Tabii o da şu anda salonun en görkemli yerinde. Şu anda burada son durum bu şekilde diyelim. Sözü tekrardan size aktaralım.
6: Sayın Kahraman, ayrıntılar için çok teşekkür edelim ve şu an itibariyle Mark Rutte konuşuyor. NATO Genel Sekreteri, hemen gidelim Mark Rutte'yi dinleyelim. Put into the war machine. Yarısını neredeyse savaş makinesine harcıyor. Rusya'nın harcamalarının %50'si bu savaş makinesine harcanıyor. Savunma sanayi 7/24 çalışıyor ve bunlar sadece savunma sanayi değil, Rusya'daki diğer savunma tabanının tamamı neredeyse savaşı desteklemek için çalışıyor. Çin silahlı kuvvetlerin modernize etmeye ve şeffaflık olmadan nükleer çalışmalarını arttırmayı devam ediyor. Kuzey Kore'de Rusya'da tedarikçilik yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri nükleer başlık füze programını oldukça ve küçülttü ve bizler atik olmalıyız, dikkatli olmalıyız. Bu ülkeler birlikte çalışmalı ve bizler bunun için çalışıyoruz. İşte karşımızdaki realite bu. Bu sınavıyla mücadele edebilmek için bizim de savunma sanayi devrimine ihtiyacımız var. Bizim makinelerimizin de artık değişmesi gerekiyor. Hükümetlerin üzerine düşen önemli roller var. Uzun vadeli emirler verecekler, sözleşmeleri imzalayacaklar. Çok güzel bir örnek var. Sözleşmeler masaya getirildi. Bundan daha fazla olması gerekiyor. Ama tabii ki bürokrasi ve sınır aşan mevzuatlarımız daha da basitleştirilmeli, daha da paylaştırılmalı ve tedarik süreçlerinin artması gerekiyor. Endüstrinin de daha fazla büyüyüp güç birliği yapabilecek pozisyonlar sağlanmalı. Fabrikaların elektrik ve yakıt anlamında güvenilir enerjiye ihtiyaçları var. Tedarik zincirlerine ihtiyaçları var ve tabii ki kalifiye insanlara, çalışacak insanlara, mühendislere, teknisyenlere, inovasyon yapanlara ihtiyaçları var. Aynı zamanda burada temsil edilen ülkelerin tamamındaki sanayi daha fazla risk almaya da hazır olmalı. İhtiyaç duyduğumuz şeyleri biz de üretebilmek için çok daha fazla atik olmaları lazım ve ilk defa bu zirvede konsolide bir talep sinyali veriyoruz. Gerekliliklerimizi de ortaya koyarak. Sanayide bunu iyi bir şekilde görmeliyiz. Biliyoruz, umuyoruz. Pazar büyüyor ve savunma yatırımlarının müttefiklerimiz daha fazla para yatırıyor ve bu normal ve büyük bir trend haline gelmiş durumda. Son olarak da hiçbir ülke tek başına veya endüstri tek başına endüstri devrimi, sanayi devrimi yapamaz. İyi haber şu ki biz yapabiliriz çünkü biz NATO'yuz. Biz bütün varlıklarımızı, teknolojilerimizi ve sanayilerimizi 32 ülke olarak Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da bir araya getiriyoruz. Bu inanılmaz güçlü bir yapı. Eşsiz yaratıcılığımız burada da büyük bir çoğunluğumuz da bizimle birlikte zaten. Ortaklarımızla birlikte daha da güçleniyoruz. Ukrayna ile tabii ki. İnovasyon yapmaya devam ediyoruz. Büyük bir hızla yapıyoruz bunu. Bir drone ekosistemimiz var. Eşi benzeri yok daha fazla sanayi ve üretim ortaklığı noktasında Ukrayna ile ortaklığımızı geliştirmeliyiz ve bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Avrupa Birliği de yine aynı şekilde, Japon Savunma Bakanı da burada ve Asya Pasifik bölgesinde ortaklarımız da buradalar. Biz çabalarımızı, çalışmalarımızı birleştirirsek daha fazla üretiriz, inovasyon yaparız ve tüm bunlar bizim güvenliğimizi olumlu etkiler, olumlu şekilde yansır ve bugün biz transatlantik savunma sanayi devrimini arifesindeyiz ve bu sıçramayı yapmak için sizlere sesleniyorum. Ne zaman ve nerede olursa olsun haklarımızı korumamız gerekiyor. Rusya ve izleyen herkese şunu söylemek istiyorum. Bu transatlantik savunma sanayi temelinin bir sebebi var. Bu kavga veya öfke değil. Biz başladığımız noktada ekiplerimiz hazırlanacak, yatırım yapacak, güven oluşturacak ve daha da iyi olmaya çabalayacaklar. Bizim yapmaya devam etmemiz gereken de budur. Bu saatten sonra budur. NATO ve sanayi arasındaki ortaklık, işe yarar bir ortaklık. Dolayısıyla daha fazla risk almamız lazım. Teşekkürler. Evet, Mark Rutte önemli konuşmalar yaptı. Türk savunmasındaki fırsatları gördüm dedi. Daha fazla artık fırsat almamız lazım. Ve belki de manşete çekilmesi gereken en önemli sözlerinden bir tanesi değerli izleyenler. Biraz kükremeye geçmemiz lazım dedi. Ve şu an Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz geliyor. Ve de o da konuşmalarını yapacak. Cevdet Yılmaz şu an itibariyle konuşmalarını gerçekleştirecekler NATO liderler zirvesinde.
9: Türkiye
6: Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor.
9: Çekya Başbakanı, değerli bakanlar, NATO üyesi ülkelerin kıymetli yetkilileri, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ankara'ya, NATO Ankara Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'na hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi bundan 22 sene önce İstanbul'da NATO'ya ev sahipliği yapmıştık. Bugün Türkiye'de savunma sanayinin kalbi konumunda olan başkentimiz Ankara'da sizleri bir kez daha misafir etmekten ve ittifakımızın bu önemli toplantısını gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün müttefik ve ortak ülkeler olarak hepimizi etkileyen küresel gelişmeleri değerlendirecek, ortaya çıkan yeni fırsatları ve zorlukları ve bunlara yönelik atabileceğimiz adımları istişare edecek imkanı bulacağız. Değerli konuklar, bugünkü forumda ve yarınki zirvede ittifakımız yeni bir döneme adım atmaktadır. NATO 3.0 olarak da adlandırılan bu yeni dönemde ittifak içinde külfetin giderek daha adil biçimde paylaşıldığını göreceğimizi düşünüyorum. Zira gelinen aşamada mevcut jeopolitik sınamalar ışığında NATO içinde daha güçlü bir Avrupa sütunu inşa edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Geçtiğimiz yıl Lahey'de aldığımız savunma harcamalarındaki artış kararının tüm müttefikler tarafından kayda değer ölçüde yerine getirildiğini ve savunma harcamalarına yönelik yaklaşımın köklü bir şekilde dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi önümüzdeki sınama artan savunma harcamalarının somut yeteneklere dönüştürülmesi ve bunun için gerekli sanayi üretim kapasitesinin oluşturulmasıdır. Hepimizin üretim kapasitemizi hızla ve birbiriyle uyum içinde genişletmemiz gerektiği yönündeki tespitlere katılıyorum. Bu bağlamda Sayın Rutte'nin sıklıkla kullandığı Teksas'tan Ankara'ya ifadesi son derece anlamlıdır. Kıymetli misafirler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesiyle Türkiye, içinde bulunduğumuz dönemin ruhunu erken bir aşamada kavramanın ve savunma sanayinde erken bir dönemde yola çıkmış olmanın avantajını yaşamaktadır. Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz. Futbol tabiriyle ifade edecek olursak Türkiye birinci ligde olmayı hedefleyen bir ülke konumunda. Savunma sanayimiz pek çok açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçirmiştir. ürün yelpazemiz artık hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarının hepsini kapsamaktadır. Bu çabalarımız sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinin yerlilik oranı %80'i aşmıştır. Bununla birlikte Türkiye, müttefik ülkeler için de güvenilir bir tedarik kaynağı ve proje ortağı haline gelmiştir. Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirilmiştir. Türkiye bugün tüm dünyanın takdirini kazanmış İHA ve SİHA'larıyla elektronik harp sisteminden savaş gemilerine, 5. nesil savaş uçağından derin taarruz yeteneklerine kadar her alanda son teknolojiye sahip sistemleri üretebilmektedir. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden 5'i Türk şirketleridir. Savunma sanayinde geldiğimiz bu aşama asla tesadüf değildir. Türkiye bu ilerlemeyi kamu ve sanayinin birlikte çalışmasıyla ve savunma sanayi firmalarını sürece en başından itibaren dahil ederek gerçekleştirmiştir. Bugün Sayın Genel Sekreter tarafından duyurulan NATO'nun sanayi işbirliğine yönelik yeni stratejisi de esasen buna işaret etmektedir. Değerli konuklar, savunma sanayi dayanıklılığı artık sadece hükümetlerin ve şirketlerin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu alanda başarı ancak üniversiteler, finans sektörü, iş gücü gibi toplumun tüm katmanlarının sürece dahil edilmesiyle mümkün olabilecektir. Tüm bu yapı her şeyden önce insan gücüne dayanmaktadır. Bugün Türkiye'nin savunma sanayi iş gücünün ortalama yaşı 34'tür. Mühendislerimizin yarısını ise kadınlar, genç kızlar oluşturmaktadır. Bu da bize şunu söylüyor: gelecek bizim, genç iş gücümüzde. Güçlü bir savunma sanayinin en önemli unsurlarından birinin yetenek havuzunun derinliği olduğunun bilinciyle bu iş gücünü daha da geliştirmeye kararlıyız. Gerek 100 bini aşkın nitelikli istihdam, gerek hızla artan ihracat, gerekse sivil endüstrilere sirayet eden teknolojik yenilikler ile savunma sanayimiz aynı zamanda ekonomik kalkınmamıza ve sosyal refahımıza da katkı sunmaktadır. Ben yıllarca Kalkınma Bakanlığı yaptım. Savunma sanayi sadece güvenliği değil, teknolojik seviyeyi yükselterek tüm kalkınma sürecini de desteklemektedir. Aynı şekilde yapay zeka başta olmak üzere teknolojinin oyun değiştirici gelişimi göz önüne alındığında savunma sanayinde inovasyonun önemi hiç olmadığı kadar artmış, araştırma geliştirme çabaları sürecin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Diğer yandan savunma sanayinin gelişimi için uluslararası işbirliği de kritik önem taşımaktadır. Türkiye bu alandaki işbirliklerini sadece ihracat zaviyesinden değil, müttefiklerle ortak üretim, tasarım ve geliştirme perspektifinden ele almaktadır. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın müttefik parlamenterlere açıkça ifade ettiği üzere savunma sanayi ticareti ve işbirliğinin önündeki engelleri hep birlikte kaldırmalıyız. Müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz. Bu nedenle hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir. Aksi takdirde üretim kapasitesinin gelişimi yavaşlayacak ve üretim maliyetleri artacaktır. Daha dayanıklı bir Avrupa-Atlantik güvenliği üretim kapasitesini, teknoloji birikimini ve operasyonel tecrübeyi aynı stratejik hedefe yönlendirebilen bir güvenlik mimarisiyle mümkündür. Türkiye bu mimaride güçlü, güvenilir ve katkı sağlayan bir ortak olarak yer almaya hazırdır. Değerli katılımcılar, bugün bu anlayış temelinde savunma sanayi işbirliğine yeni bir istikamet vermek üzere yapacağımız görüşmelerin şimdiden hayırlı olmasını, tüm ülkeler için ve NATO için yararlı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Temaslarınızın yeni işbirliklerine kapılar aralayacağına canı gönülden inanıyorum. Sabah oturumlarında yapılan ve günün geri kalanında yapılacak olan görüşmelerin, anlaşmaların ve duyuruların NATO'nun caydırıcılık ve savunmasına önemli katkılar sağlayacağına ve müttefikler arasında daha güçlü sanayi işbirliği için yollar açacağına eminim. Bu düşüncelerle hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Ankara'ya, Türkiye'ye tekrar hoş geldiniz diyorum.
6: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz o konuşmasını tamamlamış oldu açılışta. Savunma işbirliği kritik dönemde dedi ve bu işbirlikteliğimizi arttırmamız gerektiğini ifade etti. Bu toplantıların buna vesile olabileceğinden bahsetti ve aynı zamanda ilk 10 arasına girmeyi hedeflediklerini ifade etti Cevdet Yılmaz. Adeta birinci ligde top koşturacaklarını da Türkiye olarak ifade etmiş oldu. Önemli sözleri vardı. Artık savunma sanayi ticaret önündeki engellerin kalkması gerektiğini de yine sözlerine eklemiş oldu bu önemli toplantı neticesinde. Elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını iletti. Müttefikler işbirliğini bu saatten sonra arttırmalılar dedi. Savunma sanayine verdikleri değerden bahsetti ve şu an itibariyle önemli ölçüde 14. sırada ama bundan sonraki süreçte ilk 10'un içerisine girmemiz gerektiğini de söylemiş oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Bir diğer taraftan önemli gelişmeler yaşanıyor tabii. Donald Trump'ın uçağı şu an itibariyle Türkiye hava sahasına girmiş durumda. Artık yaklaşık yarım saat sonra Donald Trump'ın uçağının ineceğini de ifade etmemiz mümkün. Şu an itibariyle o görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Trump'ın uçağı Türkiye hava sahasına girmiş durumda. Onu da paylaşmış olalım. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da yine özellikle beraberce yayınları yapıyoruz. Ahmet Sözcan, TGRT Haber Ankara Koordinatörü ve Felemez Doğan var. TGRT Haber Dış Haberler Koordinatörü. Ben kendilerine de sormak istiyorum. Ankara'da şu an itibariyle yaklaşık yarım saat sonra Ahmet Sözcan, Donald Trump'ın uçağı iniyor. Neler söyleyeceksin?
10: Mehmet, Ankara'da hazırlıklar tamamlanmış durumda. ABD Başkanı

0: Ediyoruz. Ahmet Sözcan devam edebilirsin.
1: Şimdi NATO Ankara kritik bir NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. 36. NATO zirvesi Ankara'da gerçekleştiriliyor. Bu başlı başına önemli bir olay. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zirve kapsamında başkenti Ankara'ya gelecek olması daha da önemli. Neden? Çünkü ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada şunu söylemişti. Dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan beni davet ettiği için ben bu zirveye katılıyorum. Yoksa gelmeyi planlamıyordum, düşünmüyordum şeklinde bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla Trump'ın Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor olması da oldukça önemli. Bu açıklama kapsamında yine Donald Trump'ın altını çizdiği önemli bir konu vardı. Gelirken bazı müjdelerle, sürprizlerle geliyorum açıklamasında bulundu, değerlendirmesinde bulundu. Peki o sürprizler, o müjdeler ne olabilir? Tabii sabahtan beri yayınlarımızda bunları değerlendiriyoruz.
0: Doğru.
1: Öncelikli olarak kassa yaptırımlarının kaldırılması noktasında bir adım gelebilir mi? Bu noktada Trump kongreyi ikna edebilir mi? Yine aynı zamanda F-35 savaş uçakları programına Türkiye yeniden dahil edilebilir mi? Türkiye'nin daha önce parasını ödediği o F-35'ler Türkiye'ye teslim edilir mi? Ve en önemli aşamalardan bir tanesi. Yerli milli muharip uçağımız Kaan'ın yapımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ancak tabii motorun geliştirilmesi biraz zaman alabiliyor. Bu noktada dışarıdan biraz desteğe ihtiyacımız var. Bu noktada Kaan'larda, Kaan uçaklarında kullanılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden jet motorları yine Türkiye'ye tedarik edilecek mi, verilecek mi? Bu da oldukça önemli. Trump Ankara'ya indikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider daha sonra baş başa görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına geçecekler. Biliyorsun ABD'de şöyle bir usul oluyor. ABD Başkanı Donald Trump daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir araya geldiğinde işte karşılıklı bir selamlaşma oluyor. O sırada görüntü alınıyor. O sırada da iki lider açıklama yapabiliyor. Bugün doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın o makam odasında bir araya geldiklerinde görüntü alınması esnasında iki liderden de yine bir açıklama gelebilir. Ortak basın toplantısı formatında olmayabilir ancak iki lider bir araya geldiği zaman bir açıklama yapabilirler. O açıklamalara gözlerimizi, kameralarımızı çevireceğiz. Çünkü o görüşme sırasında, o açıklamalar sırasında işte Trump'ın bahsettiği sürprizler ortaya çıkabilir. Çünkü çantasında oldukça önemli dosyalarla geliyor Trump. İşte az önce de altını çizmeye çalıştık. Kassa yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesi, yine parasını ödediğimiz F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmesi, Kaan uçaklarında kullanacağımız motorların Türkiye'ye tedarik edilmesi, bunlar oldukça önemli.
0: Peki.
1: Tabii NATO'nun bundan sonrasına ilişkin geleceği de burada şekillendirilecek. Dolayısıyla bu ziyaret o açıdan da oldukça önemli.
0: Belemez Doğan, hemen sormak istiyorum. Kremlin'den ne yazık ki NATO zirvesi öncesinde Rusya karşıtı açıklamalar geldi diyor ve zirvedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diyorlar. Aynı zamanda da yine bir açıklama daha var. Rutte diyor ki Rusya, Çin ve İran birlikte çalışıyor. Bu bilgiler ışığında sana sormak istiyorum, yorumlamanı istiyorum. Neler söylersin?
2: Yani aslında bunlara şeyi de ekleyebiliriz. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İki tane ticari gemiyi de hedef aldığı söyleniyor. Bu da ayrı bir kriz konusu çünkü anlaşma gereğince bunun olmaması gerekiyordu. Şimdi Trump geliyor, büyük ihtimalle İran'da ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum da aslında masada olacak. Belki masadaki en önemli konulardan bir tanesi olacak. Çünkü dünya ticaretini resmen sekteye uğratmış durumda bu iş ve dünya ekonomisini rahatsız ediyor, huzursuz ediyor. Senin de söylediğin gibi Rutte gerçekten hedefi belirledi. Yani aslında NATO'nun karşısındaki gücü belirledi. Kim bu? Çin, Rusya ve İran'ı koydu karşı tarafa. Yani NATO'nun aslında bunlara karşı çok iyi birleşmesi gerektiğini, kendini hazır hissetmesi gerektiğini, hem silah olarak hem savunma sanayi olarak hem de güç olarak kendi karşısında bu gücü gördü. Çünkü biliyorsun bir güç oluşacaksa o güç kendi karşısındaki başka bir güce göre, o konsepte göre kendini belirler. Rutte bunu ağzından baklayı çıkartmış oldu.
0: Evet.
2: Yani bizim karşımızda Çin, Rusya ve İran ve hatta dedi ki bunlar beraber hareket ediyor dedi. Yani aslında bu bunların ittifak içerisinde olduğunu söylüyor. Biz de ittifak içerisinde olmalıyız demek istiyor. Ama Rusya'da da ciddi bir rahatsızlık var dediğin gibi. Kremlin'de zirveyi yakından takip ettiğini söylüyor.

0: Kremlin'e ve Rusya'ya yönelik açıklamaları bir anlamda not ettiklerini söylüyor. Bu da en doğal hakları tabii ki. Yani çünkü savaştıkları bir Ukrayna var, mücadele ettikleri bir Ukrayna var. Arkasında Avrupa ülkelerinin durduğu bir Ukrayna var. Bu Avrupa ülkelerinin bazıları da NATO üyesi. Bundan dolayı doğal olarak Rusya'da bundan hoşnut olmayacaktır. Ama şöyle bir durum da var. Türkiye hiçbir zaman Rusya ile ilişkileri bozmadı. Yıllardır bu böyle devam ediyor. Hem Ukrayna ile ilişkilerini devam ediyor, hem ABD ile ilişkilerini devam ediyor, hem Avrupa ile ilişkilerini devam ediyor. Bir yandan da bölge ülkeleriyle, İran'la, Rusya ile, Çin'le de ilişkilerini bir anlamda devam ediyor Türkiye. Türkiye'nin bu konuda hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü Türkiye hiçbir zaman karşısına bu ülkeleri hedef olarak değil veya belli ülkelerle birlikte olup belli ülkeleri dışlayan değil, tamamen kendi çevresindeki komşularıyla iyi niyet ilişkisi içerisinde devam ettiriyordur. Büyük ihtimalle Türkiye, benim kendi kanaatim, Türkiye'deki bu zirveden Rusya rahatsız olmayacaktır. Evet, bazı ülkelerin söylemlerinden rahatsız olacaktır. Ama Türkiye'de bu zirvenin, tekrar ediyorum, düzenlenmesine rahatsız olmayacaktır. Çünkü en nihayetinde Türkiye başından beri NATO üyesi bir ülkeydi ve NATO üyesi bir ülke olarak bugüne kadar Rusya ile ilişkilerini idame ettirdiği, İran'la idame ettirdiği, Çin'le idame ettirdiği ve bunlarla hiçbir sıkıntı yaşamadı. Yani Türkiye NATO'dan ayrılıp da Rusya ile ilişki kurmuş değil. Hayır, NATO'nun içerisindeyken Rusya ile ilişkilerini devam ettirmiş bir ülke. Ama tabii dediğim gibi İran'ın da burada Hürmüz Boğazı'nda sonki saldırılar haberleri gelmeye başladı. Bu biraz rahatsızlık oluşturacaktır ama burada Trump'ın aslında açıklaması belirleyici olacak. Yani Trump Hürmüz Boğazı, İran ve Rusya hakkında neler söyleyecek? Aslında onlar belirleyici olacak. Onlar ne kadar, rahatsızlığın boyutunun ne kadar olacağını belirleyecek. Yoksa Rusya'nın birkaç Avrupa ülkesinin lafından etkileneceğini ben inanmıyorum. Burada belirleyici olan Trump'ın çıkışı, Trump'ın neler söyleyeceği.
1: Evet. ABD uçağı Ankara'ya iniş yaptı. Birazdan konuyla ilgili elbette konuşmaya devam edeceğiz. Canlı görüntüleri arkadaşlarımız ekranlara getiriyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Fatma Yeşilkuş'la devam edelim. Son derece mühim görüşme saat 15'te başlayacak. Bu görüşmeyle başlayalım. Ve Donald Trump özellikle önemli mesajlar verilmesi bekleniyor. Türkiye tarafının da istekleri var. Neler söylersiniz?
2: Kesinlikle Sayın Erdin. Şimdi çok büyük bir zirveden bahsediyoruz. Uzun zamandır hazırlanan bir zirveden bahsediyoruz. Peki bu zirvedeki en dikkat çekici konu neydi? Tabii ki Trump'ın Türkiye'yi ziyaret edecek olması. 17 sene sonra bir ABD başkanı Türkiye'ye gelecek olması. Ki kendisinin de Sayın Cumhurbaşkanı inisiyatifiyle, kendisinin çağırması sebebiyle katıldığını söyledi. Evet. Şimdi Sayın Erdoğan ile Trump arasındaki geçmiş dönemden gelen doğrudan iletişim kanalı birçok kriz sırasında aslında önemli rol oynamıştı hatırlarsınız. Suriye politikasında, Rusya ile olan ilişkilerde, savunma sanayinde veya F-35 meselesinde bölgesel krizler zaman zaman evet liderler arasındaki o kişisel temaslarla yönetilmişti daha doğrusu. Şimdi yeni dönemde iki lider arasında oluşacak o ilişkinin NATO açısından da önemli sonuçlar doğurması bekleniyor. Çünkü Trump yönetimi biliyorsunuz ki pragmatik bir dış politika anlayışını sürdürüyor aslında. Dolayısıyla ABD açısından Türkiye yalnızca bir NATO müttefiki değil. İşte aynı zamanda Rusya, Ukrayna, Kafkasya, yeri geldiğinde Orta Doğu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz arasında da denge kurabilen en derin ülkelerden birisi. Özellikle Rusya ile doğrudan iletişim kurabilmesi tabii ki ABD'nin çok büyük bir dikkatini çeken hususlardan birisi ve bu nokta Türkiye'yi benzersiz bir aktör haline getiriyor. Dolayısıyla bugün biz katsa yaptırımları konuşuyoruz. F-35 programını, Kaan motorlarını, bu gibi birçok maddenin tabii ki liderler arasında görüşülecek konuda olduğunu biliyoruz. Bir de bunun haricinde işte geçtiğimiz ay yaşanılan İran-ABD-İsrail Savaşı'ndaki Hürmüz krizi. İşte enerji, tekrardan mesela Türkiye'nin bu enerji koridorları açısından güzel olması, aynı şekilde Hicaz Demiryolu projesinin hayata atılması, doğal olarak Türkiye jeopolitik açıdan da öneminin bilindiği bir zaman diliminde sadece ABD açısından değil, aynı şekilde Avrupa ülkeleri açısından da çok dikkat çeken bir husus. Bir yandan da Gazze'yi konuşuyoruz. Bir yandan İsrail'i konuşuyoruz Sayın Aydın. İsrail bölgelerinde hala birçok karmaşıklığa ve istikrarsızlığa sebebiyet vermek için elinden geleni yapıyor. Gazze'de çözülmemiş bir mesele hala kenarda duruyor. İran'da mutabakat devam ediyor ama taraflar yeri geldiğinde bunu ihlal ediyor. Doğal olarak küresel sistemdeki bu kadar belirsizlik içerisinde hala liderler arasında görüşülmesini bekleyen birçok konu var. Doğal olarak tabii ki tarihi bir zirveden bahsediyoruz. Tarihi bir görüşmeden bahsediyoruz. O yüzden hem Türkiye'nin çantasında hem de ABD'nin çantasında birçok mesele olduğunu söylememiz gerek. Ama en önemli konulardan birisi tabii Trump'ın temel gündemi savunma sanayi kapasitesinin arttırılması, yatırımların arttırılması özellikle. Çünkü Madrid zirvesinde özellikle o stratejik kapsamında oluşturulan kararlardan birisi %5 oranında arttırılmasıydı. Evet. Ancak Avrupalı ülkeler bunu zamanla arttırmaya çalışsa da bu oran tam istenilen seviyeye ulaşamadı. Ve Türkiye NATO için ikinci büyük askeri kapasiteye sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Doğal olarak burada hem Trump'ın da aynı şekilde sadece Türkiye değil diğer Avrupa ülkelere de hatırlatacağı temel meselelerden birisi bu yükün artık Avrupa'nın üzerinden alınması ve aynı şekilde gayri safi milli hasılanın %5 oranında bir katkı payı sunulması yönünde bir talep olacaktır. Fakat dediğimiz gibi Suriye meselesi var bir yandan. Trump'ın Şara ile görüşmesi bekleniyor. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Hizbullah'la olan görüşmede artık İsrail değil de Şara yönetimi bunu devralmalı gibi bir açıklamada bulunmuş Trump. Doğal olarak bölgedeki İsrail'in sebebiyet verdiği o istikrarsızlığın çözülmesinde neler olabilir sorusu da tabii ki masadaki ana başlıklardan birisi olacaktır Sayın Erdoğan.
1: Peki bu noktada özellikle Rusya demişken ortak çalışma noktasında birazcık ötelenmişti ilişkiler Amerika Birleşik Devletleri ile. O ilişki tekrar sağlanır mı Suriye konusunda? Onu da sormuş olayım Suriye demişken.
2: Tabii Suriye konusunda muhakkak devam edecek konular olacaktır Sayın Aydın. Çünkü Suriye şu aşamada hala kalkınmaya çalışan, devam eden bir süreç içerisinde. Bakın bugün Macron ziyaretinde bile Şam'da hala bir istikrarsızlık yaşandı ve bomba patladı. Evet. Doğal olarak orada İsrail'in provokasyonlarını ve bu tarz güvenlik açısından istikrarsızlığı yaratabilecek sebebiyeti görebiliyorsunuz. O yüzden bir yandan bir de İran meselesi var ki bana kalırsa en önemli konulardan birisi o olacak. Çünkü işte Sayın Rutte'nin de konuşmasında bahsettiği gibi o İran meselesini o Çin ve Rusya ittifakına dahil edip de ortak hareket ettikleri ve müttefikleştikleri bir zaman diliminde buna biraz daha fazla gündem maddesi ayıracak gibi geliyor bana. Öte yandan şimdi Kuzey yani Rusya bu NATO'nun evet belki Ankara'da gerçekleştirilmesine, zirvenin gerçekleştirilmesinden rahatsızlık duymaz ama gündem maddelerini hem Rusya hem Çin çok dikkatli bir şekilde izliyor. Keza Kuzey Kore. Bakın az önce Trump'tan önce Güney Kore lideri geldi. Doğal olarak burada şimdi Güney Kore ve Japonya'nın NATO ile yakınlaşması Rusya'nın o Kuzey Kore ile geliştirdiği askeri ortaklığa karşı da yeni bir denge oluşturma çabası olarak okunuyor. Bir yandan Çin diyor ki artık NATO'nun Asya'da daha fazla rol üstlenmemesi gerek. Sen Avrupa ve Atlantik olarak bir faaliyetin var ama sen niye Hint Pasifik'e kayıyorsun? Doğal olarak şimdi bu gündemde çıkacak olan daha doğrusu bu zirvede çıkacak olan birçok temel gündem şimdi ABD-Çin arasındaki o çevrelenme politikası açısından da dikkate değer bir husus. Biz Venezuela'da da hatırlarsanız bu olayın arka perdesinde de Çin'i defaatle tartıştık. ABD'nin Trump'ın bunu yapma sebebiyetini veya İran'daki Hürmüz Boğazı krizinde de arka planında yine Çin'i çevreleme, evet enerji savaşları olduğu kadar Çin'i baskılama olarak da okuduk. Doğal olarak burada bugün Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderleri de aynı şekilde bu zirvenin gündemini çok yakından takip edecekler ve özellikle Trump yönetiminden de çantasındaki en önemli konulardan birisi Rusya'dan öte bir nebze bana kalırsa Çin ağırlıklı bir gündem olacak kanaatindeyim. Rusya kimin çantasında olacak derlerseniz Avrupalı liderlerin ana gündem maddelerinden birisi işte Rusya-Ukrayna savaşındaki Rusya olacak.
1: Bu arada ABD heyetinin indiğini bir kez daha ifade edelim Sayın Hocam. Trump da birazdan Ankara'da olacak. Yani şöyle bir saatimize baktığımız zaman hemen hemen 15-16 dakika sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın da inmesi bekleniyor. O görüntüleri de canlı olarak ekranlara getiriyoruz. İlk olarak ABD heyeti indi. Trump da birazdan Ankara'da olacak. Gerçekten heyecanlı anları da şu an itibariyle yaşıyoruz. 22 yıl sonra NATO zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump saat tam 15'te külliyede bir görüşme gerçekleştirecek. Elbette Türkiye tarafının istekleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemleri var. Bu bilgiler ışığında birçok konu konuşulacak. Kısacası zirve içerisinde başka bir zirve olacağını da ifade etmek mümkün. Bir taraftan açılış konuşmaları gerçekleştirildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuşmasını yaptı. İlk olarak Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler konuştu. Ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuştu. Ve ardındansa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli bir konuşma gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle ABD heyetinin indiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçağında birazdan havalimanında olmasını bekliyoruz. Yaklaşık 15 dakika sonra onu da sizlerle paylaşmış olalım. Ve Ahmet Sözcan'a gidelim. Evet, heyecanlı anlar yaşıyoruz. O noktada ABD heyeti indi. Trump da birazdan Ankara'da olacak. Şunu sormak istiyorum. Oradaki o hareketlilikle ilgili, bu görüşmeden çıkacak notlarla ilgili neler paylaşırsın Ahmet Sözcan?
3: Şimdi gerçekten beklentiler büyük Mehmet. Az önce de altını çizdiğimiz gibi Türkiye ile ABD arasında kasa yaptırımlarından sonra yaşanan bazı sorunlar var. İşte S-400'leri gerekçe göstererek ABD Türkiye'ye yönelik bazı yaptırımlar açıkladı. Onlar kasa yaptırımları olarak geçiyor. İşte parasını ödediğimiz halde F-35 savaş uçakları bize teslim edilmedi. Türkiye F-35 programından çıkartıldı. Aynı zamanda bazı yaptırımlarla da karşı karşıya kaldık. İşte F-16'lar konusunda da bir belirsizlik devam ediyor. İşte bütün bunların çözülmesi bekleniyor. Tabii bunlar çözülürken şimdi bütün bunlara konu olan o S-400'ler konusunda nasıl bir adım atılacak? S-400'ler noktasında farklı bir yol izlenecek mi, izlenmeyecek mi? Onu da bekleyip görmek lazım. O yaptırımların kaldırılması noktasında ABD Başkanı Donald Trump Kongre'yi ikna edebilecek mi? O noktada S-400'lerin durumu nasıl şekillenecek? Bütün bunları da bugünkü o kritik görüşmenin ardından öğrenmiş olacağız. Tabii aynı zamanda milli muharip uçağımız Kaan var. O savaş uçağımız Kaan'ın üretimi noktasında önemli aşamalar evet. kaydettik. Bir yandan da yerli ve milli motorun üretilmesi noktasında çalışmalar da devam ediyor. Ancak biliyorsun savaş uçağı motoru üretmek oldukça meşakkatli ve zor bir süreç. Yani dünyada sayılı ülke bunu gerçekleştirebiliyor. Türkiye'de bu noktada önemli başarılar, adımlar atmış durumda, sağlamış durumda. Ancak şu an itibariyle o uçakları da bir an önce gökyüzüyle buluşturabilmemiz için o motorların hazır bir vaziyette bize de gelmesi gerekiyor. Bu noktada Donald Trump'ın söylediği gibi işte müjdelerle, sürprizlerle gideceğim şeklinde açıklaması vardı. O kapsamda da bu Kaan savaş uçaklarının motorlarının Türkiye'ye verilmesi noktasında da yine önemli bir beklenti var başkentte. Tabii bundan sonrasına ilişkin olarak da NATO nasıl şekillenecek? Türkiye'nin NATO içerisindeki rolü nasıl olacak? Çin yükselen bir küresel bir güç olarak öne çıkmaya başladı. İşte hem Felemez hem de hocamız altını çizdi. İran-ABD arasında yaşanan gerilim, Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağı, açıldıktan sonra nasıl bir statüde olacağı. Bütün bunlar da tartışma konusu. Tabii Rusya'ya bakış açısı, NATO'nun Rusya'ya bakış açısı, Ukrayna Savaşı, ABD Başkanı Donald Trump Ankara'ya geldiğinde Zelenski ile de bir araya gelecek. Bu oldukça önemli. Yine aynı zamanda Suriye Devlet Başkanı Şara ile bir araya gelecek. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra bu iki isimle de yine baş başa görüşmeler yapacak. Dolayısıyla bu görüşmeler de oldukça önemli. Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel etkinliğinin artması açısından bu zirve oldukça önemli. Şimdi Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesi söz konusu. Türkiye'ye de yine bu noktada önemli bir rol düşmesi, önemli bir görev düşmesi bekleniyor. Yine hocamız altını çizdi. Biliyorsun Donald Trump sürekli olarak NATO üyesi ülkelerin NATO'ya gerekli katkıyı, maddi desteği vermediğinden şikayet evet. edip duruyor. İran konusunda işte NATO'dan destek alamadığını söylüyor. NATO üyesi ülkeler gayri safi milli hasılalarının %5'i oranında bundan sonra 2035'e kadar bir katkı vermeleri söz konusu. Dolayısıyla NATO'nun yeniden canlandırılması, güvenlik mimarisinin yeniden peki. şekillendirilmesi açısından da bugün Ankara'da yapılacak ve yarın da devam edecek zirve oldukça önemli.
1: Evet, Donald Trump dakikalar sonra Ankara'da, onu sizlerle paylaşmış olalım. Şu an itibariyle saatlerimiz 13.48'i gösteriyor. Yaklaşık 10 dakika içerisinde Donald Trump'ın inmesini bekliyoruz. Onu da canlı yayında TGRT Haber'de sizlerle paylaşacağız. Değerli hocam Fatma Yeşilkuş'ta devam edelim. Hocam Avrupa'nın biraz güç kaybettiği, NATO'nun da biraz güç kaybettiği ifade ediliyordu. Ve Mark Rutte bugünkü konuşmasında kükremeliyiz, daha çok ses çıkarmalıyız dedi. NATO eski gücüne kavuşması lazım dedi. Bu öz eleştiriyi de yapmış oldu. Mark Rutte'nin konuşmasını ve bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber hani o NATO 3.0 dediğimiz gerçekten farklı bir bakış açısı getirdi Avrupa ülkelerine. Çünkü bunca zaman tekrardan Rus tehdidinin olmayacağı ve güvenlik mimarisini NATO'ya devreden Avrupa şu gerçekle yüzleşti ki tekrardan Rusya'nın çevreleme politikası tarih tekerrür eder gibi devam ediyormuş. Doğal olarak Ukrayna'yı adeta bir önde tampon bölge gibi kullanıp Avrupa'ya sıçramaması adına gerçekleştirilen bu savaşta doğal olarak Avrupa savunma sanayisinde çok geride kalıp buna verebilecek, yanıt verebilecek düzeyde olmadığını çoğu kez görmüş oldu. Şimdi liderlerin her birinin farklı bir bakış açısı var. Örneğin Macron diyor ki stratejik özelliğimizi kurmamız gerekiyor. Evet, NATO'nun şemsiyesinde olmalıyız ama biz Avrupa Birliği olarak da kendi güvenlik mimarimizi oluşturmamız gerekiyor. Fakat bunu yapabilecek kadar bir güç var mı? Bakın, sadece aydınlanma çağından gelen o kibir ve üstenci bakış açısıyla bunca zaman ekonomik ve refah yapılanma adı altında büyümüş bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Bu Avrupa Birliği hiçbir zaman savunma sanayisine ilk sıralara yer vermedi. Doğal olarak önceyi liberal politikalar, ekonomi ve refah yaşam stiliydi. Şimdi baktığınızda Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Rusya'nın tehdidi onları bu güvenlik mimarisinin yeniden inşa etme gerçeğiyle karşı karşıya bıraktı. Ama şimdi Sayın Cevdet Yılmaz da az önce konuşmasında bahsetti. Savunma sanayisine yapılan yatırımlar bu kısa sürede gerçekleştirilebilecek yatırımlar değil. Bunun için nitelikli insan kaynağını organize etmeniz gerekir. Bunun için belirli bütçenizin belirli bir kısmını ayırmanız gerekir. Buna bir yatırım yapmanız gerekir. İşte Avrupa hep bundan geriye adım attı. Doğal olarak bunca zaman Trump'ın söylemiş olduğu savunma kapasitesinin ve savunma sanayine yapılan yatırımların arttırılması yönündeki talep de tam olarak Rutte'nin söylediği gibi kükremeliyiz kısmıyla örtüşen bir taraf. Çünkü sadece ABD'nin ve Türkiye'nin ilk sıralarda yer aldığı ve katkı sunduğu bir savunma kapasitesinden bahsediyoruz. Doğal olarak Avrupa'nın...
1: Evet, Fatma Hocam şu an itibariyle Donald Trump'ın uçağı iniyor. Canlı yayında bunu sizlerle paylaşmış oluyoruz. Şu an itibariyle uçak tekeri koymuş vaziyette ve o uçak indi. O tarihi anlara hep birlikte tanıklık ediyoruz. Şu an itibariyle ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya inmiş durumda. O anları, o tarihi anları da sizlerle paylaşmış olduk değerli izleyenler. Şu an itibariyle uçak teker koydu ve içerisinde ABD Başkanı Donald Trump var. Elbette saat 15'te bir toplantı gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ve şu an itibariyle uçağın indiği anlara dair görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Elbette önemli anlar bunlar, tarihi anlar bunlar. 22 yıl sonra değerli izleyenler ilk defa NATO zirvesi Türkiye'de yapılıyor. Çeşitli aşamalardan geçildikten sonra 1952 yılından sonra ilk girişin ardından hem savunma sanayisiyle hem başka noktalarda Türkiye artık çok özel noktalarda. Şu an itibariyle Trump'ın uçağı Ankara'ya indi ve o anlara hep birlikte tanıklık ediyoruz. Evet, Merve Güven'e gidelim. Şu an itibariyle o da orada. TGRT Haber muhabiri Merve Güven'e bu tarihi anlara kendisinin de tanıklık etmesi için hemen sözü bırakayım.
4: O tarihi anlar işte şu anda saniyeler önce gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'ya şu anda teker bastı. Trump'ın bulunduğu uçak şu anda Ankara Havalimanı'na tekerini bastı. Tabii şunu ifade edelim, siz de söylediniz, oldukça tarihi bir an. Özellikle NATO zirvesinin 22 yıl sonra Türkiye'de yapılması zaten önemli bir konuydu. Bir de 17 yıl sonra yeniden bir ABD başkanının Türkiye'ye gelmesi de oldukça kritik. En son 2009 yılında Barack Obama Türkiye'ye gelmişti. Bu Trump'ın ikinci başkanlık dönemi ve bugüne kadar aslında hiç Türkiye'ye ve Ankara'ya ziyarette bulunmamıştı Trump. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kıramayacağı için bu ziyarete katıldığını ifade etmişti. İşte tam da aslında bu daveti kıramadığı isim tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dakikalar sonra karşılanacak ABD Başkanı Donald Trump. Şunu da ifade etmek gerekiyor tabii. Öncelikle tabii Trump'ın ekibini taşıyan uçak piste tekerlerini koydu. Zaten gün içerisinde de birden fazla ABD kargo uçağı yine Ankara Havalimanı'na gelmişti. Söylediğimiz gibi Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak burada. Aslında NATO zirvesi için Ankara Havalimanı'nda bir yenilenme çalışması gerçekleştirilmişti. İşte bu çalışmadan sonra da bir devlet konuk evi yapılmıştı buraya. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu devlet konuk evinin önünde yine ABD Başkanı Donald Trump'ı karşılayacak ekibiyle birlikte. Şunu da ifade edelim. Tabii Trump gelmeden önce havalimanında hazırlıklar da yapıldı. Göndere Türk bayraklarının yanına Amerika Birleşik Devletleri bayrakları da asıldı. Yani önemli bir görüşme, oldukça dikkat çekici, kritik bir ziyaret aslında bu. Trump Katar'ın hediye ettiği 500 milyon dolarlık uçağı ile geldi Ankara'ya. Air Force'dan esinlenerek Trump Force One şeklinde anılan uçan sarayıyla geldi. Şunu da ifade etmek gerekiyor tabii. Buradan sonra ne olacak? Birlikte aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ABD Başkanı Donald Trump külliyeye gidecekler. Cumhurbaşkanlığı külliyesine gidecekler ve burada baş başa görüşmeler gerçekleştirecekler. Bunun hemen öncesinde de aslında bir basın toplantısı planlanıyor. Şu an için net olmasa da şunu söyleyelim. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye saatiyle sabah saat 5'te hareket etmişti Amerika Birleşik Devletleri'nden ve saatler 13.55'i gösteriyor. Şu dakikalar itibariyle de Ankara'da bulunuyor kendisi. Aslında tahmin edilen saat de buydu. Tabii o andan itibaren de aslında bölgede kuş uçurtulmuyor. Bugün özellikle bu havaalanının bulunduğu bölgede herhangi bir çekime ya da görüntü almaya da izin verilmiyor. Tabii biz sabah saatlerinde belli noktalardan yayın yapmıştık. Ancak özellikle Donald Trump'ın gelmesine yakın bu yayınlara da artık izin verilmediğini öğrendik. Çünkü bu havaalanının bulunduğu bölge kırmızı bölge olarak da geçiyor. O yüzden bölgede kuş uçurtulmuyor dedik. Üst düzey güvenlik önlemleri de alındı. Çünkü Trump'ın dışında da pek çok lider, bu zirveyi takip edecek, katılacak pek çok lider de yine bu havaalanına indiler. Şunu da söylemek gerekiyor. Tabii bölgede devriye gezen polis ekipleri bulunuyor. Bunun yanı sıra keskin nişancılar var yine bölgede.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: beklemezse bugün gerçekleşecek. Şu anda da aslında görüntülerden de gördüğüm kadarıyla henüz bu karşılaşma gerçekleşmedi. Hazırlıklar sürüyor. Bahsettiğimiz gibi turkuaz halı yere serildi ve aslında karşılama mangası da yine yerlerini alıyor. Şu anda alanda dakikalar sonra bu kritik buluşmanın, karşılamanın gerçekleşeceğini ifade edelim ve sözü size bırakalım.
1: Merve Güven, çok teşekkür ediyoruz ve şu an itibariyle Donald Trump'ı taşıyan uçağın geldiğini ve önden heyetin indiğini ifade edelim. Gerçekten tarihi anlar şu an itibariyle. Özellikle bir ABD başkanının şu an itibariyle NATO liderler zirvesine katılıyor olması ve ülkemizde bulunması gerçekten çok anlamlı ve önemli. Dediğimiz gibi 1952 yılında NATO'ya girişini yaptığımız yıllardan bu yana artık Türkiye o eski Türkiye değil, hem savunma sanayisiyle hem bu noktada çok daha farklı noktalarda olduğunu bir kez daha ifade edelim. NATO ittifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul gerçekten çok önemli. Türkiye gerçekten 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor. Ve şu an gerçekten en önemli isim ABD Başkanı Donald Trump da şu an itibariyle Ankara'ya inmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak. İşte United States'in o uçağının, özel uçağının şu an itibariyle amblemi görülüyor. Amerikan bayrağı görülüyor ve birazdan da Donald Trump'ın ineceğini ifade edelim. Tam da beklenilen saatte indiğini sizlerle paylaşalım değerli izleyenler. Elbette bir gazeteci ordusu var. Zirveyi takip etmek üzere de şu an itibariyle dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital temsilci, uluslararası yayın kuruluşları, akreditasyonlar ve şu an itibariyle Ankara zirvesi, NATO zirveleri arasında bugüne kadar en fazla uluslararası basın mensubunun görev yapacağı bir organizasyon olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Dünyanın gözü kulağı şu an itibariyle Türkiye'de, Ankara'da ve bu yapılacak zirvelerde. Savaşların gölgesinde devam eden bu görüşmelerin de bir hayli anlamlı olduğu ifade ediliyor. Şu an itibariyle uçağın kapısı da açıldı. Bir taraftan sizlerle paylaşmak istiyorum. ABD Başkanı Trump şu an itibariyle Ankara'da ve birazdan külliyeye geçiş gerçekleşecek. Ama onun öncesinde resmi karşılama töreninin ifade edildiğini söyleyelim. Resmi karşılama töreni de bir taraftan yapılıyor. Onu ifade edelim. 22 yıl sonra o heyecanı Türkiye yaşıyor. Biliyorsunuz NATO İstanbul 2004 zirvesi yapılmıştı. O zirvenin ardından Türkiye bu kez de gerçekten belirsizlikler çağ olarak adlandırılan bu dönemde, savaşların olduğu, başka problemlerin yaşandığı bu dönemde yine elini taşın altına koyarak önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor. Yanı sıra davetli ülkelerin liderlerine, aynı zamanda yine 100 bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine, binlerce yabancı konuğa ev sahipliği yapıyor Türkiye. Ankara zirvesinin lider düzeyinde bugüne kadarki en yüksek katılımlı NATO zirvesi olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bunun altını çizelim çünkü burası çok mühim. Ankara zirvesinin liderler düzeyinde bugüne kadarki en yüksek katılımlı NATO zirvesi olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Bugün Mark Rutte biraz önce önemli bir çağrıda bulunmuştu. Artık NATO'nun kükremesi gerektiğini, daha fazla ses çıkarması gerektiğini, birlik ve beraberlik vurgusu yapmıştı. Ve aslında daha önceki toplantılarda bunu çok fazla dile getirmemişti ama savaşların ışığında bu noktada, bunların gölgesinde Mark Rutte'nin bu sözleri çok anlamlıydı. Zirveyi takip etmek üzere de birçok basın mensubunun olduğunu biraz önce sizlerle paylaşmıştım. Yaklaşık 3000 gazeteci de televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisinin de bu anlamlı organizasyona şahitlik ettiğini bir kez daha ifade edelim. Bu şekliyle Ankara zirvesi NATO zirveleri arasında bugüne kadarki en fazla uluslararası basın mensubunun katıldığı zirve olarak da kayıtlara geçiyor. Onu ifade edelim. Şu an itibariyle canlı görüntüler Ankara'dan ekranlara geliyor. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da, birazdan uçaktan inecek. Şu an itibariyle kapılar açılmış durumda. Kendisini resmi olarak karşılayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendisini karşılayacak. Gerçekten anlamlı ve önemli. 22 yıl sonra NATO zirvesinde bir ABD Başkanı'nın Ankara'da olması bu anlamda çok önemli. Bir ABD Başkanı 17 yıl sonra, arkadaşlarımız da şu an itibariyle yazıyorlar, Türkiye'de ve özellikle o önemli görüşmeleri gerçekleştirecekler. O zirve içerisindeki zirve gerçekleşecek. NATO zirvesi öncesinde şu an itibariyle saatler tam 15'i gösterdiğinde, yani yaklaşık bir saat sonra o toplantının başlaması planlanıyor. Her şey organize edildiği gibi gidiyor. Bu da çok anlamlı ve önemli. Tam denilen dakikalarda ve saatlerde her şey işleyişe uygun bir şekilde devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump tam söylenilen saatte havalimanına indi ve bir ABD Başkanı 17 yıl sonra Türkiye'de ve bu noktada birazdan çıkacaklar. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. NATO ittifak tarihinin aslında en önemli toplantılarından birine sahne olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. 32 ülke, ben hemen hızlıca saymak istiyorum. Bir taraftan o canlı görüntüleri ekrana getirirken, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Kanada, İspanya, Hollanda, Polonya, Belçika, Yunanistan, İsveç, Finlandiya, Arnavutluk, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Hırvatistan, İzlanda, Karadağ, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Kuzey Makedonya, Norveç, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya yer alıyor. 32 ülke NATO üyesi Türkiye'deki zirveye katılıyorlar. Her birinin de başbakan ve cumhurbaşkanı düzeyinde en üst yetkililerinin katıldığını bir kez daha sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada tabii Beştepe'de bir akşam yemeği olacağını da bu toplantıların ardından paylaşmış olalım. Saatler tam 18.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ve aynı zamanda eşleri onuruna resepsiyon verilecek, akşam yemeği verilecek. Davetliler arasında NATO üyesi olmayan ama burada bu önemli organizasyona katılan Güney Kore Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Ukrayna Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı'nın da yer alacağını ifade etmiş olalım. Merve Güven'e bir kez daha dönelim, bu tarihi anlara hep birlikte tanıklık ediyoruz. Merve.
0: Şu anda henüz bu kritik karşılaşma gerçekleşmedi. Hala aslında bizler bekliyoruz. Kapılar açıldı sizin de söylediğiniz gibi bu uçakta. Tabii aktardınız siz de sık sık, tarihi bir an şu anda bu yaşanan. 17 yıl sonra bir ABD başkanı ilk kez Türkiye'ye ayak basacak. Ve bu da dakikalar sonra olacak. Resmi törenin tabii gerçekleşmesini bekliyoruz. Resmi karşılama töreni. Bu töreni de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Bu aslında tabii NATO zirvesi için yapılan bir ziyaret. 22 yıl sonra NATO zirvesi yeniden Türkiye'de düzenleniyor. 36. NATO zirvesi. Elbette pek çok lider Türkiye'ye gelecek. Özellikle üye ülkelerin dışında, 32 üye ülkenin dışında davetli liderler de var. 50'ye yakın liderin ülkemizde olması bekleniyor bugün itibariyle. Bunların yanı sıra pek çok bakan ve yine diplomat da Türkiye'de bu zirve için yer alacak. Ancak içlerinde işte öyle bir isim var ki onun aslında bu zirveye katılacağını açıklaması bile bir haber değeri taşıyordu. O isim ABD Başkanı Donald Trump'tı. Onun ne zaman geleceği, nasıl geleceği, yanında kaç kişilik ekip olacağı, kim tarafından karşılanacağı ve 2 günlük zirve boyuncaki programı da oldukça merak edilen konulardan birisiydi. Tabii bu programlar netleştikçe de aslında Ankara'da heyecanın arttığını da ifade edebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın arasındaki ilişkinin de oldukça güçlü olduğunu söyleyebilirim. İki lider en son geçtiğimiz yılın sonunda Birleşmiş Milletler programı kapsamında Amerika'da bir araya gelmişlerdi. Ondan sonra ilk yüz yüze görüşme işte bugün gerçekleşecek. Tabii aslında bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Türkiye saatiyle saatler işi gösterdiğinde ABD'den havalandı ve saatler 14'ü gösterirken de yine Türkiye'ye ve Ankara'ya tekerini indirdi. Tabii Trump'tan önce aslında neler oldu? Özellikle Trump gelmeden önce birden fazla ABD kargo uçağı Ankara Havalimanı'na geldiler. Aslında günler öncesinden ABD ekipleri Türkiye'ye gelmeye başlamışlardı, Ankara'ya gelmeye başlamışlardı. 1000 kişilik ekibi gelmişti, yaklaşık 1000 kişilik ekip gelmişti ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin çevresindeki ve oteldeki son düzenlemeleri yapmışlardı. Güvenliğini sağlamak için de yine kendi çalışmalarını gerçekleştirmişlerdi. Birkaç gün öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın burada kullanacağı makam aracı yine ülkemize gelmişti, Ankara'ya gelmişti. Canavar olarak tabir edilen araç. Hatta bu aracı getiren jet uçak da yine Ankara Havalimanı'nda konuştu bir vaziyette duruyor. Bu uçakla bu uçağı da yine seyahat dönüşü bu makam aracı yerleştirecek ve Donald Trump'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru gidecek. Tabii aslında Donald Trump'ın uçağının inmesinden hemen önce onun ekibini taşıyan uçak yine Ankara Havalimanı'na inmişti. Onun peşi sırada beklenilen saatte ve dakikada ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı geldi. Söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak. Resmi bir karşılama töreni gerçekleştirilecek. Şunu da söyleyelim, Trump Katar'ın hediye ettiği 500 milyon dolarlık uçağı ile ülkemize geldi. Air Force One'dan esinlenilerek Trump Force One şeklinde anılan uçan saray diye tabir edilen bir uçakla, oldukça büyük heybetli bir uçak tabii. Bunun yanı sıra da turkuaz halılar serildi yine Trump'ı karşılamak için şu anda havalimanına. Trump gelmeden önce de aslında havalimanındaki gönderlere Türkiye bayrağının, Türk bayrağının yanı sıra ABD bayrakları da asılmıştı karşılamaya hazır olmak için. Şu anda ABD Başkanı henüz uçağından inmedi. Uçağın kapıları açık bir vaziyette bekleniyor. Yine tabii karşılama töreninde yer alacak askerler de hazır bir şekilde bekliyor. Resmi bir karşılama töreni olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacak ABD Başkanı. Tabii şu anda indiği havalimanı, Ankara Havalimanı oldukça önemli bir havalimanı. Çünkü askeri amaçlı kullanılan bir havalimanıydı bu. Etmeskut Havalimanı olarak biliniyordu. Özellikle NATO zirvesi için hazırlandı, yenilendi, pisti genişletildi. Bunun yanı sıra pist genişliği artırıldı bu havalimanının ve geçtiğimiz ay bu havalimanını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı. Ve bu havalimanı askeri statüsü korunarak sivil diplomatik protokol uçuşlara açılmış oldu. Pisti büyütüldü demiştik. Sebebi ise tabii Trump'un uçağında da görüleceği gibi bu zirveye katılacak ve bu havalimanına inecek liderlerin devasa uçaklarının rahatça inip kalkabilmesi için mevcut 2450 metrelik pist 3000 metreye çıkarıldı. Pist genişliği ise 42 metreden 60 metreye yükseltildi. Tabii aynı anda onlarca uçağın inip güvenle park edebilmesini sağlamak için de çalışmalar gerçekleştirildi ve yaklaşık 600 bin metrekarelik yeni apron ve taksi yolları inşa edildi. Ayrıca zirve trafiğini yönetecek modern terminal binaları da yine inşa edildi ve 2400 metrekarelik yeni devlet konuk evi yapıları da projeye dahil edildi. Bu konuk evi önemli çünkü ABD Başkanı Ankara'ya inmeden önce, uçağa inmeden önce aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu havalimanına geldi ve bu devlet konuk evinde aslında en önemli misafirlerinden biri olan ABD Başkanı Donald Trump'ı bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii buraya pek çok ziyaretçi gelecek dedik. Sabah saatlerinden itibaren aslında gelmeye başlamıştı. Yine pek çok lider. Trump'ın buraya gelmesi önemli dedik. 17 yıl sonra bir ABD Başkanı Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu Trump'ın aslında ikinci görev dönemi. İlk görev döneminde gelmemişti Türkiye'ye hiç. Bu sefer ikinci görev süresinde Türkiye'ye ayak bastı ilk kez. En son aslında 2009 yılında Barack Obama gelmişti. Önceki ABD başkanlarından Barack Obama'yı ağırlamıştı Ankara. İşte bugün de ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlayacak. Henüz söyledik, Donald Trump görüntülerden de görünüyor ki uçaktan inmedi. Uçağın kapıları hala açık bir şekilde bekliyor. Tabii kritik bir karşılama olacak. Bu karşılamadan sonra ne olacak? Bu karşılamadan sonra aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecekler. Bu havalimanının konumu ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin konumu oldukça birbirine yakın noktalarda bulunuyor. Hızlı bir şekilde geçmelerine imkan sağlıyor. Özellikle 6 dakika 7 dakika gibi bir mesafede Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olabilecekler. Ve buraya vardıktan sonra da ikili görüşmeler gerçekleştirecekler. Bunun öncesinde aslında bir açıklama, bir basın toplantısı yapılması da planlanıyor. Çünkü ABD Başkanı Trump söylediğimiz gibi sabah Türkiye saatiyle 5'te yola çıkmıştı. Yani Amerika saatiyle de akşam saatlerinde yola çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde havaalanında herhangi bir soru cevap gerçekleştirilmedi. Türkiye'de de aslında havaalanında bir soru cevap olacak mı olmayacak mı, bu merak ediliyordu. Ancak öyle görünüyor ki havaalanında böyle bir durum yaşanmayacak. Bir soru cevap gerçekleştirilmeyecek. Ancak bahsettiğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bunun gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor.
2: Merve, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda biraz önce tören kıtasını selamladı. Az sonra da ABD Başkanı Trump'ın Air Force One'ın merdivenlerinden inmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak. Az önce arkadaşım da söyledi, 17 yıl sonra gelen bir ABD başkanı, ama Trump'ın gelmeden evvel Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik övgü dolu sözleri aslında bir o kadar önemli. Zirveden çıkacak ve konuşulacak kararlar kadar. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı gelmezdim diyen ABD Başkanı Trump'ın şu anda kapısının açık olarak gördüğümüz Air Force'un merdivenlerinde, evet gördük. ABD Başkanı Trump şu anda Ankara'da, uçağın hemen kapısında, oradan bir selamlama yaptı. Uçağın merdivenlerinden iniyor değerli izleyiciler. Kuşkusuz aslında hepimiz açısından çok heyecan verici anlara tanıklık ediyoruz. Hem tüm dünya hem ülkemiz gururla takip ettiğimiz bir zirve. ABD Başkanı Trump şu anda uçağın merdivenlerinden iniyor. Az sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak. İki lider bir arada, gerçekten tüm dünyanın bu kadar önemli süreçlerden geçerken aldığı ve servis ettiği çok önemli bir görüntü, çok da sıcak bir karşılaşma ve karşılama oldu. Trump'ın özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözlerinin ardından ayaküstü bir kısa sohbet. Dediğimiz gibi Trump'ın kendi usulünce son derece de samimi olarak bir araya geldiği iki lider şu anda ayaküstü bir sohbet ediyorlar. Trump'ın Ankara'da olması çok ama çok önemli. Aynı beden dili itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da çok sıcak bir şekilde karşılandı. Her iki lider tüm dünyanın takip ettiği en önemli görüntü ve fotoğraf kareleri servis ediliyor. Tüm dünyaya servis ediliyor sevgili izleyiciler. Tabii dediğimiz gibi her gelen NATO üyesi ülke lideri son derece önemli ama kesinlikle kabul etmek lazım, en çok merak edilen, takip edilen ABD Başkanı Trump. Evet, iki lider son derece samimi bir şekilde kucaklaştılar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hemen Air Force One'ın önünde karşılandı resmi törenle. Hala bir taraftan tören kıtasını selamlamaya doğru ilerlerken Trump bir sohbette hali hazırda devam ediyor. Evet, şu anda aslında biz hep vurguluyoruz, NATO zirvesini anlatırken Türk dış politikasının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çizilen rotasının geldiği bir sonuçtur sevgili izleyiciler. Tüm dünyanın üzerinde konuştuğu bir zirve. Şu anda ABD Başkanı Trump'ın Ankara'da olması başlı başına Türk dış politikasının, Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi hamlelerinin çok büyük bir başarısıdır. Hep söylüyoruz, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı ben o zirveye katılmazdım diyen ABD Başkanı Trump. Şu anda az önce tören kıtasını selamladı. yine aslında resmi tabii prosedürler ilerliyor ama çok samimi bir karşılama, çok samimi bir sarılma ve kucaklaşma oldu. Şu anda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump yine ayaküstü sohbetlerine devam ediyorlar. Dediğimiz gibi tüm dünyanın gözü şu anda Ankara'da, Ankara Havalimanı'nda sevgili izleyiciler. Bir taraftan belki iki liderin bir araya gelmesi gibi görülüyor olabilir ama bu Sayın Cumhurbaşkanımızın çok ama çok büyük bir başarısıdır. ABD Başkanı Trump tarafından sarf edilen sözler, Trump'ın NATO zirvesine geliyor olması ve gelmesindeki en büyük etkenin de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunun defalarca altını çizmesi çok ama çok önemlidir. Ve dediğimiz gibi elbette diplomatik teamüller son derece önemli ama çok büyük bir samimiyet, çünkü Trump beden dilini de çok başarılı kullanan bir lider bilindiği üzere. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiği andaki o samimi hava biz de buradan takip ediyoruz. Tüm dünyanın da dediğimiz gibi gözü kulağı artık bu saatten, bu dakikadan sonra çok daha fazla Ankara'da ABD Başkanı Trump bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Bundan sonra alınacak, konuşulacak başlıklar son derece önemli ama Trump'ın başlı başına Türkiye'de olması, Ankara'da olması aslında bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak izlediğimiz, hem çizdiğimiz güvenlik stratejileri hem yürüttüğümüz dış politika başarılığının Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok büyük bir başarısı olarak da tüm dünyaya servis edildi sevgili izleyiciler.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.

0: TGT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Saat başına kadar benim ailemde burada olacağız. Ben Hande Ana Kumanda Masası'nda sevgili Recep bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak sevgili dinleyenler. Günlerden salı, bugün bir canlı telefon bağlantımız olacak. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Size de iyi yayınlar olsun inşallah.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize bu hafta? Güzel bir konu başlığımız var.
1: Evet evet.
0: Buyurun.
1: Geçen haftada kaldığımız yerle alakalı kişilik bozukluğu, kişilik bozukluğu ve en çok sık rastlanan örneklerinden pratikte magandalık üzerine konuşmuştuk.
0: Evet.
1: O konu evet o konu yarım kalmıştı geçtiğimiz haftaki sohbetimiz. Sosyal şiddet, özetle sosyal şiddet ve magandalık üzerineydi. Bugün Hande Hanım bu yarım kalan yolculuğu tamamlayalım. Evet gene bitmeyecek ama.
0: Olsun.
1: Kadar gideriz evet. Şimdi efendim kişilik bozukluğu, sağlıksız düşünme sonucu olarak bir kişinin insanları ve olayları algılamakta ve ilişkilendirmekte, analitik düşünce yapmakta, olaylar, şahıslar, zaman, aktörler arasındaki irtibatı efendim böyle flu görmesi ve yanlış yorumlaması anlamına geliyor. Farklı çeşitli olmakla beraber günümüzde de en sık rastlananı başkalarını aldırış etmeme, önemsememe, yok sayma, toplum kurallarını yok sayma ve onlara uymama, sorumsuz ve agresif davranışlarla tanımlanıyor. Magandalık bu. Ölçü dışı. Şimdi maganda ama lügat manası da görgüsüz, kaba.
0: Kaba, kaba hareketler.
1: Anlayışsız ve uyumsuz kimse olarak tanımlanıyor. Şimdi bu durumda olan insanlar Hande Hanım, düşünme ve davranış tarzı kendilerine son derece normal geldiğinden hiçbir pişmanlık duymuyorlar. Onlar için bu davranış şekli olması gerekendir ve doğru harekettir. Öyle düşünüyorlar. Ve sıklıkla da bu sebepten dolayı da ciddi suçlar işliyorlar. Mesela birkaç ay önce bir cinayet vakası olmuştu. Efendim. Hiç tanımadığı bir kişiyi bir kişi şey yapıyor bir maganda öldürüyor. Sokak ortasında. Niye yaptın? Ayağıma bastı diyor. Allah Allah ayağıma bastı. Ve bir cinayet karşılığa bak şimdi. Ve bunu gayet de doğal bir şeyle söylüyor. Hatta karşılaştığı olumsuzluklar içinde başkalarını suçluyor. Genellikle böyle bir hastalıktan, rahatsızlıktan muzdarip olduklarının zarar gördüklerini, çevreye zarar verdiklerinin de farkında değiller. Çünkü kontrol edecek bir şeyleri olduğuna inanmıyorlar. Kendilerinde bir sorun olduğuna inanmadıkları için de bu insanlar genellikle tedaviye gerek duymuyorlar. Yani bunu bir rahatsızlık, bir hastalık olarak da görmüyorlar.
0: Ben böyleyim, benim
1: ben böyleyim,
0: normal halim bu.
1: Evet. Normal halim budur ve bu davranış normaldir diyor. Evet diyor, böyle yapmak lazım diyor. Şimdi yakın çevreleri ama şimdi onların bir yakın çevreleri var. Onların da bir aileleri var. Mahalle var, mahalle komşuları var. İş yerinde mesai arkadaşları var. Peki onların bu kişiye karşı tutumları nedir? Çok enteresan bu. Beladan uzak durmak için Hande Hanım ikaz etmiyorlar. Aman aman uzak kal diyorlar. Yardım onun için bu kişilerin dışarıdan yardım alma şansları normal şartlarda pek yoktur. Ve uzmanlar keşke diyorlar, insanda bir hastalık olur ve onun bir belirtisi olur değil mi? Yani bu hastalık
0: kendini gösterecek bir yer bulur, evet.
1: Evet, kendini gösterecek, ifade edecek bir yer bulur yani. O bir hastalığın işaretidir ve biz doktora gideriz, hekime gideriz o zaman. Ama bunlar maalesef yoktur ve keşke böyle başları, dişleri ağrısaydı diyorlar. Ama maalesef böyle bir şans da yok şimdi. Şimdi kişilik bozuklukları Hande Hanım genellikle aile ortamının sonucu olmakla beraber ilk başlangıç yeri aile ortamı. Kesin olarak öyle yani. İleri yaşlarda da izlenen olaylar, yaşanan olaylar ve tecrübelerle şekilleniyor, güçleniyor. Bunlar köpürtülüyor. Şimdi araçla şöyle düşünelim. Araçla seyir halindeyken makas atmalar. Makas atıyor. Veya düğün, nişan gibi bir güzel günde, özel bir günde veya bir spor müsabakasında efendim işte galip geldik diye hemen ardından ortaya çıkan masum bir insanın veya insanların ölümüyle sonuçlanan rastgele havaya kurşun atmalar. Şimdi bunun bir izahı olamaz ki bunu. Çok sevindim, havaya kurşun attım ama kurşun yanlışlıkla gitti. 15 yaşındaki çocuğu öldürdü. Şimdi böyle bir izah olabilir mi? Hususi arabasını kullanırken en sık rastladığımız şeylerden biri değil mi? Veya evinde radyo veya televizyon izlerken cihazın sesini sonuna kadar açıyor şimdi. Sonuna kadar, son şeyini açıyor. Neredeyse özel şey koyacak arabanın üzerine. Böyle karakterler var.
2: Hopperdor,
1: evet. Hopperdor koyacak. Evet. Yani bu ne anlatmak istiyor bu insan? Yani ne anlatmak istiyor? Ve bunun şeyi hekimlerin, uzmanların ifadesi şu. Beni fark edin diyor bu insanlar. Ben buradayım. Ben öyle bir şeyim, beni fark edin diyor. Şimdi bu bir, bu durum bir terk edilmiş, geriden gelen, çocukluktan gelen, bir terk edilmiş, bir horlanma, aşağılanma ve incinmişliğin sonucudur. Ve bu böyledir. Bu taşkınlıkları yapanlar, kendilerinin güveni olmayan, çocukluğundan başlayarak sürekli olarak aşağılanmış, kayda değer bir sorumluluk üstlenmemiş, böyle bir sorumluluk da verilmemiş. Dolayısıyla kişisel imajı gelişmemiş ve zayıf kalmış. Etraflarında bir korku duvarı çevirmiş onların. Hande Hanım çok enteresan bazı şeyler, hekim notlarını falan okuyorum. O maganda var ya, o sokaktaki maganda. Güya kendine göre böyle şey yapan, etrafa şey yapan böyle korku salan maganda. Geceleri yalnız yatamıyorlarmış. Anneleriyle aynı odada halen, yaşları fark etmiyor. Aynı odada yatıyorlarmış korkudan. Böyle korkuyorlar. Kullandıkları çirkin kelimeler, abartılı eylemler. Otomobildeki sesi balyoz zannediyor, biliyor musunuz Hande Hanım? O otomobilde çıkarttığı abartılı sesi balyoz zannediyor. Onun da artık kimi terbiye etmek istiyorsa. Şimdi bunlar hep konuştuğumuz şeyler, ortalama olarak bizi dinleyenler de bunlarda fazlası vardır, belki noksanı yoktur. Yani herkes bunların böyle olduğunu biliyor ama bizim özel olarak, yani eğitim kurumlarında özellikle noksan kalan yönümüz, tamam, problem ortada. Hal çaresi, çözüm nasıl olacak? Şimdi önemli olan buna çözüm üretmek ve uygulamak. Şimdi çözüm şöyle, geriye doğru gidelim bu kişilerin hayatında. Hayatımız boyunca yaşanan tecrübeler ve kültür, içinde olduğumuz kültür.

0: gördüklerini yapıyor. O gördüklerini yapıyor. Şimdi aileler dolayısıyla bu işten kesinlikle kendilerini aklayamazlar. Birinci derecede sorumlu olan ailenin kendisidir. Aile içinde Hande Hanım, herkes birbirinin öğretmenidir. Çok ilginç değil mi? Aile içinde herkes birbirinin öğretmenidir. Yani bir başkasına devredilecek, emanet edilecek bir sorumluluk mudur bu şimdi? Yani ilk öğretmen sensin, ailedir, annedir, babadır efendim. İçinde bulunduğu bu öğretmenlik rolünü ama sonradan ilerleyen yıllarda çalanlar olduğu gibi bir de bizim kendi irademiz ile ve hayatın şartları gereği zorunlu kıldığı değişimler oluyor. Yani başkalarına emanet ettiğimiz de oluyor. Ama bu zorunlu mazeret sonucu değiştirmiyor. Sonuçta evlat bizim çocuk, bizim çocuk. Tabii sonuçta teslim aldığımız çocuk bizim emanet ettiğimiz çocuk olmayabilir. Maalesef bunu da çok görüyoruz. Yaşadığımız olaylar yani. Evde çok özel bir bakıcıya emanet edilmiş bir çocukta davranış bozuklukları oluyor mesela. Geriye doğru dizildiği zaman emanet edilen efendim eğitimcinin ehil olmadığı, bu işe uygun olmadığı ortaya çıkıyor. Çocuk emanet ediyorsunuz, sonra onu devraldığınız zaman o çocuk farklı bir çocuk. Şimdi bir böyle var Hande Hanım, bir de bu değişimin aktörleri televizyon olabilir, sosyal medya olabilir ve bazen de en yakınımızda duran efendim yakın akrabalarımız, yakın insan olabilirler. Bu da mümkün. Şimdi ilerleyen zaman içinde diğer aktörler gibi devreye giriyorlar. Efendim geçen gün hafta içinde değerli bir köşe yazarımız çok güzel bir tespit yapmış. Bunu paylaşmakta fayda var. Diyor ki arkadaşımız, maalesef gezip dolaştığım taşrada anne ve babaların çocuklarının ellerine daha erken yaştan itibaren bir cep telefonu ya da bir tablet tutuşturmuş. Neden? Ağlayıp sızlamasınlar ve böylece ebeveynler de sosyal medyada huzurlu vakit geçirebilsinler diye. Bu ifade birçok yayında rastlanan bir ifadedir, tespittir. Bu doğru bir tespit. Şimdi peki anne ve baba Hande Hanım sosyal bir medyayı takip edebilmek için ya da bir diziyi takip edebilmek için kendi çocuğuna nasıl sınır koyabilir? Bu da kolay anlaşılabilir şey değil. Dolayısıyla o anne babaların da ben bir kontrolden geçmeleri kanaatindeyim. O da bir rahatsızlık. Şimdi zavallı yavrular devam ediyor yazı tespit. O akılsız parlak nesnelerin içerisinde saatlerce gözleri kan çanağı olmuş. Gerçek hayattan kopmuş bir vaziyette gözümüzün önünde kaybolup gidiyorlar.
1: Maalesef.
0: Şimdi bu bağımlılığa düşmüş evlatlarımızın birçokları hastanelerde. Öğrenme güçlüğü çekiyorlar bu çocuklar. Dikkat eksikliği var. Ve teşhisler koyuluyor. Ama sonuç bu bir tespit, tekrar geriye aileye dönüyor. Şimdi Hande Hanım, bu durumda ailelerin sorumluluğu üzerinden konuya bakmak lazım. Ben şahsen hep böyle bakıyorum buraya. Önce aile. Şimdi keder kapıyı çaldıktan sonra, olay olduktan sonra akıl veren çok olur. Marifet, olay olmadan, bela kapıyı çalmadan tedbir almak.
1: Biraz yani, öngörülü olmak gerekiyor bu konuda.
0: Evet. Hasar almış olanlar tamam, ayrı bir tedavi, ayrı bir yol izlemeli. Tamam. Ama kapısı çalınmamış olanlar, musibete efendim şey yapılmamış olanlar, bunlara öncelikle ana çoğunluk burada. Bunlarla ilgilenmek lazım. Bedenimizi tehdit eden değil mi? Yüzlerce farklı hastalık var. Efendim, o kadar branş var. Şimdi ruh dünyamızı tehdit eden hastalık sayısı bundan geri değil, geri kalmıyor. Ama birisi bedende hasar olarak görünüyor. Öbürünün bedende hasarı görünmüyor, davranışlarda görülüyor. Esas olan bedeni koruduğumuz gibi ruhumuzu da korumak.
1: Davranışlarımızı da korumamız gerekiyor.
0: Davranışları kontrol altında tutmak. Evet. Sağlığımıza zarar verebilecek durumlardan ve ortamlardan korunmak amacıyla tedbirler aldığımız gibi, yani mesela atıyorum yağmur yağıyor, şemsiye alıyoruz.
1: Evet.
0: Korunmak için

0: hastalanmayalım,
1: efendim,
0: hasta olmayalım diye.
1: Islanmayalım, hasta olmayalım. Terliyken su içme ama iyi hasta olursun diye. Aynen bunun gibi ruh dünyamızı içinde aynı hassasiyeti göstermemiz gerekir. Tehlikenin illaki üç boyutlu olması gerekmez yani. İçinde yaşadığımız kültürel ortamda çocukların için tehdit oluşturan medya araçlarını yasak koyarak zor ve tehditle ellerinden almak çözüm yolu değil. Bak bu şimdi söyleyeceğim tespitler anlamadım. Belki 30 yıllık tecrübenin özetidir. Ben hasreten üzerinde vurgulayarak duruyorum. Medya araçlarını veya da ekranı yasaklayarak zorla ellerinden almak çözüm yolu değil. Peki nedir çözüm yolu? Şudur, esas olan onlara sevecekleri ve ikna olacakları alternatif bir yol öngörmek, önlerine koymak. Yani bu şudur. Kötü bir alışkanlığın iyi bir alışkanlıkla takasıdır. Takas yapılacak. Oradan duvardan bir taş çekiyorsunuz Hande Hanım. İşe yaramaz, çözülmüş, tehlike arz ediyor. O taşı çektiniz değil mi? Bitmedi olay. Yerine sağlam taşın konması gerekiyor. Ayakta kalabilmesi için duvarın. Çocuklar da böyle. Kötü bir alışkanlık. Hayır, onu iyi bir alışkanlıkla takas yapacağız. Çünkü bir kötü alışkanlığı yok etmenin, tekrarlıyorum, en sağlıklı yolu onu iyi bir alışkanlıkla takas etmek. Ortaokul ve lise çağındaki çocuklar için benim tavsiyem, tavsiye ettiğim farklı bir uygulama var mesela. Çocukları yer saatlerinde hep Kur'an-ı Kerim falan öğrenmeye değil mi? Fıkıh öğrenmeye gönderiyoruz. Bu bir yol. Bir başka yol daha var mesela. Farklı yollar var. Bir tanesini daha söyleyeyim. Ben bunu uyguluyorum. Çocuklara bir yabancı dil öğretmeli. Çocuklar bir yabancı dil öğrenmeli. Ve sahada pratik yapma imkanı bulmalı. Büyük şehirlerde bu çok büyük imkandır. Vardır burada yani. Anadolu şehirlerinde de çok zor ama. Ama bir çocuk olarak büyüklerin arasında şimdi bir çocuğun, bir ortaokul öğrencisinin, hele hele bizim gibi neredeyse üniversiteyi bitirmiş, senelerce lisan ders almış fakat Hatrov havaalanına bıraksak çıkış kapısını bulamayan şeyler var yani. Şimdi bir ortaokul öğrencisi düşün Hande Hanım, bir yabancı ile konuşuyor mesela, onun dilinde konuşuyor. Bu çocuğun kendine olan güveni, kendine biçtiği rolü bir hayal edin bakalım. Bu çocuk kendisini nasıl görecek, hayata nasıl bakacak şimdi? Hepimizin bir yol hikayemiz var. Hepimizin ama değil mi? Ve bize bu yolda yürümemiz için cesaret veren, heveslendiren de bir rol modelimiz var. Geriye doğru Hande Hanım baktığımız zaman, efendim sizi en çok etkileyen karakterler ben size desem Hande Hanım, belki 20-30 kişi sayarsınız bütün eğitim hayatı boyunca. Öğretmenlerden bir liste çıkar. Komşulardan bir liste çıkar. Mesai arkadaşlarımızdan bir liste çıkar. Ne bileyim böyle. Şimdi biz çocuklarımızı...
0: Sevdiğimiz, gönül verdiğimiz kahramanlardan da çıkar
1: hocam. Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Evet.
1: Şimdi biz çocuklarımızı onların ileri yıllarında hayatlarını mutlu kılacak bir rol modeli sunmalıyız. Ve alternatif olmalı bunlar. Tek bir kişi değil.
0: Evet.
1: Tek bir alan da değil. Farklı kişiler, farklı alanlar. Onlar sosyal medyadaki adacıklardan birine takılmadan, yüzlerce, binlerce adacık var orada, çocuklar oraya saplanıyor şimdi.
0: Evet.
1: Bir çocuğun zihnen yükselebileceği yeri rol modeli belirler.
0: Çok büyük bir deniz hocam, bunu her zaman konuşuyoruz ya, yani şu dönemde bu rol modeli seçmek hem çocuklar için de daha zor değil mi, hem aileler hem çocuklar için. Şimdi ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum.
1: Evet.
0: En fazla işte bizim iki üstümüzde oturan bir abla vardı, bana böyle ders veriyordu. Tüm evet. derslerimde yardımcı oluyordu. Gerçekten onu hiçbir zaman unutmam. Çok uzun yıllardır da görüşmüyoruz ama böyle hep görüntüsü gözümün önündedir. Giydiği, çıkardığı kıyafetler hoşuma giden evet. biriydi. Ders çalıştırması, işe gidip gelmesi.
1: Evet.
0: Ama yani kısıtlı bir çevredeydik. Şimdi çok daha fazla gözümüzün
1: daha
0: önünde
1: fazla.
0: Model var.
1: Çok daha fazla alternatif var. Çok daha şanslıyız.
0: Evet.
1: Yani hele bir de bizim Hande Hanım çocukluk dönemini bir anlatsam ben yayın bitmez yani. Şimdi rol modeli çocuğun erken yaşlarda davranışlarını örnek aldığı, ona bakarak şekillendirdiği, evet. taklit ettiği ve ona onun hareketlerine benzer davranışlar efendim ortaya koyduğu bir kişi. Bu kişi Hande Hanım, eskiden bakın sizin bu anlattığınız güzel örnekteki gibi gerçek aktörler. Üç boyutlu temas edebiliyordunuz, konuşabiliyordunuz, arayabiliyordunuz, hal hatır sorabiliyordunuz. Evet. O sizle şey yapıyordu, konuşuyordu. Ama şimdi rol modelleri, tehlike burada. Hayali, kurgu. Ortada böyle bir karakter yok. Bir şeyler yapıyor ama çocuk onu taklit ediyor ama ortada yok. Suçlu ortada yok. Şimdi çocuklarımızın geleceğini merak mı ediyoruz? Bir dinleyicimiz çocuğunun geleceğini merak mı ediyor? Ben bir yok merak etmesin. İçlerine baksın. Tişörtlerin göğsündeki yazılara baksın. Tişörtlerin göğsünde yazılar var ya şimdi böyle. Çok yaygın gençler arasında. O yazılara baksınlar. Ne yazıyor orada? O bir rol modeli olabilir mi? Yani oradaki tavsiye bir rol modeli, bir yol rehberi, yol haritası olabilir mi? Çocuğun acaba hangisini rol model olarak seçsem diyebileceği, düşünüp karar verebileceği bir ortam içindeyiz ama bu tercihte belirleyici temel nokta şu. Çocuk seçimini dünyaya gözünü açtığından itibaren zaten yapıyor. Onun zaten ortaokula, liseye gidinceye kadar kendi ailesinden, yakın akrabalarından ya da komşularından seçtiği rol modelleri var. Bunların üzerine yenileri gelecek şimdi. Seçilecek kahramanlar aileden ve yakın akrabaların içinde çıkar. Çocuğun severek takdir ettiği, olmak istediği veya nefret edip bir de benzemek istemediği karakterler çıkar. Ama hiç sevmiyordu. Belli der zaten. Şimdi bu bir havuz oluşuyor Hande Hanım. Bir karakter havuzu oluşuyor. Bu da enteresan bir tespit oldu şimdi. Bir karakter rol modellerinin içinde durduğu bir havuz, bir paket oluştu burada. Buraya okul arkadaşlarından sıçramalar var, medyadan sıçramalar var, spor kulüplerinden, etkinliklerden sıçramalar var. Böylece bu çocuğun rol modeli, alternatif rol modeli havuzu zenginleşiyor ve genişliyor. Çocuğun havuzdan yapacağı kahraman seçiminde ölçüsü ne olacak, ne olur? Her zaman güzel giyinme, itibar, saygınlık, zenginlik, başarı, güç, şöhret. Bütün bunlardan çocuk elemini ederek şey yapacak. Şimdi o bahsettiğimiz, girişteki bahsettiğimiz magandalar, bunlar çocuklukları talihsiz geçmiş. Nasıl bir toplumda, kapalı bir toplumda büyüdüler ki şiddetten başka alternatif görmediler. Yoksa insan fıtratı iyilikle kötülük arasında serbest bırakıldığı zaman iyiliğe koşuyor. Kötülüğe niye koşsun ki? İncitmeye niye koşsun ki? Şimdi o halde biz çocuğumuzun olmasını istediğimiz karakterleri de bizi de mutlu edecek bu kahramanları fark edebilirsek, evet şu seçiyorsunuz, siz büyük olarak seçiyorsunuz. Bizim hayatımızda bunlar varsa çocuğumuzun gelecekte nasıl birisi olabileceği de büyük ihtimalle ortaya çıkar. Neden? Benim kahramanım çocuğumun da kahramanıdır Hande Hanım. Bu da çok enteresan oldu bak. Şimdi aklıma geldi bu. Ebeveynin kahramanı çocuğunun da kahramanıdır. Çünkü niye biliyor musunuz? Siz hep ondan bahsediyorsunuz evde. Sıklıkla bahsediyorsunuz. Güzel insanlardan, hayatınıza değer katan insanlardan değil mi? Sıklıkla bahsediyorsunuz. Çocukta onlar üst üste gelen duvarlar gibi bir inşa ediyor. Ve havuzuna bir kahraman koyduğunuz çocuğun, alternatif koyduğunuz, çok şanslı bir anne babadır o yani. Öyle yapanlar. O halde bizi çocuğumuzun onun gibi olmasını arzu ettiğimiz bu kahramanların hayatta, evde bilinir ve görünür hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi benim okuduğum kitaplar belli branşlarda, efendim işte atıyorum yüzlerce kitap var. Ama onların içerisinde seçilmiş bir %10 var. Benim evime gelen bir misafir ilk defa gelse beni okur. Benden tek kelime konuşmasına gerek yok. Kütüphanedeki kitaplara bakarak benim karakterim hakkında bir kanaat sahibi olur. Hande Hanım, çocuklar da böyle. Ahlak bulaşıyordur çünkü önce anne babadan kayıyor ya. Onun için biz onları ebeveyn olarak bu kahramanları, bu rol modellerini tanıyor muyuz? Bizim hayatımızda bir payları var mı? Var. Hiç endişe etme kardeşim. Çocuğun da onların hayatından örnekler alacaktır. Ama onlar senin hayatında yok. Efendim, günün senin 24 saat efendim şöyle böyle sosyal medyada ya da televizyon başında geçiyorsa, çocuğun da efendim bu iş kazalarını yapması gayet doğal ve normaldir. Kimseye kabahat bulmamak lazım. Çocukların kahramanları sadece bizim dünkü kahramanlarımızın bugünkü versiyonudur ondan. Çocuklarımızın içine girdiği kalıp ve şekil bizim hakim kıldığımız, bizim dünkü kahramanlarımızın kopyasıdır. Eğer kınayacaksak kendimizi kınayalım diyorum. Süre doldu değil
0: mi? Maalesef hocam. Bu hafta evet. Noktalayacağız yine.
1: Evet. Teşekkür
0: ama böyle
1: ediyorum.
0: Tatlı yerde bırakıyoruz ki devamı güzel olsun.
1: Devamı
0: önümüzdeki
1: gelsin,
0: hafta evet. Beklesinler bizi diye. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Ağzınıza
1: ben
0: sağlık
1: teşekkür
0: hocam.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Kısa bir ara vereceğiz sevgili dinleyenler. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal hocamız bizlerle birlikteydi. Çocuklarımızın, gençlerimizin rol modellerinden, onların rol model aldığı şahıslardan ve tabii ki bunları tanıyıp tanımadığımızdan bahsettik. Bakalım önümüzdeki hafta nelerden konuşacağız. Kısa bir ara verelim, sonrasında burada olacağız.
2: Reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Yaz sıcakları kendini gerçekten gösteriyor artık. Özellikle İstanbul'daki barajlarda birazcık geçen yılın bu günlerine göre su azalmış sevgili dinleyenler. Yağışlar da bekleniyor. Böyle istediğimiz bir yağış alamadık aslında. Diğer illerde sel baskınları da olsun istemiyoruz ama yağışlar da azaldığı için nem de bir havada yüksek. Gerçekten sıcak günleri bugünlerde yaşıyoruz ve birkaç haftada böyle yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Ama yazın en kötüsü grip olmaktır. Bunu herkes bilir. Yaz gribinden korunmak için klima kullanmadın 7 altın kuralından bahsedeceğim. Klimasız bir yaz, özellikle işte böyle küresel ısınmanın başladığı son yıllarda sıcaklıklar gerçekten fena halde. Bizim gibi böyle büyük iş yerlerinde, plazalarda ya da herhangi bir küçük işletmede ya da bir bakkalda, markette bile yazın sıcak günlerinde klimasız olmuyor, çalışılmıyor farkındaysanız. Dışarıdaysak kendimizi bir an önce bulunduğumuz ortama, iş yerimize, evimize, dükkanımıza atmak istiyoruz. Çok da sık kullanıyoruz, terli terli hemen o soğuk ortamlara girmek istiyoruz ama 7 altın kural var klima kullanırken sevgili dinleyenler. Klima hastalığı biliyorsunuz ki yıllardır bundan bahsediyoruz, lejyoner. Bunların hakkında da tedavilerinden de bahsedeceğiz. Havaların yüksek sıcaklıklara ulaştığı yaz aylarında soğuk algınlığı ortaya çıkabiliyor ve kendini grip, nezle, üşütme gibi belirtilerle gösteriyor. Ancak halk arasında bilinen adı yaz gribi. Yaz gribinin gerçek adı da lejyoner hastalığı, yani klima hastalığıdır. Griple benzer belirtiler gösterse de hastalığın sebep olduğu organizmalar gribe göre çok farklı. Öncelikle bu hastalık kişiden kişiye bulaşmaz. Bunu unutmayın, bulaşıcı değil. Hastalık mikrobu su tesisatlarında, soğutma kulelerinde, havalandırma sistemlerinden çoğalarak bulaşıyor. Bu cihazların içinden geçen suların zerreciklerin solunması veya istem dışı nefes yollarına kaçmasıyla ortaya çıkıyor. Günler içinde kişinin yavaş yavaş hastalanmasına neden oluyor ve yaz ayında hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaşıyoruz. Lejyoner gribi. Neyle geliyor lejyoner? Baş ağrısı, kas ağrısı, titreme ve 40 derecenin üzerinde ateş. İkinci veya üçüncü günde aşağıdaki biraz sonra sayacaklarım ve başka belirtiler de görülebiliyor. Mukus ve bazen kan getirebilen öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi semptomlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Ve zihinsel bulanıklık yapıyor. Kış gribinde kullanılan ilaçlar etkili mi? Yani kışın olduğumuz grip ilaçlarını lejyoner hastalığı tedavisinde de kullanabilir miyiz? Aslında kullanmayın diyor uzmanlar. Lejyoner hastalığı tedavisinde kesinlikle daha önce kış gribi ve soğuk algınlığında kullanılan ilaçlar tavsiye edilmiyor. Mutlaka bir kulak, burun, boğaz hastalıkları ve göğüs hastalıkları uzmanına muayene olun. Doktorunuzun tavsiye ettiği ilaçları kullanın. Bu hastalığa en başından yakalanmamak için de çeşitli önlemler alabiliriz. Klima kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Bunlardan konuşacağız az sonra. Klimaların ve havalandırma sistemlerinin genel bakımından tutun da temizliklerine, periyodik filtre değişimlerine kadar yapılması, havuzların bakımları, ilaçlamaları, havalandırma işlemleri, su değişimi, zemin temizliği ve havuz suyu boşaltılarak yapılan zemin temizliğinin zamanında ve özenle yapılması yine şart. Doğru klima kullanımı da çok önemli dedik sevgili dinleyenler. Yazın klima kullanımı genel olarak minimum düzeyde oluyor. Ancak klima kullanılmak gerekiyorsa klimanın sık sık kapatılması, bir süre bekledikten sonra tekrar açılması, hafif ama kesintisiz birkaç saat çalıştırılması, sıcaklık ayarının çok düşürülmemesi, ideal serinliğin elde edecek şekilde korunması, bakımların düzenli olarak yaptırılması ve filtrelerin zamanında yenilenmesi çok ama çok önemli. Uyunacak olan odanın pencere yoluyla havalandırılması, klimayla serinletilmesinden de daha sağlıklıdır. Bunu da unutmayınız sevgili dinleyenler. Yaz gribinden korunmak için de nelere dikkat etmek gerekiyor? Onlara da şöyle bir bakalım. Birinci maddemiz, gün boyu yaklaşık her saat başı bir bardak suyu mutlaka içmeniz gerekiyor. İkinci maddemiz, klima yaklaşık 22-23 derece civarında bir sıcaklıkta tutulmalı. Üçüncü maddemiz, soğuk hava çıkış hızı, üfleme en düşük şiddette olması gerekiyor. Soğuk hava çıkışı yönü odanın tavanına dönük olmalı. Hele hele evde çocuklar, hayvanlar varsa bu sabit kalmalı yukarıya doğru. Beşinci maddemiz, klima uyuyan kişilerin üzerine direkt olarak verilmemeli. Altıncı maddemiz, hem pencere hem klimanın açık olduğu bir adada uyumak doğru değildir sevgili dinleyenler. Ve son olarak
üşüme hissiyle uyanıldığında klimayı kapatmamalı, sıcaklık ayarı 3-4 derece arttırılması gerekiyor. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım. Yanmasın, bu yaz yangınlar şarkılarda kalsın. Son yıllarda ülkemizi derinden etkileyen orman yangınlarının %88'inin insan kaynaklı ihmal ve dikkatsizliklerden meydana geldiğini biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız, tam %88'i. Özellikle yaz aylarında yaygınlaşan bu yangınları önlemek için bize düşen görevler çok basit. Tema Vakfı, insan kaynaklı orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği Orman Yangınları Farkındalık Projesi ile ormanlarımız için alınabilecek önlemleri bizlere hatırlatıyor. Hemen birkaçından size bahsetmek istiyorum. Mesela orman alanlarında ve yakınlarında kesinlikle ateş yakmamak. Cam şişe, pet şişe unutmamak, bırakmamak. Tarım arazilerinde anız yakmamak ve en önemlisi ormanlık alanlara sigara izmariti atmamak. Siz de Tema Vakfı projesi dahayanmadan.com'a girin. Ormanlarımız daha yanmadan neler yapabiliriz öğrenin. Çünkü önlemek söndürmekten çok daha kolay.

Sıcaklar çok önemli dedik. Özellikle de orman yangınlarından bahsettik biraz önce. Sevgili dinleyenler, bu görüntüleri görmek istemiyoruz. Gördüğümüz zaman içimiz yanıyor. Sadece ağaçlarımız, yeşilimiz, doğamız yanmıyor. İçindeki tüm canlılar da yok olup gidiyorlar. Bundan birkaç yıl önce hatırlıyorsunuz. Çok aşırı üst üste yangınlar çıkmıştı. Bu sene çok da sıcaklar kapıda. Aman alabileceğimiz o kadar basit önlemler var ki gerçekten içten. Severek, hissederek, doğayı hepimiz seviyoruz, onu kirletmemek, onu böyle güzel tutmak, ülkemiz o kadar yeşil ve güzel ki onları yerinde tutabilmek gerçekten çok önemli. Bu yüzden dikkat edelim, küçük küçük kendi alabileceğimiz önlemlerle kendimize, çocuklarımıza, ailemize aktaracaklarımızla bunları yapmak bizim elimizde. Gerçekten söndürmektense önlem almak çok daha başarılı oluyor bu konuda. Sıcaklar dedik, onlarla boğuşuyoruz bugünlerde. Sıcak çarpmasının 10 önemli belirtisini aktarmış uzmanlar. Aşırı sıcakların bastırdığı ve yoğun nemle birleştiğinde adeta nefes alınmıyor sevgili dinleyenler. Özellikle de kronik rahatsızlığı olanları çok zor duruma düşürebiliyor aşırı sıcaklar. Yapmamız gereken ufak tefek önlemler var bununla ilgili. Mümkün olduğunca 10-16 saatleri arasında güneş ışınları daha yoğun geldiği için dışarıda bulunmamak gerekiyor sabah ona kadar. Eskiden bu süre böyle 12-16 arası derlerdi. Hani öğlene kadar dışarıda işlerinizi halledin ama artık sıcaklıklar ve güneşin zararlı gelme durumu o kadar fazla erken saatte başlıyor ki sabah erken saatleri kullanınız ve 10-16 arasında da dışarıda olmamanız tavsiye ediliyor. Kapalı araçta kalmaktan kaçının sevgili dinleyenler. Dışarı çıkarken bazı önlemler almak gerekiyor. Sıcak havalarda açık renkli, hafif ve bol kıyafetler tercih edin. Su, sıvı mutlaka için. Her sıvı su yerini tutmuyor. Bunu söyleyelim. Su çok önemli. Kilomuz başına günde 200-250 mililitre suyu içmeniz gerekiyor. Yaklaşık 3,5 litre kadar herkesin su içmesi gerekiyor. 2,5-3,5 litre kadar. Sıcak çarpmasının 10 önemli belirtisinden bahsedelim. Yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, kalp hızında artış, hızlı nabız, baş dönmesi, halsizlik, düşkünlük, yorgun, soluk, cilt, huzursuzluk, şuur bulanıklığı belirtiler. Yol açan etkenleri neler? Aşırı derecede güneşe maruz kalmak, sıcakta veya güneş altında egzersiz ve spor yapmak, sıcakta veya güneş altında uzun süre dışarıda kalmak, güneş altında bırakılmış araba gibi küçük ve kapalı ortamlarda durmak, uzun süre plajda, kumsalda, saunada kalmak, sıcak havalarda yeterli su içmemek ve soğutma olanakları yani klima sisteminin yetersiz olduğu yerlerde sıcak çarpmasına yol olabilir. Peki sıcak çarpmasında ne yapılmalı? Oldu, başımıza geldi. Sıcak çarpması tedavisinde ana hedefin su, vücut sıcaklığının düşürülmesi olduğunu unutmayın. En yakın sağlık kuruluşuna başvuruncaya kadar sıcak çarpması belirtilerini gösteren kişi hemen serin bir yere alınmalı. Üzerindeki sıkı giysiler gevşetilmeli. Vücuttaki sıvı ve elektrolit kaybının karşılamak için bol su verilmeli. Tuzlu yiyecekler verilmeli. Ancak bireyin şuur durumunda bulanıklık varsa vakit kaybetmeden hemen bir sağlık kuruluşuna da başvurmak gerekiyor. We'll be right back.

Biz Ayrılan Süre'nin sonuna geldik bugün sevgili dinleyenler. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Recep vardı. Bugün sizlerle birlikteydik. Saati birlikte tamamladık. Yarın yine bu dakikaları paylaşıncaya kadar hoşça kalın diyelim.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Gerçekleşirdi o anlar. Burada da bizim Dışişleri Bakanımız Türkiye heyeti orada. Trump onlarla tokalaşıyor. Hemen resmi törenin ardından geçtiği devlet konuk evinde o karelerde gelsin. Şu anda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la.
4: Bu ziyaret sadece aslında bizim için değil. Aynı zamanda Avrupalı liderler için de önemli.
3: Tabii.
4: Neden? Trump çünkü şunu açık açık söyledi. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırmasaydı o zirveye gitmezdim dedi. Neden? İran Savaşı'nda yaşanan istediği desteği alamadığı için ben de artık NATO'ya köprüler atıyorum demeye getirirken Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle Türk diplomasisinin başarısı biraz da tabii bunu işte etkili. Trump bu zirveye katıldı. Yani bizim için önemli olduğu kadar aslında Avrupalı tabii, liderler için de çok,
3: çok son derece önemli.
4: Asıl ilginç kareleri bence biz şeyde göreceğiz. Külliye'de göreceğiz. Buraya gelmeden önce izledim. Mesela orada Osmanlı temalı bir karşılama töreni hazırlanmış. Yeniçeriler hazırlanmış.
3: Birazdan ona da
4: İşte 16 Türk Devleti'nin edeceğim. Biliyorsunuz zaten
3: evet,
4: orada bayrakları hemen hemen her törende yapılıyor. Ama buna ek olarak işte mehterli karşılama hazırlanmış. Yeniçerileri biz ilk defa gördük. Yani külliyedeki Trump'ı doğru. karşılama törenleri de pek çok ilk olacak. Ve bunun doğru. vereceği mesajlar da çok önemli,
3: çok önemli
4: olacak.
3: Doğru. Gürkan Acır.
5: Şimdi gerçekten önemli bir ziyaret. Bir kere İran Savaşı sonrası olması çok önemini arttırıyor. İkincisi Türkiye'nin Biden dönemindeki ABD ilişkilerinin sıfır noktasına gelmiş bir Türkiye-ABD ilişkileri vardı hatırlayalım. Hepimiz için biliyorduk. Trump dönemiyle birlikte belki de tarihimizin en iyi ABD-Türk-ABD ilişkilerinin olduğu bir döneme girdik. Bunda tabii Trump'ın bireysel dostlukları önemsemesinin de çok büyük bir rolü var. Trump böyle kişisel dostu, bakın karşılama töreninde bile evet. protokol kurallarını çok aslında Trump protokolü diyorlar. Çok sevdiğine, dost olarak gördüğüne koluna giriyor. İşte onunla el ele yürüyor. Veya kimi zaman omzuna elini koyuyor gibi. Aslında devlet başkanları protokolde pek görmediğimiz evet. şeyleri yapıyor. Buna mukabil Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde koluna girdi. Şakalaştılar, güldüler ve bizim o kırmızı halı derdik eskiden. Şimdi mesela turkuaz renkli halı oldu. Evet. O turkuaz halıda yürüyüşlerinde aslında bambaşka bir profil gördük.
3: Çok.
5: Yani hiç rastlamadığımız bir profil gördük. Adeta uzun yıllar sonra karşılaşmış iki arkadaş gibi kol kola girdiler, geldiler. Şimdi bunun dediğim gibi Trump dış siyasetinin aslında birazdan ayrıntılarına gireceğiz. NATO'ya gerçekten bir soğuk tavrı vardı. NATO'nun Avrupa Birliği'ndeki üye ülkelerine karşı, başta İspanya olmak üzere pek çok ülkeye karşı tavrı vardı. Bu sıcak karşılama, Türkiye'yi tercih etmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolayı ben buraya geliyorum demesi NATO'da bambaşka bir kapı açacak demektir. Bakın NATO'nun bu konseptinin adı, bugünkü buluşmanın adı NATO 3.0. Evet. ABD Savaş Bakanı Hegseth dedi ki bu NATO 3.0'dır dedi. NATO 3.0 ne? Çok kısaca özetleyelim. NATO 3.0 çok kutuplu dünya düzenine NATO'nun entegre olması dersek tam olur da aslında kabullenip onunla mücadele edecek bir yeni donanım ve yeni perspektif. Bugün Hakan Fidan'ın da attığı doğru. bu anlamda önemli bir sosyal medya paylaşım var. 3.0 bu. Bugüne kadar hem Biden hem Obama 3.0'ı kabul etmiyorlardı. Daha doğrusu yani diyorlardı ki çok kutuplu dünya düzeni falan yok kardeşim, biz buna karşı direneceğiz. ABD tek kutuptur diyorlar. Oysa şimdi ABD ve NATO diyor ki kardeşim dünyada çok kutup var, bu tamam ama biz buna karşı nasıl örgütleneceğiz?
3: Yeni tehditlere
5: karşı. Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Fatih'in de dikkatinden kaçmamıştır sevgili Yücel abin de. Trump 3 kişiyle görüşecek burada. Zaten biz ev sahibiyiz, tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hemen şu sıralarda başlayacak birazdan görüşmek.
3: Bu arada çok affedersiniz Gürkan Acır. Beştepe'den de görüntü geliyor ekranlara. Aha. Orada tören mangası hazır. Buyurun lütfen.
5: 1. Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2. Zelenski. 3. Ahmet Eşşar'ı.
3: Evet.
5: Şimdi bu bize ipucu veriyor mu? Tabii. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben buradan şu sonuçları çıkartırım. Uzun uzun konuşacağız. Akşam Taksim Meydanı'nda da konuşacağız bunları. Zelenski ile savaşı bitir. Savaşı bitir. NATO olarak artık arkanda destek olmayacağız. Bu savaşı bitir. Putin'le masaya otur. Bunun türlü yolları var. Peki burada kimin üzerinden arabuluculuk yapılacak? Kim bu işte arabulucu olacak?
4: Türkiye yapacak.
3: Tabii, Türkiye yapacak.
5: Ahmet Eşşara, İsrail'le gerilimin odağındaki bir isim, bir devlet başkanı, Suriye devlet başkanı değil mi? Şimdi Ahmet Eşşara ile görüşmesi ne anlama geliyor? İsrail'in bölgedeki yayılmacı ve tehditlerine karşı onunla görüşüyor. Şimdi bakın, bölgedeki iki sinir ucu nokta dediğimiz, hani birisi Suriye ve İsrail tehdidine karşı en yakın ülke, öbürü de Rusya ile birlikte mücadele eden Ukrayna.
4: Bunun özeti şu olur mu Gürkan? Ben bundan sonraki işlerimi Türkiye ile beraber yürüyorum.
5: Tam oraya getiriyordum lafı. Benim şeyim şu, işte bu NATO 3.0'ın konsepti şu, bölgesel liderler, yani bölge liderleri yaratma konseptine gidecek. Türkiye'de özellikle 2016'dan itibaren çok başarılı bir dış politika sergilediği için, dış politikada başarılı olduğu için, Suriye örneğini buna verebilirsiniz, Azerbaycan örneğini verebilirsiniz, verin yani bir dolu örnek söyle. Hatta Ukrayna-Rusya savaşını verebiliriz. Her iki ülkeyle de görüşebilen tek ülkeydik. Bizim dışişleri bakanlarımız her iki ülkeyle de görüşebiliyordu. Yani dünyada böyle şu anda pek örneği yok. Dolayısıyla Türkiye'yi bu bölgede aslında NATO'nun, hani tırnak içinde söyleyelim, abisi tabii, rolüne Trump ilan ediyor gibi.
3: Doğru.
5: Bir şey. Bu görüşmeler bize bunun ipucunu veriyor. Dolayısıyla bu gelişme, daha doğrusu Trump'ın Türkiye ziyareti, bu anlamıyla önümüzdeki birkaç yılı, belki de 5 yılı 10 yılı bilemiyorum, ama çok derinden etkileyecek temel kutuplaşmalar, temel barışlar, barış anlaşmalarının önüne açacak bir zirve olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Ayrıntılarına gireceğiz.
3: Tabii gireceğiz. Şimdi Fatih Ati'ye döneceğim ama Trump resmi törenle karşılanacak. ABD Başkanı Trump bir taraftan Beştepe'den görüntüleri veriyor. Arkadaşlarım şu anda ekranda. Gözümüz kulağımız tabii bir taraftan da orada. Fatih Atik.
1: Evet, biz de Beştepe'deyiz, Külliye'deyiz. Ama tabii şu anda bulunduğumuz yer Uluslararası Basın Merkezi. Daha doğrusu Millet Kütüphanesi Uluslararası Basın Merkezi'ne dönüştürüldü. Burada binlerce gazeteci var. Yayınlarda Dünya Gülden az önce ekrana verdiğimiz kareleri konuşuyor.
3: Evet.
1: Trump Ankara'ya ayak basar basmaz zaten burada hareketlilik, uçak iner inmez hareketlilik başladı. Sabahtan beri oturan arkadaşlar da, yabancı yerli bütün medya mensupları canlı yayına geçtiler. Yani hareketliliğin merkezi şimdi Etimesgut'taki havalimanı ama birazdan Beştepe Külliyesi olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Çok ilginç bir karşılama töreni hazırlandı. Daha önce muhafız alayı vardı orada ama şimdi Yeniçeriler var. Diğer işte isimlerini sayayım isterseniz
3: tabii,
1: ama.
3: Tabii olur.
1: Az sonra
3: olur.
1: Görüntüye geldiğinde arkadaşlar verecekler. Şimdi bu ilk defa oluyor. Daha önce sadece resmi günlerde resepsiyonlarda sadece izleyici olarak, yani karşılama töreninde birer kişi bulunurlardı. Şimdi çok farklı bir tören hazırlanmış. Onun notlarını almıştım az önce de. Onları aktarayım. Yeniçeriler çok dikkat çekiyor burada. Onun dışında işte Osmanlı. Şimdi şurada var.
4: Özgür Özel yine uyuyamayacak.
1: Tören alanında bulunan birlikler. Bakın, tarihi saygı takımı var burada. Kimler var? Yakıcılar, kesiciler, serden geçtiler, cebeciler, topçu unsurlarından oluşan tarihi Osmanlı Birliği var. Onların tarihi kıyafetleri var. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın mehteran birliği var. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı'nın bandosu var. Yine Muhafız Alay Komutanlığı Onur Kıtası var. Tüfekli gösteri takımı var. Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığı'nın 103 atlı birliğin 103 attan ve binicileriyle birlikte oluşan atlı tören kıtası var. Onlar karşılayacaklar ama özellikle dikkat çeken 16 Türk Devleti'nin kıyafetini ve bayrak grubundan oluşan tarihi saygı takımı ve işte Yeniçerilerin Osmanlı vurgusuyla Türk tarihinin örneklerinden bir detay sergilenecek burada Trump karşılanırken. Ayrıca iki lider Beştepe Külliyesi'nde bu tören tamamlandıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türk Yıldızları akrobasi takımı da gösteri uçuşu yapacak. Onu seyredecekler içeri girerken. Onu da izleyecekler. Ondan sonra içeriye girecekler. Şimdi burada hareketlilik başladı dedik. Bekliyoruz. Herkes heyecanlı. Çok keyif veren kareler var. Gerçekten.
3: Evet,
1: bütün
3: evet.
1: Dünyanın yani imrenerek diyeyim ben artık. Başka bir kelime bulamıyorum. Çünkü bu toplantıya gelmeden önce Avrupalı liderlerin hemen hemen tamamı, NATO üyelerinin hemen hemen tamamı Cumhurbaşkanımızı arayarak, bizzat arayarak şunu söylediler. Ya Trump'la bizim aramızda kriz çıkmasın. Sizin aranızı iyi, mealen söylüyorum. Siz Trump'la iyi ilişkiler içindesiniz. Lütfen bu zirvede kriz çıkmasın. Bizi bozmasın. Bize ters bir laf etmesin. Filan gibi özetleyebileceğim ricalarda bulundular. Neden ricada bulunduklarını da işte bu karelerden anlıyoruz herhalde Gülden.
3: Tabii.

0: Çünkü iki eski arkadaşın,
1: mesela dostun, Fatih şu an ekrandaki kare, o kol kola yürüdükleri şurada, yani kahkahalar atılıyor. Artık gülümseme değil, tebessüm değil, kahkahalar, evet. O turkuaz halıda yürürken onları da veriyor arkadaşların bir taraftan. Dediğin gibi gerçekten çok çok güzel, çok gururlandıran
0: kareler. Yani pek çok lider konuşamıyor. Neler oldu? Bakın İran Savaşı sırasında neler olduğunu kısaca hazırlatayım. İran'la Amerika yani füzeler havada uçuşurken, bombalar havada uçuşurken Amerika ile konuşabilen tek NATO ülkesi vardı, Türkiye. Tek cumhurbaşkanı vardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. NATO üyeleri ne olup bittiğini bizden öğreniyorlardı. Hakan Fidan'ın telefonları susmuyordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonları susmuyordu. Avrupa Birliği üyelerinden bahsetmiyorum, NATO üyelerinden bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifak ortaklarından bahsediyorum. Ne oluyor, ne bitiyor, nerede, nasıl hareketlilik var? Bunların hepsini öğrenebilmek için Amerikalılar cevap vermiyordu çünkü telefonlarına. Türkiye'den bilgi alıyorlardı. Şimdi de Trump'la ilişkilerinde aman bir kriz çıkmasın, NATO'nun geleceğiyle ilgili kıyamet kopmasın. Bu evet. İttifak toplantısında 36. zirvede ittifakın geleceğine dönük olumlu sinyaller verilsin, gelişmeler ona göre planlansın şeklinde beklentileri var. O nedenle de bu ilişkiyi en iyi kim kurar? Recep Tayyip Erdoğan kurar diye pek çok lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu yönde taleplerde bulundular. İşte aralarındaki sıcaklığı, dostluğu, samimiyeti görüyoruz. Tabii. Bu noktaya nasıl gelindi? Bu da önemli. Yani zaman zaman çok gergin dönemler de oldu. Trump'ın ilk başkanlık döneminde katsa yaptırımları o dönemde ortaya çıktı. Yani başka problemler de yaşandı ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın diplomasi tecrübesi, ikili insani ilişkilerindeki becerisi, kendine has üslubu, kendine has insani ilişkilerdeki yaklaşımı herkesi etkiliyor. En çok etkilediği kişi de belki de Trump oldu. Yani bugün az önce Gürkan söyledi. Buradaki 32 Avrupa Birliği NATO üyesi ülkenin hiçbirinin devlet başkanıyla, hükümet başkanıyla özel görüşme yapmayacak Trump.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu'yla Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 18-29, Ankara 14-28, İzmir 20-33, Bursa 17-29, Konya 15-28, Afyon 13-19, Denizli 18-33, Antalya 25-34, Adana 24-32, Zonguldak 18-23, Samsun 19-26, Trabzon 17-24, Kayseri 13-27, Erzurum 11-20, Gaziantep 21-31, Diyarbakır 24-35 ve Şanlıurfa 25-36 derece.

0: Yol durumu. Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometre yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Tövbe kabul edilir. Resulullah buyurdu: vardır ki bazı kullar günahı sebebiyle cenneti kazanırlar. Nasıl olur denildi. Buyurdu ki: günaha tövbe istiğfar edip unutmaz onu daha. Öyle pişman olur ki şeytan da hayret eder ve keşke bu günaha sokmasaydım onu der. Allah bir peygambere buyurdu: git müjde ver, mümini affederim tövbe ederse eğer. Bir veli buyurdu ki: tövbe edip yatınız, ertesi güne dahi tövbeyle başlayınız. İsrailoğulları zamanında bir kişi vardı ki fasık olup günah idi her işi. Fakat günün birinde oldu nadim ve pişman, tövbe etmek istedi bütün günahlarından. Velakin düşündü ki pek fazladır günahım, acaba tövbe etsem affeder mi Allah'ım? Bunu öğrenmek için acele bir alime gidip dedi: cevap ver benim şu sualime. 99 kişiyi öldürmüş bir adamım. Eğer tövbe edersem affeder mi Allah'ım? Hayır etmez deyince öldürdü onu dahi. 100 oldu böylelikle onun öldürdükleri. Gitti başka alime anlattı bu durumu. 100 kişiyi öldürdüm, tövbem kabul olur mu? Dedi: olur, velakin terk et sen bu diyarı, filan köye hicret et, iyidir insanları. Tövbe edip o köye giderken fakat bu zat ömrü nihayet bulup o yolda etti vefat. Azap melekleriyle rahmet melaikesi ruhunu götürmeye oraya geldi hepsi. Velakin bu hususta eylediler ihtilaf. Bu mevta bize ait diyordu iki taraf. Hak Teâlâ buyurdu: tartışmayı bırakın, ölçün iki tarafı nereye daha yakın. İyi köye bir karış yakın bulunca onu, rahmet melaikesi aldı onun ruhunu. Lakin halis tövbenin vardır ki işareti, pişmanlık ateşiyle kavrulur, yanar içi. Ne kalırsa pişmanlıktaki siyah izler, pişmanlık ateşiyle ancak temizlenirler. Resulullah buyurdu: tövbekârlarla otur, çünkü o kimselerin kalpleri ince olur. Bir gönül ne kadar çok temiz ve safsa eğer, o kişi günahlardan o kadar nefret eder. Vaktiyle bir peygamber, günahkar bir kişinin isteğiyle Allah'a yalvardı affı için. Ona vahiy geldi ki, yerde ve göktekiler o kulun affı için şefaat etse eğer,

0: affetmem o kimsenin günahını ben asla. Zira pişman olmuyor günahına ihlasla. Günahlar ayrılsa da büyük küçük diyerek, günahların hepsi de aslında büyüktür pek. Zira düşünmeli ki, günah ile o insan kime karşı gelmiştir, kime etmiştir isyan? Madem ki Halık'ına isyan etti o kimse, günahın küçüğü de büyüktür öyleyse.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: İslam alimlerinden ve Evliya-i Kerim'den olan Seyyid Sıkratullah İzani Kudüs-i Suruf buyuruyorlar ki, bidatların hepsi karanlıktır. Onlarda güzellik yoktur. Bizim yolumuzun üstünlüğü bidat karışmamış olmasıdır. Ortadan kalkan her yol bidat yüzünden kalkmıştır. Farzlarla yetinip bidatlerden kaçınan kimse bir bidat işleyip birçok taatlar yapıp hal ve mevacide kavuşandan elbette üstündür buyuruyor Seyyid Sıbkatullah İzani rahmetullahi aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: İyi günler efendim.
1: Buyurunuz.
3: Osman Ünlü hocamdan düğün yapacağım çocuğum, şimdi dua alabilir miyim efendim?
4: Allah Teala kolaylık versin, hayırlı neticeler ihsan etsin, evlenecek eşlerin arasına muhabbet ihsan etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahirden fitnelerinden de muhafaza buyursun inşallah.
3: Hocam Allah razı olsun, tamam. Ellerini öperim. Hocam kafam çok karışık, 4 tane sorum var. Yani biraz da karışık kafam, bulanımdayım da. Efendim, birinci sorum, muhtaç olmak insana neyi hatırlatıyor? Yani maddi ve beden olarak muhtaç olmak. İkinci sorum.
2: Evet efendim.
3: İkinci sorum. Mesela radyo dinlerken, televizyon dinlerken ezan okunuyor. O anda bizim hanım yok evden ölü çıkarmış bilmem ne, hücum ediyor, kapatıyor. Yani bu yanlış mı doğru mu? Benim kafam Allah bullak, yani edemedim, akıl edemedim. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Üçüncü sorum hocam, yemin ederken mesela yemin ediyoruz ya, işte günahım benim boynuma diyorum. Ya bu yanlış mı? Çok büyük günah mı? Yani onu terk etmek istiyorum. Onun bir açıklamasını istiyorum. Dördüncü sorum da hocam, mesela örneğin sizi dinlerken veya dini bir programı dinlerken hemen hanım oradan saldırıyor. Müftü mü olacaksın, hoca mı olacaksın? Hemen kapatıyor. Ben de diyorum ki seninle Allah baş etsin, ben baş edemiyorum. Yani bunda ben günaha mı girdim, ne yaptım, onu bir açıklar mısınız?
2: Peki efendim.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Peki efendim.
3: Allah hepinizden razı olsun.
2: Amin efendim.
1: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Hayırlı günler.
1: Buyurunuz efendim.
5: Öncelikle hocamdan ben de dua istiyorum. Çok büyük bir sıkıntı içindeyim. Eşimin bir takıntısı vardı.
4: Rabbim sıkıntılarınızı hayra tebdil etsin. Onlara ferahlık versin. Ahir zaman fitnelerinden sizleri de sevdiklerinizden muhafaza eylesin inşallah.
5: Allah razı olsun hocam. Eşimde büyü takıntısı vardı. Aslında vesvese gibi bir şeydi artık. Ben buna inanmadım diye. Beni bir şekilde gözden çıkardı. Sonra da bana zina iftirasında bulundu. Bunun şeyi nasıl olur acaba? Hani bana böyle bir iftira attığı için. Ve şu an mahkemeliyiz. Ben de böyle bir şey olmadığını ispatladığım için tazminat talep ettim. Bunu almam da haram olur mu acaba? Bunu öğrenmek istiyorum.
2: Peki efendim.
5: Teşekkür
1: Peki,
5: ediyorum.
1: Peki, teşekkürler.
5: Hayırlı günler diliyorum.
1: Hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimiz, bedene muhtaç olmak insana niye hatırlatır diye dinleyicimizin bir suali var. Şimdi kitaplarda bir ifade geçiyor. İhtiyaçsızlık azgınlık getirir. İhtiyaçsızlık azgınlık getirir. Onun en canlı misali şu anda yeryüzünde açık, net bir şekilde görülüyor. Akıllı da, ahmak da, herkes görüyor ve anlıyor. Ahmaklar bile anlıyordu onu. Fakat ben çocukken hep duyardım babaannemler kuşağından. Dua ederlerken, "Ya Rabbi, azdıran zenginlikten ve azdıran fakirlikten sana sığınırım." Mesela o çocukken düşünürdüm, yani zenginlik tamam, param pulum var falan, insanı azdırır da param pulun yok yani, fakirlik nasıl azdırır? Sonra büyüyünce kitaplarda gördüm, bu ifade geçiyor ama izahı var. Mesela Hüseyin Elmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh neşrettiği, yayınladığı kitaplarda, mektubat tercümelerinde orada geçiyor. Adam muhtaç kalınca işte Mustafa Toguz'un bu kadar çiftliği var, senin niye yok? Ahmet bilmem neyin bu kadar arabası var, senin niye yok? O genel müdür oldu, sen niye olamadın? Tamam, bunları sorguluyor, ondan sonra dönüyor. "Ya Rabbi, bunlara bunu verdin de bana niye vermedin?" deyiveriyor. Yani önce böyle böyle başlıyor, nefis tuzaklarını hazırlıyor. Ondan sonra dönüyor, "Onlara verdin de benim onlardan ne eksiğim vardı? Bana niye aynı şekilde mal mülk vermedin? Beni niye genel müdür yapmadın? Ben bilmem ne yapmadım falan filan" başlıyor. Ve Allah-u Teala sorgulamaya aşağıda, Allah-u Teala korusun. O zaman okuyunca dedim, ben de dua edeyim şimdi, "Ya Rabbi, azdıran zenginlikten ve azdıran fakirlikten sana sığınırım."
1: Saptıran fakirlikten diyor bazılarında da. Böyle, böyle sapıyorsun yani.
2: Tabii işte, böyle sapıyorsun abi. Yoldan aynı şekilde çıkıyorsun. Makas değiştiriyorsun yani. Zaten bir anlık mesele. Makas değiştirdim gidiyor. Şimdi ama bir de madalyonun öbür tarafı var. İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri açıklarken buyuruyorlar ki, muhtaç olduğunu hisseden bir kimse, yani acizliğini hisseden bir kimse Allah-u Teala'ya yaklaşır buyuruyor. Ama bunu elde edebilmek için hakiki bir rehber şart. Ne demek hakiki bir rehber? Piyasada çok şeyh var, hoca var, bunlar ne?
1: Turist rehberleri var.
2: Turist rehberleri.
1: Bu bir şey.
2: Elini sallasan 50 tane diyorlar ya. Yani zamanımızda bu din kitaplarında yazılan o rehberlerden Şeyh Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin buyurduğu gibi naklediyoruz. Yok gibidir. Gibi, yok gibi. Yani
1: ne yapacağız o zaman?
2: Çok çok az. Allah-u Teala kulunu boş bırakmıyor ki. Allah-u Teala rahmet eylesin bu yüklerden. Emel abiler de bize işte Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh damadıydı. Aynı zamanda Hüseyin Hilmi Efendi'nin talebesi Kureyli'de. Hep Emel abiler hocamız diye anlatır. Bizim de hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Hocamızdan duyduklarını, gördüklerini, yani ihlasta şu veya bu şekilde veyahut da ihlasla münasebeti olanlar dahil olmak üzere Emel abi her şartta, her ortamda muhakkak büyüklerin sözünü uygun zaman dilimleri içerisinde uygun halde söylerdi. O kadar anlattı, işte bir neyse sebebiyet vermedi. Niye? Çünkü karşıdakini de o ortamı da çok iyi biliyor. Hani şimdi diyor ya, biz WhatsApp'tan emir mağruf yapacağız falan. Ya karşındakini bilmiyorsun, şartları bilmiyorsun, neyi yapacaksın falan. Fitneye sebebiyet vereceksin. Hep anlatırdı. Emel abiler hep anlatır. Biz de Emel abilerden aynı şekilde bunu yakinen gördük. Yakinen gördük, inandık. Şimdi
1: Emel abi de yok.
2: Yok, Emel abi bir şey söylüyordu. Bir şey naklediyordu. Esas onu uzattım buraya kadar. Emel abi de biliyordu. Çünkü kıyamete doğru bunlar yok gibi oluyorlar. Bulmak da zor. Ama sahteleri çok. Sarıklısı var, sakallısı var, akademik kariyerlisi var. Ondan sonra bilmem ablası var, hoca ablalar var, hoca teyzeler var, hoca abiler var, hoca bilmem işte efendiler var falan filan. Oho, herkes ahkam kesiyor, hüküm bildiriyor. Böyle bir zamandayız. Bu kadar karma karışık zaman dilim.

0: Bari bu kitabı dikkatli bir şekilde okuyup anlayan kimse alim olur. Öğrendiklerini de tatbik ederse evliya olur. Biz ne olmak istiyorduk? Alim ve evliya. Asanı formül. Efendim bunun daha kolayı var mı? Var. Bir gün böyle Mustafa Tokuz'dan randevu alıp Mustafa Tokuz'un elinde gerçi bizi de göstermiyor. Sihirli bir değnek var diye dedikodusu var. Gelene ne olmak istiyor? Mürşidi Kamil. O da var mıydı?
1: Var da değnek değil. Parmağımı
0: ha parmağımı. Ya böyle bir şey yok. Ya vatandaşa bakıyorsun şu anda. Bunun diyor daha kolay yok. Yok. İşte böyle durumlarda abine Emen abinin o sözü hatırıma geliyor. Cağlon'da buymuşlardı. İlim öğrenmenin sıkıntısına, meşakkatine, zahmetine katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Kalıyor. Değişmiyor bu. Kalıyor. Efendim işte bu da ben ilk defa duydum. Ya arkadaş niye ilk defa duydun? Önünde tam İlmihal Saadet'te bir kitabı yok mu? Okusana onu. Ben anlamıyorum. Okumak istemiyorsun. Nefsi istemiyor. Sıkıntıya gelmek istemiyorsun. Peki burada bu kadar sıkıntıya gelmiyorsun da arkadaşım. Ecel gelecek. Ölüm meleği gelecek. Ondan sonra seni götürecekler. Mezarda hesaba çekecekler. Mahşerde çekecekler. Mizanın başına götürecekler. Sırattan geçeceksin. Peki onlar gelmeyecek mi zannediyorsun? Ya ben onlara inanıyorum. Otur bir sorgula. Gerçekten inanıyor muyuz? Gerçekten inanıyor muyuz? İnanan farklı olur Mustafa. Olmaz öyle şey. İnanan hemen böyle vakit girdi mi? Ben hemen evlerden duyuyordum şeyde. İtalya'da o NATO bursuyla mı gittiydi? Evet. Napoli'de. İşte gemide, açık denizde şeyler yapılıyor. Tatbikat bilmem ne yapılıyor. Yani araştırma yapıyorlar. Araştırma tatbikat değil de araştırma yapılıyor falan. Orada yani Hristiyan adam. Komutan şeyde falan. Bir gün Emel abiye demiş ki git namazını kıl. Git ibadetini yap demiş. Emel abi anlatmıştı. Demiş ki benim demiş hani görüyordu onlar dedi benim namaz kılığımı. Nereden anladın demiş hani benim ibadet vaktim geldiğini falan. Senin ibadet vaktin gelince demiş yüzün rengi değişiyor. Bakışların değişiyor. Ben kaç defa ben seni böyle aynı şekilde gözetledim. İşte o yaptığın ibadet adı neyse diyor işte namaz. O geldiği zaman demiş. Sen demiş dünyayı unutuyorsun. Bir an önce o ibadetimi yerine getireyim falan diye. Ya şimdi kafir bunu gözlemliyor tamam mı? Ha diyeceksiniz bu misal niye anlattın? Emel abi laf olsun diye mi anlattın Mustafa Bey bunu? Ya namaz vakti geldi. Kılarız ya. Hallederiz ya. Aa daha vakit çok ya. Ya şu lafın işte belini kıralım bir iki dakika. Sen de aynı şekilde anlaşarsın. Biliyoruz işte namaz
1: dur bir lafımız ya. Bitsin yani.
0: Lafımız bitsin. Aa şurada dizi var. Şu haberler bitiversin ya. Arkadaş otur bir sorgula. Emel abi ne anlatıyor? O gayrimüslim adam Emel abi de ne görüyor? Ve bunu söylüyor. Sen de diyorsun ki ben Emel abi çok seviyorum. Seviyorsun sevdiğini ispat et. Bir arkadaş vardı. Allah rahmet eylesin. Asker kökenliydi kendisi vefat etti. Dedi ki şeyin işte Türkiye gazetesi Mehmet Ağa'da tesisler vardı Fatih'te. O Mehmet Ağa tesisinde Mehmet Ağa camisinin dibinde bina vardı. Orada dedi bu işte kitapları falan İngilizceye tercüme ediyor falan büyük bir oda vermişler falan. Oraya da işte oradaki tesislerin başına bir arkadaş tayin ediliyor fakat yani oranın müdürü olacak şahsın şeyi yok. Söyleyiver odası yok. Kimse girdiği odada çıkmak istemiyor. Benim odada büyüktü diyor falan oturduk diye geniş geniş falan böyle böyle. Geldiler diyor bana beni buradan mübareklerden başka yani hocamızdan başka kimse çıkartamaz dedim diyor. Resti çektim diyor. Kendisi de böyle hoş bir anlatım vardı falan. Ondan sonra neyse diyor bir gün diyor akşam üstüne doğru baktım diyor. Emel abi pat diye diyor benim odaya geldi diyor. Emel abi ondan sonra diyor neyse ayağa kalktım diyor. Emel abi benimle güreşiyor yatıyoruz kalkıyoruz falan filan. En sonunda diyor Emel abi beni yattı. Sen demiş Emel abi seviyor musun demiş. Seviyorum efendim dedim diyor. İspat et demiş. Ana o zaman jeton düş

0: Tamam efendim, odadan çıkıyor. Odaya boşaltıyor. Var ya bir abiyi seviyor. İspat et diyor.
1: İspat. Sevginin gereğini yap.
0: Sevdiğinin gereğini yap. Efendim Allah-u Teala'yı çok seviyorum. O zaman seviyorsan arkadaş, sevdiğin gereğini yap. Değil mi?
2: Evet.
0: Vakit girdi hemen kalk, namazını kıl. Çünkü İslam Ala kitabından niye Hüseyin'in efendi ısrarla rahmetullahi aleyh kitabı okuyun, kitabı okuyun. Orada yazıyor. Açık açık uzun uzun bildirmişler İslam Ala kitabı. Saatte bir de var. Vakit girer girmez. İlk vaktinde kılınan namazı Allah-u Teala kabul eder. Son vaktine bırakarak kılınanları da affeder diye. Arkadaşın işin gücün yok. Hani doktor değilsin ki ondan sonra ne bileyim bir acil bir toplantın vardır. O toplantıda bulunman şart.
2: Ameliyattasındır.
0: Veya da yani bir zaruri, meşakkatli bir engelin var. Öyle bir şey yok. Evdesin. Niye aynı şekilde yapmıyorsun peki? Ya Allah-u Teala rahmet edersin Emel abilerden. Yani biz Cağaloğlu'ndayken de oradaki hani kiralık o binaların bile merdiven altları bile olmuş olsa tamam mı? Ya hepsinde mescit vardı Mustafa Bey ya. Burada da aynı şekilde. Hatta burada Beybir'de bir çok geniş bir yeri falan, o da vefat etti ya, Sakıp Sabancı geliyor gezdiriyor binayı falan. Orayı görünce burası ne diyor? Mescit diyor. Bir bakıyor ki ona bu kadar yeri mi diyor. Bu kadar yeri. Adamın aklı gidiyor. O kadar yerin mescide ayrılması. Yani Emel abi kadın için, erkeği için aynı şekilde o şartların hepsini yerleştirmiş. Yarın mahşer günü Emel abi Allah-u Teala soracak, ben yaptım. Biz de şahitiz, yaptık. Gel bakalım Osman Ölü, gel bakalım Mustafa Tökez. Sen ne yaptın?
2: Sen ne yaptın?
0: Sen ne yaptın?
2: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: Müslüman kimseyi incitmez. Allah-u Teala'nın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiklerine ve Muhammed Aleyhisselam'a iman edip Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçan kimseye Müslüman denir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, "Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır, ezilip hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar" buyurmuştur. İyi bir Müslüman dinine, anasına, babasına, hocasına, amirine, büyüklerine son derece saygılıdır. Lüzumsuz şeylerle uğraşmaz. Faydalı şeylerle meşgul olur. Vaktini boş geçirmez. İbadetlerini vaktinde ve tam yapar. Allah-u Teala'ya olan şükran borcunu öder. İbadetini yalnız laf olsun veya yasak ortadan kalksın diye değil, büyük bir arzu, istek ve sevgiyle yapar. İbrahim Havas Hazretleri, bir Müslüman Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına ne kadar dikkat edip tatbik ediyorsa, Allah-u Teala da onu o miktarda aziz eder. Diğer Müslümanların kalbine de onun sevgisini verir buyurmuştur. Müslüman vakurdur, kibardır, son derece mütevazı, yani alçak gönüllüdür. Kendisine başvuran herkesi dinler ve imkan buldukça da yardım eder. Çünkü Peygamber Efendimiz, insanlara merhamet edene Allah-u Teala merhamet eder buyurmuşlardır. Başkasının hakkına riayet etmek de ibadettir. Başkalarına fenalık edenleri ve üzerinde başkasının hakkı bulunanları, hak sahipleri affetmedikçe Allah-u Teala asla affetmez. Seyyid Ahmet Rıfai Hazretlerine iyi bir Müslüman nasıl olmalıdır diye sorulunca cevaben buyurdu ki, "Salih, iyi bir Müslüman Allah-u Teala'nın hükmüne boyun eğer, gelen şiddet ve belalara sabreder, aza kanaat eder, Allah-u Teala'dan başkasından korkmaz ve ondan başka kimseden bir şey beklemez. İnsana yüksek makamları veren, aşağı düşüren, aziz ve zelil edenin Allah-u Teala olduğunu bilir. Salih Müslüman, Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine tam uyar. Böyle olanların korkusu son nefes içindir. Onlar az konuşur, öfkelerini tutar ve şehvetlerini yenerler. Nefislerinin arzularını yapmazlar. Allah-u Teala'yı unutturacak bütün engelleri ortadan kaldırarak hep onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefislerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Saadete kavuşmak, nefsin rızasını terk edip Allah-u Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Çünkü kadere razı olmak, Allah-u Teala'nın hükmüne boyun eğmek, nefsin isteklerine zıttır. Allah-u Teala'nın kaderine inanan bir Müslüman dünyada daima huzur içindedir. Çünkü bir Müslüman şuna inanmıştır: kendisine gelen hayır ve şer Allah-u Teala'dandır. Allah-u Teala'nın takdiridir. Allah-u Teala'dan gelen her şeyin kendisi için iyi olduğunu, fena zannettiği şeyin sonunun iyi olacağını düşünür ve böylelikle iç rahatlığını bozmaz. Felaketlere de kolaylıkla göğüs gerer. İşte böyle bir insan Allah-u Teala'nın sevgili kuludur. Bu suretle o insan ahiret saadetine de ulaşmış olur. İyi bir Müslüman iyilik yapmak veya sadaka vermek isterse, bunu gizli olarak ve iyilik yaptığı veya sadaka verdiği insanın kalbini kırmadan, onu incitmeden, yaptığı iyiliği başına kakmadan yapar. Kısaca iyi bir Müslüman, bütün iyi huylara sahip, vakarlı, seciyeli, bedenen ve ruhen tertemiz, her türlü itimada layık, mükemmel bir insandır. Netice olarak Müslüman iyi insan, aklı başında kimse demek olup, hem kendine hem de başkalarına zarar vermez. Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ve kul haklarına riayet eder. Herkese iyilik edilip kötülük yapanlara nasihat eder. Dolayısıyla Müslüman günah da işlemez, suç da işlemez. Böyle olan bir Müslümanı Allah-u Teala da, onun kulları da sever. Dünyada rahat ve huzur içinde yaşadığı gibi, ahirette de ebedi saadete kavuşur. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, "Müslüman demek, Müslümanlara eliyle, diliyle zarar vermeyen kimse demektir."
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun.
2: Efendim, dinleyicimizin o ilk sorusu bayağı uzadı gitti. Yani muhtaç olmak, bedenen de muhtaç olmak, özürlü olmak, eğer sabrederse Allah böyle yaklaştırır kendisini. Ve ahirette iki mükafatında İmam-ı Gazali Hazretleri anlatıyor. Mesela dünyada ama olmuş, dünyada ayakları tutmamış, dünyada kulakları duymamış veyahut da konuşması yok. Öleler de var ya, görüyor ama işitme ve konuşma yok. Bunların her birisi yani dünyada aynı şekilde nakıs olmak, insanlar tarafından hor görülmek, itilip kalkılmak özelliklerini taşıyor. Ahirette Allah-u Teala bunları işte senin gözünün nurunu aldıydım, kulağının işitme duygusunu aldıydım, konuşma lisanını aldıydım veyahut da elini kolunu aynı şekilde oynatamazdın, ayaklarının gücünü aldıydım. Ama sana dünyada işte eşede ahirette bunları verecektim. Eğer razı olmazsan, beğenmezsen şu köşkü de vereyim, şu köşkü de vereyim. Onlara böyle yalvarır gibi aynı şekilde muamele eder buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Ve diğer sağlam kimseler bu hali görür. Tüh derlermiş ya, dünyada da biz böyle olsaydık. Ama sabredebilmişiz. Onun için din büyükleri buyururlar ki bunun yolu çok hani şeyi önü çok açık. İnsanlar seni dünya doğru görebilir, topal diyebilir, çolak diyebilir, kör diyebilir, sağır diyebilir desin. Eğer bunu kabullenir, üstüne gidersen seni bu Allah-u Teala'ya yaklaştırır. Allah-u Teala'ya yaklaştırdıkça, Allah-u Teala'ya yaklaştırsa aziz olursun. Allah-u Teala veli kullarından olursun. Sevgili kullarından olursun. Peki bu halin seni sonsuz saadet yurdunda şah yapar, sultan yapar ya, değil mi?
1: Evet.
2: Buradaki son mu?
1: 60 sene, 70 sene.
2: 70 sene, bilemedim 100 senede. Ama orada öyle değil ki, sonsuz tercih sana ait. Efendim radyo televizyon işte dinlerken işte geliyor hemen diyor kapatıyor. İşte ezan okunurken diyor kapatıyor. İşte ezan okunurken bunları dinlemek o evden ölü çıkarır falan. Şimdi bu sözde bir gerçeklik payı var. Bir hakikati anlatıyor ama değiştire değiştire söz değişmiş. Yani saçma gibi bazılarının hatırına geliyor. Böyle değil. Ezan sünnet-i seniye uygun olarak okunurken duyan, ben babaannemler kuşaklarında gördüğüm gibi, hatta ortaokula giderken de mesela adam şeye, eskiden teyip vardı. Dolmuşlarda teyip var. Mezarlığın yanına geçerken şak diye kapatırdı. Ezanın sesini duysa şak diye kapatırdı. Ramazan-ı Şerif geldiği zaman eğer kahvehane açıksa perdeler çekilirdi kahvehanelere. Neden? Hürmeten yapıyordu bunu. Şimdi bırak aynı şekilde hürmeti saygıyı falan, adam saldırıyor. Yani o zamanlar ezana hürmeti şey yapmaz için belki hani ezana saygısızlık yaparsan o evde birisi ölür. Hani daha önce ben şey yapıyordum ya, işte ayakta su içersen ayağına taş düşer derlerdi bize de. Sırf oturarak yapmak için. Ezana saygıyı bildirmek için böyle bir şey söylemişler. Yani bu bir eğitim meselesi. Ama maksadı aslı unutulduğu için ya bu da neyin nesi falan, uyduruk bir şey falan diyorsun. Ya uyduruk değil, çocuğu yetiştirmek için söylenen bir sözdür o. Şimdi ezana zaten hoparlörle okuyor. Okuyan adam aynı şekilde türkü mü çağırıyor, gazel mi söylüyor, o da belli değil. Falan bozup atıyor. Sünnet-i seniyeye de uygun okunmuyor. Dolayısıyla imamlar, müezzinler ezanı bozdu. Dışarıdaki insanlar da aynı şekilde bozuk şeye saygı göstermiyor. Hasse bundan ibaret oldu. Yani bu değil. Ama bütün buna rağmen yine buna da aynı şekilde saygı göstermek gerekiyor mu? Gerekiyor buyuruyor. Ben bunu çocukken çok duyardım şu sözü. Ya sen yap be Balip Hanım. Yok ya. O zaman ben yarın gideyim banka soyayım. Mustafa Döküz hapse atın.
1: Vebali benim boynuma. İyiymiş.
2: Var mı öyle bir şey ya? Bu tamam uyduruk ve cahil bir sözü. Vebali boynuma. Yap sen diyor. Vebali boynuma. Ben harcama yapayım. Parayı sen öde.
1: Yapan da vebali nasıl olsa onun boynunaymış diye yapmaması lazım değil mi?
2: Tabii. Olmaz o. Bir kere ona, ya bana böyle dedi falan, ben hırsızlık yapacağım, vebali onun boynuna. Yok öyle bir şey. Kim yaptıysa hesabını ondan sonra. Onu da piyasa şeyde bulamazsın. Onu da bulamazsın. En güzeli bu büyükler söylemiştir. Abdülkadir Geylani Hazretleri buymuşlar ki bu insanlar bugün över yarın söver. Ya yarına da kalmıyor şimdi zamanımızda. 5 dakika önce seni övüyor, 5 dakika sonra sana sövüyor. Hakikaten ya, o kadar indirdiler yani, seviye gitti, iyice düştü. Onun için Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki, rotanızı insanların rızasına göre değil, Allah'tan rızasına göre ayarlayın. Allah'tan rızasına göre ayarlayın. Dolayısıyla bu tip söyleyen sözler, dikkat edersin, namaz yok, oruç yok falan. Adam zaten inanmıyor ona. Ve kendisi gibi olması için yani şeytanın insan suretindeki görüntüler artık bunlar, tamam mı?
1: Günahı hafife alıyor bir de.
2: Günahı hafife alıyor. İman gitmiş, Allah-u Teala korusun. Bir de dinleyicimiz. Dini konu işte dinlerken radyo, televizyon falan. Müftü mü olacaksın diyor ondan sana.
0: Hanımı. Hanımı öyle diyor.
2: Hanımı öyle diyormuş. Ya şimdi onun hanımı diyor da piyasada çok bu. Çok mu? Çocuk biraz gayreti falan olunca müftü mü olacaksın sen? Tarikatçı mı olacaksın? Ne bu böyle falan filan. Göze bakıyor. Bir arkadaşım birisi anlatıyordu. Dedi tabii dilimizi yerleşmiş dedi. Piyasada iş yapıyor falan. İşte yani kullanırken biz dedi inşallah maşallah kelimeleri kullanırız diyoruz falan. Bir tanesi demiş ki çok dindarsın sen demiş ya. Adam dedi ben namaz kıldım, oruç tuttum falan, görmedi bilmiyor falan dedi. Nereden anladın demiş, çok maşallah inşallah diyorsun ya. Ben de çok dindarım, gördün mü?
0: Maşallah.
2: Ya rahmetli İsmail Yağcı abi anlatmıştı. Biz de o zaman Cağaloğlu'ndayız, Türkiye Gazetesi'nde. O da şeyde Suriçi bölge temsilcisiydi İsmail Yağcı.
0: Eyüp'te.
2: Eyüp'te. Bir gün bir yazı çıkmıştı falan, açtı telefonu. Bizim sayfaya, neyse ben kaldırmıştım, dedim buyur abi, yaşça büyüğümüz diye. Dedi ki bak dedi, bir şey söyleyeyim dedi, kendisi emekli abay, yani altyapısı güçlü. Şimdi dedi biz dedi piyasadayız, insanları görüyoruz dedi. Bak dedi, İstanbul'daki bir insan hasbelkader yolu dedi Eyüp'e düşse, Ebayi Belan Sari Hazretleri'nin oradan geçse, onu dedi onun övünerek anlatır. Ben Eyüp Sultan'dan geçmişim. Yani baktım türbesini gördüm. Eğer bir de Fatiha falan okuduysa ana.
0: Ondan dindarı yok.
2: Ondan dindarı yok. Ya yani insanlar böyle dedi, tamam mı? Altyapı göçük diyor yani. Yok. Altyapı göçük. Şimdi dolayısıyla dini bir maşallah inşallah deyince çok dindar olduğuna göre ben demek ki daha da dindarım. Evet. Sen de söylüyorsun ha.
0: Ona maşallah. Göre,
2: maşallah. dolayısıyla müftü mü olacaksın? Bu çok yanlış bir söz. Dolayısıyla onun yolunu kesiyorsun. Onun yolunu kesiyorsun. Ha kendine göre tabii şeytan da nefis de böyle pat diye aynı şekilde düşmanlığını açıkça bildirmiyor. Bir şey getiriyor ya, sen müftü olacak halde niye bu din kitaplarıyla uğraşıp duruyorsun ya da diğer dini konuları aynı şekilde dinleyip duruyorsun falan. Halbuki herkesin aynı şekilde dinlemesi, okuması, dinini öğrenmesi lazım.
1: Namaz sadece müftülere mi farz?
2: Tabii.
1: Oruç sadece müftülere mi farz?
2: Allah Allah. Sen cennete gitmek istemiyor
0: yani,
2: musun?
0: Ben öğrenmeyeyim mi yani?
2: Değil mi? Ha, bu söz yanlış bir söz. Ben dedi işte işte senin işine Allah baksın lan, Allah'a havale ettim halinde bir şey söylüyormuş. Söylesin, hidayet versin sana, bak anlayışını da getirsin. Efendim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Beyimin takıntısı var dedi. Bana da zina isnadında bulundu. Ya kadında da erkekte de oluyor bazen. Allah'a da reşba ihsan etsin, zor iş ya.
1: Zor.
2: Şeyde Fatih'te otururken bir arkadaş vardı. Ya neredeyse o zaman cep telefonu falan da yok. Cep telefonu falan da yok. Ya kadın böyle kuruyor. Kadın kuruyor falan. Sen bugün işte bir kadınla görüştün. Ya dedi, nasıl ispat edeceksin, yaşça bizden küçüktü. Abi dedi nasıl ispat edeceğim ben buna dedi. Hastalık. Ya tedavi görüyordu zaten kadıncağız da. Ya dedi şey nokta, bir de çocuklar var evin içerisinde. Çocuklar var. Kafayı takmış. Beyim diyor beni aldatıyor. Şimdi öbür versiyonu erkek de diyor ki hanım beni aldatıyor. Bu da öyle. Ya hastalık bu. Ve bir sefer bu şekilde böyle olan birisiyle Cağaloğlu'ndaydı. Şeye gelmişti yani, o bizim sayfaya gelmişti. Ben de müsaittim, geldi beni dinledim. Ya Mustafa Bey inanır mısın? O kadar ciddi, ikna edici anlatıyor ki kafasında çizdiği senaryoyu. Yani ince ayrıntılarına varıncaya kadar, aha dedim bu zekayı, bu şeyi dedim başka şey harcasaydı başka şey harcasaydı. Ve hiç olmamış bir şeyi öyle bir anlatıyor ki sen diyorsun vay be diyorsun ya, nasıl yapar o adam? Hiç yok ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Adam onu anlatabiliyor. Yani onu çözebilmek, ondan sonra şey yapıp yönlendirebilmek. Mesela Osmanlılar bunları tedavi etmişler. Ama tedavi usulleri, şimdi gidiyorsun doktora, basıyor ilacı. Basıyor ilacı, kimyasal ilacı. Ondan sonra hatta ömür boyu şey yaptırıyor. O bir tane bir kadın doktor var, profesör. O kızıyor. Ben de hak veriyorum ben o kadına. Ya diyor, bu hastalık diyor, tedavi edilir, ömür boyu ilaç kullanılmaz ki diyor, tamam mı? Şimdi tansiyon için, ondan sonra yok için, diğerleri için ömür boyu. Ya tedavi ettin, ettin, etmedin, o zaman hiç şekilde, yani etmiyorsa
1: ilacı değiştir,
2: ilacı başka değiştir, bir şey yap. Başka bir şey yap. Dolayısıyla bu takıntı sebebiyle de bana de zina iftirasında bulundu dedi. Kendimi temize çıkarmak için mahkemeye şahitlerle beraber şahit. Mahkemeyi kazandım dedi. Dedi mahkemenin vermiş olduğu tazminatı alabilir miyim? Alır. Çünkü iftira suçu çok ağır bir suç. İftira suçu çok
3: bir de,
2: ağır.
3: Bir de bir kadına suç. Yani iffetli bir kadına.
2: Evet. Şey yapınca cezası ağır. Hatta karşı taraf o maddi ceza ödedikten sonra da özür dilemesi, helallik dilemesi gerekir. Helallik dilemesi gerekir. Çünkü bazı şeyler var. Bazı şeyler var. Söylendiği zaman her ne kadar şey olsa da iz bırakır.
3: Şuyu vukuundan beter.
2: Tabii iz bırakır. Dolayısıyla yani o konuda hani derler ya takkeni önüne koy bir düşün. İşte Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh Hazretleri'nin hali anlatılıyor. Bir gün Resulullah Efendimizle beraber aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebi'nin dışında bir duvarın gölgesinde veyahut bir ağacın gölgesinde otururken birisi gelmiş Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam hakaretler yapıyor falan. Hakaretler şey yapıyor falan. Hazreti Ebubekir dayanamamış. Demiş ki ya demiş bu zat ya ne yaptı da böyle hakaret ediyorsun. O böyle der demez Peygamberimiz kalkıyor. Hemen oradan uzaklaşıyor. Tabii Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti durumu anlıyor. Koşuyor arkasından. Diyor ki özür dilerim ya Resulallah diyor. Hata mı ettim? Buyurlar ki hata ettin. Çünkü biz cevap vermedik ki melekler gelmişti. Onun söylediklerine melekler sen öylesin, sen öylesin. Söylediklerinin hepsini ona şey yapıyorlardı. Melekler cevap veriyordu. Sen araya girip ona cevap verince melekler çekildi, şeytan geldi. Şeytanın olduğu yerde ben durmam buyuruyorlar. Çünkü şeytan gelecek karşı taraf. Aa sen şunu da söyle.
3: Bana kavga söyle. Çıkacak artık.
2: Kavga çıkacak. Tabii hedefi o, niyeti o. Hani anlatılıyor ya, demiş ne yaptım demiş ya. Tabii sadece darandım demiş, ipini çöz.
3: Gevşettim.
2: Gevşettim. Şimdi insanlar yine bana bulacaklar bu şeyi, kabahati falan. Onun için de Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin'ime, Hilmi Efendi şefaatlerinden ayin eylesin. Amin. Cenab-ı Hak. Yani bir ömür vermişler hocasından, duydukları, öğrendikleri sağlam kitapların orijinallerini dünyanın her tarafına gönderdikleri gibi onları Türkçe'ye de tercüme etmişler. Olsa tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitap bir Müslümana lazım olacak. Bütün bilgiler, bütün kitapları yarım asırlık bir zaman dilimi içerisinde tek başına hem de hazırlamışlar. Dolayısıyla bu kitapları okuyan kimse rotası düzgün gider. Son nefeste de imanını kurtarır. Aksi halde hele hele bu kitaplara düşmanlık ederse, itiraz ederse, efendim işte elini alıp atarsa, yırtarsa, yakarsa bedeli dahil olur. Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun ve bu kitaplardan da ayırmasın bizi.
3: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
4: You know, I might add that
5: Turkey
4: bought planes.
5: Türkiye
4: it's the best
5: uçak satın aldı
4: plane.
5: Ve gerçekten
4: but they
5: en
4: bought
5: iyi
4: planes
5: uçak.
4: From the United
5: Ama
4: States.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nden
4: and
5: uçak satın aldılar.
4: When you buy a plane from the United States, if there's engine rehab and other things that are done to engines,
5: there's
4: various things that happen, including just maintenance. I think we have an obligation to maintain engines and help them maintain engines. When you buy a plane from us, what are we going to say? You're buying a plane if the engine needs work or if the engine has to be rehabilitated or even upgraded somewhat, but I think we have an obligation to do that. What are you going to do, say, I'm not going to do that?
5: Look,
4: I know, you know, a lot of people don't agree, although I think with time they're starting to agree. Turkey has been a great ally for us.
5: Turkey could have gone on the side.
4: They know Iran very well. And they know the problems with Iran.
5: But they've been very instrumental ama gerçekten diğer birkaç tane ülkeyle birlikte de yardımcı olma konusunda çok yardımcı oldular. Mücadeleye de katılabilirlerdi. Bazı insanlar İsrail ilişkilerinden bahsediyorlar. Mücadeleye onlar da katılabilirlerdi. Gerçekten çok güçlü bir ülke, askeri anlamda güçlü bir ülke ama bunu yapmadılar. Belki bunu benim yüzümden yapmadılar. Ama diğer taraftan, yan taraftan da aslında mücadeleye katılabilirlerdi. Türkiye ülke olarak çok çok iyi bir ülke oldu ve ben sadece başkan olarak kendi bakış açımdan bunu söyleyebilirim. Olağan dışı bir ülke oldular birçok açıdan ilişkilerimizle ilgili olarak. Bunun içerisinde İran'la savaşın sona erdirilmesi aslında sadece savaşta değil, askeri harekat anlamında öyle de diyebiliriz. Aslında nükleersizleştirilmesi diyebiliriz İran'la ilgili. Çünkü eminim ki Cumhurbaşkanı da orada nükleer silahların olmasını istemezdir. Aslında tamamen eminim diyebiliriz. Bu konuda. Dolayısıyla bizden bir ürün satın alındığında ister uçak olsun ister başka bir şey olsun bakım zamanı geldiğinde bence yardımcı olma konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacağız? Ürünü kullanmanıza izin vermeyeceğiz mi diyeceğiz satın almak için bu kadar para harcamışken. Dolayısıyla samimi olmak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'ne diğer birçok daha geleneksel ülkeye kıyasla daha yardımcı olan bir ülkeden bahsediyoruz.
4: I do. I had a very good talk
6: evet,
4: with President
6: gerçekten,
4: Putin, who, by the way, has a lot of respect for
6: Başkan Putin'le gerçekten iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygısı var.
4: Uzun President Zelensky right
6: bir
4: after that.
6: Süre önce de tekrar görüşmüştük. Başkan Zelenski ile de görüştüm. Aslında bence anlaşmaya varmak istiyorlar. Bu kadar uzun sürmesi kötü oldu. Ama tabii ki bu anlamda
4: and I think we're going to be settling a ninth.
6: 8. savaşı sonlandırdık sanırım 9. sonlandıracağız. Zaman zaman savaş dediğiniz zaman belki de en beklemediğiniz zaman sona erebilir. Putin'le çok güzel bir görüşme yaptım. Ve yine aslında zaman zaman şöyle diyeyim. Sıklıkla Putin'le iyi anlaşıyorum ya da Zelenski ile anlaşamıyorum. Ya da bunun tam tersi oluyor. Ama her ikisi de şu anda aslında bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Benim hayatta yaptığım tek şey zaten
4: and
6: böyle anlaşmalara varmak.
4: Ve
6: bu anlamda sanırım yakın bir zamanda kısa bir süre içerisinde bunu sonlandıracağız. Geçtiğimiz ay 35 binli birçoğu asker olmak üzere hayatını kaybetti. Ondan önceki ay 44 bindi. Ondan önce 27 bindi. Yine tabii ki ondan önce 29 bindi. Geçtiğimiz ay ise 35 bin genç asker, çoğunluğu da asker olmak üzere kişi hayatını kaybetti ve bu çıl ılgınca.
7: Savunma sanayi işbirliğinden bahsediyoruz. Ancak savunma sanayi işbirliğimizi sürdürebilmemiz için Amerika'nın katsa yaptırımlarını da kaldırmış olması gerekiyor. Sayın Büyükelçi Barak burada. Kendisinin bu konuda aslında mesajları da oldu geçtiğimiz aylarda. Sayın Başkan'ın da bu konuda olumlu düşündüğünü biliyoruz. Hem ticaret hacmi hedefine ulaşmak hem de NATO zirvesinde burada Sayın Trump gelmeden önce de açıkladılar. Aslında Türkiye'nin hatlıyla zirveye katıldığını da açıkladılar ama aynı zamanda katsa yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanıyor olmasının bir tezat olduğu düşünülüyor. Bu noktada bu görüşmede artık somut bir netice alınabilir mi? Ayrıca siz bunu gündeme taşıyacaksınızdır. Muhtemelen Sayın Başkan'ın da bu konudaki düşüncelerini alabilirsem mutlu olurum. Teşekkür ediyorum.
4: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off.
6: Evet, şöyle söyleyeyim. Evet, bu müeyyideler kaldırılacaklar. Zaman harcamak istemiyorum bu soruyu cevaplamak için. Zaten çok yakinen çalışıyoruz. Marco Rubio ile çok ünlü bir kişi biliyorsunuz. Çok iyi bir Dışişleri Bakanı Scott Bessons'la birlikte, Pete ve tüm meslektaşlarına birlikte artık bu müeyyideleri kaldıracağız. Zamanı geldi.
4: We don't want to sanction friends.
6: Evet, dostlarımıza bu tür yaptırımları uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ve Cumhurbaşkanı için bunu ifade edebilirim. Suriye'nin yeni lideriyle de gerçekten iyi bir ilişkimiz var. 1,5 yılda gerçekten bütün ülkeyi topladı ve çok iyi bir iş çıkardı. Onlarla da çok iyi bir iş çıkardım. Bazı kişiler ama biraz sert dediler. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte gerçekten orada da çok çalıştık ve çok iyi bir iş çıkardı. Her şeyi bir araya getirdi ki kolay değildi işi.
8: With respect to Prime Minister Maloney, that true social post with the restraining order.
4: Oh, I don't know. I think she's a nice person.
6: Evet, bence Sayın Maloney iyi bir kişi.
4: It became a little bad because
6: biraz ilişkimiz kötüleşti çünkü bize destek vermek istemedi. Ama yine de bu sürece katılmak istemedi. Hürmüz Boğazı'nda dahil olmak istemedi. Yani ya da sadece İran diyebiliriz. İran konusuna girmek istemedi. Kendisiyle ilişkimizi biraz bu sıkıntıya soktu ama iyi bir kişi olduğunu düşünüyorum. Ama bence bir hata yaptı. Zaten biz oradan mesela petrol almıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada herkesten daha fazla petrolü var. Buna Venezuela'da eklendiğinde dünyada çok petrol kaynağı olan bir ülkeyiz. Bizim buna ihtiyacımız yok. Onların aslında ihtiyacı var. Ama bizi orada desteklemedi, yanımızda olmadı. Ve tabii ki ben de bundan çok memnun olmadım, tahmin edersiniz.
9: Why do you think that? What conditions have changed? Did Putin seem
4: about with what?
9: Russia-Ukraine. Did Putin seem open to any concessions that he
4: never
9: had
4: changed? I just don't want them
6: hiç insan öldürmelerini istemiyorum. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde etkilemiyor. Biden buraya geldiğinde onlara yüz milyarlarca dolarlık ekipman verdi. Ben şimdi bunları satıyorum, hibe etmiyorum bu tür mühimmat veya silahlı araçlara. Avrupa Birliği tabii ki bize bununla ilgili ödemeler yapıyor ama ben hayat kurtarmak istiyorum. 25, 35, 30 bir kere ayda 41 bine ulaştı. 41 bin hayat kaybedildi ve Ukrayna'da anneleri var, Rusya'da anneleri babaları var. Bu askerlere el sağlayarak gönderiyorlar, bir hafta sonra hayatlarını kaybediyor. Bu tamamen çılgınca ve bunu söylemek istiyorum. Bu bizi etkileyen bir şey değil. Gerçekten uzaktayız. Avrupa'yı etkileyen bir durum. Ama tabii ki biz orada Avrupa'ya destek vermek için bulunuyoruz. Ama burada tabii ki bir nosyon geliştirmek lazım. Bir okyanus var bizim aramızda. Ama burada olup biteni izleyemem. Bu savaş meydanlarının fotoğraflarını gördüm. Bu aslında tamamen dronların bu tür teknolojinin savaşı. Biz de zaten en sofistike dronları üreten ülkeyiz. Ama insanlar bunun ne kadar şiddet içerebileceğini tahmin bile etmiyorlar. Bana bir fotoğraf gönderdiler. Bana göndermeyin artık bu fotoğrafları dedim. Pete göndermişti. Ve dedim ki kendisine hiçbir şey şekilde bakmak yardımcı olmuyor. Hiç böyle bir şey görmedim. Tamamen yıkım ve kıyım. Ve bu kıyımın durması gerekiyor.
9: Did Putin open to any concessions to end the war in your culture?
4: I get along very well with both, and we're going to get it settled.
6: Evet, her ikisiyle de çok iyi anlaşıyorum ve buna bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da da olduğu gibi bize bu konuda da yardımcı oluyor, destek veriyor ve bu sorunu en kısa zamanda çözeceğiz.
4: With respect to what? Well, that's what hurt my relationship.
6: Evet, aslında benim ilişkimi NATO ile ilişkimi etkileyen buydu.
4: Denmark.
6: Çünkü Grönland hiçbir şekilde Danimarka'ya yardımcı olmuyor.
4: Really
6: Danimarka Grönland'a bir harcama bulunmuyor. Ama Amerika Birleşikleri'nin önemli bir parçası ve Çin ve Rus gemileri etrafında dolaşıyor ve bu olabilecek olan tehditler de var. Evet, Grönland aslında burada benim aklımda olan bir şey. Mutlaka Danimarka değil, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmesi lazım. Ve bütün harcamalarımız, Rusya'ya karşı yaptığımız yardımları düşündüğümüzde biz hiç para harcamak zorunda değiliz. Avrupa'dan bütün askerlerimizi de çekebiliriz. Çünkü Avrupa bildiğiniz gibi 20 yıl öncesine oranla çok farklı bir yer. Sadece farklı değil, çok çok farklı. Ve bu anlamda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Göç ve enerji konularında. Eğer bu iki konuya dikkat etmezlerse artık Avrupa bile kalmayacak. Evet, çok teşekkürler hepinize bir kez daha.
3: Değerli arkadaşlar.
4: It's amazing. It's amazing.
3: Harika gerçekten. İnanılmaz bir şey yani.
10: Evet. Çok önemli açıklamalar hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem ABD Başkanı Trump'tan. Ben hemen birkaç başlık aktarayım, ardından değerli gazetecilere soracağız, aynı zamanda Hüseyin Bey'e. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye ile düzeltelim, ABD Başkanı Trump özellikle bir kez daha vurgu yaptı. Sayın Cumhurbaşkanından dolayı NATO zirvesine geldiğini söyledi. Çok iyi bir ilişkimiz var dedi, sizinle olmak büyük bir onur. Çok güzel konuşmalar yapacağız, hatta çok güzel yemekler yiyeceğiz diye yine kendine has üslubuyla ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu. Yollar güzel, çok iyi bir lider, çok iyi bir kimyamız var, çok özel bir ilişkimiz var. Türkiye çok güçlü bir ülke, çok iyi askerleri ve çok da iyi ekipmanları var dedi ABD Başkanı Trump. Özellikle şuna dikkat çekti, Türkiye dikkate alınması gereken bir ülkedir dedi. Özellikle Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygım var dedi. Tabii özellikle F-35'ler meselesi soruldu. F-35'lerle ilgili bir karar almamız gerekiyor. Bu mesele bu odadaki kendi heyetini göstererek o kişileri de ilgilendiriyor. Tabii neden olmasın, kesinlikle değerlendireceğiz dedi. Kendisine soruldu, neden özel bir ilişkiniz var? Bunu açıklayamam ama tanıştığımızdan beri, ilk tanıştığımız günden beri çok iyi anlaşıyoruz dedi. NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Çok güçlü bir lider olan dostum olmasaydı ben bu zirveye katılmazdım şeklinde değerlendirmelerde bulundu. NATO'ya trilyon dolarlar verdik bizleri. Yine o yük paylaşımı meselesine geldi. Sayın Cumhurbaşkanı da bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum dedi. Liderler zirvesinin Ankara'da olması bizlere ayrı bir güç katacak. Kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle Gazze meselesi, F-35 meselesi, katsa yaptırımları noktasında da çok önemli açıklamaları vardı. F-35'lerle ilgili kendilerinden aldığımız sözün yerine geleceğini düşünüyoruz dedi. Ben diyeyim, çok kısa kısa değerli konuklarımdan bir değerlendirme alalım özellikle. Şimdi Yücel Koç, Gürkan Acı şöyle başlık başlık halinde, sonra Hüseyin Bey'e hemen döneceğim. Bir kısa kısa
11: ya
10: alalım.
11: Trump'ı dinlerken mesela şunu hissettim. Dedim herhalde Sayın Cumhurbaşkanımıza en fazla saygısızlığın yapıldığı yer herhalde Türkiye olsa gerek. Çünkü ABD Başkanı Trump bile üstüne basa basa bak bugün tekrar bile diyor ki Erdoğan çok iyi bir lider, dünyada saygı gören bir lider. İnsanlar ne kadar Türkiye'nin güçlü olduğunu bilmiyor diyor. Yani bunu dünyaya söylüyor. Hani biz içeriği bir türlü ikna edemiyoruz ya, Almanya evet, bizi kıskanıyor diyenleri. Bunu bakın ABD Başkanı Trump söylüyor. Orada dikkatimi çeken bir başka cümlesi de Rusya lideri Putin'le görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşulmuş olması, Sayın Putin'in de Sayın Erdoğan'a çok saygı duyuyor cümlesini araya sıkıştırmış olması. Bakın dünyayı yöneten liderler Türkiye ve Türk Türkiye'nin Cumhurbaşkanı için bu cümleleri kullanırken maalesef biz içeride başka şeyler konuşuyoruz deyip şimdi bu kadarla tutayım.
10: Tamam. Gürkan Acır.
12: Valla ben yani orada herkesin odaklandığı yerin çok doğru olmadığını sorular bazında da biraz öyle gördüm. Çünkü sorular hep işte yaptırımlar F-35, Kaan motorları falan oralarda düğümlendi kaldı. Oysa Trump, ben bu konuşmadan şunu anladım, yeni bir dönemin ilanını yapıyor. Yeni bir dönem diyor. Bakın Zelenski ile dedi ki, Zelenski ile dedi 9. savaşı sonlandıracağız dedi. 8 tane savaş sonlandırdım dedi. 9. savaş dedi sonlandıracağım dedi. Putin'le iyi bir görüşme yaptım. Benim işim bu dedi. Her ikisi de anlaşmaya varmak istiyor dedi. Bu az önce işte yayına girmeden önce buluşmaya aynen. girmeden önce dedim ki Ukrayna ile Rusya arasında bir sürpriz barış olabilir dedi.
10: Gazze'ye de aynısını yaptı. Hiç beklemediğiniz bir anda bu gelebilir dedi. Rusya-Ukrayna evet. savaşına ilişkin aynen. bu da önemli.
12: Ama bu kesinlikle Erdoğan'la görüşmesinde masada olacak bir konu. Bu Ukrayna-Rusya savaşının bitirilmesi ve Ukrayna'nın yeniden inşası bu masada olacak. İki, Gazze barışını mümkün kılacağız dedi. Gazze barışını mutlaka getireceğiz dedi. Bir üçüncü şey, Avrupa Birliği üyesi, NATO üyesi ülkelere resmen öfkesini gizlemedi Trump.
11: Evet. İngiltere başladı.
12: İngiltere'ye öyle söyledi.
11: Savaş bittikten sonra
12: Danimarka'ya dedi ki Grönland'ın onlar ne işine yarıyor evet. dedi. Ondan sonra ya neler söylemedi? Avrupa Birliği'ndeki üye ülkelere, yani Türkiye hariç tüm doğru. NATO üyesi ülkelere tabir yerindeyse fırça attı. Ve dedi ki yani bu kadar para gidiyor dedi, bu para nereye gidiyor dedi. Özellikle Grönland ne işlerine yarayacak dedi. Grönland'da istediğimiz sonucu alamadık. İran'da yanımızda durmadılar dedi. Şimdi bütün bunlar da NATO üyesi ülkelere adeta hani zılgıt derler ya doğru. zılgıt attı. Trump. Dolayısıyla çok kısa bir çerçevede toparlayacak olursak. Yeni bir dönemin başlangıcının işaretini verdi. Bize katsa yaptırımlarını kaldırıyorum dedi. 5 tane F-35'i vereceğim dedi. Dostuma bakın halen altyazıda yazıyor. Tabii. Dostuma ben yaptırım uygulayamam diyor. Evet. Yani az önce bu ikili görüşmeye başlamadan önce söylediğim gibi bu şeyler, bu savunma sanayindeki meseleler, problemler Türkiye ABD'nin bugünkü pozisyonu, bugünkü ilişkileri anlamında çok geride kaldı. Onlar halloluyor ama başka neler yapılacak, nasıl işbirlikleri yapılacak bunları konuşuyor ve bunların ilk büyük işaretlerini de Trump verdi. Çok çok önemli bir konuşma. Şimdi tam metini bir kez daha okuyacağız biz diğer konuklarımıza gitmişken. Buradan çok önemli başlıklar çıkacak sevgili Gülden. Yani görünüyor. Çok önemli başlıklar doğru. çıkacak.
10: Hüseyin Bey sizden de kısa kısa rica edeyim bu iki liderin yaptığı önemli açıklamalara dair. Bu arada Doktor Tolga Sakman hoş geldiniz diyeyim. Hemen ardından size de döneceğiz bu önemli açıklamalarla alakalı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hüseyin Bey buyurun.
13: Hoş bulduk sağ olun tabii.
10: Teşekkürler. Hüseyin Bey buyurun.
14: Görüşme bir kere çok olumlu bir havada geçti ve Türkiye'nin hem dünyadaki yerini hem de bölge devleti olarak, bölgesel bir güç olarak yerini Trump çok iyi bir şekilde dünyaya lanse etmiş oldu. Yani bunları biz kendimiz ifade ediyor olsak bu kadar rahat ifade edemeyiz. Dolayısıyla bu açıdan çok olumlu. Türkiye'nin bölgede oynayacağı barış aşamasında hem Gazze hem İran'la ilgili hem de Ukrayna'yla ilgili bölgeye ABD Trump kendisini barış havarisi gibi göstermek istiyor. Bu manada çeşitli adımlar atıyor. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber hareket ettiğini ve doğru sonuçlar aldıklarını ve Türkiye'nin bu manada da çok önemli olduğunu söyledi. Şimdi önemli olan bir husus hepimizin müjde olarak bahsedilen şey vardı. 2019 yılında Trump yönetimi adeta Türkiye ile ABD arasında bir tül perde çekti. Yani yaptırımları uygulamak suretiyle bunu Churchill'in 1945 yılındaki demir perde konuşmasına benzetirsek burada bir tül perde çekilmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler 2019'dan bu yana böyle gel git yani o flu bir ilişki vardı. Şimdi bu perdenin tekrar çekileceğini daha şeffaf, daha berrak, iki ülkeye yakışan güven üzerine inşa edilecek yeni bir dönemin başlayacağını Trump söyledi. Dostlarıma ben yaptırım uygulayamam dedi. Yani bu güzel bir nokta. Umuyorum ve diliyorum ki Kongre'de Trump gibi düşünür ve İki ülke arasındaki ilişkiler olması gereken tüm bu Orta Doğu bölgesinde, Kafkaslar'da, Avrupa'da Türkiye'nin rolünü hakkıyla teslim edecek şekilde Türkiye'nin önünü açacak, ABD ile birlikte hareket edebilecek bir yeni manevra alanı, diplomatik alan sunacaktır. Bu nedenle de ben bu konuşmanın şifrelerini çok önemli buldum.
2: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
13: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16:20 geçiyor. Bugün 5 dakika biraz gecikmeli girdik çünkü çok önemli iki dünya lideri, birisi Başkan Trump, diğeri Başkan Erdoğan konuşuyorlardı, açıklamalarda bulunuyorlardı. Ülkemize gelen yaklaşık 3000 gazetenin vallahi aralarında çok önemli sorularda cevaplandılar değil mi efendim? Ya bundan hepsi olacak efendim. Kaan'ın motorlarını görüşeceğiz dedi. F-35'e neden dönmesin Türkiye? Dönsün efendim bu konudaki ortaklığımız. Ve çok enteresan bir şey dedi ya. Biz Gazze'yi de konuştuk dedi. Ukrayna'yı da konuştuk. Ama bir şey daha dedi. Dedi ki neredeyse Avrupa Birliği'nin gözüne ayağına dizine dursun be kardeşim dedi. Elimizden geleni yıllardır veriyoruz. Bu kadar para harcadık. Onların ne faydası var? Biz de istiyoruz, versinler ya falan dediler. Şimdi efendim TGRT Haber gazetecilerle götürecek yayını tabii. Ama biz de sizinle götürelim. Bu programın formatında or var. Halkımız var. Halkımız konuşacak, sokak konuşacak. Telefonlarımız 0212 454 56 46 sevgili dinleyiciler. Dolandırıcıları konuşmuştuk ya. Yeni bir dolandırıcı çetesi daha çıktı efendim. Ona da kasko çetesi demişler. Para için kasa arıza, daha doğrusu kaza uydurmuşlar. Bu araç kaza yaptı efendim. Uyduruk bir kaza raporuyla efendim kaskodan para almışlar, para çekmişler. Ben şeytanın aklına gelmez hakikaten ya. Neyse bereket ki bunları derdest etmişler. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Dünya dönerken başladı efendim. Türkiye Gazetesi'nin manşeti de 22 sene sonra zirvedeyiz. Hangi konuda zirvedeyiz? Vallahi her konuda zirvedeyiz. Yalan mı efendim? Bu konuda çuvalladık diyenler çıkabilir. Canları sağ olsun. Hakikaten 22 sene önceki Türkiye değil. Bugünkü Türkiye çok farklı. Ama bu NATO'yu ima ediyor. Ve fakat öyle bir ima ki, öyle bir manşet ki, yani 22 sene sonra zirvedeyiz. İçine her şeyi alabilirsiniz. Evet, telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
2: Alo, merhaba Ataullah Bey.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum Müberra Hanım.
2: Ataullah Bey, Cumhurbaşkanı'nın fırçası sert olmuş.
1: Çok sert oldu. Zaten kendisi de söylemişti. Ben sert insanlarla pek yapamıyorum ama ne yapayım? Erdoğan da iyi adam falan dedi yani.
2: Evet, Donald Trump değil mi?
1: Tabii, öyle dedi ha. Yani.
2: Evet. Şimdi Ataullah Bey,
1: buyurun.
2: Ben dün bir radyo tiyatrosu dinledim. Büyük Hah. Ümit. Şimdi bu Ankara'nın kurtuluşuyla ilgili. Yani Cumhuriyet'in ilan edişiyle ilgili.
1: Evet.
2: Benim söyleyeceğim şu. Bu Kurtuluş Savaşı Hah. Niye Milli Mücadele Savaşı olarak değiştiriliyor? Milli Mücadele Savaşı ayrı, Kurtuluş Savaşı ayrı.
1: Yani, evet, orada tiyatroda öyle bir şey mi geçiyor? Milli mücadele mi deniliyor?
2: Ya birileri, ben televizyonda duydum. Milli mücadele savaşı olarak ilan edecekmiş yeni müfredatta çocuklara.
1: Milli mücadele. Ha, Sayın Bakan, Sayın Bakan'ın öyle bir şey, milli mücadele, Kurtuluş Savaşı ya da milli mücadele. Evet. Selçuklu'dan, yani, Osmanlı'dan sonra genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet.
2: Yani bu unutulmaması lazım. Bu
1: unutulmaz zaten. Milli mücadeledir o. Kurtuluş Savaşı, evet. Milli mücadele. Sonuçta bir milli mücadele sonucunda efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni koruyorsunuz. Evet. Onu kimse unutturamaz, unutulamaz. Gazi Paşa'yı efendim Yıldız Sarayı'nda kabul edip efendim müfettiş olarak şeye gönderen de Osmanlı Sultanı, son Sultan Vahdettin Han'dır.
2: Tabii Vahdettin.
1: Tabii evet. Mahiyetiyle evet. mahiyetiyle beraber isim asker, hatta şeydeki atın şeyi bile var. Kaç at olduğu, kaç personel olduğu, Samsun'a gideceği. Gerçi 3 kişi var. Farklı yerlere gönderdiği 3 tane müfettişli görevi var ve bu görevler o zaman İngilizlere de bildirilmiş çünkü İstanbul'da İngilizler var. Bir kurtuluş mücadelesi gerekiyor ama bu biraz gizli tutulmuş. İşte ne denilmiş efendim? Bu bir müfettişlik görevidir.
2: Evet,
1: Gazi Paşa da Anadolu'da kongre, kurultay üstüne kongre üstüne kongre yapıyor. Ondan sonra başlıyor efendim kurtuluş mücadelesi. Evet.
2: Şimdi binbaşı Kazım da vardı. Kazım Karabekir olması lazım.
1: O zaman binbaşı değil. O rütbesi büyüktür canım. Kazım Karabekir var, Fevzi Çakmak var tabii.
2: Evet. Yani o benim tiyatroda binbaşı Kazım işte.
1: Ha o zaman evet.
2: Askerlerle orduda mücadele etti bunlar. Sonra o orduda bir Hacı Gaffur Efendi var işte tiyatroda rol oynuyor.
1: Tabii.
2: O düşmanlara gizli gizli ondan sonra erzak getirdi düşmanlara. Evet. Ne bileyim cephane taşıdı. Yani bunların unutulmaması gerekiyor Ataullah Bey.
1: Bravo, doğru
2: söylüyorsun. O Ankara'nın tezek kokusundan geçilmiyormuş o Ankara.
1: Tabii.
2: Ondan sonra, evet yani bunlar unutulacak bir şey değil Ataullah Bey.
1: Anladım efendim. Biz unutma, unutturma sıra sana gelecek.
2: Biz bugün varsak...
1: Tabii.
2: Ben Vahdettin'i, ne Fatih Sultan Mehmet'i kötülerim, ne Vahdettin'i kötülerim mübarek.
1: Önce İstanbul'u, önce bu toprakları bize yurt edenler onlardır. Sonra işgal edilmiş, sonra tekrar ne yapmışız? Milli mücadele sonucu bir kurtuluş savaşında tekrar kazanmışız efendim.
2: Evet.
1: Yani, bunu bize söyleyenler, bu Milli Eğitim Bakanlığı kötüleyenler ya da bu konuda efendim sallo yapanlar bizi her gün dışarıya, İngiltere'ye, Fransa'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya şikayet ediyorlar. Hem milli mücadele verdik, hem Kurtuluş Savaşı verdik. Böyle bir parti yani, bu partinin genel başkanı bizi gidiyor yedi düvele şikayet ediyor, düşmanlarımıza şikayet ediyor. Onları da hemen tespit edelim efendim.
2: Şimdi Ataullah Bey, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan biraz daha fırçayı sertleştirsin.
1: Ya zaten adam diyor yani geçenlerde de Amerika'da dedi yani sert adam biliyorum ama yani böyle bir çevrem yoktur. Fakat bir de düsturlu bu adam beğeniyorum demişti yani. Biraz daha fırçayı şey yapabilir.
2: Evet biraz daha sert olsa fırça bu millet anca uyanır bu Amerika İsrail.
1: Hayır
2: bilemem efendim. Ama evet.
1: Peki, kurtuluş mücadelesini veren partinin genel başkanı ya da eski genel başkanı diyelim. Lütfen bizi efendim bizi Anadolu'yu işgal eden İngilizlere, Avrupa'ya, Fransızlara şikayet etmesin efendim. Onu da bilelim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim.
2: Günler.
1: Bakalım telefon hattımızda kim var efendim? Buyursunlar efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim.
0: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
0: Nasılsın Ataullah abi?
1: Çok teşekkür ederim Nurullah Bey. Siz nasılsınız efendim?
0: Ben de iyiyim Allah'a şükür abi.
1: Buyursunlar efendim.
0: Abi konumuz NATO.
1: Başka konu yok zaten.
0: Başka konu yok yani. pek...
1: NATO mermer, NATO kafa. Neyse o ayrı bir şeydir. Buyurunuz efendim sizi dinliyoruz.
0: Abi başka bir girmeyeyim diyorum da konu olunca mecbur.
1: Mecbur evet.
0: Evet adam da geldi zaten bugün basın toplantısında söyledikleri şeyleri de daha öncesinde söylüyordum biliyorsun.
1: Tabii bravo.
0: TGRT FM'de de bunu daha evvelinde duyurmuş olduk.
1: Konuştuk biz. Bravo.
0: Konuştuk. 5 tane şeyi de F-35'i de vereceğini de söyledi.
1: Bizim paramız var orada ya. Ya parayı versin ya uçağı versinler abi.
0: Yok abi vereceğini ben biliyordum zaten. Tahmin ediyordum yabancı basından özellikle. Yani sen münezzin misin kardeşim? Değil yani.
1: Diyenler çıktı. Abi öyle yani adamın parasını alacağına canını al demişler. Parayı vermek zor gelir onlara. Bari F-35'leri versinler abi.
0: Abi zaten paradan yapıyor ya. Sen NATO'dan çıkacağım o artistliğini yalandan. Sen Trump yani bunları yiyor muyuz yani?
1: Fakat neredeyse beddua gibi söyledi ya Avrupa'yı rezil etti ya.
0: Ya rezil ediyor da o işte bana destek vermediniz. Diğer konu da işte ben NATO'dan çıkacağım falan konusuyla hiç alakası yok. O para destek versinler diye bu %5 meselesi vardı ya.
1: Tabii.
0: O onu oradan yapıyor işte din imanı para.
1: Doğru.
0: Ama işte içerisinde olduğumuz ittifak abi yani Evet. Tabii biliyorsun yani. Diyeceksin ki ya Nurullah sen bu durumdan pek memnun musun? Değiliz ama.
1: Ne yapacağız? Söz yok. Tabii şimdi beraber Rusya, çalışıyoruz abi.
0: Abi şimdi Rusya biliyorsun Stalin Türkiye'yi tehdit edince İkinci Dünya Savaşı sonrasında Kars ve Ardahan isteyip Boğazları da ben yöneteceğim olay olunca mecbur kalındı NATO'ya o dönem. Acaba doğru mu yapıldı? O dönem Rusya ile savaşılabilir miydi? Orası beni aşar. ama şimdi bu duruma getirildi. İçerisinde bulunduğun ittifak seni buna zorluyor.
1: Tabii.
0: Yani bugün ben NATO'dan çıkacağım, artistliğimi yapacak bir durum yok. Yani bazı arkadaşlar eleştirebilir ama şimdi biz İran'ın yaptığını yapsak mesela 79 öncesi biliyorsun onlar da sağ ittifaktaydı bu Şah. Onların bu nükleer programını falan başlatanlar aslında Amerikalılardır. 79'da o Sovyet bloğuna geçip bu yeni gelen yönetim Sovyet bloğuna geçip bu füze programını adam 50 senedir hazırlanıyor bu olaya yani.
1: Tabii.
0: Şimdi bizim de bir 50 senemiz var. Ve böyle bir petrol ülkesiyiz. Yani bu artistliği yapıp biz diğer ittifaka falan geçtik dediğimizde bizim böyle bir şeyi yönetebilecek bir kapasitemizin olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü evet turizm ülkesiyiz, evet çalışkan ülkeyiz ama bizim doğal zenginliğimiz

0: Cumhurbaşkanımız gerçekten Allah razı olsun bunları bize hak ettirdi.
1: Evet.
0: Bir onlar onu seviyorum, bir de şurada mübarek olmasın. Demin Müberra Hanım çok güzel bir bilgiler konuştu. O kadar güzel konuştu ki.
1: Evet.
0: Ona da çok çok büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. O kadar ben böyle bazı ben kültürlüyüm diyen insanların, yani o bayanın kültürü kadar olduğunu göremiyorum. En iyi biliyorum diyenin.
1: Evet.
0: Gerçekten çok güzel konuşuyor. Çok güzel anlatımı var.
1: Evet.
0: 7-24 saat konuşsa ben onun konuşmasından bıkmıyorum.
1: Yani ne diyorsunuz ya?
0: Gerçekten
1: o çok... denci. Hay hay efendim. Biz de zaten neredeyse hemen hemen her gün katılan 2-3 dinleyicimizden bir tanesi. Peki. Vallahi... Demiş abi. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Her zaman bekliyoruz. Dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Nideborg'dan Yusuf.
1: Yusuf Bey merhaba efendim.
2: Merhaba, bayadım ben de katkanı dinlemek daha hoşuma gidiyor da.
1: Olsun efendim, buyursunlar efendim.
2: Az evvel bir Yücel Koç'u dinledim şeyde de. Tekrar şeyde haberlerde.
1: Evet.
2: Dünya diyor bu adamı diyor anladın o kadar diyor şey diyor takdiri diyor diyor.
1: Evet.
2: Bizim buradakiler diyor adamı anladın ezmeden başlıyor.
1: Avrupa'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye şikayet ediyorlar. Herkes Tayyip diyor, onlar da şikayetçi oluyorlar.
2: Zamanında genel başkanlar, genel başkanları kendisi yapmadı mı zamanında? O da yaptı.
1: Ya.
2: Bu da yapıyor.
1: Bunlar hem Türkiye'yi kurtardık, biz Türkiye'yi kuran partiyiz, biz kurtuluş mücadelesi veren partiyiz. Evet, İngiltere'ye, Avrupa'ya, Amerika'ya, Türkiye'ye ülkemizi şikayet ediyoruz. Gelin düşmanlar, geçmişteki düşmanlarımız gelin bizi kurtarın diyoruz.
2: Ya Türkiye'yi kurtaran ya. İman kurtardı, iman.
1: Değil mi? Türkiye'nin üzerinde hep ya. Böyle bir ses ya, var. Bir el var abi. Ha, dediğiniz gibi, evet.
2: Bir zamanlar Kıbrıs Barış Harekatı'nda Mao'ya soruyorlar Çin başkanına. Ya diyor modern silahlar karşısında diyor bu Türk askeri niye bu kadar başarılı oldu? Onlar öldüğünde dirileceği için diyor bunlar başarılı diyor. Ha. İman var, iman.
1: Öldüklerinden
2: var,
1: evet.
2: Bakmasınlar.
1: Şehit olacaklarına, evet.
2: Tabii canım. Şimdi kalkıp da anladın o şey var işte bir Denizli'den adam var anladın şeyce. Şeydi komedyen.
1: Hı.
2: Ben şeyi kınadım orada. Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Niye kınadım? Akşehir'e gittiğinde ben Seyit torunuyum diye anladın o türbede anladın mı şeysini var ya bunun.
1: Evet.
2: Sen Seyit torunuysan o adamı ziyaret edemezsin.
1: Çünkü ama hedef kitlemiz.
2: Ya tamam da o Kur'an-ı Kerim el yazması falan değil. Allah'ın kelamı onlar bütün.
1: Gitti.
2: Allah anladığını.
1: Ya o cahil o bilmiyor bir defa. Bütün ya. Dünya biliyor o bilmiyor. Ona kapalı yani adamın ya, tamam bir inancı yok. Kemal Bey hedef kitlesine gitti ama hedef kitlesi onu hain Kemal karşıladı.
2: Ya.
1: Hain ya. Kemal, ya. Hain Kemal. Ya, ya. Yuh bunlara ya.
2: Biraz anladım.
1: Hakikaten yuh bunlara. Ne ayıp bir şey ulan. Bir dönem önce Gandhi Kemal'di, Bilge Kemal'di.
2: Neler Kemal'di ya orada ya. Anladın mı? Adamı göklere çıkarttılar.
1: Tabii.
2: %65'inden Cumhurbaşkanı oluyordu.
1: Ya.
2: O iki tane var Ankara Belediye Başkanı'yla İstanbul Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı oluruz ha. Cumhurbaşkanım laf aramızda kazanıyoruz ha. Aman bir iki saat sonra bak dedim kel göründü.
1: Tabii.
2: Takke düştü kel göründü.
1: Adam gideceğine gittiğine de pişman olmuştur abi ya. Gitti ya, ama ya. Bence pişman oldu.
2: Ya,
1: ulan ne işim var burada beni buradan kim etti diyenler var ya hani. Ya. Adamın birisi düşmüş demiş ki lan beni buradan kim itti? Birisi git demiş yani. O da gitmiş.
2: Ya şimdi NATO'nun işi gücü Ukrayna'yı kurtarmak mı?
1: Ya.
2: Ya niye bu İsrail'deki anladın Filistinlere NATO'nun silahları bütün orada değil mi?
1: Söyledi, var, hatırlattı, adam... fırçayı attı. Attı fırçayı ya, senin adamın.
2: Ya atacak tabii canım. Haklıysa atacak. Haksızsa zaten boynunu neye yerir? Evet. Şimdi anladın mı? Borçlu adam anladın mı? Pek de anladın mı? Konuşamaz.
1: Hmm.
2: Borçluysa konuşamaz adamı alacaklının karşısında.
1: Tabii.
2: Ya, ama sen bir anladın mı? Ukrayna'da anladın mı? 500 tane çocuk öldü diye o Trump'ın hanımı anladın mı? Gözahatları yaptı ya.
1: Bu Meloni niye gelmedi abi? Hanımefendisi. Meloni'yi bekliyordu Türkiye ya.
2: Bilmiyorum
1: yani. Onu ya gel Ankara'ya değil direkt gelseydi ya. Onu saraylarda eski tarihi saraylarda Dolmabahçe'de şurada burada konuk ederdik. Tabii ya.
2: Bilemeyeceğim yani o kadarını bilemeyeceğim.
1: Abi öyle de. Tabii ne yani, ne işi var insanın, niye insan Türkiye'ye gelmez mi ya?
2: İnsanın zoruna gidiyor yani bu Gazze'deki olan olaylarda bu 100 bine yakın insan öldürüldü orada.
1: Tabii.
2: Daha anladın enkazların altında daha binlerce insan var.
1: Lütfen efendim.
2: Da öldürdü.
1: Tabii.
2: Ondan sonra şeyde öldürdü, Kudüs'te öldürdü. Ne kadar adam öldürdü?
1: Tabii.
2: Adam durdu, yok yenildi, yok.
1: Yeni öldürmüyor ya. 50 senedir katliam yapıyor. 50 sene oldu.
2: Daha fazla, daha
1: vallahi,
2: fazla.
1: Vallahi 50 senedir katliam yapıyor.
2: Ben ondan bir yaş büyüğüm, anam 47 doğumluyum. 48'den belli katliam yapıyor.
1: Evet.
2: 48'den belli.
1: Peki efendim.
2: İnşallah sona erecek.
1: İnşallah efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Niğde'ye efendim, Bora iyi günler efendim. Buyursunlar efendim, alo.
3: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam Osman Bey, hoş geldiniz efendim.
3: Anadolu irfanı bir kez daha herkesin ne kadar isabetli, ne kadar doğru, ne kadar yerinde bir irfan olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Biz bunu zaten...
1: Az daha bunu... Anadolu Müslümanlığı diyeceksiniz zannettim ama demediniz. Afrika Müslümanlığı, Anadolu Müslümanlığı, Avrupa Müslümanlığı, Allah Allah.
3: Şimdi evet. Müslümanlık zaten cihan şümul malum.
1: Evet abi.
3: Bütün Müslümanları içine alır, eder. Fakat Anadolu çok daha başka bir özellik, çok daha başka bir misyon yüklenmiş. Tarih boyunca böyle olmuş.
1: Tabii.
3: Zaman içinde...
1: Erliğini yapmış olmuş. Abi, askerliğini yapmış tabii bu işin.
3: Evet, zaman içinde zayıflamanın inişler çıkışlar olmuş. Şimdi şu an seyrettiğimiz görüşmeler, konuşmalar vesaire,
1: evet.
3: Erdoğan'ın ne kadar isabetli bir lider olduğunu, ne kadar isabetli görüşe sahip olduğunu ve bunu uyguladığını
1: evet.
3: Bütün dünyaya ilan etmiş vaziyette. Hatta bakıyorum muhalif medyaya şu an takip ediyorum onları da. Onlar bile süngüleri düşmüş vaziyette gerçekleri söylemek mecburiyetini hissediyorlar kendilerine. Yani bu böyle sen doğruysan, sen haklıysan ve bu haklılığını da düşmanının silahıyla silahlan düsturunu pekiştirip de ortaya koyuyorsan ve bütün hedefin insanların huzuru, mutluluğu, bütün dünya insanların huzuru, mutluluğu bunun da adaletle, adaletin de güçle tesis edilebileceğini gösteriyor. Biz biliyorduk. Bu dünya bir kez daha görmüş oldu bunu. Bundan mutluyum. Aslında detaya girdiğimiz vakit söylenecek çok şey var. Bunların hepsini söylemeye zamanımız da yetmez. Belki bir gün bir zamanımız
1: olur. İnşallah olur. Kafa kafaya konuşuruz efendim.
3: İnşallah. Ben mutluyum. Ne için mutluyum? Gazze için mutluyum. Heh. Ne için mutluyum? Dünyada ezilen garip kuraba için mutluyum. İnşallah dünyayı daha iyi günler bekliyor.
1: İnşallah.
3: Bunların ayak seslerini görüyorduk. Bu ayak sesleri kuvveden fiile dönmüş vaziyette. O açıdan mutluyum. Yoksa Türkiye'nin kimsenin ihanesine, kimsenin yardımına, kimsenin şusuna busuna ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Evet. O uçak motorları gelse de gelmese, 35'ler gelse de gelmese de, kalksa yatırımlar kalksa da kalkmasa da hiç kimsenin, Erdoğan başta olmak üzere kimsenin umurunda değil aslında.
1: Evet.
3: Değil. İhtiyacı yok ama konjonktür gereği bir şekilde dünyanın dönüşü bu şekilde oluyor. Evet. Karşısındaki de kendini bir şekilde artık dünyaya haklı gösterme çabasında. İran'da yenildi, Gazze'de yenildi. Her tarafta yeniliyor. Yenile yenile yok oluşa gidiyor. Ama bu arada Türkiye'nin de doğru hakikatler çerçevesinde Türkiye'ye değil bütün insanlığa faydalı olma vazifesinden bilhem çok iyi işler yaptığının, çok iyi istikamette olduğunu gördük, görüyoruz.
1: Evet.
3: İnşallah içimizdeki İrlandalılar da bunları görür diye
1: İnşallah dua ediyorum. İnşallah efendim.
3: Ama görmeseler de nihayetinde gerçeği değiştiremeyecekler. Bu kutlu yürüyüş inşallah nihayete varacaktır. Peki, yani.
1: Çok teşekkür ederiz Osman Bey. Günler diliyorum efendim.
3: Eyvallah, sağ olun.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Osman Bey de bir diplomat gibi konuştular efendim. Evet, buyursunlar efendim.
4: İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: İyi günler diliyoruz Erhan Bey, hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim şimdi Atolla Bey.
1: Bizim yayınımızı dinlemişler sanki Sayın Cumhurbaşkanı. Attı fırçasını, Gazze fırçasını efendim.
4: Aynen. Zaten Atolla Bey zaten bizim ruhumuzda, beynimizde, yani aklımızda, kalbimizde var yani böyle insanlık duyguları.
1: Tabii
4: onun
1: ya.
4: İçin biz bunu yapıyoruz. Yani düşünebilir miyim? Yani biz sokakta bile, yani bir çocuğa bile şey yapsaman insan ne yapıyorsun diyor. Mesela bir kadına bir şey yapsa bile ne yapıyorsun diye karşı çıkıyor. Biz öyle bir milletiz. Ya bakın, bir de bu coğrafyaya bak, etrafımıza bakın. Neler oldu neler. Suriye'si, İran'ı, Irak'ı, Ukrayna'sı, Bosna her şeyi, hani Azerbaycan'ı, bakın.
1: Ama artık biz... buralara huzur gelsin, huzur abi.
4: Huzur,
1: İstemiyoruz huzur. Abi, bölgemizde savaş, huzursuzluk, terör örgütleri değil mi? Dehşeti, evet. Bombaları, istemiyoruz evet. Efendim. Evet, Avrupa evet. Nasıl huzur içerisinde, sükun içerisinde yoluna devam ediyorsa değil mi? Avrupa kıtası, Amerika kıtası. Biz de onu istiyoruz efendim yani.
4: Aynen, aynen Atolla Bey. Bir de şu var.
1: Buyurun.
4: Bakın burada Türkiye'ye aynı oyunlar oynandı.
1: Tabii.
4: Ondan beri. Ama biz bakın coğrafya olarak Türk aklı, Osmanlı aklı bir harmanlaşarak ne yapacağımızı bilerek şu anda huzura kavuştuk. Ben 2020 seçimlerinde de bunu söylemiştim. Buraya o zaman da bağlananlardandım. Tayyip Erdoğan dedim, Türkiye'nin lideri Galatasaray'da Türkiye'nin şampiyonu olacak demiştim. Hakikaten de
1: ya Erhan Bey çok ustasınız be. Getirip bir Galatasaray'a bağlıyorsunuz. Şimdi şöyle, Aziz bakın, Başkan ya ne diyor bu çocuk
4: bakın,
1: gene ya?
4: Şöyle bak ama şöyle hatırlar mısın? Ben bunu demiştim. Hatta Mayıs'tan önceydi bakın. Arada daha bir ay vardı. Cumhurbaşkanı seçimi Nisan'daydı. Yine böyle o zaman ama nasıl tahmin ettim? Çünkü büyük bir oynanıyor. Bu oyunu Türk olarak biz çözdük.
1: Evet.
4: Bak Türk'le. Bir de şöyle bir şey var Atolat Bey. CHP gelseydi biz bugünlere gelecek miydik? Ben düşünüyorum ki hayır. O zamanlar Türkiye'yi düşünün. Türkiye'nin hasımları diye bir şey Amerika çıkarttı. Amerika Türkiye'yi onların içine soktu. Ne alaka ya? Biz hasım mıyız? Biz NATO'da beraber miyiz? Bak orada evet. Bir kat sayı diye bir şey çıkarttılar. Bizi de onların içine koydular.
1: Ambargo sonra, abi işte o.
4: İşte ondan sonra
1: Rusya ile ticaret yapanlara ambargo efendim.
4: Aynen, aynen. Bir de ondan sonra Kanada'dan bu drone gözü alacaktık. Onları falan bize neler uygulandı. Fakat sonra ne oldu? İşte Türkiye'nin buradaki gücü falan Tayyip Erdoğan işte Cumhurbaşkanı ekibi, o Dışişleri Bakanı falan Hakan Fidan, ondan sonra baktı ki bir şey oluyor. Bak şu anda ne olacak? Şu anda Trump geldi. Ben şunu istiyorum. Bu kas sayı falan dediler ya, bizi oradan bir kere çıkarsınlar. Ondan sonra şu F-110 jet motorları var ya, bizim kanunlara takılacak. Onların gelmesi. Çünkü neden? Sadece bizim o motoru yaptık. Şu anda hala denemede 2020'nin yani bu yılın sonuna kadar çıkacak. Ama bu bizim jet motorumuz havada, biz bunu en az 40-50 tanesini rahat göreceğiz. Bizi ileriye götürdü. Bak geri gidiyorduk, ileri gidiyoruz. Peki buradan şuna dikkat edin, ben şimdi dış basına İsrail olsun, Yunanistan olsun, Rumlar olsun, artık yani şunu bir şey artık sular durulmaya başladı. Hani bulanan su.
1: Evet.
4: Bir de şimdi diğer coğrafi ülkelerine bakıyorum. Hani Suriye'si, İran'ı, işte Azerbaycan, onlar memnun. Bakın Trump'ın buraya normalde gelmesi benim çok hoşuma gitti.
1: Tabii canım.
4: Çünkü
1: Türkiye hani, olmasaydı de, Erdoğan olmasaydı gelmezdim ben bu NATO toplantısına evet, dedi de, adam ya. Gelmeden önce evet, söyledi şimdi de söyledi.
4: Evet ama şöyle bir şey var. Bir de Türkiye'nin o 2023'te o kas sayısı uygulandı. O zamanki o sistem, o Amerika'nın hala Amerika'nın işte bir o şeyde bir kritler var yine. Bak yine bir kritler devam ediyor. Onlar bu işi bu hale nasıl gelip biz kapkaranlık bir dünyada olacaktık. Diyorlar ki ya işte Türkiye'de ekonomi kötü, işte Tayyip Erdoğan şöyle yapıyor. Bakın aç kalabiliriz ama vatansız kalamayız. Kimse açlıktan ölmez. Ama sen ya ben inanamıyorum ya, bizim maaşımız o zamanlar 50 bin lira olsaydı ve bize oynanan bu oyunlar olsaydı biz dışarı çıkabilecek miydik? Tepemizde Yunan uçakları, hatırlıyorum ben ya, Yunan o dışlardaki dengeyiz demek şerefsiz, benim uçağım Amerika'ya gelir diyordu. Şey, Ankara'ya gelir diyordu. Bakın tehdide bakın. Yani. Ve bizim uçağımız düştü Azerbaycan dönüşünde, adam onu paylaştı. İşte şu, işte bu uçak böyle hoşuna gitti, bak paylaştı. Bunlar hep bizim bu yolda olmamızı istiyorlardı. Ama şimdi bak hiç ayaktayız Atolab. Onun için ben şu anda çok rahatım. 2028'e kadar da her istediğimiz olacak.
1: İnşallah. Çok güzel, teşekkür ederiz Erhan Bey. Günler diliyorum efendim size. Telefon hattımızda dinleyicilerimiz var. Bu arada telefonlarımız çok müsaitmiş efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Efendim 32 dünya lideri Türkiye'ye geliyor. Ankara'mıza geliyor. Başşehir'e geliyor. Sizler de takip ediyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz ya? Hep böyle efendim stratejistler konuştu, gazeteciler konuştu, yorum yaptı. Sade bir vatandaş olarak nasıl karşılıyorsunuz? Bu toplantının Türkiye'de olması, bir defa Türkiye ismi bugün ya da yarın efendim medyada, düşünün yani. Değil mi? Her yerde Türkiye, Türkiye, NATO, Türkiye, NATO, NATO, Türkiye. Müthiş bir reklam ya. Haberler, beyanlar, beyanatlar. Bu aslında bir aya yakındır buna, parça parça haberler geliyor. Dün NATO Genel Sekreterinin efendim basın açıklamalarıyla, basın toplantısıyla zirve yaptı. Bugün devam ediyor. Sayın Erdoğan'ın efendim Trump'ı karşılamasıyla, oturmasıyla, konuşmasıyla. Basının sorularını, medyanın sorularını cevaplaması müthiş oldu. Buyurunuz efendim.
5: Alo.
1: Buyurun efendim.
5: İyi günler efendim.
1: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Halis Tanas. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim efendim. Sizi sormalı. Sizler nasılsınız?
5: Elhamdülillah. Valasın TRT'yi izleyince hem duygulanıyoruz hem hoşlanıyoruz. Ben de bu konuda bir
1: ne diyorsunuz efendim? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi tabii.
5: Tabii görüşümüz şu, biz bin yıl dünya, önce bunu biz öncelikle bunu bilelim. Hı. Biz bin yıl dünyaya hükmetmiş bir milletiz.
1: Evet.
5: Biz 100 yıldır bizim aramızı ağlattılar, bizi fakr-ı zarurete uğrattılar. Yalan tarihle şu oldu, bu oldu, hepsi yalan. Dünyada biz bin yıl dünyaya hükmeden şerefli bir ecdadın şerefli torunlarıyız.
1: Evet.
5: Bu Trump'mış, faymış, cartmış, curtmuş. Şimdiye kadar Tayyip Erdoğan gibi bir liderin olmadığından dolayı bu Trump'lar meydanlarda hava atıyor. Trump, Mırap, bunlar sinek güçtür normalde. Biz bin yıl dünyaya hükmeden bir milletiz. Biz kadim bir milletiz. Dünyaya rotayı biz çizmişiz. Dünyaya her şeyi biz anlatmışız. Bize 100 yıldır bu laik kemalist sistemdi, küçük gördü. Laik kemalistten başka bize bir şey öğretilmedi. Bundan dolayı biz muzdaribiz. Yoksa Trump'mış, İsrail'miş, Çat'mış, Cürt'müş, bunlar vız gelir yüce aziz Türk milletinin, aziz Türkiye milletinin önünde. Bunun yalan tarihiyle bizi böyle kandırdılar. Allah'ın izniyle, biiznillah bu millet yeniden ayağa kalkacak. Yeniden Osmanlı'nın o imparator devlet, biz imparatorluğun mensubuyuz biz. Öyle Türkiye Cumhuriyeti 875 metrekarenin mensubu değiliz. Biz 5 milyon 700 bin metrekarenin imparatorun mensubu şerefli bir milletiz.
1: Değil mi? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri var, Avrupa Birliği var. Neden burada efendim bölge ülkeleri bir arada beraber kendi menfaatlerini savunmasın, hareket etmesin diyorsunuz?
5: Aynen. Şimdi Avrupa'nın geçmişi 600-700 yıllık bir geçmişi var.
1: Evet.
5: Amerika vahşi kovboy bir millettir. 300 yıl geçmişi var. Bizim 2500 yıl beyliklerle beraber 500 yıllık bir geçmişimiz var. İmparator mensubuyuz biz.
1: Evet.
5: Bizim tarihte ne yaptığımız bellidir. Ama 100 yıldır bize tarih öğretmediler. yalan tarihle bizi kandırdılar. Bizim neslimizi fakr-ı zarurete uğrattılar.

0: Trump'mış, Cart'mış bunlar hiç bizim için hiç önemli bir şey değildir. Biz şu ana kadar demin dediğim gibi Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmadığından dolayı Trump dünya hükmediyor. Aslında bunlar bir silah güçtür. Süper güç değiller. Süper güç Osmanlı'dır. Süper güç bizim aziz ve kadim milletimizdir. Yoksa bu çok da abartılacak bir şey değil. Tabii biz alışık olmadığımız için bize çok tuhaf geliyor. Bizim ecdadımız Fransa'ya, Avrupa'ya emir gönderirdi, emir verirdi. Onlar bizim emir kullarımızdı.
1: Ya bu sahnedeki tiyatroyu kaldırın istemiyorum.
0: Allah'ın izniyle...
1: Hay baş üstüne diyorlardı.
0: Anlamadım ne dediniz tam olarak.
1: Tiyatro herif tiyatro sahneye koyuyor. Bunu kaldırın diyor bizim kültürümüze hakaret içeriyor. Hay baş üstüne kanuni diyor. Fatih asla. Diyor, Yavuz diyor evet.
0: Evet.
1: Alıyor
0: evet.
1: Onları efendim çok aynen. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size.
0: Çok
1: sağ olun, var olun diliyorum. Efendim. Evet, telefon attığımızda kim var efendim? Buyursunlar efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Hocam İzmir'den Orhan.
1: Orhan Bey nasılsınız efendim?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Dünya baş şehrimizde Ankara'da efendim.
2: Öyle mi?
1: Sarayda değil mi? Hep saray dedikleri sarayda. Ağırlanıyorlar, duvarlara bakıyorlar, yukarıya bakıyorlar. Lan neymiş bu be? Saraymış da saraymış efendim, evet.
2: Ona dünya demeyelim de şey diyelim ya. Haçlı kuşatmaları diyelim.
1: Valla ne diyeceksen de dünyada 32 tane lider var burada. Artık sen nasıl diyorsan de.
2: Tamam bak şimdi 32 tane lider, 32 tane devlet aşağı yukarı.
1: Evet.
2: Bunların hadi çok değil ya 80-100 yıl öncesi. En son işte bizim milli mücadele dönemleri. Biz bunlara karşı yaptık yani bu savaşı.
1: Evet.
2: Tamam. Ondan öncesi Nibor zaferi, Moğaç zaferleri. Biz hep bunlara karşı savaştık.
1: Evet.
2: Ama şimdi adamlar aynı yöne bakmaya çalışıyorlar. Yani bizimle beraber veya biz onlarla beraber.
1: Evet.
2: Ha, burası biraz düşündürücü için bana öyle geliyor.
1: Tamam. Farklı bir yöne de bakabiliriz.
2: Tamam ya. Şimdi o bizim bakış açımız geniş.
1: Tabii.
2: Şimdi Çin'den Orta Asya'dan Yemen'e kadar bakarız. Oradan Afrika'ya kadar bakarız yani.
1: Niye bakmayalım abi? Eski coğrafyamız, Müslüman milletler, akraba topluluklar.
2: Bu üç bölgeyi sağlam aldık mı zaten artık yönümüz belli yani.
1: Niye şimdi Amerika'da kaç devlet var? 53 devlet mi var? Eyalet hepsi bir arada Amerika Birleşik Devletleri.
2: Yani.
1: Avrupa tabii, Birliği, tabii. Avrupa'daki bütün devletler bir araya gelmiş. Evet.
2: Bakarsan Kanada, Meksika, Amerika var işte yani. O bölgede sadece.
1: Tabii canım. Biz de kazan temelinde bu akraba milletlerle ticaret yapalım efendim.
2: Yani seni kadar çok kutup olursa o kadar rahat dersin.
1: O kadar.
2: Sen muhtaç olmazsın.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim.
2: Eyvallah. Yani bir bakış açısı getireyim dedim de öyle. Şimdi
1: tabii güzel.
2: Normal Haç seferlerine karşı.
1: Evet.
2: Milli mücadeleye karşı farklı bir yöndeyiz şu anda. Bilmiyorum 100 sene önce dedelerimiz kalkıp gelse bir İngilizle masaya oturduğunu görse.
1: Evet.
2: Yani tamam ben reisim Allah şükürüne sıkıntı yok. Yani reisim vardır birliği diyorum da.
1: Yok, ticaret yaparız. Tabii. Menfaatlerimiz varsa bir araya de geliriz örtüşüyorsa. Ama bu coğrafyanın insanları, halkları, milletleri bir arada olsa gücünü birleştirse fena mı olur?
2: Eyvallah.
1: Sen onu istiyorsun abi. Hay. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Efendim bakalım kim var telefon attığımızda. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun
3: alo.
1: Efendim.
3: Ya bazı kimseler, alo.
1: Buyurun efendim.
3: Bazı kimseler şu Kemalizme laikliğe dil uzatmasın Ataullah Bey.
1: Evet.
3: Yani tamam Osmanlı bizim ecdadımız ama Osmanlı'nın devri artık geçti.
1: Evet.
3: Çünkü Cumhuriyet var. Acaba bu Cumhuriyet olmasaydı bazı kimseler radyolarda, televizyonlarda istedikleri gibi konuşabilirler miydi
1: tabii
3: acaba?
1: Tabii konuşuyorlardı efendim. Batı Türkiye'de onlarca gazete çıkarıyorlardı. O gazetelerde her gün Abdülhamit Han yerin dibine sokuluyordu. Yani ya Abdülhamit Han'a bazı din kisvesi altında ya da din adamı diye bildiğimiz insanlar bile Türk hakkını hedefine koydular. Ne oldu? Koca imparatorluğu bitirdik, yıktık. Yersiz yurtsuz kaldık. İstanbul işgal edildi. Sonra evet. Vahdettin işte dediğimiz gibi Gazi Paşa ile oturdu, konuştu. Daha iki kişi daha var. Onlarla da konuştu. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderdiler. Biz bir kurtuluş mücadelesi verelim. Bu millet, evet. Bu Türk halkı yurtsuz, yuvasız olamaz dedi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduk efendim.
3: Evet, şimdi Abdülhamit'e niye dil uzatıyorlar? Ona da dil uzatmasınlar.
1: Ama öyle alaşağı ettiler. Maksatları belli oldu. Tabii imparatorluğu yıkmaktı efendim.
3: Hatasız kul olmaz. Vardır
1: hatasız kul olmaz. Evet, efendim. Ama onların hedefi farklıydı Müberra Hanım. Onlar Türkiye'ye, Türk insanlığa, Müslüman milletlere, halifeye ya da Hakan'a düşmandılar. Maksatları Osmanlı'yı ya da devleti yeryüzünde silmekti ve becerdiler, başardılar da efendim.
3: Şimdi şunu demek istiyorum.
1: Buyurunuz efendim.
3: Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanı adını altınlarla yazdıracak tarihe bir lider.
1: Değil mi efendim?
3: Evet.
1: Fakat daha Abdülhamit Han'ın rekorunu kırmadı. Zira Abdülhamit Han 33 yıl o kadar ihanete, o kadar saldırıya, o kadar salgoya içeriden ve dışarıdan dayanmış. Sonra alaşağı edince 8 sene içerisinde koca imparatorluk yok olmuş. Biz esir düşmüşüz efendim. İngilizler gelmiş İstanbul'a oturmuş.
3: Evet, biz şimdi bağımsız Türkiye'yi.
1: Elhamdülillah. Evet, bağımsızız.
3: Ne istiyorlar?
1: Tabii.
3: Ne istiyorlar Türkiye'den ya biz? Tabii. Bak, bizim IMF'ye borcumuz vardı. O öbür partiler.
1: Onu da ödedik efendim.
3: Ha, şimdi o da yok. Yani bu millet daha Allah'tan, evet, yoksul insanlar var.
1: Var.
3: Bazı
1: var.
3: Yoksul insanlar. Tabii. Ama zamanla her şey
1: İnşallah.
3: Düzelir.
1: İyiyiz. Kötü evet, değiliz, iyiyiz. Yani iyi olacağız iyiyiz. İnşallah.
3: En azından şu silah sesleri sustu.
1: Evet. Ha?
3: Yani evet.
1: Bu ya coğrafya terör örgütlerinden bıktı. DAEŞ'ten, PKK'dan, DHKPC'den, bilmiyorum, TKPML'den.
3: Ya evet ya.
1: Yahu 50 tane örgüt var ya. Ne örgüt ya? Hepsi milletimize, halkımıza, insanlarımıza düşmana.
3: Cemil Karabayık da vardı, Murat Karayılan da vardı. Vardı da vardı. Yani bu sokağa çıkamıyorduk ya biz korkudan.
1: İnşallah bunlar bitecek. Bir ama ve beraber şimdi, olacağız Müberra Hanım.
3: İnşallah şimdi bir de şu kadın öldürmeler, kadın cinayetleri, çocuk istismarları bir de onlar önlense
1: i̇nşallah.
3: O zaman çok daha bir huzurlu, refah bir Türkiye evet. olur Türkiye inşallah.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Müberra Hanım. İyi günler diliyorum efendim. Evet efendim, telefon hattımızda kim var? Buyurun efendim. Alo.
4: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
4: Efendim, herkese iyi günler dilerim.
1: İyi günler diliyoruz efendim. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
4: Ben Nusret.
1: Buyursunlar Nusret Bey.
4: Abi müsaade ederseniz kendi fikrini söyleyeyim bu konuda.
1: Tabii.
4: NATO toplantısında.
1: Evet.
4: Biz NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olduğumuz için de belli maddeleri vardı. Mesela bir NATO ülkesine saldırı olduğu zaman bütün NATO ülkeleri bu saldırıya karşı gelmesi lazım.
1: Evet.
4: Yani böyle bir madde var içerisinde. Şimdi PKK bize yıllarca saldırdı. Yıllarca öyle.
1: Değil mi?
4: Tabii. Ama bunlar ne yaptılar? Karşı gelmediği için, bırakın karşı gelmeyi de, bütün PKK'ları Avrupa besledi.
1: Sadece PKK değil, Türkiye düşmanı bütün örgütler şu anda Avrupa'da, şurada burada besleniyorlar. Evet.
4: Yani.
1: Onlar bir tane de HKPC militanı vardı ya Türkiye'de koca iş adamını öldürdüler. 2-3 kişiyi evet, katlettiler, gittiler. Şimdi İsviçre'de, Kanada'da, şurada burada dolaşıyor. Oh, ne rahat.
4: Her tarafta yani.
1: Tabii abi doğru söylüyorsun.
4: Bir de bir şey, mesela 15 Temmuz hiç kimse FETÖ denen örgütü, hiçbir Avrupa devleti FETÖ diye bir örgütü kıramadı.
1: Nerede FETÖ abi? FETÖ Amerika'da ve Avrupa ülkelerinde.
4: Ha, Amerika,
1: kaçıp gittiler diyorsun. Orada. Yunanistan'da bile varlar.
4: Evet efendim. Yunanistan'da bile vardı. Yani diye biz NATO ülkesiyiz. NATO ülkesine saldıran herhangi bir şey olursa bununla birlik olacağız. Maalesef öyle bir şey olmadı. Bir de NATO'lar içerisinde Müslüman tek ülke biziz. Öyle evet. Yanılıyor muyum yoksa? Öyle biliyorum ben.
1: Tabii.
4: Müslüman tek ülke Türkiye'dir. Şimdi Müslüman olan bir ülkeye bunları öyle tutup da yardım edeceklerini sanmıyorum. Hele hele bu son zamanlarda artık Türkiye müthiş bir şekilde ilerlemeye başladı. Hele hele savunma bakımından bunlar iyice kudurmaya başladılar.
1: Ya ne dedin işte konu o. Biz de onların merhametini, şefkatini artık beklemiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz ve diyoruz ki tamam globalde beraber hareket edelim. Böyle bir kuruluşun içerisindeyiz ama biz kendimiz ne yaparız, kendimiz için ne yaparız diye oturur toplantı üstüne. Toplantı da yaparız, silahımızı evet. da üretiriz değil mi efendim? Teknoloji evet. de üretiriz, huzurumuzu da kururuz tabii.
4: Ama şimdi biz tamam NATO'lu olalım olmayalım demiyorum. Evet. Olalım demiyorum.
1: Tabii.
4: Ama biz hiçbir zaman onlara güvenmeyelim.
1: Tabii.
4: Hiçbir zaman biz kendi yolumuza yine devam edelim.
1: Tabii.
4: Ama NATO ülkesine de NATO ülkesine de olalım. Benim için
1: tabii dünya ile yani. Beraber halkla ilişkiler yapalım diyoruz.
4: Evet öyle diyorum. Bir arkadaş telefonda konuştu. Şimdiye kadar hiç Erdoğan gibi, Özal gibi doğru dürüst bir lider olmadığı için biz onlara muhtaç oluyorduk her zaman.
1: Evet.
4: Bakın Özal, o zamanki Özal'ın zamanında Amerikan Cumhurbaşkanı Özal'dan fikir danışıyordu, istişare ediyordu.
1: Özal dijitali Türkiye'ye sokmuş adamdır.
4: Evet yani.
1: O dijitali o bilgisayarı Türkiye'ye sokmamış olsaydı şimdi biz belki gelirdi evet, ama geç kalırdık.
4: Evet ama şimdi ama ne diyor? Amerika Cumhurbaşkanı Özal'la istişare ediyordu yani.
1: Tabii.
4: Öyle bir bilgili ve donanımlı bir liderimiz vardı o zaman. Ondan sonra Erbakan'ı yaşatmadılar. Uzun sürmedi. Onu es geçiyorum.
1: Özal dönemin Genelkurmay Başkanı'na dedi ki bak ya Amerika müdahale edecek. Sen de şu Kerkük Musul'a yerleş kardeşim. Buralarda terör örgütü bize saldırır, bize şey yapar ama biz orada olursak bir tampon kurarsak onlar bize saldırmaz. Bizim Genelkurmay Başkanımız apar topar istifasını verdi, emekliye ayrıldı ya. Ya ne diyor dedi, Özal kafayı yemiş. Halbuki Özal Amerika ile anlaşmıştı o konuda.
4: Anlaşmıştı ama bir de var ki Süleyman Demirel o zaman başbakandı. O da karşı geldi Özal'a.
1: Tabii karşı gelir tabii.
4: O da karşı geldi.
1: Ya.
4: Şimdi demek ki bizim bize Tayyip Erdoğan gibi Özal gibi liderler lazım.
1: Evet.
4: Eğer böyle liderler olmadığı sürece Özgür Özel gibi, İmamoğlu gibi, Kemal Kılıçdaroğlu gibi böyle insanlar Türkiye'yi uçurmaya götürür. Ukrayna gibi.
1: Allah muhafaza efendim.
4: Allah muhafaza
1: etsin. Peki efendim.
4: Abim hayırlı
1: çok günler. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim. Sevgili Selim Hüseyin Kaya var şimdi. Selim Hüseyin Kaya yerini aldı evvelallah. Buyursunlar efendim.
5: Allah Bey kolay gelsin. Ben Ankara'dan gidiyorum. Selamlar.
1: Bir mukabele efendim. Kucak dolusu selam gönderiyoruz Ankara'mıza efendim.
5: Çok teşekkür ederim. Bugün muhteşem bir gün. Yani muhteşem hazırlanmış gerçekten.
1: Herkes yani, Ankara'dan, herkes Türkiye'den, misafirperverliğimizden değil mi? Derlik düzenliğimizden bahsediyor.
5: Özellikle misafirperverliğimiz abi. Ankara'da bayram havası var gerçekten çok. Yani gerçekten liderimiz dünya lideri yapar bunu anca başka. Yani.
1: Ya Türkiye milyar dolarları verseydi bu reklamı yakalayamazdı ya. Değil mi baba? Evet.
5: Vitrin çok güzel gerçekten. Yani düşünün yani şu anda NATO toplantısı Türkiye'de başımızda Özgür Özel var düşün ya.
1: Çok güzel. Çok affedersin be Özgür Bey tabii.
5: Düşünemiyorum bile.
1: Önemli bir lider figür tabii.
5: Yani iklim çok güzel. Yani Fransa bile yumuşadı. Yani gerçekten bu iklimi değerlendirelim. Bazı arkadaşlar yani çok örtüsüz konuşuyorlar orada misafirperverlere karşı. Şu anda onu konuşmanın zamanı değil abi.
1: Tabii ki ya.
5: Ya şu anda iklim çok güzel, iklime uymamız lazım yani. Gerçekten tabii. Herkeste bir iyi niyet var. Bunu değerlendirmemiz lazım.
1: Hah.
5: Ama düşmanlar da çatlıyor tabii. Daha İsrail Başbakanı Netanyahu hemen sabah kalkıp kalkmaz erkenden Fox TV'ye, Fox, Amerikan Fox TV'ye demet verdi işte. F-35'leri vermeyin, bunlara silah vermeyin, son arkamıza geçenler, ne bileyim, neler.
1: Feveran üstüne feveran. Yunanistan'da öyle. Yorgu var ya, komşu yorgu da öyle ya.
5: Hele Yunanistan 24 saat Türk haberleri veriyorlarmış abi. Öyle orada arkadaşlarım var, ben konuştum.
1: Ciddi misin?
5: Yunanistan Fatih Türkiye haberi diyorlar.
1: Ya.
5: Ama Allah nazarlardan saklasın yani. Çalışsın onların da olsun. Nazar etmesin.
1: Tabii canım.
5: Onun için yani kıskanmasınlar ne olur, çalışsın.
1: Bu arada Mansur Bey'i de tebrik ederim. O da yolları boyuyormuş, temiz tut. Ayıp oluyor Türkiye'nin başşehri. Adam da Ankara'nın başkanı değil mi yani?
5: O da Ankara'nın reklamını yapıyor.
1: Şimdi tabii canım.
5: Yiğit öldür hakkını yeme abi. Gerçekten muhteşem çalıştı Mansur Yavaş. Yani evet. Yiğit öldüreceğin hakkını yemeyeceksin.
1: Ya 3 gündür
5: tertemiz yaptılar yani.
1: Ya 3-4 gündür adama hakaret ediyorlar. Yani ya, niye daha önce yapmadı? Niye daha önce söyleseydin, adam yapsaydı, eleştirseydin. Daha önce işte başkan adayımızdır efendim, işte şöyledir böyledir, onu diyeceğine başkan bak yollar çakır çukur, izler belli değil, temiz değil, şurayı bir temizle ya, burası Ankara başşehri. 2 ay önce muhalefet etseydin. Ha, şimdi evet. Konuşuyorsun ya, geçti ya abi ya.
5: Cumhurbaşkanımız yani Türkiye'nin reklamını yapıyor da Ankara'mızın reklamını yapıyor.
1: Kötü tabii canım şey. Yani ne yapsın adam, sokağı temizletmesin mi, caddeyi yıkamasın mı ya, çok ayıp.
5: Abi harika çalıştı, Allah razı olsun. Yani taş koysaydı bu kadar güzel olmazdı yani.
1: İşte gayet tabii ya.
5: Allah kolay.
1: Memleket söz konusu olduysa efendim hepimiz orada birleşiriz, buluşuruz evelallah.
5: Önce vatan abi.
1: O kadar ya. Sanki kendimi Van Hacı Bekir komando şeyinde hissettim, duvarda önce vatan.
5: Vatan sana can feda.
1: Dersiniz. Aynen öyle. Tabii canım, bunlar güzel, çok güzel.
5: Mahsus Başkan'a da teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımıza da Türkiye'yi çok güzel tanıttılar yani.
1: Evet, güzel. Devam etsin bir iki gün böyle. O hoş olur abi. İyi bir iklim abi, olur valla.
5: Tüylerim diken diken oldu. Abi inmiyor abi, öyle diken diken duruyor tüyler.
1: Gördün mü, adamlar tavanlara bakıyor ya. Saray maray da demeleri boşuna değilmiş ya. Oturduğu koltuğu inceliyor, tavana bakıyor, duvara bakıyor. La biz burası neresi? Türkiye'ye geldik ya, baksana. Eskiden geliyorlardı, o biliyorsun o bina vardı ya bizim Çankaya'da. Orada sıkış tıkış. O neydi öyle ya?
5: Orası çok kötüydü abi. Bir de orada şey falan fırlattılar, bu yazar kasa falan. Çok
1: kötüydü. Ya Bülent Bey de ne gördü ne görmedik bu ömründe ya. Dediğiniz gibi en son kasa tıngır mıngır. Ben bir esnafım Sayın Başbakan. Neyse efendim, Yunus Bey çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size. Evet, sevgili Selim, telefon hattımızda dinleyicimiz mi yok? Aa, telefonlarımız müsaitmiş efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
6: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
6: Sivas'tan Kaya.
1: Kaya Bey hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Masallah Bey nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim efendim, sizi sormalı. Sizler nasılsınız abi?
6: Allah iyilik sağlık versin. Hamdolsun.
1: Bugünümüze şükür efendim.
6: Şükürler olsun.
1: İyi elhamdülillah abi. Kaya abi, Sivas'tan Türkiye nasıl görünüyor? NATO toplantısı başladı, başlıyor. Liderler geliyor, uçağın birisi iniyor, birisi kalkıyor. Böyle efendim.
6: Ya yani Türkiye'miz için bir onur meselesi, gurur meselesi.
1: Evet
6: yani.
1: Ya bütün dünya Türkiye'den bahsediyor. Medyası aynen şu. 3000 gazeteci aynen gelmiş Ankara'ya abi.
6: Evet. Bize Atollah Bey, bu terör belasına verdiğimiz maliyet bugün Cumhurbaşkanımız açıkladı.
1: Tabii ya.
6: 2 trilyon dolar maliyetimiz varmış değil mi?
1: Ya.
6: Bak bu para ülkemize kalsa ne kadar güzel olurdu. Ne kadar
1: bu para Kürt'e de, Türk'e de, Laz'a da, Çerkez'e de hepimize aynen yeterli ya. Biz abad olmuştuk ya. Bir yani de bir para... de gençlerimiz, insanlarımız, çocuklarımız ölmezdi, şehit aynen olmazdı. Aynen. Bakın şimdi Diyarbakır aynen annelerini gördünüz ya. Bence dünyanın yani en masum şeyi diyor ya.
6: Aynen Aynen öyle abim ya. Aynen öyle yani. Bunları düşündükçe diğerlerini sizi bir insanım yani.

0: Ya ne gereği var kardeşim?
1: Bir tarafta bak, Türkiye'mizi Avrupa'ya şikayet eden bir muhalefet var.
0: Kurtuluş mücadelesi da verdik. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Ama gelin bizi Tayyip'ten kurtarın. Tövbe estağfurullah.
1: Yok ya, ne ya, biçim adamlar. Saçmalık ya, saçmalık.
0: Çok saçmalık.
1: Ya, yani Allah başımızdan eksik etmesin Tayyip'i. Ben başka bir şey demeyeyim.
0: Hakikaten çocuk gibi davranmamak lazım ya. Ağırbaşlı ya, olmak lazım ya.
1: Yani ya insan bu kadar nankör olamaz ya.
0: Ya ağır olun, millet batman zannetsin ya. Böyle hoppala züppele işler yapmayın ya. Tuhaf tuhaf
1: yani
0: şeyler.
1: Yani ya, yani abim yani ne kadar ayıp bir şey ya. Ne kadar ayıp bir şey ya. Ülkemizin şey Avrupa'ya şikayet ediyor. Bak bak bak.
0: Bizi işgal etmişlerdi abi. Bizim düşmanlarımıza gidip bizi şikayet ediyorlar.
1: Aynen öyle abim, aynen öyle. Allah ıslah etsin. Ben başka
0: amin amin. Cemi cümlemizi ne diyeyim? Akıl fikir versin inşallah.
1: Amin abi, amin inşallah.
0: Abi, Kaya abi çok teşekkür ederiz. Sivas'a
1: ben
0: sevgiler, selamlar.
1: Ederim.
0: Sağ olun efendim.
1: Hayırlı günler abi.
0: Size de efendim çok teşekkür ederim. Efendim bakalım dinleyicimiz kim? Dinleyicimiz buyurunuz efendim.
2: Otomatik olarak.
0: Otomatik olarak diyor. Neydi o? Selimciğim anlayamadım. Otomatik dedi ya. Otomatik olarak buyurunuz efendim.
3: Selam Kumatullah abi.
0: Aleyküm selam efendim.
3: Ses gönlen Alper.
0: Alper Bey buyur.
3: Atullah abi bu şeydir, edebiyatçı Peyami Safa şeydir, kabir başınlanma programı yapılmış, internet adresinin bile var ama Rıfkı Taşıcı Hoca, Darşaf Okan'ın öğretmenlerinin ne kabir başına bir anma programı yapılmış, ne bir resmi var. Yani Rıfkı Taşıcı Hoca gibi zaten şeydir anma programı yapılmış, sıradan bir edebiyatçı Peyami Safa'nın bile kabir başlanma programı yapılmış. İnternette resmi görseller falan var. Yani Rıfkı Hoca'nın Peyami Safa'da kıymeti yok mu ya?
0: Şimdi bak Alper, Türkiye'de bir toplantı var. Onu konuşuyoruz. Biliyorum sen bir türlü kabristandan çıkmasın. Kabristandasın sen. Ama başka cuma günü görüşüyoruz Alper. Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum. Bu bizim Alper. Alper efendim bizim dinleyicimiz. Sürekli kabristanda yaşıyor, yatıyor, kalkıyor. Orada mezar taşlarına bakıyor. Kim anıldı, kim anılmadı, kim ihmal edildi. Bütün bu haberleri bize iletiyor. Çok önemli efendim. Kabir kabir taşları tarihtir tabii. Alper'i tebrik ediyorum. Efendim buyurun.
4: Alo.
0: Buyurun efendim.
4: İyi günler, kolay gelsin.
0: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Fethiye'den Ali.
0: Ali Bey hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
4: Teşekkür ederim. Ataullah Bey.
0: Buyurun.
4: Osmanlı zamanında İsrail diye bir devlet yoktu.
0: Evet.
4: Arap devletçikleri de yoktu.
0: Evet.
4: Yunanistan da yoktu.
0: Evet.
4: Ama Cumhuriyetle
0: beraber değil.
4: Yani
0: Cumhuriyet'ten
4: Osmanlı parçalandıktan sonra
0: paramparça ettiler ya bizi.
4: İşte parçalandıktan sonra kurulmaya başlandı yani.
0: Tabii.
4: Ermenistan keza öyle.
0: Bizi işgal ettiler abi. İşgalden kurtardık memleketi.
4: Şimdi illa bize bir şeyler dayatıyor birisi. Bir bayan var. O konuştuğu zaman ben radyoyu kapatıyorum. Şimdi İngiltere krallık, cumhuriyet değil.
0: Evet.
4: Amerika öyle. Almanya yine öyle. Yani niye illa bir şeyleri bize dayatıyorlar? İlle birisini seveceksiniz diyorlar. Her tarafı kanun zoruyla zapt etmişler. Koruma zırhını almışlar. Eleştiremezsin, konuşamazsın, tartışamazsın. Nasıl bu özgürlük olacak?
0: Bu tür eleştirileri...
4: Süleyman Demirel'in bir sözü var. Lafınızı kesiyorum.
0: Estağfurullah.
4: Osmanlı'yı kötülemeseydik cumhuriyete tutturamazdık. Keza İlyas Salman da aynısını itiraf etti böyle.
0: O öyle zaten. Yani öyle bir anlayış da var. Yani eskiyi şey yapmak için, yeniyi kabul ettirmek için,
4: şey
0: oturtmak için eskiyi kötülemek lazım. Ama artık üzerinde 100 yıl geçti.

0: efendim yırtabilir ama sonuçta herkes her şeyi yaşayabilir. Türkiye'de şu anda öyle bir şey var, öyle bir ortam var.
1: İşte öyle bir ortam var da bıraksalar Müslümanlar atalım, bir bıraksalar. Yani istedikleri gibi yaşayabilseler, kendileri istedikleri ahlaksızları hatlara yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ondan sonra ya sen niye hep Müslüman böyle rencide ediyor? Niye hep Müslüman?
0: Müslüman ya, niye rencide edilsin ya? Müslümanlık rencide olacak bir şey değil ki. Onu söyleyen işte, kafada yayadır, delidir, aklı yok.
1: Geçen işte plajda kadının çığlık çığlığı atıyor.
0: Evet.
1: Başörtüleri defolun. Ne bileyim o geçenki işte marketteki olay yani.
0: Evet.
1: Abi sana ne, adam kadın yanıyorsa kendi yanıyor. Sen kimsenin, mi yanıyorsun sana
0: kimsenin,
1: ne?
0: Kimsenin tabii kimsenin hayat tarzına karışmamak.
1: Karışamazsın. Tabii. Biz karışmıyorsak senin hayat tarzına.
0: Tabii. Ya,
1: hangi sen de ülkine karışma abi. Biz tabii. Hani Kafir'in suresinde geçiyor hatabı. Lekum dinukum veliyedin.
0: Tabii.
1: Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize.
0: Evet.
1: Ayet-i Kerim'de böyle geçiyor.
0: Ha, aynen öyle.
1: Men, hadis-i şerif dedi. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhu. Kim kime hangi kavme benzerse o ondandır. Evet. Diğer bir hadis-i şerifte de el mer'u ma'amen ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir.
0: O kadar.
1: Herkes. Herkes sevdiğiyle. Dünyada da sevdiğiyle beraber. Ahirette de sevdiğiyle beraber. Yani şunu da söylüyorum. Hayırlı günler diyeceğim. Aziz Nesin, herkes biliyor, malum, ateist bir adamdı, kendi inancına göre saygı duyuyoruz, inanmayabilir, dinde herkes zorlama yoktur, istediği dine mensup olabilir. Ne dedi bu adam? Ben bizzat kulaklarımla duydum, videosu var, Müberra Hanım da dinlesin. Gerçek Müslüman Atatürk'ü sevmez dedi. Seviyorsa ya sahtekardır ya da Müslüman değildir dedi abi. Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi ben de hayırlı sana dinlesin. Bir şey söyleyeyim.
1: Buyur.
0: Ben de sana bir şey söyleyeyim. Atatürk'ü seversiniz ya da sevmezsiniz. Bunu dediğim gibi o hür bir duygu.
1: Evet.
0: Orada hiç önemli değil. Yani sevilir, sevilmez. Hataları vardır, günahları vardır, kusurları vardır. Bu da kendisi söylemiş zaten. Kemalizmi yazmak isteyenlere demiş ki ya ben de faniyim, öleceğim demiş. Böyle bir şey ortaya koymayın demiş. Demiş yani.
1: Evet.
0: Onun için yani biz Atatürk'ü seviyoruz, siz Atatürk'ü sevmiyorsunuz. Biz Atatürk'ü sevmiyoruz demenin de hiçbir anlamı yok. Tamam mı? Bunların artık tabii artık bu çağda böyle bir şeyde artık bunun da bir önemi yok. Yani
1: ya
0: adam akşama
1: yok,
0: kadar
1: işte
0: illa seveceksin. Olabilir sen de ben seviyorum diyeceksin hani, ama yalan söylüyor. Bak ciddi söylüyorum. Eğer biz Atatürkçüyüz diyenler, bak tekrar ediyorum, ben Atatürk'ü seviyorum diyenler ya da ben Atatürkçiyim.
1: Abi onu biliyorum.
0: Diyenler gerçekten samimi olmuş olsalardı.
1: Biliyorum.
0: Tamam mı? Türkiye'de herkes Atatürkçü olacaktı. Samimi değiller. Yani eylemleriyle söylemleri birbirlerini tutmuyor. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, Müberra Hanım bir şey dedi. Kemalizm dedi. Niye dedi Kemalizme karşı bazıları? Atatürk'ün bizzat kendisi de karşı. Böyle bir şey yazmayın. Benim böyle bir şeyde şeyim yok diyor. Ama söz bak birkaç tane kendini bilmez. Plajda, şurada, burada efendim yaptıkları hareketlerden, yaptıkları karşı koymalardan dolayı söz nereye kadar geliyor? Buraya kadar geliyor. Allah milletimize, devletimize de sabır versin bu çıldıran çıldırganlar efendim. Buyurunuz efendim. Buyurun efendim. Birisi bizi dinliyor Selim. Ama sesi yok. Evet. Telefonu açmış. Radyoyu da açmış. Sesimizi dinliyor efendim. Onun için ne diyeceğiz efendim? Onu göndereceğiz. Telefonumuzu meşgul etmeyeceğiz efendim. Ses vermedi nedendir efendim? Buyurunuz efendim.

0: programınızı da dinliyorum.
1: Tabii,
0: başka
1: tabii.
0: programlarınızı da dinliyorum. Tabii,
1: ama bazı şeyleri şeyleri açıklamamız lazım. Bak, Osmanlı
0: bu ülkeye lider her dönemde gelmez.
1: Evet.
0: Bugün neyi söylüyoruz? Cumhurbaşkanını söylüyoruz, değil mi?
1: Evet.
0: 100 yıl önce kimi söylüyorduk?
1: Evet.
0: Herkesin yeri ayrıdır.
1: Tabii.
0: Lütfen bizim önderlerimize, liderlerimize laf konuşturmayın bu programlarda.
1: Biz
0: geveze insanlara.
1: Biz tarihi, bir dakika sizi. Beni dinleyin ya. Bir de o kendi fikrini söyledi. Hayır, fikrini söyledi. Biz tarihi bir bütün olarak kabul ediyoruz. Beni neden dinlemiyorsunuz? Niye bu kadar bir üstünlükçü bakış açısı var, tarihi bilmiyorsun diyorsunuz? Ya benim ismim, benim hayatım Kitapçılar Çarşısı'nda geçti.
0: Ya
1: bana öyle bir şey söyleyemezsiniz.
0: Biz de tarihi okuduk.
1: Tamam, okudunuz da ben size bir şey söyleyeyim. Biz tarihi hatasıyla, sevabıyla, geçmişi, günü, bugünü...
0: Ama hatasıyla, sevabıyla her gün deşen birileri var. Lütfen.
1: Aynen, kabul. Deştirenlere bakacaksınız.
0: Deştiriyoruz yani. Bir de
1: hanımefendi, bakın, deniz denen bir züppe çıktı, o deşti, peşinde plajda bir tane kadın deşti, peşinde paylaşımları yapan bir hanım daha deşti, onların da bir kusuru var, gereksiz. Tamam işte, tamam, adam insan arayan iki kişi de beni dinlemiyorsunuz, arayan iki kişi de onları söyledi, tamam mı? Başka
0: onları
1: bir şey yok.
0: Seninle başka bir şeyler söylüyor.
1: Sizinle yok. Sizinle aynı şeyle görüşüyoruz. Aynı şeyde buyuruyoruz. Biriz ve beraberiz. Aynıyız.
0: Aynı şekilde davranmıyorsunuz.
1: Bakın, biriz, aynıyız ve beraberiz. Sabahtan beri konuşuyorsun. Tam 7 dakikadır konuşuyorsun. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, bir dinleyicimiz daha var. Onu da alalım. Buyurun.

0: şeriat diye.
1: Yahu şeriat ne? Sen şeriattan şeriatı bugün yaşayanlar yaşıyor, yaşamayanlar yaşamıyor. Evet, şeriat dediğiniz şeriat dediğiniz şey din ya. O adam gidiyor namazını kılıyor, orucunu tutuyor, evet, zekatını veriyor. Ama tamam.
0: Ne demek Atatürk'ü seven Müslüman değildir ya Atatürk?
1: Kim diyor onu?
0: İşte biraz önce...
1: Ne münasebet? Biz de ağzının payını verdik. Seversiniz ya da sevmezsiniz. Öyle yani şey mi olur ya? O şeyden söyledi. Onu kimden örnekleme yaptı biliyor musunuz? Kim söylemiş onu? Böyle peşinde koştuğumuz aydın bir zat var ya, hani Sivas'ta milleti tahrik etti. Otel yakıldı, bilmem ne oldu. Aziz Nesin. Müslüman, Müslüman Atatürk'ü sevmez dedi adam. Sesi de var ortalıkta. Sana ne? Çünkü bunlar ajan provokatörlük yaparlar. İnsanları karşı karşıya getirirler Müberra Hanım. Bunların sözüyle şimdi hareket etmeyelim yani. Tamam.
0: Tabii yani Ataullah Bey zaten şeriatı istediği gibi yaşıyor millet.
1: Ha, milletin bitti gitti, bir inançları... bir kusur şeyi yok ya. Evet.
0: Evet. Bitti. NATO zirvesi devam ediyorsa hayırlısı olsun.
1: Tabii hayırlısı olsun. Onu konuşuyoruz. Evet. Yani getiriyor bir yere sokuyor. Getirip bir yerde şey yapıyoruz. Gerek yok ya bu şeylere. Bunları söylemenin, anlamanın bir şey yok. Biz yani Trump zirvesi sona erdi. Belki Erdoğan Trump zirvesi. Biraz sonra TGRT Haber'le canlı yayına geçeceğiz. Yani böyle gerdirmenin bir anlamı yok ki ya.
0: Evet Atatürk.
1: Yoksa bu şeydeki plajdaki kadın gibi efendim başörtülü kadını kovarız. Plajda çek git deriz. Ya da İslam düşmanlarının iftira ittifakı gibi paylaşımlar yaparız. Tepkiyi de görünce ben de Müslümanım. Müslümansan kutsallara da saldırma canım yani. Değil mi yani?
0: Evet yani ben başörtülleri asla şey yapmam.
1: Ya bize yani, ne ya insanların?
0: Evet tabii. Ama açık giyinenlerden de bana ne?
1: Tabii kimsenin yaşam tarzına, hayat tarzına karışmamak lazım Müberra Hanım. Doğru söylüyorsun.
0: Evet.

0: Her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iFinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Bu defa Ömer Sasonlu geldi efendim. Sayın Sasonlu ile beraber programı devam ettireceğiz. Sevgili dinleyiciler, bu program hiç kimsenin gizli kalmış gazlarını indirme programı değil. Bakın, ben kalplerinizi kırmıyorum. Böyle langır logon konuşmanın bir anlamı yok. Gündemde NATO var. Efendim, varsa bir fikriniz, görüşünüz, orada konuşursunuz. Gazı başka yerde çıkarın. Biz burada ciddi bir program yapıyoruz ya. Langır longur konuşmanın bir anlamı yok ya. Ondan sonra da efendim birileri de işte böyle diyor, şöyle diyor. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum. Telefon hattımızda kim var? Telefonlarımız bu arada 0212 454 56 46. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump görüşmesi sona erdi. Belki biraz sonra yansıyanlar olabilir. Haberiniz olsun. Buyurunuz efendim.
4: Abi, Sparta'dan selamlar, Hamza ben.
3: Aleyküm selam efendim. Buyursunlar Hamza hocam.
4: Abi, ne güzel şeyler yaşanıyor NATO zirvesi münasebetiyle.
3: Evet.
4: Ülkemiz çok güzel uluslararası...
3: Ama birileri de bunu provoke ediyor gördüğün gibi. Ancak yani, başımızdan atıyoruz yani.
4: Yani bu olacak iş değil yani. Bütün dünya basını burada şu anda. Herkes canlı yanında televizyonlarda anlatıyor. Trump Sayın Cumhurbaşkanımızı öve öve bitiremiyor.
3: Evet.
4: Gerçi onların övmesi çok önemli değil. Biz ne olduğumuzu biliyoruz zaten de. Ama bu elimiz çok güçleniyor. Bugün bir Avrupa Birliği füze savunma programına Aselsan ve Roketsan dahil oldu Sayın abi. Ya, bu çok büyük bir başarı. Yani ortak füze geliştirme, ortak radar geliştirme projelerine girdik. Yani,
3: AB'yle değil mi?
4: AB'yle 22 milyar dolar mı bütçesi? Öyle bir yüksek bir bütçe var. Yani bunlar çok önemli işler. Yani biz tamam yapıyoruz, savunma sanayisinde gelişiyoruz ama bir şeyler karşılıklı paylaşımla da daha iyi neticeye gidebiliriz. Yani onlardan da kapacağımız şeyler olabilir.
3: Yani bu F-35'ler gibi, biz orada hani bir ortaklığımız vardı ya.
4: Tabii ki.
3: Onun gibi bir şey. Şimdi Avrupa'yla Aselsan bu konuda bir işbirliğine gidiyor. Beraber üretelim. İhtiyaçlarımız var.
4: Abi, F-35'lerin ana bakım merkezi, tüm dünyadaki ana bakım merkezi Eskişehir 1. Hava Komutanlığı olacaktı. Hava

0: İsmail komutanlığı olacaktı. Bütün hangarlar ona göre büyütüldü. F-35'ler hani İspanya'nınki, atıyorum işte Almanya'nınki, hep Türkiye'de bakılacaktı. Yani biz çok büyük
1: NATO adına.
0: NATO adına, evet. Ayrıca motor parçalarını Eskişehir'deki firmalar yapmaya başlamıştı. Bundan ciddi ekonomik kar getiriyordu. İnşallah onlar da olur. Biz sonuçta ülkemizin menfaatlerine bakıyoruz. Gençlerimiz oralarda çalışıyor. Çocuklarımız iş sahibi oluyor. Bunlar çok önemli şeyler.
1: Tabii. Yani teknoloji dünyanın... üretiyorsun. Tabii ki.
0: Tabii. Ya kolay mı? F-35 dediğiniz bir uçak için abi dünya 18-20 sene çalıştı. Yani onu ortaya çıkartmak bir anda öyle kolay olmuyor. Kaldı ki bizim işimize yaramasa bile biz onu sadece havada uçursak, radar kesitlerini yakalasak bile yeter. Yani F-35 dağın arkasında nasıl gözüküyor? Denizin üzerinde uzaktayken bize nasıl sinyal veriyor? F-35'i görebiliyor muyuz, göremiyor muyuz? Bizim için bu bile yeter. Yani.
1: Tabii.
0: Yani biz kendi sonuçta uçaklarımızla, kızıl elmamızla olsun, kanımızla veya diğer Özgür 2 kapsamında yaptığımız F-16'larla hava kuvvetleri ihtiyacını karşılarız. Ama F-35 çok önemli bir kriter. Dünya çapında 1500'e yakın uçak üretilmiş abi. 1500 F-35 demek ne demek? Çok ciddi bir ekonomik fayda demek. Yani tamam, vatan millet Sakarya, ama bir de bu işin para kısmı var abi. Para, parasal kısımlarla geri kalmamamız lazım. Evet. O yüzden bence bu tür şeylerde herkes memleketin menfaatine olan işlere odaklanmalı. Ben öyle düşünüyorum.
1: Tabii, bravo. Çok teşekkür ederim hocam.
0: Abi bir şey daha söylesem.
1: Buyurunuz efendim.
0: Mesela ben bu öğrencilerimizi takip ediyorum. Mesela bizim mühendislik öğrencilerimiz o tür şirketlerde işe başlıyorlar. Mesela 67 bin lirayla işe başladı abi. Çok iyi, çok şükür iş buldu. Elhamdülillah. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. Fakat 6 ay sonra bu çocuk vergi dilimine girmiş abi. Maaşı 60 bin liranın altına düşmüş. Yani bence bu çocuklardan vergi dilimi olmaması lazım. Yani zaten hani küçümsemiyorum parayı. Asgari ücretin 2-2,5 katı, aman amenna da. Yani 67 lira başlayıp 6 ay sonra zaten enflasyonist bir ortamda vergi dilimine girip maaşının 60 binlerin altına inmesi, hem enflasyondan darbe yiyorlar hem vergi diliminden darbe yiyorlar.
1: Evet.
0: Yani bu noktada bence vergi diliminde özellikle işte atıyorum yıllık geliri 1 milyon liranın altında olan insanlara vergi dilimi sabitlensin. Yani tek dilim olsun, artmasın. Mesela şimdi bu çocuk muhtemelen zam alacak.
1: Evet.
0: Maaşı tekrar 70 liraya çıkacak, 75 liraya çıkacak. Ama bakacağız Aralık ayında bu çocuğun maaşı 62 bin liraya inecek. Yani bu çocuk zam mı aldı, enflasyonuna karşı kendini geliştirdi mi, geliştirmedi mi? Yani vergi dilimi konusu biraz özel sektörde, özellikle can yakıyor. Niye özel sektör 6 aydan 6 aya zam almıyor memur gibi? Yıldan yıla alıyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu çocuk vergi dilimine girdiği zaman aldığı zam uçup gidiyor. Yani bu noktayı bence gözden kaçırmamamız gerekiyor. Sayın büyüklerimize bunu arz ederim.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim hocam. İyi günler diliyorum size efendim. Evet, bir bilim insanından gelen tabii bakış açısı farklı oluyor. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Atallah abi, Ankara Hüsnü Mustafa.
1: Mustafa Bey merhaba. Ankara çok kalabalık değil mi efendim?
2: Çok kalabalık Atallah
1: abi. Ama iyi karşılıyorsunuz yani.
2: Evet Atallah abi.
1: Buyurun.
2: Şimdi anlaşılır anlaşmaz, anlaşılmaz hale getirmeye gerek yok. Konu
1: evet.
2: NATO. Ben şu NATO'da şunu görüyorum. Acizane. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenilirliği, yani bu savunma sanayideki dünyaya da elde ettiğimiz güç var ya, bu güç güvenilir bir insanların elinde. Onun için onun eli altındaki ordumuza önemlilikle ve ilim adamlarımıza büyük bir şeyin başı o. Yani savunma sanayi kümelenmesi var bizim OSTİM'de, burada Ankara'da. Bizim Orhan Başkan kurdu onu. İçinde çok kıymetli
1: bilim insanları da var mı orada?
2: Efendim?
1: Bilim insanlarının eşliğinde
2: olmaz
1: mi yapılıyor?
2: Olur mu? Evet. En kralı bizim burada. En bu işi götürenler bizim burada.
1: Genelde savunma orada sanayi... KOBİ'ler var. Yani bir şeyler evet. var. Onlar da demek ki bu üretimin içerisinde.
2: Tabii bu savunma sanayi kümelenmesi var. Efendim medikal kümelenmesi var. Efendim inşaat kümelenmesi var. Ama bizim savunma sanayi kümelenmemiz Türkiye'de değil, dünyada bir tane.
1: Öyle mi?
2: Çünkü çok güzel işler başardılar. Efendime söyleyeyim. İşte bu NATO'nun buraya gelmesinin baş şeyleri, sebepleri bu güçlü ilim adamları ve firmalar.
1: Evet.
2: Şimdi bu sadece güçlü olmak yetmiyor. Milli değerlerini baş tacı yapan ordumuz başta olmak üzere bu önemli firmalarımız, paranın geçmediği yerler oluyor bazı yerlerde. Para önemli değil. Amerika isterse servetini döksün, bu firmaların elinden bunları alamaz. Çünkü bunlar bizim, yani öz milletimiz. Hani bir zamanlar dediler ki beyin göçü oluyor dışarıya.
1: Tabii.
2: O beyinler bizim değildi zaten, gittiler onlar. Allah'a çok şükür kurtulduk onlardan. Bizim beyinlerimizi kimse götüremez.
1: Evet.
2: Onlar, ben size zaman zaman söylüyorum, onlar kilise ahlakıyla yetişmiş. Ondan sonra hani orada fazla sataşmak istemiyorum. Bugün seni çok yordular. Ondan sonra gerek yok öyle şeylere.
1: Tabii tabii, doğru.
2: Güç bizim elimizde. Güç bizim elimizde ama bu güç dünyada da var, fakat bizim bir özelliğimiz var. Biz güvenilir insanlarız. Biz haydutlar değiliz. Dünya milletlerinin babasıyız biz ya. Onlar bizim
1: ortak milletimiz. Ben, mesela ben dün bir yere gittim, bir rektör yardımcısıyla görüştüm. O çok enteresan bir cümle dedi ki, ya bizim dedi bilim insanlarımız maalesef belli bir noktada sonra, teknik insanlarımız hep böyle paraya yönelmiş, yani daha fazla para kazanmak ya da daha fazla maaş almak için şey yapmış. Biraz idealist olmak lazım, sabretmek lazım. Biraz
2: o idealistler bizi... o şimdi.
1: Mesela Isparta Üniversitesi'nde bir bilim insanı da katıldı, o da konuştu. O vergiyle ilgili biraz idealist olmak lazım. Yani bu işte tabii para bekleyeceksiniz, mutlaka para olacak, karşılığı olacak.
2: Onun
1: ötesinde bir ideal olması lazım. Evet, buyurun.
2: Zaten bu idealizm olmasaydı bugün NATO buraya bu şekilde gelmezdi.
1: Gayet tabii.
2: Bak, Hazreti Ali'nin bir sözü var. Ben hiç kulağıma kötü ettim onu. Siyaset güçten ibaret. Gücün varsa siyaset yaparsın. Yoksa eleyahu fülemeyle, Ecevit gibi ve diğerleri gibi, hani biliyorsun o durumları.
1: Evet.
2: Öyle bir siyasetten çıktık geldik buralara kadar.
1: Doğru.
2: Bu saatten sonra bizim gücümüz var ve gücümüzü de haramilikte kullanmıyoruz. Dünyayı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Kimsesiz milletlerin yanında kimsesi olduk. Kimsesizlerin kimsesi olduk.
1: Tabii.
2: Onun için bu başarı bundan ibaret.
1: Anladım.
2: NATO'nun buraya gelip de kıymet bulması da budur.
1: Peki.
2: Saygılarımı sunuyorum.
1: Teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar diliyorum size, Ankara'yı efendim. Efendim buyursunlar. Alo. Buyurun efendim. Alo.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Az önce şöyle bir konuşma geçti bir kanalda. İspanya Başbakanı'nın uçağıymış.
1: Evet, geldi.
3: Soruyorlar, hanımı var mı yanında? Diyor ki yok. Niye yok? Bir yolsuzluk nedeniyle pasaportu alınmış. Adli kontrol var.
1: Evet.
3: Kızının Londra'da diploma töreni varmış. Hakimden rica etmişler. Demişler Londra'ya git. Ama demiş Türkiye'ye gidemezsin. Londra'ya git. Kızının mezuniyet törenine katıl. Gel sonra pasaportun iade et.
1: Ya.
3: Başbakanın eşi. Orada bir bakan da 24 saat hapis saldı.
1: Tabii.
3: Bunu söyle, bu hak yüze geçiyor bu konuşma. Bunu söyleyen insanlar neleri savunuşluğu yapıyorlar. Hayretten içine düşüyorum, kalkıyorum. Ayakta duracak halim yok. Başım döndü bir hale. Bir tuhaf oldum ya. Sen mi konuşuyorsun bunu?
1: Osman Bey, mesaj gönderin. Bunu siz mi konuşuyorsunuz diye kısa bir mesaj geçin.
3: Ya,
1: darısı başınıza deyin efendim.
3: Yapmıyorum o işleri ya.
1: Değil mi? Peki.
3: Muhatap kabul etmek. Gerçekten yani.
1: Anladım.
3: Muhatap kabul etmek istiyorum. Bir de kimsenin Atatürk'le şununla bunda bir derdi yok.
1: Tabii.
3: Asıl mesele, ben Atatürkçüyüm, ben laikim, ben Kemalistim deyip Müslümanlara ve İslam'a saldıranlara, yoksa Atatürkçülük sevmiş sevmemiş, oymuş buymuş, bu kimsenin harcı da değil, kimsenin yetkisinde de değil, kimsenin kınayacağı ya da övünebileceği bir şey de değil. Ben Atatürk'ün partisiyim dedin, evet dedin, parti sürekli yeniliyor. Atatürk de mi yeniliyor seninle beraber seçimlerde? Atatürk de mi yeniliyor o zaman?
1: Yok.
3: Şu Atatürkçülüğü, yani Mübarek Hanım o ayrı birçok noktayı halletmişse, orada ufak bir şey var, tümseye gelmiş, teker atlayamıyor orayı bir türlü. Daha önce de birkaç söyledim.
1: Atlar efendim. Atlar orayı da atlar efendim. Çok teşekkür ederim Osman Bey, sağ olun.
3: Evet.
1: İyi günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Buyursunlar. Alo, buyurun efendim. Buyurun efendim.
4: Alo, selamünaleyküm abi.
1: Aleykümselam efendim.
4: Abi yine bir Ankara takipçilerimizden.
1: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz. Kiminle görüşüyorum bu arada?
4: Abi kamyoncu desem kısaca.
1: Anlaşılır zaten. Buyursunlar efendim.
4: Abi ben öncelikle şunu söylüyorum. Birkaç önceki dinleyicilerimizin Kemalizm kaynaklı. Kemalizmle Kamalizmi ayırt edelim. Kemalizm değil, Kamalizm.
1: Ben de size bir şey söyleyeyim. Bugün NATO toplantısı var. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Onların tartışmanın hiçbir anlamı yok. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Şu NATO toplantısını efendim gelen devlet başkanlarını bizimle ilgili haberleri böyle örtmek için bazı insanları sanki kiralamışlar. İstediği kadar ben efendim hayırlı şey konuşuyorum desinler, bana öyle gibi geldi. Yani böyle bir günde bütün dünya Türkiye'den bahsediyor, toplantı burada oluyor. Efendim teknolojiyle, bilhassa harp teknolojisiyle ilgili toplantılar var, görüşmeler var. Adam neyle konuşuyor? Bu kısır çekişmeyi biz 70 yıldır, 80 yıldır yaptık, yorulduk artık ya. İstemiyoruz bunları tartışmaya ya. Bitti onun işi. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Alo.
1: Buyurun efendim.
5: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam efendim.
5: Denizli'den Türkiye'ye selam, sevgiler diyorum buradan.
1: Biz nasıl de selam gönderiyoruz. Denizli'mize bugün... efendim. Nasıl görülüyor Denizli'den Ankara NATO toplantısı konuşulanlar?
5: Bugün Türkiye için gerçekten tarihi bir gün. Cumhurbaşkanımızın seyrettim az önce haberlerde, haber kanallarında.
1: Evet.
5: Gurur duyuyoruz. Yani tarihi bir durum. Evet. İnşallah daha iyi Türkiye için olacaktır diyorum. Ben şunu merak ediyorum yalnız Atabey.
1: Buyur.
5: NATO'da çok güçlü, yani en güçlü ordusu olan bir, yani Amerika'dan sonra biz en güçlü ordusuna sahip olan.
1: Evet. İlk üç içerisindeyiz. Evet, öyle diyor. Evet. Doğru.
5: İçerisindeyiz.
1: Askeri stratejistler bunu söylüyor.
5: NATO genel sekreterliği seçilirken buradan hani konuşanların veya bir İsmail hocamın, Kapan hocamın da böyle bunu dinliyordur muhakkak. Dinleyip neden Türkiye'ye genel sekreterlik verilmiyor acaba? Ben bunu merak ediyorum.
1: Tabii.
5: Yani söz sahibiyiz. Türkiye'mize neden NATO genel sekreterliği verilmiyor?
1: Değil mi? Mesela Hakan Fidan neden NATO genel sekreteri olmasın?
5: Evet.
1: Ya da
5: evet.
1: Birleşmiş Milletler genel sekreteri neden olmasın? Tabii.
5: Evet.
1: Tabii.
5: Evet.
1: Tabii canım.
5: Yani ben bunu merak ediyorum. Yani Türkiye'den bir tane böyle bir bürokrat veya devlet adamına yakışır.
1: Ben onu bir zaman söyledim de bana dediler niye öyle söylüyorsunuz? Dedim ki Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olacağını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olsun ya. Türkiye'yi, dünyayı oradan temsil etsin. Niye Cumhurbaşkanı oluyor ki ya? Ben anlamadım yani o dönemler tabii.
5: O zamanki konjüktür onu gerektiriyordu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ımız Abdullah Bey'i uygun gördü. O şekilde hemen satranç gibi müdahale edip adayımız budur dedi. Abdullah Bey'i gösterdi. Hmm. O günkü konjüktür onu elverişliydi. O oldu ve sessiz sedasız takip ediyor. Yani belli şey ama düşman etmek istediler, kırdırmak istediler. Yani az önce dedik ya biriz beraber olalım.
1: Tabii.
5: Türkiye'miz
1: biriz için, beraberiz, yani aynıyız. Evet efendim.
5: Yani birbirimize düşman etmek isteyen nifaklar var.
1: Abi 80 yani sene hep tartıştık, zaman, enerjimizi içeride yani, tükettik için, ya. Artık yani önümüze bakmamız lazım.
5: Demeye gerek yok.
1: Kendimiz için ne yapabiliriz diye onu konuşacağız. Evet.
5: Dindarıyla bu topraklar nice medeniyetler teşkil etti, gösterdi. Tabii. Birlik beraberlikten yek vücut olarak Türkiye, şu anda Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşıyoruz, yaşamaktayız.
1: Onun tarihimizin için, devamıdır Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bravo.
5: Atabey programınız takdir ediyorum, seviyorum, takip ediyorum devamlı.
1: Evet.
5: Zaten araba radyomda, evimde TGRT kodlanmış vaziyette.
1: Bekliyoruz efendim Denizlilerimizi.
5: Ama ben arada Atabey şunu istiyorum. Nasıl ki bir spor konuşmalarında Fenerbahçe başkanımız çıkıyorsa çok duygulanıyorum, seviyorum Aziz Başkan'ı.
1: Yani bir de Galatasaray Başkanı çıksın.
5: Diğer kulüp başkanlarının da çıkmasını
1: bekliyoruz
5: istiyorum.
1: Efendim.
5: Artı İsmail Kapan hocamın da bu gibi arada böyle bir vurkaç programı bir 3-5 cümleyle katılmasını istiyorum.
1: Perşembe günü biliyorsunuz konuğumuz.
5: Onu takip ediyoruz. Onun gününü takip ediyoruz.
1: Bir saat program sizin yapıyoruz.
5: Programa,
1: peki. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size istiyorum. Denizli'ye. Sevgiler efendim. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Bu programın formatı bu. Vatandaş bu programa katılacak. Buyurunuz efendim.
6: Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar Sayın Erbaz.
1: Size de efendim. Aleyküm selam. Kiminle görüşüyoruz efendim?
6: Edremit Körfezi'nden arıyorum Kadir.
1: Buyursunlar Kadir Bey, sizi dinliyoruz efendim.
6: Ben başarı üzerine hemen iki selam edip ayrılmak istiyorum. Bir kere hemen şöyle başlamak istiyorum.
1: Buyurun.
6: TGRT FM'de Dünya Dönüyor programı çok faydalı, avantajlı görüyorum. Evet. Bugün müsaitim, bir bağlanabilirsem bağlanayım dedim ve başardım.
1: Çok güzel.
6: Sonuca geliyorum. Bakın, başarının karşısında mutlaka tehlike vardır. Önce iki tane örnek vermek istiyorum. Bir tanesi İslam tarihinden vereyim, bir tanesi günümüzden vermek istiyorum. İslam tarihine gelince Kabe'de insanlar oluk oluk akmaya başlayınca bu başarıyı gören zamanın devlet adamlarından Necaşi mi kimse bir fil ordusu, büyük bir orduyla gelir. Hmm. Hatta Mahmut diye filler çıkar. Sonuç başaramaz. Ama başarısızlık için insanlar gitmesin diye böyle bir eyleme kalkar. Peki Cumhuriyet tarihine örneğe gelir. Şu anki devlet başkanımı kastediyorum. Çok başarılı. Yani yavru vatana denizden borular döşüyor, bilmem neler yapıyor. Sağlıkta öyle, tarımda öyle, uçakta öyle, gemilerde öyle. Peki sonuca bakalım, hemen darbe girişimi oluyor. Yani insanlar kalkıyor ki, yok diyor, ben diyor bu başarıyı diyor Türk milletine uygun görmüyorum diyor.
1: Evet.
6: Onu söylüyor ve hemen ne yapıyor? Millet de bu sefer zapturat dağıtıyor. Başarıyı devam
1: hemen
6: ediyor.
1: Huzursuzluk çıkarmak istiyorlar değil mi efendim?
6: Yeah. Evet, ben de demek istiyorum ki yani konuşmalarımı bir payandaya dayanmak zorundayım. Örnekler vermek zorundayım. Soğut olacak, elle tutulur, gözle görülür örnekler vermek zorundayım. Heyecanlıyım, kusura bakmayın.
1: Çok teşekkür ederiz Kadir Bey. Daha ne diyeceksiniz efendim? Peki, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, suçlu lisan ettiysem affonla. Ben Ataullah Arvas. İyi akşamlar diliyorum efendim.
7: Dünya dönerken. Dünya dönerken. Dünya dönerken.

dinleyicilerimiz, bugün 7 Temmuz Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor, teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın yeni güvenlik hattı kurulurken Türkiye ve NATO zirvesi başlıklı makalesini sunuyorum. Bugün önemli ve tarihi bir zirveye şahitlik ediyoruz. Bu zirve Türkiye'nin yeri ve rolüne ilişkin daha net bir tablo ortaya koyarken, NATO'nun geleceğine dair birçok problemin de cevap bulabileceği önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Ankara ise yeni güvenlik paradigmasının şekillendiği süreçte merkezi bir konumda. Osmanlı çöktürüldü, net. Bunları yazmaya da konuşmaya da devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizi küresel aktörlükten men eden sistem bugün yeniden Ankara'nın kapısına gelmiş durumda. Dün Türkiye'yi sistem dışına iten akıl bugün küresel sistemi yeniden şekillendirme arayışında. Ve tabii hesaplar kapanmadan masa kurulamıyor. Çevremizde yaşanan tüm gelişmelere bu perspektiften bakmamız gerekiyor. Savaşlar zinciri kurulacak yeni masaya giden zorlu yolun aynasıdır. Dünyadaki gelişmeleri değerlendirirken Osmanlı dönemi o süreç ve çöküşü üzerinde ciddi şekilde durmalıyız. Ancak o zaman Cumhuriyetimizin bugün geldiği noktayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptıklarını, hedeflerini daha sağlıklı idrak etmek mümkün olacaktır. Küresel sistem Osmanlı sonrası Türkiye'yi uzun yıllar boyunca kendince sadece cephede asker olarak gördü. NATO kurulduğunda Türkiye'nin ittifak içinde yer alması o dönemin doğru hamlesiydi. Fakat bugün statü ve çap değişimiyle karşı karşıyayız. Türkiye artık kendisini cephede asker olarak gören sisteme kendi doktriniyle bakıyor. Ve bu doktrin NATO açısından artık sıradan bir savunma ve savaş felsefesi değildir. Ankara'daki bugünkü zirveye bakarken gerçekten geldiğimiz noktaya hakkını vererek bakmalıyız. Türkiye yeni dünyanın merkezi konumunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflerinden biri de Türkiye'yi küresel sistemin içinde patronlar ligine taşımaktı. Bugün artık bunlar sadece beklenti ya da söz değil, somut sonuçların ipuçlarıdır. Dünya yeniden şekilleniyor. Henüz savaşlar bitmedi çünkü hesaplar kapanmadı. Türkiye, beyin ölümü gerçekleşiyor denilen NATO'nun yeniden güvenlik konsepti oluşturmasında yeni bir sayfa açmasına kapı aralıyor. Bunu yaparken NATO içindeki çelişkili durumlara da el atıyor. Yeniden şekillenme sürecinde ve yeni dünyaya uygun doktrin üretmek kapasitesiyle Türkiye aynı zamanda çözüm merkezi haline geliyor. Türkiye savunma kapasitesi, çözüm üretme kabiliyeti ve sahadaki yetenekleriyle topyekün bir güç merkezidir. Ay Yıldız Karargahı başlı başına Türkiye'nin kapasite ve kabiliyetinin çerçevesini dünyaya ilan etti. Caydırıcı gücü pekiştirirken sulhü ve barışı koruyucu formatı da kendi Türk doktrini anlayışının merkezine yerleştirdi. Tıpkı Ay Yıldız gibi. Merkezi güç olmak tarafsızlık değildir. Merkezi güç olmak adil çözüm üretme kabiliyetidir. Bugün ve yarın Ankara'dan çıkacak sonuçların en önemli farkı masada Türkiye ekolünün yeni formatının ortaya çıkacak olmasıdır. Yani artık masada çözüm üreten, ilke ve ülküsünden vazgeçmeyen, barışa katkı sunan önemli bir aktör vardır. Ankara zirvesinden barışa ve güvenlik konseptine katkı sağlayacak sonuçlar çıkması temennimizdir. Türkiye ve ürettiği savunma, güvenlik doktrini örnek alınması halinde NATO açısından da anahtar olabilir. Burada odak noktamız NATO değil Türkiye'dir. Türkiye kurulan her masada merkezi konumu, sözünün değeri, korunun gücü ve ürettiği akılla bu yeri hak etmektedir. Türkiye Gazetesi'nde Sevil Nuriyeva'nın yeni güvenlik hattı kurulurken Türkiye ve NATO zirvesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün 76 gerçek itirafçı konuşursa başlıklı makalesini sunuyorum.

Türkiye bir yılı aşkın süredir başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk davalarını konuşuyor. Ama durun, haksızlık etmeyelim. Ortada sadece sıradan bir yolsuzluk yok. Karşımızda belediye rantının kaldıraç olarak kullanıldığı, siyasetin yeniden dizayn edildiği muazzam bir mühendislik harikası var. Tabii bu yerli ve milli gerçekle ilk kez yüzleşmek birilerini acayip öfkelendiriyor. Hemen o tanıdık, o çocuksu savunma refleksine sarılıyorlar. Ama hocam, ötekiler de yolsuzluk yapmadı mı? İşte bu çocukça savunmaların gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri iddiasıyla yargılandığı o meşhur İBB davasında artık sona yaklaşılıyor. Haliyle salondaki gerilim de sinir uçlarını zorluyor. Son duruşmada mahkeme hakiminin bile sabrı taştı da milletvekili Suat Özçağdaş'ı işaret ederek milletvekili diye burada her türlü soytarılığı yapamazsınız demek zorunda kaldı. İşin mutfağındaysa her duruşmayı bir Broadway şovuna çevirmede sınır tanımayan Ekrem İmamoğlu vardı. Yine rolü kimseye kaptırmam, ben konuşmalıyım diye diretince eski Beyoğlu Belediye Başkanı solcu İnan Güney ile bile savunma sırası kavgasına tutuştular. Mahkeme başkanı filmi bir an önce bitirmek istedikçe İmamoğlu'nun huzuru kaçıyordu. Neden acaba? Yolun sonundaki o ışık üzerlerine doğru gelen bir trenin farı mıydı yoksa? Çünkü artık tutuklu sanıkların ezberlenmiş ifadeleri bitti. Sıra stüdyoya gelecek gerçek itirafçılarda. Korkunun ecele faydası yok ama algı yönetimine faydası çok. Baksanıza, Özgür Özel'den CHP'li hukukçulara kadar herkes ağız birliği etmişçesine aynı nakaratı söylüyor. İtirafçılar tel tel dökülüyor. Ne dökülmesi? Mahkeme salonunda hakim huzuruna çıkıp da tükürdüğünü yalayan tek bir gerçek itirafçı yok. Özel onlarca diyerek sayıyı abarta dursun, yapay zekaya sorsanız o bile 7 kişiyi zor sayıyor. Üstelik o isimlerin çoğu itirafçılıkları kabul görmeyen ve tutuklulukları devam eden, yani önce niyetlenip sonra vazgeçen tipler. Farklı olan tek isim Adem Soytekin'di, o da milim geri atmadı. Asıl bomba ne biliyor musunuz? Dışarıda adli tatil sonrasında mikrofon başına geçmek için sabırsızlanan tam 76 kişilik bir itirafçı ordusu bekliyor olması. Ve bu isimler etkin pişmanlıktan yararlanan öyle sıradan figürler değil. İddianameye göre İmamoğlu'nun organize suç örgütünün kilit isimleri. Mesela şu üç ismin fısıldayacakları bile bugüne kadar dinlediğimiz masarları yerle bir etmeye yeter. İlk sırada da davanın sözüm ona mağduru rolüne bürünen iş adamı Ali Nuhoğlu var. Mahkemede İBB dosyasındaki adrese teslim ihaleleri, iş yapmadan alınan paraları öyle bir anlattı ki sanırsınız kendisi sürece sadece dışarıdan bakıp hayret eden bir iyilik meleği. Hele o Guinness Rekorlar kitabına girecek trajikomik hikayesi var ya, boğaza nazır piyasa değeri en az 50 milyon dolar olan 3 adet lüks villayı İmamoğlu'nun şirketine güya 15 milyoncuk Türk lirasına satıvermiş. Bak sen şu ticaret dehasına, şu yardımseverliğe. Ama kazın ayağı öyle değil. Bu hikayede Ali Nuhoğlu da hiç öyle göründüğü gibi masum bir kurban falan değil. Sorulması gereken asıl soru şu: piyasada kendi şirketleri güya batık durumda olan, resmen konkordato ilan etmiş bir iş adamı nasıl oluyor da devlet bankalarının kapısından onlarca milyarlık kredileri tereyağından kıl çeker gibi alabiliyor? Dahası finans dünyasının yanına bile yaklaşamadığı o batık şirketlere milyonlarca dolarlık teminat mektupları hangi gizli elin, kudretin yardımıyla ve nasıl bir büyüyle tanzim ediliyordu? Bu muazzam finansal illüzyonun asıl amacı neydi dersiniz? Tabii ki o meşhur İBB ihalelerine yasal olarak sızabilmek, oradan devasa işler kapabilmek. Ya da daha doğrusu belediyeye güya iş yapıyorum diye tonlarca hayali fatura kesip parayı sistemin çarkları arasında eritmek. Ali Nuhoğlu mahkeme salonunda bu 1 milyarlık kredi mucizelerini ve villaların altındaki derin pazarlıkları anlatırken İmamoğlu'nun yüz ifadesini gerçekten görmek isterdim. Acaba yine o meşhur "bana sormayın, hatırlamıyorum, haberim yok" nakaratına mı sığınacak? Hikaye sadece Ali Bey ile sınırlı kalsa iyi, Ertan Yıldız da var. İmamoğlu'nun Fatih Keleş ile birlikte birinci halkasında yer alan en kıymetli prensi. Yıldız, milyarların sisteme aktarıldığı o meşhur toprak döküm işinde Murat Gül İbrahimoğlu, İmamoğlu ortaklığının gizli kodlarını deşifre eden isim.
Ya da benim köşede VIP Yakup diye kodladığım harita mühendisi Yakup Öner. Sistemin adeta kara kutusu. İstanbul burjuvazisiyle kurulan o elit ilişkileri, AVM gibi devasa rant projelerini ve Boğaziçi'nde hangi ünlü iş adamından kaç milyon dolar bağış adı altında para alındığını tek tek santim santim haritalandıran adam. Bunlara Ahmet Sarı'yı, eski İSKİ Genel Müdür Burak Korza'yı, Yusuf Yadoğlu'nu ve Aziz İhsan Aktaş'ı da ekleyin. Böyle çok sayıda isim var. Bugüne kadar adliyeden izlediğimiz sahneler sadece bir fragmandı. Asıl vizyona girecek filmi 76 itirafçının korosu eşliğinde de adli tatil sonrası hep birlikte patlamış mısırlarımızla izleyeceğiz. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün 76 gerçek itirafçı konuşursa başlıklı makalesini sundum, sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan-Trump görüşmesinde beklenen sürpriz ne? Başlıklı makalesini sunuyorum.

Önceki gün Judy'nin zirvesindeydim. Nuh tufanından sonra Hazreti Nuh'un gemisine sığınanlarla birlikte kurtuluşa erdiğine inanılan Judy'nin Sefine bölgesindeydim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Judy'de terörsüz Türkiye'yi konuşmuştuk. Judy'den dönüp ayağımın tozuyla NATO zirvesinin toplanacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittim. Gazetecilikte böyle bir şey. Bir gün Judy'nin zirvesinde, öbür gün NATO zirvesinde. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidince doğrudan basın merkezi olarak düzenlenen kütüphaneye geçtim. İlk işim kütüphanenin 6. katındaki basın merkezi oldu. Yerli ve yabancı basın mensupları çalışmalara başlamışlardı. Bir yandan canlı yayınlar yapılıyor, diğer taraftan söyleşiler ve haber koşturmacası. Zirve öncesine göre basın merkezi hareketliydi. Balkondan NATO zirvesinin yapılacağı sergi salonunu izledim. Yabancı basın yayın yaparken sağa dönüldüğünde Türk bayrağı, sola dönülünce ise cami arka fonda yer alıyordu. Yabancı bir gazeteci çok sade, çok etkileyici dedi. Sadece çalışma mekanları düzenlenmemiş, gazetecilerin ücretsiz olarak yemek yiyecekleri, kahve içecekleri salonlar da ayrılmıştı. Yabancı basına ilk gün döner ikram edildi. Yunanlı gazetecilerin de Türk dönerinden tatmalarını isterdim. Sadece basın merkezi olarak düşünülmemiş, aynı zamanda Türk misafirperverliğinden örnekler sergilenmiş. Ankaralı gazeteci olarak kendimi bir an ev sahibi gibi hissettim. Bir müfettiş edasıyla verilen hizmetleri kontrol ettim. Basın merkezine bir süre çalıştım. Giriş katına indim. Orada da ayrı bir yayın merkezi kurulmuştu. Yabancı basın daha çok 6. katı tercih etmişti. Giriş kat bizim televizyonlar tarafından aktif olarak kullanılıyordu. NATO standartlarının üstünde bir hazırlık yapılmış. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı tebrik ediyorum. Her şey dört dörtlük. Şimdiye kadar birçok uluslararası zirveyi izleyen gazetecilerle konuştum. Türkiye'nin verdiği hizmetleri standart üstü olarak tanımladılar. Bir Türk gazeteci olarak bundan dolayı gururlandım. Özgür Özel yabancı basına yazı yazıp NATO ülkelerine Türkiye'yi şikayet edeceğine zirveyi izleyip gurur duysaydı daha iyi olurdu. NATO'nun yeniden yapılandırıldığı bir dönemde bu zirvenin Türkiye'de yapılması önemli. NATO Türkiye'ye hangi katkıyı yapacak diye soruyorlar. Bu soru artık anlamını yitirdi. Bundan sonraki sorunun adı Türkiye NATO'ya ne tür katkı yapacak olmalı? Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan desteğini çektiği zaman Avrupa ne yapacağını bilmiyor. Bu yeni sürecin ilacı Türkiye olabilir. Çünkü Avrupa ne yapacağını bilmiyor. Şimdiye kadar bir çıkış planı oluşturamadılar. Çare Türkiye. Reçete Ankara'da yazılabilir. Çünkü savunma sanayinde yükselen tek güç Türkiye. Avrupa'nın Ukrayna'ya eski miğferlerini göndermekten başka yapabileceği bir şey yok. O nedenle çare Türkiye diyorum. NATO artık 77 yıl öncesinin konseptiyle devam edemez. NATO'ya yeni konsepti ancak Ankara sağlar. Türkiye bunu hem savunma sanayiyle hem diplomaside yükselen bir güç olarak sağlayabilir. Artık NATO'nun güney kanadının bekçisi Türkiye yok, o geride kaldı. Artık Orta Asya ve Orta Doğu ile güçlü ilişkileri olan merkez ülke Türkiye var. Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı olmaktan ziyade NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var, çünkü Türkiye yıldızının en parlak dönemini yaşıyor. Ben NATO zirvesinden ziyade Türkiye açısından Erdoğan-Trump görüşmesinin daha önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında çok iyi bir uyum var. İki lider çok iyi anlaşıyor. Bir de bizim Amerika ile aramızda çok önemli dosyalar var. O nedenle bütün gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde olacak. 1. Trump NATO zirvesine katılmayacaktım ancak Erdoğan davet ettiği için katılıyorum. O çok güçlü bir lider ve Erdoğan benim dostum diyerek bu görüşmeyi anlamlı hale getirdi. 2. Trump'ın Türkiye ziyareti öncesinde Halkbank sorunu çözüldü. 3. Kaan uçakları için gerekli olan motorların satışının önü açıldı. 4. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ifade ettiği gibi Trump, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde bir irade ortaya koyabilir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinden hep sürpriz sonuçlar çıktı. Bu kez de bir sürpriz beklentisi oluştu. Bakalım bu görüşmenin sürprizi ne olacak? Bu konuda bir şeyler konuşuluyor ama ben sürprizi bozmayayım. En iyisi iki liderin yapacağı açıklamayı beklemek.

0: Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan-Trump görüşmesinde beklenen sürpriz ne başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in Netanyahu ile aynı düzlemde buluşmak başlıklı makalesini sunuyorum. Katil Netanyahu'nun Amerika ve NATO ülkelerine adeta yalvararak yaptığı Türkiye'ye F-35 ve savaş uçakları için motor vermeyin açıklamaları da olmasa Ankara'daki NATO zirvesinin dünya ve bizim için ne anlama geldiğinin farkında bile olmayacağız. Türkiye'nin 22 yıl sonra ikinci kez ev sahipliği yaptığı zirve zamanlama ve konjonktür itibariyle rutin bir NATO zirvesinden daha fazlası. Bu zirvede giderek bir yol ayrımına sürüklenen Amerika-Avrupa ilişkilerinin geleceği, Ukrayna Savaşı'nın akıbeti, Orta Doğu'daki gelişmeler, NATO'nun yeni stratejik yönelimi şekillenecek. Netanyahu bu zirvede Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığı ve vazgeçilmez konumuyla öne çıkacağının farkında. Ankara'nın güçlü savunma sanayiyle müttefiklerini etkileme ve yeni işbirliklerini geliştirme ihtimalinden fena halde rahatsız. En büyük kabusuysa Trump'ın Türkiye ve Erdoğan'a gösterdiği yakın ilginin bu zirveden sonra ortaya çıkması muhtemel somut sonuçları. Gel gör ki Netanyahu'nun gördüğünü bizim muhalefet ve anlı şanlı medyası bir türlü göremiyor. Zirve öncesinde NATO liderlerine kendi hükümetini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şikayet eden bir muhalefetimiz var. An itibariyle NATO liderlerine Erdoğan'dan rahatsız olduğunu ileten Netanyahu'yla aynı düzlemde buluşmuş durumdalar. Ne kadar hazin ve acınası bir durum. Çok yazık. Allah kimseyi tarih önünde Netanyahu ile aynı konumda buluşturmasın. Hata yapan bedelini öder. Dün öğle saatlerinde önüme düşen bir haber. AK Parti'de Afyonkarahisar Gebeciler Belediye Başkanı İsa Atay, AK Parti üyeliğinden istifa ederek partiyle yollarını ayırdı. Soruşturdum. Bu istifanın perde arkasında özel hayata dair bazı iddiaların olduğu bilgisine ulaştım. Anlaşılan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı bu iddialar duyulur duyulmaz devreye girmiş ve belediye başkanını istifaya zorlamış. Doğru tavır budur. Siyasetçi attığı her adıma dikkat edecek. Siyasi partide hata yapanın biletini kesecek. Sahip çıkanlara örnek olsun. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in Netanyahu ile aynı düzlemde buluşmak başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Star gazetesi var. Star'da Nuh Albayrak'ın "Suriye'deki Şii kurbanları içinde ağladınız mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. İran Şii lideri Ali Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in göstere göstere gelen saldırılarının ilk gününde garip bir şekilde keklik gibi avlanmıştı. 4 aydır yapılmayan devrim muhafızlarının gövde gösterisi nihayet gerçekleştirildi. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan savaşta Türkiye çok anlamlı bir tutum sergiledi. Zira öncelikle böyle bir çatışma yaşanmaması için yoğun çaba gösterdi, savaş boyunca da İran'a destek verdi. Aslında en az İsrail ve Amerika kadar Türkiye düşmanı olan İran bu tutumu asla hak etmiyordu. Üstelik İran topraklarından gelen ve bütün uyarılarımıza rağmen önlenmeyen tahrikler bizi de bu kirli savaşın kenarına getirdi. Karşılıklı tahriklerle başlatılan bu savaş bölgedeki İran enfeksiyonunu daha da azgınlaştırmıştır. Zira Hürmüz gücünü keşfeden İran yine bu savaş sayesinde Amerika üslerini bahane ederek enerji üslerine füze yağdırdığı körfez ülkelerine gözdağı vermiş ve bu endişe İran'ın emperyalist iştahını tekrar kapatmıştır. Petrol satışına yönelik ambargonun kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi kazanımlar da Şii emperyalizmine can suyu olacak bonuslardır ki İran bu sonuçları rüyada bile göremezdi. Bu kazan kazan ortaklığından tabii ki gizli müttefik İsrail de karlı çıkmalıydı. Sadece birkaç İran füzesi sayesinde kazandıkları ve yeni katliamlar için bozdurup bozdurup harcayacakları mağduriyet hazinesinden bahsetmiyorum. Zira Ocak ayında devreye giren ateşkes antlaşması Netanyahu'yu çok fena köşeye sıkıştırmıştı. Gazze'de uluslararası denetim devreye girecekti ki İsrail için büyük felaket demekti. Üstelik bu heyette Türkiye'de yer alacaktı. Netanyahu resmen yanacaktı. İran işte tam burada imdada yetişti. Çünkü İsrail ile İran farklı görünen ama aynı köklerden beslenen kardeşlerdir. Gerçekten İran sayesinde Gazze'de unutulmuştu ateşkes anlaşması da. İsrail katilinin en azgın günlerindeki gibi bırakın gıda maddesini en acil tıbbi malzeme bile giremiyor ama kimse ilgilenmiyor, herkes İran'la meşgul. Gazze'deki cılız feryadı kimse duymuyor. Bu kadar da değil. Bakmayın İran'ın Lübnansız barış olmaz takiyelerine. 7 Ekim 2023'ten bu yana büyük İsrail çıkışı başlatmak için fırsat kollayan İsrail, Güney Suriye'den sonraki en önemli hedefi olan Güney Lübnan'ı da yine İran sayesinde işgal etmiştir. 28 Şubat'tan bu yana İran'ı bırakın Lübnan'a bakın diye yırtınıyorum. Çünkü Lübnan üzerinden Doğu Akdeniz'e kadar uzanan hain emeller Türkiye'nin milli menfaatlerini hatta güvenliğini doğrudan ilgilendiriyor. Farkında mısınız son günlerde İsrail'in Yunanistan ve Rum kesimiyle birlikte Türkiye'yi boğma teşebbüslerini konuşuyoruz. Bunun bugünkü mesele olduğunu düşünmek ahmaklıktır. Çünkü bu şeytan üçgeni İran'a saldırı öncesinde hazırlanmış bir plandır. Türkiye'nin menfaatlerini savunmak sadece iktidarın meselesi değildir. Günümüzde asıl işgaller algılar üzerinden yapılmaktadır. Bu yüzden toplumun her kesiminin bu hain planları görmesi ve tavır alması gerekmektedir. Hele Türkiye'yi yönetmeye talip olanlar daha hassas davranmalıdır. Ancak öyle olmamıştır. Tam aksine bu savaş iktidar karşıtlığı için malzeme yapılmıştır. Bu nasıl bir milli görüştür ki Şii İrancı olmayı ve devrim muhafızlarının içimizdeki uzantısı gibi davranmayı marifet saymaktadırlar. Öte yandan yıllardır İran'ı Molla rejimi diye kendince aşağılayan Kemalistler bile şimdi İran propagandası yapmaktadır. Hasetçi iktidar muhterisleriyle İslam düşmanları bir kere daha aynı saflarda buluşmaktadır. Çok kullanışlı gerekçe de hazırdır. Emperyalist Amerika ve İsrail İran'a saldırmakta, siviller ve çocuklar yok olmaktadır. Elbette hiçbir ülkede siviller ölmesin ama bu İrancılar Şii katillerin Suriye'de yaptığı vahşi katliamlara da bir şey söylesin. Sırf Müslüman olduğu için bu hıyanete duçar olan masumların vebali bu katliamlar için fetva veren Ali Hamaney'e gözyaşı dökenlerin boynundadır.
Şii İran'ın Sünni düşmanlığı Yahudi İsrail'in Müslüman düşmanlığından asla az değildir. Bu gerçekleri dile getirmek mezhepçilik falan değildir. Peygamber Efendimizin zevce-i tahiratına ve eshabına küfür ve hakareti ibadet sayan bu sapıklığın mezheple ne ilgisi olabilir?

Star gazetesinde Nuh Albayrak'ın Suriye'deki Şii kurbanları içinde ağladınız mı? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Turgay Güler'in daha çok komedyen bulup daha çok küfrettirin başlıklı makalesini sunuyorum. Kimse kutsallara küfretmesin demenin nesi kötü? Herkesten herkese saygı beklemenin nesi kötü? Dine, peygambere, ırka, dile, kitaba sövmenin nesi iyi? Bravo, çok güzel sövüyorsun diyerek alkışlamanın nesi iyi? Toplumu germenin, kutuplaştırmanın, milleti birbirine düşman etmenin nesi iyi? Şu her gösterisinde Alevi olduğunu vurgulayıp Kur'an'a, peygambere, örtülülere hakaret eden Alevi komedyeni savunmak akıl tutulması değil de nedir? Bu rezilliği özgürlük parantezi içinde savunmak gaflet değil de nedir? Senin kutsalına küfredilirken kıyameti koparıp başkasının kutsalına küfredildiğinde mizah bu demenin izahı nedir? Son olarak İzmir'de bir sahilde sırf başörtülü olduğu için küfür ve hakaretlere maruz kalıp kovulan kadının hakkı hukuku ne olacak? Hadi siz kulak verin, ben de tüm bu sorulara cevap vereyim. AK Parti'ye oy veren milyonlarca seçmen üzerinde 25 yıldır iktidardayız ama şu CHP faşizminden hala kurtulamadık duygusunu pekiştirirdiniz. Bu da Allah muhafaza şu CHP bir de iktidara gelse endişesini güncellediniz. AK Parti'ye şu veya bu sebeple kırgın olan, bu nedenle sandığa gitmeyen yahut alternatif gördüğü partilere meyledenleri yeniden AK Parti çatısı altında toplamış oldunuz. Sonra seçim zamanı muhafazakarların yahut dindarların oyuna talip olmak için atacağınız taklalar hiçbir işe yaramayacak. Yine seçim zamanı evet biz dindarlara ayıp ettik, helallik istiyoruz dediğinizde bu kez haram olsun diye bağıranları göreceksiniz. Ne lüzumu var yahu? Bu tür konularda mizah olmaz arkadaş, haddini aşmış de gitsin bitsin. Gör bu hakikati, kabul et. Ne yani, kutsallara sövdüğü için tutuklanan bu komedyenden CHP'ye iktidar mı çıkaracaksınız? Ben ne olacağını söyleyeyim mi size? İlk seçimde yine kaybedecekler. Konu buraya geldiğinde bugün sırtını sıvazlayıp gaz verdikleri o komedyen için Tayyip Erdoğan'ın adamıydı, bilerek küfrettirildi diyecekler. Kurgu diyecekler. Kontrollü diyecekler. Vah ki vah. Akşam gazetesinde Turgay Güler'in daha çok komedyen bulup daha çok küfrettirin başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Karahasanoğlu'nun Tuncay Yılmaz her şeyi anlattı ama pişkinlikten taviz yok başlıklı makalesini sunuyor. İBB yolsuzluk davasında İmamoğlu AŞ şirket müdürü Tuncay Yılmaz'a geldi ifade sırası. Savunması çok komik. Komedyen olduğunu iddia eden Deniz Göktaş'ı dinleyeceğinize Tuncay Yılmaz'ı dinleyin, çok daha fazla gülersiniz. Diyor ki şirket müdürü Tuncay Yılmaz. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasında binanın alım sürecinde yer almadım. Yalnızca Fatih Keleş'in talebi üzerine içinde para bulunan bir çantayı belirtilen adrese götürdüm. Mahkeme başkanı

Yoksa diğer CHP yetkililerine bol bol giden gazeteciler mi? Hadi arkadaşlar bir gayret anlatın da öğrenelim. Ama Deniz Göktaş'ın gerisinde kalırsanız olmaz. Hadi görelim sizi. Tuncay Yılmaz devam ediyor. Paranın kaynağına ilişkin herhangi bir bilgi sahibi değilim. Benim o iş yerinde bulunmamın tek sebep para transferidir. Ne anlıyorsunuz bu açıklamadan? Türkiye'de para transferlerinden sorumlu devlet bakanı Tuncay Yılmaz'mış. Nerede bir para transferi varsa Tuncay Yılmaz oradaymış. Başka bir izahı var mı bunun? Götürdüğün paranın kime ait olduğunu bilmiyorsun. Para öyle 3000 lira 5000 lira değil, milyonlarca para. Abi bu parayı üzerimde yakalatırsam izah edemem.

ne sanıyorsun? Hey, CHP'nin fonladığı diye isimlerini saydığımız için 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açan Murat Ağareller. Hey, Amerika'nın sesinde çalışıp beni kimse fonlayamaz diyen Yıldız Hanımlar. Hadi bir gayret. Tuncay Bey anlatamadı olayları. Şöyle Tuncay Yılmaz'ı sakallı bir iş adamıyla gözünüzde canlandırın, saydırın şuna. Biz de sizden kopya çekip çok daha nazini, çok daha terbiyelisini alalım köşemize. Ne yaptık şimdi? Tuncay Yılmaz kendisiyle şirketiyle hiç alakası olmayan bir taşınmaz alımında kimin verdiği belli olmayan milyonlarca lirayı Beylikdüzü'nde kim olduğunu bilmediği birisinden alıp kimin yeri olmadığını bilmediği Mecidiyeköy'deki bir adrese götürdü. Yanlış anlamayın, azıcık oturdu ve oradan ayrıldı. E şimdi bunun için Tuncay Yılmaz'ı 16 ay cezaevinde tutmak hak mıdır? Söyle Adalet Partisi eski genel başkanı Temel Karamollaoğlu. Sen söyle, avukat kimliğinle Saadet Partisi milletvekili Bülent Kaya. Sen söyle. Ve Tuncay Yılmaz asrın davasında asrın savunmasını yapıyor. İddianameyi hazırlayan savcılar benim her iki belediyeyle de bir irtibatımı kuramadıklarından bana doğrudan İmamoğlu'na bağlı bir üyelik uydurmuşlar. Buraya kadar işi gırgır alıyordu.

mı, ne kime götürdüğümü, ne de niye götürdüğümü açıklayamıyorum. Bundan daha kesin nasıl bir örgüt üyeliği ispatı olsun? Sonrasında Murat Ongun'u taklit ediyor Tuncay Bey. Murat Bey de diyordu ya, kiracı olduğum için dava açıldı. Tuncay Bey de diyor ki, iddianamede yer almamın tek sebebi İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü olmam. Yetmiyor mu Tuncay? Binlerce yıl hapis cezası istenen bir örgüt elebaşısının şirketinde çalışıyor olman, milyonlarca lira dolu valizi kimden aldığını açıklayamadan taşıman, kime verdiğini bilmediğini söyleyerek teslim etmen suçun için yetmiyor mu? Ve açık açık Bodrum'daki yolsuzluğu da her gün tekrarlayan pişkin bir sabıkalı gibi anlatıyor Tuncay Yılmaz. Ekrem Bey bana Bodrum'da üzerinde bir ev bulunan arsa ilanını verdi. Burayla ilgilenmemi, araştırma yapmamı istedi. Satıcı şirketin sahibi paranın bir kısmını elden almak istediğini söyledi. Yeri çok beğendiğimiz için satıcının bu teklifini kabul ettik. Paranın bir kısmını şahsın muhasebecisi ofisinde elden kendisine teslim ettik. Bir kısmını da banka havalesi yoluyla şahsın hesabına havale ettik. Haricen ödenen miktar da ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon avro. Tapuda 500 bin avro, hariçten 1 milyon avro. Çüş derler adama. Ama adamlarda utanma yok. Pişkin pişkin hem vergi kaçırdıklarını anlatıyorlar, hem kaynağı belirsiz bir parayla ödeme yaptıklarını söylüyorlar. Örgüt üyeliğini, her şeyi itiraf ediyorlar ama ben suçsuzum diyebiliyorlar. Avukatını da dinleyin, biraz daha gülelim. Müvekkilim hakkında hiçbir delil yok. Gizli tanık ifadeleriyle tutuklandı. Üstad, adam kendisi bas bas bağırarak anlatıyor işte. Daha ne gizli tanığı, ne delili.

Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun Tuncay Yılmaz her şeyi anlattı ama pişkinlikten taviz yok başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
3: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir'de şiir için, sevgi için, sanat için yine birlikteyiz. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masada arkadaşımız Davut Genç ile birlikte hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün yine birbirinden güzel şiirler seçtim. Önce Behçet Necatigil'in Nülüfer isimli şiirini paylaşacağız. Kim bilir nasıl duygularla yazdı bu güzelim dizeleri. Herkes kendisine göre algılayıp yorumlayabilir tabii. Hadi şimdi paylaşalım şiirimizi. Nülüfer. Ben oraya koymuştum, almışlar. Arasına sıkışık saatlerin. Çıkarır bakardım kimseler yokken. Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar. Kışken ilk yaz sularımda açardı. Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı? Eski defterlerde sararmış yaprak. Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar. Bir ışıktı, yanardı yalnız gecelerde. Akşam çiçekler uykuya yattı. Sardı karşı kıyıları karanlık. Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar.

Sevgili dinleyiciler, Behçet Necatigil'in yine aynı güzellikte bir başka şiirini bu kez birlikte tekrar tekrar sindirerek hissedelim istiyorum. Solgun bir gül oluyor dokununca demiş şair, nedir kastettiği bilinmez. Kimi dizelerin sırrına ermek güçtür. Hani bir şarkıda bir satır vardır ya, bilmem ki bu garip gülümsemeden ben ne kastederim, sen ne anlarsın diye. Tıpkı öyle bazı şiirler. Şair ne demek ister, biz ne anlarız bilinmez. Her birimiz kendi yaşamımızdan, o an içinde olduğumuz koşullardan bir şeyler buluruz dizelerde. Tabii önemli olan kendimize uygun bir şeyler bulup o şiirden yaşama ilişkin bir takım mesajlar alabilmek, yaşama daha çok dört elle sarılacak güzel duygular yakalayabilmek o dizelerde. Böyle hissetmeye çalışalım. Solgun bir gül dokununca diyelim.

çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler, eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde, nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor, sigaralar, kağıtlar arasından kayıyor usulca, eğilip alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca.

ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin başını yastıklara koyunca, kimi de gün ortası yanıma sokuluyor. En çok güz ayları ve yağmur yağınca, alçalır ya bir bulut o hüzün bulutunda, uzanıp alıyorum kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca. Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlara takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor. Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor.

Yollar ya da anılar boyunca alıp alıp geliyorum. Uyumuyor bütün gece, kımıldıyor karanlıkta. Ne zaman dokunsam solgun bir gül oluyor dokununca.

Kimi şiirler öylesine açık seçik anlatır ki duyguları sevgili dostlar, şairle birebir aynı şeyleri hisseder gibisinizdir. Gideceğini bildiğiniz bir sevdiğiniz için siz nasıl şimdiden üzülüp hayıflanırsanız, şair de aynı duyguları hissetmiştir ve dizelere döküvermiştir. İşte şimdi böyle bir şiir var sırada. Fatih Giray'ın Biliyorum isimli şiiri.

Biliyorum, bir gün bu şehirden gideceksin. Pırıl pırıl ışıklı bir istasyonda, elinde ufacık valizin, ne yapalım, hayat bu, yaşamak biraz böyle diyeceksin. İçinde hür maviliklerin özlemi, küçücük odanı, kitaplarını ve mahzun bırakıp göklerle baş başa beni, biliyorum, bir gün bu şehirden gideceksin.

Sizler de yaşamın bir yerlerinde birçok deneyim sonunda biraz küskün, biraz kırgın, biraz yorgun, son liman gibi hissetmişsinizdir kendinizi. Sığındığınız nice limanlarda ummadığınız fırtınalarla açık denizlere sürüklenip yaşamla ölüm arasında gidip gelerek en sonunda kendi dallarınıza tutunmuşsunuzdur belki. Kendi umutlarınız, kendi çalışmalarınız, kendi erdemleriniz, kendi inandığınız değerlerle ayakta kalabildiğinizi fark etmişsinizdir sonunda. İşte Özdemir Asaf ve Pay isimli şiiri de benzer duygular taşıyor gibi. Onu paylaşalım dostlar.

pırıl bir gemiydim eskiden. İnanırdım saadetli yolculuklara. Adalar var zannederdim, güneşli, mavi, dertsiz. Bütün hızımla koşardım dalgalara, o zaman beni görseydiniz. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden. Beni o zaman görseydiniz, siz de gelirdiniz peşimden. Ama şimdi şu akşam saatinde son liman kendim bu döndüğüm. Bilmiş, bulmuş, anlamış. Hatırımda bir vakitler güldüğüm, yoluna can serdiğim o kaçış. Şimdi şu akşam saatinde dönüyorum. Görmüş, geçirmiş, atlatmış denizlerin doymayan sahilinde.

Sevgi ve gurur savaşır dururlar yaşamımızda. Acılar çekeriz de gururumuz yüzünden katlanırız. Giden bir sevgiliye gitme, kal diyemeyiz kimi zaman. Oysa sevgiler söylenmezse ne anlamı kalır? Yüreklerde saklı kalan bir sevgi kimseye fazla bir şey ifade etmez. Öyleyse gitme demeye değiyorsa kişi, ona gitme kal diyebilmeliyiz. Tıpkı şair Arif Damar gibi. Çok sevdiğim dizelerle bütün gitmek isteyenlere gönderiyorum bunu. Gitme kal diyoruz.

gitme kal. Nice nice acıları aklına getir. Bunca yoksulluğu aklına getir. Gözyaşlarını aklına getir. Gitme kal, var yok dinlemez bir çocuk isteğidir. Gitme, aklına getir. Kıraç mı kıraç toprakların üstüne, güneşler açar, yağmurlar kesilince. Çırılçıplak kayada yeşerir incir ağacı. Dağların kuytusunda bir uslu çiçek dağıtır mavisini kendi kendine. Gitme, beraberlik içinde nasıl sevinirdik, aklına getir. Her şeyi, her şeyi aklına getir. Gece yarılarını aklına getir. Söylediklerini aklına getir. Sinsi yağmurlar yağıyordu. Soğuktu. Yaktığımız ateşi aklına getir. Nelerden geçiyorsun aklına getir. Gitme, dünyamızın her yerinde yorgun eller gülleri derleyince ellerin sevincini aklına getir. Güllerin sevincini aklına getir. Ne çok severdik seni, aklına getir.

Ve bir büyük şair daha dostlar, Attila İlhan. Onun birbirinden güzel şiirleri arasında dolaştım ve sizler için çok nefis bir şiirini seçtim. Ben sana mecburum. Attila İlhan bu nefis dizesiyle sevgiyi nasıl güzel de özetliyor. Adını mıh gibi akılda tutan, hiç unutamadığı bir sevgiliyi bizlere öylesine güzel hissettiriyor ki dizelerinde. Gözleri yüreğimizde gitgide büyüyen bir sevgiliye, sevginizi en güzel ifade edecek cümle de herhalde ben sana mecburum demek olabilir. Bizler de böyle hissederiz ama büyük şairler gibi kağıda dökmek her birimize nasip olmaz. Evet, ben sana mecburum diyeceğiz birazcık müzikten sonra.

neden sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun.

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu.

Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Dostlar, bilirsiniz hece vezniyle yazılmış şiirleri çok seviyorum ve sık sık okuyorum sizlere. Ve bu kadar serbest şiirden sonra bir hece paylaşmadan geçemeyeceğim. Cahit Sıtkı Tarancı'nın o unutulmaz şiirini hepiniz hatırlarsınız. 35 yaş. Ömrün ortası gibi gelir ona 1945'lerde bu yaş. Oysa şimdi bir 10 yıl sonrası ancak orta yaş oldu, şükürler olsun. Ama öyle ya da böyle hayat sonsuz değil ve çok kısa. Bu yüzden bu şiiri dinlerken asla karamsar olmanızı değil, yaşantınızı en tadını çıkararak ve yararlı nasıl geçireceğinizi düşünmenizi istiyorum. Hem geçmişten ders alarak, hem geleceği daha güzel olsun diye planlayarak, hem de bugünü en güzel ve yararlı geçirebilmek. Onun için keder yok, anlaştık mı? Şimdi 35 yaş diyeceğiz.

Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum, yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

Dostlar, bugün de Damla Damla Şiir'in sonuna geldik. Bu programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir başka Damla Damla Şiir'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Kanunlarımız. Tekrar sözü sana veriyorum Sait.
2: Evet, şunu söylemek istiyorum aslında girişte. Burayı görüp de kıskanmamak mümkün değil. Gerçekten inanılmaz bir görüntü var. Ara sıra farklı hava unsurlarımızı da havada

0: görüntüleri sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Hemen diğer noktamızda Korkut 35'te bulunuyor. Korkut 35'in de hemen bu noktasını göstermek istiyorum. Gerçekten çok dehşet bir görüntüsü var. Tabii saymakla bitmiyor. Hem deniz, hem kara, hem hava araçları hepsi bu noktada. Hemen deniz araçlarını da görelim. Piranayı görelim. Piranaya doğru ilerleyelim. Kameraman arkadaşım Piranayı da göstersin sizlere. Pirana da bizim deniz unsuru araçlarımızdan biri. O noktaya da gidelim. Evet, şu anda MKE tarafından üretilen Piranayı da görüyorsunuz. Tabii diğer noktalarda hem füzelerimiz olsun, hem insansız hava araçlarımız olsun, hem kara araçlarımız olsun, hepsi bu noktada an itibariyle gösteriye sunuldu. Tabii sadece hava, kara, deniz değil, silahlarımız da bu noktalarda göreceksiniz. Kurşunlarımızdan füzelerimize, silahlarımızdan tüfeklerimizden, tanklarımızdan, tüfeklerimizden hepsi bu noktada sergiye, görücüye sunuldu. Bu noktaya gelelim, füzelerimizi de görelim. Saymakla bitmiyor dediğim gibi. Yani saysak gerçekten günler geçer. Uçsuz bucaksız bir görüntü var şu anda. Bizler de o uçsuz bucaksız görüntülerde göstermek istiyoruz. Tabii Tolga'yı da görüyorsunuz. Hemen yan tarafta MKE Tolga,
1: evet,
0: aracımızı da görelim. Hemen kameraman arkadaşımdan biraz daha geniş almasını isteyeyim. Biraz daha geniş alalım. Evet, şu anda MKE tarafından üretilen Tolga aracımız da bu noktada yerini aldı. Dediğimiz gibi uçsuz bucaksız bir görüntü var. Hemen karşı tarafımızda Atak helikopterimiz var. Atak helikopterimiz de gerçekten inanılmaz işler yapıyor. Özellikle atak yapmasıyla, taarruzuyla dikkat çeken araçlarımızdan biri.
1: Peki,
0: o noktaya da ilerleyelim. Aslında o noktada tamamlamak istiyorum cümlemi. Gerçekten Atak helikopteri de en fazla dikkat çeken unsurlarımızdan biri. Hemen NATO heyetlerinin geldiği girişte ilk karşılaştıkları görüntü Atak helikopteri. Atak helikopteriyle karşılıyoruz onları. Hemen o noktayı da gösterelim. Öyle sözümü noktalamak istiyorum. Diğer noktada Bozbey Kargo gibi küçük insansız hava araçlarımız da var. Karşımızda Altay'ımız da var, Altuğ'umuz da var. Ama şu noktada her Atak şey helikopterimizle buradaki NATO heyetlerini karşılıyoruz.
1: Peki. Sayit Kahraman her şey var dedi. Mesut Hakkıceş'in çok teşekkür ediyorum sana. Sen zaten yine ilerleyen dakikalarda bu bilgileri sevgili izleyicilerimize aktaracaksın. Teşekkür ediyorum. Bu arada aramıza Doktor Hüseyin Fazla, emekli hava pilot Tuğgeneralimiz de eklendi. Ve bütün konuklarım da hazır. Sevgili paşam Mesut Hakkıcaş'ın aynı şekilde iki tane havacı var.
2: Evet.
1: Yani ne güzel.
2: Bitiyoruz bir... burayı.
1: Siz de not aldınız.
2: Evet,
1: bu arada
2: işimiz var.
1: Evet, Hüseyin Hocam siz de hoş geldiniz yanımıza.
3: Hoş bulduk Pınar Hanım. İyi yayınlar hocalarıma, merhaba.
2: İyi yayınlar.
1: Evet, şöyle Hüseyin Hocam'la bir başlayayım.
2: Ay, tabii.
1: Hocam.
2: Çay da dem, askerlikte gidelim. Ne olur ne olmaz. Evet.
1: Evet. Şimdi Ankara semalarında hani bir tarafta zirve var, tamam oraya geçeceğiz, konuşuruz. Ama Ankara semaları gerçekten çok güzel görünüyor. Sizin yorumlarınızı duymak istiyorum. Vitrine çıktı Türkiye şu anda.
3: Kesinlikle öyle. NATO dediğimiz zaman eskiden sadece askerler gelirdi. Askerlerin sağladığı bir savunma gücü gelirdi ama şu anda artık askeri varlığın yanında yetenekler, savunma sanayi de çok daha fazla öne çıkmaya başladı. Yani şöyle söyleyebiliriz, güçlü savunma sanayi, güçlü ordu, güçlü Türkiye. Yani mottomuzu bu şekilde belki tanımlamak daha doğru. Dolayısıyla savunma sanayi ne ölçüde güçlü, ne ölçüde dışa bağımsız olabiliyorsa, dışa bağımlılığınızı ortadan kaldırabiliyorsa, o derece siz de güçlü bir orduya sahip olabiliyorsunuz ve ülkenizde o denli güçlü oluyor. İşte Türkiye bu noktada şu anda hem Ankara Ticaret Odası'ndaki fuarda hem de şu anda sizin TUSAŞ'ta gösterdiğiniz o sergiyle aslında savunma ürünlerimizi sergileme fırsatı buldu. Ve dünyanın yaklaşık 40 kadar lideri ülkemizde misafir ediyoruz. Onlarla beraber gelen çok fazla büyük oranda heyetler, sadece ABD'nin 1000 kişi olduğu söyleniyor. Bu heyetlere biz savunma sarayımızı birinci elden gösterme, sergileme ve Türkiye'nin savunma yetenekleri alanında ne denli ilerleme kaydettiğini de gösterme fırsatı bulduk. Bu tabii ki çok önemli ve değerli. Aynı zamanda

0: yılında NATO'nun daha fazla oranda savunmaya yatırım yapmak için kolları sıvadığı bir dönemde Türkiye'nin diğer NATO ülkelerine savunma ihracatında öne çıktığını, kendi savunma ürünlerini hem kendi ordusuna hem de diğer NATO müttefiklerimize de vermek için hazır olduğunu ve NATO'nun ihtiyaç duyduğu alanlara da yatırım yapmaya istekli olduğunu gösterdiği bir zirveyi yaşıyoruz. O nedenle motosu güçlü savunma sanayi olarak bu hem bizim Türkiye için geçerli hem de NATO için geçerli bir zirveyi yaşıyoruz. O nedenle tarihi bir zirve olarak da görüyorum. Gerçekten. Arkada benim de bir dönem uçtum. Ürkuş var mesela. Hürjet var daha önce. Dolayısıyla hepsi gururumuz. Biraz önce muhabir arkadaş Atak helikopterini gösterdi. Gökbey'i gösterdi. Diğerlerini gösterdi. Bunların hepsi bizim gururumuz ve gurur duyduğumuz tüm savunma ürünlerimizi, platformlarımızı dünyaya göğsümüzü gere gere kabarta kabarta gösteriyoruz ve Türk insanı da bunlarla gurur duymakla son derece haklı bir noktaya gelmiş durumda.
1: Şimdi Mesut Hocam, bu milli araçlarımız şimdi nereden nereye geldik?
2: Evet.
1: Şimdi tarihi de bir zirve. Az önce işte Katsalar, F-35 ve Kaan motorları. Şimdi o bir tarafta bir şey var. Yani bir el sıkışma durumu
2: var. Hareketlilik var.
1: Ama asıl burada hani bu
2: burada
1: süreci
2: masada
1: bize,
2: ne var?
1: Bu süreci bize bir söyler misiniz? Hayır,
2: şimdi sayın komutanımız da çok iyi takdir edecekler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2. Dünya Harbi'ne girmedi. Çok kısa anlatacağım. Amerika Birleşik Devletleri atom bombasını attıktan sonra bir şekilde Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye dünya ikiye ayrıldı. Bir tarafta Sovyetler Birliği, iki blok var, Doğu bloku. Stalin şunu söyledi. Söyleyin bakayım dedi, bu Vatikan'ın kaç tane ordusu? 12 milyon Kızıl Ordu Almanya'ya girmiş vaziyette. Berlin bölünmüş durumda ve Türkiye'den Boğazları ve Kars'ı istiyor. Türkiye bu durumda Kore'de savaştı ve bileğin hakkıyla NATO'ya 52'de girdi. 52'de girdi ama Türkiye Jüpiter Tor füzeleri, atom bombaları Türkiye'ye yerleştirildi. Füze atabiliyor, şeyi vuruyordu. Leningrad'ı, St. Petersburg'u vuruyor. Türkiye süper bir devlet o zaman ama füze ICBM, bir asker söyleyemiyor, koymuşuz İbrahim adını ama Amerikan füzesi. Üstünde Türk bayrağı var, Akhisar ve benim çalıştığım Çiğli üstünde. Diğer taraftan İnönü ve Menderes'te çok partili sisteme geçildikten sonra, Kore Savaşı'ndan sonra jeopolitik olarak neden bizi buraya aldılar? Bakın, NATO kurulduğunda formül şu, ilk genel sekreterdeki Lord İsmail, Sovyetler yani Ruslar dışarıda, Amerikalılar içeride, Almanlar aşağıda dursun. Bu değişmedi şimdi. Şimdi bu durumda Türkiye NATO'ya girdikten sonra ne oldu? Biz o zamana kadar jet motorlu uçağımız yoktu. Bakın, az önce jet motorlu insansız hava aracımız çıktı, yapay zeka ile çalışıyor. Bizim bütün Amerikalı senatörler şöyle söylüyor. Bugün Trump'ın söylediğini. Türkiye diyor, o kadar önemli bir ülke ki diyor. Bütün dağlarını radarlarla kaplayalım, Sovyetleri görsünler. Ve Türkiye Amerika'nın ileri karakol olarak Sinop'tan başlayarak bütün dinleme sistemleri Türkiye'ye yerleştirildi. Bize 4000 tank verdiler. F-84-86'lar geldi, F-100'ler geldi. 2 dolardan verdiler. 102'ler, ondan sonra 104'ler atom bombası atabiliyor. Ve Türkiye NATO'nun içerisinde çok ileri bir noktaya geldi. Ve bütün pilotlarımız, komutanlarımız Amerika'da ve Kanada'da eğitildi. O zaman gelen 34 uçaklar, 33'ler ve 38'ler hepsi Amerikan mı? Bugün verilen az önceki Hürkuş dairesi Aslan Teğmen'in eline Türk uçağını veriyor. Bu o kadar büyük bir gurur ki hem de yakın hava desteği yapabiliyor. Öbür taraftan Hürjet hem yakın hava desteği yapabiliyor hem de savaşabiliyor hem de bir şekilde eğitim dairesi. Yani nereden nereye geldiğimiz zaman bir şeyin Anka kalktığı zaman bizim Anka ile beraber Kaan uçtuğu zaman yapay zeka ile görünmez bir şekilde geçip düşman radarlarını vurabilecek bir kapasiteye ve onu atabilecek mühimmatı yapan makine kimyaya gelmişiz. Ve bütün bu silah sistemlerini başta NATO müttefiki olan efendime söyleyeyim İspanya'ya satmışız. Demin arkadaşımız anlatıyor. Dünyada 11 milyar dolar ihracata çıkabilen bir ülke oldu. Yani ben orada 9 yılım geçti Mürtet Hava Üssü'nde Akıncı'da. Rahmetli Sinan Bilge Paşa tarlaya girdik 86'da dedim komutanım. Bize 250 tane bedava şey verdiler sonra da. Siz dediler İran'ı durdurun. Yeter ki dediler uçak muçak yapmayın. Dedim komutanım Hep biz bunların uçağını seyrediyoruz. Bizimki ne zaman olacak dedi. Oğlum Mesut dedi. Şu tarlayı görüyor mu dedi. Biz dedi burada vuracağız dedi ilk kazmayı. Ve ben Kenan Evren Paşa ile bir şekilde Özal'ın korumasıydım. O tarladan bugün Hürkuş yapılıyor, Hürjet yapılıyor. Kaan yapılıyor. Öbür taraftan Atak'la ağır helikopter. Dört parça şey yapılıyor. İnsansız hava aracı. Bunların bir tanesi jet motorlu. Bir mak sürat yapıyor. Ama en önemlisi orada uydu yapabiliyoruz. Yani o tarla 1986'dan 5 tane tayyare indiği zaman C5 uçağından 5 kişi 6 kişi tutuyorduk bir tayyareyi. F-16'ımız 5 tane var. Şimdi bugün baktığımızda Türkiye'nin 250 tane uçabilen F-16'sı var ve Türkiye 5. jenerasyon uçağı yaptığı gibi 6. jenerasyon uçağı da çalışıyoruz. O halde masada ve sahada varız ama en önemlisi yetişmiş insan gücü. 16-20 bin sadece TUSAŞ ve TEİ'de çalışabiliyor. Bu çok büyük bir yetişmiş know-how, bu çok büyük bir yetişmiş başka bir güç ve komutanımız da takdir edecek ki bütün bu uçakları uçurabilen test pilotları Aslan Türk Hava Kuvvetleri'nden gelme astsubaylarım ve subaylarımız. Şunu söylemek istiyorum. Diğerleri de uçak yapıyor. Test pilotları yabancı biliyor musunuz? O zaman demek ki bugün Sayın Trump'ın böyle ben şimdi Trump olsam şaşırırım yani. Bir tarafta Cumhurbaşkanı'nın aslan gibi süvarileri duruyor. Bu tarafta Mehteran duruyor. Üstünden tayyareler geçiyor. Ya, Türk yıldızları.
1: Şaşırmış mıdır Mesut Bey?
2: Ben olsam şaşırırım. Trump da şaşırmıştır. Ne dedi? Türkiye dünyanın en büyük ordusuna sahip. Netanyahu'ya da söyleyeyim. Ha o zaman bu kendini çok büyük yükseklerde görmek değil. Bu Türkiye'nin bir şekilde dünden bugüne bütün komutanlarımızın, bütün devlet adamlarımızın canla başla yaptıkları 1974 Kıbrıs Harekatı ve Johnson mektubundan sonraki ambargodan sonra ne dedi? Ambargoları kaldıracağız dedi. Evet. Niçin? Onlar yapmadı. Tamam Amerika, Almanlar bize tankı vermedi. Altay'ı yaptık. Almanlar bizim şeyimize, motorlarımıza ambargo koydu. Koca topu fırtınaya biz daha iyisini yaptık. Dolayısıyla benim söylediğim şey şu. Türkiye imkansız yok. Dolayısıyla bugün güzel bir gün. Zevkini yaşayalım. Ama da demin Nedim Hoca'nın dediği gibi benden dalga geçiyorlardı. Hoca maketle uçak anlatıyordu. Bir uçağı maketten kendisi de pilot olduğunu hoca nereden anlatacak? Maketle anlatıyor. Koca tayarın içine gizip anlatacak hali yok ki. Ama bugün o uçak uçuyor. Ve o pilotlar yani yarın 2030 teğmenleri uçtuğu zaman Türk malı uçakla uçacak. Bu ne kadar büyük bir gurur biliyor musunuz?
1: Olmaz mı?
2: Ve bunu Türk milletiyle buradan paylaşıyoruz. Ben TGRT'ye ve hepinize teşekkür ediyorum. Bugün ben çok sevinçliyim. Bugün Yeditepe'de talebelerimizi de mezun ettik. Oh, onları da hocam, hukuk fakültesindeki. Bugün çok sevinçliyiz. Bu millete bu hepsi helal olsun. Cumhurbaşkanımıza da, bütün mühendislerimize de, onları yetiştiren Kınalı mühendislerimizin elleri Kınalı var ya, o Çanakkale'dekiler, o Kınalı kuzular şimdi tayyare yapıyor, füze yapıyor. Ve dünyanın en iyi kep payına sahip füzeyi yapıyor. Yani ne demek? Just on time, just on the nose dedim. Şuradan vuruyor. Nerede? 1500, şimdi 6000 kilometreden düşman hedefini tam imha. Şöyle sağa sola kaçma yok yani.
1: Dosta güven, düşmana...
2: o zaman korku.
1: Korku.
2: Öyle diyor yani.
1: Çağla hocam, şimdi iki komutan, iki... yani bize...
2: Çağla ne diyecek şimdi? Delme şaşırdı.
1: Şimdi ben Çağla hocama gidiyorum.
2: Çağla hoca oldu artık tabii. Evet.
1: Tabii profesör olmuş öğrenciniz hocam.
2: Ne güzel, ben ne galiba güzel. Gençleşiyorum bu arada.
1: Mevkidaş oldunuz. Şimdi
2: bir hoca için en büyük şeref de
1: ne
2: oldu.
1: Kadar
2: tebrik
1: güzel
2: ediyorum.
1: Bir şey. Gerçekten. Şimdi Çağla hocam bir güzel anlatıyoruz tabii biz milli uçaklarımız, milli araçlarımız. Bir taraftan da bir toplantı gerçekleşti. Öncesinde de F-35'ler, katsalar yaptırımların kaldırılması, bir taraftan da Kaan motorları. Ama hani bu Kaan motorları konusunda hani çok hani biz istiyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sizinle buradan başlayalım. 5-30 F-35 sözü aldık, Kaan motorları, katsa yaptırımları. Bu noktada mesela bunların içerisinde en önemli madde hangisi sizce?
3: Tabii şimdi Sayın Hocam da belirttiler. Uzun zamandır birçok konuyu konuşurken biz böyle coşku, gurur, mutlulukla sunmadık, konuşmadık. Bugün tabii hepimizin yüzümüzün biraz daha güldüğü, biraz daha mutlu, gururlu olduğumuz bir gün. Öncelikle çok büyük bir emek olduğunu söylemem lazım. Yani Ankara Zirvesi önemli dedik, sadece bunu biz demiyoruz. Buraya gelen tüm misafirlerimiz de bunu söylediler. Bir dönüm noktası olduğunu söylediler. Tabii bu zirvenin yapılabilmesi için çok büyük bir emek harcandığı gözüküyor. Her bir misafirin kalışı, karşılanması. Ve Trump aslında indi ve basın toplantısı yaptı. Gerçekten gümbür gümbür bir basın toplantısıydı. Pek çok konudan bahsedildi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani hepsinin önünü açmak. Yani evet yaptırım olmayacak. F-35'ler de aslında bir anlamda gelecek. Yine F-16'lar ve bakım çalışmalarını tabii ki sattığımıza göre bizim yapmamız gerekiyor. Ve çok açık bir şekilde altını böyle kalın harflerle çizeceğimiz konu Türkiye'nin sadık, güvenilir, birlikte iş yapılabilir bir ortak olduğu görüşü. Bunun çok net olarak ortada olduğunu görüyoruz. Lider diplomasisi Trump için önemli. Ancak bunun sadece bununla kalmayacağı, ve Avrupa ile Türkiye arasında ciddi bir ayrımın ortaya konulduğu bir süreçten geçtiğimizi görüyoruz. Yani bunu İran Savaşı'nda da söylüyor Trump çok net bir şekilde. Diyor ki hani arabuluculuk açısından çok net bir noktada durdular. Bir Almanya, Fransa, İtalya bu noktada değildi. Yardım istedim, hatta bu bir deneme sınamaydı, bunu da yapmadılar. Biz çok uzun bir zamandan beri şunu konuşuyoruz. Yani Batı kulübü dediğimiz şey artık ayrışmış durumda. Tek bir Batı'dan bahsetmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa devletlerinin ciddi bir ayrışma içerisinde, bir sınama içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu noktada da bir külfet paylaşımı meselesinin gündemde olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu NATO 3.0 meselesi de hani o Fransa'nın uzun zamandan beri seslendirdiği bir stratejik özellik söz konusu olabilecek mi?
1: Bu arada Avrupa Fransa dediniz hocam, Fransa Cumhurbaşkanı Macron şu dakikalarda evet. Ankara'ya adım attı. Az önce de eşini görmüştük. Meğer önce eşi ardından kendisi.
2: Ladies first.
1: Evet, aynen öyle oldu. Biz beraber geldi zannetmiştik. Ama şu dakikada Fransa Cumhurbaşkanı da başkentimizde. Buyurun hocam.
2: Hoş geldin.
3: Evet, yani şunu ifade etmek gerekiyor. Neden önemli bir zirve denilirken, evet Türkiye'nin savunma sanayinde almış olduğu yol çok önemli. Şimdi şunu ifade etmekte fayda var. Türkiye tehditlerle boğuşan, ciddi anlamda sorun yaşayan ve silah tedarikinde sorun yaşamış bir ülke. Bugün gelinen nokta ve o silahları göstermemizin ve anlatmaya çalışmamızın nedeni bu. Bir dönem gerçekten ciddi sıkıntılar yaşandığı için bu çok önemli bir nokta. Türkiye burada da kalmıyor. Yani yalnızca kendi savunması değil de Avrupa'nın savunması konusunda da inisiyatif almayı, bu anlamda yatırımları çekmeyi, ortak projelerde bulunmayı hedefliyor. Bu noktada aslında %5 hedefi, yani gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya ayırma meselesi, ki bu geçen seneki zirvede kararlaştırılmıştı. 2035 yılına kadar yapılacağı da söylenmişti. Bunun ne kadar gerçekleştirilebilir olduğu, Avrupa'nın bunu nasıl yapacağı da sorunlu. Çünkü aslında Avrupa Birliği, yani Avrupa kültürü meselesinde de biz savunmamızı Amerika Birleşik Devletleri'ne devredelim ama demokrasimizi, eğitimimizi, ekonomimizi güçlendirelim diye bir kültür, bir mantık olduğunu biliyoruz. Bu noktada bir ayrışmaya gidiliyor. Yani bu pek çok savunma paketinden bahsedilirken bu kadar yüksek miktarda savunmaya kaynak aktardıkları zaman o eskisi gibi enflasyonlarını düşük düzeyde tutamayacaklar. Türkiye bu noktada önemli bir işbirliği yapabilecek ülkeye bir ortak olabilir mi? Ve buna ne kadar destek verecekleri bundan sonraki süreçte en önemli konu olacak. Aslında bizim önümüzdeki dönemde bunu gösteriyor. Yani artık sıkışmış bir Avrupa var. Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasisini eleştirdiği, işte insan hakları meselesi, göç meselesi, ekonomi meselesine ciddi anlamda eleştirdiği bir Avrupa söz konusu. Avrupa'nın kendi sorunlarını çözemediğini söyleyen de bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bu noktada da aslında ciddi bir ayrışmanın yaşandığını görüyoruz. Bu ayrışmanın boyutları bizim bundan sonraki dönemdeki ana konularımız olacak. Yani bu 3-0 meselesi bundan sonra dünyada nasıl bir dönüşüm olacağını, savunma harcamasının nasıl yapılacağını, ekonomi savunma dengesinin nasıl kurulacağını gösteriyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir noktada diyor ki evet biz silah satıyoruz zaten, Ukrayna'ya yardım ediyoruz ama bunu da Avrupa Birliği'ne silah satarak yapıyoruz. Bizim bundan sonra konuşacağımız konulardan biri bu savunma sanayindeki dönüşüm olacak. İkincisi Ukrayna'ya yapılacak olan yardımların sürdürülebilir olup olmadığı tartışma konusu olacak. Çünkü herkes Rusya'yı aynı derecede, aynı şekilde tehdit olarak görmüyor. Bunlarla ilgili yapılacak olan yatırımlar da bizim açımızdan önem teşkil edecek. Yani Türkiye'nin bundan sonraki rotasını ve dünya ile ilişkilerini de etkileyebilecek bir süreci tanıklık ettiğimizi düşünüyorum.
1: Evet, bu arada hocam sizinle görüşürken ve konuşurken sizi dinlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Beştepe'de misafirlerini ağırlamak üzere kapıya geldiler. İlk gelen isim tahmin edildiği gibi NATO Genel Sekreteri Rutte şu dakikalarda Beştepe'de Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Emine Erdoğan'la beraber tokalaştılar. Az sonra 32 liderin teker teker oraya gelmesini ve tabii nasıl bir akşam olacağını hepimiz çok merak ediyoruz. İşin böyle sempatik magazin tarafları da var. İşte Melanie ile Donald Trump yan yana gelecek mi? Öyle durumlar da var Mesut Hocam, biliyorsunuz.
2: Aile işlerine karışmıyoruz hocam. Aile hukukuna
1: giriyor. İtalya Başbakanı evet. Yan yana olmak istemiyorlar.
2: Evet, iyi bir siyasetçi yapar onu.
1: Evet evet. Hüseyin Hocam, şimdi bir taraftan sizin de yorumunuzu şu şekilde almak isterim. Bu zirveden çıktıktan sonra, yani biz işte sonrasında bu zirveyi anlatmamız gerektiği zaman hangi cümlelerle anlatırsınız bu zirveyi? Yani işte kazanımları şu olmuştu, böyle olmuştu, ne dersiniz?
0: Bu zirvede tabii ki NATO içerisindeki dayanışma, tekliklik ruhunu ayağa kaldırmak için gereken karşılıklı güven gibi çeşitli temalarda problemler yaşıyorduk. Bu Trump'ın ağzından daha önce de Macron demişti NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti gibi NATO'nun geleceğine ilişkin bir takım soru işaretleri vardı ama kimse NATO'ya ihtiyaç yok, NATO'ya ihtiyaç kalmadı gibi net bir şey söyleyemiyor ve NATO'nun bir ihtiyaç olduğu, en azından günümüzdeki konjektüre göre ihtiyaç olduğu bir gerçek. Bu bir yönüyle zirvenin tartışma konularının esasını oluşturmakla birlikte benim aklımda kalan şu olacak muhtemelen: NATO zirvesi için Ankara'ya gelen Trump, Batı'nın 2019 yılında Türkiye'ye doğru bu çektiği tül perde, ben buna tül perde diyorum, yani yaptırımlar, bu yaptırımların içine F-35'i koyabiliriz, kısmen F-16 Viper'ı, işte bu Milli Muharebe Kanunu için verilecek motorları veya sizin Türkiye'de ürettiğiniz, lisans altında ürettiğiniz örneğin atağı üretiyorsunuz ama bunu Pakistan'a satamıyorsunuz gibi bir takım kısıtlamaları veya teknoloji transferi önündeki engelleri gibi şeyleri Trump bugün neyi açıkladı? Bu tül perdeyi 2019'da çektikleri, çünkü ABD çektiği için diğer Avrupa ülkeleri de çekti, hatırlayalım. Hepsiyle şu veya bu şekilde açık beyan edilmese de bir yaptırımlar söz konusu Türkiye'ye karşı uygulanan, bu ittifaklık ilişkisine uymaz, müttefiklik ruhuna zaten uymazdı ve ittifak içerisinde bir ikileme neden oluyordu. Yani Türkiye ittifakının içerisinde nerede duruyor? Şimdi bu tül perdenin çekmenin yanlış olduğunu Trump birinci ağızdan ifade etti. Tül perde ortadan kalkıyor. Ben tül perdenin ortadan kalktığı, yani Türkiye'ye uygulanan yaptırımların ortadan kalkması için NATO ülkelerinin ortak irade koydukları ve Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki kaydettiği aşamadan istifade etmek suretiyle Türkiye'nin hem savunma sanayinden hem de Türk ordusunun gücünden yararlanmak üzere NATO'nun geleceğinde Türkiye'nin ağırlığının daha da arttığı bir zirve olarak konuşacağımızı değerlendiriyorum.
1: Evet. Mesut Hocam, siz ne diyorsunuz? Yani bu zirveden sonra, yani bu zirveyi anmanız gerektiği zaman, mesela şunu da lütfen yorumlayın. Donald Trump bu zirveye katılmasıyla katılmaması arasında nasıl bir fark olurdu?
2: Şimdi NATO anlaşmasını kuran anlaşma, Washington anlaşmasının 5. maddesi en önemli. Yani bu 32 müttefikten bir tanesine saldırı yapılırsa hepsi beraber saldırgana karşı saldıracak. Ama az önce söylediğim temel neden Sovyetler Birliği'nin bu toprakları işgal etmesi. 6 sene sonra, yani 45'ten 6 sene sonra 51'de Sovyetler de atom bombası yaptı, Çin'e verdi. Şimdi böyle bir durumda Avrupa'nın savunmasında Sovyetlere karşı Türkiye bir ileri kaleydi ve cephe ülkesi durumundaydı. Ancak o zaman ekonomimiz yeterli değil. Dediğim gibi bu silahlar verildi. Subaylarımız orada eğitildi. Ben de Amerika'da eğitildim. Ancak bugün gelinen noktada bir defa eğer diplomatik olarak bakılırsa 3 yerde bir toplantı çok az. Birincisi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki temel toplantı, devlet başkanları oraya geliyor. 2 askeri komite toplantısı yeni genelkurmay karargahında yapılıyor. Bu çok önemli bir şey. Bu kadar kısa sürede dünyada genelkurmay karargahı yapabilen bir devlet yok. Üçüncüsü, az önce söylediğim gibi, yani biz yani büyük komutanlarla Pentagon'a gittiğimizde 300-500 milyon dolarlık askeri malzeme yardımı aldığımızda seviniyorduk. Ama bugün diyoruz ki biz size satalım. Şimdi bu çağa getirdim bugün Kaan, aslan gibi. Kaan'a satalım diyor. Satıyoruz da. Romanya'ya gemi satıyoruz. Bu çok önemli. Romanya zamana zırhlı muharebe aracı satıyor. Çek Cumhuriyeti'ne füze satıyoruz. Almanlar sizinle füze yapalım diyor. Almanlar Fransızlar anlaşamadılar. Ortak uçak. Türkiye uçağını 30 Ağustos'ta uçuracak. Gelelim İspanya ile olan ilişkilerde. Türkiye uçak gemisini yapıyor ve uçak gemisinin planlamalarını orada yaptığı gibi Sayın Meloni ile ben geçen sene hava gösterilerindeydim Paris'te. Bizzat Türkiye-İtalya anlaşmasında vardı. TB3'ün anlaşmasını yaptılar ve İtalyan uçak gemisi de TB3 kullanacak. Şimdi burada baktığınız zaman Türkiye artık dediğim gibi bir örnek vereyim bakın. İşte komutan da belki 33'te uçtu mu bilmiyorum. Biz T-33 uçaklarını almaya gittiğimizde NATO'da ne kadar eski tayyare varsa pilotlarımız gidip İtalyan hava üstünde toplanıyordu. İngilizce bilen pilotların kolunda bunlar Türkiye'ye geliyordu. Bugün bizde İngilizce bilmeyen pilotumuz yok. Bir, iki, bu uçakları yapıp biz NATO'ya satıyoruz. Eğitim uçağı. Belki de bakın pek çok Hürjet satılacak da ismini açıklamıyor Genelkurmay Savunma Bakanlığı ama sıradan millet Hürjet'i almak için.
1: O zaman Mesut Hocam, F-35'leri almanın almak onu şimdi böyle anlatıyorsunuz ya, bunu da bir duymak isterim.
2: Şimdi bakın şunu söyleyeyim, önce devletler hukuku profesörü olarak şunu söyleyeyim. Milletimiz anlatın. Katsa yaptırımlar. Katap'ta et mi satıyorsun arkadaş? Bu bir yaptırım. Kime karşı yaptırım?
1: 2020 yılında
2: yapılmış. Rus ordusu Kırım'ı işgal ettiği için Amerikan ordu devleti tarafından çıkarılan bir cezalandırma yasası. Biz Kırım'ı mı işgal ettik? Biz bir yerde toprak mı işgal ettik? Savaş mı yaptık? Hayır. Türkiye Rusya-Ukrayna savaşı için İstanbul'da getirdi, oturttu, imza attırdı. Tahıl anlaşmasını yaptı. Gazze anlaşmasını yaptı. Arka planda İran Savaşı'nı durdurduk ve boğazı açıyoruz. Türkiye dış politikasında barış sever. Sen benim parasını verdiğim tayyarelerimi niye vermiyorsun arkadaş bana ya? Bu 5 uçak, 6 uçak aslında.
1: 6.
2: Bizim anamızın ak sütü gibi bizim tayyaremiz. Verecekler onları bize. Artı şöyle, bizim özel görev uçaklarımız, yani nükleer bomba atacak uçaklar, yazılımlar bunlar. Ve bu projenin F-35'te dünyada uçan şu anda 550 uçağın %7 parçasının orta gövde iniş takımları ve Houston dediğimiz önemli füzelerini yapan Türk mühendisleri. Siz nasıl bizi Türk... hocam sen S-400 almıyorsun. Ulan arkadaş 15 sene yalvardık bize Patriot verin diye. Zaten Beyaz Saray'da söyledi. Vermedi. Hak verdiler bize. Hak

0: Anadolu uçak gemisi onun için yapıldı. Dolayısıyla Amerikalılar bunu bilmiyor mu? NATO bilmiyor mu? Bundan önce de Biden söylüyordu. Geldi Trump, bunun için bu toplantı. Noktayı koyuyorum. Başkalarının sözünü kesmeyeyim.
1: Yok, şu anda sizinle beraberiz.
0: Şunu söylemek istiyorum. Bu bugünkü açıklama Trump'ın çok önemli. Hatta bir şimdi basına kapalı yapılıyor. Neden? Bizi sevmeyen pek çok artist var bu dünyada. Bır bır bır bır bır şimdi başladılar hala. Amerikan senatosunu işte etkilemek için. Arkadaşlar, eğer siz Çin'i ve Rusya'yı gerçekten NATO olarak durdurmak istiyorsanız Türkiye olmadan yapamazsınız, bir. Boğazlardan geçemezsiniz, iki. Hürmüz'ü açamazsınız. Kafkasları kontrol edemezsiniz. Balkanlarda istikrar olmaz. Doğu Akdeniz'e bir tane petrol gemisi yürüyemez. Bunu coğrafya söylüyor.
1: Bunu yıllardır bilmiyorlar mı Mesut
0: Hocam? Ya bizim bilip duruyorlar ama bakın neydi? Dünya değişti. Konjonktür değişti. Şimdi neydi? 90'dan sonra işte George Bush'un söylediği terörle mücadele. Ama şu anda NATO'nun yeni şeysine, yeni NATO geçiş planlama grubunu kurdu Amerika Birleşik Devletleri. NATO 3.0 dediğimiz, az önce hocamızın söylediği gibi. Bu geçişi yapmazsa NATO Avrupa çatlayacak, ikisi ayrılacak. Hiçbir ittifak sonsuz değildir. Amerika çıkabilir mi? Ben çıkacağını zannetmiyorum. Bakın, Birinci Dünya Harbi'ne 1917'de girdi. İkinci Dünya Harbi'ne 41'de girdi ve Amerikalılar zaten Avrupa'dan gitti. Avrupa'dan giden adam Avrupa'dan vazgeçebilir mi? Vazgeçemez. Şimdi şu 5-0 meselesine gelince, şu andaki gidişat 140 milyar dolardan %5 hedefini çıkarılacak. Türkiye bu %5'i yakaladı zaten. Ama Türkiye'nin isteği şu. Arkadaşlar, konvansiyonel silah mı yapacaksınız? Gel bende var, bak sana satayım.
1: Gel benden al.
0: Yunanlara da söyleyeyim, gelin size de satalım. Bakın o gösterdi silahlar
1: orada
0: içerisinde.
1: Yunan basını bayağı bir gergin.
0: Ya hocam, ben dün Yunanistan'daydım. Teşekkür ediyorum. Beni şey yaptılar. Aristo Üniversitesi'ndeki genç hukukçulara, Yunanlara iki gündür ders anlattım. Yunan halkı savaş istemiyor arkadaşlar. Ve Mitsotakis'ten de pek memnun değiller. Paramızı alıyor diyor, silaha yatırıyor diyorlar. Ve İsrail'in arkasında gidiyor. Bunu pek çok kişiden duydum. Burada deşifre etmek istemiyorum ama Yunan halkı Mitsotakis'in arkasında ve Netanyahu'nun hiç arkasında. Neden? Biz bu coğrafyada beraber yaşamak zorundayız. Ben İzmirliyim. Bazen Yunan basını soruyor bunu. Cumhurbaşkanımız Celaller'in bir gece geliriz. Dedim, biz geliyoruz zaten. Balıklarımızı yiyip gidiyoruz yani. Niye gelip de şimdi? Biz hesaplaşmışız ama Ege'deki şeyi bozmayın, statikoyu. Koskoca bir Lozan anlaşması var. Koskoca bir Montreux anlaşması var.
1: Yani fırsatını bulsalar Mesut Hocam, yani fırsatını bulsalar kendi çıkarları doğrultusunda hani herhalde bir...
0: Hocam şimdi ben bir şey söyleyeyim mi?
1: Bir açık bulsalar, Yunan, bir fırsat bulsalar.
0: Yunan diplomasisi Sayın Cumhurbaşkanı da arkadan söylüyor. Aman diyorlar, şu 12 mile çıkarmayın Ege'de, onda şeyde Doğu Akdeniz. Akdeniz'e 12 mile çıkar, zaten Karadeniz'e 12 mil bizim karasular. Biz kavga istemiyoruz zaten.
1: Orada son 2 dakikam hocam.
0: Şunu söyleyebilirim bir netice. Bugün güzel bir gün. Bunu yaşayalım. Ve şöyle bir şey var. Her zaman şunu söylüyorum. Bu bir başarı. Liderin arkasından gelen bir siyasi destek var. Halk desteği var. Ve yetişmiş bir insan gücü var. Ve aslanlar gibi bir Türk ordusu var. Onun yetiştiren arkasında çok ciddi bir ekonomik güç ve insan gücü. Yapay zekada bakın. Bir tayareyle insansız uçağı uçurabilen, hedefi vurabilen, hedefi attığı zaman süpersonik bir füzeyle gemiyi vurabilen böyle çılgın bir devlet yok. O kim? O Türk ordusu. O NATO'nun Amerika'dan sonraki ikinci ordusu. Şurada yeni üsler Finlandiya, Polonya'ya kurulacak atom bombası. Türkiye'de zaten atom bombası var. O zaman biz bu masadan güçlü çıkacağız.
1: Bombayı da siz patlatarak biz
0: patlatmak sonuna, istemiyoruz. Yani başkaları da düşünmesin bizi.
1: Hayır, atom bombası var diye dediğiniz için diyorum.
0: Hocam NATO'nun silahları, ben nükleer silah subayım yani. Tamam, gizli bir şey söylemiyoruz.
1: Yani. Evet. Şöyle yapalım. Mesut Hakkı Caş'ın, yine izleyicilerimiz üzülmesinler. Bu akşam Gürkan Hacır'ın siz konuğu olacaksınız.
0: Nöbetçi Subay ile devam mı?
1: Aynen öyle. Sizin epeydir de ekranlarda görmemiştik.
0: Evet, biraz rahatsızlığınız vardı.
1: Çok geçmiş olsun.
0: Ben TGRT'ye de teslim
1: çok geçmiş olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Sayın Bedrettin Dalan'dan izin aldılar bugün için ve yarın için.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Bizim için çok güzel bir gün. Okulum için de çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun hocam. Akşam Mesut Hakkı Caş'ın Gürkan Hacır'la beraber ben görevi sevgili arkadaşım Gülden'e paslıyorum efendim. Yarın görüşmek üzere.

0: ve hoşça kalın.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: doğum günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Reklamlar.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor.

0: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar. Reklamları dinlediniz.
3: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar. Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kuvvetli olmak başkasını yenmek demek değildir. Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmek demektir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz takva, vera ve züht. Değerli dinleyenler, takva Allah'a inanıp onun emir ve yasaklarına riayet etmek, yani Allahü Teala'dan korkup haramlardan sakınmak demektir. Takva ehli şüpheli işlerden de sakınırsa vera sahibi olur. Haramlarla birlikte şüphelilerden de sakınmaya vera, helal malın fazlasından, şüphelilere düşme korkusuyla mübahların çoğunu terk etmeye ve dünya sevgisinden sakınmaya züht denir. İki hadis-i şerif meali şöyledir. Kıyamet günü Allahü Teala'nın ihsanına kavuşacakların başında vera ve züht sahipleri bulunacaktır.

Ahirette Allahü Teala'ya yakın olanlar vera ve züht sahipleridir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, dünyada felaketlerden, ahirette azaptan kurtulmak için iki şey gerekir. Emirlere sarılmak ve yasaklardan sakınmak. Bu ikisinden en büyüğü, daha lüzumlusu, ikincisidir ki buna vera ve takva denir. İnsanların meleklerden daha üstün olabilmesi vera sayesindedir. Vera ve takva üzere olmak her şeyden daha lüzumludur. Vera hakkında hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, imanın esası veradır. Dinimizin direği veradır. Hiçbir şey vera gibi olamaz. Vera, amellerin efendisidir. İman, insanı vera sahibi yapar. Vera, şüpheli şeylerden kaçmaktır. Dinimizdeki en hayırlı şey veradır. Vera güzeldir. Alimlerde daha güzeldir. Dinimiz ancak vera ile ayakta kalır. Vera sahibi imamla kılınan namaz kabul olur. Onunla oturmak ibadet, onunla sohbet sadaka olur. Vera ehli imamla kılınan iki rekat namaz, verasızla kılınan bin rekattan eftaldir. Şu üç şey bulunan kimsenin imanı kamildir. Herkeste iyi geçinen, güzel ahlak, kendini haramlardan alıkoyan vera, cehlini örten hilm. Farzları eda et ki insanların en abidi olasın. Haramlardan kaç ki insanların en vera ehli olasın. Allahü Teala'nın senin için yaptığı taksime razı ol ki insanların en zengini olasın. Takva hakkında Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Allah indinde en şerefliniz takva ehli olanınızdır. Allah ancak takva ehlinin ibadetlerini kabul eder. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, takva imanın elbisesidir. Takva her hayrı içine alır. Takva ehli hesap vermeden cennete gider. Her şeyin esası vardır, imanın esası da takvadır. Üstünlük takva iledir, başka bakımdan üstünlük yoktur. Züht ile vera her gece kalpleri dolaşır. İman ve haya bulunan kalplere yerleşir, böyle olmayan kalplerde durmaz, geçip giderler. İlmiyle amil olmayan alim, verası olmayan da abid olamaz. Zahit değilse vera sahibi olamaz. Müslüman olup da dinimizin bildirdiği haramlardan sakınmaya takva, sakınan Müslümana da takva sahibi denir. Müslüman olmayan, içki içmese, yalan söylemese, zina etmese, kumar oynamasa, gıybet etmese, her gün oruç tutsa, herkese iyilik etse, buna yine takva sahibi denmez. Gayrimüslimlere emirleri yapmak ve yasaklardan sakınmak emredilmemiştir. Onlara tek bir şey emredilmiştir, o da iman etmek, Müslüman olmaktır. Ancak Müslüman olduktan sonra Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına muhatap olabilir. Yoksa yaptığı iyiliklerin karşılığını dünyada görebilir ama ahirette bunların hiç faydası olmaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın rahmeti, şefkati dünyada müminlere ve kafirlere herkese birlikte yetiştiği ve herkesin çalışmasına ve iyiliklerine dünyada karşılığını verdiği halde ahirette kafirlere merhametin zerresi bile yoktur. Allahü Teala cennete girmek için iyilik yapmayı, kötülüklerden sakınmayı değil, iman etme şartını koymuştur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, onlardan kimi ona, yani Muhammed Aleyhisselam'a iman etti, kimi de ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli cehennem yetti. Değerli dinleyenler, bir kimse şu 10 şeye riayet etmedikçe tam vera sahibi olamaz. 1.
gıybet etmemeli. 2. Müminlere suizan etmemeli, kötü bilmemeli. 3. Kimseyle alay etmemeli. 4. Namahreme bakmamalı. 5. Doğruluktan ayrılmamalı. 6. Kibirlenmemeli. 7. Malını haramlara harcamamalı. 8. Nefsi için makam istememeli. 9. 5 vakit namazı vaktinde kılmayı birinci görev bilmeli. 10. Ehli sünnet alimlerinin bildirdiği iman ve amellere uymalı.

Ebu Osman Hiri Hazretleri buyuruyorlar ki, ibadetin tadını alan kimse ibadetten usanmaz. Usanan kimse Allahü Teala'yı az tanıdığı için usanır.

0: Şiirlerle
1: Menkıbeler. Ahmet Şeybani rahmetullahi aleyh. Ey Bilal, beni ferahlandır. Bu zat buyuruyor ki, bil cümle ibadetler namaz içerisinde toplanmıştır hep birer. Allah'ın rızasına kavuşturacak olan amellerin başında namaz gelir her zaman. Hem Kur'an-ı Kerim'de namazı Hak Teâlâ iman ile birlikte bildirir ekseriya. Demek ki bir Müslüman kılmazsa namazını, korumak kolay olmaz kalbindeki imanı. Nitekim Resulullah şöyle buyurmaktadır: göz nurum, kalp huzurum hep namaz kılmaktadır. Yine buyurdular ki o server-i kainat, ya Bilal, ezan oku ve kalbimi ferahlat. Yine bir hadisinde şöyle bildirmişlerdir: namaz gözümün nuru, kalbimin neşesidir. İnsan namaz kılarken manevi lezzet alır. Yani müminin kalbi namazla ferahlanır. Ama nefsi üzülür ve olur çok mükedder. Kalbi lezzet alırken nefsi hep feryat eder. Namaz her ibadetten, oruçtan kıymetlidir. Namaz mahzun kalplere ferahlık ve zevk verir. Doğru kılınan namaz yok eder günahları. Ve namaz kötülükten alıkor kılanları. Üzüntülü ruhlara lezzet verir, haz verir. Namaz ruhun gıdası, bedenin kuvvetidir. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor namaz kılmak hakkında: Hak Teâlâ buyurdu, salih amel işleyen Müslümanlar cennete girecektir külliyen. Bu salih amellerden ne anlamak lazımdır? Bütün iyi işler mi yoksa bazısı mıdır? Hepsi olsa bunları tam yapamaz insanlar. Birkaçıysa acaba hangileridir bunlar? Cevabı şöyledir ki, bu işler 5 tanedir. Bunlar da dinimizin aslı ve temelidir. Namaz, oruç, hac, zekat hem şartıdır bu dinin, hem de yapmak boynunun borcudur her müminin. Bunları tam yapanlar bulur rahat ve huzur. Ahirette cehennem azabından kurtulur. Çünkü bunlar aslında salih amellerdir ki insanı günahlardan korurlar elbette ki. Hak Teâlâ buyurdu, hiç kusursuz kılınan namaz korur insanı her türlü günahlardan. İslam'ın 5 şartını kim ifa eder ise, nimetlerin şükrünü yapmış olur o kimse. Zira Nisa suresi 146. ayet bize bu hakikati bildirir, açık ve net. Şöyle ki, iman eder, sonra şükrederseniz, niye azap edeyim buyuruyor Rabbimiz.

Kabul Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, ölümü gerçekten tanımış bir kimseye dünya bela ve musibetleri, dert ve sıkıntıları çok hafif gelir.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Gün boyu hiç kahve içmeseniz bile günlük idrarla atılan 800 mg kalsiyumu yerine koymak için 2 kase yoğurda ihtiyacınız olduğunu biliyor muydunuz?
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şöyle bir sorumuz var bugün. Allah-u Teala kullarının ne kadar çok ibadet ettiğine mi bakar? Yoksa bu ibadetleri niçin, kimin için yaptığına mı bakar?
1: Sabi, bu sorduğunuz şeylerin, yani ehl-i sünnet alimleri iki şekilde de olabilir diyor mesela. Allah-u Teala bir kulunun çok ibadet etmesine bakar. Evet. Ama aynı suale hayır diyenler de var. O ne demek? Onları kitaplarda okuyunca aa diyorsun. Şimdi iyi ameller ancak niyete bağlıdır. Hadis-i şerif. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Burasını düzeltmeden çok ibadet etmenin faydası olmaz buyuruyor.
0: Niyet.
1: Yani kalbini temizleyeceksin.
0: Evet.
1: Kalbini temizleyeceksin. Yani amelin kabul olması senin niyetine. Ne demek efendim niyet? Niyet ettim işte namaz kılmaya bu mu? Niyet ettim oruç tutmaya bu mu? Yok. Namazı kim için kılıyorsun? Orucu kim için tutuyorsun? Zekatı kim için veriyorsun? Hayır hasenat yapıyorsun, kimin için yapıyorsun?
0: Kimin için yapılabilir ki bunlar?
1: Ha, benim için değil mi?
0: Yani insanlar için de mi yapılabiliyor?
1: Olur Mustafa Bey ya, ben bu okul yaptırdım. Abi çok güzel yapmışsın, teşekkür ederiz. Senin ismini de yazdırsak oraya çok münasip olur falan. Olmaz mı? Osman Ünlü.
0: Böyle olmuyor mu? Öyle yaptı, onun için yaptırmıyor muyduk?
1: Cami yaptırdım üzerinde Osmanlı camisi demesin mi falan.
0: Hadi cami yaptırmayalım. Diyelim sabaha kadar namaz kıldık.
1: Yok, bir şey söyleyeyim şimdi. Buyurun. Bunları bitireyim mi? Selçuk ve Osmanlı döneminde ve ondan önceki dönemde dedelerimiz, ecdadımız hiç bugüne kadar Selçuklu ve Osmanlı şeylerinde aynı şekilde bizzat ismiyle şu bilmem ne medresi şu bilmem ne denmiş mi? Denmiş ama genel hüküm itibariyle denmemiş. O ne demek ya? Hem denmiş hem denmemiş falan. Hayattayken bunların adı kullanılmamış.
0: Evet. Vefatlarından sonra mı kullanılmış?
1: Vefatlarından sonra onların aynı şekilde mesela Hacı Bayram Veli Hazretleri Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi yapmadı. Tamam. Yapmadı, yaptırmadı. Böyle bir şey de yoktu. Ama insanlar sonra ismini hatırlamak, yad etmek için isim koydular. Yoksa onlar kendi isimlerinin yazılması isimleri için değildi. Niyetler neydi? Allah-u Teala'nın rızasıydı. Toprağın üzerinde cemaatle namaz kılıyorlardı. Allah rızası için yapıyorlardı bunu. Allah-u Teala kullarına yardım ediyorlardı. Allah rızası için yapıyorlardı. Ha bunlar duyuldu bazıları. Bunlar biz yapıyoruz demediler. Hiçbirisi dememiş. Kapılarına geleni geri çevirmemişler. Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ahlakıyla ahlaklanmışlar. Hatta Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklananlar derecesi yükseldikçe. O şekilde olmuşlar. Dolayısıyla bunlar önce niyetine bakıyor. Ve şeyi bile sıralamışlar Mustafa Bey. Yani ibadetleri bile sıralamışlar. Farz olanlar, vacip olanlar, müekked sünnet, gayrimüekked, müstahap. Evet, bunlar müstahabı bile farz gibi sarılmışlar. O ayrı bir mesele. Ama farz dururken de müstahap yapmamışlar. Müstahabı tercih etmemişler. Önce farz.
0: Vazife çünkü.
1: Tabii onlar vazife. Bunları bile tasdik etmişler. Ve bunları yaparken de inne men amane bin niyat hadis-i şerifi. O işte efendim ameller niyetlere göre ben içkiyi işte niyetim göre. O değil o. O hadis-i şerif buyuruluyor. O hadis-i şerif Allah-u Teala'nın emrettiği ibadetler için geçerli.
0: Yani yasakladıklarını yaparken değil.
1: Değil. Senin kıldığın namaz, senin tuttuğun oruç, verdiğin zekat, kestiğin kurban, yaptığın hayır hasenat. O anda kalbin ne diyordu? Demin dedin ya ne diyordu falan. Ya peri diyordu. Bravo Osman Ünlü'ye diyorlardı.
0: Sabaha kadar namaz kılıyormuş.
1: Ya Osman estağfurullah Hoca.
0: Teveccühe kalkıyor.
1: Dolayısıyla sıfırlıyor. Ha diyeceksin peki mesela Davut Tahir Hazretleri 30 sene oruç tutmuşsa nesi anlamamış? Ya nesi anlamamış ama biz daha kaç asır sonra söylüyoruz bunu. Bunları Allah-u Teala açığa çıkarmış.

0: Niye? Hani biz biraz böyle bir şey yapınca, havalanınca, bunların hayatını okuyunca fıs diye sönüyorsun. 30 sene ya. 30 güne dayanamıyorsun. Yaşadık. TGRTFM'de İslam ve Toplum programında sen de şahit oluyorsun ya. Efendim işte ben yanlışlıkla dilimden çıktı, işte şu işim olursa 10 gün oruç tutacağım. Bunun bir çıkış yolu yok mu, çaresi yok mu? Yok. Adakta dayakta ağzından çıkan ne varsa. Yapacaksın. Onun için insan böyle heyecanlandığı zaman, hatta kalbi yumuşadığı zaman falan böyle coşup da işte 100 gün oruç tutacağım. Sonra da arıyor. Bunun bir çaresi yok mu? Yok arkadaş. Söylemeseydin, tamam mı?
1: Ağızdan çıkana bakın, çıkana bakın.
0: Ağızdan çıkana bakılır. Ve bütün amelleri de Allah-u Teala kalpten çıkana bakar. Kalbe bakar buyuruluyor. Sizin suretlerinize bakmaz. Onun işte Ehl-i Sünnet alimlerinden bazıları bizim anlayacağımız şekilde hani suret sıfat diye tasvip etmiş. Sıfatı bozuksa, yani niyeti bozuksa bir işe yaramıyor. Ya bak bir şey anlatılıyor musun abi? Zahire bakıyorsun. Ya kıymeti değer bir şey değil. Adam baktığıyla ay ışığı yok. O zamanlar böyle sokak lambalar falan yok. Adam bir sokaktan gidiyor gece karanlıkta. Ayağına taş çalı falan takılmış. Yani düşmekten zor anda kurtulmuş. Sonra o el yordamıyla gidip bakıyor. Çalılar dikenli mikenli taşlar var. Ya diyor bu benim başıma geldiği gibi Allah-u Teala kullarına da gelir, onlara eziyet olur diye o niyetle tutmuş gece karanlığında taşları çalıları kenara çekmişler. Gel zaman git zaman bu adam bir rüya görüyor. Rüyasında mizanın başında. Ondan sonra buna diyorlar ki sen bir amel etmişsin. Ne yaptı bu adam? Yoldaki çalıyı çırpıyı taşı kenara koyuverdi.
1: Kimse de görmedi yani.
0: Ha, kimse de görmedi. Aferin de demedi. Ama o andaki saf berrak niyeti Allah-u Teala'nın kullarına eziyet olması dedi. Aferin bekleyerek yapmadı bu işi.
1: Evet.
0: Allah rızası için.
1: Evet.
0: Melekler diyor ki böyle bir amel etmişsin. Allah-u Teala onu beğendi. Hoşuna gitti. O amelin sebebiyle seni affetti. Cennete girebilirsin. Ama onu da efeliği tutmuş. Yani demiş namazda kılıyordum.
1: Yapma.
0: Yapma.
1: Artık yani git yani.
0: Bunun üzerine melekler diyorlar ki görmek ister misin? Tabii diyor. Ben namaz kıldım yani.
1: Ya.
0: Mustafa Bey namazları bir indiriyorlar. Ana hepsi defolu. Kendi bile bakamıyor. Kendi bile bak diyor ki tamam özür dilerim. Tamam özür dilerim. Evet. Yani Cenab-ı Hak bizim şeylerimize bakmıyor.
1: İbadetlerimize, görünüşümüze.
0: Görünüşe bakmıyor. Hani çok ibadet eden, ha şimdi nefsi iman etmiş, sırf Allah rızası için yapıyor. Mesela Davut Tayyip Hazretleri 30 sene tutmuş. Alülala, tabi onun ecrini görecek. Mesela geceleri hep namaz kılmış, Eshab-ı Kiram da yapıyordu onu. Alülala olur. Ama nefsi iman etmeyenler için çok tehlikeli bir durum. Çok tehlikeli bir durum. Hatta bir yerde gördüm galiba onu not olarak da almıştım da İmam Rabbani Hazretleri mi yoksa Muhammed Masum Hazretleri mi buyuruyor ki şey yapmadan önce böyle nefsi iman etmeden önce ben hep azimetle hareket edeceğim diyen kimsenin İmam Rabbani Hazretleri diyen kimsenin şey yapmaması gerekir söyleyiver. Ruhsatlar amel etmesi gerekir. Niye? Nefsi iman etmediği için azimet hareket etme bunu kibre götürecek.
1: Ruhsatta hareket ederse kibirlenecek bir şey yok.
0: Tabii ki kibirlenecek bir şey yok.
1: Derler adama.
0: Hani meşhur böyle anlatılıyor adam. İki kişi gelmişler camiye gündüz. Bir tanesi de böyle caminin içinde namaz kılıyormuş. Gelenlerden bir tanesi demiş ki bu demiş her gün geliyor böyle o caminin kenarında hep namaz kılıyor falan. O anda selam vermiş. Oruçluyum daha demiş. Yani onu da söyle. Tamam. Oruçluyum evet. Daha. Onu da söyle. Dolayısıyla yapılan işler Allah rızası için yapılıyor ise kıymetli. Peki Allah rızası için yapılmıyorsa, Allah rızası için yapılmıyorsa o tehlikeli oluyor o zaman. Allah-u Teala korusun. Çünkü kitaplarda anlatırken buyuruyormuş ki bunu benim için yapmadın. İnsanlardan aferin bekleyerek yaptın. Onlar da dediler, melekler dermiş ki bana yaramaz onun ibadeti.
1: İnsanlar için yaptı.
0: Ve benim ihtiyacım da yok buyuruyor Cenab-ı Hak.
1: Yok.
0: Benim ihtiyacım da yok. Bunun içinde her mümin önce lazım olan şey iman. Farzları, haramları bunları öğrenmedikçe Müslümanlık olmaz. İman elde tutulmaz. Niyet, ahlak düzeltilmez ve temizlenmez. Düzgün niyet edilmedikçe de hiçbir farz kabul olmaz. Hadis-i Kusi'de Allah-u Teala buyuruyor ki ölüm bütün gizli işlerinizi açığa çıkarır. Kıyamet onları ortaya koyar. İşlediğiniz günahın küçüklüğüne değil, onu kime karşı işlediğinize bakın. Rızkınızın azlığına veya çokluğuna değil, onu veren Rabbinize bakın. Benim mekr-i gadabımdan emin olmayın. Hangi işiniz için kızacağımı bilemezsiniz. Ben sizin görünüşlerinize, servetlerinize değil, kalbinizdeki niyetlerinize ve buna uygun olan amellerinize bakarım. Ya Mustafa Bey, Cenab-ı Hak çok merhametli olduğu için açıkça buyuruyor.
1: Evet.
0: Benim değerlendirmem, terazim bu şekilde diyor. Ona göre hareket et. Ona göre hareket et. Benim karşıma o ameli ona göre getir. Ona göre getir. Yoksa benimin de hiçbir kıymeti yoktur buyuruyor. Allah Teala amellerimizi Rabbimizin rızasına uygun yapmayı nasip etsin hepimize inşallah.
1: Amin hocam. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest alıp bir din kardeşini ziyaret eden cehennemden uzaklaşır. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Selman-ı Farisi radıyallahu anh imana gelmek saadetine kavuşunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ne söylediğini anlamak için Farisi bilen bir tercüman istedi. Farisi ve Arabi bilen bir Yahudi tüccar buldular. Selman-ı Farisi radıyallahu an Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem methediyor ve Yahudi kavmini de götürüyordu. O Yahudi onun sözlerinden alınıp, "Bu kişi size düşmandır, kötü söz söylüyor," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayret etti ve "Bu Farslı kimse bize eza yapmaya gelmiş," buyurdu. O sırada Cebrail aleyhisselam gelip Selman-ı Farisi'nin radıyallahu anh ne dediğini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Yahudi'ye Selman-ı Farisi'nin radıyallahu anh söylediklerini birer birer açıkladı. "Ya Muhammed, sen onun lisanını biliyordun da beni neden istedin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bilmiyordum. Fakat Cebrail aleyhisselam geldi ve talim eyledi," buyurdu. "Ey Muhammed, bundan önce seni yalanlardım. Şimdi anladım ki sen Allah'ın Resulüsün. Eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah," diyerek Müslüman oldu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama, "Selman'a Arap lisanını talim eyle," dedi. Cebrail aleyhisselam, "Gözünü yumsun ve ağzını açsın," dedi. O da öyle yaptı. Ağzının suyundan onun ağzına koydu. O anda Selman-ı Farisi radıyallahu anh Arabi konuşmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden önce Medine halkı Abdullah bin Seluli kendilerine reis edinmişlerdi. Ona cevherlerle süslü bir taç vermişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif edince Medine halkı tamamen ona hürmet ve alaka göstermeye başladılar ve tabi oldular. İbn-i Selul bir köşede değersiz bir halde kaldı. Ona alaka göstermez oldular. Bunun üzerine Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek veya bir sıkıntı vermek için harekete geçti. Bir gün Yahudiler onun yanına toplandılar. Bu hususta bazı planlar yaptılar. Lebit bin Asım'dan yardım istediler. Lebit, falan mahallede Hayre adında yaşlı bir kadın var. Sihir yapmakta çok ileridir. Onu bulun, dedi. Bulup o kadına 10 kayye, 1000 dirhem altın ve 10 top kumaş verdiler. "Eğer Muhammed'i helak edersen daha sana çok şeyler vereceğiz," dediler. Yaşlı kadın bir güvercin yavrusuna iğneler batırıp, iplikleri düğümleyerek güvercin yavrusunun üzerine sardı. Medine'nin dışında harap bir kuyunun içine koyup ağzını kapattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı. Azaları hareketsiz kaldı. Çeşitli ilaçlar verdilerse de fayda sağlamadı. Bu hal 9 gün devam etti. Sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Durumu haber verdi. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem oraya götürdüler. Kuyuyu açıp güvercini çıkardı. Fakat iplerdeki düğümleri çözmek mümkün olmadı. Cebrail aleyhisselam, Muavvizeteyn, Kul-Eûzu surelerini getirdi. Ya Muhammed aleyhisselam, bu sureleri o düğümlerin üzerine oku, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o sureleri okumaya başladı. Her ayeti okudukça, düğümlerden biri çözülmeye ve iğnelerden biri çıkmaya başladı. Sureleri tamamen okuyunca, düğümlerin de tamamı çözüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalıktan tamamen kurtulup, sıhhate kavuştu. Sonra o mel'un kimseleri çağırıp, azarladı. Medine ahalisi, onlara öyle cezalar verdiler ki helak oldular.

0: kanaat, rıza, her günkü halinden memnun olmak, her halinden Allahü Teala'ya şükür ve hamd etmek, kanaat sahibi olmak demektir. Kendinden daha iyi mevkide, kendinden daha zengin, kendinden daha kuvvetli, kendinden daha güzel bir insanı kıskanmayarak, kendi halinden memnun ve razı olan insanın evvela kalbi rahattır. Sonra da en mühimi Allahü Teala'nın sevgili kuludur. Sevgili olmanın sebebi şudur: Allahü Teala'nın kendisine verdiğinden memnun ve razıdır. Bunun için Allahü Teala da ondan razıdır. Kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir. Kanaatkâr olmayan bir zengin, kanaatkâr olan bir fakirden daha fena durumdadır. Çünkü o zenginin kalbi rahat değildir. Kanaatkâr olan fakir ise kalbi rahat olduğu için sanki bir hazine içinde yaşamaktadır. Rıza demek Allahü Teala'dan gelen her şeye razı olmak demektir. Allahü Teala'dan bir felaket gelse ona da rıza gösterir. Kimseye şikayet etmez. Bu her insanın yapabileceği bir iş değildir. Fakat bunu yapabilen büyük bir insandır. Böyle insanlar da peygamberlere aleyhimüsselavatü ve teslimat mahsus sabr ve tahammül var demektir. Allahü Teala'nın büyüklüğüne inandığı derecede insan bu tahammülü ve bu rızayı gösterebilir. Gıpta edilecek bir meziyettir.
1: Resul-i Ekrem buyurdu ki: bir erkek avretini dövse kıyamette ben onun davacısı olurum buyurdu. Kadının koku sürünerek, ziynetlerini göstererek sokağa çıkması haramdır. Saliha kadın dünya nimetlerinin en kıymetlisidir. Riyadun Nasihinde diyor ki: Nisa suresinin 18. ayetinde mealen zevcelerinize iyi, yumuşak davranınız buyuruldu. Hadis-i şeriflerde: ya Ebu Bekir, zevcesine gülerek yumuşak söyleyene köle azat etmek sevabı verilir. Ve fasık erkekle evlenen kadına Allah merhamet etmeyecektir. Ve şefaatime kavuşmak isteyen kızını fasıka vermesin. Ve insanların en iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların en kötüsü insanlara zarar veren, onları incitendir. Ve bir Müslümanı haksız olarak incitmek, Kâbe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır buyuruldu. Dürrül Muhtar'da da diyor ki: Müslüman erkeğin sahih nikahla evlenmiş olduğu zevcesinin nafakasını temin etmesi farzdır. Nafaka, yiyecek ve giyecek ve barınacak ev demektir. Zevcesini mahrem olan, yani evlenmesi haram olan akrabasından başkasına, haramdan sakınan Müslümanların evine kendi götürebilirse de, kadın erkek ayrı oturmalıdır. Kadının mahrem akrabası 18 erkek olup şunlardır: babası ve dedeleri, oğlu ve torunları, yalnız anadan veya yalnız babadan olsa bile kardeşi, erkek ve kız kardeşinin oğulları, amcası, dayısıdır. Bu 7 erkek süt emmek sebebiyle ve zina sebebiyle de mahrem akraba olur. 4 erkek de nikah sebebiyle mahrem akraba olur. Bunlar kayınpeder ve bunun babaları, damat, üvey baba ve üvey oğuldur. Bir adama çocuklarının gelinleri ve bir kadına çocuklarının damatları mahremdir. Mahrem demek nikahla alması haram demektir. Mesela kız kardeş mahremdir. Herkese kardeşlerinin çocukları mahremdir. Kardeşlerin zevceleri, amca ve dayı ve hala ve teyze çocukları ve zevceleri mahrem değildir. Teyzenin çocukları ve zevci namahremdir. Zevcin, zevcenin kardeşleri namahremdir. Eniştenin ve kayınbiraderin mahrem akraba olmadıkları, yabancı oldukları, nimet-i İslam'da haccın şartlarında yazılıdır. Zevcenin bu ikisine de açık görünmesi, yüzünden başka yerleri örtülü olsa bile yalnız bir odada kalması, birlikte sefere gitmeleri haramdır. Bir kız mahrem akrabasıyla evlenemez. Yanında örtünmemeleri caiz olur. Yalnız bir odada bulunabilir, birlikte sefere gidebilir. Mahrem olmayan akrabası eve gelince, zevcinin veya akraba kadınların yanında, yüzünden başka her yeri örtülü olarak hoş geldiniz der. Kahve, çay gibi şeyler getirir, fakat yanlarına oturmaz. Müslümanların adetlere, geleneklere değil, İslamiyete, ilmihal kitaplarına uymaları lazımdır. İslamiyete uyan, dünyada da, ahirette de rahata kavuşur. Kötü arkadaşların, münafıkların güler yüzlerine, tatlı dillerine aldanmamalı, ilmihal kitaplarına uymalıdır. Kadının vazifesi, ev içindeki işleri yapmaktır. Bu işlerin birincisi, çocuklarını terbiye etmesidir. Çocuğun ilk mürşidi, anasıdır. Anasından din ve ahlak ilimlerini öğrenen çocuk, dinsiz öğretmenlere, kötü arkadaşlara ve İslam düşmanı olan zındıkların yalanlarına aldanmaz. Anası babası gibi halis bir Müslüman olur.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim.

Aydınoğulları Devleti'ydi efendim bu bölgede. Bunlar Selçuklu Devleti'nin uç beyi olarak buralara gönderilen ilk kahramanlardı. Saruhan Bey Manisa tarafına, Menteşoğulları Aydın tarafına, Aydınoğulları da işte bu Küçük Menderes Vadisi'nin neredeyse orta noktalarına, başlangıç diyemeyeceğiz çünkü Küçük Menderes daha ilerlerden doğuyor. Birgi'yi başkent yaparak 100 küsür seneden fazla devlet buradan, Birgi'den yönetilmiş. Birgi'nin nüfusu o dönemde 300 bin kişiye kadar çıkmıştır. Şöyle dağlara bakıyoruz arkadaşlarla. Efendim bu 300 bin kişi burada nasıl yerleşti, nasıl etti? Acaba rakam 30 bindi de 300 bin mi dendi falan? Hayır, hayır, hayır. Bu toprakların altında tarih yatıyor efendim. 700 senenin tarihi yatıyor. Eğer buralar şöyle bir güzel bir şekilde elden geçirirse o zaman 300 bin kişi olduğuna hep beraber inanacağız. Arkamda gördüğünüz tarihi yapı Osmanlı Hamamı dedik. Niye Osmanlı Hamamı? Bir at konmamış Ahmet Bey'in hamamı, Mehmet Paşa'nın hamamı diye. Burada Aydınoğulları Beyliği'nin eserleri çok olduğu için Osmanlı döneminde bazı ilaveler yapılmış. İşte bu ilaveye de yaptıran kimse ismini vermek istememiş. Öyle bir hamam olarak geçmiş. Sonra da zaman içinde tarihi tescili Osmanlı Hamamı olarak yapılmış. Burası özel mülkiyette idi veya onun gibi idi. İşte bir tarafında bakkal var, geri kalanı hamam, Göbektaş'ın olduğu yer falan. Ben size içeriden bir görüntü vermek istemiyorum. Çünkü içerideki görüntü pek iç açıcı değil. Vakıflarımız şu anda burayı tekrar eline almış, kendi mülkiyetine geçirmiş ve yakın bir zamanda da projesini, onarım projesini, restorasyon projesini uygulamaya koyacak. Ne mutlu, şu meydan o zaman şenlenmiş olacak efendim. Tabii bunun içerisine de hamamı restore ettikten sonra bir yerden insan koymalı. Yani hamam olarak kullanılır, başka bir şey olarak kullanılır. Manisa'da olduğu gibi herhangi bir derneğe verilir. Ama içine insan girerse burası daha güzel korunmuş o ayakta kalır. Şimdi hamamın hemen yanında bir medrese var. İmam Birgi Hazretleri'nin uzun seneler ders verdiği medrese var. O medreseyi sizlere tanıtacağız. İçinde de bazı etnografik eserler var. Onları da sizlere göstermek istiyoruz. Yani bu etnografik eserlerle burası Birgi Müzesi'nin temelini atmış efendim. Öyle görünüyor. Şimdiden öyle bir müze haşmeti yok ama ben inanıyorum ki burada yapılacak kazılarla çıkacak eserler ve bu müzede, medresede müze olarak yetişmeyecek. Belki yeni yeni yerler ilave edilecek. Şimdi girelim medreseye. Şu anda İmam Birgivi Hazretleri'nin ders verdiği medresenin önündeyiz. Eyvanlı tipte bir medrese. Tabii medrese biraz küçük gelecek size şimdi detayıyla tanıtmaya başladığımda. Bu medresenin bir avlusunun olması lazım şuralarda, şu meydanda. Burada büyük bir meydan açılmış. Artık ne zaman açıldı, kim açtırdı onları bilmiyoruz. Başka kolaylık tesisleri olması lazım. Bu medresenin bir mescidi olması lazım. Müderrisin talebeleri imtihan ettiği, ders verdiği, umumi şekilde bazı konuşmalar yaptığı yerler olması lazım. Ana mescit mekanı. Onları göremiyoruz. Biz elde bulunanı söylüyoruz. Bura bugün İmam Birgivi Hazretleri'nin ders verdiği medrese, 1554'lü yıllarda yapıldığına dair kayıtlar var. Şimdi eyvanın altına girelim. Eyvanlar kubbeli eyvanlardır. Efendim oradaki 7 tane odadan bazılarını sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bu medrese odalarını sizlere şimdi eyvan kısmına girdim. Orada tanıtacağım. Bu odalar hali hazırda bu bölgede dokunan bazı ipekli kumaşların turistik satış yeri veya ipekli el işlerinin satış yeri olarak görev yapmaktadır. Yani Birgi'yi ziyarete gelenler buraya da uğradıkları zaman ister istemez herhalde elleri ceplerine giriyor, gidiyor. Burası belediyenin gözetiminde, işte tarihi dokuyla ilgili bir vakfın da efendim katkılarıyla düzenlenmiş. Şimdi bir odaya giriyoruz. Burada eskiden kullanılan bir tezgah var efendim. Normal tezgah, el tezgahı diyoruz ona. Bu tezgahta bir usta oturuyor, çalışıyor. Bizim daha önceki gördüğümüz Tire'deki belediye kumaş tezgahından daha teferruatı az. Dokuduğu kumaş da bunlar oluyor efendim. Bunlar yolluk gibi görünse de

İşte yastık yüzleri yapılabilir. Bu yastık yüzdeki kumaş burada dokunan tezgahtandır. Efendim perde yapılabiliyor. Kumaş kalın olduğu için içeriye şeyi geçirmiyor. Güneş ışığını veya içerideki ışığı dışarıya sızdırmıyor. Böyle bir tezgah ve bunlar burada dokunmuştur. Bu tezgah çalışır vaziyette dokunuyor. Kullanması da biraz kolay. Tarihi bir tezgah. Burada bir medrese öğrencisinin kalabildiği oda. Bunların şimdi ocağını, şöminesini daha müsait bir odada göstereceğim. Şimdi başka bir odaya geçiyoruz. Şu anda ikinci medrese odasına giriyoruz. Öğrenci odasıdır burası da. Sağdan başladık, medreseyi dolaşıyoruz efendim. Burada ipekli kumaşlar satılıyor. Bunlar tamamıyla Bilgi'deki kara tezgahlarda dokunan ipekli kumaşlar görüldüğü gibi efendim. Çeşitli maksatlarla alanlar kullanabiliyorlarmış. Buradan bunun satışını yapıyorlar. Bundan ötesi de ticari reklama girer diye burada bahsetmek istemiyoruz. Burada gene işte belediyenin ve ilgili vakfın tahsis ettiği bir odada bir iş adamı hem dokutuyor trenin tarihi kumaşlarını hem de burada satışını yaptırıyor. Çeşitli şekiller var buralarda, böyle örtüler falan da var efendim. Bunlar hepsi tamamıyla sem ipek diyorlar. İpekten yapılmış. Şimdi buradan öbür odaya gidiyoruz. Orada da yine böyle hem sergimsi yer var hem de tarihi dokusunu göreceğiz. Görüldüğü gibi kubbeli bir mekandayız. Hepsi de zaten teker teker kubbeli bunlar. 7 odanın 7 kubbesi var. Şimdi başka bir hücreye girdik. Yani öğrenci odası efendim. Yani hücre deyince hapishane hücresi aklımıza gelmesin. Burada bir tezgah daha kurmuşlar. Fakat bir ustası rahatsız olduğu için şu anda faal vaziyette değil. Bu da dokuma tezgahı. Bilgi Tire'den sonra bu bölgede hem ipekçilikte hem diğer kumaşların dokunmasında bayağı ileri seviyedeymiş. Şimdi tekrar bu dokumacılık burada canlandırılmaya çalışıyor. Tire'de beledi kumaşı dokuyorlar. Burada da işte bazı yolluk kilimler ve işte ipekli bazı çeşitli yastık örtüleri, perdeler burada hali hazırda dokunuyor. Şimdi her hücrede, her öğrenci odasında böyle bir ocak bulunurdu. Bacası yukarıya çıkar. Gayet ferah da burası görüldüğü gibi. Havadar. Bir insanın hem yatıp kalkmasına hem de burada rahat rahat ders çalışmasına yarayacak şekilde düzenlenmiş. Kitaplıklarını falan da koymuşlar. İyi bir oda. Efendim, buradaki medreseyi sizlere anlatıyorum ama zamanımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada bir hali hazırda faal dokuma tezgahı var. Onu ve diğer odaları da göstermek üzere yarını bekleyeceğiz. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 127. bölüm. 3. Plevne muharebesinden sonra derlenme, toparlanma. Birliklerini kaybeden kimseye birliklerine katılıyorlar. Tabi alanda tahribat olanlar tabyalarını tamir ediyorlar. Efendim çok yorgun, istirahat edememiş 30 saat ayaküstü kalmış insanlar biraz daha güç toplasınlar diye erzak, gıda, şu bu verilerek biraz böyle insanları rehabilite ediyorlar. Nekahat dönemini yaşatıyorlar onlara. Ama bu arada Orhaniye yolundan gelen telgraf hattı kesilince, yolu da Rus süvarileri tutunca, esas erzakın geleceği, imdat kuvvetinin geleceği yerle irtibat Osman Paşa'nın müşirlik karargahı, ordu karargahı arası irtibat bitmişti. Cep telefonunu arasınlar canım falan diyebilir bazı şeyler. Ne cep telefonu kardeşim? Telgraf teli tek tel, çift tel değil. Toprak dönüşümlü hat. Fincan, direklerde fincan var mıydı? Yoktu. Keçilerin boynuzu kalın yerinden, koçların boynuzu kalın yerinden, iki boynuzsa iki tanesi, kalın yerinden direğe çivilenir üstüne, tel de onun üstüne şöyle bir dolanıverir. Yalıtım mı? Aha sana yalıtım arkadaş. Kurumuş boynuz elektriği yalıtıyor. Ya böyle de şey olur mu? Kaka kiki. Ha, iyi de hadi. Hadi arkadaş yenisini bul bakalım. Kaç sene geçmiş aradan. O fincanlı, izolatörlü durumlar için. Tabii böyle erzak gelme ihtimali bitince o an için herkese verdiğimiz günlük tayinlarda kısıtlamaya gidildi. Azaltıldı. Bütün askerlere gayet kıt kanaat geçinmeleri lüzumu anlatıldı. Topladı arkadaşlar, durum böyle böyle. Biz size her gün ettir, süttür, peksimettir, tayındır veriyorduk. Güçlenmenizi istiyoruz ama yok. Bunu idare edeceğiz. Ne zamanda kavuşuruz onu da bilmiyoruz. Artık bütün dünya ile olan alakamız Orhaniye'deki telgraf telinin, tek telinin kesilmesiyle bitmişti. Lakin askerlerin komutanları olan güvenleri, itimatları öyle çoktu ki hepsi onun himmetiyle bu kötü günlerin pek uzun sürmeyeceğine inanıyordu. Osman Paşa'nın emridiyiz ya biz, bu uzun sürmez. Osman Paşa ne yapar yapar bunu halleder. İşte komutan dediğiniz askerine bu hissi yaşatabilmeli. Bu sebeple maneviyatları askerin sağlamdı. Bir bozgun beklemiyorduk. Todleben'in, Rus generali, Kırım Harbi'nden beri meşhur olmuş adam, dirayet, şöhret ve faaliyeti imdada yetişinceye kadar Rus askeri fena sarsılmış, harap olmuş haldeydiler. Niye? Çarları dahi inanmıyorlardı efendim. Çok ölüverdiler onun için. 14 Eylül'den seferin sonuna kadar, 10 Aralık'a kadar iki taraf arasında her gün topçu atışı taati edildi. Top attık, onlar da bize top attılar. Fakat Eylül'de ve Ekim'de geceleri pek az ateş ediliyordu. Çünkü Todleben'in maksadı Osman Paşa'nın ordusunu aç ve mühimmatsız bırakmak idi. Bekleyelim dedi. kış, kıyamet, adam ölüyor, o oluyor, bu oluyor. Bekleyelim, Osman Paşa'nın askerini bu tabyalardan söküp atma imkanımız şu elimizdeki askerle mümkün değil dedi. Todleben mağlubiyeti kabul etti. Ancak dedi bana yetki verin, ben bu aslanı aç bırakarak teslim alacağım. Evet, evet. Bakınız, askerini savaştıramıyor. Sadece diyor siz her gün 2-3 tane mermi sallayın, biz buradayız. Alo, güm, biz buradayız deyin. Plevne ordusunun sıhhati de artık bozuluyordu. Evet, gıda azaldı ama hasta da çoğaldı. Niye? Vücudun direnci kalmadı. Dizanteri telaşlanacak kadar çoğalıyor. Kolera ve tifo da görülüyordu. 16 Eylül'de yeniden yağmur başladı. Arkasından ayaz da başladı. Kuzeyden esen Poyraz rüzgarı da çok şiddetliydi. Gittikçe de artıyordu hızı. Bu kirli hava bir ay sürmüş, bu yüzden büyük bir sefalet yol almıştı. 17 Eylül'de Plevne ordusunda İngiltere'nin Rusya harp ilan ettiğine dair tuhaf bir şaya dolaştı. Düşmanın 5. kol faaliyeti efendim. İngiltere Rusya güyla harp ilan etmiş. Niye? Osmanlı'yı kurtaracakmış. Kusura bakmayın, bu yemi civciv de yemez, aç tavuk da yemez. Hiç. Ama asker arasında bunu dolaştırdılar. Bu yüzden birkaç saat büyük bir heyecan içinde vakit geçirdik. 17 Eylül'de. 18 Eylül'de Rumenlerle kanlı tabiyadan baş tabiye kadar Rumenler hücum ettiler. Bir gösteri taarruzu yaptılar. Taburun bunun üzerine baş tabiye gönderildi. Fakat daha biz oraya varmadan düşman çekilmeye mecbur oldu. Çekildi gitti Rumenler de. Buradaki çarpışma ve müdafaa şiddetli olmuştu. Yaralı ve ölü olmak üzere Türklerden 100, Rumenlerden 500 kişi zayiat vardı. Bu ölüler de 3. muharebeden kalanların arasında kalmış, leş yiyen kuşlarla köpeklere yeniden bir ziyafet çıkmıştı diyor. Taburuma muharebeye iştirak etmiş taburları dinlendirmek için yerini almak emri verildi. Dinlendirecek taburların yerini siz alın dendi. İki tabi arasında kokmuş ölülerle dolu olan sahadan iğrenç bir koku dalgası geliyordu. Biz düşmanın ileri mevzilerinin 100 metre kadar yakınındaydık. Ben aptalca siperin üzerinde ayağa kalktım ve bacağından kurşunu yedim. Bu kadar da harp görmüş adam efendim. 3 Plevne muharebesini görmüş. Ama sen misin ayağa kalkan? Bir göz görür orada. Bacağından yiyor kurşun hem de. Yukarıdan falan değil. Bu kurşun kuvvetten düşmüş bir kurşun olduğu için herhalde yorgun mermi derler buna efendim. Kanlı tabiyadan atılmış olamazdı. Bu kurşun elbisemden bir parça ile birlikte etime işlemiş, biraz etimi sıyırtmış fakat çok da acı vermemişti diyor. Yanıma gelen cerrah bıçakla bütün bu parçaları kesip attı. Yaramı yıkayıp sardı. Yaram bir müddet kanadı fakat bu da çok uzun sürmedi. Kan da kanamada durdu. Bir saat sonra midemde şiddetli ağrılar başladı. Spasmosa tutulup ishal oldum. Doktor şu korkunç kelimeyi söyledi. İç ağrısı. İç ağrısı demek dizantere demek imiş. O zamanın doktorları baş ağrısı, kol ağrısı, iç ağrısı gibi ağrıları böyle bulundukları yere göre adlandırırlarmış. Evvela dedik ve 127. bölümü burada noktaladık. 128. bölümde inşallah buluşmak üzere.
0: Bir anı, bir hikaye.

0: İstanbul bu yıl
1: su kesintileri İstanbul'da yaşamı çekilmez hale getiriyor. Salgın hastalıkların artmasından endişe ediliyor. Yeni bir yolsuzluk haberi daha.
2: Salgın hastalıkların artmasından endişe ediliyor.

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim, o benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş misale. Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul.

Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, endamlı servi ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat. Pırlantadan kubbeler belki bir milyar kırat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ut gibi mi, cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul.

Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu, adada rüzgar uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, İstanbul.

0: 5 yılda tam 2 milyon
1: Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşu haline gelen İstanbul'da su akmaya başladı.
0: Deniz ulaşımında ileri adımlar. Dünyanın en büyük feribotu Marmara Denizi hizmete giren üst geçitler trafiği rahatlatmaya başladı.
2: TGRT FM Haber.
3: Başka manşet olmaz herhalde bugün değil mi?
4: E tabii şimdi Türkiye-Amerika ilişkileri de aslında burada zirveye çıktı.
3: Doğru, doğru. Onu da ayrı ayrı değerlendireceğiz.
4: Oraya da bir atıf yapan bir başlık attık.
3: Tamam. Şimdi bir de Ankara'ya uzanalım sevgili izleyiciler. Ankara'da bugün yoğun mesai içerisinde olan iki değerli arkadaşımız. Önce Fatih Atik, TGRT Haber Ankara temsilcimiz Fatih'e bir merhaba diyelim. Fatih, hoş geldin Taksim Meydanı'na.
5: Merhaba Gürkan, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
3: Sağ ol. Bir de bizim dış haberler müdürümüz, sevgili arkadaşımız Felemez Doğan. Felemez, iyi akşamlar, hoş geldin Taksim Meydanı'na.
6: İyi akşamlar, teşekkürler ediyorum.
3: Felemez'in sesini açalım biraz, yalnız az duyuyorum ben. Şimdi sevgili izleyiciler.
6: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
3: Çok sağ ol. Şimdi çok başlığımız var ama önce bugün... Neler yaşandı? Bunları böyle bir çok kısa minik bir özetleyelim. Ondan sonra konuklarımızla birlikte başlayalım izin verirseniz değerli hocam.
7: Ederim, değil mi?
3: Donald Trump 17 yıl sonra Türkiye'ye gelen ilk ABD başkanı oldu Barack Obama'dan sonra. Ondan önce galiba Bush'u hatırlıyoruz. Clinton gelmişti. Ben Bush'un ilk Ankara'ya gelişinde ben takip etmiştim o zaman. Başbakanlığa bakıyordum muhabir olarak. Onun öncesinde deprem döneminde 99'da Clinton var ama en son Barack Obama gelmişti. Obama'dan sonra 17 yıl sonra Türkiye'ye gelen ABD başkanı ki Türk-Amerikan ilişkine birazdan değerli hocalarıma soracağım. Türk-Amerikan ilişkinin yok olduğu dönemden sonra bu oluyor. Yani Biden dönemi neredeyse bir kayıp.
7: Biden bize abi.
3: Biden...
7: konuşuyor ben de anlamıyorum. Amerikalılar da anlamıyorum. Uçaklarımız da yok hala meydanda. Her gün söz veriyor.
3: O, o dönemden kalma değil mi şimdi?
7: Aynen bayıyor zaten kendi de biliyor. Uyuyan adam diyor Trump ona. Ben demiyorum yani.
3: Peki. Evet. Dolayısıyla 17 yıl sonra sevgili izleyiciler Türkiye'ye geldi bir ABD başkanı. Şimdi ilk kez Ankara'ya geldi. 8 yıllık görev süresi. Aslında 8 yılda olmadı da 6 yıl 7 yıl oluyor. 8 yıl demiş arkadaşlarım ama 6-7 yıl olacak. 100 araçlık bir konvoy karşılıyor Trump'ı. Canavar adı verilen bir araçla külliyeye geldi. Şu anda da görüyorsunuz bu canavarı işte. Daha çok tabii konforu var ama bir de güvenlik bariyeri çok güçlü. Çok büyük bir zırhlı araç. Yani
7: kapının kalınlığına bak tank savar bölüğü gibi.
3: Evet. Halılar turkuaz renk. Bu detayları verelim. Yücel Bey'i çok memnun edecek bir gelişme vardı. Bugün hem Yeniçeriler hem Mehteran bölüğü vardı. Israrla söylüyordu yayında. Onu da vurgu yapalım. Değil mi? Ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez karşılamış oldu. Hem uçağın girişinde, daha doğrusu uçaktan indiği sıra orada karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump'ı. Bakın işte iniyor. Tam o sırada karşı. Bir de külliyeye gelişi sırasında askeri tören sırasında karşıladı. Onu da vurgulayalım. Efendim başka bu arada milli marşlar çalındı. O milli marşlara birlikte eşlik ettiler. Trump merhaba asker kendi Amerikan aksanıyla merhaba asker dedi. Onu da vurgulayalım. F-16'lar bu arada Türk yıldızları tam iki lider turkuaz halının üzerinden külliyeye doğru giriş yaparken üstlerinden gösteri uçuşu yaptılar. Tören geçişi yaptılar ve iki lider basına kısa bir toplantı yaptılar. Basına açık bir toplantı yaptılar. Ancak orada o kadar yoğun bir soru bombardımanı oldu ki onların içerisinden tabii
7: Cumhurbaşkanı topla diyorum mesajı.
3: Evet evet aynen. Yani oradaki mesajlar inanılmazdı. Onları da tek tek irdeleyeceğiz. Çok hızlıca kısa bir tur atalım ama izin verirseniz bir Ankara'dan başlayalım hocam.
7: Ankara hocam.
3: Değil mi?
7: Başkent.
3: Başkent tamam. Şimdi Fatih bugünün özeti böyle ama senden bir özet istiyorum. Arkasından Felemez'e geçeceğim. Sonra stüdyoda analizlerimize başlayacağız tek tek sevgili izleyiciler. Şimdi Fatih bugün geldi. Organizasyonda görebildiğimiz kadarıyla biz ekrandan izlediğimiz kadarıyla herhalde bir sorun yaşanmadı. Liderler, 32 ülkenin lideri geldi. Ve şu anda ne yapıyorlar? Yemek mi yiyorlar şu anda? Yemek bitti mi?
7: Kuru fasulye pilav var.
5: Şu anda resepsiyona başlamışlardı. Yemeğe geçilmiştir diye tahmin ediyorum.
3: Evet, sesi açalım arkadaşlar.
5: 32 değil yalnız. 32 evet. 32 ittifak üyesi var. Onların devlet ve hükümet başkanları geldi. Ayrıca ittifak üyesi olmayan ama bu toplantıya ve NATO'ya irtibatı olan ülkelerin devlet başkanları da geldi. Yani toplam 45 ülkenin devlet hükümet başkanları var. Pek çok ülkenin de yine dışişleri bakanları ya da ilgili bakanları burada. Oldukça kalabalık bir heyet var Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Ayrı ayrı toplantılar düzenlendi. Savunma bakanları ayrı toplandı. Dışişleri bakanları ayrı toplandı. Yani İstanbul girişimi diye bir toplantı var mesela. Orada Körfez ülkeleri var. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt. Onların devlet başkanları geldi. Onun dışında Zelenski geldi. Yine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara burada. Doğru. Japonlar burada. Avustralyalılar burada.
3: NATO üyesi olmayan yani ama...
5: NATO üyesi olmasalar evet. da...
3: Ama tabii bölgede önemli aktörler olan, bu toplantılarla işi olan devlet başkanları da buradaydı. Evet.
5: Tabii şimdi herkesin gözü Ankara'da. Yani ama bugünün manşetleri, yani Trump'ın söylediği sözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onu karşılama biçimi ve yapılan açıklamalar, F-35 konusu, Katsa yaptırımlarının kaldırılacağının açıklanması, ondan sonra Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na dönük övgü dolu sözleri, oradaki Yeniçeriler, 21 pare top atışı, Trump herhalde böyle karşılama görmemiştir yani başkan olduğundan beri. Gittiği pek çok ülkede böyle bir karşılama yapılmıyor. A tipi protokol deniyor, A tipinin A'sı yani. Daha da A++ bir karşılama yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı havalimanında karşıladı. Döndü, resmi tören, resmi karşılama töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tekrar yapıldı. Yani bu görüntüler dünya tarafından en çok izlenen görüntülerdi bugün. Tabii onun ötesinde ikilinin birbirlerine olan jestleri. Yani Trump'a ben bugüne kadar dokunan devlet başkanı görmedim. Yani sürekli böyle bir mesafe var. Evet, tokalaşıyorlar.
3: Fatih orada şöyle bir şey söyleyelim. Aslında Trump herkese dokunuyor. Da Trump'a dokunan pek yok galiba, değil mi? Yani Trump'ın el kol jestleri bilindik bir şey. Herkese elini kolunu atıyor, omzunu atıyor, koluna giriyor istediklerini ama istemediklerine de çok fena davranıyor. Bir de onun mesela Putin'i bile tokalaşırken elini çekme, tutup çekme diye böyle klasikleşmiş bir hareketi var. Ama onun koluna giren, bak görüyoruz işte, şu anda görüyorsunuz bakın. Tayyip Bey sürekli Sayın Cumhurbaşkanı koluna giriyor, çıkıyor. Yani bu bir samimiyet olarak tabii ki algılanıyor ama aslında diplomatik olarak da önemli mesajlar barındırıyor. Öyle değil mi?
5: Ya bu diplomasinin ötesinde mesaj bunlar. Yani diplomatik mesajlar değil. Bunlar iki ülke liderlerinin aralarındaki dostluğu, samimiyeti ve güven ilişkisini ortaya koydukları, dünyanın gözüne soktukları tabiri caizse, Trump'ın Erdoğan-Trump ilişkisinin ne demek olduğunu anlattıkları ilişkiler. Fotoğraflar.
3: Sesi açalım arkadaşlar.
5: Kahkahalar var, espriler var, birbirlerine temaslar var. Yani bunların diplomasinin ötesinde anlamı var. Zaten şunu da söyleyeyim, gündüz yayınlarında da konuşmuştuk. Pek çok Avrupalı, NATO üyesi ülkenin devlet ya da hükümet başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la olan bu yakın dostane ilişkisinden kaynaklanarak pek çok ricada bulundular. Yani Trump gittiği yerde pek öngörülemeyen bir lider ve şov yapıyor. Çok değişik şovlar, hareketlerde bulunabiliyor. Kimisini bozuyor, kimisini tersliyor, kimisine çok farklı espriler yapıyor vesaire. Ve bu zirvenin, NATO zirvesinin krizlerle anılmaması için, yeni bir kriz yaşanmaması için pek çok lider Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricada bulunmuşlar. Yani aman dikkat edelim, Trump'ın bu zirveyi bir krize dönüştürmesini engelleyelim diye
3: ricada bulunmuşlar. Fatih, sen bunu bugün yayında da söyledin.
5: Dolayısıyla gündüz, bu önemli yani.
3: Gündüz yayında da söyledin bunu. O gerçekten bu yani bir kulis bilgisine dayanıyor galiba. Ne demiş devlet başkanları, yani ne yapmışlar? Tayyip Bey'den mi ricada bulunuyorlar? Ne oluyor? Tam anlamadım ben onu.
5: Ya bugün mesela Tabii tabii aynen böyle. Yani arayıp Sayın Cumhurbaşkanı'ndan demişler ki ya Trump yani meğerler söylüyorum ben bunu. Ama yani bu talepler gelmiş birkaç devlet başkanından, başbakandan. Yani mesela Meloni yerinin değiştirilmesini istemiş. Yan yana oturulmasın diye bir talebi olmuş. Bu İtalyan medyasında da çıktı zaten. Ama yani asıl NATO ittifakının üyelerinin beklentisi şu. Bu zirve çok önemli. NATO 3.0 dönemine geçiyor. Bir dönüşüm yaşayacağız. Evet. Fakat Trump'ın talepleri de ortada. Ama buradan bir kriz daha çıkmasın. Yani Trump'tan bir fırça daha yemeyelim. Yani bu işi yani böyle.
3: Peki. Dur Fatih, güzel yerdesin. İyi yerdesin.
5: Mesajlarını verelim.
3: Dur, iyi yerdesin. Adım adım gideceğiz. Şimdi bir yeni fotoğraf geldi külliyeden. Bir aile fotoğrafı, evet. Tabii. Bu NATO'nun aile fotoğrafı diyoruz değil mi? Evet. Şimdi evet. Dur bir dakika ha Bülent. Şimdi evet. Fransa Cumhurbaşkanı bir dakika Bülent götürme. Geri getir.
7: En önde Türkiye'de beraber.
3: İşte tek durdur işte onu bir durdurmanı istiyorum ben. Farklı açı değil de tanıyalım kim kimdir. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Sayın Trump var. Bu arada Trump'ın eşi gelmedi. Onu söyleyelim. Pek değil gitmiyor. Mi?
7: Macron
3: evet,
7: geldi.
3: Pek gitmiyor değil pek mi? Gitmiyor. Gitmiyor. Peki. Ondan sonra yanında kimler var? Arkadaşlar Macron büyütmeniz var, lazım arkadaşlar. Biraz. Macron orada mı?
7: Orada.
3: Ha Macron evet.
7: Eşiyle beraber.
3: Eşiyle beraber. İki
5: Macron geldi Macron evet, var. Hemen solda.
3: Evet Alman Başbakanını görüyorum.
7: Almanya, ha,
3: Macron
7: Fransa,
3: solda.
7: Türkiye.
3: Evet. Meloni yani. Onun solunda. Evet. Rutte var. Tabii NATO Genel Sekreteri Rutte'yi görüyoruz. İlk sırada bu isimler
7: Meloni
3: var.
7: Meloni orada solda
3: evet,
7: başta.
3: Evet bu fotoğrafı kastediyordum. Tamam. Tabii işte böyle bir aile fotoğrafını az önce paylaştılar. Ajanslar geçti bu fotoğrafı sevgili izleyiciler. Evet Fatih şimdi devam edebiliriz. Sıcak gelişmeyi de verelim dedim. Buyur.
5: Yani herkes bu fotoğrafları konuştu. Trump da bu görüntülerde kendini geri çekmedi. Sayın Cumhurbaşkanı ile olan ilişkisini de o basın açıklaması sırasında söyledi. Kimyamız tutuyor dedi. Tayyip Erdoğan'la kimyam uyuşuyor dedi. Ama dedi birçok insanla birçok devlet başkanıyla frekansımız kimyamız tutmuyor dedi. Onları da idare ediyoruz dedi. Böyle ifadeler kullandı basın açıklamasında. Yani bunlar çok dikkat çekici şeylerdi, vurgulardı. Zaten karşılamayı da çok beğenmiş. Yani Amerikalılardan edindiğimiz izlenim ve kendisi de söyledi orada. Atlar vardı dedi işte yollar çok iyiydi dedi. Çok güzel hazırlanmış bir törendi dedi vesaire. Mehteran takımından ve Yeniçerilerden de beğeniyle söz ediyor. Onlara da şöyle okey işareti yapıyordu içeri girerken. Yani Trump bence bugün çok beğendi bugünkü karşılama törenini. Devlet yani başka ülkelere gittiğinde nasıl törenlerle karşılandığını belki hatırlarsınız. İşte şimdi ülke ismi vermeyeyim. Bazılarında da hiçbir tören de olmadı yani. Ama burada Trump'a tam istediği gibi bir karşılama töreni. En üst düzeyde bir protokol uygulandı. Bakanları en önemli adamlarıyla beraber geldi. Türkiye'ye verdiği önemi gösterdi. Bir de şöyle bir ayrıntı söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Bugün görüştü. Yarın bu aile fotoğrafında gördüğünüz isimlerin hiçbiriyle özel görüşme yapmayacak. NATO üyelerinin hiçbiriyle, hiçbir yani bize en azından şu ana kadar açıklanan programında özel görüşmesi yok. Birebir görüşme yapmıyor. Sadece Zelenski
3: ve Ahmet Şahray'la.
5: Zelenski ile ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şahray ile görüşüyor. Üç isimle görüşecek. Erdoğan, Zelenski, Şahra. Yani bu da çok önemli bir gösterge. Abi. NATO'ya verilmiş açık bir mesaj.
3: Bunları tek tek konuşacağız. Sevgili Fatih'ciğim. Bunları tek tek konuşacağız evet. Çünkü o çok önemli. Yani Trump'ın Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten ev sahibi onun misafiri ama görüşmek istediği iki kişi, daha doğrusu görüşmeyi kabul ettiği iki kişi, birisi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, diğeri de Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşara. Bu aslında başlı başına bir mesaj. Yani konunun nasıl ilerleyeceği
5: bir cümle ekleme
3: konusunda bize fikir veriyor. Tabii ki. Sonra felemeze geçelim.
5: Son cümle şunu söyleyeyim. Bu görüntülerden en çok rahatsız olan NATO üyeleri bundan rahatsız olmamıştır. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin ağırlığını biliyorlar. Zaten pek çok ricada da bulundular. Hatta İran krizi sırasında da İran'la çatışma devam ederken NATO üyeleri yine bilgi alamıyorlardı. Amerikalıların telefonları kapalıydı. Ne olup bittiğini yine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan öğreniyorlardı. Ayrı bir mesai ayırmıştı yani Dışişleri Bakanı. NATO üyelerinin Dışişleri Bakanları arayıp Hakan Fidan'dan ya ne oluyor diye soruyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bilgi almaya çalışıyorlardı. Bunun ötesinde Ama en çok rahatsız olan bugünkü açıklamalardan katil Netanyahu ve İsrail devleti oldu. Yani daha yeni tekrar açıklama yaptı. Bu Esad F-35 ve Katsa yaptırımlarıyla alakalı olarak az önce yine açıklama yapmış. Resmen neredeyse Türkiye'ye F-35'leri vermeyin diye yalvaracaklar yani. Öyle bir havaya geldiler. Bunu da hatırlatmak istedim.
3: Peki şimdi Felemez Doğan'a geçelim. Felemez, senin notlarında bize aktaracağın ne var bugüne dair? Çok böyle vurucu notlar, neler aldın? Bir onu soralım. Bir de biraz diplomatik magazine de ufaktan gireceğiz. Yunanistan Başbakanı'nı Mehteran takımının çaldığı bir marşla karşıladık.
4: Neslin deden Ceddin baban.
3: Neslin deden Ceddin baban. Şimdi onu vereceğiz ekrana. Verelim, önce onu verelim, hadi onun üstüne konuşalım. Sevgili izleyiciler, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis. Bakın geliyor. Ver sesi de aç. Aç sesi.

0: Evet sevgili izleyiciler. Tabi yani ama biliyor olabilir.
1: Kesin biliyordur.
0: Biliyor, bilmemesi mümkün değil. Bilmemesi mümkün değil ama.
2: Bir de evet. Bu daha önce yapılmadı Gürkan.
1: Özel.
2: Askeri bando takımı oluyor. Cumhurbaşkanı muhafızaları falan ama mehter takımı ve yeniçeriler hiç olmazdı yani.
0: Evet. Son derece ilginç sevgili izleyiciler. Değişik marşlar çalındı. İzledik hepsini. Değişik marşlar çalındı. Fakat Yunanistan Başbakanı Mitsotakis geldiğinde bu marş çalındı. Tabii bu marş da ilginçti. Seçimi anlamında da ilginçti. Buradan başlayalım. Bir iki görüntü daha var. Onları da ben sana soracağım. Evet Feleme, sendeyiz. Önce burayı bir yorumla.
3: Evet. Yani şimdi her yönüyle aslında çok ilginç mesajlar içeren bir karşılama töreni vardı bugün Türkiye'de. Oradaki daha önceki karşılamalarda görmediğimiz, mesela sizin de dediğiniz gibi Mehteran Marşı çok çok önemli bir figür. Yani Türkler açısından, Türkiye'nin tarihi açısından, kökleri açısından çok önemli bir figür. Mesajı sadece Yunanistan'a değil, aslında bütün o Avrupa ülkelerine giden bir mesaj var orada. Hemen yanlarında Yeniçeriler, yani adeta düşmana kan kusturmuş, kök söktürmüş, gittikleri yerde zafer kazanmadan geri dönmemiş bir nesilden bahsediyoruz. Bir ordudan bahsediyoruz. Ve devşirme ordudan bahsediyoruz. Yani başka yerlerde yetim çocukların alınıp büyütülüp Osmanlı ordusunda katıldığı bir ordudan bahsediyoruz. Yine orada bizim bütün kurulan cumhuriyetlerimizin, Türk cumhuriyetlerinin bayraklarının yer alması. Mesela bunlar yani her yönüyle baktığınızda gerçekten çok ilginç mesajların verildiği, tarihi kökenlere dikkat çekildiği, Türkiye'nin aslında kökünün nereye kadar gittiği, ne kadar derin bir tarihe, stratejiye, siyasete, politikaya sahip olduğu her yönüyle orada bütün dünyaya ilan edilmiş oldu. Şimdi bütün dünyaya diyorum, niye? Trump olmasa belki bütün dünya izlemeyecekti. Bu bir gerçek. Yani sadece NATO zirvesi olmuş olsaydı işte diyeceğiz. Ama bu işin içerisinde Trump'ın olması, Trump'ın söyleyeceği her şey bütün dünyayı bağlar. Bunu kabul edelim artık. İran'ı da bağlıyor, Rusya'yı da bağlıyor, Çin'i de bağlıyor. Ukrayna'yı bağlıyor, Körfez'i bağlıyor. Söylediği her şey bugün dünya için, yani adam bir tweet atıyor, bütün dünya ayağa kalkıyor. Bir tweet atıyor, herkes oturuyor. O kadar sözüne bakılan, o kadar aman ne yapacak, ne söyleyecek diye dikkat edilen bir lider. Şimdi böyle bir lideri yakalamışsınız. Türkiye hakikaten muazzam bir iş çıkardı. Muazzam. Yani böyle bir lider yakalamış ve bu lider üzerinden dünyaya ne mesaj verecekse hepsini verdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında Türkiye'nin dostluğunu gösterdi. Türkiye'nin şiddetini de gösterdi. Türkiye'nin düşmanlarının nelere dikkat etmesi gerektiğini de gösterdi. Türkiye'nin artık yönünün nereye olduğunu, yerinin neresi olduğunu, aslında kiminle ahbap olduğunu, kiminle artık denktaş olduğunu da gösterdi. Yani Cumhurbaşkanı mesela hiçbir Avrupa liderine Trump'la ki samimiyete kadar samimi yaklaşmadı. Yani Trump'la şunu demek istedi aslında. Benim dengim Trump. Benim şakalaşabileceğim, elini tutabileceğim böyle samimi bir şekilde. Omuzuma dokunabilecek ve benim de omuzlarına dokunabileceğim. Beraber yürürken böyle gülümseyebileceğimiz, konuşabileceğimiz. Benim dengim o dedi aslında dünyaya. Ama dikkat ederseniz diğer bütün liderlere normal bir protokol uygulandı. Yani gelen bütün liderler normal resmi protokol neyse ona göre kabul edildiler. Akşam dikkat edin, yine yemeğe giderken de böyle bir şey var. Mesela Trump'ın orada Emine Hanım'ı görünce böyle bir sevinmesi var. Çünkü daha önce biliyorsunuz Beyaz Saray'da ağırladı Emine Hanım'ı. Beyaz Saray'ın mutfağına kadar girdiler. Hem Cumhurbaşkanı hem eşi. Bunlar çok önemli şeylerdir. Yani kolay kolay hiçbir devlet başkanı evinde ağırladığı insanları alıp mutfağına götürmez. Mutfağına götürdü. Mutfağında çalışanlarla fotoğraf çektirdi.
0: Doğru. Hatırlayın o günleri. Orayı hatırlatmışken Felemez, dur bir dakika. Felemez bir saniye. Evet. Ne zaman gitmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Amerika gezisi? Eylül. Hangi aydı?
4: Geçtiğimiz sene Eylül ayı.
0: Eylül mü Ekim mi? Eylül'dü galiba değil mi?
4: Çünkü
0: Eylül,
4: BM
0: Eylül'dü değil mi? Birleşmiş Milletler. Doğru.
2: Birleşmiş Milletler'deydi.
0: Evet. Şimdi o geziye giderken, şimdi doğruya doğru, o zaman bu stüdyolarda bu yorumu da yaptık. Herkeste böyle belli belirsiz gerilim vardı. Yani Türk dışişlerinde de vardı aslında.
3: Evet.
0: Çünkü Trump'ın sağı solu belli değildi. Orada ne liderler zor duruma düştü. Ve Zelenski, Zelenski NATO zaten bir perişan oldu dahil. Yani. Zelenski
4: NATO
0: efendim?
4: NATO Genel Sekreteri dahil.
0: Çok efendim?
4: Zelenski NATO Genel Sekreteri dahil.
0: Evet, NATO Genel Sekreteri dahil. Kimler? İngiltere Başbakanı.
4: Almanya. Bütün Avrupa devletlerini oturttu.
0: Oturttu ve gerçekten diplomasi patron kurallarına uymayacak bir şekilde neredeyse azarladı. Kimisine suratını döndü, suratını astı falan filan. Fakat.
5: Daha komik olanı ben hatırlatayım. Hangisi? Türkiye'de bazıları Türkiye niye orada yok dediler.
0: Ha evet, doğru doğru. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da o gezide, hani Türk dışişlerinin hissiyatı olarak söylüyorum, bir gergin atmosfer olarak gidildi. Fakat orada bambaşka bir tabloyla karşılaşıldı. Trump'ın bırakın diğer liderlere davranmasını, hakikaten tırnak içine söylüyorum, abartılı bir izzet, abartılı bir saygı, işte sandalyesini çekiyor, evet, kapıya kadar uğurluyor falan. Şimdi o görüntüleri biz gördük. Bugünün ipuçları o günden vardı diyebilir miyiz? Yani bugünkü yaşanan tablonun aslında ilk tohumları o gün atılmıştı. Trump aslında hem NATO'da hem Türk-ABD ilişkilerinde o gün aslında işaretleri vermişti diyebilir miyiz?
3: Yani Gürkan, aslında şu net, Türkiye orada dostluk gördü. Burada dostluğun zirvesini gösterdi. Yani Türkiye'nin dostu olursan kardeşim, sen bana o ilgiyi gösterirsen, o alakayı gösterirsen, bana doğru davranırsan, olması gerektiği gibi davranırsan, benim dengin gibi davranırsan, ben sana geldiği zaman seni başımın üstüne koyarım demek istedi ve bunu gösterdi. Hakikaten Türkiye Cumhurbaşkanımız, diyorum ya, oraya gittiğinde o ağırlanma, o vesaire muhteşemdi. Hepimiz rahat bir nefes aldık. Yani şunu gördük, Trump Cumhurbaşkanının vefasını unutmamış önceki döneminde. O vefayı unutmamış ve o vefayı devam ettirmiş. Şimdi bugün buraya geldi. Bütün dünya izliyordu. Bütün dünya Türkiye ne yapacak? Türkiye nasıl karşılayacak? Bir yandan NATO zirvesi, bir yandan Trump gidiyor. Bir yandan İran Hürmüz Boğazı sıkıntısı, Ukrayna Savaşı, Körfez'deki durum ne olacak? Herkes bir tedirgin ama Türkiye öyle muazzam bir karşılama, öyle muazzam, mükemmel. Hem diplomatik tahammüllere uygun, hem de bunun yanında dostluk, sıcaklık, samimiyet, bütün bunları içeren bir bir karşılamayla karşılıyor.
0: Peki. Ardından
3: mesela evet.
0: Yo bitir sözünü bitir.
3: Şunu söyleyecektim. Mesela şu anda toplantı izliyoruz. Bu Türkiye tarihinde ilktir. Bu sadece Beyaz Saray'da Oval Ofis'te yapılan bir toplantı şeklidir. Ve ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu Trump için yaptı külliyede.
0: Ha, böyle doğru. Toplantıyı. Gazeteciler böyle kenarda toplanmışlar. Evet. İki lider önde. Ondan aynen, sorular soruyorlar değil mi? Doğru.
3: Evet.
0: Doğru. Yok değil mi Yücel Bey?
3: Aynen. Türkiye'de
5: böyle olmaz. Normalde biliyorsunuz baş başa görüşme olur. Sonra çıkılır, ortak açıklama yapılır. Ortak açıklama sonrası eğer konuk da isterse sorular alınır. Bizim normal prosedürümüz bu. Ama burada tabii ki prosedürün dışına çıkıldı.
0: Peki. Felemez, son senden gelmeden şu şeyi bitirelim bir. Hani protokol, ağırlama, tabii, ondan tabii sonra törenler, bütün bu faslı bir bitirelim. Şimdi içeriye gireceğiz yavaş yavaş. Meloni'yi kapıda karşılarken Cumhurbaşkanı Erdoğan yok. Neden? Yani geç mi kaldı Meloni? Ne oldu? Bir onu soracağım. Bir de şeyin arabası çok dikkatimi çekti. Macron'un arabası bir başka arabayla geldi. Bunlar hep Mercedes arabalarla geliyorlar. Herkes bir Macron, değişik bir Fransız arabası mıdır? Nedir o, ben anlamadım. Ha şu. Bu ne bu?
5: Bu Suriye'den geldi.
0: Ha, Suriye'den geldi. Ha, doğru. Tamam, doğru. Doğru. Suriye'den geldiği için Yücel Koç düzeltti. Tamam, Suriye'den geldiği için.
5: Suriye'den tabi arabayla gelmedi, öyle anlaşılmasın.
0: Değil ama.
5: Onun mesajını vermek
3: istedim. Ama tahsis edildi kendisine.
2: Arabayla gelmemiştir.
3: Hayır o arabayla gelmedi Suriye'den. Şimdi şöyle bir durum var.
0: Tabii ki Suriye'den arabayla gelmez.
3: Burada bir düzeltme yapalım.
0: Mesaj vermek için
3: Macron'a
0: diyor.
3: Macron'a araç tahsis edildi. Hayır öyle değil. Macron'un eşi önce geldiği için ona tahsis edilen aracı kullanmış oldu. Macron da havaalanından bu araçla geldi.
0: Ha öyle mi? Tamam. Bu araç eşine tahsis edilen araç yani. Tamam. Şimdi çözdük. Peki Meloni, Meloni meselesi ne?
3: İkisine tahsis edilen aracı Meloni kullandı.
0: Tamam, anladık. Ha hayır, Meloni değil, şeyin eşi. Macron'un eşi.
3: Macron'un eşi, evet.
0: Peki Meloni'ye gelelim. İtalyan Başbakanı. Onu niye kapıda Cumhurbaşkanı karşılamadı? Yani geç mi kaldı o? Ne oldu? Bilgin var mı?
3: O biraz gecikti, evet. Biraz gecikti.
0: Gecikti değil mi?
3: Biraz gecikme oldu. Ondan dolayı. Evet.
0: Misafirler
3: evet,
0: içeri girmişti ve onun için o karşılama girmişti, kapıda evet, olmadı.
3: Cumhurbaşkanı da içeri girmesi gerekiyordu. İçeri girip resepsiyonu artık başlaması gerekiyordu. Çünkü liderleri bekletemezsiniz. Yani Trump var, diğer liderler var. Bekletemezsiniz. Yani doğru. Onlara karşı nezaketsizlik olurdu.
0: Tamam. Peki şimdi içeriye doğru başlayalım. Yeliz Hocam izin verirseniz değerli tabii, hocamla tabii, başlayayım. Tabii. Hocam 3-0'ı bize erken bir anlatır mısınız? NATO 3-0 derken neyi kastediyor?
4: NATO 12-0 da olabilir ama NATO neden kuruluyor önce onu anlatmak lazım.
0: Hocam o kadar geriye gitmeyin ama.
4: Şöyle ama biz NATO'yu biliyorsunuz ama fukara millet de öğrensin. İkinci Dünya Harbi bitmiş. Sovyet Kızıl Ordusu 12 milyon askerle bütün Doğu Avrupa'yı işgal etmiş vaziyette. Ve Stalin diyor ki söyleyeyim bakayım diyor ne kadar askeri var diyor Vatikan'ın. Benim 12 milyon askerim var. Bu orduyu kim durdurabilir? Berlin'e almış. İşte orada Amerika Birleşik Devletleri nükleer silah şemsiyesiyle 1949'da NATO'yu kurdu. NATO'daki Lord Eastwin söylediği şey şu. Bir, Rusları dışarıda tutacağız. Amerikalılar içeride tutacağız. Ondan sonra Almanlar aşağıda özgür, bütünleşik, demokratik bir Avrupa kurulacak. Ve bunun esası da 5. madde dediğimiz. Casus Foederis Latincesi. Taraflardan bir tanesine saldırı olursa biz de onu koruyacağız. Ve Türkiye'de
0: en temel maddesi
4: 52'de Kore'de savaşından sonra biz bireyimizin hakkına girdik.
0: 52'de.
4: Ve Sovyetler Birliği çöktükten sonra genişlemeyle beraber bugün 32 ülkede. Peki buradaki iki tane az önce arkadaşlarımızın söylediği gibi çok önemli zirve oldu. Bunlardan bir tanesi çok önemli bu söylediklerim de Londra zirvesinde şunu söylüyorlar. Bugün ittifakımız dönüşüme giriyor ve bu kıtada kalıcı barış yarmaya kararlıyız.
0: Yıl kaç hocam?
4: 1990 Londra zirvesi.
0: 90.
4: Sovyetler çökmüş ve soğuk savaş bu benim yazdığım C4 tarihli makale. Soğuk savaş tarihe karıştı. İttifak çatışmadan işbirliğine gidiyor. Avrupa geçmişinden savaş ve barışı böyle bir fırsata sahip olmamıştı. Ancak bugün geldiğimiz NATO 3-0 şu. Diyor ki NATO'lar Amerika NATO geçiş planlama grubunu kurduk. Ya siz parayı koyacaksınız ya biz çekip gideceğiz ve askerlerini çekmeye başladı. Uçaklarını çekmeye başladı, gemilerini çekmeye başladı. İki sebep var. Bir, yukarıda devam eden Ukrayna Savaşı var ve çok önemli bir mesaj verdi. Rusya, Amerika, Türkiye savaşın bitmesini istiyor dedi. Şimdi o zaman çıkacak mesajda da bunu göreceğiz. İkinci husus şu, Türkiye Sayın Putin, Trump'ın yaptığı söylemle de bize Orta Doğu barışında da Sayın Cumhurbaşkanı yardım eden çok güçlü bir lider. O halde geldiğimiz noktada biz NATO'ya girdiğimizde 4000 tankı aldığımızda tanklar ve uçaklar 2 dolardan verildi. Bugün verilen mesajda bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kıymetli arkadaşlarımın anlattığı gibi siyasi tarihinde 32 devlet başkanının yanı sıra 45 devlet başkanı Ankara'da ağırlıyor. Nerede? Külliye'de. İki, nerede? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni harp karargahına askeri komiteyi yaptı. Üç, Türkiye'nin yaptığı silahlar bu diyor. Siz yeni bir silahlanma yapacaksanız Türkiye bunun içerisinde olması lazım. Peki neyi istiyor Türkiye bunların içerisinde? Bize diyor ambargoyu kaldırın. Ve bunun mesajını verdi Trump. Ben diyor ambargolar artık kaldırıyoruz. Biz dostlarımızın ambargo olmasını istemiyoruz.
0: Yaptırım. Daha
4: yani katsa yaptırımları dediğimiz şey de şu. Katsa İngilizcesi kısaltılmış. Rusya'nın Kırım'ı işgali için cezalandırma yasası. Biz Kırım Savaşı'nı, Ukrayna Savaşı'nı durduran bir devletiz. Biz Gazze'deki savaşı, biz İran Savaşı'nı. Bunu Sayın Trump da bugün ifade etti. Yani Türkiye'nin bu arabulucu rolü var ya. Fevkalade önemli. Ambargoların ve şunu da istiyoruz. Diyoruz ki 9 maddelik bir talebimiz var NATO'dan. Terörle mücadelede koşulsuz destek istiyoruz. Aynı zamanda NATO'nun varlığı ve eşitlik güvenlik yani 5. maddede biz varız. Biz nasıl 11 Eylül'de Amerika'nın yanında yer aldıysak Amerika'da müttefik olarak NATO'nun gecikmesinde Suriye duruşu dahil beraber olalım. Şimdi bütün buradan baktığımız zaman Türkiye milli savunma sanayi ordusuyla NATO'nun içerisinde eğer Amerika çekilirse Baltık tatbikatında Karadeniz Hava Kuvvetleri ve Amfibi Kuvvetleri ile NATO 7. Kol Ordusu ile nasıl bir anda 20 bin askeri yetiştirebilecek bir güce sahip olduğunu, nasıl kuvvet deploy edebileceğini gösterebilen ve son kalkan tayyarlara bak. Hürkuş'u kaldırdık öyle mi? Hürjet'i kaldırdık, Anka'yı kaldırdık ve Akıncı'yı diğer sayar eder. Bu şu demek. Yarının 5. sınıf uçağını yapabilen ve bir mak süratle düşman hava sahasına girip radara yakalanmayan ve Kaan'la uçabilen, dünyanın en önemli uçağını yapabilen bir hava kuvvetlerine sahip devletiz. Ve şunu da söylüyor, biz motoru vereceğiz diyor. Trump bunları söyledi. Eğer biz Amerikalı olarak motor verdiysek bunun çalışmasını garanti etmek zorundayız diyor. Demek ki Türkiye bütün bu yaptıklarından diplomasi olarak, askeri olarak, istihbarat olarak bütün güvenliğini almış. Sayın arkadaşlarımızın dediği gibi 7 milyar insan şu anda Ankara'yı izliyor. Bu 77. senesinde NATO'nun belki de dağılma, belki de kaos noktasında Türkiye belki de NATO'yu toparlayan bir devlet olacak. Ne dedi Sayın Trump? Erdoğan olmasaydı gelmeyecektim dedi. Şimdi Trump'ın gelmediği bir NATO toplantısı NATO bitti demekti. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımız onu ikna etti. Bu şu demek, NATO yoluna 3-0'la devam edecek. 3-0 ne demek? Nasıl şimdi transition dediğimiz bir ittifakın içerisinde bir düşman var. Düşman neydi? Kızıl Ordu'ydu, komünizmdi. Bugün komünizm var mı? Yok. Peki başka düşman kim var? Rus ve Çin var. Bu her ne kadar belirtilmese de. Bunu durduracak olan en önemli ordunun kim olduğunu gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri. Neden? Türkiye bir defa Montreux Sözleşmesi'ne göre boğazları kontrol ediyor. Türkiye ta 88 savaşından bu tarafa, yani Rusların Gürcistan ve Kırım 2014 işgalinden beri boğazları kapatmak suretiyle NATO-Rusya savaşını önlemiştir arkadaşlar. Bu çok önemli. O bakımdan Cumhurbaşkanı'na saygı duyuyor. O bakımdan dünya lideridir diyor. Ve bunu Netanyahu'ya da söylüyor. Bulaşma Türkiye'ye diyor. Ha şimdi diyor ki Netanyahu sen F-35, ha F-35'i alırız alamayız. F-35 sonrasında bu uçakta çalışmış bir proje olarak, subayı olarak şunu söyleyeyim. Bu tayyare bizim milletimizin helal parasıyla alınmış uçaklardır. Ve bu uçakların verilmesi bizim hakkımız. Bir. İkincisi, bu uçaklar uçtuğu takdirde NATO kuvvetlenir. Kaan'a verilen motorlarla 20 uçak yarın 2030'da havaya kalktığında NATO Hava Kuvvetleri'nin güney kanadı kuvvetlenir. Şu anda bakın Rusya diyor ki bana daha ileri giderseniz Baltı'yı işgal ederim diyor. Daha ileri giderseniz atom bombası atarım diyor. Şu anda Rusya Ukrayna Savaşı'nda günde 200 füze atılıyor hocam. Ve Rusya'nın bütün enerji ve gaz tesislerini vuruyor Zelenski. Bu savaş no winner war dediğimiz, kazananı olmayan bir savaş. Ve Türkiye diyor ben barışı istiyorum. Şimdi Türkiye ile Amerika'nın Alaska çıkarları
0: bir dakika,
4: birikiyor.
0: Ama bir saniye şöyle bir araya buyurun gireyim efendim, müsaade ederseniz.
4: Buyurun.
0: Şimdi 3-0 diyoruz ya.
4: Evet.
0: Şimdi efendim, siz dediniz ki bir, NATO kurulduğu günden geldi 1990 işte
4: genişleme süreci.
0: Sovyetler Birliği'nin çökmesi, Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla beraber Soğuk Savaş konsepti 1-0. Ondan sonra 11 Eylül'e kadar değil mi? 11 Eylül
4: genişleme süreci. Yani
0: genişleme süreci, evet. Ve 11 Eylül'de bir terör tarifi var.
4: Afganistan'ın
0: işgali var. El-Kaide var, IŞİD
4: var
0: vesaire.
4: Hepsinde Türk askeri var.
0: Tamam, bir saniye hocam. Evet. Bir saniye. 2 bu. 3 bir yeni düşman Rusya ve Çin. Belki yanına İran'ı da ilave edin. Yeni bir tarif vardı. Şimdi bu tarif konusunda NATO'nun kafası biraz karışık mı?
4: NATO'nun kafası karışık.
0: NATO'nun düşmanı kim? O zaman öyle soralım.
4: Şimdi
0: yeni düşman kim?
4: Bu soru şimdi...
0: Düşman lazım çünkü.
4: Şöyle bir ittifakın yaşaması için düşman lazım. Ama karşı tarafta şöyle bir şey de var. Kim kimden korkuyor? Şimdi NATO içerisinde bir bölünmüşlük var. Baltık devletleri de... Polonya diyor ki yarın Rusya gelecek beni yiyecek. Ve şunu söylüyor. Bana Amerikan askerleri verin Polonya. Bana nükleer silah verin. İki, bakın yarın bunları konuşacağız. Yazın bir yere isterseniz.

0: Baydı bizi. Ababam Yunanistan'a her gün silah veriyordu. Ondan sonra gidip orada Baydanapos diyorlardı ona, biliyorsunuz. Karamanlis'le Mitsotakis'le söylemeyeceğim.
1: Orada şimdi. Üç aile zaten. Papandreou, Karamanlis, Mitsotakis.
0: Şimdi sürekli her gün orada tatbikat yapıyorlar.
1: Üçü çoluk çocuk devam ediyor öyle.
0: Ama şu anda bakıyorlar ki Türkiye olmadan NATO olmayacak. Türkiye olmadan istikrar olmayacak. O zaman Amerika'nın, ben şunu söylüyorum. Bugünkü mesele şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in ne kadar etkili olduğu belli. Amerika sizin dediğiniz gibi kafası karışık olan Amerika. Ben İsrail'in...
1: Hocam, kafası karışık olan Amerika mı?
0: Amerika.
1: Yoksa NATO'nun içerisinde Amerika ile Avrupa kanadının mı farklı görüşleri
0: herkes
1: var?
0: Ama sebebi de şu. Şimdi bir defa çok önemli bir hukukçu olarak şunu söyleyeyim. İki tane mahkeme var. Dünyanın en önemli iki mahkemesi. Biri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Netanyahu Genel Kurmay Başkanı yargılanıyor. İkincisi de Adalet Divanı. Bundan daha üst makamı yok. Ve burada kim yargılanıyor? Soykırım suçu yargılanıyor.
1: Peki.
0: Peki eğer Amerika burada pozisyonunu değiştirmezse, bakın Gökbey'i getirmiş arkadaşlarımız burada.
1: Evet, bu arada helikopterlerin en güzeli var,
0: Göklerin Bey'i. Evet. Şimdi biz gidip Amerika'dan UH-1'ları aldığımızda takla atıyorduk. Bugün gelin size satalım diyoruz. Bugün biz bakın çok önemli bu. NATO ülkelerine biz Hürjet satıyoruz. NATO ülkelerine TB3 satıyoruz. İtalya, Meloni bunu konuşuyor. Ben anlaşmada vardım İtalya'da. Fransa'daki anlaşmada da Eurofighter vardım. Size uçak satalım. Herkes sırada Türk silahı almaya çalışıyor. Demek ki bu geldiğimiz nokta Türk ordusunun, Türk mühendisinin, Türk devlet aşkının, aklının, Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinin ve bizim az önce arkadaşlarımız anlattı. Türk tarihine baktığımız. Şimdi ben ve asker olarak baktım. Selam durdu bak. Evet. Selam durdu. Kim? Trump. Şimdi hiç kimse... Aynı anda sen orada Mehter Marşı'nı gör, Yeniçeri'yi gör. Orada geçerken o müzikten dünyada etkilenmeyen bir adam yoktur. Amerikan devlet başkanı da kafasından pat diye bizim Türk yıldızlarını görünce ulan bu Türkiye diyor. Bu Türkiye, böyle başka bir NATO devleti yok ya. İtibarı iade etti Türkiye. Peki. Neden? Bakın biz geldiği zaman Napolyon istiyor. Biz diyoruz ki devlet sizin makamınızdaki... 700 deveyle gider. Devletiz hocam. Olsun. Sayın Cumhurbaşkanı ona bizi çağırdığında külliye. Bir gün dedi onları görecekler. Çünkü Costco'da Çankaya'da bir külliyemiz var.

0: Yeliz Albayrak'la devam edelim. Şimdi şöyle bir analiz. Az önce dedim ki düşman kim? Yeni düşman. Biraz bu konunun üzerine durmak lazım. Çünkü NATO'nun düşman tarifi yıllar içerisinde biraz değişiyor. Bu 3-0'ın da herhalde Yeliz Hocam tarifin birinci maddesi bu. Yeni düşman tarifi. Ben naçizane şöyle bir şey çıkardım. Üretimi yetersiz. Diyor ki NATO'nun yani nitelik nicelik tartışması içerisinde üretimi silah mühimmat üretimi konusunda bir tartışma var. Bir de para verin diyor ya. Yeter artık yani ben Amerika olarak bu işi diyor taşımaktan yoruldum.
1: 140 milyar dolardan bahsediyoruz.
0: Kaç?
1: 140 milyar dolar. Dünyanın en büyük ittifakı. Evet. Daha büyük bir ittifak yok.
0: Diyor ki biraz da para verin. Yani 3 başlık ben bunları çıkardım. Bilmiyorum sizden neler çıkarsınız. Önce düşmandan başlayalım. 3-0'la beraber NATO'nun yeni düşmanı kim olacak?
2: Şimdi bu 3-0 anlatısı zaten bu son 1-2 yılda ortaya çıkan bir şey değil. Pete Hegseth'in falan arada çok söylediği ama o
0: hocam işte biraz yüksek lütfen.
2: Çok kutuplu dünya sisteminin artık işte Çin'le ne yapacağız, Rusya'yla ne yapacağız, bir de Hindistan var, BRICS ülkeleri var. Artık bütün sistem Birleşmiş Milletler'le birlikte işte ABD'ye ekonomik olarak göbeğinden bağlı, petrodolar sistemiyle iş gören bütün bu sistemden başka bir yere evrildiği için ve o işte kutup başları da çoğaldığı için yeni bir artık dünyanın hep hani söyleriz ya.
0: Çok kutuplu dünya düzeni değil mi?
2: Evet. Burada artık NATO'nun kendisinin kabuk değiştirdiği o çok büyük sorulara cevap vermeye çalıştığını görüyoruz. O da en önemlisi bu düşman anlatısı. Hı hı. Bir kere bu artık müttefikliğin içinde ABD Avrupa'nın savunmasıyla ilgilenmek istemiyor. Bu bir. ABD Rusya ile düşman değil. Bu iki en büyük sorunlardan biri. Avrupa ülkeleri Trump'ın istediği gibi Çin'le bir düşmanlık gütmüyorlar çünkü ticaretleri var bu üç. Böyle olduğu zaman da buradaki
0: yani bir dakika düşman tarifinde ABD ile Avrupa Birliği ayrışıyor.
2: Ayrı. O hani Transatlantik değil paktı mi? Çatlıyor diyoruz
0: yani ya. Yani Avrupalılar biz Çin'i düşman görmüyoruz diyorlar.
2: Evet.
0: Amerika da diyor ki ya Rusya ile
2: düşman
0: değiliz biz diyor değil mi? Rusya'ya burada bir ayrışma var.
2: Görmüyorum. Evet şimdi burada çok büyük bir bakın ayrım var. NATO'nun içerisinde NATO toplantılarında 2014'ten sonra işte Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra evet burada Rusya'nın gerçek bir tehdit olduğunu sürekli NATO defaten 2021-2022 zirvelerinde hatta orada Çin'i de bakın eklediler. Aslında Rusya ile birlikte iş yaptığını tam bir düşman değil ama bir rakip olduğunu yükselen Çin'le NATO ne yapacak diye soruların sorulmaya başladığı bir düzleme de geçtik. O zaman bir 2030 stratejik NATO belgesi yayınlandı. Onun içerisinde de bakın bunlar var. Çin'le ne olacak? Rusya'ya karşı işte Doğu Kanadını güçlendirmemiz lazım. Baltık ülkelerini güçlendirmemiz lazım. Ondan sonra hemen peyderpey biz ne gördük? Finlandiya'yı gördük, İsveç'i gördük. Hatta uğraştılar acaba Ukrayna'ya da böyle bir şey olabilir mi falan diye. Tüm bunlar olurken ama Putin sürekli dedi ki
0: NATO'yu alma anlamında
2: evet,
0: değil mi?
2: NATO'yu benim burnumun ucuna dayamayın diye sürekli söyledi. Ama bir taraftan da tabii Ukrayna ile meseleler devam ediyor. Rus tehdidinin gerçek olduğu ile ilgili Avrupa zaten biliyorsunuz yana yakıla söylüyor. Ama dönüp dolaştığınızda aynı düşman anlatısına sahip olmayan çıkar noktasında da birbirini çok önemsemeyen müttefikliğin içinde farklı kanatlar görüyoruz. Ama burada ABD'nin o ben para vermiyorum artık Avrupa kendini savunsun ne yapıyorsanız yapın %5'e mi çıkartırsınız kendinize başka bir savunma planı mı bulursunuz ben artık yardımıma gelmeyen ülkelere para harcamak istemiyorum dediği bugün de bakın özellikle söyledi.
0: Hocam neler söyledi bak şimdi bir dakika evet. Ben NATO'yu perişan etti ya bir vol hazırladık bir evet, onu evet, bir bakalım evet. Mı Trump'ın eftal. O volü bir hazırla şeyle ilgili Trump'ın NATO üyesi ülkelere veryansın ettiği söylemleri tek tek çıkardık sevgili izleyiciler. O volü bir ekrana getirelim. Bak hayır bir dakika dur birinci vol değil Bülent bir dakika dur. Eftal getir o volü. Evet. Evet. Hah. Bu vol. Bakın neler söylemiş bugün Trump. NATO ile ilgili hayal kırıklığına uğradığımı söyledim diyor. Hayal kırıklığı yaşıyorum diyor. Erdoğan olmasaydı katılmazdım bu NATO zirvesine diye ekliyor. Yani artık bakın lafların dozu gitgide artacak şimdi. NATO tarafından İran'la ilgili çok iyi muamele görmedik. Yani bizi yalnız bıraktınız diyor. İran'la savaşa kalkıştık bizi yalnız bıraktınız diyor. Trilyonlarca dolar yatırım yaptık biz NATO'ya. Neden? Trump bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyedeki açıklamaları arasında söyledi. Biz cümle cümle aldık onları. Birleşik Krallık yani İngiltere'yi söylüyor. Başbakanı savaş bitince yardım ederiz dedi.

0: Böyle bir yardımı istemiyorum dedim. Yardıma ihtiyacımız yok. Burada bir cümle daha vardı. Daha sonra İngiltere Başbakanı da başına ne geldi biliyorsunuz dedi Trump. Yani o büyük başbakanlıktan gitmesinin sebebi olarak da bunu gösterdi. Devam edelim. Aslında ben insanları denedim. Bakalım ihtiyacımız olduğunda orada olacaklar mı diye. Ya Trump'a özgü bir diplomatik cümle daha. Şimdi geldi İtalya'ya. İtalya reddetti. Almanya bizi yüzüstü bıraktı. Fransa da aynı şekilde diyor. Şimdi bakar mısınız? Bunlar NATO'nun dev ülkeleri. Almanya, İtalya, Fransa hepsini bir çırpıda bir cümlede.
1: İngiltere.
0: İngiltere. Bunların hepsini bir cümlede yok ediyor resmen. O zaman biz bu kadar yüz milyarlarca doları niye harcıyoruz? NATO ile olan ilişkilerimize zarar veren şey Grönland konusuydu diyor. Grönland'a da bir takmış durumda Trump.
2: Evet, orada çok
0: Danimarka'nın.
3: Kanada'ya dokunmamış. Evet. Bir tek Kanada'ya dokunmamış.
0: Evet. Çünkü diyor ki biz Grönland'la ilgili ne işine yarayacak Danimarka'nın? Biz orada işlerimiz var. Biz güvenliğimiz.
1: Amerika için Grönland önemli bir yer. Çünkü Rusya'dan bir füze atılsa Amerika'ya varmadan karşılayacağı ilk yer Grönland olduğu için o açıdan stratejik görüyorum.
0: Etrafında Çin gemileri var, Rus gemileri var. Grönland ABD tarafından kontrol edilmeli diyor. Bu kadar mı? Bir tane daha var. Evet. Biz Avrupa'dan bütün askerlerimizi çekebiliriz. Bakın, tehdit gibi algılanacak bir cümle daha sevgili izleyiciler. Trump diyor ki biz Avrupa'dan bütün askerlerimizi çekebiliriz. Avrupa artık 20 yıl önceki Avrupa değil, çok farklı bir yer diyor. Göçle ve enerjiyle ilgili konularda dikkatli davranmazlarsa Avrupa diye bir şey kalmayacak diyor. Buna ben de gerçekten katılıyorum. Çünkü enerji konusunda Avrupa kadar, özellikle Almanya kadar sınıfta kalan bir ülke yok sevgili izleyiciler. Yani önce nükleer santralleri kapadılar, sonra Rus doğalgazına mahkum kalıp savaş sırasında dondular. Ardından da şimdi işte karbon ayak izi dolayısıyla klimaları çalıştırmıyorlar. Klimalı evleri yok ve sıcaktan haşlanıyorlar. Yani tarihin en sıcak yazını yaşıyormuş Almanya. Evlerde klima yok çünkü diyorlar karbon ayak izi bırakmayalım. Yani çevre politikaları tamam ama ülkenin artık güvenliğini ve yaşamını tehdit edecek hale gelmiş bir enerji politikasının bunları felakete sürükleyeceğini söylüyor Trump. Şimdi bunu bitti değil mi? Hocam bu kadar ağır ifadeleri kullandı ve liderler Ankara'dayken. O da Ankara'da duyun bunları diyor ya. Ben sizi beslemek zorunda değilim diyor.
3: Hiçbirine konuşmuyor.
2: Bunu zaten yani daha önce de söyledi. Bunu zaten Trump iktidara geldikten sonra bütün kriz noktalarında hepsini söyledi. Sadece bakın Hürmüz'deki mayınları biz aramaya, temizlemeye geliriz diye bir iki şey geldi. Arada bir destekliyoruz gibi Avrupa'dan mesajlar geldi. Ama dönüp dolaşıp realiteye baktığınızda hiç kimse hakikaten ABD'nin yanında olmadı. Bu da şu demek tam olarak, biz aslında ABD'nin güdümünde giden o NATO ya da güvenlik anlayışına destek vermek istemiyoruz. Trump'la aynı şeyleri yapmak istemiyoruz. Sürekli ABD çıkarları için çalışan bu yeni sistem, daha doğrusu NATO'nun sistemi, sadece Afganistan'da biliyorsunuz o 5. madde devreye girdi. Yani bunca sene sadece ABD'nin çıkarı için hareket etmiş NATO'nun içerisinde herkesin aynı şeyi istemediğinin tam olarak göstergesi aslında şu anda. Ama bu toplantıda da kim nerede duruyor, kim kiminle birlikte olacak? ABD ile Avrupa arasındaki bu çatlak bile bakın aslında makul bir zeminde görüşülebilir mi? Onun için bile aslında Türkiye'ye geliyorlar. Sadece bu şey değil. Evet, liderler gelsin, herkes nerede duracak, biz bunu bir ölçelim tartalım. Tabii ki bu var. Kişisel takvimleri tabii ki var. Lider diplomasisi konusu çok önemli. Birçok burada aşılamayan konu mutlaka hızlı şekilde hareket edilip belki sonuç doğuracaktır. Belki işte hediye meselesi var ya, duymadığımız şeyler belki duyacağız önümüzdeki birkaç gün içinde ya da uzun vadede.
0: Bu hediye konusunda da yani mesela bütün bu NATO'yu adeta diplomatik olarak yerle bir eden açıklamaları, Türkiye verdiği büyük paye değil mi şimdi?
2: Evet.
0: Bütün bunların yanında bana biraz şeyler, F-35'ler, katsa yaptırımları, ne bileyim Kaan'ın motoru falan tabii ki önemli ama hani bunların yanı sıra
2: başka
0: çünkü,
2: bir şey
0: değil mi? Başka bir şey oluyor gibi geliyor değil mi?
2: Biraz,
0: hocam buna değineceğiz.
3: Evet, biraz peki. Enteresan. Evet.
0: Reklama gideyim mi? Yücel Bey yabancımız değil. Reklama gidelim, dönüşte Yücel Koç'la tamam. Başlayacağız. Tarihi zirveyi, tarihi günü konuşmaya devam edeceğiz. Taksim Meydanı'nda kalın sevgili izleyiciler.
3: Evet.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
0: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: 1826'da.
1: 26 vakayı.
0: Şimdi hangi yıldayız? 2026. Yani üstünden kaç yıl geçmiş? 200 sene geçmiş. Mehter ne demekti? Yeniçeri demekti. Yeniçeri mehter demekti. Mehter yeniçeri demekti. Şimdi bugün külliyede hem mehterle hem de yeniçerilerle biz 200 yıl sonra yeniden ayakta izleniyor. 200 yıl sonra ilk defa resmi
1: tören. 1826 1900 doğru. Tam
0: 2026. Tabii, tam 200 yıl sonra ben yeniden ayağa kalktım mesajı olarak okudum ben. Şimdi bu açıdan o önemliydi. Bir de orada önceki yayında seninle katıldığımızda konuşmuştuk. Hemen külliyenin karşısında 15 Temmuz anıtı var. Biz bir hafta sonra 15 Temmuz'un 15 Temmuz ihanetinin işgal, NATO destekli işgal girişiminin.
1: Hatta bir dakika, haftaya bugün ya. Onu, yok, haftaya yarın çarşamba.
0: 10.
1: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde 10. özel bir yayınımız var sevgili izleyiciler. Olacak. Yücel Koç hatırlatınca bir kez daha söyleyelim. TGRT Haber ekranlarında özel bir yayında karşınızda olacağız. Bendenizde olacağım efendim. Evet, buyurun.
0: Şimdi 10 yıl sonra Türkiye'yi işgale kalkışanlara biz diyoruz ki bugün işte bak 200 yıl sonra biz buradayız. Yeniden ayağa kalktık. O mesajı veriyoruz. 10 yıl önce bizi işgal etmeye kalkanlara da aslında iyi bir cevap vermiş oluyoruz.
1: Ama bugün
0: o liderlerin hemen arkasındaki o anıtla beraber.
1: Bu NATO hangi NATO acaba? Çünkü o darbeyi destekleyen NATO da bir NATO'ydu. Bu da bir NATO.
0: Şimdi bütün
1: ama tabii bir bütün halinde görmek bazen mümkün olmuyor. Yani aynı NATO olmuyor. İşte az önce Yeliz Hanım'la onu konuştuk. Şimdi NATO'nun içerisinde de çeşitli kırılmalar var. Özellikle bugün de gün yüzüne çıkan bir şey var. Birisinin düşman olarak tanımladığı Rusya, diğerinin tanımladığı Avrupa bloğunun tanımladığı Rusya ama şeyin tanımladığı ABD'nin tanımladığı Çin. Şimdi ayrışmalar var. Hangi NATO şimdi, değil mi? Bu soruyu sorabiliriz herhalde. Şimdi
0: zaten bu zirvenin en şeyi hassas noktası şuydu. Trump gelecek mi, gelmeyecek mi? Yani NATO dağılıyor. Şundan çok yakın bir zamana kadar NATO dağılıyor muyu konuşuyorduk. Hatta Türkiye işte TRC yani Rusya, Çin, İran ittifakına mı acaba girse diye bir tartışma yapılıyordu. Şimdi tam böyle bir dönemin hemen arkasında Türkiye bu zirveye ev sahipliği yapıyor. Buraya ABD Başkanı gelirken diyor ki ben Sayın Cumhurbaşkanı için geliyorum yoksa gelmezdim diyor. Hem gelmeden önce söylüyor hem geldikten sonra bunu özellikle üstüne basa basa vurguluyor. Yani Amerika ile Avrupa'nın arasında bu kadar gerilimli bir süreç yaşanırken Türkiye'nin burada ev sahipliği yapmasının kıymetini görüyoruz. Şimdi burada bu zirvenin hususi bir noktası da şu. Amerika ile Avrupa arasındaki bu bozulan ilişkileri acaba Ankara zirvesinde de düzelecek mi? Yani daha doğrusu Türk diplomasisi burada acaba bir devreye girip bir şey yapabilecek mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği. Burası önemli bir nokta.
1: Bu az önce Trump'ın doğrudan ABD'nin Avrupa Birliği'nin güçlü ülkelerine yönetti. Çok sert ifadeler doğru. Var. Bunlara rağmen düzelebilecek mi mesela? Yarından siz umutlu musunuz?
0: Şimdi bu biraz ilişkileri düzeltme zirvesi gibi veya ilişkileri onarma zirvesi gibi de NATO'yu görebiliriz bu Ankara zirvesinde. En nihayetinde Avrupalı liderlerin verdiği mesajlarda Türkiye ile ilgili bu güveni ifade ettiklerini görürken diğer taraftan Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın dün ve bugün yaptığı açıklamalara, yani dün ABD Büyükelçisi Barak'la yaptığı görüşmede de aynı şeyi söyledi. Bugün aynı açıklamayı yapmış. Ve bugün Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler de aynı vurguyu yapmış. Avrupa biliyorsunuz bir safe programı başlattı. Kendi güvenliğimi kendim sağlayayım. Ve bunun için ciddi bir bütçe ayırıyorlar. Türkiye şu uyarıyı yapıyor. Sizin bu çabalarınız NATO müttefikliğine zarar vermemeli mesajını veriyor. Yani ben Ankara'dan yapılan açıklamalara baktığım zaman aslında oradaki diplomasinin neyin üzerine yürütüleceğini de az çok görmüş oluyorum.
1: Yani?
0: Yani bunu onarmak için belki Avrupa'yı bazı konular, yani NATO'ya daha fazla katkıda bulunmak, ABD'nin öfkesini dindirme anlamında belki bazı adımlar atmaya zorlayacak bir şeyler olacak gibi ben okuyorum. Yapılan açıklamalara baktığım zaman, yani bakanlar düzeninde yapılan açıklamalara baktığım zaman böyle bir açık ifade var çünkü. Bunu görebiliyorum. Şöyle bir şey var tabii. Bizim

0: Bugün bizim arkadaşlarımız güzel manşet hazırlamışlardı. Bilmiyorum, görme imkanınız oldu mu?
1: Hangisi?
0: 22 yılda neler değişti diye. Yani bugün Hollanda Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması vardı biliyorsunuz. Birkaç gün önce çok önemli bir şey söylüyordu. Onu şuraya not almıştım, eğer bulursam söyleyeyim. Türkiye'nin NATO'da rolü büyüyecek. ABD bazı kabiliyetlerini çekerken Türkiye'ye ihtiyacımız daha artacak mealinde bir açıklamaydı. Şimdi biz bir taraftan da tabii bu zirvede kendi milli ve yerli ürünlerimizi NATO ülkelerine daha fazla neler satarız?
1: Bu arada Yücel,
0: bizimle ilgili önemli noktada
1: bir şeyi
0: bu
1: daha ekleyelim. Bugün aslında Ankara'da bir de fuar vardı. Çok önemli bir savunma sanayi fuarı vardı.
0: Hatta Anka 3 uçtu bugün biliyorsunuz.
1: Ve bu fuarda uçtu. Hem ABD'li yetkililer hem NATO'nun üye ülkelerinin savunma sanayi konusundaki yetkilileri ve şirketleri. Bunlar geldiler. Anlaşmalar imzalandı. Yeni teknolojiler konusunda farklı o konuyu da soracağım. Ankara Ticaret Odası'nın Kongrezyum merkezinde yapıldı. Eş zamanlı olarak sabah saatlerinden öğleden sonraki saatlere kadar devam eden de bir fuar vardı. Ama bu fuar öyle sıradan bir fuar değil. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in de ziyaretçi olarak katıldığı bir fuardı bu. Bunu da altını çizelim. Çünkü teknoloji transferi, NATO'nun teknolojisini geliştirmesi de bu NATO'nun 3.0'ının altında yatan sebeplerden bir tanesi. Artık teknoloji konusunda, çünkü yeni savaş teknolojileri devreye giriyor. Bunu hem Ukrayna Savaşı'nda hem de İran Savaşı'nda gördük galiba,
2: orada
1: değil mi?
2: Orada çok önemli
1: drone,
2: bir nokta
1: mesela
2: var.
1: Drone.
2: Çok önemli bir nokta var. NATO artık savunma sanayini ortak bir şekilde üretmek istiyor. Yani savunma paktından
1: entegre
2: ziyade
1: olmak istiyor.
2: Evet, hep birlikte NATO üyeleriyle birlikte ve Türkiye'nin de bakın başını çektiği bir savunma sanayi üretimi istiyor. Onun için Türkiye'nin başarılarından sürekli bahsediliyor. Rutte'nin bütün konuşması bakın bunun üzerineydi. Türkiye'nin savunma sanayinde ne kadar başarılı oldu. Belki yıllarca yaptıkları yanlış yatırımların pişmanlığını duyuyorlardır. Yanlış aktörlere yatırım yapmanın pişmanlığını duyuyorlardır. Ya da Türkiye'nin daha önce 2010 yıllarından sonra özellikle savunma sanayi harcamalarını arttırmasının vizyonunu kendilerinde olmamasından belki pişmanlardır, ama çok geç kalınmış bir şekilde Türkiye'nin buradaki önemini fark etmeye başladılar, hiç hoşlarına gitmese de.
1: Evet, evet, devam edelim.
0: Bu bir ilişkiler onarmaz zirvesi dedik. Bir taraftan işte Amerika ile Avrupa Birliği, Avrupa arasındaki ilişkileri düzeltmeye çalışırken biz de bir taraftan Amerika ile işte kassa yaptırımları, F-35'lerin verilmemesi gibi, bizim bize motor satışına koyulan ambargo kalkması gibi, bir taraftan biz Amerika ile ilişkilerimizi çok iyi bir noktaya taşırken Trump döneminde, diğer taraftan Amerika ile Avrupa arasındaki problemleri çözmeye burada odaklanacağız. Bu böyle anlaşılıyor. Ama diğer taraftan biz kendi yerli ve milli savunma sistemlerimizi Avrupa, NATO ülkelerine daha fazla nasıl satarız? Yeni pazarlar hangi ülkeler olur? Zannediyorum bugün yapılacak, bugün ve yarın yapılacak bu heyetlerin, daha doğrusu orada yürüttüğü temaslardan da buradan bir kazanım elde edeceğimizi, Amerika'dan alırken Avrupa'ya da bir şeyler satacağız. Bunu görüyoruz. Şimdi NATO zirvesi daha önce, bundan önce bir defa 2004'te yapıldı.
1: 4'te İstanbul'da.
0: 2004'te İstanbul'da yapıldı. Sayın Erdoğan o zaman başbakandı. İşte biraz önce de tam anlatmaya çalıştığım şey şu oydu. 2004'te İstanbul'da NATO zirvesi yapıldı. Yapılmadan tam 45 gün önce Sayın Erdoğan 11 milyar dolarlık tank, helikopter ve İHA alımını iptal ediyor. Başbakanken henüz. O zirvede Sayın Erdoğan'ın eşi Emine Hanım o gün şeylere katılamıyor bile. Bugün lider eşlerini ağırlıyor ya Cumhurbaşkanı eşi olarak. O günün Türkiye'sinde, eski Türkiye'de, yani Ahmet Necdet Sezer'in de Cumhurbaşkanı olduğu o günkü şartlarda eşi Emine Hanım zirvelere bile katılamazken, o gelen lider eşlerine eşlik edemezken, Sayın Erdoğan'ın o gün o anlaşmayı iptal etmesiyle bakın tam 22 yıl sonra bugün doğrudan ABD Başkanı Trump'ın büyük cümlelerle övdüğü bir Türkiye doğuyor. Aynı şekilde sadece Trump'ın değil, Avrupa liderlerinin de aynı şekilde Türkiye'ye ihtiyaçlarını ve muhtaçlıklarını belirttiği bir sıçrama yapıyor Türkiye. Trump'ın bu arada gözlerden kaçmasın, çünkü biraz önceki şeylerde de görmedim. Konuşmasının arasında önemli bir şey söyledi. Biz de Putin'le görüştük dedi. İyi bir görüşme geçti aramızda dedi.
1: Ona geleceğiz, evet. Kimi zaman Zelenski ile aramız iyi, kimi zaman Putin'le iyi oluyor. Ama dedi, ben 9. barışa imza attıracağım dedi. 8 barış
0: orada,
1: yaptım.
0: Orada bizimle alakalı, Sayın Cumhurbaşkanımızla alakalı bir cümle söylüyor. Diyor ki onun da çok büyük saygısı var diyor Sayın Erdoğan'a.
1: Doğru.
0: Yani o vurguyu özellikle yapmak.
2: Bize yardım edecek Sayın Erdoğan diyor bunu çözme meselesinde.
0: Ukrayna meselesinin çözülmesiyle alakalı değil mi? Şimdi 2004'ten 2026'ya geldiğimiz zaman bu 22 yılda muazzam sıçrama yapmış ve bugün artık kendi uçağını işte NATO liderlerine havalandıran, NATO ülkelerine gemi satan, İHA satan, SİHA satan bir Türkiye doğmuş.
1: Peki.
0: Bunu da burada hakkını verme anlamında, yani dur, bu övgüler boşuna yapılmıyor. Onu vurgulamak için düne kadar biz Predator Heron almaya çalışırken bugün artık kendimiz NATO ülkelerine satıyoruz, gemi satıyoruz, İspanya'ya uçak satıyoruz ki o ilk,
1: ve
0: yani
1: Türkiye'nin şu anda askeri ihracatı, yani askeri malzemeler, mühimmat, silah, teçhizat konusundaki ihracatı sadece dronlarla sınırlı değil, drona sıkışmış bir şey değil.
0: Geldiğimiz noktada aslında belki kendimizin bile geldiğimiz yeri henüz idrak etmediğimizi Trump'ın da şu cümlesi gayet net bir şekilde gösteriyor. İnsanlar Türkiye'nin büyüklüğünü anlamıyorlar.
1: Anlamıyorlar dedi. Diyor. Peki. Şimdi
0: o Mehter Marşı da bu yüzden çalıyor 200 yıl sonra.
1: Peki. Abdullah Çiftçi'ye döneyim. Şimdi iki soruyla başlayayım Sayın Çiftçi. Bir, Türkiye için her şey güllük gülistanlık mı? Çünkü tablo öyle bir çıktı ki. Oh ne ala, biz iyi durumdayız herhalde falan diyesi geliyor insanın. Böyle mi? Bizim için riskler barındıran durumlar nelerdir? Bunları gerçekçi analizinizi duymak isterim. Bir de az önce siz yokken biz burada konuştuk. NATO yeni düşmanını belirlemeye çalışıyor diye. Sizce NATO'nun yeni düşmanı kim olacak? Türkiye bu düşmana karşı da nasıl bir tavır takınır? İki zor soru ama aynı zamanda sizin için iki kolay soru.
3: Ankara'da NATO toplantısı var da seyircimizin kafasında nasıl bir dünyanın içindeyiz?
1: Tamam, buyurun.
3: NATO
1: buyurun.
3: Nereye denk geliyor?
1: Tabii, buyurun.
3: 500 yıllık Batı hakimiyetinin artık sarsıldığı bir döneme girdik. Dünya, çok kutuplu bir dünya konuşuluyor.
1: Doğru.
3: Batı da kendi içinde ayrışmaya doğru gidiyor. İngiltere işte 2016'da Brexit yaptı. Yaptı. Amerika Birleşik Devletleri de şimdi ayrılıyor. Ayrılıyor derken yeni bir doktrin gibi ulusal savunma stratejisi ve ulusal güvenlik stratejisini açıkladılar. Batı yarım küresine çekiliyoruz dedi. Bunu direkt o belgelerde. Batı yarım küresi bizim. Bu 1923 James Moon'un doktrini gibi o dönemde Avrupalılar 1814 Viyana toplantısından sonra niye birbirimizle savaşıyoruz? Birleşelim. İstila edilecek, sömürülecek toprak çok diyorlar. Amerikalılar bakıyor, bunlar şimdi bizim üstümüze gelir diyorlar. Yeniden kolonileştirir. Bir doktrin yayınlıyorlar. Amerika kıtasına hiç kimse gelemez. Biz de hiçbir dışarıya çıkmayacağız kıtadan diyor. 1914'e kadar da çıkmış. Şimdi Trump. 21. yüzyılda silah kavramı değişti. Ordu kavramı değişiyor. Ve böyle bir yapay zekandaki 4. sanayi devriminde böyle bir ortamda bir yere girdiğinde çıkamayacağını biliyor artık.
1: Büyük bir yere girdi derken bir ülkeyi işgal.
3: Ülkeye gitti işte İran'da. Mesela ondan önce Husi'yle Kızıldeniz'de anlaştı, çekildi. Küçük devlet, büyük devlet arasında böyle bariz bir üstünlük yok. Şöyle ki nasıl silah kavramı değişti? Mesela 20. yüzyılın ağır silahları neydi? Top, tank, savaş gemisi. Evet. Ukrayna'da Gürük hangisi var bunun? Önce tanklar, toplar vardı. Ama şimdi ne var? İHA'lar var, füzeler var.
1: Dronlar var, evet.
3: Dronlar var. Peki Karadeniz'de Rus gemisi var mı? Yok. Nereye gitti Rusya'nın? Elinde bir nükleer silah var. Ama Ukrayna arka arkaya şimdi uzun menzilli. Dün mesela Sibirya'da 2500 kilometre menzilde Rus rafinerisini vurdu. İran'a baktığımızda yine İHA var, balistik füze var. Ve otonom araçla sahaya giriyor. Amerikan helikopteri düşürüldüğünde denizden, otonom deniz aracıyla insansız gitti kurtardı. Ukrayna cepheye 25 bin tane otonom araç sürdü yeni bir Amerikan şirketi insana benzeyen robot yapan, robot askerleri eğitmek için Ukrayna biraz da 21. yüzyıl 4. sanayi devrimi

0: Yeni, çünkü 20. yüzyıl sanayi devrimiydi. 21. yüzyıl 4. sanayi devrimi. Türkiye sanayi devriminde en arkadaydı. Ama sanayi devrimi yön değiştirince Türk dijital. Amerika Birleşik Devletleri de söyleyeyim, bu süreyi tam kullanamadı. Yani Avrupa biz barış topluluğuyuz diyerek Ruslar Kırım'ı işgaline rağmen silahlanmaya gitmediler. Ne zaman ki Ukrayna'yı işgal etti, gittiler. Şimdi Trump Avrupa'yı niye ötekileştiriyor? O soruya gelmeden önce bunun da bence cevabını Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devlette mücadele ediyorum diyor. Ve Joe Biden'ın Beyaz Saray'da başka eski başkanların fotoğrafları var. Joe Biden'ın fotoğrafının yerinde otomatik kalem var.
1: Ne var?
0: Otomatik kalem var.
1: Otomatik
0: kalem.
1: Kalem.
0: Evet.
1: Ne demek o?
0: Şu demek. Temsilciler Meclisi bir soruşturma açtı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Joe Biden'ın zihin sağlığı yerinde değil, kim yönetti? Bu imzayı kim attı? Şimdi Joe Biden döneminde Avrupa'nın Trump'ın derin devlet dediği Avrupa ile beraber 21. yüzyıl dünyasında her şeyi yeniden tanımlayacak. İklimdi, karbon ayak iziydi, LGBT'ydi. Bir ideolojik proje geliştirdi. Trump geldi, ben bununla mücadele edeceğim.
2: Woke kültürün diyorsun.
0: Yani Trump'ın yaklaşımı, o öbürleri woke. Şimdi Trump'ın yaklaşımı ne?
2: Hayır, Trump'ın mücadele ettiği woke kültür işte.
0: Evet, evet. Woke kültür işte, öbürleri diyorum. Şimdi Trump diyor ki, Hristiyan medeniyetinin içini boşalttılar. Batı medeniyeti ölüyor. Bunu da diyor, Avrupa merkezli, Avrupa komisyonunu kastediyor. Ursula von der Leyen'i davet bile etmedi. İdeolojik bir mücadele var Avrupa ile öncelikle. Bu noktada bizim Cumhurbaşkanımız da aynı düşünüyorlar. LGBT noktasında birçok konuda paralel. Dünyanın kurtarılması lazım bunların elinden diyor Trump. Saklamıyor da. Bugün ne diyor mesela Avrupa'ya? Göç ve enerji konusunda yanlış yapıyorsunuz diyor. Birkaç gün önce ne diyordu? Avrupa 3. dünya ülkesi gibi olacaksınız. 3. dünya ülkelerinden göç alıyorsunuz. Avrupa'yı arka planda başka bir mücadele var. Aşırı sağ destekliyor Trump ekibi. Özellikle Başkan Yardımcısı Vance. Avrupa'da önümüzdeki dönem çok ciddi siyasal ve sosyolojik gelişmeler ve değişmeler olacak.
2: Peki, sorumu unutmuyorum. NATO'nun yeni düşmanı kim olacak?
0: Tamam, bunları anlatıyorum ki.
2: Biliyorum, geniş bir çerçeve
0: çiziyorsun. NATO'nun yeni düşmanı İngiltere de olabilir. Fransa da olabilir. Avrupa'da kim olur?
2: Tabii. Kendi içinde.
0: Ya şöyle şimdi, İngiltere mesela Nordik ve Baltık ülkeleriyle 10 ülkeyi bir araya getirdi. Rusya'nın Kuzey Denizi'nde kutuplarda Ruslara karşı koyacağız şeklinde. Dün de İngiltere, Hollanda, Letonya, Polonya ayrı bir ortak savunma sanayine gidiyor. Almanya, Fransa yeni nesil uçak üretiyordu, anlaşamadılar. İçinde çok çekişme var. Ben Avrupa Birliği'ni böyle ara bir dönem görüyorum. O dönem geçiyor. Ondan önce Avrupa nasıldı? Sürekli birbiriyle savaşan, kıskanan, birbirine karşı olmadık şeyleri yapan. Trump Avrupa'nın geri oraya dönme ihtimalini bizden daha iyi görüyor. Türkiye'nin burada düşman derken düşmanı dışarıda aramayın. Şimdi NATO'nun kendi belgesinde yakın düşman Çin'i sistemik rakip görüyor. Rusya zaten düşman. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance şöyle bir açıklama yaptı. Biz birkaç arkadaşla otururken dedi, 5-6 ay önce yaptı bunu. Bize en yakın hangi Müslüman ülke bize nükleer rakip olur dedik. Bunu İngiltere olduğuna karar verdik diye bir açıklama yaptı.
2: Müslüman ülke mi?
0: Evet. İngiltere diyor 2035'te Müslüman olacak diyor. 2023'te İngiltere'de
2: nüfus, popülasyon artıyor Müslüman nüfusu, öyle mi? Onu
0: 2023'te en fazla İngiltere'de çocuklara konan isim Muhammed. Onu da söylüyor orada. Şimdi İngiltere'de
2: o şeydendir hocam ya. Muhammed Salah'tan değil mi? Var ya Liverpool'lu futbolcu.
0: Ya fark etmiyor işte. Mısır. Nedeni boşver. Muhammed. Şimdi İngiltere'de bak, İngiltere'de değişimi bahsedeyim. Paranın üstündeki Winston Churchill fotoğrafını kaldırıyorlar. Bir oylama yapıyorlar. İngiliz vahşi hayattaki hayvanlardan birini koyun. Winston Churchill. Churchill yerine. Bir tarihi bina koyabilirdik ama diyor, köleliği çağrıştırır diyor. Ve kral, dinin koruyucusu, kendi kiliseleri var. Şimdi o ünvandan vazgeçiyor. Çoklu dinli ülkeyiz biz diyor İngiltere. Kendini yeniden tanımlıyor İngiltere. Problemleri çok olacak. NATO blok olaraktan hareket etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki tane nedeni var. Bir, Avrupa'nın diyor düştüğü hatalara onların faturasını ben Amerika'ya bundan sonra yazdırmam. Ne diyordu gelmeden önce? Umarım nükleer savaş çıkmadan yetişirim başkanlığa diyordu.

0: Şimdi Avrupa'nın Rusya ile kafayı takmış Avrupa. Rusya'yı, Rusya bir birleştirici düşman silahlanmak için. Ve
1: ama bunda anlaşılabilir bir şey, çünkü kendilerine tehdit olarak algılıyorlar. Hatta Avrupa'nın ortasına kadar gelebileceğini düşünüyorlar Rusya'nın.
0: Rusya Ukrayna'dan çıkabilirse
2: Rusya direktten zaten
1: korkur ya rüyası
2: yani. Direkt İngiltere'yi vururum diyor. Rusya'da
1: hem onu vururum diyor hem de Ukrayna savaşı çıktığı sıra İkinci Dünya Savaşı'ndaki korkuyu, kabusu tekrar yaşayacağız mı diyorlardı yani.
3: Tabii saldırırsanız saldırırım dedi Putin zaten.
0: Tabii.
3: Yani
0: şimdi
3: geri durmayı istemedi.
0: Tabii. Tamam da savaş niye çıktı? Ne diyor Putin 2000'de?
1: Savaş niye çıktı biliyor musunuz? Ben niye söyleyeyim. Çıktı? Az önce Yeliz Hocam söyledi. Ben burnumun dibinde NATO'ya girmiş bir Ukrayna istemiyorum dedi. Yani.
0: Ama bu iyi mi değil?
3: Çünkü Ukrayna'yı hala arka bahçesi olarak görüyor. Ukrayna'yı kendi parçası olarak görüyor. Evet. O ve çevresindeki coğrafyayı da burası benim hakkım diyor.
1: Hakkım
3: zaten.
1: Biz 2. Dünya Savaşı'nda yanlışlıkla verdik burayı diyor. Hatta evet, değil mi? Aynen, Kuruşçev'in hatası aynen, diyor.
0: Ama bunun arka planı var. NATO'ya birliği dağıldıktan sonra Batı liderleri söz veriyor Rusya'ya. Doğuya doğru genişlemeyeceğiz. Putin de 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda çıktı. Hata yapıyorsunuz. Bu işin sonu savaşa gider diye duyurdu. Söz vermiştiniz dedi. Henry Kissinger'da geçmişte 2000'lerin başında bir makale yazıyor. Bu genişleme savaş getirir diyor. Bilmiyor mu Avrupa bunu? Biliyor. Yani Rusya'nın üzerine Ukrayna'yı sürerekten bir daha arka planda Ukrayna'yı bence yem olarak attılar. Yani Ukrayna'da da bir lider tarihi bilse, Rusya'yı bilse, gücü tanısa, Avrupa'yı tanısa belli bir süreci idare etmesi gerekti. NATO'ya gireceğim falan diye beklemesi lazımdı. O da ayrı bir şey. Rusya'nın şu an ben Avrupa'ya girecek bir hali olduğunu düşünmüyorum. Günlük tüm medyası, Rus medyasını tarıyorum. Panik halindeler. Yani mesela Putin diyor ki 15 gün önce Almanya diyor ekonomimiz aşağı doğru gidiyor diyor. Doğal gazınız yok, petrolünüz yok. Gelin siz girin deseniz de ben girmem, ne yapacağım sizinle diyor. Ruslar Ukrayna'da İstediği şekilde işler gitmiyor. Savaşın yöntemi değişti. Şu an benzin Belarus'tan ve Hindistan'dan benzin ithal ediyor Rusya. Benzin kuyrukları orası ayrı. Düşman kavramı şu an ittifaklar ve düşmanlıkla daha net değil.
1: Net değil.
0: Peki. Mesela Mısır'da bir sekizgen Pentagon'un 8 katı büyüklüğünde bir askeri kompleks yapıldı. Aynı anda Türkiye'de de yapıldı. Ay Yıldız. Aynı anda paralel.
1: Ay Yıldız mı diyorsun?
0: Bizde Ay Yıldız, Mısır'da da.
1: Bu neye bağlıyorsunuz?
0: Ya bunların başlangıç tarihleri aynı. Çin'de aynı, Hindistan'da aynı, Suudi Arabistan'da aynı.
1: Tamam da nasıl okuyorsun?
0: Şuna bağlıyorum ben. İttifaklar daha belli değil. Mesela Mısır'dakini tamamen Çin altyapısıyla yapıldı. Bizdeki tamamen yerli. Düşmanı şu anda belirlemek kolay bir iş değil. Niye? Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ile ideolojik olarak ayrışmada bir... Mesela 2007 Fransa seçimleri Avrupa'nın yönünü değiştirebilir. Bugün Yüksek Mahkeme Le Pen'e seçime girebilir kararı verdi. 5 yıl seçim yasağı koymuştu. Şimdi girebilir diyor. Avrupa'nın kendi içinde büyük mücadele var. Şimdi Avrupa ucuz işçi Çin'dendi. Çin'de pazar görüyordu. Ucuz enerji Rusya'dan. Rus enerjisi yok. Çin artık Avrupa'yı pazara çevirdi. Enerji denkleminde koridorlar yeniden... Enerji lojistiği yeniden tanımlanıyor. Ticaret koridorları yeniden tanımlanıyor. Zengezur koridoru Avrupa için hayati derece önemli. Bizim 3. köprüden geçecek. Kalkınma yolu Basra'dan başlayıp Mersin'den denize iniyor. Avrupa için hayati derecede önemli. Ticaret koridorlarında lojistik olaraktan Türkiye olmadan olmaz. Enerji noktasında da Hürmüz'ü kapattı İran. Artık Hürmüz'de bundan sonra genel risk var diye... Enerji lojistiğinin yönü arka kapıya yöneliyor. Ön kapı Hürmüz Boğazı, arka kapı Suriye, Türkiye üzerinden.
1: Peki.
0: Kazakistan enerjisi, Türkmenistan doğalgazı, Azerbaycan petrol doğalgazı, Musul, Kerkük derken enerji denklemi, savunma sanayi denklemi, ticaret koridorları bir de artık Türkiye, Trump Türkiye'yi Türkiye olarak görmüyor. Son bir cümle söyleyeyim. Bir tarafta Türk Devletler Teşkilatı kurumsallaşıyor. Diğer tarafta önümüzdeki günlerde netleşecek olan İlk etap Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye arkasından 21 ülkeye anında çıkacak büyük bir savunma ittifakı geliyor. Merkezi de bunu Türkiye. Bunu Avrupa'da görüyor.
1: Bu herhalde önümüzdeki günlerde çok konuşulur.
2: Geçtiğimiz sene belki BM zirvesine verilen fotoğrafla bunu okursak herhalde.
1: Şimdi, yarın ne konuşulacak? Bunlara geleceğim. Ankara'ya da uzanacağım ama. Ondan önce Biraz da diplomatik magazine devam edelim ara ara. Beştepe'de NATO liderlerine sunulan yemekler sevgili izleyiciler. Menü belli oldu. Menüyü arkadaşlarım hazırladı. Bugün şey diyordu, çok güzel diyordu, külliyenin yemekleri diyordu.
2: Ne fazla ne az dedim yani.
1: Öyle mi?
2: İsraf yok, sıfır israf.
1: Peki. Şimdi neler varmış? Bakın bir dakika. Arkadaşlar bunu okuyabilir miyim? Ben buradan okuyayım. Şimdi başlangıçta NATO liderlerine Fatih araya girebilirsin sen de sevgili Felemez de. Taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balığıyla bu sunulmuş, misafirlere ikram edilmiş. Ardından zeytinyağlı sebze sote, yanık denizli yoğurdu ile. Böyle bir yoğurt varmış demek ki, yanık denizli yoğurdu. Ara sıcak olarak tabii ki Kayseri mantısı, eşi benzeri yoktur. Gene yanık denizli yoğurdu ve isli ayaş salçası ile sunulmuş. Ana yemeğe geçilmiş. Ana yemekte deniz levreği, tarama, Urla sakız enginarı ve tokat yaprağı ile misafirlere ikram edilmiş. Ağır ateşte pişmiş dana kaburga, yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzu göbeği mantarlı firik pilavıyla ikram edilmiş misafirlere. Vallahi NATO liderleri gerçekten bir ziyafetle karşılaşmışlar. Afiyet olsun. Tatlı tabii, tatlı olmadan olmaz. Sütlü Nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamut ile misafirlere ikram edilmiş. Oldukça zengin ama Türk mutfağının da bütün özelliklerini barındıran, hem balığı hem eti hem mantısı olan bir menüyle liderleri ağırlamışlar. Fatih, oradan gülümsediğini gördüm. Ne diyorsun? Menü sağlam mı?
0: Afiyet olsun dedin, ne diyelim. Afiyet olsun. Evet. Yani Türk mutfağı bugün zengindi. Başka NATO zirvelerini ya da başka uluslararası zirveleri de izlemiş birisiyim ben. Ama şunu söyleyeyim, medya, uluslararası medya merkezinde diğer gittiğimiz ülkelerde ikramlar paralı olur. Suyu filan paralı alırsın. Bugün ama liderlerin, tabii bilmiyorum, daha bu bilgiler yeni geldi. Çok güzel bir menü hazırlamış Beştepe. Ama gazeteciler için de çok güzel menüler vardı. Yani onları tatma imkanımız oldu yani.
1: Öyle mi? Ha, sizde
0: ücretsiz. Doğru. Herkes, tabii. Evet.
1: Doğru.
0: Yani orada balık var mı? Balık da var.
1: Var var. Levrek yani var.
0: Çeşit galiba, çeşit Ankara döneri.
1: Deniz levreği var.
2: Evet, levrek vardı.
1: Evet evet.
0: Yani akşam yemeğinde bize de pide ikram etmişlerdi şeyde.
4: Aslında bu menü bu akşam yemeğinde bizdeydi.
0: Bizde de vardı değil mi?
4: Aynı menüydü. Evet.
0: Buna benziyordu yani.
4: Aynıydı.
0: Evet.
1: Yani öyle mi? Aynı menüden mi yediniz?
0: Yarın da var.
4: aynı menüydü. Akşam gazetecilerde aynı menü ikram edilmişti.
0: Yani tam mantığı göremedim ben ya.
4: Sen vardı vardı mi? En son vardı.
0: Var mıydı?
1: Fatih mantığı kaçırdığına pişman.
4: Diyorum.
0: Peki. Biz yani Emin biz çalışmaktan yemeğe fırsat bulamadık da bazı arkadaşlar yemiş gördüğün gibi.
1: Fatih'in yoğun mesaiye olan ama, şey, serzenişi. Evet.
0: Yo yo, bugün çok önemli bir gündü. İzzet ikram konusunda Türkiye örnekti gerçekten. 3000'e yakın gazeteci vardı tüm ülkelerden gelen. Çok geniş bir alan. Millet Kütüphanesi tamamen gazetecilere tahsis edilmişti. Evet. Ve sınırsız yiyecek içecek servisi vardı ve ücretsizdi. Yani bütün gazeteciler de şaşırıyordu zaten bu duruma. Çünkü yurt dışında suyu bile parayla satın alıyorsunuz. Ama Türkiye misafirperverliğini medyaya da liderlere de göstermiş. Özel hazırlandı yani her şey bu zirve için özel hazırlandı. Ankara baştan aşağı yenilendi. Haberlere konu oldu zaten. Yani Trump bile anlattı yani yollar falan şahane olmuş diye. Onun da dikkatini çekmiş.
4: Şeyi de unutmamak lazım. Cumhurbaşkanı İletişim Dairesi de çok iyi çalışmıştı.
0: Tabii İletişim Başkanlığı bu noktada çok çok iyi hazırlanmış. Vardı. Yani evet. Bütün televizyonlar için İletişim Başkanlığı ayrı ayrı yayın noktaları ayrı ayrı. Yani her şeyi düşünmüşler. Yani.
4: Gerçekten öyleydi.
0: Yani iç mekan dış mekan hepsini ayarlamışlardı. Gazeteciler çok rahat bir ortamda çalışma imkanı buldular. Biz de rahat ettik gerçekten. Yarın da devamını göreceğiz. Ama
1: peki.
0: Yarınki açıklama önemli.
1: NATO. Fatih, şimdi yarına gelmişken yarından başlayalım. Yarın bizi ne bekliyor? Nasıl evet. Bir program var? Önce oradan bir başla. Sonra Felemez'e geçelim. Oradan Yeliz Hanım'la devam edeceğiz.
5: Yarın tabii NATO zirvesi var. Yani NATO 36. zirvesi gerçekleşecek. Bu çerçevede sabah saatlerinde seremoni var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün NATO üyesi ülkelerin devlet hükümet başkanlarını karşılayacak. O seremoniden sonra yine bir aile fotoğrafı çektirilecek. Bu kez eşler yer almıyor. Sadece devlet hükümet başkanları yer alacak. Arkasından da NATO zirvesi başlayacak. Saat 11 gibi başlaması öngörülüyor. 3 saat, 3,5-4 saat civarında bir süre ayrılmış. Tabii burada bazı konular tartışılacak yani. NATO'nun bundan sonraki süreciyle alakalı, genişlemesiyle alakalı, ne bileyim işte dönüşümüyle alakalı pek çok başlık var. Tek tek anlatmayalım. Ama bunun müzakereleri zaten önceden yapıldı. Yarın açıklanacak NATO bildirgesinde, bu zirve bildirgesinde bunların detaylarını göreceğiz. Ardından da Mark Rutte'nin basın toplantısı var, NATO Genel Sekreterinin. Bu ilan edilen program. NATO Liderler Zirvesi'nden sonra az önce anlattığım gibi Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüşecek. Bu görüşmelere baş başa yapılabilir. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı katılır mı bilmiyorum ama bakanlar katılabilir. Yani öyle daha önce çünkü olmuştu. Hatırlayın Washington'da Beyaz Saray'da yapılan Ahmet Şara ile görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılmıştı. Buradaki görüşmelerde de Türkiye kilit ülke. Yani olur mu bilmiyorum. Yani sadece daha önceki olanı hatırlatarak söylüyorum. Neden bunu söylediğimi de şöyle izah edeyim. Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesinde Türkiye'nin rolünden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesinden söz etti. Putin'i masaya oturtabilecek isimlerin başında geliyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Zelenski ile görüşmede belki Türk yetkililer de bulunabilir. Bilgi sahibi olacağımız kesin de o görüşmede nasıl bir yol haritası çıkacağı da konuşulabilir. Ahmet Şara, Suriye Devlet Başkanı zaten Suriye konusunda Türkiye'nin bugün eğer tek parça toprak bütünlüğünü devam ettiren bir Suriye varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin gücünün eseridir. Trump'la olan dostluğunun sonucudur ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ağırlığını tümüyle masaya, sahaya yansıtması sonucu olmuştur. Yoksa orada Macron bugün Ahmet Şara ile görüştü. Aslında görüşmek istediği kişi oradaki Kürt PKK devleti, Kürt demeyeyim de PKK terör devleti temsilcilerini geçiriyordu içinden daha önce. Fakat gerçekler Ahmet Şara olarak karşısına çıktı ve onunla görüşmek zorunda kaldı. Bugün o görüşmeyi Ahmet Şara ile yapıyorsa Macron, onun bir numaralı faili, öznesi, bugün o gelişmenin mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump. Yani orada bir terör devletinin kurulmasını önlediler. Dolayısıyla bu görüşmede de, Şara görüşmesinde de belki bir isim olabilir. Çünkü Suriye'nin hem özgürlüğüne kavuşması hem de yeniden inşası sürecinde Ankara'nın çok büyük emeği var. Trump da bunu defalarca söyledi. Hatta abartarak söyledi. Yani 2000 yıldır dedi oraya kimse girmemişti, işte Tayyip Erdoğan girdi, ordusu çok güçlü falan gibi cümleleri var. Halbuki daha 100 yıl önce Osmanlı toprağı olan bir coğrafyadan söz ediyoruz. Ama bu iki görüşme içinde hem Suriye konusu hem Ukrayna konusunda Türkiye sahada ve masada olacak bir ülke. Dolayısıyla bu görüşmeler önemli. Ardından Trump'ın basın toplantısı var.
1: Kaç gibi?
5: Duyurulan programda. Yani 16 civarında, 16-16-30 gibi olur diye tahmin ediyoruz. Tabii mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu zirve ve Trump'la yaptığı görüşmelerin ardından bir değerlendirme yapacaktır. Bir basın toplantısı yapar diye bekliyoruz. Henüz bir duyuru yapılmadı ama böyle bir beklenti var.
1: Fatih, Fatih bir dakika. Aleyna Doğan var Ankara'da, muhabir arkadaşımız. Aleyna Doğan şu anda külliyeden dağıldı resepsiyon ve Trump kalacağı otele doğru geliyor galiba. Aleyna, sen tam neredesin? Trump'ın konaklayacağı otelin önünde misin?
6: Evet, bizler tam da Donald Trump'ın konaklayacağı otelin tam da önündeyiz. Burası biliyorsunuz kırmızı alan olarak geçiyor. Resepsiyon da aslında dakikalar öncesinde bitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki liderlerle birlikte resepsiyonda yemekteydi biliyorsunuz ki dakikalar öncesinde de o resepsiyon bitti. ABD Başkanı Donald Trump'ın da birazdan dakikalar sonrasında dinlenmek üzere hemen arkamda gördüğünüz otelde konaklayacağını söyleyelim. Şu dakikalarda bizler de gelmesini bekliyoruz ama özellikle burada oldukça güvenlik önlemleri günler öncesinden alınmıştı. Hemen şöyle bakın, kameraman arkadaşım da konaklayacağı oteli gösteriyor. Özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'ın konakladığı otelin dış cephesinde görsel bir şov yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Trump'ın portresi yansıtılıyor. Eğer ki dakikalar sonrasında yine denk gelirse ekranlarınızda o anları da göstereceğiz. Şu anda NATO bayrağı, Amerikan bayrağı ve Türk bayrağımızın portreleri de resmi de yayımlanıyor şu anda. Yansıtılıyor projeksiyonla birlikte. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın da portresi yayımlanıyor. Görsel bir şov yapılıyor aslında. Çevrede ise geniş güvenlik önlemleri var. Deyim yerinde ise burada kuş uçurtulmadığını söyleyelim. Trump'ın korumaları da günler öncesinde burada güvenlik önlemlerini almıştı.
1: Aleyna, beni duyuyor musun?
6: Olalım. Özellikle de Trump'ın odası, Donald Trump'ın... Evet, dinliyorum.
1: Duyuyor musun?
6: Ha. Evet, dinliyorum.
1: Şimdi orası Marriott Otel galiba, değil mi? Çukur Ambar civarında olması lazım bildiğim kadarıyla. Orayı tercih etti herhalde Trump, değil mi? Orada güvenlik önlemleri alındı. Otel. Orada konaklayacak.
6: Doğru.
1: Otelde başka başka ABD'li heyet dışında başka misafir yok galiba. Yani başka ülkenin misafiri de yok galiba, değil mi?
7: Donald Trump'ın soyutucunda kalacağı otel önü ve çevresi, hatta bugün o güvenlik kendileri...
6: Evet, Marriott Otel aslında tamamen ABD ile heyete ayrılmış durumda. Donald Trump'ın ekibi 1000 kişilik heyetten oluşuyor. Özellikle de aylar öncesinden bu otel tutulmuştu. Çünkü bu otel oldukça güvenlik önlemlerine sahip de bir otel olduğunu söyleyelim. Özellikle dış cephesi oldukça güvenlik önlemlerine sahip. Özellikle camları bomba saldırılarına karşı kırılmaz camlardan oluşuyor. Bunun da altını çizelim. Dediğimiz gibi diğer liderler tamamen farklı otellerde kalıyor. Bu gördüğünüz, ekranınıza yansıttığımız bu otelde ise tamamen ABD Başkanı Donald Trump ve 1000 kişilik heyeti kalıyor.
1: Kalıyor. Peki. Geldi mi şu anda henüz efendim?
2: Biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza gittiğimiz zaman, mesela Cumhurbaşkanımızın olduğu otele veya başbakan varsa bile, eski yönetimden bahsediyorum, asla başka heyet oraya girmez. Yani zaten kapıdan itibaren o güvenlik önlemleri başlar.
1: Arkadaşlar bir dakika.
2: Başka müşteri bile olmaz yani.
1: Evet, yani sadece bir heyete
2: tabii, tabii. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın katlarına yakın, zaten artık güvenlik iyice, yani heyettekiler de giremez özel izin olmadıktan sonra.
1: Anladım. Aleyna gitti mi? Aleyna'yı bir daha alayım. Geldi mi peki Aleyna, heyet şu anda yani yola çıkmış mı külliyeden? Çok yakın zaten orası, çabuk gelir.
7: Samimi bir karşılama oldu.
6: Evet, aslında burası, evet aslında bulunduğumuz bu otel konumu tam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 5 kilometre uzaklıkta bir alanda bulunuyor ama aslında dakikalar sonrası bizler Trump'ın ve heyetinin otele, konaklayacağı otele gelmesini bekliyoruz ama şu dakikalarda bir hareketlilik olmadığını söyleyelim. Zaman Peki. zaman bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle de tabii hem karadan bir koruma sağlanıyor hem de havadan koruma sağlanıyor, biliyorsunuz ki helikopterlerle bir hareketlilik oluyor zaman zaman ama şu dakikalarda Trump heyetinin bu yöne doğru gelmediğini söyleyebiliriz. Büyük ihtimalle dakikalar sonrasında Peki. konaklayacağı otelde varmış olacak.
1: Peki Aleyna, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Yeliz Hanım, şimdi şöyle devam edelim. Yarından sonra ne bekliyor bizi? Hani bir tabir vardır ya, rest in rest diye. Şimdi Trump bugün bütün NATO üyesi ülkelere sizden bir hayal kırıklığı yaşıyorum, böyle bir şey olmaz dedi. Zaten bu görüşlerini biliyorduk ama bugün çok açık ve net bir şekilde ifade etti, altını çizdi. Yarın buna NATO üyesi ülkeler nasıl bir tutum takınacaklar? Daha doğrusu bundan sonra NATO'yu ne bekliyor?
8: Şimdi açıkçası Avrupa liderlerinin Trump'tan biraz geri durduğunu söylemek çok da yanlış olmaz.
1: Korkuyorlar mı?
8: Yani çekiniyorlar çünkü sizin de beyan ettiğiniz gibi bazı özel istekleri olmuş Trump'la alakalı. Yani Trump'ı bize de çok da bulaştırmayın gibi.

0: vuruyorlar. Birçok noktada eksik olduklarını, öngörüsüz olduklarını, yanlış politikalar uyguladıklarını her şekilde eleştiriliyorlar ve açıkçası Avrupa'nın ABD'nin işine yaramadığını söyleyen bir Trump var. Trump şimdi iş adamı kafasıyla düşündüğü zaman ben burada neyden kâr edeceğim diyor. Paramı size harcıyorum. İhtiyacım olduğunda siz beni savunmaya gelmiyorsunuz. Zaten benim şu anda rakip olarak gördüğüm Çin'le de alakalı bir öngörünüz yok. İlişkileriniz devam ediyor. Rusya için sürekli para istiyorsunuz. Sürekli silah istiyorsunuz. Ama ben artık size para vermiyorum. Silah satıyorum. Siz benim üzerimden Ukrayna'ya satın aldığınız silahları gönderebilirsiniz diye. Burayı da bakın. Ben artık Ukrayna'ya yardımı kestim diye çok rahat bir şekilde söylüyor. Şimdi yarın bir şekilde bu eleştirilerin karşısında çıkıp tabii ki ne söyleyecekler, çok net bir cevap vereceklerini ben açıkçası beklemiyorum. Bunlar daha sonraki görüşmelerin büyük ihtimalle takviminde yer alacak. Çünkü Trump'ın şu anda çok dikkatini çekmek istediklerini düşünüyorum. Büyük ihtimalle orta halli mesajlar verilecek. NATO müttefikliği ile alakalı olumlu mesajlar verilecek. Ama Trump'ın bu eleştirilerine bir fiil orada NATO toplantısının içerisinde halka açık bir beyan şeklinde sunulacağını çok açıkçası beklemiyorum. Belki Meloni olabilir. O biliyorsunuz o da çok sözünü esirgeyen bir lider değil. Ama yine de bu hengamenin içerisinde negatif bir şeyler duymayı açıkçası ben çok fazla beklemiyorum. O
1: peki Savaş Bakanı Hegseth'in 3-0 açıklaması var.
0: Evet.
1: NATO 3-0 dedi. Yani bunu duymazdan mı gelecek Avrupa NATO'yu? Ülkeleri.
0: Şimdi 3-0 kısmında Avrupa'nın nerede konumlanacağı yayının başından
1: ya da herkesin kendine bir görevi 3-0 mı var yani?
0: Yani aslında o Avrupa'nın ben ABD ben sizi savunmuyorum dediği kısmını Avrupa şu an farkında ve biliyorsunuz onlar da bir yön arayışında. Sürekli Avrupa ülkelerinin gelip burayı ziyaret ediyor olması, savunma sanayi şirketlerini ziyaret ediyor oluşu, işte Rearm Europe projesini bir şekilde gerçekleştirmeye çalışmaları ya da o SAFE programını gerçekleştirmeye çalışmaları bir taraftan NATO'nun içerisinde özellikle bu Avrupa Birliği ülkelerinin ya da Avrupa ülkelerinin 2020'lerden sonraki bu silah satın alması, silah üretmesi bunların oranı bakın %50'lerin 60'ların üzerine çıkmış durumda. Yani burada paldır küldür silahlanan, silah satın almak isteyen, silah üretmek isteyen Avrupa var. NATO'nun içerisinde bunlar evet önemli bir yeri tutuyorlar ama hep birlikte kendilerini savunabilecek yeteneğe şu anda sahip değiller. Bunun da sürekli Trump'ın söylüyor olması hiç hoşlarına gitmiyor. Çünkü daha kendi aralarında bile aynı fikirde değiller şimdi. Avrupa ülkelerinin içinde de herkes mesela Rusya'ya karşı değil. Rusya'yı risk olarak görmüyor. Şimdi Macaristan'ın Orban'ın durduğu yeri düşünün.
1: Hocam çok kutuplu dünya düzeninin yeni paradigması bu diyebilir miyiz? Yani bir kere ideolojik şeyler, kamplaşmalar yok. Uzun süreli ittifaklar yok. Kısa süreli ve çıkara dayalı, dönemsel çıkarlara dayalı ittifaklar var ve ideolojik temelleri de pek yok yani eskisi gibi.
0: Şimdi biz alışık
1: olduğumuz çok kutuplunun bir özelliği bu mu?
0: Evet, alışık olduğumuz dünya düzeninde işte biliyorsunuz ABD'nin başat aktörü olduğu, Avrupa'yı yıllarca koruduğu, Birleşmiş Milletler düzeni, Batı'nın çıkarlarının öncelendiği, işte kendi para sistemleri üzerinden hakimiyet kurdukları, bütün ülkeleri enerji satışını dolara bağladıkları ve buradan sürekli para kazandıkları, işte Avrupa'nın da ABD'nin yardımıyla sosyal refah halinin devleti haline gelmesi ya da bölgesi haline gelmesi. Ama şimdi geldiğimiz noktadan hep yükselen küresel güney diye bir şey diyoruz. O kavramın içi aslında çok kalabalık. Sadece Çin'den bahsetmiyoruz. Sadece Rusya'dan bahsetmiyoruz. Buraya Hindistan'ı da ekleyeceksiniz, buraya Türkiye'yi de ekleyeceksiniz, Körfez ülkelerini de ekleyeceksiniz. Kendi para birimleriyle alışveriş yapmak isteyen, işte o dolar hegemonyasına bağlı kalmak istemeyen, sadece ABD'nin çıkarları için kamplaşmak istemeyen, kendileri de bölgesel ittifak kurmak isteyen, enerji ittifakları kurmak isteyen ya da ötekinin düşman gördüğünü peşine takılıp aynı şekilde düşman görmek istemeyen başka başka bakın çıkar grupları var şu anda. Hiçbir şekilde bir araya gelmeyecek ya da düşman olmayacak dediğiniz anlatıların bile çatırdayabildiği bir zamandayız. Ne olursa olsun Rusya ve Çin ilişkilerin çok iyiymiş gibi görünse bile aslında tarihe baktığınızda o kadar da iyi ilişkiler içerisinden geçmedi bu ülkeler. Ama birlikte biliyorsunuz bu şeyler saldırılardan önce aslında sahada olduklarını, askeri olarak birlikte çalışmalar yaptıklarını, anlaşmalar yaptıklarını, Arktik üzerinden bile bakın yeni bir çarpışma alanı orası olacak. Çok fazla konuşmuyoruz, sadece Grönland'dan bahsediyoruz ama Arktik ve Arktik Okyanusu'ndaki yeni rotaların bile Trump'ın çok canını sıktığını, nükleer denizaltıların Çin'in sahip olduğu, yine Trump'ın çok canını sıktığı, Rusya ile buralarda ortak anlaşmalar yaptıkları, askeri operasyonlar,

0: araçları, Amerikalı güvenlik görevlileri, istihbarat görevlileri hepsi Trump'la beraber hareket ettiler. Ankara zaten şu anda tam anlamıyla bir güvenlik çemberinde sevgili izleyiciler. Ve bütün liderlerin yüksek düzeyde korunduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Trump'ın evet giriş yap evet şu araçlardan biri olması lazım. Veya evet başkası da olabilir. Tabii bilmiyoruz. ABD Başkanı Trump geceyi geçireceği Marriott Otel'e giriş yaptı. Evet. Abdullah Çiftçi, siz de devam edelim. Yarından sonra dünyayı ne bekliyor? NATO konusunda.
1: Dünyada Avrupa'yı ne bekliyor diyelim daha
0: siz
1: çok.
0: Siz Avrupa'ya indirgiyorsunuz.
1: Tabii Çin çok umurunda da değil. Çok da ilgilenmiyor. Rusya takip ediyoruz diyor. Çünkü burada Ukrayna ile ilgili bir karar alınacak muhtemelen. Ama Trump...
0: Ha bir dakika, ne karar? Barış mı?
1: Avrupa, hayır. Avrupa Trump'a Patriot füzelerini daha çok vermesini istiyor Ukrayna'ya ve Ukrayna'da üretilmesini istiyor bunun. Avrupa Ukrayna için geliyor bir. İki, Trump'a teçhizatını ve askerini çek ama çok hızlı değil kademeli çek şeklinde. Ve daha çok da Türkiye'ye kendi askeri ittifak içerisinde Türkiye'yi görmek istiyorlar. Ve Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerini kopyalamak efendim, çünkü Avrupa'nın şimdi 800 milyar euro savunma için bir bütçe ayırdı. İlk 150 milyar eurosunu serbest bıraktı. Ama henüz Türk şirketlerine gel sen de buradan al demiyor. Muhtemelen onu çözme ihtimalleri yüksek. Burada Trump'ın NATO'ya bakışı hep belliydi. Gelme nedeni de zaten Erdoğan için geldim diyor. Türkiye için. Daha çok Suriye. Ahmet Çağrı aynı zamanda.
0: Ne yapacak Suriye ile ilgili? Trump'ın isteği ne?
1: Şimdi Suriye enerji denkleminde ve ticaret yollarında şu an çok önemli.
0: Kritik yerde.
1: Trump Orta Doğu'da şimdi Batı yarım küresine çekiliyorum diyor ya. Öncelikli alanlara yöneleceğim diyor. Aslında İran'la da direkt savaş için değil. Anlaşmaya gelmişti. Savaşa dönüştü. Yani anlaşma olmazsa savaşırım diyordu. Orta Doğu'da bir yeni düzen kurulmak istiyor Trump. Burada Suriye önemli bir ülke. Şimdi Hürmüz Boğazı artık İran Boğaz'a yapıştı. Dün yine iki tane kargo gemisini vurdu, ticaret gemisini. Suudi Arabistan, Katar, Suudi Arabistan'ın petrolü, Katar'ın doğal gazı Suriye ve Türkiye üzerinden planlanan şey yönü Avrupa'ya. Akdeniz'e gelirse yönü Avrupa'ya. Hürmüz'den giderse Hint Okyanusu'ndan Asya'ya gidecek. Enerjinin yönünü değiştiriyorlar. Kalkınma yolu projesi. Bak bu tarihi...
0: Tamam da peki Suriye'nin buradaki yani ABD'nin Suriye'den istediği ne?
1: Yani Orta Doğu'da...
0: İsteyeceği.
1: Orta Doğu işte bu enerji... Suriye bu işin merkezi şu.
0: Merkezinde tabii. Yani bu enerji hatları senin bir, üzerinden geçsin
1: diye. Orada bir istikrar istiyor. Zaten geçecek. Yani orada bir istikrar istiyor. Orta Doğu'da çatışma görmek istemiyor. Ben de ülkeleri bir araya getireyim. İsrail de bunlara monta edeyim diyor. Trump'ın yaklaşımı bu. Bunu da Amerikan Büyükelçisi de sıkça söylüyor. Netanyahu sonrasında beklentileri bu Körfez ülkeleri Türkiye, İsrail de bunların arasında girsin. Ben buralarla uğraşmayayım diyor. Trump'ın yaklaşımı bu. Ve zaten yeni politikada da mesela Asya'da da Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda. Siz silahlanın Çin'e karşı siz durun diyor. Burada da bir birlik kuruluyor. Bu Trump'a rağmen de birlik kuruluyor. Bunu da gayet iyi görüyor Trump. Böyle büyük bir güç, büyük bir ittifak olduğu yerde iyi ilişki istiyor. Niye? Birkaç nedeni var. En önemli neden petrodolar. Körfez'in Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan enerji Körfez'le birleşti. Doğalgaz, petrolün önemli bir kısmı burada. Enerji fiyatını belirlemek istiyor Trump. Bir. İki, petrolün petrodolar için dolarla satılmasını istiyor. Şimdi Körfez'de de kuracağı ittifak zaten şimdilik dolarla satıyor. Kendi hiçbirinin kendi parasını ortaya koyacak hali yok. Çin, Şangay Enerji Borsası'nı kurmuştu.
0: Ama ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Abdullah Bey şimdi bak Ahmet Eşşara ile görüşecek. Tabii Suriye evet. Neticede bağımsız bir devlet. Ancak Türkiye'nin oradaki ağırlığını şimdi saklamaya gerek yok. Hepimiz biliyoruz.
1: Evet.
0: Türkiye, hatta Amerika...

0: Amerikalılar bizden daha fazla biliyorlar.
1: Tabii canım.
0: Diyorlar da zaten.
1: Çok rahat da söylüyor. Diyorlar. Önce onlar söyledi.
0: Tabii diyorlar da zaten. Orada sizin borunuz öter diyorlar.
2: Tamam da.
0: Şimdi Türkiye bu kadar orada şeyken, kudretliyken, güçlüyken, hani şey demeyeceğim öyle diplomatik bazda, biz Ahmet Eşara ile ilişkilerimiz çok iyi falan demeyeceğim. Doğrudan Türkiye aslında bu mevzunun içinde. Evet. Bunu biliyoruz. O zaman niye Trump bizzat Ahmet Eşara ile oranın istikrarı konusunda görüşsün? Bu kadar konuları havale etmeyi seven, Türkiye'de, bu kadar Türkiye'ye önem veren bir ülke niye Ahmet Eşara'yı bir daha alıyor?
2: Legalleştiriyor. Dünyanın gözünde. Türkiye'de burası önemli diyor. İsrail'e de bir mesaj veriyor.
0: Bir dakika, orası tamam. İsrail'e yani mesaj bulaşma mı diyor Suriye'ye?
2: Bulaşma zaten peşinen dedi. Bak, bakın dünyada yeni bir jeopolitik tasarım var. Olayları sadece devletler üzerinden okumak doğru değil. Devlet dışı aktörler üzerinden okumak gerekir. Bak bir örnek vereyim. Chevron görünürde Amerika şirketi değil mi? Ben devlet dışı aktör diyorum. Chevron Mısır'la anlaştı Doğu Akdeniz'de. Libya'yla anlaştı. Güney Kıbrıs'ta anlaştı. Yunanistan'la anlaştı. İsrail'le anlaştı. Suriye'yle anlaştı. Türkiye'yle anlaştı. Bu bölgede ben olmasam kavga çıkar diyor. Yani devlet dışı aktörlerin de içinde olduğu yeni bir jeopolitik tasarım var. Doğu Türkistan'dan Afrika'ya, Malay bölgesine kadar bu bölgede asayişi, güvenliği sağlayacak yeni askeri ittifak kuruluyor. Trump da bu işin engellemek istese de zaten engelleyemez. Trump da ittifak istiyor burada.
0: Peki.
2: Yani petrodoların devamı için artı. Bir de şimdi bak ne dedim? Japonya, Güney Kore, Çin'le siz uğraşın diyor ya. Çin'in en önemli projesi şu an ticaret koridorları, bir kuşak bir yol. Yani yeni İpek yolu. Nereden çıkıyor? Doğu Türkistan'dan. 7 tane ülke var. 7'si de Türk. Türkistan'dan geçiyor. Çin'in can damarı Türkiye'nin elinde şu an. Türk dünyasının elinde. Çünkü iki şey var. Trump diyor ki Çin'le mücadele etmek için bir endüstrinin girdisine enerji, çıktısına ürün. Peki ürünü satmak için ne lazım? Ticaret yolu. Türk dünyasından geçiyor. Yolun anahtarı bizde. Bu nedenle Amerikalılar bir plan çiziyorlar. Diyorlar ki Joe Biden hükümeti Hindistan'la beraber Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridor projesini başlatmıştı. Trump geldi şimdi ne diyor? Zengezur koridoruna ben ortak olacağım diyor. Gitti Ermenistan tarafına Trump koridoru adını koydu. Kalkınma yolu nereden geçiyor? Kalkınma yolu Suriye burada denklemde. Bunun içinde varım diyor. Pakistan ekonomik koridorunda da varım diyor. Buraları engellemek değil. Herhangi yarın bir harekette savaş anında ticaret yolu ve enerjiyi kontrol eden savaşta çok önemli avantaj sağlar. Peki. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda Japonlar petrole ulaşamadı. Trump'ın da hesabı enerji fiyatını kontrol etmek, herhangi bir kritik anda ticaret yollarını tıkamak, bunun içinde kendisiyle ittifak olan ülkelerin önünü açıp ortak savunma sistemi kurun diyor.
0: Peki.
2: Ben zaten oradayım diyor Amerika'da.
0: Peki. Yücel Koç, yarından sonra yarınki görüşmelerden ne bekliyorsunuz? Bir de Trump'la ikili, daha doğrusu Trump'ın basın açıklamasında bir basın toplantısı yapacaklar herhalde yarın. Orada başka bir sürpriz var mı beklediğiniz?
3: Ben aslında bu NATO zirvesinden sonra İngiltere'nin ne yapacağını daha çok önemsiyorum. Çünkü Trump seçildiğinden bu tarafa İngiltere ile ilgili çok net mesajlar veriyor. Kanada'yı dedi mesela. Kanada'yı istedi. Kanada dediğiniz ülke doğrudan İngiliz kralının vali tayin ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Ve Trump diyor ki orayı ben istiyorum diyor. Bana bağlı, Amerika'ya bağlansın diyor. Bunun gibi doğrudan aslında İngiltere'ye mesajlar verdi. Ben önceki programlarımızda da hatırlarsanız aslında geçen seneki ta BM zirvesinde bile bunları konuşuyorduk. Ve hep şöyle bir tespitte bulunmuştum. Bence Sayın Cumhurbaşkanımızın bu küresel vesayetle mücadelesiyle Trump'ın ikinci kez girdiği seçimlerde uğradığı muamele aslında belki de iki liderin kader ortaklığının birleştiği yerdir.
0: Evet.
3: Neydi bu? Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl 22 senedir 20 sene vesayetle mücadele ettiyse, küresel sistemle mücadele ettiyse, Trump da bununla 2020'deki seçimlerde yüzleşti. Ve orada o çok bence iki lider için bugün konuştuğumuz bu sağlam belki güvenilir dostluğun pekişmesine sebep olan nokta oldu. Ve Trump ikinci dönem seçildiğinden bu tarafa sürekli İngiltere ile kavga ettiğini görüyoruz. Aslında İngiliz hegemonyasını kırmaktan bahsettiğini görüyoruz. Hatta hatırlayın Suriye temsilcisi Barack Obama,
0: Türkiye Tom Barak.
3: Tom Barak, özür dilerim. Dedi ki artık bu yanlış bir şeydi. Biz artık böyle olmamalı. Yani bu sistem değişmeli dedi. Değişmeli dediği sistem ne? Düzen ne? İngilizlerin işte bir asır önce kurduğu sistemin değişmesinden bahsediyor. Şimdi bunun üzerine geçtiğimiz sene BM'de Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı yanına oturtarak 9 tane İslam ülkesi liderlerini de temsilcilerini de masanın yanlarına oturtarak Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere buna. Orada verdiği mesaj zaten çok bence önemliydi. Ve o fotoğraftan en çok rahatsız olan da İsrail'di. Ya bir İran'dır.
0: Bütün orada. İslam ülkelerini kenara dizdi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana oturdu.
3: Bir İsrail'dir orada rahatsız olan. İki İran'dır. Ama Trump ben dedi seçimim belli. Ben dostumu belirledim. Ben benimle beraber masanın başına oturttum mesajını verdi ki zaten daha sonra Beyaz Saray'daki kabulde de bunun devamını getirdi. Onun akabinde biz ne gördük? Gazze masasının Mısır'da kurulduğunda verilen fotoğrafı gördük. Bugün işte Trump'ın en çok sitem ettiği liderler masada oturmazken masada kim oturuyordu? Trump'la birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız oturuyordu. Katar Emiri oturuyordu. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi oturuyordu. Yani İngiltere de dahil olmak üzere, Fransa dahil olmak üzere,
0: onlar yoktu.
3: Almanya dahil olmak üzere varlardı ama masada değillerdi. Ya arka fondalardı ya da öndeki izleyici koltuklarında oturuyorlardı. Ya bunlar gayet açık ve net mesajlar değil miydi?
0: Peki.
3: Ama bakın bu kavga daha sonra nereye evrildi? İşte işin içine bir de Yahudi lobisi ve İsrail var. İran savaşına mesela ben Trump'ın çok böyle isteye isteye girdiğini zannetmiyorum ki hemen öncesinde Epstein dosyası patladı zaten. Biraz da Venezuela'dan bir onu bir yem olarak belki göstererek bak işte burada nasıl hemen kısa sürede başarılı olduk. Aynısını İran'da da yapacağız gibi bir aldatmayla İran savaşına soktular. Ve Trump oradaki o tuzağa düştüğünü gördüğü an acı gerçekle yüzleşmiş oldu. Aslında bin nevi Putin'in Ukrayna'da düştüğü duruma Trump'ı İran'da düşürdüler.
0: Yani
3: bugün yaptığımız
0: tema baktığımız zaman biraz denklem farklı tabii
3: orada,
0: de.
3: Orada evet. Bakın bugün mesela İsrail Başbakanıyla niye bu kadar sert bir şey geçiriyor? Kavga yapıyor.
0: Peki.
3: Bunun altında yatan sebep ama İsrail de tek başına değil İsrail'in arkasındaki İngiliz faktörünü de unutmamak görmek lazım. Gerekiyor.
0: Peki.
3: O İngiliz faktörü bence bu NATO zirvesinden sonra da bir şeyler yapmaya devam peki. edecek.
0: Abdullah Çiftçi, Yücel Koç bu bölümü sona erdiriyoruz. Yeliz hocam Albayrak ve Ankara'da da Felemez Doğan. Çok teşekkür ediyoruz. Fatih'i bırakmıyoruz. Fatih'in bitmeyen nöbeti devam ediyor. Biz iç siyasete geçeceğiz sevgili izleyiciler. NATO zirvesini yarın TGRT Haber ekranlarında izlemeye devam edeceğiz. Tüm haber kuşaklarımızda NATO zirvesinin sonuçlarını konuşmaya, değerlendirmeye ve yorumlamaya çalışacağız. Şimdi kısa bir reklam. Reklamın ardından yeni konuklarımızla karşınızda olacağız.

TGRT FM Haber. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere,
1: aklınızda bulunsun.
2: Yeni aldığınız bir ayakkabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızın birkaç dakika buhara tutmanız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayakkabınızın su geçirmesini önlemek için de ayakkabınızı akşamdan keten yağı ile yağlayın ve sabaha kadar bekletin. Sonrasında ayakkabınızın üzerindeki yağı bir kağıt ya da gazete yardımıyla silin. Ayakkabınızın artık su geçirmediğini göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.

meteoros.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi Türkiye tabii herkes nefesini tuttu, Ankara'yı izliyor. NATO gerçekten çok ilginç görüntülerdi. Pek tanık olmadığımız görüntülerdi. İşin açıkçası Türkiye'nin dış politikadaki özgül ağırlığı anlamında da heyecanlandırıcı görüntülerdi. Hepimiz heyecanlandık böyle sahnelere. Umutlandık da, bunları kabul etmek lazım. Hani hangi görüşten olursanız olun bu tablolar umutlandırır. Çünkü Türkiye'nin dış politikada bir özgül ağırlığı çıktı. Şimdi senden birkaç cümle bugünü bir toparlamanı, bir bağlamanı isteyeceğim. Sonra bir iç siyasete de seninle beraber giriş yapalım. Neler oluyor, neler bitiyor, onları bir konuşalım. Önce bugünü bir toparla, özetle istersen. Sonra iç siyasete girelim.
3: Evet, bugün tabii bugüne damgasını vuran gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump arasındaki samimiyet görüntüleri, samimi görüntüler ve Trump'ın yaptığı açıklamalardı. Katsa yaptırımlarını kaldıracağız. F-35'leri vermeyi düşünüyoruz, vermek durumundayız. Türkiye açısından bir sorun görmüyorum dedi. Bunlar son derece önemli açıklamalar. Yani ama çok ilginç bir şey oluyor Gürkan. Yani Türkiye NATO'ya üye olduğu 1952'den bu yana en önemli NATO toplantısına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin önemi de inanılmaz bir şekilde artmış vaziyette. Yıllardan beri eleştiriyorlar, işte F-35'ler gitti, alamadık. Ondan sonra katsa yaptırımları geldi vesaire. Şimdi çok ilginç bir şey var sosyal medyada. Amerikan Başkanı geldi, dedi ki ya katsa yaptırımlarını kaldırıyorum. F-35'leri de vereceğiz. Tayyip Erdoğan'a güveniyorum. Benim dostum, onunla yol yürüyeceğim dedi. Şimdi bakıyorum sosyal medyaya. Hayır, olamaz. F-35'leri veremezsiniz. Çünkü Türkiye'de S-400'ler var falan diye konuşuyorlar yani. Trump vereceğiz, yapacağız diyor. Bizim muhalifler Trump'a bile inanmıyorlar yani.
2: Enteresan. Doğru ama Fatih, çok kolay ilerledi ya işler biraz da. Hani bu kadar zamandır bekleyen şeyler. Ben mesela toplantı yaklaşık basın açıklaması bir 30-35 dakika kadar sürdü. Belki daha da azdır olabilir. Orada evet. Mesela arka arkaya birer ikişer anlatmaya başlar. Katsa onları da kaldıracağız. Ben dostuma ambargo uygulayamam, yaptırım uygulayamam dedi. F-35'ler için Tayyip Bey dedi ki işte biz sözünü aldık zaten dedi. Öbür taraftan motorlarda zaten sorun yok dedi. Türkiye ile yol yürüyeceğiz dedi. Hani arka arkaya böyle gelince bu kadar kolay mıydı ya bu işler diyesi geliyor insanın. Arkasında upuzun bir diplomatik maraton ya. Vardır tabii ki ama arka arkaya müjdeler gelince hani herkes de şaşırdı biraz.
3: Ama şaşırdı da şöyle bir şey yani Trump bir de bu bizim gelsin de Türkiye'deki muhalifleri ikna etsin. İki cümle de onlar için söylesin. Yarın bir daha açıklama yapar herhalde. Ya vallahi bak vereceğiz bunları filan desin de ikna olsun arkadaşlar. Yani anlayamıyorum yani, çok ilginç bir şey. Ama Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri çok ciddi sınamalardan geçti. Biz böyle espri yapıp gülüyoruz bazen ama çok ciddi sınamalardan geçti. Yani Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin rolü inanılmazdı. Bütün dünyayı Rusya ile Putin ile konuşarak etkileyen, süreçleri başlatan, içinde olan ülke Türkiye'ydi. Lider de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. İran savaşında yine aynı şekilde. Belki Türkiye'nin baştan başlattığı ve ortaya koyduğu pozisyon İstanbul buluşmasında gerçekleşseydi, İran kabul etseydi, bu savaş da yaşanmayabilirdi. Yani Türkiye'nin hiç olmadığı kadar bir kanat ülkesiyken merkez ülke pozisyonuna geldiği böyle bir ortamda insanlar Trump'ın canlı yayında söylediği sözlere bile inanmakta güçlük çekiyorlar, şaşırıyorlar. Ve çok ilginç bir açıklama daha geldi bugün, CHP'yi konuşacağımız için söylüyorum bunu. Özgür Özel bugün Eskişehir'deydi. Ankara'da NATO zirvesi var. Trump Türkiye ile işte deminden beri konuşuyoruz. Neler söylüyor? NATO üyelerinin içinden geçiyor böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dostluğundan bahsediyor filan. Özgür Özel bugün dedi ki Rusya ile ve Çin'le çok önemli ilişkiler kurmalıyız dedi. Yani daha önce
2: ben inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Hani bu kadar yani şu anda real politikten bu kadar kopmak, bu kadar yani ne bileyim bilemiyorum yani geçen son program ne konuşacağımı da bilemedim artık. Geçen son program hatırla.
4: Siyaset.
2: Burada Çankaya Belediye Başkanı'nı konuştuk sevgili Fatih. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tatilde olduğunu bana söyledi ya. Ya bütün dünya kilitlenmiş.
3: Evet.
2: 45 devlet başkanı orada. Ankara'da kuş uçmuyor. Bütün her yer teyakkuzda. Ankara'yı neredeyse böyle bir yağlı boya tablo gibi boyamışlar. Her taraf hazırlanmış bitmiş. Oranın mülki amirin yanı sıra yerel yönetimin başındaki kişi diyor ki ben tatildeyim diyor. Akıl alır bir şey değil. Yani bu olaylar konulardan bu kadar bağımsız, reel politikten bu kadar uzak nasıl siyaset yapılır ben hayretle izliyorum doğrusu yani.
4: Biri herhalde şey yapmış.
3: Ya başka bir şey daha söyleyeyim yani.
4: Neyse söylesin de.
3: Pardon.
2: Buyurun buyurun. Buyur Fatih sen de.
4: Fatih'cim şeyi söyleyecektim. Herhalde siyaseti şöyle bir şey zannediyorlar. Muhalefet iktidarın söylediğinin tersini söylesin. İktidar muhalefetin söylediğinin tersini söylesin. Ya ortada bir de bakın bu ülkeyi ilgilendiren bir mesele var. Akşam Gürkan'ın yayınında söylendiği gibi 6-7 milyar insan bütün gözlerini, objektifini, mikrofonlarını, bütün insanlar duyularını Ankara'ya kilitlemiş, Türkiye'ye kilitlemiş. Bu dönemde bunun Türkiye'ye ne katabileceği, Türkiye'nin önüne ne getirebileceği konusunda muhalefet parti liderliğini yapmış birinin çok daha böyle vizyonlu bir açıklama yapması gerekiyor.
2: Elbette, elbette. Peki Fatih sendeyiz. Şimdi başlayalım iç siyasete.
3: Başka bir anekdot daha söyleyeyim. Tabii. Yine CHP ile ve dış politikayla ilgili, muhalefetle ilgili. O daha çarpıcı. Şimdi geçen hafta biliyorsun Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Türkiye aleyhine, özellikle de Adalet Bakanı Akın Gürley'in aleyhine ifadeler içeren bir rapor açıkladı. Avrupa Parlamentosu. Ve o direktör de geçen gün Ekrem İmamoğlu'nun davasına geldi. Orada yine
2: açıklamalar yaptı.
3: Yargıya müdahale oldu, eleştirilerinde bulunuldu. Evet. Ama çok ilginç bir şey var. Avrupa Parlamentosu'nun bu kararına rağmen Avrupa Birliği en önemli 3 tane komiserini Türkiye'ye gönderdi. Bugün von der Leyen de burada, Ankara'da. Avrupa'nın bütün liderleri burada. 3 tane önemli komiserini geçen hafta Ankara'ya gönderdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve Hakan Fidan Dışişleri Bakanımızla görüştüler. Son derece önemli ve ilişkilerin iyileşmesi umudunu içeren açıklamalar yapıp sosyal medyadan da paylaştılar bu 3 tane komiser. Önemli Avrupa Birliği bürokratı diyeyim. Ve bu sosyal medya paylaşımlarına kimler tepki gösterdi biliyor musun? Yani Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye aleyhindeki kararını yok saydılar, görmezden geldiler Avrupa Birliği'nin bu yöneticileri. Ve gelip Türkiye ile ilişkilerimizi biz bozmak istemiyoruz, güçlendirmek istiyoruz açıklaması yaptılar. Buna kim tepki gösterdi biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkan yardımcısı Namık Tan tweet attı. Avrupa Birliği komiserlerinin tweetini alıntılayıp tweet attı. Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız diye. Ardından İYİ Parti'de bir dönem hala da genel başkan yardımcısı olabilir Ahmet Erozan. İstanbul milletvekili yani Bursa milletvekili galiba. O da tweet attı. Siz de Avrupa Birliği nasıl böyle bir şey yaparsınız? Türkiye ile nasıl ilişkileri geliştirirsiniz anlamında tweet attılar. Avrupa Birliği'ne tepki gösteriyor. Bizim muhalefet partilerimizin temsilcileri. Düşün bak. Siz nasıl Türkiye ile ilişkiler geliştirebilirsiniz? Ve en önemlisi en büyük tepki nereden geldi biliyor musun? İsrail Dışişleri Bakanı tweet attı. Ve Avrupa Birliği siz ne yapıyorsunuz? Türkiye ile ilişkilerinizi nasıl geliştirirsiniz diye tweet attı. İsrail Dışişleri Bakanı, İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı, CHP'nin genel başkan yardımcısı aynı Türkiye ile ilişkilerini geliştiriyorlar diye Avrupa Birliği'ne kızıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah'ını seversen ya? Yani biz aynı memlekette yaşamıyor muyuz yani? Nasıl evet. Bir durum? Bunu söylediğimiz zaman da bize kızıyorlar ama yani olacak iş değil. Türkiye'de Trump neler söylüyor? 45 tane ülkenin lideri gelmiş. Rusya krizinde Türkiye var. İran krizinde Türkiye var. Körfez'de ve kendi bölgesinde Türkiye herkesin güvenini kazanmış bir ülke konumuna gelmiş. Avrupa Birliği Türkiye'nin kapısını çalıyor artık. Ve bizim muhalefet liderimiz gidip Rusya'yla, Çin'le görüşelim deyip New York Times'ta da yazı yazıyor, Türkiye'yi şikayet ediyor. Bu parti mi kurdu verdiği Kuvayi Milliye mücadelesini? Bu parti mi kurdu Cumhuriyeti? Yani insan gerçekten hayret ediyor. Belki Mehmet Faraç daha farklı şeyler de söyleyebilir.
2: Bu arada tabii Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun NATO'ya ilişkin, NATO toplantısı başlamadan önceki yaptığı açıklamalarında altını çizmek lazım.
4: Evet.
2: Onu da söyleyeyim.
3: Onu duruşu. Da hatırlatalım tabii. Efendim? O da önemli.
4: Bir devlet duruşuydu. Bir devletçi duruştu.
2: Evet, evet, evet. O çok önemliydi. O konuda söyleyeceğiniz varsa bir iki cümle alalım, sonra konumuza giriyoruz.
4: Kemal Bey NATO.
2: İşte o, yani o konuya ilişkin.
4: Evet. Ya CHP'nin şimdi bakın, biraz önce sevgili Fatih aslında son cümlesi çok çarpıcıydı. Devleti kurmuş bir parti var burada. Yani altı okundan biri de devletçilik. Şimdi CHP'de geçen günlerde sevgili Gürkan, burada hep dikkat çektiğim şu: CHP'nin genetiğiyle oynandı. Ya bunu yapan da belli, Özgür Özel, İmamoğlu ittifakı yaptı. Çünkü hem eskilerle yürümeyeceğiz, hem kim gelirse gelsin. İşte parti bile dağıttılar, örgüt yapısını dağıttılar, duruşunu dağıttılar.
2: Vizyon... İdeolojik bir tutumu kalmadı.
4: Kalmadı, genetik yapısı bozuldu. İdeolojik hiçbir şey yok. İdeolojisi olsa genel başkana hakaret etmezler. Ve Özgür Özel ve diğerleri o hakaret edenlerin ağzına şamarı vururlar, ama öyle bir şey yok ki. Şimdi Fatih'in söylediği laf, ya devleti kurmuş bir parti, altı okundan biri de devletçilikse, burada konu devletse, konu ülkenin gidişatıysa, halkın huzuru mutluluğuysa, Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Doğu'yu boş verin, Avrupa'da, Balkanlar'da, dünyanın her tarafında vizyonunu geliştirmeye çalıştığı, bazı konularda önemli ataklar yaptığı bir dönemde siyaseti bırakacaksın. Bu eleştiri değil. Yani tam efendim Amerika gelmiş buraya, bütün dünya burada. Bugün Amerikan başkanı ve diğer Avrupa ülkelerinin başkanları, cumhurbaşkanları çok önemli sözler söylerken Türkiye ile ilgili, devleti kurmuş bir partide bir dönem genel başkanlık yapmış birinin çok daha duyarlı, devletin yanında, milletin yanında bir açıklama yapması lazım. Sözün başında söyledim ya, dedim ya, muhalefet iktidarın söylediğinin tersini konuşmak değil. Bu halk için geçerli bir siyaset değildir, geçerli bir propaganda değildir, mümkün değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçen hem partinin önünde Osmanlı vurgusu yaparak ülkenin bütünlüğünü, dünya ekseninde, jeopolitik açıdan, diplomatik açıdan ne kadar etkili olursa Türkiye'nin geleceği için o kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştı ya, NATO ile ilgili de devletçi bir duruş sergilemiştir Sayın Kılıçdaroğlu. Liderlik budur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonu bu liderlik anlayışıyla dışa vurur. Siz halktan bu şekilde destek alabilirsiniz. Her şeye karşı çıkarak. Efendim hava savunma sistemine karşı çıkın. SİHA'lar niye yapıyor? Bilmem nereyi vuruyor. Ya SİHA vurur kardeşim. Sen gelip askeri vurursan, polisi vurursan SİHA gider senin kökünü kurutur. Sen devletçi bir partinin, devleti temsil etmiş, kurmuş bir partinin milletvekili ya da genel başkanı yapmış biri olarak sen buna karşı çıkamazsın. O zaman sana ne derler biliyor musun? Asıl hain o zaman denir. Hainlik odur. Hainlik siyaset içerisinde parti çalanların, mağdur edilen kişilere hain demesi değil. Asıl ihanet burada, siyaseti bir tarafa bırakıp devletin, cumhuriyetin bekası için iktidar doğru yaptıysa, doğru yapsa arkasında duracaksın. Karşıda halk var, iktidarı ayakta tutan halk, seni de ayakta tutan halk. Bu vizyonu geliştirmezsen senin siyasette, diplomaside, dünyanın diğer siyaset anlayışı içerisinde hiçbir etkin olmadığı ortaya çıkar. Nedir senin derdin? İktidara saldıralım. Sen ne diyorsun peki? Sevgili ne diyorsun? NATO dağılma sürecinde ciddi tepkiler var. Avrupa'dan para dileniyor. İşte %5'i çıksın geliri diyor.

0: Şimdi sevgili izleyiciler, haftalar belki de aylar boyu burada biz dosyalar yaptık. Hangi dosyaları yaptık? Başta Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediyesi ve diğer belediyeleri de kapsayan bu soruşturmanın fikri takibini yaptık. Dosyaları, iddianameyi, daha öncesinde ifadeleri, tutuklamaya sevk yazılarını, masak belgelerini, BDDK'dan alınan raporları, bunları tek tek çok çeşitli arkadaşlarımızla beraber gece demedik, gündüz demedik, ekranlara taşıdık. Son onda mı kaldı? Hayır. İmamoğlu Suç Örgütü olarak bilinen İBB davasının bütün ayrıntılarını, bütün dosyalarını, neredeyse hani abartmayayım ama 143 eylemin pek çoğuna burada değindik. Peki bu mu? Hayır. Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarının fikri takibini yaptık. Burada haftalarca sadece bebek oteli konuştuk. Bir bebek oteli. Muzaffer Yıldırım'ın bebek otelini konuştuk. Başka kara parayı konuştuk. Kara para ve bahis operasyonlarının izini sürdük. Onlarca dosya yaptık. Onlarca. Yani Türkiye bir temiz eller operasyonu başlatmıştı. Umarım sonucuna ulaşır. Umarım Türkiye gerçekten istediği temiz, şeffaf ve gerçek bir demokrasiye uygun bir ülke haline gelir. Ama bu yolda, yani bu operasyonlar devam ederken biz kulaklarımızı tıkamadık, gözlerimizi kapamadık. Hepsini okuduk, tek tek sizlere için özetledik ve ortaya çıkardık. Bunu yaparken sevgili izleyiciler, olabildiğince her tarafın, yani her iki tarafın, suçlanan kimselerin de söz hakkına olabildiğince yer vermeye çalıştık. Tabii bu arada şuna da dikkat ettik. Hani bir laf vardır ya, Andersen'den masallar. Masallar bölümüne de karnımız tok. Yani anlatacağınız şey size yöneltilen suçlamaya ilişkin ne söylediğiniz. Yani size somut, net bir suçlama yöneltiliyorsa bu suçlamaya verdiğiniz cevabı olduğu gibi biz paylaşmaya hazırız dedik. Bugüne kadar da bunun altını çizdik. Ama yani size bir suçlama var, şuradan şu para alınmış, şu havale gelmiş diyor. Siz o kadar alakasız şeylerden bahsedip saatler süren savunmalar yapıyorsunuz ki bunlara da karnımız tok dedik. Şimdi İBB davasında, değil mi sevgili, evet, Oğuz? Sen de neredeyse başından sonuna kadar bu davayı bizzat yerinde izleyen gazeteci arkadaşlarımızdan birisin. Artık önemli isimlerin sona gelindi.
1: Evet, sona gelindi. Savunmalar yapılıyor. Yarın itibariyle Ekrem İmamoğlu öğleden sonra duruşma salonuna getirilecek. Hı-hı. Getirilecek diyorum. Zaten duruşma salonunda değil miydi? Aslında duruşma salonundaydı. Ta ki hakimle, mahkeme başkanıyla neden ayın 9'u, neden 7'si tartışması yapana dek. Çünkü en başından itibaren bir süre belirlenmişti. Bu duruşmada tutuklu sanıkların dinlenmesi için bir sıralama belirlenmişti. Ama her sanık çok uzun savunma yaptı. Bu savunmalar da sizin belirttiğiniz gibi teknik savunmalar değildi. Baştan itibaren neredeyse siyasi söylemdi. Teknik savunmalar yapanlar da vardı. Onların hakkını elbette saklı tutuyoruz ve bir kenara, yapmayanlara biz burada konuşuyoruz. Çünkü yapmayanlar ağırlıklıydı. Her sanığın en az iki avukatı savunma yaptı. Avukatlar çok uzun süre savunma yaptı. Bu duruşma boyunca, birinci duruşmanın 63. celsesi. Teknik olarak böyledir. Şimdi bazen 63. duruşma vesaire diye karıştırılıyor.
0: Birinci duruşmanın 63.
1: celsesidir bu. 63. oturum celsesi daha doğru olur.
2: Bu davanın adı ne?
1: Bu davanın adı da İmamoğlu Suç Örgütü davasıdır. Çünkü bu davaya İBB davası diyebilmemiz için İBB faaliyetlerinin yargılanması ve yargılanan isimlerinin de İBB hiyerarşisi içerisinde olması lazım. Ama iddianamede karşımıza çıkan İBB'ye de yerleştirilmiş bir yapıdan bahsediliyor. Bu hiyerarşik yapıda İBB'nin herhangi bir iştirakinin müdürü, İmamoğlu Suç Örgütü olduğu iddia edilen sistemin dışarıdaki herhangi bir üyesi tarafından yönetilebiliyor. Bu nedenle bu İBB davası değil. Bir başka yönüyle şöyle, bu dava, daha doğrusu bu sistemin temellerinin Beylikdüzü'nde atıldığını söylüyor.
2: Evet.
1: Beylikdüzü'nde atıldı, oradan İBB'ye taşındı. Bundan sonraki nihai hedef de Cumhurbaşkanlığı'ydı. Bu süreçte CHP'nin ele geçirilmesi lazımdı diye bir şablon çiziyor. Dolayısıyla bu kadar geniş ölçekli bir iddianameyi yine sadece İBB'ye sıkıştırıp

0: bırakamayız. Zaten uzantılara da baktığımızda İBB'de başlayıp dışarıya çıkan ya da dışarıda başlayıp içeriye giren İBB'nin içine bir çarptan söz ediliyor. Bu avukatların uzun savunması, sanıkların uzun savunması zaten süreci uzattı. Mahkemede kriz üstüne kriz çıktı. Yani Ekrem İmamoğlu'nun halkı selamlama konuşması ısrarından tutun da kenardaki milletvekillerinin duruşmaya katılan mahkeme başkanıyla tartışmaya yeltenmesine kadar süreçlerin hepsini uzatan aslına bakarsanız sanıkların tarafıydı. Hatta şöyle söyleyeyim size, yer yer sanıklar, sanık yakınları arasında bile bu konuda tartışma yaşandı. Bazı sanık yakınları doğal olarak kendi yakınının savunmasını izlemek istiyor. Ama mahkemede sürekli kriz çıkınca o sanık yakınları o avukatlara ya da o sanık yakınları diğer sanıklara, sanık yakınları kendi arasında yer yer böyle tartışmalar da yaşandı. Daha iki hafta önce itiş kalkışlar da oldu. Bu süreçler hepsi uzattı birinci duruşmayı. Gel gelelim Ekrem İmamoğlu'nun neden işte yapmıyorsunuz, neden beni en son atıyorsunuz ya da neden 9'u? 4 aylık bu sürecin sorumlusu mahkeme başkanı değil. Mahkeme başkanı duruşmanın ilk günden bu yana müthiş bir psikolojik savaş verdi. Savaş verdi derken saldırı anlamında değil, mahkemenin nizamının sağlanması adına. Çünkü mahkeme ilk başlarda mahkeme başkanına yönelttikleri tecrübesiz, yaşı küçük, görev süresi az, avukatlıktan daha yeni hakim olmuş söylemlerinin, propagandalarının hepsini zaman içerisinde yine bu söylemleri üreten sanıklar çürüttü. Murat Ongun'un mesela ifadesinde mahkeme başkanına yönelik ilginç tespitler var. Müthiş demiyorum çünkü doğru olup olmadığına ben karar veremem ama çok ilginç tespitler var. Siz çok iyi bir hakimsiniz, çok pratik zekalısınız diyor. 3 haftada yapılan savunmada verilen isim bile aklınızda kalıyor. Yani baktığınız zaman süreç içerisinde sadece deliller onların savunmasını çürütmüyor, kendileri de kendi söylemlerini çürütüyorlar.
1: Peki, şimdi Oğuz, çok önemli 2-3 isim savunma yaptı.
0: Evet.
1: Şimdi bir, Murat Ongun.
0: 2 numarası.
1: İddianamenin 2, Fatih Keleş.
0: Evet.
1: 3, Tuncay Yılmaz. Ve İmamoğlu'na geldi.
0: İmamoğlu'na geldi.
1: Geldi. Şimdi sen neleri çıkardın?
0: Şimdi Murat Ongun'la elimizde Tuncay Yılmaz var.
1: Tamam, Tuncay Fatih Yılmaz'dan Keleş'in, başlayalım mı?
0: Şu an için tamam, başlayalım.
1: Fatih Tuncay Yılmaz'dan Keleş'e de başlayalım. Günler bitmiyor.
0: Tabii tabii.
1: Bir sonraki program yani, yaparız.
0: Yani. Yarın da devam edecek. Daha evet. Fatih Keleş zaten.
1: Ha öyle mi?
0: Avukatları da devam edecek.
1: O zaman Tuncay Yılmaz'la başlayalım mı?
0: Tabii tabii, Tuncay Yılmaz'la
1: evet,
0: başlayalım.
1: Seni gel alalım böyle buraya hemen.
0: Hemen şöyle.
1: Evet. Sevgili izleyiciler, Tuncay Yılmaz savunmasında neler söyledi? Tuncay Yılmaz kimdir? Onu anlatarak bir başlayalım. Tuncay Yılmaz İmamoğlu AŞ'nin genel müdürü.
0: İmamoğlu AŞ'nin, İmamoğlu İnşaat'ın daha doğrusu genel müdürü, aynı zamanda SSB Gayrimenkul diye bir firma var. Bu da Ekrem İmamoğlu'nun tek sahibi olduğu firmalardan bir tanesi. Bazı faaliyetlerin de biz iddianamede bu SSB Gayrimenkul üzerinden yapıldığını biliyoruz. Peki Tuncay Yılmaz sadece İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü olması hasebiyle oradaki iş ve işlemlerden, usulsüzlük iddialarından mı sorumlu? Ha, elbette değil. İmamoğlu İnşaat'tan başlayıp İBB'ye uzanan, İBB'den başlayıp oraya uzanan İmamoğlu İnşaat'a neredeyse birçok eylemin içerisinde kendisi var. Şimdi tabii ki elbette
1: bu vatandaş değil mi?
0: Evet Tuncay, evet, bu vatandaş. Tabii ki süremiz sınırlı olduğu için bütün eylemleri alamayacağız ama aldığımız sınırlı sayıda eylem var. Bunları öne çıkarıp örnek gösterelim, evet. Daha doğrusu ki bütünü hakkında da fikir versin bize. Şimdi SSB Gayrimenkul dedik. Nedir SSB Gayrimenkul? Ekrem İmamoğlu'nun tek sahibi olduğu, aynı zamanda şirket yöneticisinin de yine Tuncay Yılmaz olduğu. Yani İmamoğlu İnşaat AŞ'nin genel müdürü Tuncay Yılmaz olduğu bir şirket. Şimdi bu şirket 2020 yılının Ağustos ayında, Ağustos'un 18'inde LPF İnşaat Anonim Şirketi kuruluyor. Bu SSB'yi bir kenarda tutalım. 2020'nin Ağustos ayında LPF İnşaat Anonim Şirketi kuruluyor. Bu anonim şirketinin asıl sahibi %49 hisseyle bir Alman vatandaş. %51 hisseyle de Bodrum'daki bir emlakçı. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü Bodrum'da bir tarlası var o Alman vatandaşın. Onu satarken o emlakçıyla tanışıyor.
1: Biz burada onu çok ayrıntılı bir dosya yaptık.
0: Yaptınız mı?
1: Tabii. Biz onu çok ayrıntılı bir dosya yaptık. Hatta orada bir golf kulübü var Bodrum'da. Bu evin hemen kenarında. O golf kulübünde, golf kulübünün hemen kenarında. Yani orası parayla alınabilecek bir yer değil. Çok büyük.

0: bir arazi. Arazinin içerisinde bir villa kondurulmuş. Ondan sonra o villadan bahsediyorsun.
1: Evet, o villadan bahsediyorsun.
0: Hatta daha sonra...
1: O villanın nasıl kondurulduğunu da biliyoruz değil mi? Çiftlik evi olarak
0: tabii, önce
1: başlıyor,
0: çiftlik olarak yapıyor.
1: Alınıyor, sonra
0: daha
1: villaya
0: sonra
1: dönüşüyor.
0: İmarda bir değişiklik yapılıyor ve villaya dönüşüyor.
1: Her şimdi yer, şöyle anlatayım.
2: Her yer katakulli ya.
1: Evet.
2: Bir temiz işleri yok bunların ya. Ya bu işin içerisine var ya, resmen gitmişler Sicilya'da o mafya, eski mafya herhalde oturdular. Ya biz nasıl bir örgüt kuralım burada? Hem parayı götürelim, hem belediyeleri ele geçirelim. Hem istediğimiz tetikçileri milletvekili yapalım. Belediye başkanı, meclisi yapalım. Böyle işi götürelim. Ya bak biraz önce şeye çektin. Çok önemli bir şey söyledim. Bu iş Beylikdüzü'nden başladı. Hı hı. Bir şey söyleyeyim. Bunu halkımız bilsin. Böyle halen olayı anlamayan, benim hırsızım iyidir diye düşünen bir güruh var. Bak gerçek CHP'li değil bunlar. Ya bu İmamoğlu Beylikdüzü'nde kültür sanat adı altında bir grup gazeteciye etkinlik yapacak, konferans yapacak diye 1,5 milyar para ödendiği şeklinde bir ihale yaptı mı?
1: Gazetecilerin bile haberi yok.
0: Bak, o haberi yok, gazetecilerin haberi yok.
2: 1,5 milyar. Sonra bu olay ortaya çıkıyor. Bu gazetecileri arıyor gazetenin biri. Adam 4 tanesine diyor biliyor musun? Beylikdüzü nerede?
1: Bir de öyle bir isim seçmişler ki, yani öyle isimler seçmişler konferans için. Cem Yılmaz'ın bir esprisi var ya, little little into the middle diye ortaya karışık. Bir ondan 60 bir yan birbiriyle alakasız
2: hiç
1: gazeteciler.
2: Hiçbir tanımayan her fraksiyondan, her düşünceden getirmiş 15 kadar kişi. 4 tanesi, hele bir tane bir hanımefendi var, romancı bir kadın, romancı. Beylikdüzü'lerde demiş. Yani Gürkan'cığım 4'ü hayatında Beylikdüzü'ne gitmemiş. Ya örgütün temeli oradan atılmış. O şimdi onun başındaki şahısla ilgili biliyorsun.
1: Evet.
2: Kültür sanat bilmem daire başkanı vekili mi?
0: O şey o, Taner Çetin.
1: Taner Çetin.
2: O bile bak soruşturma geçirmiş, bir sürü hakkında şahibe. Ya arkadaş dünyanın neresinde? Ya hayali ihaleyi anladın da hayali etkinlik nedir ya? Sen getirmişsin oraya adam sanatçı, oyuncu, gazeteci ne varsa köşe yazarı halkın karşısına çıkaracaksın değil mi? O da gidecek görüşlerini anlatacak. Vatandaş da diyecek ki ya belediye işte getirdi. Kültür sanat insanları bizi buluştu. Adam gitmemiş oraya.
1: O ihaleye teklif veren
2: para
1: üç,
2: nereye gitti?
1: Üç firmanın üçü de aynı adresteydi.
2: Para kim aldı?
1: İsimler falan.
0: Bir dakika ilginç bir şey söylüyor.
1: O firmaya teklif, o ihaleye özür dilerim teklif veren üç firmanın üçünün de adresi aynı.
2: Bak işte.
1: Bildirilen şirketlerin adresi.
2: Vurgun stratejisi.
1: Yan teklifler alınıyor.
2: Kurarlar böyle. Ya da kurulmuşları bulurlar. 10'ara 5'er 10 bin lira verirler. İhaleye girmiş gibi gösterirler. Bak Ekrem İmamoğlu dünyada hayali kültür sanat etkinliği yapan tek belediye başkanı. Ya zaten dünyanın en zengin köftecisinden başka bir şey bekleyemezsin arkadaş. Böyle bir şey olur mu ya?
0: Dur konuya
2: bak. Adamlar gitmemiş oraya arkadaş ya. Ey ahali gitmemiş oraya.
1: Heykel ihalesi var mesela. Heykel yapıldıktan sonra ihaleye çıkıyor.
2: Bak işte.
1: Evet. Bunlar gibi onlar
0: şimdi
1: dolayı var.
0: Şimdi bu villanın bir de şeyi var galiba. Şöyle bir şey var. Bu villa alındıktan sonra, bu arazi daha doğrusu alındıktan sonra, bu çiftlik evi halinde ya.
1: Evet.
0: Biraz mezbelelik bir yer gibi duruyor.
1: Alınmadan önce villaya çevriliyor.
0: Villaya çevriliyor. Sonra onun yanındaki parseller burası İmamoğlu'nun diye fiyatlarını arttırmaya başlıyorlardı. Biz de o dosyada bunu da işlemiştik.
1: O kadarına onu ayrıntılı evet, bir araştırma evet, yapmak lazım. Evet. Öyleyse güzel ayrıntı. Ben de ilk defa duymuş oldum bunu.
0: Hayır, nereleri araştırdık biliyor musun? Golf arabaları bir ara alınmıştı İBB'de. Golf, hatta bu tartışma yarattı. Ya bu golf doğru, arabaları nerede? Niye alıyorsun? Sonra dendi ki şeylerde, mezarlıklarda işte yaşlı vatandaşları
1: tur attırmak
0: için falan dendi. Fakat adet konusunda gene bir tartışma çıkmıştı. Alınan adet sayısı kadar ortada yoktu vesaire. Sonra bir açıklamalar oldu falan filan. Yani biz o zaman çünkü golf kulübü çok yakın. Çimler yapılmış tam bir golf arazisi gibi düşün. O golf arazisinde golf araçları da olabilir diye böyle bir dosyada
1: bunu konuşmuştum. Anlattığınızda sosyal medyada muhtemelen size şey yazacak. Belgesi nerede Gürkan Bey diye. Ama bakın, geçtik ya bu da mesela müthiş bir gazetecilik değil mi? Yani gidip de golf arabasını satan şirketle görüşmek vesaire. Gazeteci böyle buluyor. Şimdi 50 bin lira
0: Buggy bu arada. Bu golf arabalarının adı Buggy.
1: 50 bin lira sermaye ile kuruluyor o şirket. Niye sermaye ile kuruluyor? O Alman vatandaş Bodrum'da o arsayı alacak ama yabancılara satış konusunda bir sıkıntı var. Onun için bir şirketin üzerine almaları lazım. Onun için %49'u Alman'ın, %51'i Türk olan emlakçının üzerine. O LPF şirketi. Şimdi şirket kurulduktan sonra tarla alınıyor. Tarla olduğu için içerisinde sadece işte çiftlik evi gibi küçük bir ev yapabilirsiniz. Bunun izinleri alınıyor. İzinleri alındıktan sonra o çiftlik evi yapılıyor. Çiftlik evi yapıldıktan sonra

0: Zamanla orası lüks bir villaya dönüştürülüyor. Lüks villaya dönüştürüldükten sonra gidiliyor. Bunun oturum izni de alınıyor. Yani bütün işlemler vesaire artık bina yapılmış. Aradan çıkarılıyor. Peki Bodrum Ortakent'te bu dediğimiz tarla, tarlaya bu lüks villadan önce bir çiftlik evi, göstermelik tabii. Sonra satışa çıkarılıyor. Diyor ki firmanın sahibi, biz diyor işte o Alman vatandaş müşterim diyor satmak istedi diyor. Tabii villa yapıldıktan sonra tamamı şirketin Alman vatandaşın üstüne de geçiyor, ayrı konu. Biz bunu satışa çıkardık. İşte belli başlı herkesin kamuoyunu yakından bildiği sitelere de ilan verdik diyor. Bir gün beni Tuncay Yılmaz aradı diyor. Tuncay Yılmaz kim? Bir kez daha hatırlatalım. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürüm. Alıcı oldu diyor. Pazarlık yaptık diyor. Ben burada kısaca bilgileri aldım. Pazarlığımızı yaptık diyor. 1 milyon 523 bin 827 avro karşılığında anlaşmamızı sağladık diyor. Sonra bu 21.03.2023'te SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, yani Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu öbür şirkete, İmamoğlu İnşaatı değildi oradan, devrediliyor. Villa satılmıyor. Villanın da olduğu şirketi
1: komple. Aynı bunu nerede gördük?
0: Oraya devrediyorlar.
1: Güllüce Tarım'da da görmüştük.
0: Güllüce Tarım'da,
1: Güllüce Tarım'da da iki villa vardı üzerine kayıtlı. Şirketi olduğu gibi aldılar ve kaç paraya?
0: Hiç fiyatına neredeyse. Hiç fiyatı, o dönem evet. 15 milyona.
1: 15 milyon TL'ye.
0: 15 milyona o lüks villaları.
2: Bu vatandaşın asıl mesleği ne ve neyle suçlanıyor şu
0: Kim?
2: Anda? Kasa mı? Yani neyle suçlanıyor bu?
0: Tuncay Yılmaz mı? Evet. Tuncay Yılmaz kasa değil. Yani bir kasa suçlaması iddianame de yok.
2: Ne suçu?
0: Ama bütün çetrefilli işte, hatırlıyor musunuz? Yani 3-4 hafta önce bir yine burada dosya yapmıştık. Beylikdüzü Belediyesi daha önceden belirlediği parseller, izinler, yapı denetim izinleri, liste forumları hazırlamış sonraki yıllar için. Orada da İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz'dı yine.
2: Ya bunları mesela, kendi bu kadar para şirket üzerine mi gidiyor alıyor?
0: Evet evet, bu şirketin üzerine, yani SSB Gayrimenkulü öbür şirketi alıyor ama içinde villa var. Gürkan Bey'in o söylediği Güllüce Tarımcılık'ta da doğrudan evet, villayı almıyor. Villanın olduğu şirketi komple alıyor.
2: SSB'nin asıl sahibi İmamoğlu.
0: Ekrem İmamoğlu. Tek tabii sahibi Ekrem İmamoğlu.
2: Kimse bunu soruyor mu ya? Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bak çok önemli bir şey söylüyorum arkadaş. Ya bu belediye başkanı değil mi bu Ekrem evet, İmamoğlu? Evet. Ya bir tane adam oraya koymuş suç örgütünün içerisine. Emlakçı gibi dolaşıyor. Paranı nerede? Bak bak, 1 milyon 523 bin avro. Ve getiriyor İmamoğlu şirketine, habire arsa alıyor, ev alıyor, bir şey alıyor.
0: Güllüce Tarımcılık'ta kendisine soruldu, bir televizyon kanalı, YouTube kanalı mıydı, Ekrem İmamoğlu. O villalar benim değil diyor İmamoğlu inşaatı.
1: Biz onu da yaptık. Yani,
2: onu yapsa
1: ya. Orada, o bölümü hatırlıyorsunuz değil mi?
0: Mehmet biz Bey
1: o
0: bölümü diye, kimse sormuyor
1: o,
0: diye.
1: Hayır hayır, o bölümün adı vardı bizde.
2: O soruldu evet.
1: Benim değil şirketimin.
0: Benim değil.
2: Bak o da anlı şanlı bir tane gazeteci geçinen bunu ona evet, sordu değil mi?
0: Evet evet, evet evet.
2: Diyor ki benim de iki şirketim. Ya karşıdaki gazeteci, kazatacı, Urfa deyimiyle söyleyeyim, kazatacı. Ya sen niye demiyorsun? Ya ey Ekrem İmamoğlu, bu şirket senin değil mi? Ailenin değil mi?
1: Mehmet Bey. Ya,
0: hakkını verenin üstüne gitti ama.
1: Yani heyecanınız ya. Buyurun gelin siz de buraya. Gelin böyle buyurun.
0: Biz burada ayakta konuşun ya. Mehmet abi orada yalnız kaldı.
1: Yalnız kaldı, bir de heyecanını yenemiyor. Heyecanını yenemiyor.
2: Ya ben şimdi var ya. Ya herkesin bir zekası var, bir aklı var. İnsanlarla alay mı ediyor?
0: En çok da bu koyuyor zaten. Yani zekanız da oradaki yanıtlarda ben bunu bak, çok yaşıyorum.
2: Bak şunu söyleyeyim.
0: Zekanızla alay ediyorlar.
2: Geçen Kemal Bey'in karşısına bir tane 3-4 tane çakma gazeteci geldi ya.
0: Evet.
2: Çakma gazeteci. Zaten gazeteci olsa hırsızı savunmaz zaten değil mi? Hırsızı sorgulayana destek verir. Ya bu villa olayına ben takıntılıyım. Bak 15 milyonu almıştı bu villa. Piyasa değeri 50 milyon dolar.
0: Evet.
2: Diyor ki 3 tane villa varmış diyor bir tane anlı şanlı gazeteci. Diyor ki benim değil ki şirketin diyor. Ya desene kardeşim, şirket senin değil mi? Babanın değil mi? Bu şirket ailenin değil mi?
0: Sen ama burada orada Candaş Tolgay'dı yanlış hatırlamıyorsam röportajı yapan da üstüne gittiğini düşünüyorum.
2: Tamam,
0: ben
2: onu söylemiyorum.
0: Yani sürekli söyletene tamam, kadar sordu yani tamam, soru sonuçta. Bak, ben orada hakkını yemeyelim.
2: Bir dakika, ben Candaş'tan söz etmiyorum.
0: Yok, öbürlerinden söz ediyorsunuz ama o yayında ortaya çıktığı için.
2: Ben onu bugün utanmadan bak aldım bunu. Bak ne yazmış. Sözcü gazetesinin internet sitesi. Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili haber yapmış. Başlık ne biliyor musun? Mutlak mutlan Kılıçdaroğlu. Ya böyle başlık atılır mı? Ya siz var ya hakikaten çok medya ahlakını yerle bir ettiniz ya. Ya senin patronun nerede? Sözcü. Senin patron Türkiye'ye niye gelmiyor? FETÖ davasından sorgulandı mı? Oraya yazıyor mu şimdi? Ne bu gazetenin sahibinin ismi? Burak
0: Akbay'dı.
2: Yani FETÖ mutlak buttan Burak diye yazsa ne olacak yarın oraya? Firari but, değil mi? Akbay diye evet. yazsa ne olacak? Ya böyle yapmayın arkadaşlar. Yeterince yere yere vurdunuz kendinizi. Bir şey söyleyeceğim. Bakın burada TGRT'nin çok dikkatli, çok saygın bir izleyicisi. Sorgulayan, ben gelen mesajlardan görüyorum. Burada mesela 3 tane konu var. Gürkan'cığım izninle söyleyeceğim.
1: Buyurun buyurun.
2: 1. Ben hep soruyorum. Güngören'de 15-20 metrekarelik bir dükkanda köfte satan Ekrem İmamoğlu nasıl milyarder oldu? Bak hiçbir şey demiyorum. Buradan konuşunca...

0: trilyon edecek bu mal varlıklarının kaynağı nedir? Köfte deme. Ya da babasının Trabzon'da FETÖ'den kapatılan ilk okulundan, değil mi? İlkokul. Türkiye'de ilk öğretim okuluydu değil mi orası?
1: Gülbahar,
0: i̇lk kapatılan. Gülbahar Hatun Koleji.
1: Bu arada burada da Sayın Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Gülbahar Hatun Koleji'ne bir dikkat çekti ama kamuoyu maalesef o dönem üstüne düşmedi.
0: Ama biz,
1: ama Sayın Yusuf Tekin böyle bir çıtlattı o konuyu.
0: Gazetecilik fikri takiptir. Türkiye'de bir FETÖ operasyonu yapılıyor. Ve ilk kapatılan okul FETÖ'den Ekrem İmamoğlu'nun babasının Trabzon'daki okulu. Tamam. Buna cevap verildi mi? Yok. FETÖ'nün televizyonunda ahkam kesen birinin zaten böyle bir ilişkisi olmaması mümkün değildi zaten. Diploma olayında da bu işler var. O dönemdeki hep sorguladım. Diploma olayında o dönemin İstanbul Üniversitesi ya da Milli Eğitim'in içerisinde bir çete gibi sızan FETÖ unsurları bu olayın neresinde sorgulanmadı. Peki. Şimdi bak bir de şu olay. Ya bir şirket var senin şirketin. Organize suç örgütünün içerisinde bir adam var. Her şeyin her taşın altından çıkıyor. Gidiyor oradan buradan 1 milyon 523 bin avro karşılığında anlaşma yapıp arsalar alıyor. Ve SBS gayrimenkulün üzerine yatıyor. Halen bu ülkede bir güruh Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihanet eden halen benim hırsızım iyidir diyor. Ben sizi Allah'a havale ediyorum.
1: Şimdi buraya kadar her şeyi anlattık.
2: Yok ayakta kalın ya beraber konuşuyoruz.
1: Şimdi evet, emlakçı
2: olsun canım olsun.
1: Emlakçı İrfan Mutlu ne söylüyor? Emlakçı İrfan Mutlu da
2: şimdi şeye söylüyor. Doğru biraz gelelim ama savunmalarında nasıl savundular?
1: Tabii savunmalarında
2: birkaç spesifik
1: da
2: spesifik olay seç, eylem seç, o eylem üzerinden anlat.
1: Bunu vermemiz lazım.
2: Tamam
1: ki
2: verelim,
1: anlayalım. Arkadaşlar vol 9'u verelim. 9'u verelim. Evet. Verelim lütfen. Emlakçı İrfan Mutlu diyor ki İşte görüştük ettik akabinde bu arazi ve üzerindeki villaların satışı esnasında vergisi çok
2: çıktığı için.
1: Bir dakika
2: Faraç şu arkandan bir dakika düzelteyim abi şöyle şu çık kalkmış. Tamam.
1: Vergisi evet, çok çıktığı tamam için direkt bunların satışını almak istemediler. Zaten bu villa ve arazi LPF İnşaat isimli şirketin üzerine kayıtlı olduğu için LPF İnşaat isimli şirket bu o Almanla satan şirket bu. Şirket, tamam. Yani o araziyi almak için zamanında böyle bir şirket kuruluyor. LPF İnşaat isimli şirketi doğrudan SSB Gayrimenkul isimli şirketin üzerine devraldılar. Bu devir işlemi resmiyette 10 milyon lira civarında gösterildi. Bakın resmiyette 10 milyon lira gösteriliyor. Bu para resmi olarak
2: 10 milyon TL.
1: TL olarak vergi gösteriliyor satışı.
0: 1,5 milyonluk arsa değil mi bu?
1: 1 milyon 520
2: yani bin. Yani bugünkü şeyle bakarsak 80-90 milyon TL civarında.
1: TL para 10 milyon göstermişler. Bu para resmi olarak şirketin Alman sahibinin ve tek sahibinin üzerine yatıyor. Peters'in hesabına geçiyor. Sonra devir işlemi yapılıyor. Muhasebecisi şirketin Burak Orkun isimli şahsın Bodrum ilçesindeki ofisine Tuncay Yılmaz gidiyor. Peters'a nakit olarak 1 milyon 30 bin avro nakit para veriliyor. Şimdi burada aklınızdaki soru şu. Ekrem İmamoğlu inşaat işiyle uğraşıyor. Uğraşmasa bile kendisine villa alabilir. Bu yöntemi de herkes yapıyor. Uğraşmaz. Ne var bunda?
0: Uğraşmaz.
1: Ne
0: var? Hayır, belediye başkanı koltuğunda oturduğunda bütün işlerini ailesi de dahil bertaraf edecek. Hayır,
1: yasal olarak bakalım biz. Etik olarak dediğiniz gibi bir de yasal olarak bakalım almış olabilir. Ama burada garip olan ne biliyor musunuz? Vol onu verelim şimdi. Bu paranın kaynağına ilişkin Tuncay Yılmaz'ın karın ağrısı. Yani karın ağrısı derken
2: bu arada,
1: kıvranarak verdiği.
2: Bu arada bir şey hatırlatalım buradan kulakları da çınlasın. Daha önce bizim program partnerimiz de şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı oldu sevgili Atakan Sönmez. Burada çok güzel bir söz söylemişti. Ya benim bildiğim inşaat şirketi dedi hani inşaat şirketim var diyor ya. İnşaat şirketi dedi satar dedi üretip satar. Bunlar bu alıyor sürekli alıyor dedi. Burada bir tuhaflık yok mu acaba dedi.
0: Para çok çünkü.
1: Sürekli bir normal dairelerde villalar vesaire konuşuyoruz sürekli. Evet. Yani normal peki sıradan daire.
2: Şimdi
1: Ekrem İmamoğlu.
2: Bu savcıyla şeyin diyaloğu mu?
1: Evet. Şimdi Ekrem İmamoğlu öyle bir villa alabilir. Etik olarak sorgulanır ama yasal olarak önünde hiçbir engel yok.
0: 117 tane alamaz
1: Mehmet
0: yani.
1: Bey de alabilir. Ya paranın kaynağını açıklayabiliyorsa bence alabilir.
0: Ya Oğuzcuğum,
1: yasal olarak
0: dakika,
1: Mehmet Bey.
0: Yasal olarak da alamaz. Burada bir dakika bir şey söyleyeyim. Ya ne yasal olarak alıyor? Ya adam köfteci. Ne yasalı ya? Para nereden geldi arkadaş bana onu söyle. Ya ben kusura bakmayın 43 senem doldu. Yasal olarak da alamaz. Bunun kaynağı ne?
2: Tabii kaynağını
0: benim param var.
2: Kaynağını söylemek koşuluyla
0: evet. Benim param var. Ben arsa aldım. Bu yasal. Para nereden geldi? Ha, köfteden
1: işte
0: mi geldi?
1: Ha.

0: Ben de onu soruyorum.
1: Dersin işte. Ki mesela 300 tane şube açtım. Her şubenin şu kadar getirisi var. Aylık cirom bu kadar. Onun için ben bu parayı kazanabiliyorum. Tamam, bu hesaptan neyse. Çıktı. Evet. Şimdi burada konu ne biliyor musunuz? Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama. Geliri aklama.
0: Aklama. Evet.
1: Gayrimenkul yoluyla aklama. Savcı diyor ki Tuncay Yılmaz'a.
0: Klasik çete faaliyeti.
1: Elden verdiğiniz 1 milyon 30 bin avronun kaynağı nedir? Tuncay Yılmaz şirketten aldım diyor. Şirketin yetkilisi sorumlusu kim? Tuncay Yılmaz. Genel müdürü kim? Tuncay Yılmaz. Siz herhangi bir şirkette genel müdürünün onayı olmadan büyük para çıkışı gördünüz mü? Görmediniz. Evet. Bakın şimdi. Şirketten aldım diyor. Savcı diyor ki.
2: O zaman bir dakika dur. Hızını kesme. Hızını kesmeyeceğim ama. Fatih. Sen yarın tekrar çok erken mesaiye başlayacaksın. Bugün de çok yorgunsun. Seni göndereyim mi? Söyleyeceğin, ekleyeceğin bir şey yoksa
3: evet,
2: ya.
3: Evet, sizin konular ağır biraz. Evet.
2: Sana yok, hafif yok, gelir yani. Ne olur.
3: Cuma günü.
2: Tabii.
3: Yok. Orada çok heyecanlı anlatıyorsunuz. Ben de zevkle izliyorum ama evden izlemeye devam edebilirim.
2: Tamam, öyle yapalım. Seni uğurlayalım. Çünkü yarın senin tekrar orada yoğun bir mesain var. Çok teşekkür ediyorum sevgili Fatih. Seni uğurluyoruz.
1: Olsaydı onu da ayağa alırdık. Evet, çok iyi olurdu.
2: Peki devam edelim.
1: Evet, şimdi bir inşaat şirketinin, holdingin, herhangi bir yerin biri genel müdürü, sorumlu kişisi muhasebeye talimat verir, yüklü para çıkışlarından haber olur. Çünkü günün sonunda yasal olarak her şeyden o sorumludur değil mi? Savcı diyor ki Tuncay Yılmaz o parayı şirketten aldığını söylüyor. Elden verdiği 1 milyon 30 bin avro.
2: Yani hangi şirketten?
1: İmamoğlu. AŞ'den aldım diyor. Şirketten aldım. Şirketten para çıkışı oldu mu diyor. Bu sefer hayır cevap veriyor. Şimdi şirketten aldım, para çıkışı oldu mu?
2: Nasıl
1: hayır.
2: Yani bir dakika şimdi. Şirketten aldım ne demek?
1: Şirketten para,
2: şirketin yani, parasıyla şirketin aldım diyor.
1: Hesabından, kasasından.
2: Para çıkışı oldu mu diyor. Hayır
1: şimdi,
2: diyor.
1: Şimdi banka çıkışı olsa, banka hesabından çıkış olsa bunun zaten bankada da kaydolur. Dekonto bulamadım.
2: Savcı bunu bilerek soruyor tabii.
1: Evet. Eğer muhasebe bir çıkış yaptıysa hiçbir muhasebeci 1 milyon 30 bin avronun sadece vermez. Bunun elbette girişi var, çıkışı var, muhasebesel kodları
0: yazışması
1: var.
0: Yazışması var.
1: Evet, bunu yazmak zorunda. Şirketten para çıkışı olmadığını söylediniz diyor. Şimdi önce şirketten aldım, sonra da çıkış olmadı. O halde parayı nereden aldınız? Tuncay Yılmaz diyor ki Hasan İmamoğlu'ndan elden teslim aldım. Elden
0: şimdi
1: teslim aldım.
0: Servet Yıldırım ne diyor? Servet Yıldırım. Bizim şey röportaj yapmıştı değil mi?
2: Şey Ferhat Murat.
1: Ferhat Murat.
0: Orada diyor ki ben diyor Servet Yıldırım itirafçı diyor ki ben diyor İmamoğlu'na babasına çok para götürdüm çantayla. Ne kadar götürdün diyor. 2 milyon dolar götürdüm. 5 milyon dolar götürdüğüm de oldu. 10 milyon dolar götürdüğüm de oldu. Babasına da götürdüm. Kendisine de götürdüm. İşte o para bu paralar.
1: Evet şimdi bunu soruyorlar ya nereden en son diyor ki Hasan İmamoğlu'na şimdi ikinci soru geliyor. Hasan İmamoğlu nereden aldı? Devam edelim arkadaşlar.
2: Geldi.
1: Savcı diyor ki Hasan İmamoğlu bu parayı hangi kaynaktan temin etti? Şirketlerden herhangi bir para çıkışı oldu mu? Şimdi burada SSB'den de SSB gayrimenkulden de olmuş olabilir. İmamoğlu inşaattan da onu soruyor. Hayır olmadı diyor. Şimdi Hasan İmamoğlu'na gökten gelmeyeceğine göre bu parayı nereden buldu diye savcı bir daha soruyor. Gayrimenkul satışı yaptı. Şimdi üçüncü soru hangi gayrimenkul?
2: Hayda. Değil mi? İşler sarpa sarıyor. Al kulağımdan sesi. Kim? İşler sarpa soruyor.
1: Şimdi artık Türkiye'de cep telefonu alırken de yaptırırken bile onun seri numarasını alıyorlar. Gayrimenkul satışı. Şimdi gayrimenkul
2: arabanın, ne diyor Tuncay Yılmaz?
1: Hangi gayrimenkul satışı diyor bu sefer savcı. Onu
0: şey,
1: soruyor.
0: Unutma da söyledin de. Sevgili Gürkan, arabanın kaza yaptığı bir parçası gidiyorsun parçacıya. Ruhsatı istiyor.
1: Evet. Bak, işlemesi lazım.
0: 300-500 liralık bir parçanın ruhsatını istiyor ve kayıt altına giriyor o. Adam gayrimenkul nereden geldi parayı bilmiyorum. Şirketten çıkmadı diyor. Şirketten verdim diyor. Hayır vermedim diyor. Sonra diyor babasından aldım diyor.
1: Sonra babası nereden aldı diyor. İşte o elden ver diyor. Şimdi hangi gayrimenkul satışı bu üçüncü soru dedik. Burada diyalog bitiyor bilmiyorum cevabıyla. Savcı teşekkür ediyor.
2: Peki bir dakika. O noktada Hasan İmamoğlu'nun o dönemde bir satışı var mı diye bakıyor mu?
1: O dönemde bir satışı var diye savcı bunu söylemek zorunda değil. Yani onu da araştırmak zorunda. Soruyor. Sadece soruyor. Hangi gayrimenkul satışı? Şimdi bu isimlerin Gürkan Bey iki tane üç tane avukatı var ve bunlar Türkiye'nin sıradan avukatlar değil. Yani orada öyle avukatlar var ki otursun yani yılanı deliğinden çıkarır diye bir söz vardır.
0: Tane avukat var mı?
1: Yılanı diyorsun? Deliğinden çıkar yani böyle Ergenekon'da da biz bu avukatları gördük. Orada da savunma yaptılar. Türkiye'de damga vuran çeşitli davalarda da yaptılar. Eğer öyle bir gayrimenkul satışı ya da öyle bir ne bileyim resmi bir satış olsa zaten ortaya çıkar. Tuncay Yılmaz bilmiyorum.

0: De savcı teşekkür ediyor. Orada bu konuşma burada
1: olsun,
0: bitiyor.
1: Gerçekten Ekrem İmamoğlu suç örgütünün
0: evet.
1: 130 tane avukatı var mı?
0: Toplamda mı? Evet. Sanıklar var.
1: 130
0: yani
1: tane
0: size
1: avukatı.
0: Size şöyle söyleyeyim. Orada her sanığın en az 2 avukatı var. 3 sanık avukatı olan da var. Tutuksuz sanıkları bir kenara bırakın. En başından bu yana tutuklu sanıklar üzerinden hesaplasanız bile duruşma salonunda 200'ün üzerinde avukat vardı.
1: Bak sadece
0: toplamda 414 sanık var. 414 sanığa ikişer tane avukat verin. Sadece üçüncüleri yok sayalım. 828 avukat yapıyor
1: bak,
0: zaten.
1: Bak sadece İmamoğlu'nun 130 avukat bakıyor.
0: O hayır ama 130'una birden savunma yaptırmazlar.
1: Yok yaptırmıyorlar ama hayır ben asıl soruyu soracağım.
2: Bu paraları kim ödüyor?
1: Arkadaş mal varlığına el konulmuş. Bütün bu suç örgütü üyelerinin hepsine mal varlığına el konulmuş değil mi? Bankadaki para şeylerine. 130 tane avukat. Kim finanse ediyor bunları? Ya bir tane avukat tutma kaç paraya mal olur değil mi? Sırf Silivri'ye gidip gelmek hayır, benzin parasını bilmem
2: orada
1: neyine.
2: Orada çok şöhretli avukatlar da var.
1: Evet bir de böyle boşanma avukatı değil ki bu ya da basit böyle küçük trafik evet. kazasına bakan avukatlar değil ki. Bir suç örgütü var burada onun bir lideri var ve liderini 130 avukat savunuyor. Bir Allah'ın kulu da demiyor ki 130 avukatın maaşını parasını kim ödüyor arkadaş? Ya. Bu kaynak nerede? Nereden geliyor bu? Hangi döviz bürosundan geliyor? Hangi inşa adamından geliyor? Hangi örgütten geliyor? Nereden geliyor sorgulanması. Bu olayda var ya bir sürü böyle asıl sorgulanması gereken biraz önce saydım ya o villaları tut babasının okulu köfteci dükkanının trilyonluk 117 tane tapu. Bu 130 tane avukat da sorgulanmalı. Bunlar nereden kim görevlendirdi bunları ve neyin karşılığında görevlendirdi? Yok öyle burada bir tür böyle saçma sapan örgütlenme içerisine gir. Trolleri besle 35 bin CHP'ye saldır. Kılıçdaroğlu'na saldır. Ya da bu olaylarda bu hırsızlığın, bu çeteleşmenin karşısında duran gazetecilere, televizyonculara saldır. Yok öyle. 3 kuruşa 5 köfte. Bunun hesabını Türkiye'de ben namusluyum, ahlaklıyım. Bu milletin malı çalınmasın. Yetim hakkı yenmesin. Benim oylarımla seçilmiş belediye başkanları, belediyeleri yağmalamasın. Kendilerini bir çıkar mekanizmasına dönüştürmesin diye düşünen her namuslu ahlaklı Türk yurttaşı bunları sorgulamalı. Ondan sonra böyle tweet atmalı.
2: Peki.
0: Siz az önce dediniz ya mesela Sözcü gazetesi evet. bu manşetler falan. Ben orada manşetlerin nasıl
1: Kılıçdaroğlu diyor ya.
0: Bir dakika. Manşetlerin nasıl atıldığını gördüm. İmamoğlu duruşma arasında mesela tünele girerken her zaman bir şeyler söyler mutlaka. Seyircilere söyler, gazetecilere söyler. Çöktü diyor arkaya bakıyorum not alınıyor. Ertesi gün Sözcü gazetesine
1: manşet
0: çöktü, çöktü çöktü çöktü manşet. Bir başka gün başka bir cümle söylüyor artık. Bir tanesini yanlış attılardı. Şimdi manşeti hatırlayamadım. Gündem olmuştu hatta İsmail Saymaz bile şeyde televizyona çıkıp eleştirdi ya kardeşim bu kadar da değil artık diye. O da mesela Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundan Sözcü'ye attığı manşetlerden bir tanesi.
1: Ne kadar grift ilişki.
0: Manşet orada atılıyor.
1: Gürkan'cığım evet. dikkatine sunuyorum. Sen çok dikkatli iyi bir gazetecisin. Burada sadece bu savcının suç örgütü dediği yapının gelir kaynağı şaibeli değil. Bu suç örgütünü savunan hatta bu suç örgütünün üzerine giden siyasi liderlere saygısızca saldıran medyanın da perde gerisindeki kaynakları şaibeli. Nereden geliyor? Ya gazetelerin tirajlarına bakıyoruz hep biz. Hem babası 15 bin satıyor. O da çoğu nereye
2: çok
1: gidiyor?
2: Çok düştü ya.
1: Düşmüş hep yerlerde sürük. Ve bu yerlerde sürüklenen o gazeteler mutlak Kılıçdaroğlu Halk TV utanç verici başlıklar atıyor. Olmamış şeyler yazıyor. Ve yazıyor. Ya soruyorum. Bunların kaynağı nereden? FETÖ bu olayın neresinde? İmamoğlu'nun geçmişteki mal varlığı ya da yanındaki Murat Ongun bu medyayı örgütleyen şahıs. Bu olayın neresinde? Bunlar nasıl örgütleniyorlar? Satmayan bir gazete yüzden fazla personel çalıştırırken matbaa giderleri, bina giderleri değil mi? Hı hı. Televizyonların ayda herhalde 100 milyonun üzerinde bir kanalın herhalde gideri vardır değil mi yani?
2: Evet,
1: şimdi
2: evet, evet.
1: Nereden geliyor? Bu sorgulanıyor. Şaibeli insanlar şaibeli bir örgütü savunurken karşısındaki ahlaklı siyasilere, gazetecilere ve vatandaşlara karşı daha ahlaki bir dil kullanmalıdır. Yoksa o şaibe batağından kurtulamazlar.
2: Peki.
0: Şimdi hızlı gidelim birazcık. Vol 11'i verelim arkadaşlar. Tuncay Yılmaz'ın
2: şimdi
0: savunması.
2: Şimdi burada Tuncay Yılmaz
0: 1 milyon 31
2: bilmiyorum diyerek duvara tosluyor.
0: Kaynağı ne? Buradaki suçlama suç gelirlerinin gayrimenkul yoluyla aklanması.
2: Aa, bunu da bizim Hasan Basri Akdemir yapmıştı bu dosyayı. Ağaç ağaçaya dosyası.
0: Evet evet ağaç ağaçaya dosyası. Biz sadece mesela gayrimenkul yöntemiyle aklama orada mı görüyoruz? Hayır iddianamedeki birçok olayda da gayrimenkul yöntemiyle aklama olayı var. Bazen rüşvet olarak da oradan gayrimenkul alınıyor. Birkaç şirket kurulmuş. Böyle şirketler arası transferler yapılıyor. Ama hep dönüp dolaşıp kaynak aynı yere gidiyor.
2: Peki.
0: Şimdi Gürçam süs bitkileri sahibi Yiğit Çam. Tuncay Yılmaz'la ne alakası var? Eşinin kardeşi yani kayınbiraderi. İBB iştiraki ağaç
1: İş AŞ'den. Organize suçtan çıkmış aile şirketi, aile çetesine dönüşmüş. ya arkadaş bir dakika ya.
0: Bak, bunlar gel, iddia tabii.
1: Ya iddia tabii.
2: Hayır kayınbirader oldu doğru.
1: Ne iddia?
0: Hayır o doğru. Ha. Yani biz suçlamalar iddia.
1: Ya suçlama iddia tamam evet. Da arkadaş hani ne yapalım iddia diye yalan mı diyeceğiz hepsine? Ben savcının ne dediğine bakarım.
0: Hayır iddia bir de doğru da yalan da demiyorum tabii. İddia olarak veriyoruz burada.
1: Bir de 77 tane tanık itirafçı ne diyor değil mi? Ne ona bakarım. Şimdi bakın bu biraz önce konuşurken dedim ya sevgili Gürkan. CHP'nin genetiğiyle oynadılar. Bak milletvekillerine bak bir tane Bülent Tezcan var. Tamam mı abi? Bir mezardaki akrabalarını sokmamış belediyeye. Sülaleyi yerleştirmiş birkaç tane veli ağababa da öyle. Nedeni şu. Bak şöyle bir şey yapıyorlar. Orada nasıl bir teşkilat varsa işte akrabaları yerleştir, sekreteri yerleştir, sevgilileri belediyeye koy. Onlar gündüz belediyenin kapısına da akşam da ya arkadaki pavyonda göbek atsınlar Özkan Yalım'la. Peştemal çetesi orayı örgütlemiş. Bir de şöyle bir şey var burada. Bak bu çok ilginç. Aynı sistem belediyelerde de uygulanıyor. Akrabalar üzerine şirketler kuruyorlar. Murat Ongun'un eşi. Savcı diyor ki 600 bin lira nereden geldi diyor. İncik boncuk sattım diyor. Fatura yok. Kim aldı? Gönderdi. Kargo elden verdim diyor. Böyle paralar yağmış buraya. Yani belediyede bu Ekrem İmamoğlu ya sıra dışı bir örgütlenme yapmış ki bakın burada dediğin ya ağaç satılan bir yer değil mi belediyenin?
2: Dur bir anlatsın. Evet. O zaman Mehmet Bey bana bir anlatsın.
1: Ya bu örgütlenme burada her tarafa sızmış.
2: Gürçam evet. Süs bitkileri sahibi Yiğit Çam.
0: Evet.
2: Değil mi? Gürçam. Çam soyadını
0: evet,
2: vermiş
0: evet,
2: oraya.
0: Gürçam.
2: Tuncay Yılmaz yani İmamoğlu'nun AŞ'nin genel müdürünün kayınbiraderi.
0: Evet yani
2: bu bir şirket kuruyor ve İBB'den ihale mi alıyor?
0: İBB'den İBB iştiraki ağaç AŞ'den ihale
1: tamam,
0: alıyor.
1: Tamam aynı yer aynı şey.
0: Normal yani hatta kendisi de savunmasında diyor ki ben oradan İBB ile çalıştığını biliyorum ama ne aldı ne verdi bilmiyorum diyor. Bunların hepsi normal olabilir yani. Sizin
1: ya
0: kardeşiniz...
1: bu Tuncay Yılmaz'ın kayınbiraderi olmasa belediyeden ihale alabilir mi?
0: Bu etik olarak sorgulanır sorgulanmalı da. Bu ayrı ama yasal olarak alabilir. Tamam, her yasal. Şey yolunda giderse evet. Yani yasal olarak sıkıntı yok. 2024 yılında firmaya ödeme yapılmış aldığı ihaleler karşılığında ödeme yapılıyor. Ödemenin meblağı 11 milyon 237 bin lira. Tam buraya kadar da normal. Bundan sonrası normal. Devam edelim arkadaşlar bir sonraki vol. Bu 11 milyon 237 bin lira Gürçam süs bitkilerine yapılan ödemenin 11 milyon 110 bin TL'si Yiğit Çam şirket hesabından kendi şahsi hesabına aktarılıyor. Bu da normal. Yani adam gayrimenkul alacaktır vesaire. Peki şu normal mi? Oradan İmamoğlu inşaata gitmesi bu paranın. İşte buradan normallik başlıyor. Şöyle diyor Tuncay Yılmaz. Kendisini şöyle savunuyor. Bu burada daha net tablo ortaya çıkacak. Bu eylemde çalışmış olduğum firmanın yapmış olduğu İmbari Prime projesi kimin? İmamoğlu İnşaat'ın projesi Beylikdüzü'ndeki. Bir villa, yine villa, satın almak istediğimi Sayın Ekrem Bey'e ilettim diyor. Yani nasıl anlatayım ki gülmeden ben bunu. Tuncay Yılmaz Ekrem İmamoğlu'na gidip diyor ki Ekrem Bey diyor ben işte İmbari projesinden bir villa satın alsam. Ekrem Bey de diyor ki tabii diyor maliyetine satın alabilirsiniz diyor. Sonra iddiaya konu villayı satın alıyor. Buraya kadar da normal. Ama villayı satın alma bedelinin parasının bir kısmı kayınbiraderine ödenen paradan geliyorsa burada normallik başlıyor. İki gayrimenkulümü sattım diyor. Eşimin hesabındaki 2 milyon 600 bin lira vardı. Kendi hesabımda 1 milyon 23 bin lira vardı. Bunları da aktardım. Kalan 4 milyon 877 bin lira için de iddianamede adı geçen kayınpederim olan Yiğit Çam'dan borç aldım.
2: Şimdi bir dakika. İBB iştirakinden kayınbiraderi ihaleyle para alıyor.
0: Evet.
2: Para daha doğrusu ihale alıyor. İhalenin karşısında ödemesini alıyor.
0: Evet.
2: Aldığı ödemeyi de aynı gün veya birkaç gün içerisinde kendi hesabına geçiriyor.
0: Evet.
2: Kendi hesabından da eniştesi Tuncay Yılmaz'a gönderiyor. Tuncay Yılmaz da buna diyor ki ben diyor borç aldım diyor.
0: Ha. Peki o para sonunda nereye gidiyor?
2: Para nereye yani? Gidiyor? İmamoğlu evet. Aileye gidiyor.
1: Burada asıl kim şirketin sahibi kim çıkıyor?
0: Ekrem İmamoğlu.
1: ve Tuncay Yılmaz.
0: Hayır şey Tuncay Yılmaz'ın
1: kayınbirader, kayınbirader falan,
0: o ayrı. Paranın gittiği şirketin sahibi de Ekrem İmamoğlu. Evet, evet. Şimdi burada biz bu sistemi de tıpkı bu önceki olayda gördüğümüz gibi iddianamede farklı eylemlerde görebiliyoruz. Yani para işte İmbari Prime projesi, başka projeler olur İmamoğlu'nun yaptığı ya da başka şirketler üzerinden olur. Gayrimenkul alımı ya yapılmış
1: nasıl,
0: gibi.
1: Bu nasıl bir teşkilat?
0: Ödemeler ya yapılıyor, para dönüyor. Tapu da hep 3 kişinin arasında.
1: Belediyeden dönüyor, verdiği ihalen parası dönüyor, dolaşıyor Ekrem İmamoğlu'nun nedir o İmbari Prime şirketine geliyor. Evet. Villakar alıyorlar orada. Tabii. Yani biz
2: burada... Bir dakika, savcı burada bir de soru soruyor. Bu aklamaya girmiyor mu diyor galiba, değil mi?
0: Yo, o bölümü bilmiyorum. Aklamaya girmiyor. Zaten aklama suçlamasıyla bu
1: zaten
0: eylem.
1: Hayır, hayır.
0: Ya, eylem soruyor. 36 bu.
2: Tuncay Yılmaz'a soruyor. Ben
0: ha, o bölümünü bilmiyorum. Evet, evet, şimdi hiç yalan söylemeyelim. Yo, görmediğimi duymadığımı bir şey de söylemeyelim. Evet, evet. Ama eylemin kendisi zaten suçtan elde edilen geliri aklama. Peki. Mesela bunu Adem Soytekin'in firmaları üzerinden, şirketleri üzerinden işte gidiyorlar. Gül İnşaat Projesi'nin yaptığı bir... İnşaat projesi ruhsat vermek için, iskan vermek için daire devri Adem Soytekin'in şirketlerine yapılıyor. Adem Soytekin'in şirketinden Adem Soytekin'in bir başka şirketine
1: Türkiye'nin
0: yapılıyor.
1: Türkiye'nin en zengin sıvacısı değil mi?
0: Evet, ondan sonra bir bakıyorsunuz dönüp dolaşıp o da tek bir şirketin üzerine gidiyor. Para böylece hareket ettirilmiş oluyor. Şimdi bu Tuncay Yılmaz bölümü bitti. Murat Ongun bölümüne geçelim mi?
2: Geçelim.
0: Tamam. Murat Ongun çok...
2: Tabii sen buradan çok spesifik iki... örneği aldım.
0: Tabii. Çok sayıda eylem var. Yani Murat Ongun da öyle mesela. Murat Ongun iddianamedeki neredeyse bütün eylemlerden suçlanıyor. Bildiğim kadarıyla Tuncay Yılmaz da 44 farklı eylemde adı geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi binasının satın alınmasında götürdüğü para dolu çantaya kadar mesela.
1: Evet, orada da var.
0: Orada Fatih Keleş benden rica etti diyor. İşte mülk sahibi paranın bir kısmını elden almak istemiş. Ben sadece parayı çantayla aldım diyor, oraya götürdüm diyor. Tabii. Şimdi Murat Ongun İBB'nin 2 numaralı ismi. Aynı zamanda İmamoğlu Suç Örgütü'nün de 2 numaralı ismi olarak geçiyor. En başından...
2: Keleş değil mi ya? Efendim? Fatih Keleş 2 numara değil mi?
0: Hayır, Murat Ongun kendisi de zaten ifadesinde, savunmasında ben 2 numarayım öyle söylüyorsunuz diye söylüyor. 2 numara. Peki. Murat Ongun. Ne söyleyecektim? Sürekli şöyle ifadeler kullanılıyor. Bakın Ekrem İmamoğlu çıkar alt düzey bürokratlara şu soruyu sorar. Mikrofonu eline alır. İşte değerli kardeşim öncelikle geçmiş olsun diyorum. Ben size hiç talimat verdim mi? Karşıdaki alt düzey bürokrat hayır efendim der. Şunu yapın diye bir ricada bulundum mu? Hayır efendim. Hiç sizi sıkıştırdım. Hayır efendim. Ben ne menen bir örgüt yöneticisiymişim de örgüt üyesine talimat verememiş. İddianame böyle demiyor. İddianame diyor ki bir hiyerarşik yapı var. Sen örgüt liderisin, sen kendi altındaki isimlere talimatı verirsin, onlar da kendi alt yapılanmasına talimat verir. Yani onun sorduğu soru boşa düşüyor. Burada bu hiyerarşik yapıda Ekrem İmamoğlu'na talimat verdiği isimlerden bir tanesi Murat Ongun. Peki Ekrem İmamoğlu elinde mikrofonu alıp Murat Ongun'a size hiç talimat verdin mi Murat Bey diye sormuş mu? Soramaz çünkü iddianame zaten bunu anlatıyor.
1: Ya bu da çok
0: saçma
1: bir şey.
0: Öncelikle...
1: Ben sana talimat, avukata ben sana hiç görev verdim mi? Ya zaten avukatı yapmışsın. Şöyle, daha ne talimatı veriyorsun? Git yap demişsin.
0: Hayır, tam olarak şöyle, şimdi bir harita mühendisi. O talimatı iddianameye göre kendi üstünden alıyor. Ama Ekrem İmamoğlu ilk defa karşılaşıyoruz herhalde. Ben size talimat verdim mi? İddianamede öyle bir suçlama
1: şu
0: yok.
1: Şu harita mühendisi doğrudan 90 bin lira maaş alıp
2: hesabında, Yakup Öner.
1: Hesabında evet. 150 milyon çıkan arkadaş mı?
0: Evet, evet.
1: Çok güzel. Yakup Bey. Altında lüks araçlar değil mi?
2: Tabii şey ya, Porsche var.
1: Ya teşkilata bakar mısınız? Adam belediyede 90 bin lira maaştı. Adı VIP Yakup'a çıkmış. Sosyete Yakup. Hesabında 150 milyonu nereden getirdin ya? Ya mesela bunun etrafında annesi, babası, akrabaları. Ya sen bu 15 bin liralık arabaya nasıl biniyorsun? Ne maaş alıyorsun demiyor. Ya arkadaş tarihte böyle bir çete yoktur ha. Bak Sicilya çetesi bile böyle değil. 1920'lerde biliyorsun New York çeteleri vardı. Bak onlarda böyle bir örgütlenme yok. Bu ne örgütlenmesi biliyor musun? Benim Hizbullah kitabımda Hizbullah anlatırken üzüm salkımı stratejisi anlatmıştım. Üzüm. Bu da aynı. Hizbullah Hizbullah değil bunlar ama örgüt yapılanması açısından hepsi birbirine bağlı ayrı hücreler ama tek merkezden hareket eden. O yüzden böyle komik sorular Ekrem İmamoğlu. Ben sana talimat verdim. Vermişsin, noterden avukat yapmışsın. Murat Ongun'a talimat vermene gerek yok ki. Beylikdüzü'nden belli her şeyin içerisinde Murat Ongun. Eşi peki, de birlikte peki, işin içerisinde.
2: Peki.
0: Şimdi En başından bu yana hep aynı şeyi söylüyoruz. İddianameyi sulandırma çabaları diye. Çünkü sürekli iddianameyi iftiramname diyen var, terfiname diyen var. Çünkü savcılar bu iddianameyle terfi edildi argüman üzerinden yürüyen. İftiranamenin temelini biliyoruz. Sürekli itiraf edenler iftiracı ve onların düşmanı, inkar edenler ya da ne bileyim karşı duranlar, karşıdaki isimler onlar için son derece temiz, dürüst, leke konmayan insanlar. Bu en başından beri böyle. Murat Ongun'un 53 sayfalık savunmasının tamamında iddianameyi sulandırmaya yönelik, itibarsızlaştırmaya yönelik
2: şimdi,
0: ifadeler var.
2: Ben şimdi önceki gece YouTube'a da yüklemiş Murat Ongun.
0: Tabii tabii.
2: Mesela bu naylon fatura, daha doğrusu naylon sahte fatura iddiaları var. Bu iddialara cevap verdiği dördüncü, yani savunmam dediği bölümün dördüncü kısmında YouTube'a yüklemiş. Kendi yapay zekayla da seslendirmişler herhalde. Onu koymuş. Kendi savunmasının kendi sesinden sanki okuyor gibi bir durum var. Orada dinledim. Dediğin şey şu galiba senin. Diyor ki ya kardeşim ben buradan diyor buraların yetkisini alırken diyor AK Partililerin de olduğu encümenden çıktı bunun kararı diyor. Şimdi savunma buradan başlıyor. Ama orada detaylar yok. Artı ifadelerin tamamı diyor etkin pişmanlıktan faydalanan isimler kendilerini kurtarmak için bu yalanlara başvurdular diyor. En ufak bir şekilde burada diyor bir naylon fatura vesaire yok diyor. Hep konunun çevresinde geziyor ama somut olayları doğrudan cevaplamıyor. Mesela burada sen neleri tespit ettin? Bu naylon fatura ve şey konusunda sahte fatura daha doğrusu. Şimdi, yani iş yapılmadan kesilen faturalardan söz ediyor savcılık
0: şimdi,
2: değil mi?
0: Birincisi iş yapılmadan kesilen ama bu şöyle değil. Şimdi İBB ihale açıyor ondan sonra işte atıyorum Medya AŞ bunu alıyor. Doğrudan o firmalarla hemen iş yapılmadan değil. O Medya AŞ kendi içerisinde de ihale açıyor. İhaleyi parçalara bölüyor. Alt yüklenicilere veriyor. Alt yükleniciler onlar da başka firmalarla anlaşıyor. Onlar da alt yüklenicilere veriyor. Günün sonunda bir iş yapılmıyor. Hiçbir şekilde diyemeyiz. Ama yapılmayan işler de faturalara ekleniyor. Bakın burada dikkati çeken nokta bu bir. Bu çok sayıda eylemde var. İkincisi bu encümen kararıyla çıktı. Encümen oy birliğiyle mi o kararı aldı, oy çokluğuyla mı? Genelde kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Aynı zamanda işte AK Partili'nin, Milliyetçi Hareket Partili encümenlerin karşı şerh koyduğu ihaleler de var.
1: Bakan çok önemli söyledi ya, mecliste kararı aldık diyor da meclis kararda ne yazıldı? Tabii, kaç kişi muhalefet etti? Şimdi, bir de çoğunluk sende.
2: Tabii.
1: Ne anlamı kaldı?
0: Encümen kararıyla çıkan ihaleler bir başka konuda da şöyle. Mesela 29 Ekim kutlaması yapacağız. Bu ilçelerde etkinlikler düzenleyeceğiz, konserler düzenleyeceğiz. Buralara afişler asacağız. Belediye encümeni temelde buna bakıyor. Buna bakıyor. Bunun için meblağı bu kadar belirledik. Belediye encümeni buna onay veriyor. Zaten oradan geçtikten sonra yani alt ihalelerde mesele başlıyor. Alt ihalelerde işte
2: onu da söylüyor diyor ki eşik sınırı bize kesen yani Medya AŞ'ye fatura kesenlerde sahte fatura var mı diyor. Orada olmayabilir ama
0: evet. Onlar
2: onun
0: da
2: altındakilerde
0: evet, onu anlatmaya çalışıyorum. Ona veriyor ya mesela reklamiste veriyor. Reklamistin görünen sahibi Nihat Süttaş ama çocukluk arkadaşı İBB'yi aldıktan sonra çıkıp İstanbul'a geliyorlar. Reklam firması kuruyor.
1: Çocukluk
0: reklamist oluyor.
1: Baldız, karı, her karısı, teyzesi, yeğeni, dayısı herkes var şirketin.
0: İBB'den çıkan ihale Medya AŞ'ye düşüyor. Medya AŞ'den reklamiste gidiyor. Reklamiste bir bakıyorsunuz. Parçalara ayrılmış 3-4 ihaleye ayrı ayrı girebiliyor. Reklamist aldığı ihalenin bir bölümünü kendi yapıyor ya da yapıyor görünüyor bilmiyoruz. Bir bölümünün de alt yüklenicilere tekrar veriyor. Onlar yapıyor. Para dönüp dolaşıp en nihayetinde yine reklamiste bir şekilde kalıyor.
2: Bu arada
0: ya,
2: Nihat
0: Süttaş
2: diye bir isimden bahsettin. O
0: çocukluk arkadaşı. O da tutuklu sanık. Çocukluk arkadaşı tutuklu sanık. O da diyor ki benim tek suçum Murat Ongun'la arkadaş olmak diyor.
1: Onun bu sözünü
2: öyle mi?
0: Tabii tabii. Ben Murat Ongun'la arkadaşım diye buradayım diyor. Tek suçum arkadaş olmak diyor. Ama bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam ki bence hatırlamıyorum %99 restoranı var. İBB'yi aldıktan sonra Ekrem İmamoğlu Murat Ongun da basın danışmanı olduktan sonra restoranı kapatıp geliyor.
2: Bu şeyde. Yani, Giresun'da mı?
0: Evet Giresun'da.
1: Bir telefon bayi mi? Bir tane telefoncu var.
0: Bir telefon bayi. Çok özür dilerim. Restoranı olan başka bir.
1: Başka biri o başka.
0: 15 bin liralık aylık gelirinin olduğu bir tane telefon. Artı iletişim. adı da.
1: Giresun telefon nerede? Bayini. İstanbul nerede?
0: Başka
1: medya
0: aşı
1: nerede?
0: Başka restoran işiyle karıştırdık. İyi hatırlattınız. Artı iletişim.
1: Kaçmaz gözümden.
0: Köşe başı bir dükkan böyle. Evet, evet. Aylık geliri de 15 bin lira. Orada, hatta şöyle diyaloglar geçti. Savcı diyor ki mesela siz İBB ile iş yapmadan önce, reklam listi kurmadan önce bu sektörde miydiniz? Reklam, evet diyor, reklamcıydım, sektördeydim falan. Hangi reklamları yaptınız diyor. İşte kendi markamın Facebook'ta reklamlarını yaptım.
2: Reklamcılık deneyimi
1: yok
2: için.
1: Yani milyon, Facebook'a kendi dükkanlı reklamını koymuş.
0: Milyon liralık, milyarlık ihalelerden bahsediyoruz. Reklamcılık geçmişiniz var mıydı? Vardı yanıtını veriyor. Ben de merakla dinledim. Acaba ne diyecek diye. Vardı dedi. Neydi dedi. İşte kendi firmamı, yani Artı İletişim. Arkadaşlar bulabilirseniz bir fotoğraf. Fotoğrafı görürseniz kafanızda oturacak. Artı İletişim Nihat Sütlaş yazın lütfen. Çıkan fotoğrafı da bize gösterebilirseniz. Oradan mesela reklamcılık geçmişi varmış.
1: Burada bak bu... Çok ilginç. Burada bir sürü ihaleler, o biliyorsun baklava börek ihaleler de Şırnak'tan çıktı, Van'dan çıktı değil mi? Hakkari'den
0: tabii,
1: çıktı.
0: Tabii.
1: Yat. İstanbul'da on binlerce baklavacı var. Şırnak, Hakkari, Van'dan tatlı bilmem ne ihaleleri yapılıyor ya. Ya bu kadar da var ya. Ya işi utanç verici hale getirmişler. Senin telefon 4 metrekare dükkandaki adamı getiriyorsun. Çocukluk arkadaşın diye ihya ediyorsun sen. Ve halen oradan savcı ona bir soru soruyor. Bu da
2: siyasi diyor.
1: Siyasidir diyor. Abisi gibi Pablo Neruda numaralarına yatıyor. Böyle komik komik şeyler çıkıyor. Öbürsü genel biliyorsun Ekrem İmamoğlu'nun en çarpıcı lafı şudur. Hukuk açısından bir skandaldır. Ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim. Dediği an zaten bu işi sulandırmak için özel ders aldıkları ortaya çıktı. Savcının sorusuna cevap vermiyor. Hakim sorusuna cevap vermiyor. Medyaya zaten cevap vermiyor. Evinin kirası nereden geldi diyor. Türkiye'de diyor kiracı olarak yargılanan tek kişiyim diyor.
0: Murat Ongun'un
2: konu o değil ki.
1: Konu değil işte, bak olayı
0: burada
1: saptırıyor.
0: Burada da çarpıtıyor.
2: Orada ne oldu? Orada.
0: Orada derken.
1: Murat, her kira, konuda.
0: Kira o şeyde kaldı yani. Üç farklı savunma var orada. Burada aktarmıştık. Bir eşi diyor ki Murat Ongun... dan aldım parayı. Murat Ongun diyor ki parayı Ekrem Bey'den aldım. Eşi diyor ki banka hesabından da elden verdi para. Sonraki kez savunma, üçüncü savunma, Giresun'a gittim. Kayınvalidemden 2 kilo altın aldım. Getirdim. O 2 kilo altını Rize'ye gittim, bozdurdum. Rize'den geldim İstanbul'da parayı ödedim diyor.
1: İki tane kasa, tane farklı savunma. İki banka kasası.
0: O ayrı konu. Murat Ongun öyle bir kasam da yok diyor ama savcılık aramalarında bir tane kasa aranmış mesela. Şimdi burada bir yalan var. Bunu özellikle aldım. Murat Ongun'un savunması.
2: Bu arada izleyicilerimiz o şeyi gönderdiler.
0: Artı iletişim.
2: Artı iletişim.
0: Lütfen.
2: Onu ver. Yani, ekranı var mı?
0: Efsel rica ediyorum. Şöyle bir.
2: Buraya ver. Buraya ver.
0: Şurada.
2: Buraya ver. Buradan görelim. Burada görelim.
0: Niye istedim özellikle? Telefon bayi deyince şey zannedersin yani, stüdyo kadar böyle reyonların olduğu falan. Reklamcılık geçmişim var diyen.
2: Arkadaş buraya ver.
0: Milyonluk iş yapan Nihat Sütlaş. Reklamcılık yaptım. Nasıl yaptınız? İşte kendi... İletişim ya da Artı iletişim. Şimdi
2: bu kadarlık
0: dolayısıyla
2: dükkan.
0: İletişim sektöründe koyuyor
2: verdiği kendine. Verdiği reklam da bu mu?
0: Bu. Ya bu dükkanın reklamını Facebook'a yüklüyor.
1: Olay reklamcılık bu. Oluyor ona. Ya zaten dikkat
0: olay
1: ediyor
0: bu.
1: Musun?
0: Ya bu yüz ifadesini her gün yaşıyorum
1: orada. Oğuzcum dikkat ediyor musun? Sevgili Gürkan ediyorsundur. Bak bu suç örgütü yapılanması içerisinde kökende bir şey var. Küçük dükkanlar, köfteci dükkanları... Telefoncu dükkanları, Hakkari'de baklavacı dükkanı.
2: Kuantum sıçramasıyla sıçrıyorlar.
1: Ya o doğuda Şırnak'ta orada burada dükkanlar var. Sözde baklava almış. Ya Antep'e geçip Hakkari'ye niye gidip baklava aldım? Bir de İstanbul'da baklavacı.
2: Peki, bu arada...
1: Hep bu küçük dükkanlardan büyük zenginlikler yaratıyor. Sihirbaz ya, acayip bir sihirbazlık var bu işin içerisinde. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu arkadaş nasıl trilyoner oldu?
0: Şimdi akıllar oturmuştu. Bu fotoğrafı ondan istedim. Gösterelim de yani insanlar gözünde büyütmesin. Böyle 4 katlı, 5 katlı.
1: 10 katlı olsan olur. Senin Giresun'da ne işin var?
0: Hadi. Neyse, aylık geliri de 15 bin lira beyan ediyor bu sırada. Yani onu da hatırlatalım.
2: Peki. Tekrar
0: Murat Ongun'a verelim. Şimdi Murat Ongun daha savunmasının başında... yanıltıcı bilgi veriyor diye hafif tabirle ifade edeyim. Çünkü şöyle söylüyor. Yolsuzluk yapmak için olabilecek en meşakkatli ve çok denklemli bir metodoloji. Bakın bu ifadeler işte metodoloji, paradigma falan. Murat Ongun aynı zamanda orada entelektüel birikim olduğu izlenimi de vermeye çalışıyor.
1: Bunu bir... PR'ı yapanlar bunu işte, öne çıkartıyor. Böyle konuşacaksın.
0: Evet.
1: Kafa karıştıracaksın.
0: Sonuçta işin öznesi Murat Ongun olduğu için o bu imajı çiziyor. Önce seçim kazanacağız diyor. Savcılığın çizdiği ifadeye göre diyor. Vurgunu sonra yapacağız. Sistemimiz tuhaf ama bu Cumhurbaşkanı olup rüşvet yolsuzluk hikayesini Türkiye'de yapacaklardı diyor savcılığımız. 2015'te Beylikdüzü'nde kurulan bu örgütün liderinin ilçe belediye başkanı iken ileride Cumhurbaşkanı olmayı hedefleyip yolsuzluğu nihai hedef olarak ilçe sınırından Türkiye satı mahalline taşıma amacında olduğunu belirtiyor diyor. Savcılığa göre böyleymiş ama iddianame böyle demiyor. Devam edelim arkadaşlar. İddianame diyor ki onun söylediğinin tam tersi. Şüpheli Ekrem İmamoğlu kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün temellerini Beylikdüzü Belediyesi'nde yapmaya başladı. Yapmaya başladığı usulsüzlüklerle attı. Oradan elde ettiği gelirlerle diyor bahse konu suç örgütünün eylemler neticesinde elde ettiği maddi menfaati 2019 yılında İBB Başkanı seçilebilmesi amacıyla kullandı. Sonra devam ediyor diyor ki İBB Başkanı seçildikten sonra elde ettiği geliri de diyor Cumhurbaşkanı olmak için kullandı. Evet. Yani Murat Ongun'un söylediği gibi yolsuzluk yapmak için Cumhurbaşkanı olayım değil. Cumhurbaşkanı olmak için maddi birikim giderleri arttık adına ne derseniz onun için böyle bir sistem kurdu diyor. Savunmanın başında bir kere ofsayta düşüyor. Şimdi bunu geçelim arkadaşlar. Evet. Direkt vol 3'ü verelim. Vol 3'e bakalım direkt. Şimdi delillerle çürütüldü diyor. İddialar diyor daha en başından diyor delillerle çürütüldü diyor. Değerli başkanım iddianameye sakat derken şunu kastediyorum. Ruha arızalı. İçine konan beyan ya da sözde delilleri de iddianamenin uzuvları olarak görürsek bedeni de sakat. 19 Mart sabahı 7'de beni en küçük bütçeli şirketi Medya AŞ odağında başlayan bu soruşturma eğri sudan çıktığında içinde casusluk iddialarını barındıracak kadar absürtleşmiştir diyor.
2: Anlamadım ben bu cümleyi. Ne demek bir dakika. Yani 19 Mart sabahı 7'de beni en küçük bütçeli şirketi.
0: Hangisi? Yani Medya AŞ özelinde başladı bu soruşturma diyor. Medya AŞ de diyor İBB'nin en küçük bütçeli şirketi. Burada da büyük bir şey var.
2: Çok değil ki ya o bayağı ya, büyük ya.
1: Burada ya bir... bütün reklam, tanıtım işleri, organizasyonlar, konserler her şeyin arkasında ben burada bu şirket var.
0: Bu sefer hafifletmeden söyleyeyim koca bir yalan. Diyorlar ki işte Medya AŞ'nin bütçesi bu kadar ama biz bu kadar yolsuzluk yapmışız. 10 yılı araştırıyor savcı. Yani sen diyor kamu zararını 160 milyar lira derken kamu zararını bu yaptığın 3 sene 4 sene içerisinde değil ki. Burada bahsetti diyor ki ben 80 milyon atıyorum şimdilik rakamları birazdan vereceğim. 80 milyonluk Medya AŞ'nin bütçesi var ama 160 milyonluk vurgun yapmışız. Milyarlık özür dilerim. Ama savcı diyor ki sen daha hiç bedeli dünün fiyatıyla belirledin. Bugün de o fiyattan sattın. Gelecek 10 yıl içerisinde de o fiyattan verdin. Sen 10 yıllık sözleşme imzaladığı için 160 milyar liralık bir kamu zararı var. Orada da böyle bir burada yönlendirme yapıyorlar.
2: Bir de şöyle bir şey vardı mesela o zaman Özgür Özel de buna böyle karşı çıkıyordu. Diyordu ki ya bu belediyenin bütçesi şu kadar. Yıllık bütçesi bu kadar. Hı hı. Bu bütçenin fazlasında nasıl yolsuzluk yapılabilir diye. Ya o artık çok basit.
0: Evet onu anlat.
2: Çünkü sadece böyle rayiç bedelden değil. Seneler içerisinde yıllara sari artmasından söz etmiyorum. Bir de şu var. Bütçede yer almayan senin verdiğin imar izinleri... Efendim göz yumduğun şeyler mesela biz neyi gördük? İşte o az önce konuştuğumuz Yakup Öner'i. Yakup Öner Boğaziçi İmar AŞ'de kaçak katlara göz yumuyor.
0: Gölge ifadelerini seviyorlar evet. Mı? Gölge Boğaziçi İmar
2: müdürü. İmar evet müdürü.
0: Elçin Karaloğlu.
2: O mesela bütçede asla gözükmeyen olmayan bir şeyde 10 milyon dolar, 10 milyon dolar, 5 milyon dolar, 10 milyon dolar böyle böyle paralar topladığını da itiraf etti ve o paraları verenler de geldiler ifade verdiler.
0: Özel vas faiz üye diye geçiyor. Şu an o Yakup Öner bunları itiraf ettiği için iftiracı dönüyor. Para verenleri de işte zorlama olmuş. Savcılık baskı
1: 150
0: yapmış.
1: 150 milyona ne diyor mesela?
0: Malınıza mülkünüze çökeriz demiş vesaire öyle ifadeler
1: 150
0: var.
1: 150 milyon para tespit ediyor.
0: Ya şimdi burada çok açık söyleyeyim. İddianamede 4000 sayfalık iddianameden bahsediyoruz. Ve herkes hakkında o kadar çok suçlama var ki şu 150 milyona ne savunma yaptı mesela dönüp bakmam lazım.
1: Şener Şen'in Dolap Beygiri filmi var. Orada Şener Şen adı Yakup. Orada burada cami yapacağım diye biliyorsun. Para dönüp kaçıyor. Var ya ona bile yani rahmet okutur.
2: Peki.
0: Şimdi burada diyor ki uzatmayın bu bölümü. Ertesi gün kanıtlarıyla yalan ortaya çıksa dahi yalana inananlar kendini kandırılmış hissetmezler diyor. bu yalanı siyasi liderin taktik zekası olarak görürler diyor. Şimdi hangi delil çürütüldü şimdiye kadar? En başında söylediniz, ilk günden bu yana duruşmayı takip ediyorum. İddianameye çok şükür vakıfız.
2: Okuyoruz canım, okuduğumuzu anlayacak durumdayız. Evet, yani,
0: ben şimdiye kadar herhangi bir delilin çürütüldüğünü, hem de diyor ki daha ilk günden itibaren çürütüldü. Yani iddianame çıktı, yarım saat sonra Cumhuriyet Halk Partisi yöneticiler bu iddianame boş dedi. Ya da bilmiyorum, bizden önce Murat Ongun'un

0: iddianame gitti. Kafasından çürüttü delilleri. Mesela bu da yalan. Ama burada ne oluyor biliyor musunuz? İzlediğiniz YouTube videosu yapay zekayla silahatıyor. Deliller çürütüldü ama sakat bir iddianame. Bunlar insanın ruhunu etkiliyor. İddianamenin ruhu sakat değil de orada bir ruh pompalanıyor o videolarla. Yapay zeka, duygusal bir seslendirme, toplumun bam teline dokunma tamamen onu oynadı. Devam edelim. Mahkeme başkanını iltifat ediyor. Burası çok önemli. Burası çok öyle böyle değil hem de. Yani şunu oturup özellikle yazılmış, bunun iki sebebi olabilir.
1: Ama İmamoğlu meydan okuyor.
0: İmamoğlu meydan
1: okuyor. Ben buraya yargılamaya geldim diyor.
0: Hayır, yargılamaya sağ geldim dedi. Önce özel yetkili gibi ifadeler kullandı ama.
1: Görürsünüz diyor. Evet.
0: Sonradan mesela onun da şeyi var. Ben size saygı duyuyorum yönlendirildiğinizi falan. Çünkü ben en başından beri aynı şeyi savunuyorum. O psikolojik harbi mahkeme yeti kazandı. Buranın patronu benim dedi mahkeme başkanım. Bakın ifadelere çok dikkat edin. Belli ki son derece zeki ve dikkatli insanlarsınız. Bence de ben Murat Ongun'a burada katılıyorum mesela. Bu söylediklerinin %80'ini imzamı atarım. Bence de çok zeki ve dikkatli mahkeme başkanı. Öyle ki hangi avukat bir gün önce duruşma salonundaydı, bir gün sonra yok, o bile dikkatinizden kaçmıyor sayın başkan. Avukat mesela gayri ihtiyari dedi ki işte...

0: tecrübesizdin, yeni avukatın. Koydu
1: heyet tecrübesizdin.
2: Başta öyle demişlerdi.
1: Evet.
0: Özgür ama Özel bu psikolojik çıktı. Harp yürütüyorlar. Bak psikolojik harp yürütüyorlar. Bu bir strateji. Bunu hukuku 130 tane avukat oturmuş nasıl yapalım? İnkar yiğidin kalesidir de geçmiş burada. İnkar da etmiyorlar. Bir şey söylemiyorlar çünkü.
1: Şimdi burada ya kabullenme var.
0: Kabullenmiş işte.
1: Evet ya da strateji. Şimdi ben orada her şeyi gördüğüm için bunu bile bir strateji olarak algılayabilirim.
2: Bu arada bir sürpriz gelişme var. Enteresan, şaşırtıcı bir gelişme. ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattık diyor. CENTCOM, saldırılar İran'ın 3 ticari gemiye saldırılarına cevaptır diyor. Tam da Trump'ın Ankara'da bulunduğu sırada böyle bir açıklama geldi. ABD ordusundan İran'a yeni saldırı başlattık dedi. Ama bu hani sınırlı bir saldırı mı yoksa topyekun bir saldırı mı, planlı bir saldırı mı onu tam bilmiyoruz. İlerleyen saatlerde bu detay ortaya çıkacak sevgili izleyiciler. CENTCOM'dan da açıklama var. Saldırılar İran'ın 3 ticari gemisine yaptığı saldırılara cevap niteliği taşıyor dedi CENTCOM. Oldukça ilginç bir gelişme. Gelişme bu son dakika olarak sizlerle paylaşıyoruz. Devam edelim. Biraz hızlanalım, bitiriyoruz.
1: Hızlı gidiyorum. Burada ben bir strateji de olabilir diye şerh bırakıyorum. Çünkü mahkeme başkanına sürekli şimdi bu iddianame boş, bunlar deli saçması, kimse inanmaz. Hani siz çok zeki bir insansınız. Siz
0: zaten ama strateji değiştirmişler değil mi?
1: Bu da olabilir ama mahkeme başkanının ben bu stratejiyi de yiyeceğini düşünüyorum. Tamam. Kaba tabirle.
0: Yani bu şey, mahkemeye taarruz tam tersine bir stratejiye dönüşmüş.
1: Evet. Siyasal iktidar kendi beka meselesi olarak gördüğü bu önemli davayı sıradan insanlara emanet edecek değildi, devam ediyor. Yani bu kız arkadaşınıza yazarsınız bu kadar iltifatı. Heyetinizin kıdem bakımından bu dava için uygun olmadığı söylendi. Burada avukatlarca diyor. Hızlı geçersek arkadaşlar, ben de hızlı okurum.
2: Geçelim.
1: Bir hakimin tecrübesi hayatın olağan akışına uygunluğa karar vermede önemlidir dedi. Genç hakim üyelerimize atıfla avukatlar diyor. Bu belki bu da bilinçli, bakın. Avukatların için söylüyor. Onlar bunlar tecrübesi dediniz ama belki bunlar da bilinçliydi diyor. Bilinçli zaten. İtibarsızlaştırma var ortada. Aşikar ki üyelerimiz son derece parlak insanlar. Dikkatleri ne de saygı duyuyorum ayrıca. Fakat biz de fena değiliz. Efendim diyor. 3 aydır biz de size bakıyoruz. Siz bize bakıyorsunuz. İster istemez intibalar oluşuyor. Sosyal zekanız yüksek, bir Ekrem İmamoğlu'na atıf yapıyor. Hani Ekrem Başkan kadar olmasa da iyi bir hazır cevap üstadısınız. Bunu da ince ve zeki esprilerle sunuyorsunuz. Böylece zirve yapan tansiyon, buna da katılıyorum bakın. Böylece zirve yapan tansiyon bir cümlenizde sönümleniyor ya da tam tersi oluyor. Mahkeme başkanı tek bir cümlesiyle bazen pat indiriyor, tansiyonu düşürüyor. Bazen hakim olması gerek orada. Çünkü adı hakim, mahkeme başkanı, bütün her şey ondan sorumlu. Bazen de söyleyeceği lafı söylüyor, geri durmuyor. Hızlı geçiyoruz yine. Bize zorla fatura kesiyorlar itiraf açık hava reklamcılarının. Oraya da gelelim. Vol 5 arkadaşlar. Ne diyorlar açık hava reklamcıları? Kültür ve medya AŞ bize haksız fatura kesip paramızı alıyor. Değerli başkanım, parayı alan belediye iştiraki, parayı veren özel sektör. Hani tersi olsa ben burada bir yolsuzluğu anlayacağım da anlamıyorum. Ama burada bir yanlış dahi olsa, yani medya belediye iştirakinin özel sektörden parayı alıp kendi kasasına koymasını, yani kamunun para kazanmasını, yolsuzluk buysa, yani diyor ki kısacası ben özel sektöre fatura kesmişim, bana para ödememiş, bumuş kardeşim yolsuzluk diyor, öyle değil.
0: Ama burada zaten
1: böyle diyor, anlatınca
0: ama da, diyor bir dakika, bize bir zorla fatura kestiriyorlar diyor, bir saniye,
1: hakimin dur. Yanına tek giren haklı çıkar hesabı, böyle anlatınca diyorsunuz ki adam doğru söylüyor, yani kamu böyle mi zarar, öyle değil. Şimdi size iş verdi ya, ödemesi işin mahiyetine normalde 1 milyon masrafı diyelim. Ben size 2 milyonluk bir iş vermişim. Şimdi sizin de o parayı bir şekilde geri bana ödemeniz lazım ki ben sizden alayım, kendimden olan bir firmaya iş yapmış gibi para göndereyim. Anladınız mı sistemi? Yani 1 milyonluk işi 2 milyona yaptırıyorum. 2 milyonu zaten ödemişim o firmaya ben. Sonra o firmaya diyorum ki bana fatura kes. Özür dilerim, ben size fatura keseyim, sen de onu bana öde. O firma parayı ödüyor. Şimdi kasada devletin hazinesinden gelen parayı oraya vermiştim ya. Yeniden atıyorum Medya AŞ'ye 1 milyon geliyor. O 1 milyonla ne yapıyor Medya AŞ? 1 milyonla da örgüte müzahir firmalara iş yaptırıyormuş gibi para gönderiyor. Yani hizmet alımı diyor buna. İşte ne bileyim, bayrak aldık diyor, kalem aldık diyor, şapka aldık diyor. Ona para gönderiyor. Burada da
2: bunlar savcılıkça tespitli.
1: Savcılıkça tespit edilmiş ve firma sahipleri zaten kendisi de diyor ya, ne diyor firma sahipleri diye açık hava reklamcıları, bize fatura

0: zorla kesiyorlardı falan diyor. Onlar da itiraf ediyor ama Murat Ongun diyor ki onlar iftira atıyor. Savcılık tespitleri, savcı da zaten düşmanca hareket ediyor diyor. Şimdi bu bölüm böyle, devam edelim arkadaşlar. Kamera bantlama savunması. Şimdi diyor ki, arkadaş diyor, biz nasıl bir örgütmüşüz diyor. Gidiyoruz diyor, gizli toplantı yapıyoruz diyor. Özür dilerim. Kendi içimizde bir karar alıyoruz diyor. Gizli bir ofis tutalım falan. Ama diyor İstanbul'un en çok girilip çıkılan alışveriş merkezinin en üst katında tutmuşuz. Her yer kamera. Gizli toplantı yapıyoruz, her yer kamera. Bunu Le Méridien Otel'de kamera bantlanması var ya, ona istinaden söylüyor. Profesyonel insanlarız diyor. Bu iddialar kozmik değil, komik diyor falan. Peki niye kamera bantlandı? Hala bu sorunun cevabı yok. Yani en mantıklı cevap, bundan bile daha mantıklı olan ne biliyor musun? Üstüne çorba dökülmesin diye. Onu da böyle bir hassasiyetin,
1: Özgür Özel söylüyor. Evet
0: yani. Böyle bir hassasiyetinin olmadığını, Özgür Özel ciğer yerken oradaki Halk TV kamerasını bantlamadılar mesela. Sözcünün kamerasını bantlamadı. Demek ki öyle bir hassasiyet de yokmuş. Burada mesela kamera bantlanmasına komik vesaire diyor ama niye bantladıklarını hala bilmiyoruz. En geçerli argüman çorba argümanı. 160 milyarlık kamu zararı. Heh, işte burada çok başlık attılar.
1: Son olarak bu olsun, bitiriyoruz çünkü.
0: Kumpas davalarda birilerine gidip de aman beni gözaltına almayın, araya girin, o dönemin Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vesaire diye ricalarda bulunan, FETÖ davalarında aman adım geçmesin benim diye ricalarda bulunan bir gazeteci abi var, onun bir ekibi var. Zaten İmamoğlu davasının ilişkin İnternete girin, sadece onun ekibinin yüklediği içerikler. Yani orada girip de sağlam durmazsanız o akıntıya çok çabuk kapılırsınız, uyanık olmanız lazım. Şimdi niye oradan atıf yaptım? Çünkü bu 160 milyarlık kamu zararı yaygarasını da bunlar yalan diye o ekip yaydı piyasaya. Murat Ongun ona atıf yapıyor. Olmayan bir 160 milyon milyar, burada düzeltiyor sonra, liralık yolsuzluktan bahsediyoruz diyor. Yani şu kültür AŞ, medya AŞ bütçesini anlatırken bir aforizma yapmadığımı göstermek için anlatıyorum size. Velhasıl doğru değil, iddianame diyor ki 160 milyarlık yolsuzluk var. Peki kah kültür, kah medya AŞ'nin bu iddianamede suçlandığı zarar 160 milyarın ne kadarını oluşturuyor? Sözde, yani oluşturuyor derken bunlar bir de olan işlerde geçiyorum onu diyor. Yani olan işlerde değil anlamında. Sözde örgüte müzayir şirketlere medya AŞ'den 2025 dair 6 yılda 458 milyon 525 bin lira ihale almışlar. 160 milyar değil diyor. Verdiğimiz ihale diyor 4 yıl 6 yılda diyor 458 milyon diyor. Bir de diyor bunu savunmasını tamamında, benim bütçem zaten bu kadar kardeşim diyor. Yani nasıl 160 milyarlık? Burada düzeltme yapalım. Şöyle oluyor olay. Şimdi savcılık diyor ki, bura reklam alanı olarak düşünün. Geçen yıl bu reklam alanını ne kadara verdik? Günlük 15 bin liraya verdik.
2: Verdik.
0: Şimdi bu yıl ben sizle pazarlık yaparken bana diyorsunuz ki 15 bin. Hayda. Yani her şeye zam gelmiş. Siz diyorsunuz ki enflasyon olmuş.
2: Yani 2026'da mı 15, 2027'de de mi 15?
0: Evet,
2: değil mi?
0: 2026'da da 15'ten veriyor, bu da yetmiyor. Bundan sonraki 10 yıllık süreç için sözleşme yapıyor. Hep 15 bin. Ya adam seneye burayı 30'a satacak, 15. Sonraki sene 45 satacak, yani belediye 15. Şimdi savcılık diyor ki toplamda hesapladığım zaman diyor, sen belediyeyi diyor 10 yıl içerisinde bu kadar zarara sokmuşsun.
2: Burada, yani bu da senin, bu arada bilirkişi raporu var değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet evet, burada bilirkişi. Zaten bilirkişilere de atıf yapıyor.
3: 15'e verirken başka bir taşeron da alıp daha yükseğe mi veriyor orada?
0: Orada zaten yani Urgun, anlatırken orada dikkat edin, sürekli yutkunuyorum, boğazım kuruyor çünkü sistem o kadar karmaşık ki şeytanın bak, aklına gelmez ya.
3: Bak 10 yıllık 15'ten hesaplamış, birine vermiş, o şirkette başkasına belki peki 45 milyona vermiş her birine.
2: Oğuz, ya, evet.
3: Sistem böyle işliyor.
2: Oğuz, biz bunları bitiremeyiz. Yani devam edeceğiz.
3: Evet.
2: Gene devam edeceğiz.
0: Tabii ki.
2: Bugün günlerden salı. Perşembe de devam ederiz. Cumartesi de ederiz. Duruma göre. Bakarız konuşmaya. Fatih Keleş de zaten devam ediyor. Evet. Onu da değerlendiririz. Sen çok güzel başlıklar çıkardın. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Mehmet Faraç, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle ayakta bitirelim programı. Ne dersiniz?
0: Güzel oldu zaten.
2: Güzel oldu.
0: Gayet iyiydi.
2: Sevgili izleyiciler, son bölümde de İBB davasında savunmalar bizi ne kadar ikna etti, onu ele almaya çalıştık. Oğuz kardeşimiz dosya hazırladı. Mehmet Faraç'ın da özgün yorumlarıyla ekranlarımıza getirdik. İlk bölümde de NATO vardı. NATO zirvesini konuştuk. Bizden sonra Yakup Sağlam haber nöbetini devralacak. Taksim Meydanı burada sona eriyor efendim. İyi bir sabaha uyanmak dileğiyle. Hoşçakalın.
4: TGRT FM Haber.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM Haber.
1: Trump ve Erdoğan'ın dostum dediği Trump'ı hem havalimanı hem de külliyede kapıda karşıladığı görüldü. İki liderin samimiyeti de en üst düzey protokolün uygulandığı karşılamalara bakın nasıl yansıdı.
2: Merhaba, Erşkan.
3: 17 yıl sonra gelen ilk Amerikan başkanıydı. 8 yıllık görev süresinde ilk kez Ankara'ya başkan olarak ayak bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakınlığı en üst düzey protokolün uygulandığı karşılamalara da yansıdı.
4: Çok iyi bir lidersiniz. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz.
3: İran Savaşı'nda kendisini yalnız bıraktığı gerekçesiyle Avrupalı liderlere kızgındı. Onu Ankara'ya getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğu oldu.
4: Erdoğan'la aramızda bir kimya var.
3: Trump'ı neredeyse 100 araçlık bir konvoy karşıladı. Dibist yani canavar olarak anılan ikiz başkanlık araçları Ankara Havalimanı'na hareket etti. Turkuaz halı serildi. Askerler de yerini aldı. Erdoğan, Trump'ı uçağın merdivenlerinde karşıladı. İki liderin memnuniyeti de yüzlerine yansıdı. Ayaküstü sohbet ettiler, dünyaya dostluk mesajı verdiler.
5: Orada muhtemelen şakalaştılar da yani yol boyunca o küçük arada durdular bir konuştular.
3: Trump askerleri Türkçe olarak selamladı, Erdoğan alkışladı.
6: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bu kez ABD Başkanı Donald Trump için hazırlandı. Tören birlikleri yerini aldı. Ay Yıldızı bayrakla birlikte ABD bayrağı da göndere çekildi.
3: ABD Başkanı Trump daha sonra Beştepe'ye geçti. Trump 103 hattan oluşan birliğin arasında külliyeye giriş yaptı.
7: Ortası! Trump! Dur!
3: Karşılamada 16 Türk Devleti'nin kıyafet ve bayrak grubundan oluşan saygı takımı Tarihi Osmanlı Birliği Mehteran'da hazır bulundu. Türkiye'nin kadim geçmişi Trump'ın gözleri önüne serildi. Ev sahibi Erdoğan Trump'ı yine bizzat karşıladı. Cumhurbaşkanlığı bandosu milli marşları çaldı. Marşlar çalınırken Trump asker selamı verdi. Milli marşlar okunduğu sırada top atışı yapıldı. Marşların ardından Trump tören kıtasını selamladı.
2: Merhaba Erşkar.
3: Türk Yıldızlar Akrobasi timindeki 7 adet F-5 gösteri uçağı da karşılamada Ankara semalarındaydı. Erdoğan ve Trump kapıda tekrar samimi şekilde tokalaştılar, basına poz verdiler. Daha sonra iki lider baş başa görüşmeye geçtiler.
1: Evet, Ankara'da NATO zirvesi, dünyanın gözü o zirveye çevrilmişken sıcak dakikalarda yaşanıyor. ABD Merkez Komutanlığı'ndan açıklama geldi. Dakikalar önce İran'a yönelik yeni bir saldırı başlattıklarını belirttiler ve buna gerekçe olarak da İran'ın Hürmüz'de vurmuş olduğu tankerleri gerekçe gösterdiler. Ekrana da şu anda geliyor ABD Merkez Komutanlığı'nın açıklaması. Uluslararası bir su yolunda masum sivillerin mürettebatını taşıyan ticari gemilere yönelik hedef alma ve saldırı eylemleri için ağır bedeller dayatmak amacıyla İran'a karşı güçlü bir dizi saldırıyı başlattık diyor. ABD saldırıları İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik saldırılarına cevap olarak gerçekleştirilmektedir. İran'ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesi açık bir şekilde ihlal eden bir eylemdir diyor ABD Merkez Komutanlığı. Peki nereleri vurdu ABD ordusu? Keşm Adası, Sirik ve Bender Abbas bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. İran medyasının yapmış olduğu açıklamaya göre peş peşe saldırılar ve yaklaşık 10 civarında bir patlama sesinin duyulduğu belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı da ulusal çıkarlarımızı ve güvenliğimizi korumak için gerekli gördüğümüz her türlü önlem alacağız ve bu saldırılardan dolayı ABD'yi mutabakat zaptını ihlal etmenin sorumluluğunu taşıyor diye uyardı İran. Tabii bu noktada ABD'de ateşkese İran'ın uymadığını ve ticari gemileri hedef aldığını söylüyor. O yüzden biz bu saldırıyı gerçekleştirdik misilleme şeklinde diyor. İran'sa mutabakat zaptına ABD uymuyor şeklinde bir karşılık veriyor. Açıklamalar bu yönde. Tabii bu saldırı gerçekleşirken aynı dakikalarda başka bir saldırı da oldu. Bu noktada da İsrail ordusunun, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yoğun'u vurduğu belirtildi. Ve İsrail'in Lübnan'a ve ABD'nin de İran'a saldırıları eş zamanlı olarak gerçekleşti. Bunu da aktardıktan sonra sıradaki haberimize devam edelim. Evet, NATO zirvesi kadar çok konuşulan bir başka konu da Trump'ın bu noktada Ankara'ya gelirken kullandığı lüks başkanlık uçağıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında havalimanındaki gülüşmenin sebebi de anlaşıldı. Trump, bu uçakla ilk gelişim yepyeni, 800 milyon dolar dedi. Erdoğan ise duydum, Katar hediye etmiş cevabını verdi.
3: Çok merak edilen bu ayaküstü sohbetin konusu anlaşıldı. Trump'ın lüks başkanlık uçağı. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından havalimanında bizzat karşılandı.

0: Pentagon. Dış tasarımı ikonik başkanlık renklerine boyanan uçak, Pentagon standartlarında şifreli iletişim sistemleri ve füze kalkanlarıyla maksimum güvenlik sağlıyor. Trump'ın daha önce görülmemiş bir lükse sahip dediği bu özel uçağın görev süresi bittikten sonra başkanlık hazinesine devredileceği açıklandı. Trump'ın uçağı kadar Ankara'ya gelişi de büyük ilgi gördü. Radar uygulamalarında 100 bin kişi tarafından izlenerek en çok takip edilen uçak rekorunu kırdı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı bizzat karşıladı. İki liderin samimiyeti diplomatik teamüllerin keskin çizgilerini de aştı. Öyle ki o samimiyet beden dillerine de yansıdı. Lider diplomasisi daha Ankara Havalimanı'nda Trump'ın uçağının merdivenlerinde başladı. İşte her karesi tüm dünyada ilgiyle analiz edilen o anlar.
2: Yani bunlar gerçekten çok önemli. Beden dili açısından o okumaları yaparsak bunlar çok önemli.
0: İki lider, iki devlet başkanından çok iki arkadaş gibiydiler. Diplomasinin keskin çizgilerini kenara bıraktılar. Kucaklaştılar, samimiyetlerini kameralara da yansıttılar. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Apoliti ile ilk kez Ankara'daydı.
3: Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmıyor olacaktım. Türkiye olmasa NATO'ya gelmezdim.
0: İki liderin dostluğu NATO'nun değil tarihin akışını da etkiledi. O dostluk karşılama töreninde ete kemiğe büründü. Erdoğan uçağın merdivenlerine kadar gitti. Trump merdivenlerin başında durdu, selam verdi. Merdivenlerin ortasında eliyle sempatik bir şekilde Erdoğan'ı işaret etti.
2: Merdivenlerin yarısına geldiğinde el hareketi yaptı. Siz de dikkat etmişsinizdir.
0: Evet. İlk temas Trump'tan geldi.
2: Uçaktan indikten sonra Sayın Erdoğan'la ilk karşılaşmasında elini omzuna attı. Evet. Bu normalde yapılan bir hareket değildir mesela.
0: İki lider samimi şekilde tokalaşırken Trump Erdoğan'ın kolundan tuttu. Erdoğan da Trump'ı adeta iki eliyle kucakladı.
2: Bakın dikkat edin burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan evet, Trump'ı iki eliyle kucaklıyor evet. falan. Yani bu tip şeyler çok keskin kurallara tabidir ama burada ben daha informal bir protokol takip edildiğini görüyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın koluna girdi. Turkuaz Halı'da birlikte yürüdüler.
2: İki lider arasından 2019'larda yani Trump'ın ilk döneminde, birinci Trump dönemi diyorum ben ona, o dönemdeki gerilimlere göre bugün geldiğimiz nokta bence çok önemli aşamaların kat edildiğini gösteriyor.
0: İki liderin dostluğu diplomatik teamüllerin ördüğü duvarları aştı.
2: Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğü, uluslararası alandaki gücü açısından oldukça önemli görüntüler. Bunun altından tutarak durduruyor evet. Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Gelen fotoğraflarda da Erdoğan son derece rahattı.
2: Sayın Erdoğan açısından değerlendirecek olursa bakın önü açık. Ceketinin önü açık. Koltuğun iki tarafına da, iki kolçağına da ellerini koymuş şekilde oturuyor ve çok rahat bir poz, oturuş tarzı var. Yani Sayın Erdoğan'ı iki lideri tartmak açısından söylemiyorum ama yani şu basit bir fotoğraf karesinin bize verdiği Sayın Erdoğan'ı daha rahat görüyoruz burada.
0: Trump ve Erdoğan'ın tokalaştıkları karedeki yakınlıkları da dikkatlerden kaçmadı.
2: Sürekli bu temas etme tabii sıcaklığı, yakınlığı gösteriyor zaten. Normal protokolde kol mesafesinde durulur mesela. Yani dolayısıyla orada şey var, bir mesafe bırakılır. Burada iki liderin de o mesafeyi bırakmadığını görürüz. Okay.
1: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi savunma sanayi formuyla başladı. Resmen törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'ye yaptırımları kaldırın mesajı verdi. Forumda NATO'nun yeniden yapılanma kapsamında milyar dolarlık yeni savunma paketi tanıtıldı.

0: Uçaklar Ankara'ya tek tek indi. Liderler kritik buluşma için geldi. Tarihi önemdeki 36. NATO Liderler Zirvesi'nin startı Savunma Sanayi Forumu'nda verildi. Forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk savunma sanayisinin gösterdiği gelişime dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi irade

0: maddesiyle Türkiye içinde bulunduğumuz dönemin ruhunu erken bir aşamada kavramanın ve savunma sanayinde erken bir dönemde yola çıkmış olmanın avantajını yaşamaktadır.
1: Yılmaz, savunma sanayi ihracatında Türkiye'nin 11. sırada olduğuna vurgu yaptı. Hedefi 10. sıra olarak açıkladı. Cevdet Yılmaz, ABD'ye Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.
0: İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz.
1: Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de NATO üyesi ülkelere söz yerine icraatta bulunma çağrısı yaptı.
2: Çağrımız açıktır. Taahhütleri kabiliyete dönüştürelim. Kaynakları üretime dönüştürelim. Sanayi gücümüzü caydırıcılığa dönüştürelim. Ve ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, sahada karşılığı olan somut kapasiteyle güçlendirelim.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de NATO'nun karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekti. Rusya, Çin, İran'ın işbirliği içinde olduğunu iddia etti. Must remain
3: vigilant. Uyanık olmalıyız. Bu ülkeler giderek daha fazla birlikte çalışıyor ve bu hepimizi endişelendirmeli. Çünkü sizi temin ederim ki bizim çıkarlarımızı gözetmiyorlar.
1: Bu sözlerin ardından gözler müttefiklerin askeri kapasitesini artıracak milyar dolarlık dev savunma paketine çevrildi. İttifak üyelerinin satın alacağı hava araçları forumda tanıtıldı. Türk savunma sanayinin ürettiği yerli ve milli hava araçları ise forum salonunun yıldızıydı.
4: NATO zirvesi kapsamında savunma sanayi forumu Ato Kongrezyum Salonu'nda gerçekleşti. Salonun en kritik bölümünde Bayraktar Kızıl Elma'nın maketi yer aldı.
1: NATO müttefiki ülkelerden gelen ziyaretçiler Türk savunma sanayinin ürünü hava araçlarına yoğun ilgi gösterdi.
5: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Suriye'ye resmi ziyarette bulundu. Yıllar sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı olan Macron'un Şam'daki resmi temaslarına güneş gözlükleri damga vurdu.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 17 yıl aradan sonra Suriye'yi resmi ziyarette bulundu. Macron beraberindeki heyetle Şam Havalimanı'na indi. Fransa liderini Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı. Ziyaret 2009'dan bu yana Fransa'dan Cumhurbaşkanı düzeyinde Suriye'ye gerçekleştirilen ilk resmi temas oldu. Macron aynı zamanda Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri olarak kayıtlara geçti. Macron Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray ile bir araya geldi. İki lider tarihi Emevi Camii'ni ziyaret etti. Macron Emevi Camii'nin hatıra defterine de duygularını yazdı. Fransız lider Suriye'yi yeniden diriliyor. Fransa Suriye'nin yanındadır ifadelerini kullandı. Ancak ziyaretin en çok konuşulan bölümü diplomatik temaslardan çok akşam yemeği görüntüleri oldu. Şam'ın tarihi bir restoranında verilen resmi yemekte Macron'un güneş gözlüklerini bir an bile çıkarmaması dikkat çekti. Daha da dikkat çeken ansa Cumhurbaşkanı Ahmet Şaran'ın kendisine heyecanla bir şeyler anlattığı sırada yaşandı. Macron uzun süre hiçbir mimik vermedi, başını dahi sallamadı. Fransa liderinin soğuk ve mesafeli tavrı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Macron'un Emevi Camii'ni gezerken de güneş gözlüklerini çıkarmaması tartışmaları daha da büyüttü. Bu görüntüler geçtiğimiz aylarda Davos zirvesinde kullandığı aynı mavi camlı gözlükleri yeniden gündeme taşıdı. Fransız basınına göre bunun nedeni diplomatik bir mesaj ya da tarz tercihi değil. Uzmanlar Macron'un gözünde oluşan ve göz akında belirgin kızarıklığa neden olan subkonjonktival kanama nedeniyle özel koruyucu gözlük kullandığını belirtiyor. Öte yandan Macron'un Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaret ikinci gününde de devam etti. Fransız lider Şaray'la bir araya geldi. İkili Halk Sarayı'ndaki baş başa görüşmenin ardından heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısına başkanlık etti. Macron da Suriye halkının yanında durmaya ve ülkenin yeniden imar sürecine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.
6: Fransa, Suriye ile güven inşa etmeye hazırdır. Enerji ve bankacılık başta olmak üzere birçok hayati sektörde Suriye'nin ortağı olacağız. Biz her zaman Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz.
1: Toplantıda Suriye'nin yeniden inşası başta olmak üzere altyapı, enerji, sivil havacılık, sağlık ve bankacılık sektörlerinde stratejik ortaklık anlaşmaları ve niyet beyanları imzalandı.
5: Ukrayna'da tarihi NATO zirvesi öncesi Rusya topraklarına son iki yılın en büyük taarruzunu gerçekleştirdi.
1: Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesinde Ukrayna ordusu Rusya topraklarına eşi benzeri görülmemiş kitlesel bir hava saldırısı başlattı. Saldırılar Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin NATO zirvesi için Ankara'ya gelmesinden saatler önce başladı. Moskova gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar bölgeye doğru 430'dan fazla Ukrayna İHA'sının uçtuğunu duyurdu. Son iki yılın en yoğun saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda Ukrayna İHA'ları Sibirya'da Rusya'nın en büyük petrol işleme tesisi olan Gazprom Neft ve Omsk rafinerlerini vurdu. Saldırının ardından kentte dev yakıt kuyrukları oluşurken St. Petersburg Limanı, Kırım'daki petrol terminali ve Azak Denizi'ndeki Rus yakıt tankerleri de alev aldı. Ukrayna'nın İHA komutanı Biryansk bölgesindeki 2 adet S-400 hava savunma sisteminin de başarıyla havaya uçurulduğunu açıkladı. Rusya'dan da Ukrayna'ya doğru misilleme yapıldığı açıklansa da detaylı bilgi verilmedi.
5: Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayış dosyasında kritik bir aşamaya geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in daha önce duyurduğu özel ekip kuruldu ve ilk etapta da Rojin'in kameralara yansıyan ve karartıldığı iddia edilen 15 dakikalık görüntüsü incelendi.
7: Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz. Rojin Kabayış dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir.
1: Aile intihar iddialarını her defasında reddetmişti.
8: Rojin de intihar etmemiş.
1: Milyonların takip ettiği dosyada kollar sıvandı. Rojin'in ölümünün aydınlatılması için özel ekip kuruldu.
9: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
1: Rojin Kabayış.
10: 3. sınıf öğrencisiyim ve bu süreçte şu anda yakında stajımı yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
1: Genç üniversite öğrencisi 27 Eylül 2024'te Van'da kaybolmuş. Tam 18 gün sonra da cansız bedeni bulunmuştu.
11: Bellidir bu bir cinayettir. Kim o genç kıza zarar vermiş? O iki denalar kimindir?
1: Rojin'in ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmedi. Cansız bedeninde iki erkek DNA'sı bulunması cinayet ihtimalini artırdı. Ancak bir sonuç çıkmadı. Geçtiğimiz günlerde Van Barosu'nun çekilme kararı aldığı dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in daha önce duyurduğu özel ekip kuruldu.
7: Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz.
9: Rojin Kabayış dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir.
1: Özel ekip Van Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kuruldu. İlk hedefleri ise Rojin'in kameralara yansıyan ve karartıldığı iddia edilen 15 dakikalık görüntüsü olacak. Ekip bu görüntüyü çözmek ve iddiaları aydınlatmak için çalışma yürütecek.
10: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
1: Rojin'in babası Nizamettin Kabayış da bakanlığın özel bir cihazla bazı sinyallerini araştıracağını ifade etti. Adalet Bakanlığı bize büyük bir umut verdi ifadelerini kullandı.
5: Yakından takip edilen bir başka dava Oğuz Murat Acı davası. O davada da sanık Timur Cihan Timur'un yargılanmasına başlanacak. Ancak Cihan Timur duruşmada olamayacak. Çünkü ABD'deki iade süreci henüz tamamlanmadı.
12: Hayatım bitti.
13: Kaza mı yaptınız? Sesim geliyor mu?
1: Oğuz Murat Hacı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur yargılanmaya başlanacak ama duruşmaya katılamayacak.
12: Adem abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel.
1: İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Hacı hayatından oldu.
14: Bu 5. bayram bizim elimizi öpecek bir evlat kalmadı.
1: Acıya çarpan ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur 17 yaşındaydı. Doktor Bülent Cihan Timur ve yazar Eylem Tok'un tek çocuğuydu. Annesi Eylem Tok kazanın ardından oğlunu ABD'ye kaçırmıştı. Timur Cihan Timur'un yargılanmasına başlanacak. İlk duruşma Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. ABD'den iade süreci henüz tamamlanamayan sanık Cihan Timur mahkemeye katılamayacak. Duruşmada tanıkların beyanları alınacak.
12: Abi bitti. Hayatım bitti.
13: Kaza mı yaptınız? Sesim geliyor Ucak, mu?
1: Timur Cihan Timur hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.
5: Yaz geldi, sıcak havayla imtihanda klima en büyük yardımcı. Öyle ki evlerde klima gece yatana kadar kapanmıyor. Sadece bir klimada bu sıcaklara çözüm olmuyor ve öyle olunca da çoğunluğun evinde ikinci bir klima bulunuyor ama dikkat edilmezse faydadan çok zarar veriyor.
15: Sıcak, çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak.
16: Havalar çok sıcak bu aralar ya.
17: Yanıyoruz, ne yapalım?
18: İstanbul yanıyor.
15: Sıcak, çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak.
17: Havalar...
16: Sıcak bence ya.
17: Çok fazla sıcak. Evde de durulmuyor.
19: Evde durulmuyor. Kendinizi dışarı atıyorsunuz.
17: Dışarıda da durulmuyor.
19: Nasıl serinliyorsunuz peki?
16: Klima.
19: Klima. Yaz geldi, yurt genelinde termometreler 40 dereceye dayandı. Hal böyle olunca klimalar da kurtarıcı hale geldi.
18: İstanbul yanıyor.
19: Kaç tane klima var evinizde?
16: Bir. Bir salonda var, bir de benim odamda var.
18: Ventilatörü var, klima yok maalesef.
20: Camlar full açık, biz yatıyoruz zaten.
19: Kimi ventilatör açıyor, kimi pencere, kimi ise yelpaze kullanıyor. Ancak yaz ayında klima kullananların sayısı daha fazla.
21: Kışın üşüyoruz dediğiniz gibi, yazın yanıyoruz, ortası yok bu işin.
19: Kışın doğalgaz faturaları, yazınsa elektrik faturaları kabarık gelse de vatandaşlar bu sıcakta ne ventilatörden ne de klimadan vazgeçiyor.
18: Klima kullanıyoruz.
16: Aslında takmak lazım. Evde sürekli klima falan açıyoruz. Evde 2 tane klima var.
19: Klimayı peki evde kaç derece kullanıyorsunuz?
18: Genelde 18 ve 20 arası kullanıyoruz.
22: Evin içi yani 30 dereceyi bulduğunda vallahi kullanıyoruz.
15: Çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak.
19: Ancak dikkat, klima ayarının yanlış kullanılması faydadan çok zarara yol açıyor.
16: Klima biraz da tehlikeli. Çarpar.
21: Soluma salına yol açıyor.
19: Uzmanlara göre yıllık olarak klimanın bakımı yaptırılmalı. Ayrıca sıcaklıksa 19 derece değil, en az 23-24 derecede kullanılmalı.
18: Öyle mi? Ben 18'de açıyordum.
23: Biz ona göre ayarlıyoruz ya. 19, 20, 18 falan değil yani. 22-23 derece.
24: İki ayarda yetiyor bize.
18: Beni bir kaç defa çarptı. Ne oldu? Her tarafım tutuldu. Doktora gittim. Krem, ilaç.
15: Sıcak, çok sıcak. Sıcak, daha da sıcak.
1: TGRT FM Haber.
25: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
26: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
27: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
26: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
0: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
2: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
26: Aa süper oldu. Tam komutanı geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
25: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi.
4: Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
3: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
6: Şimdi reklamlar.
8: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
11: Burada.
8: YKS Türkiye dördüncüsü.
11: Burada.
8: YKS Türkiye 12.'si.
11: Burada.
8: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
27: Burada.
8: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
11: Burada.
8: Kickbox dünya şampiyonu.
27: Burada.
8: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
27: Burada.
8: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
28: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Seyyid Sıbgatullahi Hizani Hazretleri, insanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen büyük alim ve velilerin 31.'si olan Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin talebesidir. İsmi Sıbgatullah olup, Gavsül Azam, Gavs-ı Hizani veya Gavs lakaplarıyla meşhur olmuştur. Arvasi nisbesiyle bilinir. 1870 Hicri 1287'de vefat etti. Kabri Hizan'ın Gayda köyündedir. Bidatten uzak olup, Seyyid Taha Hazretlerinin Abdurrahman Nigunam, Abdurrahman iyi isimli yüce şanlıdır. Yahut Kutb-i Arvasi buyurarak methettiği Abdurrahman Kutub'un torunu olan Sıbgatullah Hizani küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başladı. Babası Seyyid Lütfullah Efendi onun yetişmesi için hususi gayret sarf etti. Çok zeki olan Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri, kısa zamanda kelam, tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri tahsil etti. Zamanının fen bilgilerinde de mütehassıs oldu. Bid'atten uzak olup, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetine uygun bir hayat yaşamaya çalıştı. Tasavvufa karşı büyük alaka duydu. Birçok alim ve veli zatın ilim meclislerinde ve sohbetinde bulundu. Van'a giderek Seyyid Muhyiddin Efendi Hazretlerinin hizmetine girdi. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri hocasının verdiği vazifeleri yapmak için canla başla çalıştı. Ağır riyazetler ve mücahedeler çekti. Yani nefsinin istediklerini yapmayıp, istemediklerini yaparak nefsini terbiye etti. Uzun yıllar hocasının hizmet ve sohbetiyle şereflendi. Nihayet bir gün hocası ona, vefat etmiş velilerden istifade edecek, faydalanacak makama geldin buyurdu. Seyyid Muhyiddin vefat edince, Şeyh Halid-i Cezri'ye gitti. Bu mübarek zatın vefatına kadar sohbetleriyle şereflendi. Sonra Seyyid Taha Hazretlerinin, Molla Murat Hurusi ile gönderdiği Kendi Yuvana Dön haberiyle Taha-yı Hakkari Hazretlerinin şerefli hizmetine koşup, hakiki ve esas yuvaya kavuştu. Onun paha biçilmez sohbetlerini, çölde susuz kalmış kimseler gibi ruhuna hayat verici buldu. Seyyid Taha Hazretleri, Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, mürşitleri vasıtasıyla gelen feyz ve bereketleri onun kalbine akıttı. Kalp gözü açılıp yüksek makamlara kavuştu. Öyle ki, Hızır aleyhisselamla görüşür, sohbet ederdi. Mürşidi Seyyid Taha Hazretleri vefat edince, onun yerine geçen Seyyid Salih Hazretlerinin sohbetine devam etti. Seyyid Taha Hazretlerinin huzurunda kemal ve ikmal mertebelerine ulaşan Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, Hizan ve Gayda'da halkı irşad eyledi ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri, talebelerine nasihatlerinde buyurdu ki, bid'atlerin hepsi karanlıktır. Onlarda güzellik yoktur. Bu son zamanlarda sünnet, bid'atler arasında gece karanlığında ışık saçan inci gibidir. Zaman, dinin garip olduğu zamandır. Bunun için bu zamanda talebeye az bir gayretle, orta zamanlardaki çetin mücahedelerle elde edilenden daha çok sevap verilir. Evliyanın menkıbelerini dinlemek, muhabbeti arttırır. Eshab-ı kiramın menkıbeleri, imanı kuvvetlendirir, günahları mahveder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sizin için en korktuğum şey, küçük şirktir. Eshab-ı kiram dediler ki, ya Resulallah, küçük şirk nedir? Resulullah Efendimiz, riyadır buyurdu. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, dünyada riya ile ibadet edene, kıyamet günü, ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise, sevaplarını onlardan iste, denir. Kim güzel bir iş, adet ortaya çıkarırsa, onun sevabı ve kıyamete kadar o güzel işle amel edenlerin sevabı o kimseye aittir. Kim de kötü bir iş, adet ihdas ederse, ortaya çıkardığı bu kötü işin günahı ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin günahı o kimseye aittir. Bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki, beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. 1. İhtiyarlamadan önce gençliğin. 2. Hastalıktan önce sıhhatinin. 3. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktinin. 4. Fakirlikten önce zenginliğinin. 5. Ölmeden önce hayatının. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, evladın babası üzerinde 3 hakkı vardır. Ona güzel bir isim koyması, Kur'an-ı Kerim öğretmesi, evlenme vakti gelince de evlendirmesidir. Resulullah Efendimiz buyurdu, gıybet nedir biliyor musunuz? Eshab-ı kiram, Allah-u Teala ve Resulü daha iyi bilir, dediler. Resulullah buyurdu ki, Müslüman kardeşinizin arkasından, onun hoşlanmayacağı bir şeyi konuştuğunuzda, onu gıybet etmiş, çekiştirmiş olursunuz. Eshab-ı kiram, eğer söylediğimiz şeyler, o kardeşimizde varsa yine böyle midir, dediler. Resulullah Efendimiz, eğer söylemiş olduklarınız onda varsa, gıybet olur, yoksa iftira olur, buyurdu. Bir defasında, sevgili Peygamberimize kısa boylu bir kadıncağız gelmişti. O çıkıp gittikten sonra Hazreti Ayşe validemiz şöyle dedi: ne kısa boyu var? Resulullah Efendimiz buyurdular ki: gıybet ettin ey Ayşe. Hazreti Ayşe: ben onda olanı söyledim, deyince Resulullah buyurdu ki: kendisinin en çok üzüleceği bir şeyi söyledin. Resulullah Efendimiz buyurdular: Miraç gecesi göklere çıkarıldığım zaman bir grup insan gördüm. Böğürlerinden etleri koparılarak lokma lokma ağızlarına veriliyor ve kendilerine, kardeşlerinizin etlerinden yemekte olduklarınızı yiyin, deniyordu. Ben bu hali görünce, ey Cebrail, bunlar kimdir diye sordum. Bunlar ümmetinin gıybet edenleridir, cevabını verdi. Kabir azabından kurtulmak isteyen şu 4 şeye sarılmalı ve 4 şeyden de kaçınmalıdır. Sarılması gereken 4 şey, 1. Namazları doğru kılmalı, 2. Zekatı vermeli, 3. Kur'an-ı Kerim okumalı, 4. Allahü Teala'yı unutmayıp onu çok anmalıdır. Kaçınması icap eden 4 şey, 1. Yalan, 2. Hıyanet, 3. Kovuculuk, söz taşımak, 4. Üzerine idrar sıçratmaktır. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, İdrardan sakınınız, zira kabir azabının çoğu ondandır. Buyurdu ki, kim bir şeyden korkarsa, ondan uzaklaşır ve ondan kaçar. Kim de Allahü Teala'dan korkarsa, ona doğru koşar. Yani emirlerine yapışır. Ahirette kurtulmak, ibadet ve amelin çok olmasıyla değil, amellerin ihlaslı ve edeplerine uygun olarak yapılması iledir. Kalplerin kemali, Allahü Teala'dan korkmaktaki kemal ile, nefislerin itminana kavuşması da takvanın, haramlardan uzaklaşmanın kemali iledir. Müminin neşesi yüzünde, hüznü kalbindedir. Cömertlik, Allahü Teala'nın rızası için nefsine düşman olmandır. Dünya, hükümdarlar için gelin, zahitler için aynadır. Hükümdarlar onunla güzelleşir. Zahitler ise afetlerine bakarak ondan uzaklaşıp terk ederler. İsar nedir diye sordular. Cevabında, başkalarının lezzetini ve rahatlığını kendi lezzet ve rahatlığına tercih etmektir buyurdu. Yakin nedir diye sordular. Cevabında, yakin, kalbin Allahü Teala'nın emirlerine itaat etmesidir buyurdu. Şükür nedir diye sordular. Cevabında, şükür, gönlünün nimet veren Allahü Teala'ya tam bağlı olmasıdır buyurdu. Nefsin sende mevcud olduğu halde sen Allahü Teala'yı tanımak istiyorsun. Halbuki senin nefsin daha kendisini dahi tanımış değildir. Rabbini nasıl tanıyacak? Kanaat nedir diye sorulunca, insanın kısmetine düşen rızkına razı olmasıdır cevabını vermişti. Kendisine imanın gitmesine en çok sebep olan günah nedir diye sordular. Buyurdu ki, 3 günah vardır. Birincisi, iman nimetine kavuştuğuna şükretmemek. İkincisi, imanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü, müminleri incitmek ve onlara eziyet etmek. Biliniz ki, haksız yere bir Müslümanı incitmek, Kâbe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır. Resulullah Efendimiz böyle buyurmuştur. Buyurdu ki, murakabeni seni her an gören Allahü Teala için yap. Şükrünü, nimetlerini senden eksik etmeyen Allahü Teala.

Teâlâ için yap. Taatini kendisine her an muhtaç olduğun Allahü Teâlâ için yap. Saygı ve huşuunu da bir an bile hükümranlığının dışına çıkamayacağın Allahü Teâlâ için yap. İslamiyetin, Müslümanlığın aslı şu iki şeydir. Allahü Teâlâ'nın yapmış olduğu iyilik ve ihsanı görmek, ona göre şükretmek, diğeri ise hicran, yani ahirette çok feci ve acıklı bir hale düşmek korkusu. Hakiki manada Allahü Teâlâ'yı sevmek, onu her an zikredip onunla ünsiyet etmektir. Allahü Teâlâ kullarının rızkına kefil olmuştur. Kullarına da tevekkül etmeyi emretmiştir. O halde insanlar Allahü Teâlâ'nın tekeffül ettiği şeyle uğraşmayıp teklif ettiği şeylere, yani onun dinine hizmete koşmalıdırlar. Kimin arzusu din, yani ahiret olursa, bu hayırlı düşüncesi hürmetine dünyevi işleri de ahiret işi haline gelir. Bir kimsenin düşüncesi de dünya olursa, niyetinin bozukluğu sebebiyle ahiret işleri de dünya işi haline gelir. Şeytanın insana gafil olduğu bir zamanda yaptığı zarar, 100 aç kurdun bir koyun sürüsüne yaptığı zarardan daha fazladır. İnsanın nefsinin kendisine yaptığı zarar da 100 şeytanın yaptığı zarardan fazladır. Bir kimsede bulunan fena huyların en kötüsü, kibri, büyüklenmeyi sevmesi ve işlerinde ihtiyar sahibi olmasıdır. Kendi istediğini yapmasıdır. Çünkü kibir ve büyüklük, kendisinde hiçbir noksanlık bulunmayan Allahü Teala'ya layıktır. İrade ise ilminde hiçbir cehalet bulunmayan bir zattan, Cenab-ı Hak'tan olursa doğru olur. Aziz, izzet ve şeref sahibi kimse, günahın kendisini zelil kılmadığı kimsedir. Hür olan kimse, hırs ve tamahın kendisini köleleştirmediği kimsedir. Arif, şeytanın kendisini esir almadığı kimsedir. Akıllı, Allahü Teala'dan korkan, haramlardan sakınan ve nefsini hesaba çekendir. Allahü Teala'nın zikri ve ona ibadetle öyle meşgul olmalı ki ondan herhangi bir şey istemeye fırsat kalmamalıdır. Kendisine takva ve fütüvvetten sual edildiği zaman, takva, haramlardan sakınmak, kıyamet günü hesapta hiçbir kimsenin yakana yapışmamasıdır. Fütüvvet de o gün hiç kimsenin yakasına yapışmamaktır. Her kim haram bir kuruşu alacaklısına iade ederse, nübüvvetten bir nura kavuşur. Kalbin kıymetini ve vaktin ehemmiyetini şu sözleriyle beyan etmiş ve kalbin ve vaktin sana bir sermayedir. Fakat sen kalbini kötü zanlarla, Allahü Teala'nın sevgisinden başka şeylerle doldurdun. Vaktini de malayani, boş ve faydasız şeylerle geçirdin. İflas etmiş, sermayesini kaybetmiş olan bir kimse nasıl kâr edebilir? Buyurdu. Maksat, İslamiyet'in bildirdiği yönde istikamet üzere olmaktır. Bid'atten ve İslamiyet'e aykırı olarak yapılan amellerden feyz alınmaz. Tasavvuf, İslamiyet'e uymak demektir. Mübarek halleri. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, geceleri hep ibadetle geçirirdi. Uykusunu öğleye yakın, kısa bir müddet kaylule yaparak telafi ederdi. Hep kıbleye dönerek otururdu. Buna son hastalığında dahi çok dikkat etti. Dostlarıyla sohbetinden sonra murakabe halinde olur, Allahü Teala'nın mahlukatı hakkında tefekkür ederdi.
Seyyid Sıbgatullah Hazretleri Allahü Teala'nın bütün mahlukatı üzerine çok merhametliydi. Sıla-i rahim yapardı. Dostları vefat ettiğinde onların çocuklarını arar, gözetir ve taziyede bulunurdu. Sohbetlerinde kendisine karşı çıkanlara çok şefkatli ve nazik davranırdı. Kendisine kötülük yapanlara iyilik yapardı. Allahü Teala'nın emirlerine ve sevgili peygamberimizin sünnetine tam olarak uyardı. Hatta bir gün çoraplarını giyerken unutarak önce sol ayağından başlayan bir talebesini şiddetle azarlamıştı. İslamiyetin emirlerini okumadın veya duymadın mı da böyle yaparsın? Bir şey giyerken önce sağ taraftan başlanılacağını ve çıkarırken de sol taraftan başlanılacağını bilmez misin? Buyurdu. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdu ki, İhlas, amelde doğru olmak ve yaptığını sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmakla hasıl olur. İhlasın zıddı riyadır. İhlasın 3 alameti vardır. Birincisi övülmekten korkmak. Çünkü övülmek kişinin amelini bozar. İhlaslı olan kişi yaptıklarının karşılığını sadece Allahü Teala'dan bekler. İkincisi, ihlaslı kimse Allahü Teala'nın rızasına uygun olarak yaptığı işlerde kınayanın kınamasından endişe etmez. Çünkü insanların ayıplamasından korkan kimse Allahü Teala'nın rızası bulunan birçok şeyi terk eder. Bunun içindir ki ihlaslı kimse sadece Allahü Teala'nın kınamasından korkar. Üçüncüsü, Allahü Teala'nın rızasına uygun işlerde o işi yapmama hususunda mazeret beyan eden kimse ihlas sahibi olamaz. Üç şey vardır ki onları ihlas sahibi kimseler yapar. Birincisi, acı da olsa hakkı ve doğruyu konuşur. İkincisi, hak ile amel eder. Onu İnsanların kendisine yardımı kesmeleri korkusundan dolayı terk etmez. Çünkü Allahü Teala ona rızasına uygun olarak yaptığı işlerinde yardımını ihsan etmektedir. Üçüncüsü, Allahü Teala'nın korkusundan yapmak istediği şeyi insanların korkusundan dolayı bırakmaz. Çünkü Allahü Teala'nın korkusu kalbindeki insan korkusuna mani olur. İhlas ne güzeldir. Ne mutlu Allahü Teala'nın kendisine ihlas lütfedip ihlasa muvaffak kıldığı kimseye. Belalara sabır yiğit kişilerin Allahü Teala'dan gelen her şeye rıza göstermek ise kerem sahiplerinin evliyanın ahlakıdır. Allahü Teala'nın azabından korkmak kamçı gibidir. Edepsizliği ahlak edinenleri bu kamçı ile terbiye ederler. Azaların kötü bir şey işlemeleri kalbin gafletindendir. İhlas, amelin kabulüne vesile olan güzel düşüncedir, niyettir. Şerefli ve asil olan kişi kuvvetli olunca tevazu, alçak gönüllülük yapar. Düşük ve bayağı olan ise kibirli olur. Hakimlerden, hikmet sahibi kimseler, bazısı, topraktan yaratılan insanda kibir nasıl bulunur, demişlerdir. Mahmud el-Verrak Hazretleri, kibir, insanın dindarlığını bozar, aklını noksanlaştırır, insanların kınama ve kızgınlığını çeker. Güler yüz göstermeden verilen bağıştan daha güzeldir, demiştir. Denilmiştir ki, her hastalığın bir ilacı vardır. Tedavisi mümkündür. Fakat, ahmaklığın tedavisi zordur. Bu hastalık, tabipleri bile yordu. Ahmakla beraber olmaktan sakın. Çünkü ahmak, yamalı elbise gibidir.
bir tarafını yama yaparsan, yine rüzgarla bir tarafından yırtılıp sonunda parçalanır. Hakimler, hikmet sahibi kimseler dediler ki, yumuşaklıkla, şiddet ve sertlikle elde edilemeyecek şeylere kavuşulur. Görünmüyor mu ki, su yumuşak olmasına rağmen çok sert taşları aşındırmaktadır. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kim tevazu gösterirse, Allahü Teala onu yükseltir. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri, Şifa Kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, kabir azabı, dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih edenlere olur. İkisinin sevgisi müsavi yahut ahireti dünyadan çok sevene kabir azabı yoktur. Bir şey için olan hırs ve gayret, ona olan sevginin neticesidir. Müminin kabrinde yüzünün kıbleden çevrilmiş görünmesi, dünya sevgisi üzerine ölmesindendir. Hasetten zararlı kalp hastalığı yoktur. Alimlerin afeti de ondandır. Evliyanın hallerini anlatmak ve dinlemek hususunda buyurdu ki, Seyyid Sıbgatullah Hazretlerinin hocası, Taha-i Hakkari Hazretleri kendisine, ne kendin sesli zikret, ne de başkasına ettir, buyurdu. O da ona uydu. Öyle ki insanlar, sesli olan bütün zikirleri mezmum, kötülenmiş sandılar. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, gönüllerinden geçeni anlayıp şöyle buyurdu. Bütün zikirler mezmum değildir. Teşrik tekbirleri, ölüye telkin, aksırıp elhamdülillah diyene, yarhamüke Allah demek, derin vadiye inerken, yükseğe çıkarken okunacak tekbirler ve benzerlerini sesli söylemek sevap olup, eserde gelmemiş ve sabit olmamış olanlar mezmumdur. Seyyid Taha Hazretleri, kendisine yazdığı mektupta, talebenin hocasına ihlas ve muhabbeti tam, tabiliği dürüst olup, hal sahibi olmasa zararı yoktur. Bu üçünden birinde noksanlık olup, hal var ise, Allah korusun istidraçtır, şekavet alametidir, diye yazdı. Bu mektuptaki mana o kadar büyüktür ki, bir sene sohbete bu sözlerle başlamıştır. Gavs Hazretleri ömrü boyunca İslamiyeti öğrendi, öğretti. İnsanlara anlatarak onların iki cihan saadetine kavuşmaları için çalıştı. Bir gün talebelerine şöyle anlattı. Sırrı-i Sekati Hazretleri buyurdu ki, korku küfürden başka kalp hastalıklarını giderir. Muhabbet bunu da siler. Bunun için biz yolumuzda muhabbeti esas aldık. Talebelerinden Abdurrahman Tagi, muhabbet ve ihlastan hangisi üstündür diye sorunca, bu ikisi yemek ve su gibidir. Yani bu ikisi olmadan tasavvuf yolculuğu olmaz buyurdu. Abdurrahman Tagi, hangisi asıldır dedi. Ona cevaben, İhlas buyurdu. Tasavvuf yolcusunun durumuyla ilgili olarak buyurdu ki, fıkıhta bir mezhebe uyup amel edenin içtihat derecesine varmadıkça, imamından ayrılıp naslara uyması doğru olmadığı gibi, tasavvuf yoluna intisap eden bir kimsenin de hocasının ve hocasının halifelerinin koyduğu usul ve edeplerden dışarı çıkması uygun değildir. Bununla meclisinde bulunan ve ayağını öpmek isteyen bir talebesine mani olmak istedi. Abdurrahman Tagi, bu hususta hadis-i şerif vardır. Birisi Resulullah'tan elini öpmek için izin istedi. Müsaade buyurdu. Ayağını öpmek istedi, müsaade buyurdu. Secde için izin istedi, müsaade etmedi, dedi. Bunun üzerine Gavs Hazretleri buyurdu ki,
bu yolun geçmiş büyüklerinin birinden ve kendi hocası Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinden bahsedip bu işe mani olurlardı. Şöyle ki Muhammed Parisa Hazretleri vefat edince oğlu babasının ayağını öpmek için eğildiğinde öptürmemek için ayağını çekmiştir buyurdu. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Yakın talebelerinden biri anlattı. Abdurrahman Tagi henüz hocamıza bağlanıp talebesi olmak şerefine kavuşmamıştı. Hocamızın zamanın gavsu olup olmadığı hakkında tereddüdü vardı. Bir gün gavslık alametlerini kitaptan okuyarak huzuruna gitmeyi, bu alametlerin üzerinde olup olmadığını görmeyi arzu etti. Kitapta gavs olanın üzerine yağmur yağmaz ibaresi vardı. O kitaplarla meşgul iken evine bir talebe geldi ve "Hocam Sıbgatullah Hazretlerinin selamı var. Misafirlerimin kalabalık olması sebebiyle ziyaretine gelemiyorum. Lütfen kendisi buraya kadar zahmet etsin buyurdu," dedi. Abdurrahman Tagi de "Ben de onu ziyaret etmeyi düşünüyordum. Bugün bizde misafir ol da yarın beraber gideriz," dedi. Sabahleyin yola çıktılar. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri onların gelmekte olduklarını haber alınca talebeleriyle kasabanın dışına çıkıp bir tepenin başında beklemeye başladılar. Mevsim ilkbahardı. Gökyüzünde hiç bulut yoktu. Nihayet beklenen misafirler geldiler. Tepenin başında güzel bir sohbet başladı. Bu sırada masmavi olan gökyüzünde bulutlar birikmeye, şimşekler çakıp gök gürlemeye başladı. Derken sağanak halinde şiddetli bir yağmur başladı. Abdurrahman Tagi kitaptan okuduğu gavs olanın alametlerini hatırladı ve dikkatle Sıbgatullah Hazretlerini takip etmeye başladı. Semadan inen yağmur taneleri mübarek Seyyid Hazretlerinin üzerine inmeden etrafına meylederek yere düşüyor, hiç üzerine yağmıyordu. Herkes sırılsıklam ıslandığı halde onun üzeri kupkuru idi. Abdurrahman Tagi bu hali görünce bir anda kendini kaybederek bayıldı. Oradakiler telaşa kapıldılar ve herhalde öldü diyorlardı. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri ise "Korkmayın, telaşa kapılmayın. Allahü Teala'nın sevdiği veli kullarının himmeti bereketli, yardımı kuvvetlidir." buyurdu. Biraz sonra Abdurrahman Tagi kendine geldi ve hocamın büyüklüğünü kabul ederek en önde gelen talebelerinden oldu. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: "Gavs Hazretleri talebeleriyle olan sohbeti sırasında bizim yolumuzun esası sohbet ve muhabbettir. Sohbet muhakkak lazımdır." buyurdu. Sohbet dünya bağlılıklarını keser ve hakiki imanı kazandırır. Eshab-ı kiramdan aleyhimür rıdvan bazılarının "Gelin bir saat iman edelim" sözlerindeki imandan maksat sohbettir. Yani bir saat sohbet edelim de imanımız yenilensin, kuvvetlensin. Talebe tavus gibi olmalıdır. Güzel kanatlarına, renk renk tüylerine değil, siyah bacaklarına bakmalıdır. Nefsini son derece kusurlu görmedikçe istikamet ele geçmez. Bu şekilde görmemek büyük günahtır. Muhabbet, ihlaslı amel ve gayret talebeliğin şartıdır. Bunlardan birinin eksik olması manevi felaket alametidir. Nefsin katli ve ölümü Müslüman olmasından ve kötü sıfatlarının değişmesinden ibarettir.
Bazı sohbetlerinde uzun zaman konuşmazdı.

kendisine rıza gözüyle bakan mahvolmuştur. Allah korkusu, kalpte bulunan bir meşaleden ibaret olup, hayır ve şer namına kalpte bulunan her şey ancak onunla görülebilir. Hakiki fakirlik, bir kimsenin almaktan çok vermekten hoşlanmasıdır. Üzerinde daima Allahü Teala'nın lütfunu gören kimsenin mahvolmayacağı ümit edilir. İbadet ve amel sahibi için en faziletli şey Allahü Teala'nın huzurundaki murakabe halidir. Allahü Teala'ya güvenip kendini zengin bilmek ne hoştur. Bir namerde dayanıp kendini zengin bilmek ise ne fenadır. Zehir ölümün habercisi olduğu gibi günahlar da küfrün habercisidir. Gönlünde tevazuunun, alçak gönüllülüğün bulunmasını isteyen bir kimsenin salihlerin sohbetinde bulunması ve onlara hizmetten ayrılmaması lazım gelir. İşlenen kusur ve kabahatlerden ötürü her zaman gönlü kırık olmak lazımdır. Mürüvvet, insaflı olmak ve hiç kimseden intikam almayı istememektir. Her kim söz, iş ve hallerini Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun yapmaz ve günahlarından dolayı kendini suçlamazsa, onu veliler sınıfından saymazlar. Tasavvuf, güzel ahlaktır. Bu da üç kısımdır. 1- Hakla beraber olmak. Yani Allahü Teala'nın emirlerine uymak ve bu hususta gösterişten uzak durmaktır. 2- Halkla beraber olmak. Bu da büyüklere karşı saygı ve edep, küçüklere karşı şefkat, emsallere ise insaflı ve adil davranmakla olur. 3- Nefse sahip olmak. Buysa nefsin boş isteklerine, heva ve hevese, şeytana uymamakla olur. Bu üç hususu nefsinde doğru bir şekilde tatbik eden güzel huylu olur. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri bir gün talebelerine "Filan tepeye çıkalım, orada sohbet edelim." buyurdular. O gün talebeleriyle yola çıktılar. Tepenin eteklerine gelince, talebelerden bazıları önden yürüyüp, oturulacak yerleri, hocaları tepeye çıkıncaya kadar düzeltmek istediler. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, oğlu ve yakın talebesi Abdurrahman Tagi, en arkada ve en aşağıdaydı. Önden giden talebelerin birinin ayağının altından koca bir taş yuvarlandı. Gittikçe hızlanıyor, hocaları Seyyid Hazretlerinin üzerine doğru geliyordu. Bütün talebeler korkuya kapıldılar. Abdurrahman Tagi ise birden hocasının önüne geçerek taşın Seyyid Hazretlerine değmesine engel olmak istedi. Taş, hikmet-i ilahi, tam önlerindeki bir kayaya çarparak arkasında kaldı. Hadiseyi seyretmekte olan Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, Abdurrahman Tagi'nin canı pahasına yaptığı bu hareketten son derece memnun oldu. Komşu kasabadaki talebelerden biri hastalanmıştı. Ölüm döşeğindeyken, "Himmetinizi istirham ediyorum, ya mübarek hocam," diyerek yardım istedi. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri o anda talebeleriyle sohbet ediyorlardı. Bir ara sohbeti yarıda keserek Abdurrahman Tagi'yi o talebesine gönderdi. Hemen yola çıkan Abdurrahman kısa bir zaman sonra hasta talebenin evine vardı, onu iyileşmiş oturuyor gördü. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, "Dille yalan söylememeli, gözle harama bakmamalı.

0: yapmamalı, kalple Müslüman kardeşimize haset etmemeli, kin tutmamalı ve iyi şeyler arzu etmelidir. Böyle yapmayan sonunda bedbaht olur. İyilik edene kötülük edilir mi hiç? Bu bizi yaratan ve sonsuz ihsanlarda bulunan Allahü Teala'ya nankörlük etmek olur. İyilik edene kötülük eden, kötülük edene nasıl iyilik edebilir ki? Tamahkar, açgözlü insan, tamah zincirine bağlanmış ölüye benzer. Kalpteki tamah, kalbi mühürler, mühürlü kalpte ölüdür. Mü'min tamahkar olmaz, nefsinin şehvet ve arzularına uymaz. En faydalı korku, günah işlemeye engel olan, elden kaçırdığı fırsatlar için çok üzülmeye sebep olan ve geriye kalan ömür için de devamlı olarak düşündüren korkudur. En faydalı ümit de amel etmeyi kolaylaştırandır. Ümit üçe ayrılır. 1- İyi amel yapıp kabul edilmesini bekleyenin ümidi. 2- Kötü iş yaptıktan sonra tövbe ederek affedilmesini bekleyenin ümidi. 3- Devamlı günah işleyip de kendisini Allahü Teala'nın affedeceğini zannedenin ümidi. Bu ümit makbul değildir. Amelde ihlas, amelin kendisinden daha zordur. Kul kendisiyle Allahü Teala arasındaki hususlarda tam olarak sıdk, doğruluk üzere bulununca Allahü Teala onu gayb hazinelerine vakıf kılar. Allahü Teala kalpleri kendini anmak için yarattığı halde insanlar onları şehvet, istek ve arzuyla doldurmuştur. Kalplerden şehvetin izini silecek şey yalnız Allahü Teala'nın korku ve sevgisidir. Kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi iş nedir dediler. Seyyid Hazretleri, kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi vesile kulun her halükarda daimi surette ona ihtiyaç duyması, bütün işlerde sünnet-i seniyyeye dört elle sarılması ve gıdayı helal yoldan temin etmesidir buyurdu. Ubudiyet, kulluk nedir diye sordular. O, malı bırakıp emrolunan hususa sımsıkı sarılmaktır. Hak aramak yerine vazifeye koşmaktır. Öyleyse kerem nedir dediler. Dünyayı ona muhtaç olanlara bırakıp Allahü Teala'ya kulluğa yönelmektir. Cimri kime derler dediler. İhtiyaç anında başkasını düşünmeyene buyurdu. Dünya ve ahiret işlerinde kardeşlerini kendisinden önde tutana ne denir denildi. O, isar sahibi denir buyurdu. Ebu Hafs hazretlerine, velinin sükût hali mi yoksa konuşma hali mi daha faziletlidir diye sordular. O, konuşan sözde bulunan felaketi bilse, Nuh aleyhisselam kadar ömrü bile olsa, gücü yettiği kadar sükût eder, konuşmazdı. Sükût eden, susmada bulunan afeti bilse, konuşayım diye, Nuh aleyhisselamın yaptığının iki katı bir müddetle Allahü Teala'ya dua ve niyazda bulunurdu, buyurdu. Gücümüzün yettiği ve elimizden geldiği kadar dünyalık bir şey sebebiyle kızmamaya gayret etmelidir. İnsanlar edebe, ilimden çok daha fazla muhtaçtır. Devamlı utanmaktan ve sıkılmaktan bahseden fakat Allahü Teala'dan sıkılmayan kimseye ne kadar şaşılır. İhtiyacı olmayan bir şeye muhtaç gözüken muhtaç olduğu bir şeyi kaybeder. Allahü Teala çeşitli ibadetleri bildirdi. Sabrı, sıdkı, namazı, orucu, ve seher vakitleri istiğfar, tövbe etmeyi buyurdu. İstiğfarı en sonra söyledi. Böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Arif gafletten uzak olup hiçbir zaman kendini beğenmez. Ucba kapılıp kibirlenmez. İnsanın nefsi haksızlık yapmaya, haddi aşmaya aşıktır. Yani hep kendini bedbaht edecek şeyleri yapmak ister. Her istediği de kendi zararınadır. Ölüme hazır olmalıdır. Çünkü ölümden kurtulmanın çaresi yoktur. Ölmeden de sonsuz nimetlere kavuşmaya imkan yoktur. Kul, Allahü Teala'nın sevgisini, onun sevdiklerini sevmek ve onun sevmediklerine düşman olmakla kazanır. Onun sevmedikleri şeyler, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şeydir. Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır: sabır ve ihlas. İrade, nefsin arzularına muhalefet edip onu Allahü Teala'nın emirlerine yöneltmek ve kendisi için Allahü Teala'nın takdir ettiğine razı olmaktır. İnsanların en kötüsü din kisvesi altında dünya menfaati sağlayandır. Kalbinde Allah korkusu çok az olan, dünya sevgisi bulunan, haramlardan sakınmayan, alim olduğunu söylerse şaşılır. İlmiyle amel etmeyene alim denmez. Kul muhabbet makamına, Allahü Teala'nın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmakla kavuşur. Amellerin en üstünü doğru amel işlemek, sünnet üzere hizmete devam etmektir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır. Yaptığı amellerin kendisini cehennem azabından kurtarıp Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacağını zanneden kimse büyük hata etmiştir. Allahü Teala'nın fadlı ve ihsanıyla kurtulabileceğini düşünen kimseyi Allahü Teala rıza makamlarının en sonuna ulaştırır. Tevhidin esası üç şeydir. 1. Allahü Teala'yı Rab olarak tanımak. 2. Onu bir olarak ikrar etmek. 3. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. İtikadı doğru olup da Allahü Teala'nın rızka kefil olduğuna itimat eden ve emrettiği ibadetleri ihlasla ve doğru olarak yapan evliya olur. Allahü Teala'nın yardımıyla nefsinin arzularına uymayan kimse havada uçandan ve su üzerinde yürüyenden daha üstündür. Kim gündüzünü Allahü Teala'yı hatırlayarak, yani dine uyarak geçirirse, bütün gün zikretmişlerden sayılır. Çok ilimden ziyade, az da olsa, edebe muhtaç olduğunu bilmek pek kıymetlidir. Edep, insanın nefsini bilmesi, tanımasıdır. Müstehapları yapmakta gevşek davranmak, sünnetleri yapmakta gevşekliğe sebep olur. Sünnetleri yapmakta gevşek davranmak, farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da marifete, Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. Farzları terk edenin de küfre düşmesinden korkulur. Hocam Seyyid Taha Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala'ya karşı edep, ondan devamlı korku üzere bulunmak ve onu murakabe üzere olmaktır. Resulullah'a karşı edep, sünnet-i seniyyeye yapışmakla, evliyaya karşı edep, ona hürmet etmek, hizmetlerinde bulunmakla, çoluk çocuğa karşı edep, onlara güzel ahlak ile muamele etmekle, arkadaşlara ve dostlara karşı edep, onlara güler yüzlü olmakla, cahillere karşı edep, onlara dua ve merhamet göstermekle olur. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Talebelerinden biri anlattı. Molla Abdülgafur isminde, hocamızın büyüklüğüne inanmayan biri vardı ki, değil kendisiyle, bizimle bile namaz kılmaya tahammül edemezdi. Cuma günleri namazını kılar kılmaz, camiden hemen çıkıp giderdi. Bir gün caminin kapısında, Seyyid Sıbgatullah Hazretleri ile karşılaştı. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri ona, Molla Abdülgafur, sen bizden ne kötülük gördün ki, arkamızdan konuşup gıybetimizi yaparsın buyurdu. O da Seyyid Sıbgatullah Hazretlerinin kolundan tutarak itti ve bunca insanı aldatıp peşinde koşturduğun yetmez mi ki beni de onların arasına katmak istersin diyerek itmeye devam etti. Kolunu onun elinden kurtaran Seyyid Sıbgatullah Hazretleri ona öyle bir celal ile baktı ki Abdülgafur yıldırım isabet etmiş çınar ağacı gibi yere yıkıldı. Sonra da kalkıp hocamın elini öpmeye başladı. Bir taraftan da, ne olur efendim, beni affediniz. Kötü ve yalancı benim. Yaptıklarıma pişman oldum. Sizin büyüklüğünüzü anlayamadım. Beni affediniz, diyordu. Sonra Abdülgafur'a, ne gördün ki böyle birdenbire değiştin diye sordular. O da, Gavs Hazretleri bana öyle celalli bakınca, yemin ederim ki başım ta arşa kadar yükseldi, sonra tekrar yere düştüm. Gavs Hazretlerinin büyük kerametini gördükten sonra nasıl pişman olmam, dedi. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Allahü Teala sana hayır yollarından birini açarsa, sen o yolda gayretle devam et. Ama o nimeti sana ihsan edeni ve o nimete kavuşmana vesile olanları da unutma. O nimete kavuştuğun için büyüklenme. Senin yapacağın şey, buna kavuşturana şükretmendir. Eğer şükretmezsen, o nimet elinden alınır. İhsan edeni üzmüş olursun. Eğer şükredersen, sana daha hayırlı yollar, daha güzel nimetler ihsan edilir. Nitekim Allahü Teala İbrahim Suresi 7. ayetinde mealen, eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi arttırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz, haberiniz olsun, gerçekten azabım çok şiddetlidir, buyuruyor. Bir kimsenin Allahü Teala'yı sevmesi, sonra da onu unutması, devamlı Allahü Teala'yı hatırlayıp sonra da onu bulamaması ve Allahü Teala'yı anmadaki tadı alıp sonra da ondan gafil olması düşünülemez. Hak Teala'nın yolunu bilen için o yola girmek kolaydır. Allah'a giden yolda Resulullah'a hal, fiil ve sözlerinde tabi olmak tek kurtuluş yoludur. Bir kimse Cenab-ı Hakk'ın yolunu bilirse kolaylıkla bu yolu tutabilir. Yolu bilmek Hak Teala'nın vasıtasız olarak bunu ona öğretmesiyle olur. Yolu istidlalle yani akıl yürüterek bulan kimse bazen isabet, bazen hata eder. Cömertlik, varlıklının yoksula vermesi değil, yoksulun varlıklıya vermesidir. Allahü Teala'nın marifetle aziz kıldığı bir kimseye yaraşan, günah işleyerek kendini zelil etmemesidir. Zühd, dünyadan ele tek çekmek ve dünya kimin eline geçerse geçsin kaygılanmamaktır. Dürüst, gerçek ve doğru korku, açık ve gizli günahlardan büyük bir dikkatle sakınmaktır. Tevazunun kaynağı şunlardır. İnsan, cehaletini hatırında tutmak, işlediği günahı unutmamak ve Allahü Teala'ya devamlı muhtaç olduğunu hiç aklından çıkarmamak. Arzu ve isteklerinin peşinde koştuğun müddetçe zindanda gibisin. İşi Allahü Teala'ya havale edersen rahata ve selamete erersin. Ebu Said-i Harras Hazretleri Allahü Teala'nın ismini çok anar, onun rızasına kavuşmak için çok zikretmek gerektiğini bildirirdi. Bu hususta kulun bu yolda gıdası Allahü Teala'nın zikri, yatağı da toprak olmadıkça şeref sahibi olamaz buyururdu. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Şeyh Halid isminde büyük bir alim vardı. Şark vilayetinin adliye müfettişliğini yapardı. Tefsir, hadis ve fıkıh gibi zahiri ilimlerde İbn Hacer ve Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri kadar alim olduğunu iddia ederdi. Bütün din kitapları ortadan kalksa bu ilimleri yeniden ihya ederim derdi. İşte bu Şeyh Halid Seyyid Sıbgatullah Hazretlerinin ismini ve namını işitmiş, gidip görmeyi niyet etmişti. Giderken de bazı zor sorular hazırlayıp sormayı ve onu müşkil durumda bırakmayı düşündü. Şeyh Halid geldiğinde Seyyid Sıbgatullah Hazretleri onu yolda karşıladı, güzelce misafir edip ağırladı. Sohbet esnasında da Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, bir kimse bir talebemize şöyle bir sual sorsa, talebemiz o sorana şu şekilde cevap verir diyerek Şeyh Halid'in gelirken hazırladığı bütün soruları teker teker pek güzel cevaplandırdı. Son soruyu cevaplandırdığında Halid, "Üstadım, beni affediniz, tövbe ettim." diyerek ellerine sarılıp öptü. Birkaç gün sonra müfettişlik gibi dünya makamlarını terk ederek Seyyid Sıbgatullah Hazretlerinin huzurunda diz çöktü. Pek çetin riyazet ve mücahedeler çekerek nefsini terbiye etmeye başladı. Nefsinin kötülüklerinden kurtulmak için nefsin istediklerini hiç yapmaz, istemediklerini yapardı. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri ata binerken sırtıma basarak binsin diyerek koşar, önünde eğilirdi. Sıbgatullah Hazretleri ise onu bundan men eder, bir daha böyle yapmamasını tembih ederdi. Şeyh Halid bu ihlaslı hareketleriyle pek çok teveccühlere kavuşarak evliyalıkta yüksek makamlar sahibi oldu. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, nefsin senden selamet bulursa onun hakkını vermiş olursun. Halk selamette kalırsa onların haklarını ödemiş olursun. Yani haklar iki türlüdür. Biri nefsinin üzerindeki hakkı, ikincisi halkın üzerindeki hakkıdır. Nefsini günahtan men eder ve ahiretteki selametini talep edersen hakkını ifa etmiş olursun. Halk senin kötülüğünden emin olur. Sen de onlar için kötülük istemezsen haklarını eda etmiş olursun. Kötülüğünün sana da halka da zarar vermemesi için çalış. İşte bunun için Cenab-ı Hakk'ın hakkını ödemekle meşgul ol. En iyi bilen Allahü Teala'dır. Tevekkül kalbin Allah'a güvenmesidir. Üç şey düşmanlığa sebep olur. Mala tamahkarlık, insanların ikramlarına düşkünlük göstermek, insanların göstereceği itibara önem vermek. Korku Allahü Teala'nın adaletinden, ümit ise lütfundandır. İnsanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesiliverirler. Gerçekten iyi insanlar isteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Her çeşit üzüntü fazilettir. Mümin için derecede ziyadeliktir. Fakat üzüntünün sebebi günah olan şeyler olmamalı. Bunları yapamadım diye üzülmemeli. Her çeşit üzüntünün fazilet olması, üzüntünün insanın derecesini yükseltmese bile günahlarının silinmesine, affedilmesine sebep olmasıdır. Bir mürşide, rehbere talebe olan kimsenin samimi değilse günden güne bedbahtlığı artar. Vefat etmeden önce amel ediniz buyurdu. Amel nedir diye sordular. Amelden maksat rabıtadır. Yani mürşidini düşünüp ona bağlanmaktır buyurdu. Devam ederek maksat İslamiyet'in bildirdiği yönde istikamet üzere olmaktır. Bid'atten ve İslamiyet'e aykırı olarak yapılan amellerden feyz alınmaz. Tasavvuf, İslamiyet'e uymak demektir. Molla Yusuf Ali, evliyalık İslamiyet'in emirlerini yapmakla kazanılır buyurdu. Fakat kalp hastalıklarının izalesi için hocasıyla sohbet de şarttır. İslamiyet'e uymadan vilayete yani veliliğe kavuşulur diyen sapıktır, zındıktır. Namazlardan hemen sonra istiğfar ediniz. İslamiyet'in bildirdiği hususlara uymayan ve sünneti terk eden mürşit, yol gösterici olamaz buyurdu. Halifelerinden Abdurrahman Tâgî'ye vasiyet ederken, büyüklerin yolunu değiştirme. Ben hocamın bana emrettiği gibi değiştirmedim. O da hocasından aldığı gibi hiç değiştirmedi. Rüyada hocam Seyyid Taha Hazretlerini gördüm. Buyurdu ki, talebenin hocasına saygılı olmasının faydası, onun büyüklüğünün ortaya çıkması ve olabilecek edepsizliklerden kurtulmasıdır. Vefatı Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, Bitlis'te bulunduğu sırada bir gün sabah namazından sonra ölümüm sonbaharın sonuna doğru olacak. Başka bir zaman Abdurrahman Tâgî'nin de bulunduğu bir sırada oturduğu odanın boşaltılmasını emir buyurdu ve vasiyetini yazdıracağını bildirdi. Abdurrahman Tâgî, efendim bu vasiyet de ne oluyor dedi. Bana ilham yoluyla yaşamayı veya ölmeyi tercih etmem istendi. Ruhum ahireti diledi buyurdu. Abdurrahman Tâgî Hazretleri, efendimiz sizin hayatta olmanız insanların hayrını çoğaltır. Sadaka veriniz. Zira sadaka kaderin hükmünü önler. Kaderin hükmünün kesin olmayıp sadaka verip vermemeye bağlı olması muhtemeldir dedi. Bunun üzerine Sıbgatullah Arvasi Hazretleri emir verip çokça sadaka dağıttırdı. Fakat ertesi gün saliha bir kadın gelip, eyvah, eyvah, Gavs-ı Azam Hazretleri şu alçak dünyadan ayrılıp Hakk'a kavuşma yolculuğunun eşiğindedir dedi. Bunu nereden biliyorsun diye sordular. Kadın, Gavs bana dedi ki, daha önce hastalanınca sadaka veriliyor ve ecel tehir ediliyordu. Halbuki bu sefer ecelim kesindir. Zira kazâ-i mübremdir. Ona hiçbir şey engel olamaz buyurdu dedi. Hazreti Gavs'a halifesi Abdurrahman Tâgî, Teşrîn-i Sânî'nin Kasım ayının 9'unda daha önce belirttiğiniz ecelinizin vakti geçti dedi. Hayır, geçmedi. Çünkü Kanuni evvelin Aralık ayının ilk 10 günü de sonbahardan sayılır buyurdu. Bir gün Cuma günü ölüm için güzel bir gündür. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Pazartesi günü vefat etmiştir. Şeyhim Seyyid Taha Hazretleri ise Cumartesi günü vefat etti buyurdu. Cumartesi günü sözünü birkaç kere tekrar etti. Kendisinin bugün de vefat edeceğini tahmin etti. Ölüm öncesi hastalığı sırasında kendisini ziyarete gelen kimselere hastalığının şiddetinden bahsetmediği gibi, aksine iyi olduğundan bahsederdi. Hatta vefat ettiği gün akrabaları izin isteyip köylerine gittiler. Çünkü sıhhatinin yerinde olduğunu gördüler. O günlerde çorba suyundan başka bir şey yemiyordu. Hastalığı sırasında hiç uyumuyor, sadece kıbleye karşı oturuyor, bazen sağına, bazen sol tarafına yaslanarak murakabede bulunuyordu. Ölüm hastalığı sırasında hiç inlemedi. Sekerat-ı mevtinden önce yerine halife bıraktığı oğlu Seyyid Behaeddin'i yanına çağırdı. Evladım, talebelerim sana emanet. Onları büyük bir itina ile yetiştir. Gözün gibi koru. Sohbet ve teveccühlerini üzerlerinden esirgeme. Sakın şöhret isteme. Allahü Teala'nın emirlerini yap, yasaklarından kaçın. Dine muhalif iş yapma. Seni yetiştiren hocanı ve Allahü Teala'nın dostlarını incitme. Onların her zaman gönüllerini almayı ihmal etme buyurdu. Dostlarıyla vedalaştıktan sonra da ben ölünce arkamdan ağlamayınız buyurdu. Sonra bir müddet murakabe halinde kaldı. Vefat ettiği cumartesi günü öğleden sonra sekerat-ı mevt haline girdi. Bu halinde yanına giren Abdurrahman Tagi ve Molla Abdurrahman Meczup sessizce Yasin suresini okudular. Beni doğrultun buyurdu. Doğrulttular. Tekrar beni yatağıma uzatın buyurdu. Birkaç defa doğrulttular ve tekrar yatağa uzattılar. Ölüm hastalığının ızdırabı fazlalaşınca Abdurrahman Tagi'ye bakarak "Böyle olsun bakalım." dedi ve ölümü tercih ettiğini belirtti. Sarığını çıkardı. Göğsüne buz koydular. Yasin-i Şerif suresini yüksek sesle okumalarını tavsiye buyurdu. Rabbine bir an evvel kavuşması ve ecelinin çabuk son bulması için dua edilmesini ve bunun için oğluna sadaka vermesini emretti. Bu sırada yanına girenlere oturmalarını söyledi. Ağır sekerata girip ruhunu teslim edeceği zaman sekeratın şiddet ve ağır hallerinden hiç şikayetçi olmadı. Kendisini yatağına koymalarını isteyince kollarından tuttular. Lakin yatağa kadar yürüyerek gitti. Yüksekliği bir dirsek boyu olan sedirine kendisi çıktı. Sağ yanına yaslandıktan sonra tebessüm eder bir vaziyette kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. O anda odanın içine bir güzel koku yayıldı. Bu kokuyu odanın dışında duran diğer talebeleri de duydular. Bu koku defin esnasına kadar devam etti. Teçhiz ve kefenlenmesi yapıldıktan sonra talebeleri ve sevenleri tarafından cenaze namazı kılındı ve Gayda'da defnedildi. Mübarek kabri sevenler tarafından ziyaret edilmekte, feyz ve bereketlerinden istifade edilmektedir. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Büyüklerimizin şefaatine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Bakınız, Lamartine Histoire de Turquie, yani Türkiye Tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırma kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasır edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar, kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Waters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle karşılar ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyete olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allahu Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıya demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamıza Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Radyo başında bizimle olan herkesin günü güzel geçsin. Yine sıcak bir gün ama Perşembe günü bir serinleme söz konusu. En azından bazı bölgeler için ona doğru adım adım gidiyoruz. Ankara çok sıcak. Ankara'da NATO toplantıları başlıyor. Liderler ağırlanacak. Geleceğin temelleri atılıyor. Öyle söyleyelim, dünya barışı için. NATO dünya barışı için önemli bir organ. Onun sağlıklı olması dünya barışına çok büyük hizmet eder. Dolayısıyla onun sağlığının, onun geleceğinin, onun gücünün temelleri İstanbul, Ankara, İzmir, Türkiye coğrafyasında atılıyor. Bu bizim için gerçekten çok keyifli. Ankara'da şu anda biz de ara ara bağlanıyoruz. Biraz önce de konuşmalar vardı, onları paylaştık. Birazdan yine bağlanacağız. Ankara önemli misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor dünden beri. Tabii sadece Ankara'da değil, biraz önce söyledim, Türkiye ağırlamaya hazırlanıyor bu misafirleri. Türkiye genelinde güvenlik tedbirleri arttırılmış durumda. Yollarda da biraz daha fazla vakit kaybediyoruz. Bazı noktalarda kontroller oluşturulmuş. Biraz yavaş gidiyoruz bazı yerlerde. Ama sebebi işte Türkiye'nin ev sahibi olduğu bu NATO zirvesi. Bir taraftan da tabii sadece Türkiye'ye gelenleri değil, Türkiye'ye gelmek üzere evinden, ülkesinden ayrılan liderlerin görüntüleri de ekranlara geliyor. Gerçekten çok büyük bir ev sahipliği bu. Herkesin yapamayacağı da bir organizasyon, onu da söyleyelim. Bu da Türkiye'nin başarısı. Böyle büyük organizasyonlarda işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da böyle büyük organizasyonlar çok yapılıyor. Türkiye bu organizasyonlara alışık.

Ve bu sıcak havalarda en iyi içeceğimiz su, vücudumuza en iyi gelen o. Onun da beklentisi o. Lütfen suyu elimizden eksik etmeyelim. Ama elimize tutmakla ya da gezdirmekle suyun vücuda faydası yok biliyorsunuz. İçmek lazım. Öyle böyle süs olsun diye matarayı elimizde gezdirip gün boyu akşam eve gidip de çiçeklere dökmekle olmaz o iş. Suyu içmek lazım. İşte bir litrelik bir mataranız mı var mesela? Yarım litrelik bir mataranız mı var? Eğer yarım litre ise onu en az 2-3 kere gün içinde doldurmanız lazım. Gece yatana kadar. Bir litrelik bir matara ise böyle bir boşaldığını görmek, sonra 1-2 bardak daha üzerine takviye yapmak gerekiyor. Gün içinde belli saatler belirleyebilirsiniz kendinize. Suyu bir ödüle çevirebilirsiniz. Mesela sevdiğiniz bir dizi var diyelim ki, akşam seyredeceksiniz. İşte masanızın üzerine patlamış mısırlarla, çikolatalarla, şekerlemelerle, meyveyle doldurmak yerine, tabii bir kısmı olabilir keyifsizin, bilemem, ama onun yanına bir büyük bardakta su ilave edin ki eksiksiz bir dizi keyfi, bir sinema keyfi oluşsun.

Evet, gündemimiz çok yoğun. Türkiye gündemi yoğun. NATO Ankara zirvesi. Türkiye'nin, Avrupa'nın, hatta dünyanın güvenlik geleceği, barış geleceği için gerçekten önemli. Bu liderlerin, bu ülkelerin liderlerinin burada buluşmuş olması dünyaya da son dönemde biliyorsunuz nerede barış konuşuluyorsa orada Türkiye var. Nerede bir arabulucuya ihtiyaç varsa Türkiye'nin adı geçiyor. Nerede birbiriyle, hatta Afrika ülkelerine bakıyorsunuz, bizden uzak, ticaretimiz yok ya da çok az, sınırlı, ama yine de orada bile iki ülke arasında arabulucu olarak Türkiye'nin adı geçiyor. Taraflar Türkiye'ye güveniyorlar. Türkiye arabulucu olsun diyorlar. Bunlar hakikaten çok kıymetli, bir ülkenin imajı için, bir ülkenin duruşu için çok kıymetli şeyler. O yüzden bu barışın da Türkiye'den çıkacak olması, mesela burada sadece kitabi cümleler değil, uygulamaya yönelik cümlelerinde konuşulmasını çok istiyorum. Var olan savaşlar, var olan endişeler, ekonomik savaşlar. Yani biz savaşı sadece iki ülkenin ya da iki cephenin karşı karşıya gelmesi, silahlarını konuşturması olarak düşünmeyelim. Bazen enerji bir savaş aracı, bazen altın bir savaş aracı, bazen kripto paralar bir savaş aracı, bazen bir yere ihaleye girdiğinizde o ihaleye girip sizin fiyatınızı düşürmek bir savaş aracı. Ülkelerin birbirine iyi niyetle yaklaşması ve dünyanın geleceği için birbirini güçlendirmesinin tercih edileceği, bunun konuşulacağı, bunun için adımlar atılacağı bir zirve olsun inşallah.

Efendim ne pişirelim? Var mı aklınızda bir şey? Bizim dün akşamki yemeğimiz bulgur pilavı ama bol domatesli, biberli, biraz biber salçalı bir bulgur pilavıydı. Yanında köftemiz vardı dün akşam ayranla beraber. Biz bunu içtik, bunu yedik. Öneriyorum, hafif bir yemek, bir yeşil salata olabilir yanında ama benim yeşilliğim yoktu, pazardan almamıştım. Onun yerine domates kestim, ayrıca söğüş, salatalık, onlar vardı. Dediğim gibi bizim şeyimiz böyleydi, tercihimiz böyle oldu. Bugün de takvim yaprağımız bize önerilerde bulunuyor. Diyor ki ezogelin çorba yap, salçalı köfte yap, lokma tatlısı yap diyor. Salçalı köftenin yanına makarna ister. Şimdi bazı yemeklerin arkadaşı var, bazı yemekler birbirinden ayrı düşünülemez. Mesela köfte makarna gibi. Köfte pilav da öyle, evet, ama köfte deyince makarna. Mesela bence işte bir bezelye yemeği pilav ister. Küçük taneli yemeklerin yanına pilav daha uygun oluyor. Ama mesela bir mercimek yemeği bulgur pilavıyla da gayet güzel olur. Kuru fasulye mesela pirinç pilavı ister. Bulgur pilavıyla olmaz mı? Olur tabii. Ama pilav ve kuru fasulye ikisi yan yana hakikaten çok güzel eşlikçiler. Birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar. Gerçekten de hem işte nişasta, içindeki nişasta, şeker, karbonhidrat, kuru fasulyedeki protein, bitkisel protein birbirini bütünlüyor. İkisinin yan yana gelmesi bir sinerji oluşturuyor vücudumuz için. Bu ikisini bir arada kullanmayı, bir araya getirmeyi ilk anda, ilk seferde kim akıl ettiyse hakikaten öngörülü, yeme içmeden anlayan, sonra takdir edilecek bir iş yapmış. Bazen öyle olmuyor mu? Bir şey yapıyoruz, o an değeri bilinmiyor. Sanatçıların pek çoğu öyle eserler ortaya koyuyorlar ama yaşadıkları dönemde bazen yoklukla, yoksullukla mücadele ediyorlar. Aradan yıllar geçiyor. Bakıyorsunuz o eserler dünyanın en önemli eserleri olmuş. Çalındıkça, sahnelendikçe, izlendikçe, ziyaret edildikçe para kazandırmaya devam ediyor mirasçılarına. Halbuki onu aslında sefasını sürmesi, onun fırsatlarını değerlendirmesi, belki oradan elde ettiği gelirle daha büyük işler yapması gereken kişiler kendi hayatları, kendi dönemleri boyunca pek de bir şey yapamamışlar. Bunları gerçekleştirememişler. Hatta birilerinin himayesi olmasa belki sanatlarını yerine getiremeyecek durumda kalmışlar. Eskiden sanat öyle, şimdi de hani bir anneye babaya sorsanız çocuğum ne olsun, sanatçı olsun yahu demez kimse. Yani sanat sanki hala bir hobi, ya yeteneği varsa yapsın işte bir şeyler kıvamında Türkiye'de. Ama öyle değil. Yani işin aslı, eğer sanata yeteneğiniz varsa başka bir şey yapmaya zaten fırsatınız olmuyor, size öyle ele geçiriyor ki siz mi onu yönetiyorsunuz, o mu sizi yönetiyor, karışıyor işler bazen birbirine. Bir diğer nokta sanat konusunda, hakikaten yeteneğimiz var mı yok mu kısmını anlayamıyoruz. Çünkü bunu gösterebileceğimiz platformlar oluşturulmuyor. Resme çok yeteneğiniz var, müziğe çok yeteneğiniz var ama bununla ilgili hiçbir ses eğitimi almamışsınız. Evet, birkaç tane eskiz yapmışsınız ama bunu gerçekten yorumlayacak ve size ilham verecek, sizi yönetecek, size ne diyelim ona, mentorluk yapacak insanlarla karşılaşmamışsınız. Ama bu belki karşınıza çıksaydı başka birisi olacaktınız. İşte o fırsatları belki çocuklara sunmak, yeteneği neye varsa orada çalışmasını sağlamak lazım. Çünkü yeteneği doğrultusunda iş yapan, para kazanan, geçimini sağlayan insan asla yorulmuyor. İşe gidip de ya bugün çok yoruldum, fiziksel bir şey oluyor. Birkaç dakika sonra geçiyor ama sevmediği bir iş yapmanın omuzlarda bıraktığı yük eve gittiğiniz zaman da geçmiyor.

soğuk tatlılar aklımız orada galiba. Ya zaten yaz boyunca insanın aklında soğuk bir şey deyince birkaç figür, birkaç fotoğraf beliriyor. Bunlardan biri soğuk karpuz, diğeri dondurma, bir diğeri de limonatadır herhalde. Uzmanların söylediği bir şey var: kalori içmeyin. Yani yiyoruz ya, yemek, kalori alıyoruz. Ama içeceklerinizde kalori olmasın. Yani kaloriyi içmeyin. Peki ne yapacağız? Biz limonatayı seviyoruz. Karpuz yemeyelim mi? Dondurmaya elimizi uzatmayalım mı? Hayır, bunları tabii ki yiyebiliriz. Karpuzda

rendelediğimiz kabuğu, suyu, zencefil. İsterseniz çok minicik bir tarçın, hafif sarımsı bir rengi olsun derseniz elinizin ucuyla zerdeçal. Bunların hepsini bir blenderdan geçirin. Limonun kabuklarını da koyabilirsiniz. Sonra bunu süzün ve bırakın kenarda beklesin. İçine buz ilave edebilirsiniz. İçine elma dilimleri ilave edebilirsiniz. İçine orman meyveleri ilave edebilirsiniz. Yani zencefili limonatanın içinde bu kırmızı meyveler ya da elma dilimleri harikulade olacaktır. İsterseniz içine yine bekletirken biraz nane koyabilirsiniz. Ama naneyi içinde çok böyle saatlerce bekletmeyin ki nane böyle bir süre bekledikten sonra acımsı bir tat vermeye başlıyor. Kokusu değişiyor. O ilk nefis kokusu ve 15-20 dakika içinde. Sonrasında çıkartmak lazım. Ya da 15-20 dakika içmeden 15-20 dakika önce koymak lazım. Bu içecek içinde hiç şeker yok. Meyve parçaları var. Zencefil, zerdeçal var. Limonun kendisi var ve su var çoğunlukla. Bu içecek aslında bize hem limon yediriyor parçacıklar içinde olduğu için, hem zencefil zerdeçal yediriyor, hem içine bıraktığımız ve onunla beraber soğuyan meyveleri yediriyor. Yani limonatayı içtiniz, meyveleri atacak mısınız? Bir kaşıkla o orman meyvelerini yiyeceksiniz. Ahududu olur, böğürtlen olur. Şimdi tam çilek mevsimindeyiz. Dörde beşe böldüğünüz çilekler olur. Onlar da böyle çok şekerli olmayan değişik bir tat verecekler. Ve siz bu limonatanın içinde şeker olmadığını düşünmeyeceksiniz bile. Yani bunu düşünmek aklınıza gelmeyecek. O kadar lezzetli olacak.

Dondurma yaparken de meyvelerin gücünden istifade edebilirsiniz, şekerinden. Ayrıca bir şeker koymanıza gerek kalmadan. Mesela muzla yaptığınız dondurmalar hem dokulu dondurmalar olur, hem de muzun, hele de olgun bir muzsa, o zaman biraz da daha fazla şekeri olur. Ayrıca ekstra şeker ilave etmeden nefis bir dondurma yapabilirsiniz. Yine kullanmak istiyorsanız tatlandırıcıları, bazı bitkilerin özünden elde edilen ürünleri kullanabilirsiniz. Şimdi aslında bitkinin adını söyleyeceğim ama bitkinin adı o kadar markalaşmış ki bitkiyi söyleyince marka söylüyormuşum gibi algılanacak. O yüzden söylemek istemiyorum ama biraz araştırdığınızda, özellikle doğuda, Asya'da çok kullanılan bir bitki var şeker elde etmekte. O bitkinin kalorisi çok düşük, dolayısıyla bize kalori vermeden şeker tadı veriyor. Ama gün sonunda ağzımızı biraz şekersize alıştırmak lazım. Çünkü şekerli yiye yiye aslında yiyeceklerin kendi tadını almak yerine şeker tadını alıyoruz. Mesela çok tuzlu bir yemekte tuz tadından başka bir şey gelmez ağzınıza. Çok salçalı bir yemekte ilk ağzınıza gelen salça tadıdır ve baskındır. Sonra ne sebzenin, ne etin, ne yağın, ne içindeki baharatların tadını alamazsınız. O yüzden bunların hepsinin yemeğe ölçülü ilave edilmesi oldukça kıymetli. Şekerde ise elimizi biraz korkak alıştıralım ve şekeri biraz daha az kullanalım. Tuz konusunda bu mevsimde biraz terlemeyle tuz kaybedebiliriz. Orada arada gün içinde bir tuzlu ayran, bir soda bizi rahatlatabilir. Biz yavaş yavaş kısa bir araya doğru gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Sonrasında tekrar buluşacağız. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzman operatör doktor Cem Kara bizimle birlikte. Cem hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhabalar. Bugün çocuklarda kasık bölgesinde görülen problemlerden ve bunlara cerrahi müdahalelerden bahsedeceğiz. Her zaman çok belirti vermeyen ya da ağrı göstermeyen rahatsızlıklardan da bahsediyoruz. O yüzden ailelerin biraz daha dikkatli dinlemelerini öneriyoruz. Çünkü genelde ağrı yoksa problem yoktur gibi algılanıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum bu bölge için, kasık bölgesi için.
1: Çok doğru bir giriş yaptın ne? Her zamanki gibi. Evet, ağrısız işler aslında.
0: Hı hı.
1: Yani şöyle bir şey var. Çocuğun fıtığı var, ağrısı olmaz mıydı hocam? Hı hı. Hayır, ağrısı olmaz. Zaten ağrısı olmadığı için tespiti ve tanısı

0: bu kadar da kolay değil.
1: Hı hı.
0: Bir de örneğin kasık bölgesi patolojinin en tabii birincisi kasık fıtığı. Ben öyle sözü senden almış olayım. Kasık fıtığında da bulgu aslında kasıkta şişmeyle ortaya çıkıyor. Hı-hı. Yani ağrıyla değil tabii ki.
1: Hı-hı.
0: Bu şişme de her zaman görülebilir olmayabilir.
1: Yani dışarıdan belli olmayabilir.
0: Olmayabilir. Yani Hı-hı. şu olabilir. Banyo yaptırırken kasığında bir yumurta gibi şişlik gördüm. Sonra o yok oldu.
1: Hı-hı.
0: Geldiğinde bana muayenede ben de görmüyorum örneğin.
1: Hı-hı. Ya da günün bir saatinde görünüyor, başka saatinde
0: evet,
1: görünmüyor.
0: Görünmüyor. Bu zafer bunu tespit edebilme işi de zorlaşıyor.
1: Hı-hı.
0: Tabii ultrason çok yardımcı artık. Yani ultrason çektirip de evet fıtığı var mı, siz ultrason olarak görebiliyor musunuz dediğimizde radyologlara, onlar ultrasonla baktıklarında en azından fıtık açıklığını fark edip evet bunda var diyebilirler. Ama tabii radyoloji de radyoloji doktorunun kendi tecrübesi ve kabiliyetiyle ilgili bir şey. Yani bir cerrah
1: olabilir
0: olarak.
1: Olabilir ama görünmeyebilir. Ya da görmeyebilir.
0: Görmeyebilir. Hı hı. O zaman biz tanıyı ailenin o şişliği görmesi ifadesi üzerine koyabiliriz. Ya bu çok ilginç bir şey. Şöyle.
1: Peki şöyle, bunu bir kez görmüş olmak bile yeterli mi?
0: Aslında yeterli.
1: Hı hı.
0: Ama acaba ne gördün?
1: Hı hı.
0: Acaba ne gördün? Oradaki gördüğün şişlik gerçekten kasık fıtığı mıydı? Sen başka bir şey mi onunla karıştırıyorsun?
1: Ya da mesela fotoğraf, video çekerek mi artık geliyorlar
0: öyle, artık?
1: Artık öyle
0: tabii. Artık öyle. Ben diyorum ki bunu çektiniz mi? Çektik diyorlar. Hemen hı hı. cep telefonundan gösteriyorlar. Aslında çok da tipik bir görüntüsü var. O nedenle ben bunu gördüğümde,
1: hı hı.
0: bu hikayeyi duyduğumda radyoloji bana ultrasonda bir şey görmüyorum dese bile ben cerrah olarak ameliyat öneriyorum.
1: Hı.
0: Ama radyolog da zaten kabiliyetli
1: Doğru.
0: ve bu işi iyi bilen biri ise zaten görüyor ve o da söylüyor.
1: Hı.
0: Ha, biz ultrasonu çektiğimizde veya çocuğu gördüğümüzde bu şişlik olmayabilir. O şişliğin olmamasına rağmen tanı yine de konur.
1: Hı hı.
0: Ama ağrı hiç yok. Ağrı hiç yok.
1: Bilmemiz gereken şey şu. Eğer şişlik bir kez bile varsa, ağrı olmasa bile, çocuk herhangi bir şeyden şikayet etmese, hoplasa zıplasa bile biz yine de fıtıktan şüphelenebiliriz, kasık fıtığından.
0: Kesinlikle ve hatta burada şöyle bir ipucu da verilebilir. Bir kere bu kasıktaki şişlik oldu ve hemen kaybolduysa işte bu fıtıktır zaten.
1: Hı hı. Bir kere olması oranın yırtıldığı ve o bölgenin
0: Yırtılmak demeyelim aslında fıtıktır. Şöyle diyelim, erişkin fıtıklarında yırtılmak evet.
1: Hı hı.
0: Ama çocuk fıtıklarında fıtıkları direkt ve indirekt diye ayırıyorlar. Çocuk fıtıkları indirekt fıtık, yani direkt yırtılmayla oluşan fıtıklar değil.
1: Nasıl
0: aslında doğumsal olarak kapanması gereken bir açıklığın Hı-hı. açık kalması nedeniyle olan bir fıtık.
1: O zaman başa dönerek sormuş olalım.
0: Aynen.
1: Fıtık nedir ve nasıl oluşur? Biz böyle sohbetle girmiş olduk ama belki sorunun da cevabını verdik ama bir başlığını oluşturarak tekrar sormak istiyorum çocuklara.
0: Fıtık şöyle, aslında kapanması gereken bir oluşumun, bir deliğin, bir açıklığın kapanamaması durumudur. Çocuklardaki fıtıktan bahsediyorum. Bunun adı indirek hernedir. İndirek olmasının, yani direkt olarak olmamasının sebebi de bu. Bir yerde açık kalmış. Peki bu açıklık var. Çocuk doğduğu andan itibaren o zaman çocuğun fıtığı var mı? Evet var. Peki çocuğun fıtığı neden 3 yaşında çıktı? Ya da çocuk 40 günlüktü, çok ağladı da fıtık oldu. Hayır. O kanalın içine, o açıklığın içine bir şey girip çıkmaya başladı ki çocuklarda genelde bağırsak girip çıkar.
1: Hı hı.
0: Kız çocuklarında yumurtalık girip çıkar. Ve biz dışarıdan şişliği gördük. Ve o andan itibaren biz bu fıtık mı dedik ve doktora gittik.
1: Halbuki vardı.
0: Halbuki doğduğu günden itibaren vardı ama bulgu vermiyordu. Evet, o nedenle de işte yine ben de şey konuşmamın başına çekeyim o zaman. Girdiğinde siz şişliği fark ettiniz hı hı. ama geri döndü o giren şey, şişlik ortadan kalktı.
1: Dolayısıyla görünmez olması
0: bundan dolayı
1: biraz da aileyi ya yok herhalde bir şey ya bak ortadan da kayboldu zaten
0: dememek.
1: Rahatlığına düşürüyor.
0: Düşürür.
1: Ama düşmemek lazım.
0: Artı bu rahatlık tanı konulduktan sonra ameliyat kısmında bile Hülya geçerli oluyor. Yani şişlik yok, olay ortadan kalkmış. Hı hı. Hala benim karşımdaki cerrah niye bana ameliyat diyor ki hı hı. gibi olur. Halbuki içeriye girip çıkan şey bizim için dert.
1: Yani aslında girip çıkan şey ve girmesi ama çıkamaması.
0: Doğru.
1: Bir
0: yine
1: dert
0: sen
1: olabilir.
0: Bu konuya çok yıllardır sağlıkla ilgilendiğin için çok iyi biliyorsun. Çıkamaması sorun.
1: Hı-hı.
0: Girip çıkması da değil.
1: Hı-hı.
0: Yani Onun içine yumurtalık girip çıkıyor. Okey, girip çıksın, bir problem yok. Bağırsak girip çıkıyor, problem yok. Ama günün birinde girer ve çıkamasa nasıl olur? Ödemlenir mesela. Örneğin bağırsaksa içinde bir katı kaka parçası sıkışıp kalabilir mesela. Ve o zaman bağırsak
1: hacmi
0: büyür. Yerine geri dönemezse işte o zaman ağrılı, gürültülü, şiddetli bir tablo yaratır.
1: Ve acillik bir tablo
0: galiba,
1: değil mi?
0: Burada hatta acilliği daha da acil hale getireyim. 6 saat içinde ameliyat anlamlıdır. Yani siz bugün bu çocuk çok ağladı, biz doktora gitmedik, ertesi gün gittik dediğinizde orada sıkışan şeyle ilgili bir organ kaybına kadar gidebilirsiniz. Örneğin yumurtalık girip çıkıyor çocukta, yumurtalığını kaybedebilir. Bağırsak girip çıkıyor, bağırsak yırtılıp delinebilir. O nedenle 6 saat çok anlamlıdır.
1: İlk 6 saatte yani çocuk normalden farklı tepki veriyorsa, ağrısı çoksa kasık bölgesinde geçmiyorsa mutlaka takip eden doktora, önce bir çocuk doktoruna herhalde ulaşıyorlar. Tabii. Kendi doktorlarına, onlar da herhalde çocuk cerrahlarına yönlendiriyorlardır diye düşünüyorum, ama 6 saat kritik, bu 6 saati aşmamak lazım. Vahim bir tablo çıkarttın aslında ortaya, çünkü bir kız çocuğu için yumurtalığını kaybetmek üreme sağlığı açısından ciddi bir risk. Erkek çocuklarda da benzer bir risk var mı, ya da sadece bağırsak mı endişelendirmeli orada bizi?
0: Erkek çocuklarda genellikle kasık bölgesine giren şey bağırsak veyahut da karın zarı. İkisi de aslında bir akut batın dediğimiz karın ağrısı tablosu yaratıyor. Bağırsak zedelenmesi yüksek. Bu bağırsak girdiğinde ve orada bu iş 6 saati aştı, 24 saattir orada ve şiddetli ödemlendi ise, evet, erkek çocuğun da testisine zarar verebilir. Ama kız çocuklarındaki organ kaybı gibi bir durum söz konusu değil. Kız çocuklarındaki organ kaybı çok az da görmediğimiz bir şey Hülya. Yani yumurtalık girmiş, o yumurtalık ağrı yapmamış. Yumurtalıkta öyle bir durum da var. Yani bağırsak girdiğinde daha ağrılamıyor. Yumurtalık o kadar da hemen ağrı yaratmıyor. Eğer öyle bir şey olmuşsa, o zaman kız çocuk için organ kaybı olasılığı yüksektir. Ve başımıza da gelmiş olaylardandır. Çok üzücü. Yani 15 dakika süren kısa bir ameliyat. Sen şimdi ameliyat nasıldır meselesine,
1: evet,
0: gelmeden
1: aileler
0: önce
1: çünkü
0: çok anlatmak istemeden, evet, söylüyorum. Ama kısa bir iş, basit bir iş dönüp hayati bir hale gelebilir. O nedenle eğer bir çocuğa fıtık tanısı kondu ama bir bulgu vermiyor, cerrah da bize ameliyat dedi, ya biraz daha beklesek ne olur meselesi, evet, senin o gece acile gelmenle sonuçlanabilir. Evet, yıllarca hiçbir şey olmadan da yaşayabiliriz.
1: Hiçbir şey olmadan bu yaşam süresi içinde kendiliğinden iyileşmek gibi bir şey,
0: hayır,
1: söz
0: yok.
1: Konusu olur mu?
0: Hayır, yok.
1: O zaman
0: işte,
1: beklemenin de bir anlamı yok.
0: Evet, aslında bu da işte sorulardan biri. Ya o zaman hocam biraz çocuk büyüse, mesela bir aylık bebeği ameliyat etmesek de bir yaşında olsa. Hı-hı. Hayır, öyle bir şey yok. Bir aylık bebeğin üstelik de bağırsağının sıkışması, yumurtalığının sıkışması riski daha da yüksektir. Çünkü bebek onu yönetemez. Okul çocuğu kasığına giren şeyi biraz böyle hareketiyle, eliyle manipüle ederek itebilir ve yerleştirebilir bile yerine. Ama bebekte bu olmaz.
1: O zaman doktor eğer bir kısık çizgi koyduysa, ameliyatın doğru olduğunu söylüyorsa, kendiliğinden geçer düşüncesinden, işte abisinde de vardı, amcasında da vardı, halasında da vardı gibi yönlendirmeler yerine sağlıklı şartlarda ve planlanabilir bir tedaviyi yönetmek lazım. Çünkü acile geldiğinizde artık planlanabilir, yönetebilir olmanın ötesine çıkıyor. Bir de işin içine tabii panik,
0: tabii,
1: ve üzüntü de ekleniyor.
0: Tabii istediğiniz yerde istediğiniz kişiye ameliyat olma şansını kaybedebilirsiniz mesela. Yani gündüz şartlarında poliklinikte görülmüş ve bizim için tanı konmuş bir hasta ameliyat randevusu almamış. Ben de tatile gittim diyelim. Ben tatildeyken bu fıtıkta bu durum oldu ve siz beni aradıysanız artık bana ameliyat olma şansını kaybetmiş oluyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Bu Cem değil, başka bir cerrah da olabilir.
1: Tabii.
0: Yani size teşhis
1: olduğunuz.
0: Evet, size teşhis koyan, sizin inandığınız bir cerrahın ameliyat tarihini belirleyemediyseniz, o zaman başka birine, ameliyat için hiç tanımadığınız birine bir gece ameliyat olmak zorunda kalabilirsiniz.
1: Güvenmek zorunda
0: kalırsınız. Ve iyi bir ameliyatsa, yine bir organ kaybı, organ zararı olmadıysa yine şanslısınız.
1: Peki riskleri var mı ameliyatın? Yani iyi bir ameliyatsa deyince, ameliyat kötü de geçebilir mi? Ya da bir hata yapılabilir mi diye sormak istiyorum o zaman.
0: Her ameliyatta Hülya biliyorsun risk, belli bir risk var. Bunlar bana göre orta zor sınıfta ameliyatlar. Yani zor ameliyatlar değil, kolay ameliyatlar da değil. Burada bir iki tane önemli nokta var. Örneğin toplumda yine çok kabul gören, yanlışlar nedense çok kabul görür ya toplumda.
1: Kolay olduğu için belki de inanmak.
0: İnanmak değil mi? Fıtık ameliyatı oldu, kısır oldu. Lafının arkasındaki şey şu. Eğer bir çocuk fıtık ameliyatı olurken sperm kanalı zarar gördüyse, yani cerrah bunu yaparken bir sorun, yani bir cerrahi hata yaptıysa diyelim. Ve o sperm kanalı zarar gördüyse, evet, o zaman kısırlığın bir sebebi olabilir bu.
1: Düşük oranlarda olsa gerektir diye
0: düşünüyorum. O nedenle önemli bir ameliyattır. Çünkü burada sperm kanalı diye bahsettiğin şey, bir aylık bebeği ameliyat ediyorsan bir balık misilesinden daha fazla bir şey değil. Yani onun nedenle...
1: Küçük bir uzmanlık,
0: evet,
1: ve dikkat et.
0: Küçük bir bebekte bence...
1: Nasıl yapıyorsunuz ameliyatı? Büyüten gözlükler vesaire altında?
0: Gerekli duyduğumuz durumlar oluyor. Yani çok küçük bir bebeği ameliyat ediyorsak, 1,5 kiloluk bir bebeği ameliyat ediyorsak, ki burada ben de bir şey söyleyeyim. Prematüre bebeklerin baş hastalıklarından biridir fıtık. Niye? Çünkü bebek erken doğdu. O nedenle kapanması gereken fıtık açıklığı kapanamadı. Yani bir bebek, hocam bizim çocuğumuz prematüre dediklerinde ikinci cümle fıtığı mı var dediğinde doğru bulabilirsin onu. Peki prematüre bir bebek, 1,5 kilo ve ciddi bir fıtığı var ve içine bağırsak girip çıkıyor. Ve biz bunu ameliyat etmek zorundayız. İşte sana zor bir ameliyat.
1: Burada da bekleyemiyoruz.
0: Hayır, bekleyemiyorsun. Yani bu çocuk işte ise büyüsün prematüre deme şansın da yok.
1: Orada bile yoksa normal bir doğanda.
0: Hatta daha bile yok. Daha bile yok çünkü çocuklar için, daha bebekler için daha kritik bir an hızla gelebiliyor.
1: Tabii burada aile için dediğim gibi hikaye çok önemli. Eğer siz bir kez bile çıplak gözünüzle kendiniz gördüyseniz artık buna doktor sadece bunu onaylayacaktır fıtığı. Çünkü çok belirgin bir görüntüsü var biraz önce söylediğin gibi. Ama bunun dışında bebeğin yeni doğan olması, hatta prematüre olması bile ameliyatı ertelemek için geçerli sebep değil.
0: Asla.
1: Bunu da altını çizerek ifade edelim ki bizi anne adayları, yeni doğan bebeği olanlar çok dinliyorlar şu saatte. Peki öncesinde görme şansımız var mı? Yani bebeğin anne karnında ultrason takiplerinde bunu fark edebilmek, yani bebekte fıtık olma ihtimali fazla, ya da bebek eğer prematüre doğduysa onun özel olarak bu açıdan muayene edilmesi gerekir mi?
0: Mümkün. Anne karnında ileri düzey ultrasonda su fıtığını çok rahat tespit ediyorlar mesela. Kasık fıtığına dikkatli bakılırsa edilebilir. Ama anne karnındaki problem şu Hülya, son iki ay hemen kapanması. Yani kapanmamış bir fıtık açıklığının doğduğunda kapalı olup olmadığını anne karnında söylemek zor olabilir. Zaten gelişiyor çünkü. Ama tabii bunun da etap etap ne kadar kapandığını bildikleri için bu da mümkün. Ama prematüre bir bebekte ultrason çekip hiç klinik bulgu vermeden fıtığı tespit etmek mümkün müdür ve yapılmalı mıdır? Yapılmalıdır. Zaten yeni doğan ünitelerin çoğunda prematüre bebeksen yeni doğan ünitesindesin. Onlar kraniyal ultrason, kasık ultrasonu, renal ultrason gibi bir takım tetkikleri yapıyorlar ve önceden de bize söylüyorlar bunu.
1: Su fıtığından bahsettim, tam da ona geçmek üzereydim. Bazen kasık fıtığı bölgedeki diğer fıtıklarla karışabiliyor ama ikisi arasında yine ağrı vermemek gibi bir ortak belirti olmasına rağmen gün sonunda 180 derece birbirinden ayrılıyorlar. Çünkü birinde ne yaparsanız yapın iyileşmeyecek dediğimiz şey zaman içinde su fıtığında kendiliğinden geçebilir bir hale geliyor. Su fıtığı nedir?
0: Aslında aynı ailenin daha masum bir çocuğu su fıtığı. Yani kasıkta yine bir açıklık var ama bu açıklık saç teli kadar, aynen de saç teli kadar ince bir açıklık. Ve su içeriye giriyor. Torbalarda erkek çocuğunda şişliği görüyoruz. Ve bize bu çocuğun su fıtığı, hidroseli var diye geliyorlar. Şimdi eğer testis anne karnındayken torbalara inme sürecinde karnın içindeki suyun bir kısmını aşağıya torbaya taşıdıysa ve orada bir şişlik oluşturduysa, biz bunun orası kapanmıştır, bu su da içeride hapsolmuştur diye düşünüp bir buçuk yıl kadar beklenmesini kabul ediyoruz. Ama bir buçuk yıl geçti, su fıtığı ortadan kalkmadı ise o zaman bunda da cerrahinin zamanı geldi diyoruz. Sebepleri var çünkü.
1: Bu sebeplerden de bahsedelim.
0: Sebeplerden en önemlisi şu. Eğer bu su karnından geliyor ve karnındaki açıklık kapalı değilse, sadece suyun geçtiği kadar bir açıklık olduğu için, içine bağırsak girmediği için biz buna kasık fıtığı değil su fıtığı demişsek, karnın içindeki ılık ortamı, torbalarındaki testislerin çevresine taşıyor. Yani karnımızın içindeki sıcak